0: yarısındaki ya Fenerbahçe hani tamam bazı oyuncuları şu anda dışarıda Dünya Kupası'ndan dolayı ama hani onlar olmadan da gayet bu turu geçmesi gereken bir kadro zaten. Hani burada yeni transfer yapılamadı, oynatılamadı, turu geçemedi. Tabii ki bu etiket umuyoruz öyle bir şey olmaz. Ne Fenerbahçe adına ne de diğer takımlar adına ilk turları geçerler umuyoruz. Ama hani burada geçemediği zaman yeni transferler yapılamadı, bu yüzden tur geçilemedi durumunun yaşanmaması, eleştirisinin yaşanmaması gerekiyor. Fenerbahçe bu mevcut kadrosuyla bu turu geçmesi lazım. Bundan sonraki turlar için belki gerçekten de biraz daha kadrodaki o direnci arttırmak lazım. Nedir? Hücumdaki etkisini arttırmak lazım. Arttırıcı oyuncular lazım. Bu kadro bence yetmeli. Ona göre hocanın hazırlaması lazım. Yani hocanın bu ilk turda, ikinci eleme turunda bence elinde bir bahanesi yok. Öyle düşünüyorum İsmail Hoca. İsmail Hoca bu kadroyu hazırlamak zorunda. Çünkü bence yeter. Ya baktığımız zaman oyuncu kalitesi anlamında da baktığımız zaman birebir de yani iki hafta önce başlamış olmasını antrenmanlara Gornik'in ben bir avantaj kabul etmem bu kadro karşısında. O yüzden bence onun stresi de var üzerinde. Dün akşamki takımın o kompaktlığı birlikte bir şey yapıyor görüntüsü İsmail Hoca'nın hoşuna gittiğini düşünüyorum. Yani bütün oyuncuların. Ya dediğim gibi hep böyle yedekler de hep yedek dediğimiz oyuncular veya başka takımlarda süre alan oyuncular. Bugünler biliyorsun Ergin abi karar günleri. Sporcularla ilgili kararlar veriliyor. Her ne kadar bazı sporcularda hani satış listesinde olduklarını bildikleri halde o etkili performansı göstermeye çalışıyorlar. Niye transfer yaparken daha iyi transfer yapsın, daha iyi takımlar tercih edilsin falan filan gibi durumlar. Ama Fenerbahçe'nin neticeye gelecek olursam Gornik karşısında elinde hiç yeni transfer olmasa da turlaması gerekiyor. Yani ben başka bir sonuç Fenerbahçe'ye bu kadroya yakışmaz diye düşünüyorum.
1: Çok kısa bir reklam aramız var sevgili Serdar. Aradan sonra sevgili Serdar Kalaycı'yla sohbetimiz devam edecek. Kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, spor yazarı, gazeteci sevgili Serdar Kalaycı'yla da sohbetimiz devam ediyor. Fenerbahçe kısmından şunu sana sormak istiyorum. Tabii kalede de biraz kafalarda soru işaretleri var sevgili Serdar. Çünkü Ederson'un durumu da biraz belirsiz. Sayın Başkan oturacağız konuşacağız dedi ama buradan giderken bütün eşyalarını götürdü. Yani dönme ihtimali biraz düşük gibi gözüküyor. O anlamda belki kaleye bir yabancı da gelebilir mi? Veya Ederson'la ilgili düşüncen ne? Livakovic zaten biliyorsun Zagreb'le büyük ihtimalle anlaşmak üzere. Mert ve Tarık şu anda Fenerbahçe'nin iki kalecisi. Ederson sıkıntısı da şu an hat safhaya çıkmış vaziyette.
0: Aygün abi bu transfer süreçlerinde sen de bilirsin ki ya tabii ki gizli hareket edilir. Böyle bazı çalışmalar gerçekten hiç sızdırılmadan yapılır ama hiç de sızdırılmadan olmuyor. Şimdiye kadar nereye getireceğim konuyu? Şimdiye kadar bu konuyu yokladık aslında. Böyle soruşturduk. Acaba var mı? Çünkü hani bir B planında olmazsa Ederson tekrar hayır arkadaş ben dönmek istemiyorum derse mutlaka bir planı olmalı Fenerbahçe kulübünün. Kim acaba, kimler olabilir şeklinde bir yokladığımızda hiç ben bir isim duymadım abi. Buna güvenerek o yüzden evet buna güvenerek Ederson'la mutlaka bir temas kurulduğunu her ne kadar Dünya Kupası'nda milli takımla beraber var oldu tabii elendiler şimdi ama hani bir temas mutlaka kurulduğunu ondan bir şey alındığını yeni sezona dair düşünüyorum ki Ederson çok haklısın büyük bir hüsnümle gitti özellikle o son Galatasaray maçında yaşadıkları ve ona gösterilen tepki anormal şeylerdi. Yani hiç normal şeyler değildi. Bunu da vurgulamak lazım. Yani takımı da zaten şampiyonluktan uzaklaşmış bir profesyonel. Hele hele Ederson gibi bir profesyonelin yani buraya geldiğinde Ederson zaten hani Galatasaray'ın elinden kapmışsınız. Öyle transfer yapmışsınız. Sizin Avrupa piyasanız, Avrupa piyasasında isminiz hala çok yıldız futbolcu olarak, yıldız bir kaleci olarak var. Beklenti sizden çok yüksek. Bir şeyler olmayabilir ama hani o gidiş, o sezonu bitiriş hiç güzel değildi. Yani bu sadece Ederson adına değil, Fenerbahçe'de tribünlerin olaya bakışı anlamında da çok kötü bir durum oluştu. Ama Aziz Bey yönetiminin onunla devam edip onu ikna etmek, eğer varsa kafasında gitmek için çok nettiler ve bunu da deklare de ettiler. Ben orada bir ayrılık yaşanacağını o yüzden sanmıyorum. Bir çalışma da duymadık. Güçlü bir isim de hiç duyulmadı. Bir yerden mutlaka sızlardı. Hani bu genelde bu işte güzel saklıyorlar bazı şeyleri çalışmaları güzel götürüyorlar. Ama bir

0: hem patlak verip o uluslararası basında da yer alabiliyor. En azından uluslararası basını da tarıyoruz. Oralarda da Fenerbahçe'nin bir kaleci teması, bir kaleci arayışı hiç denk gelmedim böyle güçlü bir şekilde. Ben Ederson'un kalacağını düşünüyorum ki yani Nathan Ake transferi de
1: eski arkadaşım.
0: Evet, takım arkadaşı çok önemli meseleler aradılar Manchester'da. Onun da zaten hani Nathan Ake tercihinde de Ederson'un faktörünü de aslında düşünmüyor da değilim. Bilmiyorum.
1: Devreye girmiş olabilir mi sence?
0: Devreye girmesini de mutlaka konuşmuştur diye tahmin ediyorum. Çünkü yani bilirsin abi bu transferlerde takım arkadaşı olmasa bile eski tanıyor bile olsa kendi takımındaki futbolcu mutlaka bir çok pardon kontak kurulur şey yapın. Neden olmasın ki yani hani o futbolcunun onu tercih etmesinde o kulübü tercih etmesinde elinizde onun bir arkadaşı varsa mutlaka kontak kurdurursunuz. Bu detaylar Ederson döndükten sonra veya Ake geldikten sonra mutlaka basın toplantısı
1: sorulur zaten.
0: Bunlar hep sorulur. Bunlar şey yapılır. Ki zaten o transferde onun da gözetildiğini düşünüyorum. Yani önünde tanıdığı bir stoperin yani konuşacağı, anlaşacağı bir stoperin kendi yani Şikvinyar'la artık bütün bir sezonu geçirdikten sonra anlaşıyor. Yeni bir oyuncu ama gayet iyi anlaştı. Bir oyuncunun gelmiş olması. Ben Ederson'un kalacağını düşünüyorum ve bütün planların da Ederson üzerine yapılacağını düşünüyorum. Hatta hani kaleci üçlüsü de kaleci trio'su da Fenerbahçe'nin aynen geçen sezon gördüğümüz gibi devam etmesi en net beklenen bölgelerden birisi gibi geliyor bana.
1: Biraz da Beşiktaş'a ve Trabzon'a ve Galatasaray'a dönmek istiyorum. Genel anlam tabii Galatasaray'da şu anda transfer anlamı biraz daha eli rahat gibi gözüküyor. Biraz da onları bekliyorlar. Bir can uzun kısmı şey var. Ama Trabzon geçen yıllar oranla biraz daha önde gözüküyor. Ve tamamıyla transferin neredeyse bitirme noktasına gelmiş vaziyette. Yani kampa tam anlamıyla hazır giriyor. Nasıl görüyorsun bu seneki yarışı hem Beşiktaş açısından hem Trabzon açısından?
0: Şimdi Trabzonspor denilince gerçekten de böyle farklı bir takım kimliğine bürünmüş bu ligin takımı değil gibi şu anlamda söylüyorum. Böyle transfer planlaması, sezon planlaması anlamında enteresan bir yola girdi Trabzon. Tebrik etmek lazım çünkü hani sabırsız bir taraftar profilinin takımı Trabzonspor. Yani geçen sezon ortaya koyduğu pozitif futbolun yansımaları olarak bir yani şampiyonluk veya ligi bitirdiği sıralamaya çok taraftarı, tribünleri takılmıyor. Doğrusunu da yapıyor. Bunu da yapmak lazım. Çünkü yeniden yapılanan takımlar için en önemli şey o sahada işler gitmediğinde bile camianın gösterdiği sabırdır. Bunları her kulüpte görüyoruz aslında. Ve bütün yaptığı transferler de sezon devam ederken geçen sezon, geride kalan sezon maçlar oynanırken belli ki o hep öve öve bitirilemeyen scout ekibi bu takımın nerelere ihtiyacı olduğunu nokta nokta belirlemiş ve hatırlayacak olursan abi sezon bitmeden başladı. Malinovski transferini biz sezon bitmeden duyduk Trabzonspor'da. Doğru. Yani o tecrübeli bir oyuncu. O böyle geleceğe yatırım oyuncusu değil. Çünkü tecrübeli oyuncular da pek tabii ki takımlara genç oyuncularla takım doldurulurken takımı taşıyacak gerektiğinde orada sağlam duracak oyunculara da ihtiyacı var. Malinovski de böyle bir orta saha oyuncusu. Aslında hani güçlü bir takım aynı zamanda geleceğe kendini taşıyacak yatırım yapılacak oyuncuların yanında takımı tutacak güçlü oyuncular da istediğini o transferle gördük. İlk transferi sezonu ne oldu? Onun adını duyduk. Ardından yine genç isimler kadroya katılmaya başladı. Bunlar hep bir planın parçasıydı. O işte güzel olan da bu. O camiasının gösterdiği sabır da bu. Tabii biraz daha farklı olacak bu sene Trabzonspor için. Şimdi beklentiyi yükselttiler. Yeni oyuncular alındı. En son işte Aral Şimşir. Evet. Bizim hem spor medyamızın, futbol medyamızın hem kulüplerimizin hem de milli takımımızın geleceğinde var olacağını düşündüğümüz bir oyuncu. Trabzonspor hızına hız katacak diyebiliriz. Hızlı bir oyuncu, karar verici bir oyuncu. Yani orada dar alanda, geniş alanda oynayabilen bir oyuncu. Midland'da gerçekten de bir oyuncu kimliğini yakalamış. Yaş itibariyle daha yeni 24 yaşına girdi. Ama hala gelişime açık bir oyuncu. Ben burada biraz o meziyetlerini Fatih Hoca ile birlikte daha da yukarıya taşıyacağını düşünüyorum. Trabzonspor işte Saviolo'dur. Trabzonspor diğer şeyde o gol atan güzel çocuğun adını bir an unuttum Aygün abi.
1: Bakacağım şimdi ben de Cabral, baktım.
0: Cabral.
1: Evet. Yeni gelen.
0: Termosesi kafada. Cabral derken tabii bu Saviolo'nun Cabral'ın nasıl performans göstereceği biraz şey. Yani biraz böyle nasıl uyar takıma oturur mu?
1: Ama ben çok iyi bir scout ekibi var ya Trabzonspor'un. Ben sana söyleyeyim yani. İyi isimleri buluyorlar ve iyi isimleri daha sonra da çok iyi rakamlarla satış yapıyor Trabzonspor.
0: Yani tabii hep bir olay aklımıza geliyor. Yani tabii Felipe Augusto'yu da aynı şekilde.
1: Augusto da aynı şekilde.
0: Bir 5,5 milyon euroya alıp 15-20 bandında satmış olmak bir sezonda gerçekten muazzam. Şimdi olaydan bekledikleri rakamı düşündüğümüz zaman zaten o ayrı bir transfer başarısı. Ama işte bir noktada da durmak gerekiyor. Şöyle durmak gerekiyor. Yetiştirici değil de hani böyle parlatıcı, oyunculara değerini verici bir kulüp olup yola devam etmek şampiyonluk mücadelesine ne zaman başlatacak seni? Bir de bu da var. Bu sezon şimdi beklenti Trabzonspor'dan taraftarının beklentisi en azından bütün bu olumlu şeyleri yaparken şampiyonluk yarışı için de en azından en baştaki takımın arkasından zorlayıcı ikinci takım olmasını bekleyecektir. Bu baskı da biraz olacaktır bu sene Trabzonspor üzerinde. O yüzden Fatih Tekke geçen sezonki rahatlığı belki bulamayabilir. Biraz daha baskı artması yönünde. Mesela şeyi konuşmuyoruz. Lovic de yine aynı şekilde bilmiyorum gerçekleşti mi transferi bugünlerde. Ama duyar Molde yolunda Lovic. Lovic yani yeni kadroya katmışlardı. Genç bir oyuncu. Kendi ülkesi bulunduğu, oynadığı bölgeden bir talep var. Onu da belki satabilir. Trabzonspor çok planlı gitti. Aynı şekilde Beşiktaş'a dönecek olsak Beşiktaş'ta tabii bir hoca değişimler her zaman beraberinde takımda da kurgusal değişiklikleri getirir. Çünkü oyun tarzı farklıdır. Yani benim oynatmak istediğim futbolda daha hızlı oyunculara, daha işte hücuma çıkarken topu yönlendirmeyi başaran daha kreatif oyunculara ihtiyacım var diyebilir ki nitekim yapmaya çalıştıkları transferlerde gördüğümüzde takıma bir hız kazandırdı. Zaten İtalyano'nun ilk basın açıklamasında da kendi ağzından duyduk bunu. Daha çok hızlanmalıyız, daha çabuk oynamalıyız söylüyor ki onun önde basan, önlenen baskısı yapan, topu kaptırdığında da agresif oynayan, top ayağındayken de agresif oynayan takımı o hızıyla bitiren bir oyuncu grubu oluşturmaya çalışıyor. Dolayısıyla bu da aslında hani eldeki mevcut oyunculardan takımı taşıyacak elbette vardı ama belli kilit isimlere ihtiyacı vardı. Mesela sol tarafa baktığımız zaman Outara işte Monaco'da aldığı az süre ama hamurunda bir çabukluk hızlar takımı ileriye taşıyacak bir Beck Rıdvan'la beraber orada rotasyonda ikisi de çok farklı karakterler. Birisi Rıdvan'ı daha böyle savunma ağırlığı olan hani çok hücumda asist üreten bir futbolcu olarak görmedik geçen sezon. Bu biraz daha belki hocasının ondan istediği bir oyun tarzıydı. Ama o sonra tamamen hücumcu bir bek. Burada hızlı olan bir bek. Önüne aldıkları Fransa 2. liginden İlhan Fakılı. Onu çok merak ediyorum aslında. Yani Süper Lig'e o meziyetleri nasıl taşıyacak çok merak ediyorum ama biraz onu öne taşıyan belki de transferinde tercih edilmesine sebep olan şey hızlı, patlayıcı hızlı olan bir oyuncu. Yani bir 92 içerisinde ortalamalarında şey yazıyor Ergin abi 15 en az sprint yapan bir oyuncu yazıyor. Yani bir maç içinde 15 kez sprint'e kalkan bir oyuncu. Yani bu meziyetlerini kullanmak isteyecek Beşiktaş ama tabii doğrudan 11 oyuncusu olmayabilir o. Çok kuvvetli bir şekilde biliyorsun Trossard'la anlaşıldığı da Beşiktaş'ta konuşuluyor. Bu hatta işte son Belçika Dünya Kupası'na devam ettiği için belki bu müzik verilmiyor ama umarız Belçika adına yolunda devam ederler ama eğer Belçika eğlenirse doğrudan direkt açıklanacak gibi geliyor şu andaki. Trossard zaten hani kalitesiyle Beşiktaş'a neler katacağını tartışmaya bile gerek yok ki Dünya Kupası'nda şu anda Belçika'yı taşıyan oyunculardan birisi. Sol önde ana mevkisi olsa da 10 numaraya da koysanız oynar. Sağa da koysanız oynar ki onların Senegal maçlarında sağda başlamıştı. Yani öyle çok yönlü bir hücum oyuncusu. Trossard ismi hem Beşiktaş'a hem de Süper Lig'e inanılmaz renk katar. Beşiktaş'ta tabii bir golcü de alacaklar büyük ihtimalle.
1: Yani Serdar çok kısa bir reklama gitmem gerekiyormuş. Biraz bekletebilir miyim? O gol kısmını reklamdan sonra konuşurum. Çok kısa bir aradan sonra sevgili Serdar Kalaycı ile sohbetimiz devam edecek.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet gazeteci Serdar Kalaycı ile sohbetimiz devam ediyor. Beşiktaş'ın forvetini konuşuyorduk. Sevgili Serdar Tölsen de tekrar kusura bakma reklama gittim.
0: Aygün abi golcüye geçmeden iki cümlede şunu da hatırlatalım. Yani kaleyi Alman disiplinine emanet etti. Nübel. Orta sahada yine Almanya'da kariyerini sürdüren Salih Özcan'ı kadroya dahil etti.
1: Doğan Elemlar'ı da yedek kaleci olarak aldı.
0: Evet o da çok çok önemli bir hamle. Doğan da gerçekten çok iyi bir kaleci. Bence hani Beşiktaş çok iyi bir tercih yaptı orada rotasyonda. Tabii santrfor ihtiyacı her ne kadar nasıl bir katkı vereceğini gösterse de aslında tam İtalyano'nun istediği tarz o geçişlerde etkili olabilecek bir santrfor ama tek başına yeterli değil. Zaten geçen sezon hani geride kalan sezon ikinci yarıda Tek başına Beşiktaş'ın

0: Bosphorus'un sorununu çözecek bir oyuncu olmadığını da gösterdi. Çünkü kim olursa olsun yani tabii o ismi çok büyük bir yıldız değil o ama bir görev oyuncusu kendi bölümü itibariyle. Rotasyona mutlaka ihtiyacı var. Orada Beşiktaş'ın aradığı yansıyan bugünlerde bir Lukaku ismi gündemde ama hadi Lukaku'nun tabii yaşı da var ama evet. Hani Beşiktaş için kısa vadede belki bir sezon belki iki sezon gönül rahatlığıyla kullanabileceği bir santrfor mu diye düşünüyorum. Bir önceki sezon, geride kalan sezon çok ciddi sakatlık sorunları yaşadı. Aslında bu milli takım tekrar onun kendini göstermesi için de bir kulvar olmuş gibi görünüyor. Biraz hani iyi dönmüş gibi gösteriyor kendisini ama benim ona dair mesela endişelerim sezonun çok büyük bir bölümünü çok az oynadı, sakat geçirdi Lukaku. Bir de yaşını da düşündüğümüz zaman
1: o riskli diyorsun değil mi? Biraz riskli.
0: Temposuna uyabilecek mi? Çünkü bizim ligimiz artık kimse küçümsemesin. Tempo olarak bizim ligimizde yani vasatın üzerine çıkmanız gerekiyor adınızı yazdırabilmeniz için lige. Yani vasat kalırsanız yani o siz zaten yani çözüm üretmesi beklenen bir bölgeye transfer ediliyorsunuz. Gol atmanız isteniyor sizden. Süper Lig'de öyle gol atmak bazı takımlar için oyuncu grubunun kalitesinden dolayı kolay olabilir ama maalesef çok da kolay değil. Çünkü takımlarımız artık neredeyse birçoğu hatırlayacak olursak Dünya Kupası'nda Avustralya ve Paraguay gibi derin blokla oynuyorlar. Doğru, yani bunlara karşı atıcı olmak gerçekten iyi çeşitli hücum yapmayı gerektiriyor. Hücum çeşitliliğinin çok olmasını gerektiriyor. Beşiktaş'ın hep aradığı tamam Salih Özcan orta sahada iyi bir kesici, oradaki geçiş savunmasında çok önemli roller üstlenecektir ama aslında iyi de bir 10 numaraya ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Yani hep de bu konuşuluyor. Tam Orkun Kökçü takımın merkezinde çok önemli bir oyuncu ama gerektiğinde Orkun biraz daha geride kalıp o önde 10 numara. Hani bu şekilde İtalyano nasıl değerlendirecek orada? Hani hızlandıracağım takımı derken 10 numaralar genelde günümüzde eski tip 10 numaraları bulmak zor tabii ki. Biraz oyunu hızlandıran bir 10 numara arayışları çok da yansımadı aslında medyaya. Takip ediyoruz ama stoper rotasyonunda aynı kalacak mı? Benim merak ettiklerimden birisi o Beşiktaş'ta. Stoper rotasyonunda çünkü geçen sezon ağır kaldıkları maçlar da oldu. Yani orada işte Udoka'yı olsun, o Calo'yu olsun, o ikinci Emirhan olsun. Ya bu isimlere ne kadar güvenmeye devam edecekler? Çok tabii isim de yansımış değil. Biraz tabii transfer gündeminde isimler yansıdıkça arayışların olduğunu da görüyoruz. Bir sağ kanat zaten rotasyonu için sağ kanatta ciddi bir şekilde adama ihtiyacı var ki elinde yok şu anda sağ kanat. İşte şimdi sağ kanat alması gerekiyor. Yani kafadan bir golcü dedik, Lukaku ismi gündemde ama hani ardından başka kuvvetli isimler var mı? Şu an en çok yazılan, çizilen Lukaku ismi var. Ya bir golcü, 10 numara stoper, sağ kanat, bir 4 taneden net adama ihtiyacı var gibi görünüyor Beşiktaş'ın sezonda o zirveyle mücadele
1: etmesi anlamında diyorsun. Peki.
0: Kesinlikle yani bu oyuncuların alınan oyuncular da mutlaka hani Beşiktaş'a katkıları olacaktır. Beklenti yüksektir ama hala net isimler yine alınmaya devam etmesi lazım. İşte hani Trossard ismini öyle görüyoruz. Vlahovic ismi çok konuşuldu edildi. Vlahovic ama başka talipleri olan da o da yine transferin, Avrupa'da transferin gözde isimlerinden birisi olarak görünüyor ki almak da çok zor olabilir. Bakalım nereye doğru evrilecek. Trabzonspor gibi Beşiktaş da hızlandı onu görüyoruz. Beşiktaş'ta sabra ihtiyacı olan bir takım. Yeniden inşa ediliyor, yeniden kuruluyor.
1: Serdar çok teşekkürler, yayımıza bağlandın ve çok da önemli bilgiler paylaştırdın sevgili Serdar Kalaycı kardeşim.
0: Ben teşekkür ederim Aygün abi. Benim için büyük keyifti.
1: Aynı şekilde kardeşim. Görüşmek üzere. Çok da güzel mesajlar geldi. Sık sık yayın almamızı istiyorlar. Çok teşekkürler tekrar desteğinden dolayı sevgili Serdar.
0: Ben teşekkür ederim dinleyicilerine. İyi yayınlar abi.
1: Sağ ol. Evet, hattımızda spor yazarı sevgili Serdar Kalaycı vardı. Kendisine teşekkür ederiz. Şu an hattımızda Milliyet Gazetesi yazarı sevgili Osman Şener var. Hocam günaydın. Nasılsınız?
2: Vallahi iyiyim sevgili Aygüncüm. Şu Dünya Kupası'nı işte seyrediyoruz. Artık biz yokuz orada. Evet. Oynanan futbolu tenkit ediyoruz. Ama bir şeyi gördük. Artık yani bu dünya futbolu değişti. Atletik olmayan takımların başarılı olması mümkün değil.
1: Yani biz şey başarılı söyleyeyim. Olamaz mıyız? Oraya mı doğru gidiyoruz? Ne diyorsun?
2: Evet, bak bir şey söyleyeceğim.
1: Söyle hocam.
2: Dün akşam Fenerbahçe'nin maçını seyrettin. Sen de seyrettin değil mi?
1: Evet. Soracağım. Nasıl buldun Fenerbahçe'yi?
2: Şimdi bak şimdi. Şimdi bunu hiç yanlış anlamasınlar beni.
1: Daha çok erken belki her şey.
2: Fenerbahçe'si, Beşiktaşlısı, Galatasaraylısı hepsi. Bakın. Takım koşuyor.

0: Yani neticeyi, skoru buluyor ama takım durmuyor. Takım koşuyor. Daha sezon başı değil mi?
1: Evet.
0: Bu çok güzel bir sinyal. Haberin olsun. Bu çok güzel. Yani ben Süper Lig'de, biz biliyorsun gıygıdı futbol oynuyoruz. Ama ben dün Fenerbahçe'nin o koşmasını, mücadele etmesini, o temposunu, ben dün beğendim. Fenerbahçe'de tam kadro değil.
1: Değil.
0: Ben dün beğendim. Yani iyi sinyaller aldım. Ama ayın 22'sine kadar tabii yeni transferler gelecek. Fenerbahçe'nin daha havası değişecek. İsmail Kartal daha çok hakim olacak. Ama şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'de bir ciddiyet olur. Mesela Cengiz Önder. Neredeydin sen şimdiye kadar?
1: Hocam Cengiz ama öyle yani. Şimdi şunu sana söyleyeyim. Ama
0: öyle Cengiz'e değil de, Aygün. Cengiz'e de çok... göre Kişner. Yani Cengiz tamam efendice gönderildi, Beşiktaş'a gitti ama bu artık sen bu takıma girmek için böyle her şeyini, sende o kalite var onu koymazsan bu sefer seni farklı gönderirler Cengiz. Bu dediğime inan. Yani kapalı konuşuyorum farklı.
1: Ne demek istediğini anladım demek istediğini.
0: Bu sefer seni farklı gönderirler. Yani bu böyle yani Fenerbahçe için karamsarlık yapacak bir şey yok. Ben Beşiktaş için de aynı şeyi düşünüyorum. Yani bu İtalyan hoca bu takımı koşturur sevgili Aygün. Koşturur. Aldıkları futbolcular da iyi. Abi birinci şart fizik kondisyonun şu atletik olacağım. Bu bir numara artık. Gördün Yeşil Burun Adaları neler yaptı.
1: Evet.
0: Gördün neler yapıyor. Fas neler yapıyor. Herkes yani bütün elinden isteç neler yapıyor. Abi bu böyle artık koşacağım. Bizde o pozisyon, o sistem değişecek. Bak hakemler de yeni kurallar koydular. Artık oyun daha çok oynansın değil mi? Evet. Bakalım şimdi bizde de büyük çıngarlar çıkacak. Hakemler o kuralları nasıl uygulayacak ben merak ediyorum.
1: Valla ben uygulayacaklarına ihtimal verme. Özellikle 3-4 büyükleri açısından söyleyeyim. 3-4 büyükleri açısından uygulayamayacaklar. Net.
0: Ben de vermiyorum abi. Gene hırlar gürürler. Zaten yani bunu ben federasyon başkanı hakemleri methediyordu ya. Nesini hak ediyorsun? Geçen sene Yasin Kol sezonuydu ya.
1: Evet ya.
0: Bırak Allah aşkına yani.
1: FIFA olmayan hakem, FIFA'lar bekledi. Yasin Kol maçları yönetti hocam. FIFA'lar, evet, yani, FIFA'lar evinde oturdu. Ya olmayan Yasin Kol maçları yönetti.
0: Evet yani futbolumuz ne zaman biz bu ayara geleceğiz? Ben onu düşünüyorum. Ya burada ben milli takım gitti. Pek bunları konuşmak istemiyorum. Ya hepimiz kahrolduk ya. Psikolojimiz bozuldu.
1: Doğru.
0: Gece uyumuyoruz. Sabaha bekliyoruz. Çoğu başka maç var çünkü bizim maçlardan önce. Bizim maçları seyrediyoruz. Ruhumuz kararıyor. Uyumamışık. Gündüz uyku tutmuyor uyuyalım diye.
1: Doğru.
0: Biz bunları yaşadık. Ya bütün millet meydanlarda toplandı. Her tarafta toplandı kardeşim. Hep beraber koro halinde İstiklal Marşı'nı söylediler. Bilmem ne yaptılar. Ortada futbol yok. Ne
1: başarı
0: yok. 60 tane şut çekmişik. Bana ne 160 tane şut çek ya.
1: Maalesef
0: ne yaptın yani? Ne yaptın yani? Hiç bunlar ya bunları biz buradan giderken bana çok büyük bir hocaların bir tanesi bak bu kadar şişirmek iyi değil dedi. Abi bizim çocuklar tamam ben bizim futbolculara gene kızmıyorum. At sahibine göre kişiler ya. Montella ne yaptı? Bütün hocalar değişti. Başarısız olanların hepsi gitti.
1: Biz federasyonlar da değişti. İstifalar oldu hocam.
0: Federasyonlar değişti.
1: İstifalar oldu hocam.
0: Biz ne yapıyoruz abi? Hiç konuşan arkadaşlarımız bile yok.
1: Vallahi sen ben konuşuyoruz. Yani biz istifa etmeleri gerektiğini söyledik hocam. Hatta Amerika maçı sonrası çıktı dedi ki bu galibiyet dedi 1000 tane zafere bedel dedi ya Montella. Bizimle dalga mı geçiyor yani? Amerika'yı yendin 8 eksikti 9 eksik Amerika'yı yendikten sonra çıkmış diyor ki bu galibiyet 1000 tane zafere bedel dedi ya.
0: Abi yani
1: evimize bizim, döndük ondan sonra da.
0: Sevgili Aygün bizim Türkiye bu değil. Bunlar böyle ucuza alıyorlar her şeyi. Türkiye'miz bu değil. Türkiye'miz bu değil yani bu değil. Yani o olacak iş değil yani bu birileri dur diyecek ama ben aldığım şeylere göre federasyonda da bir değişiklikler olacağını düşünüyorum.
1: Bekleniyor haberin hocam bekleniyor. Sizin duyumlarınız da çok yerinde biliyorum. Büyük bir operasyon bekleniyor. Ben tabii, aslında şeyde yani, bekliyorum hocam. Dünya Kupası bitti. Savcılığı da bekliyorum ben. Kimse kusura bakmasın. Savcılığın açıklığı şeyini de bekliyorum. Operasyonunu bekliyorum.
0: Şimdi madem dediler bir sürü şey söylediler. Şu milli takım bitsin. Milli aynen maçla. Ondan sonra şunu o zaman çıkın yapın kardeşim. Yani o zaman biz temiz, şeffaf, sisli olmayan gri bir futbol olmasın, pırıl pırıl bir futbol olsun. Biz bunu istiyoruz.
1: Aynen.
0: Bize bunu verin. Doğru. Artı başka bir şey söyleyeceğim şimdi. Herkes bir şey söylüyor. Yok Galatasaray'a yarıyor, yok Fenerbahçe'ye yarıyor. Ya bu 10 artı 4 nedir?
1: Kimse çözemedi. Ama kulüpler birliğinde de bir şeylik var hocam. 5-6 kulüp aynen devam etsin diyormuş 10 artı 4. Birkaç kulüp 12 artı 2 diyormuş. Bazıları farklı diyormuş. Yani orada da bir birliktelik yok.
0: Şimdi birlikteliği de geçtim. Onu da geçtim. Ben futbolu idare eden kişi olayım. Ben veyahut sen ol. Hı hı. Ben Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağım. Avrupa Ligi'nde oynayacağım. Belki de Şampiyonlar Ligi'ne bu sene iki takım gidecek.
1: Evet, evet olabilir.
0: Büyük bir ihtimal. Peki. Benim orada sen başarılı olmamı istiyor musun? İstiyorsun değil mi?
1: Evet.
0: Peki o zaman neden benim önümü kesiyorsun? Ya bırak Avrupa'da biz başarılı olursak ses getiriyoruz. Bakın bütün hepsi yani bugün siyasette yetkililer hepsi her türlü desteği verdiler milli takıma. Hatta dediler bu bir üst tura çıkar hep beraber gideriz planlar programlar yaptılar. Kusura bakmasın Hacı Süleymanoğlu burnundan getirdi herkesi.
1: Evet.
0: Hiç kimse gidemedi. Burnundan getirdi. Hem de öyle bir burnundan getirdi ki daha hala hat. Ya bıktık artık bu mafya ayaklarından biz ya. Neyin hattı futbolun hattı koydu mu olur ya?
1: Öyle konuşmaları şeyleri aynı o şekilde doğru söylüyorsun.
0: Ya bırak Allah aşkına ya. Ben sevmiyorum öyle şeyi. Ben kaliteden yanayım sevgili Aygün. Kusura bakma.
1: Doğru. Gününüz aydın olsun Aygün Bey. Güneşin kendini göstermeye başladı bahçemizde. Çay sefamızda eşlik yapmak ister misiniz? Buyurun. Hollanda'dan sevgiler Hayrettin. Hayrettin Bey bizi Hollanda'ya çağırıp bir de bahçeden öyle güzel bir fotoğraf atmış ki abi. Çay içerken de görüntüsünü atmış. Afiyet olsun diyelim. Kısa bir araya gidelim.
0: Daha bir gün tatil yapamadık sevgili.
1: Hayır, evet hocam Hayrettin. Sen de yapamadın ben de yapamadım valla.
0: Yemin ediyorum yapamadık. Yani burada o kadar şey demiş ki şimdi görüyorsun Galatasaray taraftarları.
1: Hocam hepsine geleceğim. Galatasaray kısmına geleceğim ama kısa bir araya gidebilir miyim müsaade edersiniz? Tabii, bir kısa reklam aramız var. Aradan sonra Osman Şener'le sohbetimiz devam edecek. Kısa bir ara.
2: Tabii. Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet Ters Köşe devam ediyor. Osman Şener'le sohbetimiz devam ediyor. Milliyet Gazetesi yazarı. Hocam çok tepki var. Hatta sanatçının bir tanesi isim vermeyeyim şimdi de. Simitçi, kahveci, gazozcu falan filan tarzı böyle bir de aşağılayıcı. Çok tepki var. Hatta sanatçının bir tanesi isim vermeyeyim şimdi de. Simitçi, kahveci, gazozcu falan filan tarzı böyle bir de aşağılayıcı. Galatasaray yöneticilerine biraz daha böyle bazı şeyler yaptı. Hatta tepki gösteren Galatasaray muhabir arkadaşlar da orada. Oradan başlayalım istersen. Neler söylersin?
0: Ya şimdi bir şey söyleyeceğim. Yani ben isim de vereceğim kusura bakma.
1: Verebilirsin hocam tamam. Sıkıntı yok.
0: Hı-hı. Tabii yani o gün tamam şu an iyi bir Galatasaray'da. Bir şey söylemiyorum hiçbir şey. Ama yani ben bu takımı 4 sene şampiyon yapmış. Ya bu takımı ne olursa olsun Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalden dönmüş. Böyle bir kadro kurmuş. Bir başkana kalkıp da efendim yok simitçi, kahveci, otelci bilmem ne diye hitap etmem. Tenkit ederim. Siz transferlerde her sene böyle yapıyorsunuz. Devre arası bir 10 numara almadınız diye tenkit ederim. Ama kusura bakma hakarete varanlar bu tür. Yani aşağılayarak hakaret etme.
1: Evet.
0: Kusura bakma yani.
1: Doğrusu. Bu
0: benim doğrusu. Benim tarzım değil yani.
1: Doğru.
0: Benim tarzım değil. Yani şu anda böyle bir çocuk değildi. Neden böyle buralara geldi onu bilmiyorum. Yani iyi bir çocuk tamam. Sanatçı saygılıyız. Sanatçıların hepsini seviyoruz biz. Ama yani burada kalkıp da simitçi, kahveci, bilmem ne, otelci, çaycı ben o tür bir eleştiri yapmam. Yapamam, utanırım. Neden yapacağım? Yani derim ki ya başkan neden sen böyle her sene transferlerde böyle yüreğini ağzına getiriyorsun taraftarın diye söylerim. Yani bir sürü tarzı var bunun değil mi?
1: Tengiz evet çıktı. Doğru söylüyorsun.
0: Ama bu şekil ben yapmam. Yani benim terbiyem müsaade etmez ve doğru bulmuyorum ama... Yaptın tamam transferde genç kaldı. Söylediklerine katılıyor.

0: Biraz sonra geleceğim Niyaga'nın şeyine. Şimdi düşünüyorum, efendim Göztepe'ye kiralık vereceklermiş. Bir sürü şeyler konuşuyor. Ne kadar doğru bilmiyorum. Artık Kazım Can aynı genç adam. O bana göre çok iyi bir sol bek. Yani Barış Alper kadar değil ama Barış Alper gibi şans verilirse o da olacak. İster arkada oynat, ister önde oynat. Aynı şekilde Niyaga bir Can diye bir futbolcu aldın. Onu da kiraya vereceklermiş duyduğuma göre. Yani ben bunlara karşıyım. Biraz bu futbolcuları Okan Hoca'nın yetiştirmesi, kullanması lazım. Nasıl kullanacak bilmiyorum. İkincisi, sen kalkıyorsun 10 numara kendini parçalıyorsun. Yok Bernardo Silva 50 milyon euro, öteki bilmem nedir. Ya senin elinde yok mu? Almadın mı sen Manchester City'den? Kimi aldın? Neden oynatmıyorsun? Günah değil mi çocuğa? Çocuğu çöp yaptın. Aynı şekilde Sané'yi de çöp yapıyordun, değil mi?
1: Evet.
0: Alman milli takımında oynuyor. Bunlara yani bilmiyorum, bir kere Okan Hoca'nın yanında ciddi, çok ciddi iyi bir teknik kadro yardımcılarının olması lazım gerektiğini düşünüyorum. Bak ben Okan Hoca'yı 10 yaşından beri tanırım. Evet,
1: çok eskiden tanıyorsun.
0: Bizim elimizde büyüdü derim. Tam 4 senede şampiyon oldu. Kolay değil. O yaptı bu takımı şampiyon. Bu takımı idare etmek kolay değil. Hep egosu yüksek futbolcular. Ama bu şekilde defosu var. Çıkartacak Kazım Can'mış kardeşim. Oynatacaksın abi aslanlar gibi Niyaga. Sen kazanacaksın onları. Kazanacaksın.
1: Ne yapacaksın? Sen, kazanacaksın.
0: Sen gönderiyorsun. Hı-hı. Fenerbahçe alıyor. Santrafor oynatıyor. Değil mi Hakan? Evet. Zaten o. Neden?
1: Hocam dün bir yerde dinledim. Okan Hoca ile ilgili işte hiç kimse yetiştirmiyor, etmiyor. Gelen isimleri biraz daha böyle şey yapıyor. Yani değersizleştiriyor tarzı, kalitesini düşürüyor tarzı.

0: o duruma geldi. Ama neden Galatasaray oynayamıyordu? Sen bir dakika da abi, sen iyi de sildin. Ultra Aslan olmasaydı o problemler yaşadı. Sana diyor ki ya diyor, beni çıkartıyor diyor. Oyundan diyor.
1: Evet, kulübeye yani, giderken şey yapıyor.
0: Yani. Kulübe isyan etti. Ondan sonra da Ultra Aslanlar sana diye ortalığı yırtmasaydı belki de sana oynamayacaktı kalan maçlarda. Yani Ultra Aslanlar Galatasaray'da öyle böyle sıf taraftar değil. Ya çok büyük yol gösterici yani. Hakikaten yol gösteriyorlar. Aynı şekilde Kaan Ayhan'ı sildin attın. Onlara kalkıp da Sanchez uydu. Lemina bozuldu. Bir ara Osimhen çıldırmasaydı. Avaz avaz bağırmasaydı orada. Hepimiz burada para alıyoruz.

0: kazandı gitti, bize taraftar abi. Taraftar abi. Ya adam hiçbir şey söylemiyor. Kaç para kaç para forma gidiyor alıyor, bir servet veriyor. Kaç para kaç para kombineler kaç para oldu biliyorsun değil mi?
1: Çok,
0: bir
1: çok
0: tane kombine yok Galatasaray'da. Bir tane
1: para.
0: Loca yok.
1: Ciddi para.
0: Bunu aldı. E bunun karşılığını da istiyorlar. İstemiyorlar mı? Hakları değil mi?
1: İşte haklar ama başkan açıklama yaptı. Merak etmeyin, transferler gelecek tarzı açıklaması var. Canuz'un kısmını merak ediyorum. 60'a 40, 60 milyon istiyormuş Canuz'un kulübü de. Galatasaray 40'lara çıkmış vaziyette. Sence gerekti mi Canuz'un? İhtiyaç var mı? Bir 10 numara pozisyonda.
0: Vallahi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yani daha tam olmuş futbolcu değil Canuz'un.
1: Evet.
0: Tam olmuş futbolcu değil. Hani bilemiyorum ama... Bu federasyon 10+4 kuralı da var ya.
1: Evet.
0: Mecburen yerliye gidiyorsun. Oynar veyahut oynamaz. Yani çaresiz kalıyor. Artı bir de bir şey daha söyleyeyim ben. Tamam ben de yönetimi geçen sene devre arasından beri tenkit ediyorum ama ya bir de bir gerçek var yani. Galatasaray yönetimi de 4 senedir iyi transferler yaptı.
1: Evet.
0: Allah var. İyi transferler yaptı. İyi futbolcular aldı. Yani hataları var yok mu mesela? Icardi'yi her gün öldürüyorlar, bitiriyorlar. Farkında mısın?
1: Doğru.
0: Kardeşim.
1: Doğru.
0: Devre arası. Bunu söylüyorum da bizi ciddiye almıyorlar, anlamıyorlar. Bir daha söyleyeyim bunu. Icardi'nin devre arası ipini çektiler. Kim çekti? Yönetim.

0: belirsiz, açılışa gelmedi, bilmem ne gelmedi. Ya bunu söylettiren yöneticiler varsa Allah aşkına bassın freni, ayıp. Kapansın artık bu çocuk. Siz bunu gönderdiniz, gelmesini istemiyordunuz. Okan Hoca da buna uydu. Uydu. Uydu. Ben olmuş olsaydım bir tane özel hoca tutarım. Bu adam toplara dünyada en iyi vuran adam. Onu 18 içinde topla buluştururum. Ya Trabzon maçı oynandı, hatırla, Osimhen yoktu. Hı-hı. Afrika Kupası'ndaydı, neredeydi? Bir tane top gelmedi adama, farkında mısın?
1: Doğru.
0: O maçta. Sonra artık Icardi bitmiş, yaygaralar zaten istedikleri buydu. Ya yok yani Icardi yok, gelmeyecek kardeşim. Icardi gitti bitti, bir daha Icardi yok Galatasaray'da.
1: Artık sen bunu en başından beri söylüyorsun zaten. Söylüyordum.
0: Konuşacak arkadaşlarımız başka mevzu bulamıyor, konuşacak. Hep Icardi. Icardi aşağı, Icardi yukarı. Ya Icardi onurlu şerefli bir insan. Ve şerefinle de Galatasaray formasını taşıdı. Bu sene en kötü senesi 16 tane gol attı Aygün.
1: Bu yani ciddi bir katkı sağladı, doğru.
0: Tabii yani Galatasaray bu tür şeylerle uğraşmamaları lazım. Yöneticilerin müsaade vermemesi lazım. Yani daha ciddi olması lazım. Çünkü bir de basında bizim arkadaşlarımız var. Bilmiyorum yani kimlerle görüşüyor, kimlerden ne haber alıyorlar. Biraz bu olayı yani çok tadını kaçırdılar. Yani Icardi öyle bir anda silinip atılacak. Yani Galatasaray'da gelmesin, tamam gitsin, nereye giderse gitsin, gelmeyecek de zaten. Parayla pulla işi yok bunun. Icardi gönül adamı. Zamanında Galatasaray'a gelirken 3 misli veriyorlardı, giderdi Arabistan'a bilmem nereye. Kolay para olayı değil ama bu gözle bakmıyorlar. Ben taraftarın bir kısmını da anlayamıyorum. Oynadı Galatasaray'da, tamam sağ olsun. O şampiyonluk kutlama gecesinde de çok güzel onurlandırdılar. Bitti, onu orada kes, at artık. Doğru. Aleyhinde atma.
1: Doğru.
0: Atmayın artık.
1: Katılıyorum.
0: Şimdi milli takım bitti. Geldi Barış Alper. Alternatifin var mı orada? Yok.
1: Yok.
0: Yunus, ben 10 numarayla götürürüm Yunus'ta. Nasıl götüreceksin? Şimdi bir sürü şeyler çıkıyor. Sané'yi gönderin. Gönderin kardeşim, Sané'yi de gönderin. Diyorlar Osimhen de gidecek. Tamam, gönderin kardeşim hepsini. Yani taraftarın şampiyonluğu burnundan getirdiler. Onun için millet isyan ediyor. Anlıyor
1: nokta
0: musun?
1: Diyorsun, anladım. Hocam son olarak ekleyeceğim bir şey var mı sevgili Osman Şener hocam? Yani yavaş yavaş sona geliyor. Söyle hocam.
0: Son olarak ekleyeceğim şu. Geçen sene başkan, bakın Galatasaray'ın çok büyük taraftar grubu var. Fedakar bir taraftar grubu var. Geçen sene sen Sané'yi aldın, daha transferin ilk gününde hiç kimse eleştirdi mi Galatasaray başkanını, yönetimi?
1: Hayır.
0: Eleştirmedi.
1: Hayır.
0: Sen yap öyle bir tane transferi, getir koy oraya. Sana bir 10 numara 6 numara olmazsa olmazın. Bunların ikisinden birisi mutlaka gelecek. Bir de santrafor gelecek şimdi, Icardi yok. E kardeşim bunların üç olmasa bir tanesini al. Taraftara bana güvenin mesajını ver. Paramız var diyorsunuz, pulumuz var. O zaman bunu yapın. Bunu ben size öğretmeyeceğim. Siz bunları biliyorsunuz. 4 senedir şampiyon oldunuz. Bu işleri herkesten iyi biliyorsunuz. O zaman yapın bunu. Bu yangını söndürün. Bunu hemen yapmaları lazım.
1: Doğru. Hocam.
0: Peki sevgili Aygün.
1: Çok teşekkürler. Osman
0: İyi
1: hocam.
0: Yayınlar. Hoşçakalın. Sağ olun.
1: Evet, hattımızda Milliyet Gazetesi yazarı sevgili Osman Şener vardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bugünlük de Ters Köşe'nin sonuna geldik. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşçakalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinledin.

0: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
1: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Mantıklı telefonun adresi Getmobil, Ayhan Şensoy'la Derin Pas programını sunar.
3: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
4: Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar. Bugün 9 Temmuz Perşembe, saatler 18.30'u gösteriyor. 2 saat boyunca sporun gündemini birlikte değerlendireceğiz, yorumlayacağız. Değerli dinleyenler, WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Sizler de soru ve görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Süper Lig'de bugün fikstür çekimi vardı ve maç programı da belli oldu değerli dinleyenler. İlk hafta Gaziantep Futbol Kulübü Alanya Spor, Kasımpaşa, Trabzonspor, Başakşehir, Kocaeli Spor, Ahmet Sportif Faaliyetler, Erzurum Futbol Kulübü Süper Lig'in iki yeni takımı Diyarbakır'da karşılaşacak. Gençler Birliği Fenerbahçe, Fenerbahçe sezonu başkentte açıyor. Konya Spor, Çaykur Rizespor, Galatasaray Çorum Futbol Kulübü son 4 yılın şampiyonu Galatasaray'da Süper Lig'in yeni takımlarından Çorum'u konuk edecek. Beşiktaş sahasında Eyüpspor maçıyla sezonu açıyor. Samsun Spor'la da Göztepe karşılaşacak değerli dinleyenler. Tabii herkesin merak ettiği derbi haftaları. Hemen derbi haftalarını da paylaşayım sizlerle. İlk derbi 4. haftada Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında. 6. hafta Trabzonspor Galatasaray maçı Trabzon'da. 8. hafta Trabzonspor Beşiktaş. 9. hafta Galatasaray Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'deki iki takım arasındaki ilk derbi Galatasaray'ın sahasında olacak. Son yıllara baktığımızda genelde sezonun ilk yarısındaki maçlar Fenerbahçe stadında olurdu. 13. hafta Beşiktaş Galatasaray, 15. hafta Fenerbahçe Trabzonspor maçları oynanacak Süper Lig'in ilk yarısında. Genel hatlarıyla bugün tüm takımlar, dört büyük takımlar da fikstürden memnundu. Geçmiş yıllarda bazı soru işaretleri, sıkıntılar oluyordu ama bugün yapılan açıklamalar olumluydu. Tabii fikstür çekimi sırasında bir görüntü dikkat çekti. Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk, Fenerbahçe yöneticilerinden Fenerbahçe'nin başkan vekili Barış Göktürk'ün Barış Göktürk'e el uzattı. Yani başarı diledi. Orada da Barış Bey elini karşılık vermiyor. Elini göğsüne götürüyor. Ve bu da bir tartışma, yeni bir tartışmaya neden oldu diyebiliriz. Sosyal medyada çok konuşuldu bu konu. Metin Öztürk şöyle dedi bu tartışmadan, yani bu hareketten dolayı, daha doğrusu Barış Göktürk'ün tokalaşma isteğini kabul etmemesinde yanıtı şu şekilde verdi. Olabilir bu tip popüler şeyler. Biz Dursun Özbek liderliğinde inşallah bu senede şampiyon olup önümüze bakacağız. Biz kişilere bakmıyoruz. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon, rakipler fark etmiyor. Biz herkese elimizi uzatıyoruz. Barış Bey'e de elimi uzattım. Onun bir seçim vaadi vardı. Seçilirsek Metin Öztürk'ün elini sıkmayacağız demişti. Seçim vaadini yerine getirdi diyor. Peki Barış Bey ne dedi? Onu da hemen paylaşayım. Barış Göktürk, Fenerbahçe'nin yeni yöneticilerinden, geçmişten özellikle bir tepki olduğunu paylaşıyor. Hatırlayacaksınız, daha önce de ikili arasında bir söz diyordu, su mu diyeyim artık, bir fikri çatışma olmuştu. Ben de sözümü tuttum diyor Barış Bey. Yani zaten bu konuyu uzatmanın bir anlamı yok şeklinde bir ifade kullanmış. Fenerbahçe dün hazırlık maçında Admira Wacker'i 5-0'la mağlup etti. Bazı oyuncuların tabii daha çok böyle net bir fikir sahibi olmak için erken ama iyi performansları vardı. O oyunculardan biri de dün akşam maç öncesi yayında da bahsetmiştim, Fenerbahçe Mimović'ten niye yararlanmak istemiyor diye. Dün de sahanın ilerinden biriydi Mimović. Bu maçı da program içerisinde konuşacağız. Mason Greenwood konusu her gün farklı haberler yansıyor. Bugün sorduğumda henüz bir anlaşma yok dendi. Bunu bir kez daha paylaşayım. Yani oyuncuyla yapılan görüşmeler gayet iyi, olumlu geçiyor ama orada bir sıkıntı olmadığını paylaştı yetkililer, Fenerbahçeli idareciler. Mason Greenwood'un kulübü Marsilya ile henüz bir anlaşma yok. Bugün eminim çok sayıda soru gelecek bu konuda. Onu da başta paylaşmış olayım. Trabzonspor'un transfer gündemiyle alakalı yine haberlerimiz olacak ki bazı rakamlar dikkat çekici. O rakamları da paylaşacağım sizlerle. Özellikle Ertuğrul Doğan döneminde Trabzonspor'un yaptığı transferler, ne kadar bonservis bedeli harcamış, ne kadar satış yapmış, ne kadarlık alım yapmış. Onları da aktaracağım program içerisinde. Galatasaray'da bugün Mastantuano ismi gündeme geldi. Real Madrid yeni sezon planlamasında düşünmüyor Arjantinli oyuncuyu ve Galatasaray'da bir yıllık kiralama teklifi yapmaya hazırlanıyor. Orta saha mevkisi için yine Curtis Jones, Leslie Ugochukwu gibi isimler gündemde. Ugochukwu için yapılan teklif de 26 milyon euroya çıkardı Galatasaray. 2 milyon euro kiralama bedeli, 24 milyon euro satın alma opsiyonu şeklinde Burnley'den yanıt bekleniyor. İstanbul'da şu sıralarda Beşiktaş için kritik bir görüşme var. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Leandro Trossard'ın menajeriyle son pürüzleri gidermeye çalışıyor. Beşiktaş Arsenal'la anlaşmıştı Belçikalı Yıldız için ve Trossard'la da artık anlaşmak üzere diyebiliriz. Son gelen haberler imza parasında küçük pürüzlerin olduğu. Bu akşam büyük ihtimal Leandro Trossard transferi de netliğe kavuşacak Beşiktaş'ta. Nübel'in açıklamaları var, Orkun'un açıklamaları var. Onları da program içerisinde paylaşacağım. Saat 19.40'da Çorum'a gideceğiz. Çorum Spor'dan bir yönetici konuğumuz olacak. 20.10'da da Fransa'ya gideceğiz. Bu akşam Dünya Kupası'nda ilk yarı

0: finalist belli olacak. Fransa ile Fas karşılaşacak. Bu maça dair yorumlarımız olacak. Genel hatlarıyla gündem bu şekilde değerli dinleyenler. Hemen startı verelim. WhatsApp hattımız 0538 052 1487. Değerli dinleyenler, sizler de soru ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Şimdi bir telefon bağlantımız olacak. Konya'ya gideceğiz. Konya Spor As Başkanı ve Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı'yla bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Hem Süper Lig'de yeni sezon fikstürü hem transfer çalışmaları, çünkü biliyorsunuz Konya Spor'dan bazı oyunculara büyük takımlar da talip. Bu sorulara yanıt arayacağız. Konya Spor fikstürü nasıl karşıladı? Transferde ne yönde çalışmalar var? Hepsini Sayın Yusuf Küçükbakırcı ile konuşacağız. Konya Spor As Başkanı ve Futbol Şube Sorumlusu. Yusuf Bey, merhaba.
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler vakit ayırdığınız için.
1: Estağfurullah.
0: Bugün Süper Lig'de fikstür heyecanı vardı. Tabii geçen sezon başarılı diyebileceğimiz bir sezondu sizin için. Kupada finale kaldınız, ikinci yarıda bir çıkış vardı. Konya Spor bu sezonu da sahasında Çaykur Rizespor maçıyla açacak. Neler söylersiniz?
1: Evet, özellikle ligin ikinci yarısında İlhan hocamızın gelişiyle gözle görülür bir çıkışımız vardı. İnşallah bu sezonda yine İlhan hocamızla birlikte çıkışımızı sürdürüp yolumuza devam etmek istiyoruz.
0: Şu ana kadar transferde biraz daha böyle yavaş gittiğinizi düşünüyor kamuoyu, ama siz ne dersiniz? Pierre Dova transfer edildi gördüğüm kadarıyla. Bazı genç oyuncular denemeye alındı, Afrika kökenli. Transfer çalışmaları ne aşamada?
1: Ya şöyle, Duomo aslında geçen sezon başından beri takip ettiğimiz bir oyuncuydu. Kulübüyle fesih işlemlerini bitirince bir 6 aylık bir oynayamadığı bir süreç vardı. İşte şu an bizim Konya etabına katıldı. Slovenya kampımızda teknik heyetin vereceği rapor doğrultusunda sözleşme uzatacağız. Yani sözleşme imzalayacağız ya da yolumuzu ayıracağız. Onun dışında biraz bu Dünya Kupası'nın devam ediyor olması biraz bizi transferde hızımızı yavaşlattı. İlgilendiğimiz oyuncular var. Onlar da ısrarla turu geçerek devam ediyorlar yollarına. Önümüzdeki günlerde Slovenya kampımız başlayacak. İnşallah oraya 2 ya da 3 takviyeyle kampımıza devam etmek istiyoruz.
0: Dinleyicilerimiz de sormuş, Adil Demirbağ konusunda adı Trabzonspor'la, Fenerbahçe'yle anılıyor. Şu ana kadar yapılan görüşmeler ne aşamada diye sormak isterim.
1: Ya biz de Adil Demirbağ haberlerini açıkçası sosyal medyadan takip ediyoruz. Şu an kulübümüze gelen herhangi bir resmi teklif yok.
0: Hiçbir kulüpten gelmedi mi resmi teklif?
1: Başakşehir ve Trabzonspor'dan gelmişti. Ama şu anda sosyal medyada adı geçen kulüple alakalı herhangi bir resmi teklif almadık.
0: Fenerbahçe'den teklif gelmedi diyorsunuz.
1: Gelmedi. Evet, doğrudur.
0: Dün bir gazetede gördüm, hani meslektaşlarımız yazmış, Beşiktaş'ın da ilgilendiğine dair bir haber vardı. Beşiktaş'tan da o zaman teklif gelmedi diyebiliriz Adil için.
1: Yok, şu anda herhangi bir kulübümüze gelen resmi teklif bulunmamakta.
0: Konyaspor'un beklentisi nedir Adil Demirbağ için Yusuf Bey?
1: Ya beklentimiz tabii, Adil Demirbağ bizim takımımızın en önemli oyuncularından birisi. Takım kaptanımız, yerli stoperimiz. Yani rakam söylemek doğru olmaz ama bize gelen teklifler beklentimizin çok altında.
0: Takas düşünüyor musunuz peki? Örnek veriyorum, Başakşehir ya da Trabzonspor'dan teklif geldi demiştiniz. Hani onlar belli bir miktar para yanında takasla bazı oyuncuları önerse buna sıcak bakar mısınız?
1: Zaten o şekilde tekliflerini iletmişlerdi. Ama hani bizim faydalanabileceğimiz oyuncular olmadığı için takas artı para teklifi de kabul görmedi.
0: Olay İkbe'yle devam etmemenizdeki gerekçe neydi Yusuf Bey? O da çok merak ediliyor.
1: Şöyle, Olay İkbe ne Trabzonspor'da ne Konyaspor'da oynamak istemediğini belirtti bize. Türkiye'de devam etmek istemediğini söyledi kariyerine. Çünkü sezon başı Trabzonspor'a geldi. Orada herhangi bir patlama yapamadı. Devre arası bize geldi. Bizde de aynı şekilde beklentilerin biraz altında kaldı. O da tercihini yurt dışından yana kullanmak istedi. En azından bu yıl İsviçre Ligi'nde bir şeyler yaparsa

0: Her iki kulüp adına da faydalı işler olur sezon sonu.
1: Konya Spor'un yeni sezondaki hedefi ne olacak? Onu da sormak isterim.
0: Geçen sene ligi tamamladığımız yerin üzerinde tamamlamak istiyoruz. Tekrardan kupada final oynamak istiyoruz. Bu sefer hatta kupayı da almak istiyoruz. Ona göre de zaten transfer çalışmalarımız bütün titizliğiyle devam ediyor.
1: Sayın Küçük Bakırcı, bir dinleyicimizin sorusu var. Özellikle tabii. Deniz Ertaş ve Berkan Kutlu satılacak mı diye sormuş. Berkan Kutlu zaten sözleşmesi bitmişti diye biliyorum ben.
0: Berkan Kutlu'nun sözleşmesi bitti. Onunla alakalı da görüşmelerimiz devam ediyor. Deniz Ertaş için de kulübümüze gelen herhangi bir teklif yok. Ama Adil Demirbağ neyse bizim kulüp için, Deniz Ertaş da bir o kadar değerli bizim kulüp için.
1: İstanbul kulüplerinden özellikle kiralamayı düşündüğünüz oyuncular var mı? Genelde Konyaspor geçmiş yıllarda böyle iyi ilişkiler içerisindeydi kulüplerle. Bunu da zaman zaman yaptığınız oldu.
0: Kulüplerle iyi ilişkilerimiz devam ediyor. Onlar da sezona yeni başladığı için muhtemelen ilerleyen günlerde devam etmek istemediği oyuncularla alakalı raporlarını verdikleri zaman bizim takımın ihtiyacı olan bir bölge varsa düşünebiliriz.
1: Yusuf Bey, son olarak da şunu soracağım. Birçok Anadolu kulübünün başkanı yöneticisiyle konuştuğumda genelde hep aynı şeyi söylüyorlar. Mali açıdan sıkıntıları paylaşıyorlar. Ve Anadolu kulüpleri özellikle gelir yaratmakta sorunlar yaşadığını ortaya koyuyorlar. Konya Spor bu açıdan nasıl?
0: Biz şu anda Ömer Atiker başkanımızla birinci yılımızı doldurduk. Yani Konya Spor'un ileriye dönük ciddi anlamda projeleri var. Konya Spor Sanayi Sitesi oluşumu altında 1510 tane sanayi dükkanı projemiz var. Şu an ön kayıtlar başladı. Biz bu 1510 dükkanı sattığımız zaman Konya Spor'un zaten ilerleyen senelerde yani borçsuz bir kulüp ve kendi futbolcusunu üreten bir kulüp altyapıdan özellikle haline geleceğine dair başkan beyin hedefleri vardı. Zaten bu girişimler de başladı.
1: Gayet mantıklı, güzel bir girişim olmuş. Konya Spor As Başkanı ve Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı konuğumuzdu. Yusuf Bey, çok teşekkürler. İyi akşamlar.
0: Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar, iyi yayınlar.
1: Evet, değerli dinleyenler, Konya Spor'dan da gelişmeleri paylaştık. Adil Demirbağ özellikle son dönemde çok fazla kulüple yazıldı. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon, Başakşehir. Yetkili ağızdan öğrenmiş olduk. Şu an itibariyle Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan bir teklif yok oyuncu için. Deniz Ertaş'ın adı da Galatasaray'la geçmişti ama Deniz Ertaş'a da bir teklif gelmemiş. Onu da paylaşmış olalım bir kez daha. Şu an Trabzonspor ve Başakşehir'in Adil Demirbağ'a ilgisi var. Bakalım bu transferden kim galip çıkacak? Birkaç mesajla devam edeceğim. Kulüpler bu kadar zorluk çekerken niye yurt dışında kamp yaparlar, ekstra bir masraf yaparlar demiş. Galiba biraz orada yurt dışında şimdi hani hazırlık maçları yapmak için de belli bölgeler var. Mesela Antalya'da Ocak ayında kamp yaptığınızda sıkıntı çekmiyorsunuz. Çok fazla takım geliyor oraya ve hazırlık maçı ayarlamak da çok kolay oluyor. Türkiye'ye yazın yurt dışından takımlar pek gelmiyor. Yani yurt içinde kamp yapacaksanız hazırlık maçlarını da yurt içinden ayarlamanız lazım. Türkiye'de bildiğim kadarıyla Erzurum'da, Bolu'da, Nevşehir tarafında böyle iyi tesisler var. Yani yaz aylarında kamp yapmak için. Bunu da düşünürlerse iyi olur aslında. Dinleyicimize hak veriyorum. Çünkü euro dolar kur farkı çok ciddi bir şekilde. Anadolu takımları özellikle bu kadar gelir konusunda sıkıntı yaşarken mali açıdan daha iyi idare etmek durumunda kalabilirler. Bir Fenerbahçeli olarak öğrenmek istiyorum. Barış Bey kendine bu hareketle ne kattı, camiaya ne kattı diye sormuş dinleyicimiz. Güzel bir soru. Ya biraz şimdi bu söyleyeceklerim eminim Fenerbahçelilerin bazıları tarafından yanlış anlaşılacak ama Barış Bey biraz şey yapıyor böyle hani biraz bir sonradan görme var Barış Bey'de. Yani şov seviyor. İşte geçen bir görüntü gördüm. Arabasında işte şoförü ceketi falan tutuyor. Ne oluyor yani hani Tamam, Fenerbahçe yöneticisiniz. Eyvallah da yani bu kadar böyle hava atmaya, işte racon keser gibi takılmaya ne gerek var? Fenerbahçe'de kimler geldi, kimler geçti? Ya önceden oradaki yöneticilerin bir ağırlığı da vardı gerçekten. Hani son 20 yılda falan böyle ülkede ciddi bir insan kalitesinde düşüş var. Çok net bir şekilde bunu her yerde görüyoruz yani. Toplu taşımada da görüyoruz, sokakta da görüyoruz işte. Manavda, kasapta da görüyoruz, markette de görüyoruz. Kulüplere de sirayet etmiş durumda bu. Yani böyle egoyu tatmin ediyor gibi Barış Bey. Yani bu benim de çok böyle savunduğum bir şey değil. Geçmişte Galatasaray'da, Beşiktaş'ta da bu şekilde bu tarz yöneticileri çok gördük. Yani bence burada taraftarın da bu hareketlere prim vermemesi lazım. Bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz? Düşüncenizi yazabilirsiniz. Savaş Bey'in mesajı, herkes uçak indiriyor, Galatasaray'da ses yok demiş. Galatasaray hareket halinde yani onlar da illaki bir şey yapacaktır diye düşünüyorum. Beşiktaş transfer politikasını nasıl buluyorsunuz? Forvet için en sıcak aday kim diye sormuş Paşa Bey, mesajı bu şekilde. Şu an Lukaku ile de görüşüyor Beşiktaş. Vlahovic'den hala bir yanıt almış değil. Ama hiç şu ana kadar konuşulmayan bir isim de gündeme gelebilir. Şu ana kadar Beşiktaş biraz geç kaldı yönünde eleştiriler yapmıştım ama son 3-4 gündür hakikaten hemen hemen tüm açıkları tamamlamış oldu. Ve önemli bir mesafe kat etti transferde. Eksik parçaları tamamladı. Şimdi 3 tane daha. Yine ilk 11'i zorlayacak seviyede işte bir sol stoper, bir orta saha, 10 numara mevkisi için düşünülen bir oyuncu var. Bir de kanat oyuncusu, hatta forveti de sayarsak 4 transfer daha yapacak Beşiktaş. En azından o 4 transfer için biraz zaman kazanmış da oldu. Dolayısıyla şu anki gidişat iyi. Tabii Orkun Kökçü'nün açıklamalarını gördüm. O da çok heyecanlı. Erken de gelmiş kampa. Hatta hocayla selamlaşırken tatil sarmıyor diye bir ifadesi var. Bir an önce takıma katılıp takımla beraber yeni hocaya uyum sağlamak için erken döndüğünü söylüyor. Açıklamasının hatta bir bölümünü daha paylaşayım. Az da olsa bir tatil yaptım, bana yetti çünkü sabırsızlıkla kampa katılmayı bekliyordum. Yeni hocamız geldi, yeni takım arkadaşlarım geldi. Hepsiyle tanışmak istedim. Bir an önce yeni sezona hazırlanmak istiyoruz. O yüzden şu an mutluyum. Biraz uykusuz olsam da gayet keyfim yerinde demiş Orkun Kökçü. İdman temposunun çok yoğun olduğunu duydum. O da güzel bir şey. Çünkü Avrupa'da öyle alışığım demiş yoğun antrenman temposuna. İlk hazırlık kampında tempo yüksek olduğunda sezon içerisinde daha kolay geçirebiliyoruz. Hocamızın antrenman temposuyla bugün de yeni tanışacağım, inşallah güzel olur diye eklemiş. Başlangıçta şey düşündüm, yani böyle Vincenzo Italiano geldikten sonra geçen seneden kalan bazı oyuncular kesin sıkıntı yaşar düşüncesine kapıldım. Çünkü biliyorum ki geçmişte de Galatasaray'da bu oldu. İşte Prandelli'nin çalışma düzenine Selçuk İnan başta olmak üzere birçok yerli oyuncu ayak uyduramamıştı. Sonra Prandelli'nin altına oymaya çalışmışlardı. Burada bence Beşiktaş yönetimi özellikle yerli oyuncular prim vermemesi lazım. Yani Vincenzo Italiano'nun arkasında durması lazım. Türkiye'deki antrenman kalitesi çok düşük. Bunu kabul edelim. Yani kimle konuşsam, yurt dışına giden hangi oyuncuyla konuşsam bunu paylaşıyorlar. Ve hatta Yusuf Yazıcı bunu çok net ifade etmişti. Türkiye'de hiç antrenman yapmamışız biz gibi geldi bana, dedi Lille'ye ilk gittiğimde. Dolayısıyla yabancı bir hoca geldi mi, yabancı hocayı buraya ayak uydurmamamız lazım. Bizim onun çalışma metotlarını ayak uydurmamız lazım. Bu Beşiktaş'ın faydasını olur. Ben Sergen Yalçın döneminde Beşiktaş'ın bu kadar kaliteli antrenman yaptığını düşünmüyorum. Özellikle de tempo açısından, kondisyon açısından bu kadar, yani şu anki gibi antrenman yaptığını düşünmüyorum. Taktiksel açıdan yapmış olabilir. Burada da Beşiktaş yönetimi, Önder Özen, Vincenzo İtalyan'ın arkasında durmalı ve o ne istiyorsa, hangi programı istiyorsa orada oyuncular da ona uymak zorunda düşüncem. Bu şekilde çok kısa bir aramız var, devam edeceğiz.
2: Mantıklı telefonun adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.
3: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
1: Get Getmobil'in sunduğu Derin Pas devam ediyor. WhatsApp hattımız 0538 052 14 87. Soru ve görüşlerinizi paylaşabilirsiniz.

Habersiniz. Şimdi bir son dakika haberi düştü. L'Équipe geçmiş, Fransa'nın L'Équipe gazetesi. Atletico Madrid Greenwood'u transfer etmek için oyuncuyla temasa geçti. Yöneticiler onun Griezmann'ın yerine geçerek Avrupa'nın en iyi kulüplerinden birinde idol haline gelip bir gün tekrar İngiltere'ye dönebileceğini söyleyerek ikna etmeye çalışacak diyor. Daha önce Madrid'de yaşadığı için Madrid'e gitmeye de sıcak bakıyor demiş L'Équipe gazetesi. Atletico Madrid Mason Greenwood için Marsilya'ya 45 artı 5 milyon euro teklif etmiş. Yani Fenerbahçeli yetkililer Greenwood'la görüşmelerin olumlu geçtiğini söylemişlerdi ama henüz Marsilya ile anlaşamadıklarını belirtmişlerdi. Fenerbahçe'nin teklifi de bu kadar yüksek değil benim bildiğim. Dolayısıyla hani 2 gün önce Roma ile anlaştığına dair İtalyan basını yazmıştı. Şimdi Fransız basını L'Équipe de çok saygın bir kurumdur. Yani kaynak olarak çok rahatlıkla verebileceğimiz bir medya kuruluşu. Atletico Madrid, Mason Greenwood transferinde şu an bir adım önde görünüyor. Bakalım ilerleyen saatlerde neler yaşanacak takip edip sizlerle paylaşacağız. Reklam öncesi Beşiktaş'ta kalmıştık. Beşiktaş kısmını da hemen tamamlayayım. Beşiktaş'ta az önce de paylaştım programın başında. İstanbul'da şu sıralarda Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile Leandro Trossard'ın menajeri bir görüşme gerçekleştiriyor ve büyük ihtimal bu akşam bu iş nihayete erecek gibi. Çünkü çok böyle büyük çözülemeyecek problemler yoktu. Beşiktaş zaten Arsenal'la oyuncuyu transfer etmek için anlaşma sağlamıştı. Beşiktaş'tan bu akşam bir açıklama daha gelebilir transfer konusunda. Leandro Trossard yeni sezonda Beşiktaş forması giyecek gibi. Siyah beyazlı takımın yeni sezondaki kalecisi Alexander Nübel. Nübel aynı zamanda Beşiktaş tarihindeki üçüncü Alman kaleci oldu. Birincisi Aumann'dı sanırım. İkincisi de 2016'da o şampiyonlukta da vardı. İsmini unuttum. Fabri Alman'dı ya, değil mi? Fabri miydi? Üçüncüsü de Nübel olmuş. Teknik direktörümüz ve sportif direktörümüzle konuştum. Ayrıca Eduard Graf ile de görüştüm. O da Alman olduğu için konuşmamız daha kolay oldu ve kulüple aramdaki ilk adımlar atılmış oldu. Devamında her gün ya da gün aşırı konuşmalar gerçekleştirdik. Süreç her gün daha da iyiye gitti. Eduard bana şehirden ve kültürden bahsetti. Ben de İstanbul'u bilen bazı takım arkadaşlarımla konuştum. Buradaki yaşamın nasıl olduğunu sordum ve buraya gelmeye karar verdim, diyor Alexander Nübel. Beşiktaşlılar kendisinden çok şey bekliyor. Bakalım yeni sezonda nasıl bir performans ortaya koyacak. Ayhan Bey, iyi yayınlar, kolay gelsin demiş dinleyicimiz. Az önce ben Metin Öztürk'le alakalı, Metin Bey'i de diyor tasavvuf ehli tevazusun da diyor bir konuma koy istersen demiş. Sanki Metin Öztürk'e hiçbir şey demedin, Barış Göktürk'ü eleştirdin diyor dinleyicimiz. İşte alınganlık yapıyorlar. Metin Bey de bir ara her bulduğu kameraya konuşuyordu o Ali Koç döneminde. Sürekli o kaosu körükleyen bir yönetici anlayışındaydı. Son bir yıldır pek çıkmadı ama. Yani geçen sezon daha böyle kendisini geri plana çekti. Bilmiyorum etrafında eşi dostu ya da kulüp içerisinde biri bir şeyler mi söyledi. Geçen sezon daha sakindi. Orada da tabii geçen sene Saadettin Saran başkan olduktan sonra biraz daha böyle ılımlı bir yol izlemişti diğer takımlarla ilişkilerde. O yüzden belki geri plana çekilmiştir ama bu sene biz çok göreceğiz gibi. Çünkü bir tarafta Mahmut Uslu, Barış Göktürk, Aziz Yıldırım hatta. Diğer tarafta da Dursun Özbek, Metin Öztürk olur. Üçüncü kişi de Abdullah Kavukçu olur herhalde. Karşılıklı atışmaları çok göreceğiz gibi. Biraz da böyle kulüplerde işler iyi gitmezse Fenerbahçe'de ya da Galatasaray'da olayı farklı tarafa çekmeyi seviyor bizim kulübün başkanları, yöneticileri. Düşman aramayı seviyorlar. Zaten ülkede böyle bir hastalık, alışkanlık var. Dış güçler kısmı. Dolayısıyla görürüz. İnşallah görmeyiz ama hani isimleri görünce böyle liste liste bekliyor ister istemez insanlar. Çünkü bizi şaşırtacaklarını da zannetmiyorum. Evet, dinleyicimiz paylaşmış. Fabri İspanyol'du, doğru. Loris Karius aklıma gelmedi. Karius'u yazmış. Beşiktaş'ta Aumann, Karius ve üçüncü Alman kaleci de Alexander Nübel olacak. Fenerbahçe'de Ederson, Trabzonspor'da Onana.

0: Galatasaray'da Uğurcan, Beşiktaş'ta Nübel. Beşiktaş'ta son dönemde böyle kaleci konusunda da çok şey yoktu. Yani böyle yüksek profilli birini göremedik. Beşiktaş da o sorunu çözdü. Nübel de daha 29-30 yaşında. Bir 4-5 yıl rahat oynar düşüncesindeyim. Sözleşme 3 yıllık olsa da önemli bir kaleci takviyesi yapmış oldu siyah beyazlar. En azından taraftarın böyle çok tedirgin olmayacağı artık Ersin Destanoğlu varken o güveni maalesef veremiyordu yani taraftara. Oyuncu da ruhsal açıdan çok böyle iyi süreçler geçirmedi Beşiktaş'ta. O da bakalım kariyerine nerede devam edecek. Yarış ve reklam ardından buradayız.
1: Mantıklı telefonun adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.
2: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
0: Radyo Spor'da saatleri 19.03 yaptık. WhatsApp hattımız 0538 052 1487. Değerli dinleyenler, Beşiktaş'la ilgili bir haber daha paylaşacağım. Sol stoper konusunda siyah beyazlar Jerome Opoku'yu gündeme aldı. Başakşehir'de geçen sezonu geçirmişti hatırlayacaksınız. Bu arada 2026 Dünya Kupası'nda çok da iyi oynadı Opoku. Kanada'nın birçok maçını izledim. İngiltere maçı da çok iyiydi. Ve Beşiktaş'ta Başakşehir'le bir yıl kontratı kalan oyuncuyu transfer etmek için yakın zamanda kulübüne bir teklif sunacak. Son iki sezonu turuncu lacivertli formayla geçirdi ve istikrarlı bir görüntü çizdi diyor bu haberde. Başakşehir'de de 8 gol 7 asistlik katkı sunmuş iki sezonda. Hiç de fena bir skor oranı değil. Jerome Opoku'yu yakından takip eden bir takım daha varmış. Como. Como'nun da maşallahı var. Süper Lig'de ne kadar stoper varsa hepsini takip ediyor. Diego Carlos'u geçen sezon Fenerbahçe'den kiralamışlardı. Yine alacaklar gibi. Galatasaray'dan Davinson Sanchez'le bir temasları var, görüşmeleri var. Daha doğrusu ilgileri var diyeyim. Şimdi de Opoku'yu gündeme almışlar. Opoku Dünya Kupası'nda çok dikkat çekici bir performans ortaya koydu. Biraz yaşı itibariyle yani sanırım yanlış bilmiyorsam 30'lara yaklaştı diye biliyorum ama stoper için çok da problem olacak bir yaş değil. En az 3-4 yıl daha iyi seviyede oynayabilir. Bir yıl daha kontratı var Başakşehir'le. Beşiktaş'ta önümüzdeki günlerde Başkan Serdal Adalı'nın Göksel Gümüşdağ'a bu transfer için bir görüşme talep edeceğini yazılmış. Bakalım sol stoper konusunda Beşiktaş Opoku'yu kadrosuna katabilecek mi? Birkaç mesaj okuyacağım. Sonrasında Fenerbahçe'nin gündemine geçeceğim. Hangi takım olursa olsun bu tarz yöneticiler takımları daha antipatik gösterip taraftarların birbirine daha fazla husumet beslemesine sebep oluyorlar. Bir kulübün yöneticisi olmak o kulübü örnek şekilde temsil etmektir. Bu şekilde küçük oyunlarla ego tatmini değil demiş. İzmir'den yazmış dinleyicimiz Göztepe taraftarıymış. Ben de aynı taraftayım. Yani burada taraftarın bu tip yöneticilere prim vermemesi lazım. Yani orada adam o şahısların diyeyim daha doğrusu kendi şovunu sergilemesine, sosyal medyada PR yapmasına, reklam yapmasına izin vermeyecek taraftar. Kulübün sahibi taraftar sonuçta. Trabzon maçından sonraki konuşmalarını demiş dinleyin. Evet geçen sene de doğru Trabzonspor'la bir çatışmaya girdi Galatasaray. Özellikle Ocak ayındaki o olay mevzusundan sonra olaya bir teklif yapmıştı. Ya orada da çok şey olmadı ama yani sanki geçen sezon Uğurcan Çakır konusunda bu benim bu arada bilgim değil fikrimi paylaşıyorum. Uğurcan Çakır konusunda geçen sezon son gün Ertuğrul Doğan'ı kıramayacağı biri aradı bunu Galatasaray'a sat diye. Ertuğrul Bey de aslında hiç satma taraftarı değildi. Mecbur kaldığı için oradan bir öfke kaldı gibi hissettim ben. Şimdi Türkiye'de insanlar hep karnından konuşur. Olayı tam anlatmazlar. Yani olayı işte bazen böyle işte hani insanın söyleyemediğinden anlamak da lazım. Hani karşımızdaki konuşur konuşur 10 dakika konuşur ama orada asıl söylemek istediğini biraz daha anlıyorum. Herhalde yaş ilerledikçe tecrübe sahibi de oluyoruz bu konuda bilemiyorum. Dolayısıyla böyle bir sıkıntısı oldu Trabzonspor'un. Çünkü Galatasaray Fransız bir kaleciyle anlaşmıştı. Sonra araya birileri girdi diye düşünüyorum. Belki bir bürokrat, belki bir siyasetçi, belki bir bakan. Ve Ertuğrul Doğan da kıramayacağı biri olduğu için Uğurcan'ı satmak zorunda kaldı. O da çok büyük konuşmuştu, Uğurcan satılık değil diye. Belki Uğurcan gitmek istedi. Sonra zaten aradan kaç ay geçtikten sonra Trabzonspor Uğurcan Çakır için teşekkür mesajı yayınlamıştı. Yani sattığı gün Galatasaray'a ama Trabzon'daki sezonun ikinci yarısındaki maç öncesi, maçtan birkaç gün önce de Uğurcan Çakır hakkında böyle çok sert bir mesaj yayınladı bu sefer Trabzonspor yönetimi. Orada bir mecburi durum oluştu gibi ve Trabzonspor yönetimi ve Sayın Ertuğrul Doğan da bunu kabullenemedi gibi hissediyorum. Bu benim hissiyatım. Yani onu da paylaşmış olayım. Ama genelde de bu tip şeyler Türkiye'de oluyor. Sizler de biliyorsunuz zaten. Beşiktaş haberlerini tamamlamış oluyoruz. Eğer program içerisinde bir gelişme olursa ki özellikle Leandro Trossard'ın menajerle yapılan görüşmeyi de takip ediyorum. İlerleyen dakikalarda yeni bir gelişme olursa sizlerle paylaşacağım. Onu da aktarmış olayım değerli dinleyenler. Bir Galatasaraylı olarak çoğunlukla ne düşünmüyorum. Çünkü oturmuş ve güçlü bir kadromuz var. Ayrıca muhtemelen yönetim gidecekler olacağı için de acele etmiyor. Mesajın devamını okumadan şunu söyleyeyim Muhammed Bey'e. Muhammed Bey'e katılıyorum. Dün de biraz paylaşmaya çalıştım. Galatasaray yönetimi sezon biterken 3 oyuncuya gelecek teklifleri değerlendirme kararı almıştı. Kimdi o oyuncular? Singo, Şalai ve Gabriel Sara. Ama şu ana kadar 3 oyuncuya da böyle o beklenen teklif gelmedi. Ve Galatasaray oradan bir gelir elde etmeyi planlıyordu ki onların yerine. Yani yeni sezonda ben Gabriel Sara'nın A planda yer almadığını düşünüyorum. Çünkü Galatasaray 8 numara arıyor oraya. Bir de 10 numara arıyor. Gabriel Sara'dan tabii ki faydalanacak Galatasaray takımda kalırsa ama. Yani ama A planda yer almıyor. Daha çok rotasyonda kullanılacak bir oyuncu gibi. Ve Gabriel Sara'yı da satmayı planlıyordu Galatasaray. Şu ana kadar 3 oyuncuya beklenen teklifler gelmediği için yavaş ilerlediği kanaatindeyim. Muhammed Bey de burada doğru bir tespit yapmış. Sanırım yarış reklam vakti geldi. Reklamın ardından da hem Fenerbahçe hem Galatasaray'ın gündemini aktaracağım. Reklama gidelim.
1: Mantıklı telefonun adresi Get Mobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.

Radyo Spor'da saatleri 19.13 yaptık. WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Değerli dinleyenler, soru ve görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Fenerbahçe'ye geçmeden hemen Galatasaray'dan bir iki haber paylaşayım. Programın başında da biraz bahsetmiştim. Orta saha mevkisi için Curtis Jones ismi tekrar gündemde. Lesley Ugochukwu için Burnley'e 24 milyon euro satın alma, zorunlu satın alma, önümüzdeki yaz ama 2 milyon euro da kiralama bedeli teklif yaptı Galatasaray. Burnley'den gelecek yanıtı bekliyor. Mastantuono Real Madrid'de yeni sezon planlamasında yer almıyor, Arjantinli oyuncu. İspanyol basında Real Madrid'in oyuncuyu İspanya içinde bir takıma kiralamak istediğine dair haberler paylaştı ama Galatasaray'da yeni sezonda bir yılına kiralamayı düşünüyor oyuncuyu. İstanbul'da hazırlıklar devam ediyor sarı kırmızılı takımda. Victor Osimhen hafta sonu gelecek, takıma katılacak. O da sezon öncesi kampta yer alacak. 13'ü pazartesi günü de Roland Şalai takımla beraber çalışacak. Galatasaray'ı yakından takip eden Yakup Çınar bir haber paylaşmış bugün, onu da size aktarmak isterim. Son dönemde malum Galatasaray'da olduğu gibi birçok takımda altyapıdan böyle genç oyuncu, özellikle parlak genç oyuncu çıkmıyor üst yapıya. Şu an Galatasaray'ın yeni sezon öncesi antrenmanlarına 16 yaşındaki Yusuf Sivaslıoğlu da çıkıyormuş. Sağ bek oynuyor. Altın Ordu'dan transfer edildi. Türkiye liglerinin en yetenekli oyuncularından biri. Bunu fark etmiş Okan Hoca ve A takım kadrosuna dahil etmiş. Yeni sezonda A takımda olursa bana sürpriz olmaz diyor. İsmi bir kez daha paylaşayım. Yusuf Sivaslıoğlu.

kilolu. Fizikli de bir oyuncu görüntüsü var 16 yaşa göre. Sağ bek oynuyormuş. Galatasaray'da sağ bek mevkisinde alternatif olabilir. Yeni sezon öncesi antrenmanlarda yer alıyor ve Okan Hoca hazırlık maçlarında da kendisine görev verecekmiş. Potansiyeli takip edilen, başarılı bulunan, Altınordu'dan transfer edilen genç bir oyuncu. Ben de bir yere not ettim Yusuf Sivaslıoğlu'nu. Bundan sonra daha detaylı takip edeceğim kendisini. Galatasaray'da öne çıkanlar da bu şekilde. Bugün çok fazla bir gündem yoktu. O yüzden uzun tutmayacağım Galatasaray'ı. Ve Fenerbahçe'ye geçeceğiz. Fenerbahçe'de dün hazırlık maçında Avusturya takımlarından Admire Wacker'i 5-0'la geçti. Tabii rakip kalite olarak Fenerbahçe'nin çok Fenerbahçe ile kıyaslanacak durumda değil ama sezon başı birçok oyuncu daha yeni takıma katıldı. Bu yüzden 5-0 gibi net bir skorla üstün bir oyunla galip gelmesi Fenerbahçe adına sevindirici. Cengiz Ünder attığı goller ve oynadığı futbolla ilk yarıda oldukça etkiliydi. Pozisyon yarattı. O eski Cengiz'i biraz bize hatırlattı. İşte içe kat edip verkaçlarla ceza sahasına yaptığı koşular. Ama hani işte o ne kadar uzun sürecek? Bakalım İsmail Kartal Hoca Cengiz Ünder konusunda ne yönde karar verecek? Nasıl bir sezon başı kampı olacak? Hani sonuçta geçmişine baktığımızda daha yaşı da çok genç Cengiz Ünder'in. Fenerbahçe'nin faydalanabileceği oyunculardan biri olabilir ama kendisinin de biraz istemesi lazım. O isteği pek göremedik Fenerbahçe'ye geldiği günden itibaren. Beşiktaş'ta da pek göremediğimizi söylemek mümkün. Benim çok merak ettiğim oyuncu, aslında en çok merak ettiğim Mimović'ti. Çünkü bu oyuncu geldiğinde işte scout arkadaşlarım var. Onlar birbirleriyle temas halindeler ve onun scout raporuna baktığımda işte hücuma yoğun katkı kısmında yine fiziksel temaslı mücadeleyi sevdiğine, hız konusunda çok iyi bir durumda olduğuna, o hücuma çıkışlarda, verkaçlarda doğru koşulları yapabildiğine işaret etmişler. Ama biz böyle bir oyuncu hiç Fenerbahçe'de göremedik. Dün de Fenerbahçe adına maçta en dikkat çekici oyunculardan biriydi. En çok ikili mücadele kazanan, en çok top kapan, en çok adam eksilten oyuncu konumundaydı Mimović. Cengiz'le uyumu vardı o kanatta, sağ tarafta özellikle. Temposu, ikili mücadeledeki diriliği dikkat çekti. Yani bütün bunları görünce de şu akla geliyor. Yani zaten Fenerbahçe bu oyuncuyu takip ederek, bilerek, isteyerek almış. Niye yeni sezon planlamasında düşünmez düşüncesine kapıldım ben. Sanki Mimović bu sezon kalacak gibi. Çünkü Fenerbahçe'de dün akşam paylaşmıştım. Suudi Arabistan ve Katar'dan Nelson Semedo teklifler var diye. Nelson Semedo'nun maaşı da biraz yüksek tabii. Hem Fenerbahçe orada maaş kontenjanına yer açmak hem de oyuncudan bir bonservis bedeli kazanma düşüncesinde olabilir. Mimović'le Mert de devam edebilir. Bakalım nihai karar ne yönde olacak Fenerbahçe'de. Bekleyip göreceğiz. Transfer konusunda Mason Greenwood tabii birçok kişinin merak ettiği konulardan biri. Acaba ne aşamada diye bir dinleyicimiz sormuş. Yayının başında paylaşmıştım ama bir kez daha hatırlatayım. Belki radyosunu yeniden açan dinleyicilerimiz olabilir. Fenerbahçe oyuncuyla yaptığı görüşmelerde oyuncunun istekli olduğunu ve rakamlar konusunda çok büyük fark olmadığını söylüyor yetkililer ama Atletico Madrid, pardon, Marsilya ile henüz bir anlaşma yok. Hala orada bir fark var Fenerbahçe'nin teklifiyle Marsilya'nın isteği arasında. Tüm bunların ışığında da akşam saatlerinde yaklaşık yarım saat önce Fransa'nın önemli yayın kuruluşlarından L'Équipe bir haber geçti. Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone Mason Greenwood'u çok istiyor. Özellikle Antoine Griezmann sonrası o boşluğu Mason Greenwood'la doldurmak istiyor. Bu bağlamda da Atletico Madrid kulübü Mason Greenwood'un kulübü Marsilya'ya 45 artı 5 milyon euroluk bir teklif yaptı şeklinde haber geçti. Daha önce Madrid'de yaşamış Mason Greenwood ve Atletico Madrid'e de gelmek istediğini aktarıyor burada. Maaşın 5-6 milyon euro seviyesinde olacağı yazılmış haberde.
Bakalım.

Mason Greenwood hangi takıma gidecek? Orada da çok büyük bir çelişkiler, muammalar var. Hafta başında Roma ile anlaştığına dair İtalyan basını bir haber yaptı. Salı çarşamba İbre Fenerbahçe'ye döndü tekrar. Bugün ise Fransız basını başka bir şey söylüyor. Bazen böyle menajerler de hani bir an önce durum netleşsin diye basını yönlendirebiliyorlar. Durum bu şekilde. Bakalım ilerleyen günlerde, ilerleyen saatte, hatta program içerisinde bir gelişme olursa sizlerle paylaşacağım. Onu da aktarmış olalım. İkinci Loris Karius olmaz umarım demiş dinleyicimiz Selçuk Bey. Nübel için yok ya, pek olacağını zannetmiyorum. Yani Nübel başka bir seviye. Karius'u hala unutamamış Beşiktaşları. Çok kişiden mesaj gelmiş Karius konusunda. Evet, Beşiktaş kariyeri de çok iyi değildi ama asıl Loris Karius deyince benim aklıma o Şampiyonlar Ligi finali geliyor yani. Gareth Bale'in attığı gol, Real Madrid'e kaybettikleri. 2018 miydi o? 2019'du galiba. 2019 olması lazım. Galatasaray yönetimi tecrübeli kış transfer dönemi kiralık opsiyonlarla eksiklerini giderdi. Yaz transfer dönemi için kontenjanı doldurmadı. Farkındaysanız en son 2 sene önce sadece Oliveira'ya para ödeyerek elinden çıkardı. Şu an kaleci de Türk ve 5-6 tane ilk 11 seviyesinde Türk oyuncusu var. Bence yönetim çok akıllı ve planlı gidiyor demiş. 3-4 nokta atışıyla transfer dönemini kapatacak gibi duruyor. Evet, dinleyicimize katılıyorum. Yani bir önceki Ocak ayını iyi geçirmemişti Galatasaray, hatırlayacaksınız. Orada Cuesta'lar, Frankowski'lerin geldiği sezon, 2024-25 sezonunun Ocak ayını, ara transfer dönemini çok kötü geçirmişti. Ve o dönem aldığı oyunculardan da sadece Lemina biraz sivrilip kaldı takımda, katkı sağladı. O da bir ders oldu bence. Yani bir yıl önce böyle bir hata yapınca, bu yılın Ocak ayında ise dediler ya biz kiralıkla çözelim. Bu şekilde 6 ayı geçiririz, sonrasına bakarız dendi. Nihayetinde de bunun ne kadar doğru bir yol olduğunu görme şansımız oldu. Sasha Boy'un geri gelme ihtimali var mı diye sormuş. Şu an için konuşulan bir durum yok. Zaten o opsiyon süresi de doldu. Ama Sasha Boy da sanki Bayern'de kalamayacak gibi. Planlamada yer almıyor. Tabii Fransa'da, İngiltere'de hala piyasası var oyuncunun. Belki Ağustos'un son günlerine doğru, işte Eylül ayına ilk haftası transfer bitmeden tekrar Sasha Boy ismini görebiliriz. Tabi burada Galatasaray Singo'ya da Şalai'yi satarsa o tekrar dillendirilir diye düşünüyorum. Fenerbahçe kısmında bir haberimiz daha var. N'Golo Kante ile alakalı. N'Golo Kante'ye sürpriz talip çıktı şeklinde bir Fransız basınında geçen haber. Paris FC Lig 1 takımı, geçen sezon ilk kez Fransa Lig 1'e yükselmişti. Onlar da Liam Rosenyur'u takımın başına getirdiler. Ve 35 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadroya katmak istediği yazılmış. Yıllık 11 milyon euro net maaştan bahsediliyor burada. Hani Paris FC bu parayı karşılayabilir mi? Çok emin değilim yalnız. Orada bir soru işareti var bende. Fenerbahçe haberleri de bu şekildeydi. Bugün tabii transferde çok böyle yoğun bir gündem yok Fenerbahçe'de. Dün hazırlık maçının ben sonradan YouTube'dan tekrarını izledim. Fenerbahçeliler nasıl takımı buldu onu da merak ediyorum. Paylaşmak isterseniz burada mesajlarınızı okurum. Aston Villa'daki Ola Watkins konusu demiş bir dinleyicimiz, ne aşamada diye soruyor. Şu an itibariyle o konuda da yeni bir gelişme yok. Fenerbahçe'nin ama Sergio Girassi'ye göre Ola Watkins'i daha çok istediğini söyleyebilirim. İsmail Kartal hani alabiliyorsak Watkins alalım diye yönetime bildirmiş. Fenerbahçe yönetimi de görüşmelere devam ediyor. Fenerbahçe'den ayrılan Emre Mor da bugün Hollanda takımlarından Nek Nijmegen'le anlaştı ve Hollanda kulübüyle 2 yıllık kontrat imzaladı. Yeni takımıyla antrenmanlara çıkmış Emre Mor, 28 yaşındaki kanat oyuncusu, Hollanda Ligi'nde kariyerine
devam edecek ilerleyen günlerde. Çorum Futbol Kulübü ile alakalı mesajlar vardı. Onu da 19.40'da Çorum Futbol Kulübü'nden bir yöneticiyle konuşacağız. Aubameyang transferi biraz zora girmiş gibi. Onu paylaşmış olayım. Hafta başında çok yazıldı, çizildi, konuşuldu. Bizim Salim Manav da haberleri yaptı. Menajeriyle temas kuruldu, görüşüldü ama sanki rakamlarda bir fark var gibi. Ve şu ana kadar da atılmış bir imza, netleşmiş bir durum yok. Biraz da zor ilerliyor, onu söyleyebilirim. Fenerbahçe'de Archie Brown'un kulüp televizyonuna yaptığı bir açıklama var. Sezon bittikten sonra Nottingham Forest'in bir ilgisi olmuştu. Sözlü bir teklifi vardı Fenerbahçe'ye. Acaba ayrılacak mı soruları, düşüncesi de vardı ama şu an ne kadar... Şu an en azından şu anki duruma baktığımızda pek de ayrılma ihtimali yok gibi Archie Brown'un. Hocanın da tuttuğu güvendiği isimlerden biri. Dürüst olmak gerekirse bu tatil dönemi süresince çalışmalarıma hiç ara vermedim. Sürekli olarak çalışmalarımı, antrenmanlarımı sürdürdüm. Şunu da belirtmek gerekiyor ki bir futbolcu için lig bittikten 2 hafta sonra veya 2 haftalık bir ara düşündüğümüzde yeniden fit olması o fitliğe ulaşabilmek zor olabiliyor. Dolayısıyla ben de tatilde çalışmalarıma devam ettim. Spor salonunda fitness'ta çalışmalarım, koşularım, bisiklet çalışmalarım oldu ve çalışmalarımı devam ettirdim. Sadece mental anlamda bir nefeslenme olduğunu söyleyebilirim. Burada Archie Brown'a bir katkı olsun diye söyleyeyim. Bir futbolcuyla konuştuğumda dedi ki 21 gün izin yaptım. Bir ay geriye gittim demişti tatil, yaz tatilinde. Hani hiç çalışmasanız bu gerçekten böyle oluyormuş. Çok fazla toparlanma süresi gerekiyormuş. O yüzden profesyonel bir futbolcu yani her ne kadar yaz tatili de olsa işte 21 gün 3 hafta mı artık 3 haftalık periyotta mutlaka bir uzman eşliğinde kendisine program yaptırmak zorunda demişti. Şimdi ismini vermeyeyim, Süper Lig'de oynayan bir oyuncu, hani zor durumda bırakmayayım kendisini. Ve artık birçok futbolcu da böyle üst seviyede, yıldız, üst düzey liglerde oynayan oyuncular da buna dikkat ediyorlar. Yani 21 gün yaz tatili de olsa, bir ay yaz tatili de olsa o yaz tatilinde bir uzman eşliğinde kendilerine bir program hazırlıyorlar ve o programdan şaşmıyorlar. Neden bunu yapıyorlar? Sezon başladığında çok geriye gitmemek için. Archie Brown da bunu sözlü olarak paylaşmış. Bunu değerli buluyorum. Diyor ki, bir kez daha okuyayım o bölümü. Sürekli olarak çalışmalarımı, antrenmanlarımı sürdürdüm. Şunu da belirtmek gerekiyor ki bir futbolcu için lig bittikten 2 hafta sonra veya 2 haftalık bir ara düşündüğünüzde yeniden fit olması, o fitliğe ulaşabilmek çok zor olabiliyor diyor. Eminim birçok genç oyuncu da buna dikkat etmesi gerekir. Bu röportaj değerli buldum. Kampla ilgili de Archie Brown şunu söylemiş. Genel anlamda çok iyi bir kamp dönemi geçiriyoruz. Topuk Yaylası ve ardından Avusturya iyi bir karışım oldu. Yeni sezona başlarken genellikle şöyle bir durum oluşur. Sürekli olarak koşu ile başlanır ve koşu egzersizleri yapılır. Ama şanslıyız ki yeni hocamızla beraber toplu oyunlar da çok fazla oluyor. Dolayısıyla bu anlamda şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Bu da benim hoşuma giden bir durum. Tabii ki hocamızla beraber ufak taktiksel kısımlara da değiniyoruz. Hocamız kendi taktiksel anlayışını bize anlatıyor. Buna yönelik de çalışmalarımız devam ediyor. Zira öyle yapmamız da doğru. Yeni bir sistemle, yeni bir oyun felsefesiyle yeni sezona başlayacağız. Önümüzde zaman var. Bu süreci en iyi şekilde değerlendireceğiz. Aramızda milli takımlardan dönen oyuncular da var. Türk arkadaşlarım da milli takımdan döndüler. Genel anlamda iyi bir kamp dönemi oluyor demiş Archie Brown. Dün Levent de maça başladı. İsmail Hoca. Levent'in de çok iyi bir ortası vardı. Şık'ın yerine attığı golde. Yeni sezonda Fenerbahçe'de bir sol bek arayışı yok. Levent ve Archie Brown devam edecek. Hatta zaman zaman Osterwolde'yi de gerekli görürse hoca orada kullanabilir. Çünkü geçmişte o mevkide oynamışlığı var Osterwolde'nin. Ve Osterwolde'nin de şu an satılması beklenmiyor Fenerbahçe'de. Yine Archie Brown'la beraber Osterwolde'de satılabilir şeklinde haberler çıkmıştı sezon bittikten sonra ama İsmail Hoca Topuk Yaylası'nda çok net ifade etti. Osterwolde'yi satmayı düşünmüyoruz. İrfan Can Kahveci ile beraber takımda kalacak demişti. Değerli dinleyenler.
Trabzonspor haberlerine geçeceğim ama yarış vakti de geliyor sanki.

0: görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Süper Lig'in yeni takımlarından Çorum Futbol Kulübü'nün basın sözcüsü Gökhan Kerman Bey. Telefon attığında Gökhan Bey, iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar Ayhan Bey.
0: Öncelikle hayırlı olsun diyelim. Çorum Spor tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek ve ilk haftada büyük bir maç, Galatasaray deplasmanı. Kura'yı nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Evet. Bugün biliyorsunuz fikstür şekilde. Öncelikle tüm kulüplerimize sakatlıktan uzak, centilmence bir sezon diliyorum. Fikstürümüze baktığımızda ilk haftalarda Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor gibi güçlü rakiplerle karşılaşacağız. Ama Süper Lig'e çıktıysanız zaten herkesle oynayacaksınız. Önemli olan rakibin kim olduğu değil, bizim sahaya nasıl çıktığımız. Hatta ben sezon başında büyük takımlarla oynamanın bazen avantaj olduğuna inanıyorum. Takımlar henüz tam ritmini bulmamış oluyor. Biz de Süper Lig heyecanını ve enerjimizi sahaya yansıtarak iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Biliyorsunuz geçen sene biz Anadolu'yuz, son maçımızda biz Anadolu'yuz sloganıyla çıkmıştık. Bu sene de inşallah biz Anadolu'yuz diye kendimizi tanıtarak başlamak istiyoruz. 59 yıldan sonra ilk defa Süper Lig'deyiz. Çok heyecanlıyız bu arada.
0: İstanbul.
1: İnşallah dediğim gibi sakatlıksız başarılı bir sezon geçer.
0: İstanbul'daki Çorumlular da şimdiden Galatasaray maçı için organizasyon yapmaya başlamıştır diye düşünüyorum açıkçası.
1: Tabii, doğrudur. Yani Çorumlar Türkiye'nin her yerinde. İstanbul'da da çok fazla Çorumlu hemşehrimiz var. İnşallah onları da maçta deplasman tribünde görmek istiyoruz Galatasaray maçında.
0: 7 futbolcuyla yollar ayrıldı. Hasan Hüseyin Akınay, Kerem Kalafat, Üzeyir Ergün, Ahmet Sait Kıvanç, Oğuz Gürbulak, Atakan Cangöz ve Kaptan Yusuf Erdoğan gitti. Şu ana kadar da 9 transfer yaptı. Ramadini, Emircan Gürlük, Gökhan Sazdağ, Smolcic, Eren Türk, Hasan Abdülkerem var, Emre Yeşilyurt var, stoper Serdar Saatçi, kaleci Arif Şimşir var. Çorum Futbol Kulübü kaç transfer daha yapmayı planlıyor?
1: Şu anda işin aslı öyle bir sayı belirlemedik. Transfer komitemiz İstanbul'da çalışmalarını büyük bir gizlilikle sürdürüyor. Yani ihtiyacımız olan bölgelere transfer yapacağımızdan taraftarlarımızın da hiç tereddütü olmasın. Çalışmalarımız gerçekten çok yoğun bir şekilde sürüyor. Tüm gizliliğiyle sürüyor Ayhan Bey.
0: Dört bir dinleyicimizin sorusu var. Dört büyük takımdan oyuncu kiralamayı düşünüyor mu Çorum Futbol Kulübü diye?
1: Onlarla ilgili de işin aslı görüşmelerimiz var. Ama tabii şu anda isim veremiyoruz. Yani olmaması için herhangi bir sebep yok. Eğer şartlar oluşursa tabii ki olacaktır.
0: İlk sezonda Süper Lig'de hedef ne olacak?
1: Her şeyden önce Ayhan Bey, biz Anadolu insanının her şeyden önce sıcaklığını tanıtmaya, misafirperverliğini anlatmaya geldik. Ve bu ligde kalıcı olmayı hedefliyoruz. Kalıcı oldukça da her sene üzerine koyarak ileride Avrupa hedefini bir şekilde gerçekleştireceğimizi düşünüyoruz. Çünkü gerçekten taraftarımız bizim çok heyecanlı, çok istekli, çok arzulu. Şehir çok hazır. Dediğim gibi takımımız hazır olacak tabii ki. İlk defa çıkıyoruz 59 yıldan sonra ilk defa Çorum şehri Süper Lig'i görecek. Yani dediğim gibi kalıcı olmayı hedefliyoruz. Misafir olmaya gelmedik.
0: Gökhan Bey, son olarak da şunu sormak istiyorum. Anadolu'da birçok kulüpte hakikaten ciddi mali sıkıntılar var. Çorum Futbol Kulübü ne durumda bu aşamada? Yani diğer kulüplerle kıyaslayacak olursak.
1: Burada Sayın Başkanımız Savaş Balçık'a çok teşekkür etmek gerekiyor. Kendisi Çorumlu olmamasına rağmen bu şehri yüreğiyle sahiplendi. Çok büyük fedakarlıklar yaptı. Sadece maddi anlamda değil, zamanını, enerjisini de bu kulübe adadı. Anadolu'nun güzel tarafı da bu. Gönül bağı kurduğunuz her yer sizin memleketiniz oluyor. Savaş Başkanımız için de burası kendine memleketi oldu. Gerçekten çok büyük bütçeler ayırdı, sağ olsun. Geçen sene de öyleydi, daha önceki sene de öyleydi. Bu sene de yine yani elini değil gövdesini taşın altına koydu. Maddi olarak herhangi bir sıkıntımız bulunmuyor çok şükür. İnşallah dediğim gibi bu ligde de Süper Lig'de kalıcı olacağımızı düşünüyorum.
0: Gökhan Bey, bir dinleyicimizin sorusu var. İzninizle onu da yönetmek isterim. Şöyle diyor: Çorum Futbol Kulübü yabancı kuralı konusunda ne düşünüyor?

0: Mevcut kural 10 artı 4 ki kulüpler 12 artı 4'ü isteyen kulüpler de vardı. Çorum Futbol Kulübü bu konuda nasıl bir görüş beyan etti?
1: Şöyle, biz 12 artı 4 olmasını istiyoruz aslında. Ama tabii ki bununla ilgili de biraz daha şey konuşacağım. Yani net konuşmayacağım. Bununla ilgili yönetim kurulu kararı ve savaş başkanımızın kararı çok önemli. Henüz bununla ilgili bir karar almadık ama görüşmelerimiz esnasında 12 artı 4 olması tabii ki bizim için daha avantajlı olacağını düşünüyoruz.
0: Çorum Futbol Kulübü basın sözcüsü Gökhan Kerman konuğumuzdu. Gökhan Bey çok teşekkürler, başarılar
1: Ben
0: diliyorum.
1: teşekkür ederim zaman ayırdığınız için.
0: Tekrar teşekkürler, görüşmek üzere.
1: İyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere. Sağ olun.
0: Evet, Çorum Futbol Kulübü'nde de hazırlıklar bu şekilde değerli dinleyenler. Yeni sezon öncesi 9 oyuncu kadrosuna kattı. Çorum Futbol Kulübü 7 oyuncuyla yolları ayırdı. Kulüp tabii biraz daha mali açıdan rahat ve ilerleyen günlerde de önemli takviyeler yapacak gibi. Gökhan Bey'e Aubameyang sorusunu soracaktım ama bugün Aubameyang'la ilgili bir açıklama geldi, o yüzden sormadım. Transfer sürecini yürüten Çorum Futbol Kulübü'nde As Başkan Feyyaz Gökel. Feyyaz Bey de bugün sürece dair bilgi verdi. Hemen o açıklamayı sizlerle paylaşacağım. Transfer komitemizin, yönetimimizin görüştüğü birçok isim var. Aubameyang da beğendiğimiz bir oyuncu. Beğendiğimiz bir kardeşimiz. Şu ana kadar resmi bir imza atılmadı ama temaslarımız devam ediyor. Birçok futbolcuyla görüşüyoruz. Sıcak olduğumuz isimler var. Olmayan transferler de var. Zaman içerisinde bütün transferlerimizi açıklayacağız şeklinde konuştu Çorum Futbol Kulübü'nün As Başkanı Feyyaz Gökel. Özellikle isim duyulduktan sonra çok büyük heyecan yaratmıştı. Pierre-Emerick Aubameyang, her ne kadar yaşı ilerlemiş olsa da Süper Lig'de çok rahat iş yapacak, damga vurabilecek potansiyelde bir oyuncu. Geçen sezon da Marsilya'da 40'ın üzerinde maça çıkmış. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım değerli dinleyenler. Şimdi Trabzonspor'un gündemine geçeceğim. Trabzonspor'la ilgili bugün birkaç analiz haberi vardı. Onları hemen paylaşmak istiyorum sizlerle. Süper Lig'de şampiyonluğa oynayacak takımlar içerisinde en fazla transfer yapan takım Trabzonspor. Ve bu bağlamda da Bordo Mavililer şu ana kadar 8 oyuncu için 46 milyon euro bonservis bedeli ödemiş. Ernest Muçi 8,5 milyon euro. Noah Savioğlu 11,5 milyon euro. Andre Onana, Terry Karadeniz, Metehan Mimaroğlu, Samet Akaydın, Rustam Malinovski bedelsiz geldi, hatırlayacaksınız. Cabral 7 milyon euroya alındı. Aral Şimşir de 13 milyon euro. Şu ana kadar 15 artı 5 sadece bir satış var. O da Felipe Augusto cephesinde. Trabzonspor'da totalde de şöyle bir tablo var değerli dinleyenler. Onu da hemen aktarayım size. Ertuğrul Doğan'ın başkanlık döneminde Trabzonspor 126,5 milyon euro bonservis bedeli ödemiş. 126,5 milyon euro. Sattığı oyunculardan 79,8-80 milyon euro diyelim. 80 milyon euro bonservis bedeli kazanmış. Arada 46 milyon euroluk bir açık söz konusu. Ama tabii şu an mevcut kadroda Olayi, Pina, Çibuke, Batagov gibi satılması muhtemel oyuncular var. Ve bu oyuncular içerisinde de herhalde hiç kuşku yok ki bu yaz Olay ile yollar ayrılacak gibi 30 milyon 35 milyon euro bandında. Yani o satış da gerçekleşirse zaten Trabzonspor çok fazla bir açık vermemiş olacak ve elinde de çok değerli genç oyunculardan oluşan bir kadro ortaya çıkmış olacak. Bir dinleyicimizin mesajı var. Zubkov'da 5'e gitti diye. O 5 de eklenmiş. Onu paylaşayım hemen. Emre Bey sanırım. Evet, o 5 milyon euro da 80 milyon euroya eklenmiş. Trabzonspor'da durum bu. Şimdi Benfikalı Peristiani ile alakalı girişimler devam ediyor. Benfica 20'nin altına satmak istemiyor. Trabzon 13'te başlamıştı. Biraz daha yukarılara çıkacak gibi. Ama şu ana kadar da netleşmiş bir durum yok. Trabzonspor'da Fatih Hoca'nın çok istediği oyunculardan biri. Bakalım ilerleyen günlerde bu işi çözecek mi Bordo Maviler? Kısa bir aramız var, devam edeceğiz.
2: Mantıklı telefonun adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.
3: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
0: Radyo Spor'da saatleri 19.51 yaptık. WhatsApp hattımız 0538 052 1487. Soru ve görüşlerinizi aktarabilirsiniz değerli dinleyenler. Olay için şu ana kadar en yüksek teklifi kim verdi diye bir soru vardı. Dün akşam Nurgül'e sordum bunu. Yani 25'in üzerine çıkan bir takım olmadığını aktarmıştı. Leipzig, Fiorentina ve Brentford'dan teklifler var Chris Olay için. Leipzig 25 artı 5 milyon euro teklif etti diye, yani 5 milyon euro da bonusları kapsayan totalde 30 milyon euroluk bir teklif yaptığına dair bir haber, bilgi vardı daha doğrusu. Fiorentina'nın teklifi de yine 10 minvalde, 23-24 o civarda. Brentford'un ne kadar teklif yaptığını bilmiyorum. Trabzon basınında ise Haber 61'de bir haber var. O Brentford'un teklifleri şu an itibariyle 30 milyon euro seviyesine çıktı şeklinde yazılmış. Tabi burada Trabzon'un beklentisi 40 milyon euroydu. Hala arada ciddi bir fark var ama ben 32-33 bandı bulunursa, yani Trabzonspor'un çok da böyle 40'a diretmeyeceğini düşünüyorum açıkça. Hani 33-34, hadi ulaşabilirse 35, tabi müthiş bir rakam düşüncesindeyim Trabzonspor için. Bir başka dinleyicimiz acaba bu sezonda kalsa Avrupa'da da oynayacağız diyor. Trabzonspor Avrupa'da oynayacağını hatırlatmış. Daha yüksek bedele satamaz mı Trabzon diye. Tabi burada bir risk de almış olacak yani yönetim. Sonuçta oyuncu geçen sezon Süper Lig'de bir performans ortaya koydu. Her ne kadar skor katkısı pek veremese de gol asist konusunda geride kaldığını düşünüyorum Chris Olay'ın. Dünya Kupası'nda da Almanya maçı onun için büyük bir vitrin oldu. Orada da sınavı geçti. Yeni sezonda tabii ne olacak? Yani bir risk almış da olur. Bu arada Trabzonspor çok fazla bonservis bedeli de ödedi. Yani bu sezon işte Felipe Augusto'yu sattı 20'ye. Hadi Zubkov'u da 5 koyalım, 25. 46 milyon euroluk alışveriş yapmış. Eksi 21 milyon euro da şu an. Bir de Peristiani'yi almak istiyor. Peristiani'yi de hadi 15'e aldı diyelim. İşte 21-15 daha 36 milyon euro olacak. Sanırım Olay'ı mecbur satacak gibi Trabzonspor. Yani satmak zorunda gibi hissediyorum. Hani mali açıdan duruma bakacak olursak. Çünkü şu ana kadar takımda satabileceği başka hangi oyuncular var? Falcorelli var, Pina var, Batagov var. Batagov'un bu sene satışı biraz zor gibi. Çünkü oyuncunun sakatlığından dolayı biraz ilgi azaldı. Yani bir dönem çok fazla takım takip ediyordu Batagov'u. Pina için o teklifler şu an Trabzonspor'a gelmedi diye biliyorum. Falcorelli'ye bir teklif vardı, o haberi de paylaşayım. Hemen Fransa basınında Foot Mercato'nun haberiydi. Fransa'da birçok takım oyuncuyu takip ediyor ve Trabzonspor'a da bir teklif gelecek şeklinde yazılmış. Team Jabol Falcorelli için 7-8 milyon euro seviyelerinde bir beklentisi varmış Trabzonspor'un. Bunun altında bir rakama satmayı düşünmüyormuş. İngiltere'den Hull City ve Crystal Palace'ın da oyuncuyu takip ediyor. Fransa'dan Nice'in takip ettiği yönünde haberler var. Suudi Arabistan'dan El Town yine oyuncuyu yakından izliyormuş. Sanki Trabzonspor orada çok şey değil gibi, keskin değil gibi. Hani Team Jabol Falcorelli'ye bir teklif gelirse 8 milyon euro, 7 milyon euro bandında satabilir diye düşünüyorum. Olay konusunda da bugün yine birkaç yerde gördüm. Trabzonspor şimdi tüm takımlar için geçerli aslında. Süper Lig'de bugün Galatasaray Victor Osimhen'i satsın 120 milyon euroya. Alacağı forvet, bunların parası var, 120 milyon euroya adam sattılar. Yani o kulüp de rakam arttıracak. Gelecek, yerine gelecek forvet de yine işte 5 ise 7 isteyecek. Bu çok olağan bir şey. Trabzonspor da burada önce oyuncuları aldı. Çünkü satış yapmadan. Satış yaptığında o kulüpler satacakları oyuncuyu, yani şimdi Trabzonspor olayı sattı 35'e ve transfer yapacak yerine, bunu fırsata çevirmeye çalışıyor. Yani doğal olarak tabii burada kimseye kızmıyorum. Sadece olanı anlatmaya çalışıyorum. Trabzonspor da burada iyi bir yol izledi. Önce transferlerini yaptı. Zaten elinde bir cevher var. Bunu illaki birileri alacak. Değerli bir orta saha oyuncusu Chris Olayi. Şimdi biraz satış da gerekiyor gibi. Az önce rakamları paylaştım. Şu an eksi 21 milyon euroda Trabzonspor. Prestiani ile çok istiyor. Muhtemelen 16-17 o civarda paraya onu da bitirecek gibi transferi. Onu da eklersek 36-37 milyon euro olacak Trabzonspor'un bonservis eksisi. Tabii kulübün mali yapısını, yani bu kadar borçlanabilir mi onu kestirmek güç, ama Ertuğrul Bey de geçmişte yaptığı açıklamalarda dengeli bir bütçeyle gitmek istiyoruz demişti. Buradan yola çıkarak da şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Olay bu yaz satılacak gibi duruyor. Satılmazsa benim için çok büyük sürpriz olur. Trabzon basında çıkan haberlerde de 3 takım çok istekli denilmiş. O takımları bir kez daha paylaşayım. Brentford, Leipzig ve Fiorentina, 3 farklı ülkeden, İngiltere, Almanya ve İtalya'dan takımlar istiyor olayı. Trabzonspor'dan ayrılan Felipe Augusto Zenit'te ilk maçında gol atmış. Rusya Premier Lig takımlarından Zenit yeni sezon hazırlıkları kapsamında Azerbaycan temsilcisi Neftçi Baku ile karşılaşmış ve bu karşılaşmada Brezilyalı oyuncu tam not aldı deniliyor. 21. dakikada attığı golle Zenit'i öne geçirdi ve Zenit de sahadan 4-1 galip ayrıldı şeklinde paylaşılmış. Zenit zaten ciddi bir yatırım yaptı oyuncuya. Direkt 11 oyuncusu olarak düşünüyordu. Ve ilk maçtan da göze girmeyi başarmış. Cabral'in açıklamaları var. Sidney Lopez, Cabral Portekiz basından Rekord'a konuşmuş ve eski takımından arkadaşı Gianluca Prestiani'nin Trabzon'a gelmesini istediğini paylaşıyor ve şöyle diyor: umarım buraya gelir. Çok kaliteli, değerli bir oyuncu. Beraber Trabzonspor'da da oynamak isterim şeklinde bir ifadesi var. Cabral'in, o da Trabzonspor'un çok şey beklediği oyunculardan biri. Dünya Kupası'nda yeşil burnadalarıyla Arjantin'e attığı gol muazzamdı. Hani Trabzonspor'a karşı biraz daha pozitif ayrımcılık yapıyorum. Yani yeni sezonda benim en çok merak ettiğim ve hani izlerken keyifle izleyeceğimi düşündüğüm o izlenimi veriyor Trabzonspor şu an. Hem Fatih Tekke, hem alınan oyuncular, hem şu anki oluşan enerji. Merakla bekliyorum Trabzonspor'u. Trabzonspor tabii Avrupa kupalarında playoff turu oynayacak. Avrupa'da Ağustos'a kadar maçı yok. Hazırlık maçları eğer televizyondan yayınlanırsa orada görme şansımız olacak yeni takımı, yeni oyuncuları. Ama Süper Lig'e geçen sezon olduğu gibi renk katacağı aşikar. Trabzonspor'daki gelişmeler de bu şekilde değerli dinleyenler. Bir mesajla devam edeceğim. İsterim şu ki plansızlık içindeki Galatasaray bu işin sonunda olayı 40 milyon euro verip alacak gibi bir durum var. Hissiyatım o yönde demiş. Galatasaraylıymış dinleyicimiz. Yani olmaz diyemem aslında. Çünkü Galatasaray 30 milyon euroya kadar çıkmıştı Ocak ayında. Chris Olay için. Hala da hatta 30 artı 5'ten bahsediliyordu. Orada Trabzon satmak istemedi. Hala şu ana kadar Trabzonspor'a gelen tekliflere bakacak olursak en yüksek teklifi Galatasaray verdi Ocak ayında. Bunun üzerine çıkılmadı gibi, ama o Ocak ayındaki üst üste yapılan açıklamalar, geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısında o Trabzon'da oynanan maç öncesi ve sonrasında yaşananlar, iki kulüp arasındaki gerginlikten dolayı Ertuğrul Bey geri adım atar mı? Orada biraz soru işareti var bende. Yani Ertuğrul Bey bu sefer satmak istemeyebilir. Galatasaray'a satmazlar. Yurt dışında bir takıma satmak isteyebilir düşüncesindeyim. Dolayısıyla ben pek ihtimal vermiyorum yani şeye gitmesine. Olayının Galatasaray'a transfer olmasına. Uğur Bey teşekkür ederiz. Bolu Mengen'den yazmış. Radyo Spor'da günde 8 program dinliyorum demiş. 19 yılda 56 bin program yapıyor diye. Uğur Bey de teşekkür ederim, sağ olsun. Yarışa gidelim mi? Bakıyorum yarışa var mı, daha var. Birazdan Dünya Kupası bölümüne geçeceğiz. Dünya Kupası ile ilgili soruları özellikle yanıtlamadım. Hatta 20.10'da bir Fransa'ya bağlantı yapacağız bu akşam. Fransa-Fas maçı var ve Fransa'da çok sayıda Faslı da var. Hatta şu an Fas milli takımındaki oyunculardan yanılmıyorsam 5'i Fransa altyapısında yetişen oyuncular. Dolayısıyla orada büyük bir heyecan olacak Paris'te. Hatta olaylar çıkma ihtimali de konuşuluyor. İlerleyen dakikalarda Fransa'daki atmosferi de sizlerle paylaşacağız. Bir dinleyicimiz sormuştu. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maç dönüşü fikstür nasıl diye. 4. hafta Başakşehir ile deplasmanda oynayacak Şampiyonlar Ligi'nden döndükten sonra. 6. hafta Trabzonspor deplasmanına gidiyor ve Şampiyonlar Ligi dönüşü. 9. hafta Fenerbahçe ile oynuyor. 12. hafta Samsunspor ile İssa'da ve sonrasında da bakıyorum. Ocak ayında da 2 maçı var, tabi orayı unutmayalım. Durum bu. Geçen sene eleştirilmişti Galatasaray niye Şampiyonlar Ligi'nden döndükten sonra tüm maçları iç sahada oynuyor, bu fikstür bilerek mi ayarlanıyor diye. Bu sene durum farklı. Deplasman maçları da var Galatasaray'ın. Yarışa var mı daha? Bakıyorum. Yarışa gidelim, ardından devam edeceğiz.
2: Mantıklı Telefon'un adresi GetMobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.

0: Getmobil'in sunduğu derin pasta saatleri 20.05 yaptık. WhatsApp hattımız 0538 052 14 87. Bu bölümde hem mesajları okuyacağım hem de Dünya Kupası ile alakalı haberler paylaşacağım. Mısır Futbol Federasyonu Teknik Direktör Hossam Hasan'ın sözleşmesini uzattı. 2030'a kadar geçerli bir kontrat yapıldı. Başarılı da bir iş çıkardı bu turnuvada. Özellikle Filistin konusundaki duruşu, tavrı, takımın oynattığı futbol Arjantin karşısında büyük bir sürprize imza atmak üzereydi ama son 15 dakika işler yolunda gitmedi ve çeyrek finalin kapısından döndü. 16 takım arasına sokmayı başarmıştı 59 yaşındaki teknik adam. 2030 Dünya Kupası'nın sonuna kadar sözleşme imzalanmış. Bunu da paylaşmış olalım sizlerle. Tabii Fransa-Fas mücadelesi bu akşam 23'te 3 saatlik bir süre var. Birazdan Fransa'ya da bağlanacağız. Onu bir kez daha aktarayım. Arjantin maçının yankıları devam ediyordu ki bugün Pierluigi Collina'nın açıklamaları dikkat çekti. Özellikle Lotexia'nın bu turnuvada daha maç yönetmemesi için Mısır'ın bir şikayeti vardı. FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina ise Lotexia'yı savunuyor ve şöyle diyor: Dünya Kupası maçlarındaki hakemlerin dürüstlüğünü kimse sorgulayamaz ve hakemler çok başarılı bir turnuva geçirdi demiş İtalyan eski hakem. Elbette kararlar hakkında yapıcı tartışmalar her zaman futbolun bir parçası olacaktır ancak asılsız suçlamaların sporda yeri yoktur diyor Pierluigi Collina. Maçın ardından Hossam Hasan Mısır'ın haksızlığa uğradığını ve penaltılarının verilmediğini paylaşmıştı. Collina ise o pozisyon penaltı değildi diyor. Muhammed Salah kendini yere attı. Dolayısıyla hakem doğru olanı yaptı demiş. Ve bu tartışmaya da bir anlamda nokta koymuş. Mısır'ın zaten bu tepkisinin bir karşılığı olacağını zannetmiyordum da hani son durumda bu paylaşmış olalım. Bu arada Lotexia çok başarılı bir hakem. Ben geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde çok maçını izledim. Yani gayet o güveni veren bir hakemdi. Mısır maçında da çok büyük hata yaptığını düşünmüyorum. Bilmiyorum siz neler düşünüyorsunuz? Yani biraz abartıldığını düşünüyorum. Mısır tabii eski futbol oyun kuralları olsaydı eminim 15-20 dakika maçı soğutacaktı, oyuncu değişikliği yapacaktı, sakatlıklar olacaktı. Yani yeni kurallar olmasa Mısır kesin turu geçerdi düşüncesindeyim ama yeni kurallarda hakemler hiçbir şekilde oyunun soğumasına, temponun düşmesine izin vermiyor. Bu da değerli bu arada, olması gereken de bu. Ve o kurallar sağlıklı bir şekilde uygulandığında taç hızlı atılıyor, kaleci oyuna hızlı başlıyor, sakatlık olduğunda sakatlanan oyuncu, faul yapan oyuncu kart görmediyse kenarda bekliyor. Tüm bu kriterler değerli. Ben biraz tamam Mısır'ın çok değerli iş yaptı, başarılı oldular, turnuvaya damga vurdular ama hakem konusunda çok abarttıkları düşüncesindeyim. Yani biraz daha temkinli olsalardı, biraz daha böyle sakin kalabilselerdi çok önemli bir fırsat gelmişti Arjantin karşısında. Onu değerlendiremediler. Yani bence kendilerinde hatayı arasınlar, daha iyi ederler düşüncesindeyim. Almanya'da da Jürgen Klopp'le 4 yıllık kontrat yapıldı. Yine Jürgen Klopp de 4 yıl boyunca 2030 Dünya Kupası, Euro 2008 ve 2030 Dünya Kupası'nda Almanya milli takımının başında olacak gibi tabii bu süreçte olumsuz bir durum karşılaşılmazsa eğer. Bild gazetesi de bugün haberi paylaşmış. 7 milyon euro yıllık ücret alacakmış Jürgen Klopp Almanya Futbol Federasyonu'ndan. Almanya Milli Takım Teknik Direktörlüğü için 4 yıl için ödenecek rakamın 28 milyon euro olduğu yazılmış. Jürgen Klopp da heyecan verici. Yani Almanya tabii kadro kalitesi olarak eskiye göre çok fazla önemli oyuncuları yok. Mesela Mesut Özil'i çok eleştiririz ama kişiliğini eleştiririz, oyunculuğuna bir şey söyleyemem. Şu an Almanya'da Mesut Özil ve İlkay Gündoğan seviyesinde oyuncu yok mesela. Yani kalite olarak da çok geriye gittiler. Bakalım Jürgen Klopp buna nasıl bir çözüm bulacak değerli dinleyenler. İki mesaj var. İki mesajı okuyayım, ondan sonra reklama gideceğim. Ardından da Fransa-Fas maçına döneceğiz. Fransa-Fas maçında hakemlerin Arjantinli olduğu söyleniyor. Evet, hakem Arjantinli. Ya burada Metin Bey yazmış. Bir sorun çıkartır mı şeklinde de bir soru sormuş. Zannetmiyorum. Yani herkesin gözü bu maçta. Bu akşam nereden baksanız dünyada 2-3 milyar insan İspanya, pardon, Fransa Fas mücadelesini izler. Yani Dünya Kupası gibi böyle büyük bir turnuvada hakemlerin, hele işte VAR bu kadar aktifken, işte birçok yeni kural varken çok skora, sonuca tesir edebileceğini zannetmiyorum. Zannetmek de istemiyorum açıkçası. Reklama gidelim, ardından son bölümde devam edilir.
1: Mantıklı telefonun adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.

0: Radyo Spor'da saatleri 20.13 yaptık. WhatsApp hattımız 0538 052 1487. Soru ve görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Dünya Kupası'nda ilk yarı finalist bu akşam 23'te başlayacak Fransa-Fas maçının ardından belli olacak. Ve şimdi Fransa'ya gideceğiz. Fransa'da yaşayan gazeteci arkadaşımız Nafi Alpay telefon hattında. Nafi merhaba.
1: Merhaba.
0: Tabii Fransa'da çok fazla Faslı da var. Onlar için de büyük bir heyecan. Fas milli takımının son 4-5 yıldır yükselen oyun anlayışı, oyunu diyelim. Bu turnuva öncesi de aslında birçok futbol otoritesi buralarda olmasını bekliyordu Fas'ın. Fransa'da yoluna dolu dizgin devam ediyor. Yine turnuvanın favorilerinden. Fransa basını bu maça nasıl yaklaşıyor diye sormak isterim.
1: Fransa ile Fas'ın arasındaki ilişki dayanan hali karşılaşmanın aslında bu son yıllarda, son turnuvalarda bu kadar değer kazanması değil, Futbol Federasyonu.
0: Telefon bağlantısında bir sorun var sanırım. Şu an seste bir problem var. Nafi duyabiliyor musun bizi?
1: Ben
0: senin sesin biraz kesik kesik geliyor. Biraz bu da sağlıklı olmuyor yayın ama bir kez daha deneyelim izninle Nafi. Ben şimdi rica edeceğim arkadaşlardan bir kapatıp tekrar deneyelim. Evet, Fransa'ya da bağlanmak istedik. Çünkü hakikaten oradaki atmosferi de merak ediyorum. Fransa'da bu maça nasıl yaklaşılıyor, nasıl bakılıyor diye. Şimdi deneyeceğiz bağlantıyı tekrar. Tabii maç öncesi Didier Deschamps'ın açıklamaları vardı. Yine Fas'ın hocasının açıklamaları var. Onları da sizlerle paylaşacağım. Bir yandan gözler Kylian Mbappe'de olacak. Bu Dünya Kupası'na damga vuran oyunculardan biri. Çok iyi bir performans ortaya koyuyor. Gol krallığı yarışında var. Deschamps maç öncesi şöyle dedi. Özellikle Aurélien Tchouaméni'nin maça yetişip yetişmeyeceğine yönelik bir soru sorulduğunda kendini daha iyi hissediyor. Daha fazla bir şey söyleyemem. Bugün antrenmanda yer alabilir demiş. Tabi bilemiyoruz antrenmana çıktı mı. Paraguay maçında Michel Olise'nin gördüğü kartın iptal edilmesi yönündeki itirazları FIFA'nın kabul etmediğini paylaşmış ki böyle bir beklentisi vardı. Hakemlere güveniyorum demiş Deschamps. Rakibimiz Fas, hakemler değil demiş. O tartışmalara noktayı koymuş. Nafi Alpayış tekrar telefon attığında Nafi duyuyor musun?
1: Ben sizi duyuyorum, siz beni duyuyor musunuz?
0: Evet, şu an daha sağlıklı oldu yayınımız, bağlantımız daha doğrusu. Tabii sen orada anlatıyordun, sözlerin de yarım kalmıştı. Lütfen oradan devam et. Fransa ve Fas arasındaki o tarihi geçmişten bahsediyordun.
1: Evet, geçmişten ve son yıllardaki karşılaşmanın aslında daha fazla değerli olmasının sebeplerini anlatıyordu. Fas Futbol Federasyonu'nun atmış olduğu ciddi adımlardan, altyapı konusunda, futbolcuların gelişimi konusunda, akademi konusunda yapmış oldukları aslında yatırımların son yıllarda göstermiş olduğu başarıdaki payını anlatıyordum. Çünkü gerçekten Fas milli takımı özellikle de Clairefontaine, Fransa ile olan ilişkilerini burada bir daha altını çizmek gerekebilir. Clairefontaine örneğinden yola çıkarak Muhammed Sis akademisiyle beraber çok ciddi bir altyapı yatırımı yaptı ve burada yetişen oyuncuların büyük bir kısmı Avrupa'nın 5 büyük liginde forma şansı bulan, ciddi performanslara imza atan oyuncular oldu. Tabii burada Fas milli takımının bir diğer avantajı da Avrupa'da doğmuş, Fransa'da doğmuş, Hollanda'da doğmuş ve oranın eğitimini almış çok ciddi oyuncuların bugün tıpkı bizim Alman futbolundan faydalandığımız gibi faydalanmasını da beraber çok güzel bir kadro, çok iddialı bir kadro ve aslında her şeyin ötesinde ben Afrika kıtasındaki takımlarla ilgili şöyle bir yorumda bulunmuştum. Afrika'daki takımların en büyük temel eksiklerinden bir tanesi de Avrupa takımlarındaki disiplin. Mental disiplin, oyun disiplini ve Fas aslında bu konuda diğer Afrika takımlarıyla kıyasla ciddi
0: daha Avrupalı gibiler o konuda.
1: kesinlikle ve başarılarının aslında bugün bu noktalara ulaşmasının yetenekle beraber o disiplinde buluşturmaları oldu bence.
0: Fransız basınında hakeme yönelik bir endişe var mı hakemin Arjantinli olmasına yönelik? Avrupa'da çok konuşuldu bu, o yüzden sordum bunu.
1: Ya esasında evet, biraz ister istemez son finalden sonra, Arjantin finalinden sonra bazı yorumlar, ama şakayla karışık yorumlar. Çünkü Fransızlar, Fransa milli takımı, herkes aslında tüm dünya bence Fransa milli takımının sahip olduğu potansiyeli, sahip olduğu olağanüstü kadronun farkında ve kim olursa olsun, kim gelirse gelsin Fransa'nın ciddi anlamda üstünlük kurması gerektiğini de farkında. Yani böyle bir oyuncu havuzuna sahip bir takım. Ben bir ara uğraşıp kafa yormuştum. Kaç tane acaba Fransa milli takım kadrosu oluşturabiliriz diye. Galiba yaklaşık 10 tane iyi Fransa milli takım 11'i çıkartabiliyoruz. Bu inanılmaz bir oyuncu havuzu demek. Ve bugün Fransa A milli takım kadrosunda yer alan oyuncular da gerçekten hani Fransızların deyimiyle beraber la crème de la crème olanlar. Yani hani elitin de eliti oyuncular. Bu oyuncuların gerçekten karşısında durabilecek takım sayısı, özellikle önümüzdeki yılları da göz önünde bulunduruyorum, çok çok çok az. Arjantin'de Messi bir noktada durabildiler, ama başka bir takım durabilir mi kolay kolay? Ben açıkçası çok düşünmüyorum.
0: Bu akşam Olise olmayacak Fransa'da. Hani 11 konusunda basın nasıl bir 11 paylaşıyor Fransa milli takımına dair?
1: İlk 11'de olduğu bir 11 paylaşılıyor. Yoksa genel olarak aslında belirli bir kadro oluştu. Turnuva başında biraz Theo Hernandez, Luka Dean arasında bir gidip gelme konusu vardı Didier Deschamps'ın pardon. Orada da Didier Deschamps aslında Suudi Arabistan'dan gelen Hernandez'in performansını yeterli bulmadığı için bir zaman sonra formayı Luka Dean'e verdi. Ve orada da Luka Dean'den aslında beklediği katkıyı şu ana kadar en azından alabilir diyelim. Ama ön alanda gerçekten Kylian Mbappe'nin özellikle kaptan olarak çok tartışılan bir isimdi. Çok özellikle hem Paris Saint-Germain'in başarısından kaynaklı, hem Real Madrid'in başarısızlığından kaynaklı çok çok konuşulan bir isimdi. Ama burada da gerçekten hani bu turnuvada ya da hemen hemen her Dünya Kupası'nda Kylian Mbappe farkını gösteriyor ve ciddi bir liderlik anlamında da, saha içi liderlik anlamında da çok olağanüstü bir performansı var Kylian Mbappe'nin. Ama bunu tabii ki Ousmane Dembele, Olise gibi isimler de destekledir, ama burada belki de hani belki biraz daha geri planda duran Désiré Doué ve Barcola ikilisinden de bence şu ana kadar Fransa milli takımı çok ciddi ve inanılmaz bir katkı almayı başardı.
0: Fransa'da 1,5 milyon faslı yaşıyor Nafi. Yani bugün birçok ortak noktada maç yayınlanacak, maç izlenecek. Böyle sokakta Fransız emniyet güçlerinde maç sonu maç izlenirken bir olay çıkara dair endişe var mı?
1: Bugün sosyal medyada bir paylaşım gördüm. Çok da hoşuma gitti aslında. Fransa'da son yıllarda bu benzer durumu Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı finallerde de görmüştük. Paris Saint-Germain Şampiyonlar Ligi finalini kazansa da kaybetse de Paris Saint-Germain, Paris'te ya da Fransa'nın büyük şehirlerinde bazı gençler, özellikle de göçmen gençler bir yerlere saldıracak ve bir yerleri yakacaklar, bir yerlerde bir şeyleri kıracaklardı. Bu gördüğüm paylaşımda da Fas milli takımı kazansa da kaybetse de Paris'te, Fransa'nın büyük şehirlerinde bir yerlerde birileri bir şeyler kıracaklar ve bir şeylere zarar verecekler. Bu kaçınılmaz bir gerçek olarak son yıllarda Macron'un da çok ciddi açıklamaları oldu bu konuda. Artık kutlama kısmını aşıp daha fazlasını aslında biraz daha zarar vermeye doğru eğilimi olan insanları tespit edip ve cezalandıracaklarını açıklamak zorunda kalmıştı. Kutlamanın da sınırları olduğunu hatırlatmıştı. Ama dediğim gibi muhtemelen bu akşam sonuç her ne olursa olsun Fransa'nın, Paris'in ve büyük şehirlerinin kaçınılmaz sonu bir savaş meydanı olacak maalesef.
0: Ya bu konuda Fransa'nın da nüfusunun %10'u yabancı bildiğim kadarıyla. Hani bu da çok normal gibi. Her 10 kişiden biri yabancı Fransa'da. Onların da artık handikapı olsa gerek. Son olarak da şunu soracağım sevgili Nafi. Bu turnuvanın yıldızlarından biri de Lille'in genç oyuncusu Bouadadi. Hakikaten iyi bir turnuva çıkardı. Genç yaşına rağmen olgun bir oyunu var. Birçok takımı ilgileniyor. Bu Dünya Kupası'ndan sonra nereye gidebilir? Bir transfer teklifi var mı oyuncuya?
1: Açıkçası oynamaya başladığı ilk günden bu yana kalitesini gösterdi. Genç yaşına rağmen harikulade olgunlukta bir performansı var Boadi'nin. Lille kulübü de aslında esasında başlangıçta 50 milyon euro talep ederek başlamıştı. Oyuncunun performansı arttıkça 75 milyon euro, bugün Dünya Kupası'ndaki performansından sonra 100 milyon euroları talep etmeye başladılar. Çok doğal olarak burada Fransız basınında Boadde özelinde şöyle bir durumda konuşuluyor. Çünkü Fransa alt yaş milli takımlarında oynayan bir oyuncuydu Boadde. Boadde'nin bir hedefi de tüm aslında Fransa'da yetişmiş genç oyuncular gibi Fransa milli takımında boy göstermekti. Ve Fransa milli takımı Dünya Kupası'na dair kendisine olumlu bir sinyal göndermediği için oyuncu tabii genç yaşta Fas milli takımıyla, yine çok güçlü bir milli takım, Dünya Kupası gibi turnuvada yer alma fırsatını görünce tercihini de Fas milli takımından yana kullandı. Ama orada da gerçekten farkını gösterebildi. Muhtemelen Lille kulübünün kapısını çalan çok takım olacaktır. Orada da ben ciddi bir, en azından 100 milyon euro olmasa da 80 milyonları göreceğini düşünüyorum Lille kulübünün. Devamında da bence çok ciddi yatırımlar olacaktır yine Lille kulübünde. Çünkü Fransız kulüpleri bunu çok iyi yönetiyorlar. Genç bir oyuncu parlatıp devamında yerini daha uyguna buldukları, aldıkları genç oyuncularla doldurup ve oradan elde edilecek potansiyel gelirle beraber tekrar bir gelecek inşa ediyorlar. Ve bu düzeni çok güzel işletiyorlar gerçekten. Bizim de, benim aslında arzum, temennim Türk kulüp arasından yıllardır böyle bir yönetim şekline eğilmemizdi. Yavaş yavaş bazı takımlarda bunu görebiliyoruz. Göztepe gibi, diğer takımlarımızda yavaş yavaş. Ama çok daha henüz Trabzonspor bir kez aynı şekilde yine bu konuda biraz daha önde ve adım atan takımlarımızdan. Ama dediğim gibi aslında birçok kulübümüzün, özellikle Anadolu kulüplerimizin birçoğunun böyle bir yönetim sistemine evrilmesi gerekiyor.
0: Tabii ben şeyi merak ettim, yani Fransa'dan haber bekledi dedin, olmayınca Fas'ı tercih etti. Fransa'nın da hani birçok mevki çok geniş, savunma, işte kanatlar, hücum hattı, ama orta sahada sanki olabilirmiş. Çünkü orta sahada çok böyle işte Guendouzi artık yok, Kante yaşlandı, Tchouaméni bir tek gibi orada, Rabiot da belli bir yaşa geldi. Fransa neden istemedi acaba, onu merak ettim şu an. Boadde.
1: Seninle belirttiğin gibi aslında Boadde başka bir teknik direktör olsaydı belki bugün Fransa milli takım kadrosunda yer bulabilirdi. Ancak Didier Deschamps belirli ezberleri olan, belirli alışkanlıkları olan ve belirli bir kadroya sahip bir isim. Çok, Didier Deschamps'ın aslında Fransa milli takımına girmek başlı başına bir zorluk iken, bir de Didier Deschamps'ın milli takımına dahil olabilmek, girebilmek aslında bir tık daha fazla zor. O yüzden Deschamps genç bir oyuncuyu tercih etmek yerine güvendiği, bildiği, tecrübesinden faydalanabileceği ve takımla uyumu olan N'Golo Kante'yi tercih etti. Ki genç hakkını da aslında Varane Zairemri'den yanına kullandı zaten.
0: Nafi Alpay Fransa'dan bize aktardı, Fransa Fas maçı öncesi. Nafi çok teşekkürler, iyi akşamlar diliyorum.
1: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar, iyi akşamlar.
0: Evet değerli dinleyenler, Dünya Kupası'nda bu akşam 23'te hepimiz oturup izleyeceğiz. Ben de merakla bekliyorum, yayından çıktıktan sonra eve geçip akşam maçı izleyeceğim. Biz Nafi ile konuşurken iki imza haberi geldi, onları da paylaşayım programı kapatırken. Salih Özcan resmen Beşiktaş'ta 3+1 yıllık sözleşme imzalandı. Telaffuz edilen rakam 2,5 milyon dolardı, bilmiyorum para konusunu açıkladı mı Beşiktaş. Diğer tarafta da Başakşehir Vestalo'dan Emin Bayram'la 4 yıllık sözleşme imzaladı. Almanya'dan bir haber var, onu da paylaşayım. Son olarak Samsunspor'u çalıştıran Thomas Reis Bulgaristan devi Ludogorets'le anlaşmaya vardı. Yeni sezonda Bulgaristan'ın Ludogorets takımını çalıştıracak Thomas Reis. Ve tenisten bir haberle programı kapatıyorum. Çekyalı 10 numaralı seri başı Muchova Kokogofu 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı Wimbledon tenis turnuvasında. Wimbledon'da cumartesi kadınlar finali, pazar erkekler finali var. Pazartesi akşamı da kısmet olursa finalleri konuşuruz. Bu akşamlık benden bu kadar. Derin pası noktalıyorum. Yarın akşam 18.30'da görüşmek dileğiyle herkese güzel bir akşam diliyorum. Hoşça kalın.
2: Mantıklı telefonun adresi Getmobil, Ayhan Şensoy'la Derin Pas programını sundu. Akıl var, mantık var, Getmobil var. Tekrar yayınlanan program

0: dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
2: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
3: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
4: Radyo Spor'u dinliyorum çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
5: Radyo Spor!
6: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
7: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le spor kazanını sunar.
8: Selamlar kıymetli Radyo Spor takipçileri, spor kazanına hoş geldiniz. Ben Burak Alaca, bugün sevgili Ercan Taner'le saatler 15.30-17.30 aralığında sizlerle birlikte futbol gündemini masaya yatıracağız. Neler var gündemimizde? Süper Lig'de gelecek sezonun fikstürü belli oldu. Ciddi sayıda, ciddi transfer söylentileri var. Dünya Kupası'nda çeyrek final aşamasında eşleşmeler belli oldu. Buradan bizlere katılmak isteyenlere WhatsApp hattımızı bir paylaşarak başlamak isterim. 0538-052-1487 tekrar ediyorum. 0538-052-1487 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattından bizlere ulaşabilirsiniz. Hoş geldin abi.
9: Merhaba, hoş bulduk. Güzel bir futbol akşamını daha yaşayacağız tahmin ediyorum. Fakat bizde de ligin bütün hazırlıkları tamamlanıyor. Transferler devam ediyor. Ve bugün de fikstür çekimi yapıldı.
8: Evet, ligin ilk hafta mücadeleleri belli oldu. Bu arada bugün ilginç de bir gün. Hani son günlerdeki kavurucu sıcaktan sonra yağmurlu serin sonbahar edası olan bir güne başladık.
9: 20'nin altına düştü bazı yerlerde İstanbul'da hava sıcaklığı. 70'lerden beri İstanbul'u bilenler için söyleyeyim. Bizim tabii küçüklüğümüze geliyor o dönemler. O zaman şaşırmıyorduk Haziran'da. Temmuz'un bazı günlerinde bugünkü havaların aynısını yaşadık. Yaşıyorduk o yıllarda. Marmara'da evet bu oluyordu. Sonra da o klasik küresel ısınma denilen olaydan sonra bayağı çöl sıcaklarını yaşamaya başladık son yıllarda. Bugün de artık acaba bir geriye dönüş mü oldu dedim kendi kendime.
8: İyi haber bence eğer öyleyse.
9: Evet.
8: Güzel bir güne başladık bir sonbahar esintisiyle. İlk hafta fikstürüyle başlayalım istersen abi. Derbi haftaları da belli oldu. Biliyorsun bizim ligimizde meşhurdur işte. İkinci yarı neden onun evinde oynanıyor? Birinci yarı neden böyle? Bu kadar erken olur mu? Bu kadar geç olur mu? Bir şey buluruz bakalım bugün bir şey bulabilecek miyiz? Derbi fikstürüyle alakalı.
9: Bir bakalım maçlara.
8: İlk haftayı vereyim abi. Önce ara sıcakla başlayalım. Direkt
9: başlayalım.
8: Geçmeyelim. Gaziantep Korendon Alanya Spor maçıyla Süper Lig başlıyor. Akabinde Trabzonspor Kasımpaşa deplasmanında sahne alacak. İstanbul Başakşehir Kocaeli Spor, Ahmet Sportif Faaliyetler, Erzurum FK ki bu iki takım geçen sene bayağı bir sürtüşmeyle gelmişti biliyorsun.
9: Evet, ilk maç oynayacaklar.
8: İlginç bir açılış.
9: İlk hafta.
8: Gençler Birliği, Fenerbahçe, Konya Spor, Çaykur, Rize Spor, Galatasaray, Çorum FK, Beşiktaş, Eyüp Spor ve Samsun Spor, Göztepe gibi güzel maçlar var ilk hafta.
9: Doğru. İlk haftada yani o ligin heyecanını yaşayacağız. Onu söyleyebilirim Burak.
8: Yani şu an bakıyorum. Dediğim gibi geçen sene Ahmet Spor Erzurum FK çıkmak için birinci lige ciddi bir süper
9: rekabet içindeydiler.
8: Rekabet içindeydiler ve sosyal medyadan falan da bayağı atıştı bu iki kulüp. Öte yandan Konya Spor, Çaykur Rize Spor geçen sene bir teknik direktör takası yapmışlardı kendi aralarında biliyorsun. Bakıyorum Samsun Spor Göztepe gibi bu sene Avrupa'ya hedeflemesini beklediğimiz iki takım karşı karşıya.
9: İyi maçlardan biri olarak değerlendirebiliriz tabii.
8: Galatasaray Lig'in yeni ekibi Çorum FK ile karşı karşıya gelecek. Biliyorsun orada da heyecan verici transfer söylentileri var.
9: Aubameyang'dan bahsediliyor.
8: Evet.
9: Çorum'a gelmesi çok iyi transfer olur gelirse.
8: Eto etkisi yaratabilir mi?
9: Yaş 37. Eto da geldiğinde yakın yaşlardaydı. Neden olmasın? Eğer gelirse maçlar başlayınca görece Aubameyang gol yollarının usta isimlerinden biridir.
8: Geçen sene de Marsilya'da çift hanede skor katkısı vermişti. Onu da hatırlatalım. Beşiktaş'ta Eyüpspor'la karşı karşıya gelecek evinde ilk haftada.
9: Evet, iki İstanbul takımının mücadelesini izleyeceğiz.
8: Fena bir açılış haftası olmamış, onu söylemekte fayda görüyorum. Hazırsan derbileri paylaşayım abi.
9: Hazırım.
8: İlk derbimiz 4. hafta. Kadıköy'de Fenerbahçe evinde Beşiktaş'ı konuk edecek.
9: İyi bir derbiyle başlıyoruz.
8: Bu sene şampiyonluk yarışına tekrardan ortak olup orada Galatasaray'ın önünü kesmek isteyen iki takım erkenden bir boy ölçüşecek gibi gözüküyor.
9: Ligin 4. haftası Fenerbahçe Beşiktaş. Bayağı heyecanlı bir haftaya doğru gidiyoruz.
8: 6. hafta Galatasaray Trabzonspor deplasmanında sahne alacak.
9: Trabzon'a gidiyor Galatasaray. Evet. Trabzonspor Galatasaray. Evet, yine sonucu merakla beklenen her derbi gibi bir karşılaşma.
8: Devam ediyorum abi. 8. hafta Trabzonspor Beşiktaş. Trabzonspor 2 hafta arayla evinde 2 derbi oynayacak.
9: Kritik Trabzonspor için. Çünkü o 2 derbide istediği sonuçları almak isteyecek. Lig yarışında tabii puan kaybına hiçbir takımın tahammülü yok ama işin şöyle bir gerçeği var. Ligde puanlar da kaybediliyor. Mağlup da oluyorsunuz. O 2 derbi ile başlamak hem zor hem de o zoru kolaya çevirmek Trabzonspor'un elinde.
8: Evde oynamak da büyük avantajmış tabii. Başlangıç için. 9. hafta Galatasaray-Fenerbahçe derbisi. Bu sefer ligin ikinci yarısındaki maç Fenerbahçe'nin evinde oynanacak Kadıköy'de. İlk maç Galatasaray'ın evinde seyran.
9: Evet, 9. hafta. Bu sefer dediğin gibi ligin daha ortalarına bile yakınken diyebilirim, değil mi?
8: İlk yarının tam ortası.
9: Tam ortasında oynanan bir karşılaşma. Ligin ikinci yarısında da o haftayı düşünürsek hiçbir şeyin yine belli olmadığı bir hafta içinde. Hem 9. hafta. Sonlara gitmemiş bu sefer.
8: Evet, bu sefer önünde daha bir 7-8 hafta olacak şampiyonluk yarışını tayin etmek adına. 13. hafta Beşiktaş-Galatasaray İnönü'de.
9: Galatasaray konuk oluyor, evet. Beşiktaş'a. 13. hafta ilk yarının sonlarına doğru o ligin ikinci yarısında kritik olabilir o derbi. İki takım açısından da.
8: Şampiyonluk yarışını belirleyebilir, ardından 4 hafta kalıyor. Ya,
9: o ihtimale bakmak lazım.
8: Son olarak ilk yarıda 15. hafta Fenerbahçe evinde Trabzonspor'u konuk ediyor.
9: Bayağı sona kalmış o karşılaşma.
8: Perdeyi kapatan derbi.
9: Perdeyi kapatan derbi. Ligi de kapatan derbi olacak. Büyük maç olacak.
8: Tabii sezonun sonunda gelin.
9: Fenerbahçe. Bayağı şimdiden ligin heyecanı ilk hafta ve derbilerle gördük.
8: Yani fena bir fikstür değil. Biraz da son yıllarda çok muzdarip olunan, şikayet edilen şeylerde değişiklik gördüm.
9: Ben de öyle gördüm.
8: Bakalım peki yeni sezonla ilgili beklentilerin nelerdir?
9: Yeni sezonla klasik ya, beklentilerin futbolun ön plana çıkması. Tek beklentim o. Güzel futbolu konuşalım. Her sene böyle diyoruz. Böyle dileklerimiz oluyor. Ama maalesef işte hakemler, var odası, şu bu yöneticiler karşılıklı derken bir anda ortalık toz duman oluyor. Bu sene bari olmasın, futbolu konuşalım. Yani Dünya Kupası'nın o çıkışı. Dünya Kupası'nın bitişi, işte futbol dönem, dolu bir dönem yaşadık. Tribünleri de gördük Dünya Kupası'nda. Bu sebepten ben güzel bir lig olmasını temenni ediyorum Burak.
8: Vallahi her sene en büyük temennimiz bu.
9: Olur. Ama oluyor mu olmuyor mu işte o tartışmaya açık.
8: Ben çekimserim abi. Bu sene yine yapılardan kapılardan meyakelere girip çıkıp böyle bir farklı argümanlarla herkes suçu başkasında arayıp kavga gürültü ortamında sezonu bitirebiliriz endişesi taşıyorum hani.
9: Maalesef. Maalesef. O da olmasın işte. Dileğimiz bu.
8: Bakalım, bu yaz iyi hamleler de var. Trabzonspor tarafından, Beşiktaş tarafından, hani o yukarıdaki rekabete katılmaya yönelik. Fenerbahçe yine önemli hamlelerin peşinde. Birazdan bahsederiz detaylı olarak. Galatasaray ağırdan alıyor. Tabii ki aceleleri yok. Eleme oynamayacaklar. Vakitleri gayet
9: ya bu. Galatasaray, evet, şu anda Galatasaray takımına baktığımızda eksik yerler belli.
8: Çok net.
9: Galatasaray Mertens'in yerine bir oyuncu bulamadı. Onu aradıklarına eminim. Icardi'nin durumu büyük bir ihtimalle belli. Yollar ayrılacak herhalde.
8: Öyle gözüküyor.
9: Öyle gözüküyor. Osimhen'le beraber lig ve Avrupa'da bu maratona devam edecek bir forvet arıyorlar. O herhalde olacak. Bir de dedim Mertens gibi bir oyuncu. Belki orta sahaya yine bir takviye düşünülecek Galatasaray'da. Onun dışında ben Galatasaray'ın çok anormal ihtiyaçları, Abdülkerim'in alternatifi olabilecek bir stoper arayışı olabilir. Davinson Sanchez'e teklifler geldiği söyleniyor. Ama Galatasaray'ın gördüğümüz kadarıyla onu vermeye hiç niyeti yok. Bu yüzden yerler belli.
8: Evet, siz de duydunuz galiba, bir yarış aramız var. Kısa bir araya gidelim, ardından kaldığımız yerden devam edelim.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
8: Evet, Spor Kazanı'nda kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Bir yarış aramız vardı, üzerine Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Barış Göktürk'ün açıklamalarını sizlere canlı olarak aktardık. Transferlerden bahsediyorduk abi. En son Galatasaray sayfasını biraz karıştırıyorduk. Orada Davinson Sanchez'in ayrılık durumuna karşı bir hamle olabilir demiştin. Şeyi çok net duydum rakam olarak. 12 milyonluk Como'dan bir teklif geldiğini 1,5 ay önce yaklaşık olarak. Ama kulübün, aynen, 25 milyon euroluk bir talebi var.
9: Doğru. Kulüp bırakmak istemiyor zaten normal olarak. Abdülkerim'in işte oynadığı bölgede, stoper mevkiinde yine bir arayış olabilir. Tabii o Abdülkerim'in yerine değil, alternatif, onu da dinlendirebilecek, rahatlatacak. Bir Mertens tarzı bir oyuncunun Galatasaray'da faydalı işler yaptığını biliyoruz. Onu aradıklarına eminim.
8: Sahte forvet on arası bir,
9: evet,
8: profil.
9: Evet, o tarz bir oyuncu. Bir de yine orta alanda Torreira, Lemina, bunlar var. Ama onlara da alternatif olabilecek yine. Onları da dinlendirecek ve yeri geldiğinde yine takıma büyük katkı sağlayacak bir oyuncu tipine ihtiyacı olduklarını zaten biliyoruz.
8: Sara ayrılacak mı sence abi?
9: Sanmıyorum. Sara'nın da, çünkü Sara da Galatasaray'da iyi ya da kötü faydalı olan bir oyuncu.
8: Ya, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Juventus Atletico Madrid maçında bence çok net gösterdi onu. Şeyi net duydum yine. Aston Villa'nın Sara için 34 milyon euroluk bir teklifi var. Galatasaray 40 milyon euro bandında.
9: Evet.
8: Talepte bulunuyor. Orada Aston Villa ısrarcı olacak mı ya da oyuncu kalacak mı, gidecek mi, onu biraz zaman
9: tabii
8: gösterecek.
9: Burada oyuncuya da bağlı. Onu da söyleyebiliriz. Neden oyuncuya bağlı? Kendisi, ben artık yavaş yavaş tekrar İngiltere'ye gitmek istiyorum. Championship'ten geldi.
8: Norwich'ten.
9: Bu sefer Premier Lig'e gitmek istiyorum ve bu konuda ısrarlıyım derse, iyi ya da kötü, Aston Villa'nın biraz daha artan teklifi karşısında Galatasaray'ın da bir karar aşamasında olmak zorunda kalabileceğini düşünenlerdir. Çünkü burada artık olayın temeline baktığımızda genelde oyuncular da isterse eninde sonunda o transfer oluyor.
8: Ya bir de Galatasaray açısından da çok zararlı bir iş olmaz. 23 milyon euroya aldın, 2 yıl kullandın, üzerine 40 ay, neredeyse 1,5-2 katına satıyorsun. Bence kabul görebilir bu ya, bu şekilde.
9: Olabilir ticaret. Eğer olursa. Ama Galatasaray'ın dediğin gibi hemen acil şunu alalım bunu alalım diye bir ihtiyacı yok. Daha sakin düşünebilir. Ve ona göre de transferleri yapabilir, ki yapacak.
8: Eleme turu da yok, aceleleri yok.
9: Yapacak o transfer. Eleme turunun olmaması, ön eleme oynamaması. Çalışmalar tamam başladı. Galatasaray'ın transfer edeceği oyuncular da şu anda zaten

0: teşekkür edecek diye düşünüyorum.
1: Ya burada şey var abi, Icardi'nin son 1,5 yıldır bu kadar kötü gözükmesiyle birlikte bu kamp sürecinde kaçırırsa Icardi'nin ben çok faydalı olacağını düşünmüyorum Galatasaray'a.
0: %100 aynı düşünüyoruz. Bunu zaten teknik direktör de düşünüyordur, teknik kadroda. Çünkü sezon başındaki o kamp dönemini kaçırmak çok şeyi kaybetmek demek.
1: Zaten kötü durumda bir oyuncu için burada...
0: Neden kötü? Fit olarak göremedik biz Icardi'yi. Gerekli o fizik kondisyonu taşımadığı herkes tarafından fikir birliğiyle kabul edildi. Ve bu yüzden de Icardi de bu kadar artık ısrar ederler mi? Ben zannetmiyorum.
1: Burada en büyük yanılgılardan birine biliyor musun abi Icardi konusunda? Bence bir ikondur bu arada. Hani bir
0: Tabii
1: işte
0: tabii.
1: rockstar derler ya, Maradona da
0: O
1: öyle
0: ayrı,
1: mesela.
0: o
1: Özel
0: ayrı.
1: hayatı çok tartışılır ama
0: Evet.
1: sahaya yansıtmaz. Bir şekilde çıktığında herkes Icardi diye mesela bir şekilde destekler. Şöyle bir yanılgı var. Mesela aynı Talisca için de var. Bu oyuncular skor katkısı iyi gözüküyor ama bunların oyuna katkısı yok. Oyunda yoklar. Ne ön alan baskısında var, ne orta sahadaki mücadelede var, ne ileride preste var. Hiçbir şey de yok.
0: Zor durumda kaldığınız anlarda eğer hücum yapamıyorsanız eksik bırakıyorlar. Hücum
1: Topu
0: yapamıyorsanız,
1: rakibe bıraktığım bir maçta sıkıntı.
0: oyunun hakimi değilseniz, baskılı oynayamıyorsanız bu söylediğin bunu herkes biliyor, değil
1: Talisca'yı da yazarım
0: mi?
1: mesela ben bu listeye.
0: O da bir anda kaybolabilir oyun içinde.
1: Ya bu adamların da artısı şu işte. Burada teraziye koyup ne istediğine karar vermek lazım. 90 dakika hiçbir şey yapmadığı bir maçta bir topla maçın kaderini değiştirebilecek
0: Maç
1: oyuncular
0: alabilir.
1: mesela. Evet.
0: Ya bunu kabul ediyorsan oyuncuyla devam edebilirsin.
1: Hele ki rotasyonsa hiç problem etmeyebilirsin
0: Tabii
1: bunu.
0: oyuncu da rotasyon konusunda problem çıkarmayacaksa. Bu çok önemli Burak.
1: İkna olması lazım
0: Ya
1: rolüne.
0: oyuncu eğer ikna olmazsa bu sefer her tarafın ya hem teknik kadronun hem de oyuncu tarafının morali bozulursa takıma da bu pozitif bir etki yaratmaz.
1: Takımın iç huzurunu da bozar bu arada. Rafa Silva'nın Beşiktaş'taki ya da işte geçen sene şey vardı abi hatırlarsın, bu kiradan dönen ya da ayrılmasına kesin gözüyle bakılan oyuncuların antrenman testinde ciddi anlamda huzuru kaçırdığı söyleniyordu.
0: E
1: Oradaki
0: tabi.
1: negatif enerji tesir ediyor
0: Tabi.
1: diğer oyunculara da.
0: Etmez olur mu? Bu her takım için geçerli.
1: Evet, insanın ilişkilerinde de böyledir. Çok morali bozuk ya da keyifsiz bir yanına gelirse istemsizce etkileniyorsun tabii.
0: O enerjiyi alıyorsun ama negatif olarak alıyorsun.
1: Tabii.
0: Senin de moralin bozuluyor. Bu takım arkadaşlarının da moralini bozup çalışma hırsları konusunda bazı problemler ortaya çıkartabilir.
1: O yüzden dikkatli olmak lazım. Burada peki Mertens yerine mesela o türde çok da oyuncu kalmadı. Ben geçenlerde bir düşündüm abi, sanki bütün köşeler kapılmış gibi geldi. Mertens'in yapabileceklerini en uçta oynayabilecek yeri geldi ya da gizli 9 gibi forvetin arkasında. Mesela aklıma gelen isimler Griezmann gelmişti, Amerika'ya gitti. Bence 2 sene faydalı olabilirdi. Mertens de benzeri bir
0: Olabilirdi.
1: yaşta geldi.
0: Olabilirdi. Ya belki o tarzda değil. Daha genç ama o tarzı oynayabilecek oyuncu arayışına da girmek lazım.
1: Tabii.
0: Tahmin ediyorum o konuda da bazı çalışmalar yapıyorlardır. Çünkü her zaman öyle üst klas hazır. Şu anda dünyada pek yok. Bırak.
1: Benim aklıma 4-5 tane geldi sadece işte. Joao Felix sağlıklı olsaydı Dybala mesela. Belki bunlar olabilir.
0: Dybala da Roma'da kalma ihtimalini daha dün okudum.
1: Uzattı.
0: Uzattı.
1: Şampiyonlar yine ötürü. İndirim de yapmış maaşında ciddi bir şekilde bu arada.
0: Çünkü Romalı taraftarların kendisini ne kadar çok sevdiğini görüntülerde görüyoruz. Hep bahsediyorlar.
1: İmza töreni müthişti.
0: İmza töreni çok iyi örnek verdin. Bu yüzden Dybala kaldı.
1: Felix 12 pardon 17 milyon euro alıyor şu an Suudi Arabistan'da. Onu da oradan çıkartmak çok kolay değil.
0: Gayet de mutludur.
1: Bir sıkıntısı olduğunu zannetmiyorum. Şampiyon oldu rahat. Zaten disiplin problemleri olduğunu biliyoruz. Onun için haftada 2-3 antrenman canına minnettir onu. Parasını da kazanıyor.
0: Tabii. Hem de bayağı yüksek bir para kazanıyor.
1: 17 milyon euro. Orada da zannediyorum vergiyi kulüpler ödüyordur.
0: Tabii
1: Bizde de olduğu
0: tabii.
1: gibi. Çok güzel iş. 26 yaşındasın. Hayatının bağrında çok ciddi paralar kazanıyorsun.
0: O parayı tercih edenler Oscar gibi.
1: Oscar
0: Oscar da Çin futboluna gitmeyi tercih etmişti.
1: senelerce de kaldı orada.
0: Senelerce Brezilya'nın en zengin futbolcularından biri olabilir.
1: İşin garibi abi, o dönem oyuncular Çin'e giderken mesela bazı oyuncular için maaşlar 10-15 olduğunda yüksek geliyordu bize. Şu an 10-15 dünya standartı haline geldi. Enflasyon da ciddi arttı futbolda.
0: Arttı. Özellikle de pandemi sonrası değil mi? Bayağı maaşların yükseldiğini gördük futbol dünyasında. Bu da şu anda gayet normal karşılanıyor. Tabii bizler için değil.
1: Tabii.
0: Bizim gibi daha canlı olarak 1 milyon euroyu, 500 bin euroyu bile bir arada göremeyen kişiler olarak bir şey diyemeyeceğim.

0: Görmedim abi. Bilmiyorum nasip
1: Ya
0: olur
1: 100
0: mu.
1: bin euro bile gör, canlı canlı değil mi?
0: TL karşılığı ne yapıyor 100 bin euronun abi? 5 milyon 600 bin mi?
1: Evet, bir anda.
0: İyi paraymış gerçekten.
1: İyi değil mi?
0: İyi para yani.
1: Ya biz de burada rahat rahat tabii rakamları telaffuz ediyoruz da
0: Söylemesi bile rahat değil abi.
1: 17 milyon euronun hesap makinesini bile zor durumda bırakabileceği bir rakam bu.
0: 17 milyon euro olsa ama hesap makinesine bakmasın abi. Zaten akışını harcasan da bitmez diye düşünüyorum yıllık o
1: Değil
0: para.
1: mi?
0: Yani canın ne istiyorsa odur mesela o saatten sonra. O da insanı sıkar bence ya bir
1: Ya
0: noktadan
1: 3 sene
0: sonra.
1: 17 aldığını düşün. Senede 7
0: 51
1: ye hadi.
0: milyon.
1: Hadi 7'sini ye senede. Yani ev al kendine araba ev.
0: O da yatırım, o da kabul edilebilir bu arada.
1: Tamam. 30'da nakitin kalsın. Onda da mutlaka yatırımlar yapıyorsundur. Olay bitti.
0: Türk sinyeti faize koyarsın abi. Köşe olursun o saatten sonra. Bu arada 17 milyon euro da zararlı bir para bana sorarsan. Çünkü hayatta hani materyal olarak her şeyi tüketirsen çabalamak için bir amacın kalmıyor ya bir yerde.
1: Evet ya bunu iyi yönetmek lazım
0: Her
1: bence.
0: şeyin fazlası zarar bence.
1: İyi yönetmek lazım.
0: İnsanın fıtratında en dikkatimi çeken şey abi asla tamahkar değil. Bugün 17 milyon euro senin benim cebime koysalar neden 20 değil diye mesela bir süre sonra düşünür müyüz diye düşünüyorum mesela.
1: Şahsen ben düşünmem.
0: Ben
1: Sen
0: de düşünmem. Ben 17 de istemem bu arada.
1: ben de ne kadar çok para o kadar çok dert derler ya.
0: Burada şey çok önemli ya. Her insan için söylüyorum bunu. Hayattan ne beklediğini iyi anlamak lazım.
1: Evet ya hayatta çok mutlu olacağı şeyler aşırı olarak var zaten bence.
0: Basit şeylerle de mutlu olabilirsin böyle. 17 milyon euro değil mesela atıyorum 17 milyon TL'ye de mutlu olunur diye düşünüyorum ben.
1: Evet. Neden
0: Neden olmasın?
1: olmasın?
0: Ya şu an şeyde değilim hani son model bir spor arabam olsun Dubai'de rezidansın 50.
1: Ne
0: katına
1: yapacağım
0: oturayım
1: bir de
0: da.
1: Dubai'de rezidansta? Ne yapacağım o sıcakta?
0: Bir şey söyleyebilir miyim? Ters düşecek ama Dubai ve Suudi Birleşik Arap Emirlikleri için bilhassa Dubai yani Amerikalıların yaptığı görgüsüzlüğün başkenti demek istiyorum. Ben orayı öyle tanımlıyorum. Bilmiyorum sıkıntı yaratır mı bunu söylemem yayında ama bana hiç hitap etmiyor.
1: Ya ben hayır ya böyle çok güzel yerlerimiz yok mu bizim? Yani Çanakkale'den çık yola Ege, Akdeniz, Karadeniz.
0: Her yer ayrı bir dünya abi.
1: Çok güzel yerlerimiz var. İstanbul gibi bir yer var mı?
0: Sanmıyorum. İstanbul'da geçen bir taksiciyle konuştum abi. İşte bizim orada her yer betonarme, burası yemyeşil falan diyor. Buradan gidiyordum. İstanbul bir şehir içinde 5 farklı şehir gibi abi.
1: Evet.
0: Nerede bulacaksın ki?
1: Bulamazsın, çok zor.
0: Ama burada da şey var işte bunun farkında olmak önemli, tadını çıkartmak önemli. Ben mesela özellikle gitmediğim yer Taksim'i çok severim ben mesela orada. Kültürel İstanbul'da çok ciddi bir miras var ama bunu işte gündelik hayatta anlamak biraz zor. Bir reklamımız varmış abi hayata dair yapıyorduk ama araya reklam girdi. Kısa bir araya gidelim sonra devam edelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet spor kazanında kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Galatasaray'dan bahsetmiştik abi. Eklemek istediğim bir şey var mı?
1: Galatasaray'da dediğim gibi transfer olacaktır. Hatta transferler. Bunun için de çok iyi sabırla aramalar devam ediyor gördüğüm kadarıyla.
0: Dilersen Fenerbahçe'ye geçelim. Orada hareketli bir döneme girildi. Geçen hafta ansızın Ake transferi açıklandı mesela. Dilersen
1: Çok iyi
0: ondan başlayalım.
1: transfer. Onunla başladık. Geçen hafta da konuştuk. Bence çok iyi transfer. Aké'nin Skriniar'la uyumunun iyi olacağını tahmin ediyorum. Yeri geldiğinde savunmanın solunda da dörtlü de oynayabilir. Üçlü savunmada da iş yapabilecek önemli bir oyuncu. Bence iyi bir oyuncu transfer etti Fenerbahçe.
0: Deneyimli iki oyuncu yan yana geldi şimdi Skriniar. Bir tık Hake'nin de hantal olması orada benim için soru işareti ama.
1: Çok değil ama.
0: Çok değil tabii Skriniar
1: Yani
0: ayarında değil.
1: oyunu geriden de kurma anlamında teknik kapasite olarak da bence o orta fena değil.
0: Bence de fena değil.
1: Öyle değerlendirebiliriz.
0: Burada üçlü denemesi olabilir mi peki? Öyle bir şey var mıdır hocanın kafasında? Hiç sanmıyorum ama Ake İsmail hani üçlüde daha çok oynadığı için onu bir düşündüm
1: Üçlüde daha
0: açıkçası.
1: çok oynayıp üçlü oynamada başarılı olabildiğini gösteren yalnız tabii oynadığı takım da Manchester City. Şimdi o takımın oyun yapısı yıllardır aynı kod. Aynı kodla
0: Savunma
1: oynuyorlar.
0: orta sahaya
1: Yazılımları
0: kadar
1: belli.
0: çıkıyor.
1: Savunma orta sahaya kadar çıkıyor. Onu sağlamak için biraz uğraşman ve ona göre transfer yapman lazım. O Guardiola tarzından sonra onlar da bu sene bakalım ben de merak ettim. O değişim yapacaklar mı? Yine savunma orta
0: Maresca'yla.
1: sahaya kadar çıkacak mı? Maresca'nın yalnız o taktiği hemen bozma niyetinde olduğunu da pek tahmin etmiyorum ama Fenerbahçe'de tabii bu kolay değil.
0: 3 diye dönmek. İsmail Kartal
1: Saha
0: zaten
1: içine
0: 3-1 oynuyor.
1: baktığında değil mi?
0: Yani hep böyleydi. Bu arada Türkiye Ligi'nde de herkes 3, 4, 2, 3, 1 oynuyor. O yüzden İsmail Hoca'yı da yadırgamıyorum ben.
1: Ben de yadırgamıyorum. Ya tam tabii kadro yapına göre çok iyi pres yapmak da bizim ligde iş yapan hususlardan biri. Ama bu da kadro yapısıyla ilgili. Kadro ona uygunsa pres bayağı kazandırabilir.
0: Galatasaray bunu uyguluyor mesela Osimhen'le birlikte.
1: İç sağ ve dış sağ. İki bölgede de ya iki hem evinde hem de deplasmana çıktığında o presi Galatasaray'dan çok gördük. Okan Buruk da bunu oturttu.
0: Bir yarış aramız varmış abi. Fenerbahçe gündemine devam edeceğiz. Dilersen çok kısa bir yarışa gidelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, Spor Kazanı'nda kısa bir aradan, aranın ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili Ercan Taner'le. Abi dilersen Fenerbahçe'ye geçelim. Fenerbahçe'de gündem hareketli. Ana gündem maddesi de Greenwood. Az önce Ake transferini konuşmuştuk. Uzun süredir seçim öncesinden bu yana vaatlerden biriydi Greenwood. O dönem Hakan Safi'nin sıkça adını zikrettiği oyuncuların başında geliyordu. Şu anda yine bir çalışma olduğu söyleniyor. Oyuncunun Fenerbahçe tarafına ikna olduğu, kulüplerin şu an görüşme aşamasında olduğu söylentiler arasında.
1: Greenwood, Asensio gibi futbol olarak sahaya çıktığında, bunu defalarca söyledik, özel seyircisi de olur. Televizyonda büyük bir ilgiyle de takip edilir. Maça gitmeyenler tarafından onu kastediyorum. Müthiş bir transfer olur. Ve Fenerbahçe bunu gerçekleştirirse çok büyük bir problemi de halletmiş olur. Ya Marsilya'daki gösterdiği performans, geçtiğimiz dönemlerde özel hayatında o sıkıntılı süreçleri yaşamasa şu anda İngiltere milli takımının bank oyuncusuydu.
0: Net, çok net.
1: Onu söyleyeyim.
0: Ya şu an İngiltere milli takımının sahanda oynayan Sakalardan, Madueke'lerden falan çok daha iyi oyuncu bence.
1: Greenwood'un farkı şu, topla buluştu, rakibinden sıyrıldı, içeri doğru yöneldi, kaleyi gördüğü anda vuruşunu yaptı. Ya kaleci kurtarır ya gol olur. İkisinden biri. Ya dire o kaleye vurma ustalığı da çok iyi. Onu da kabul edelim.
0: En önemli özelliği bana sorarsan kendi skorunu yapabilen bir oyuncu.
1: Ekmeğini taştan çıkartan kanat forvetler vardır. Bu artık günümüzde pek bulunamıyor. Bir de skorer kanat forvetlerde pek bulunamıyor. Şimdi bunların hepsini bizlere, futbol severlere gösterebilecek bir kanat forvet Greenwood.
0: %100 katılırım.
1: Büyük transfer olur. Ya imzaladığı haberi gelse bence çok önemli. Ligin zirve mücadelesi yapacak olan Fenerbahçe'nin hatta avantajlı bir konum yakalayacağı bir transfer.
0: Ya burada şey ilginç abi, İngiltere'de hala üzerindeki kara bulutlar dağılmamış olsa gerek ki son 2 senede Marsilya'da 25 üstü gol asist katkısı yapmışken hala Premier Lig'den istenmiyor olması bana ilginç geliyor.
1: Premier Lig'den istenmemesinin değişik başka sebepleri de olabilir. Şu, tekrar Premier Lig'e gidince anılar depreşebilir. İngiliz medyası biliyorsun çok zordur.
0: Acımasız.
1: Acımasızdır.
0: Taraftarlar
1: o baskılar öyle tekrar ortaya çıkabilir. Tribünlerde taraftarlar işte geçmişte yaşananları yüzüne vurabilirler. Moralini bozmak için rakip taraftarlar olabilir. Bunu yaşamaması için belki kendi tercih etmiyor.
0: Bu da
1: ya da onun istediği rakamlara İngiltere'deki takımlar ulaşmıyorlar. Vermek istemiyorlar.
0: Burada Fenerbahçe'nin 7,5 milyon euro oyuncuyu ikna ettiği söyleniyor. Tabii bu bir net bir gelir İngiltere'de. Bunu belki brüt olarak bulursun ama yarısı cebine kalacağı için neredeyse 3 aşağı 5 yukarı oyuncu bunu da göz önünde bulunduruyor olabilir. Roma'nın da ciddi bir ilgisi var oyuncuya
1: bu arada. Var. Bu tabii dünyada İtalyan medyasında da yer alıyor bakıldığı zaman. Ben tekrar söylüyorum. Fenerbahçe bu transferi gerçekleştirirse çok önemli bir transfer yapar.
0: %100 katılıyorum. Fark yaratacak bir isim olur. Ve daha genç bir oyuncu, 26 yaşında Sasa da bilirsin.
1: Tabii. Eğer burada da Marsilya'daki rakamı az önce söyledin. Burada o rakamın üstüne çıktığını düşün. Bu ne diyor? İstikrarını ve çıkışını devam ettiriyor anlamına geliyor. Fenerbahçe'ye Anelka geldi. Herkes nasıl şaşırdı değil mi?
0: Bolton'a gitti sonra.
1: Yine Premier Lig'e gitti.
0: Tabii. O dönem Bolton Wanderers'ı iyi bir takımdı. Şimdi tabii çok göz önünde değil ama.
1: O dönem öyleydi. Yine de tekrar Premier Lig'e o daveti aldı ve tekrar gitti. Greenwood da o tarz bir oyuncu, o tip bir oyuncu.
0: Buradan eskaza bir Thomas Tuchel'in radarına girip İngiltere milli takımının işte ne bileyim 2028 Avrupa Şampiyonası kadrosuna falan olursa ciddi gelirler elde edilebilir ki oynar da bence. Şu an mesela İngiltere milli takımında olsa hücumda çok ciddi çeşitlilik getireceğini düşünüyorum ben.
1: O yeteneği var. O futbolun o estetiğine sahip.
0: Fazlasıyla.
1: Şu andaki o mevkide oynayan arkadaşlarından bence bir adım önde.
0: Katılırım.
1: Onu söyleyeyim.
0: Katılırım. Bakalım Greenwood süreci ne olacak? Kısa sürede bir netlik kazanması bekleniyor. Şu an Fenerbahçe adına da olumlu gibi sanki süreç.
1: Öyle gözüküyor.
0: İyi hamle olur. Burada santrfor isimleri gündemde biliyorsun abi. Serhu Girassi ismi. Oyuncunun bugün Bild gazetesi tarafından 5 büyük lig dışında bir lige transfer olmak istemediği ortaya çıktı. Bu isimle rafa kalkmış oldu.
1: Bu haber şöyle önemli. Ya Bild'de Bild genelde birebir röportajları yapan. Haberi kaynağından alan. Dünyada bilinen bir gazete.
0: Alman basının bir numaralı spor organı.
1: Tabii. Avrupa'nın da o bire yakın gazetelerinden biri.
0: L'Equipe, Bild, Marca, San vs.
1: Bild bir de şöyle değerlendirelim. Sadece bir spor gazetesi değil. Ama spor haberciliğinde de
0: önde gelen bir gazete.
1: Önde gelen gazetelerden biri. Bu yüzden önemli gazete dedim. Yani spor gazetesi değil. Bu sebepten ben o röportaj bayağı %99 vazgeçme eğilimine doğru götürebilir Fenerbahçe'yi. Oyuncunun niyeti yok çünkü.
0: Burada alternatif isimler için de söylersen mesela Sörlot isminin tekrardan gündeme geleceği söylersen.
1: Muazzam olur Sörlot olursa.
0: Süper Lig'de ben 25 gol çok rahat atacağını düşünüyorum.
1: Muazzam olur ben sana söyleyeyim. Tam Süper Lig'in zaten nasıl oynadığını Süper Lig'de biliyoruz. Müthiş bir tat bıraktı futbol severlerde izlediğinde.
0: Tabii.
1: Onu söyleyeyim, kabul edelim. Ve şimdi tekrar Fenerbahçe'ye gelirse, şimdi şöyle Greenwood, Sörlot, artık sola Kerem diyelim mesela.
0: Çok tehlikeli bir ileri hücum şutu olur skor anlamında.
1: Tekrar söylüyorum, Greenwood, Sörlot, Kerem. Bayağı rakipleri üzecek bir forvet hattı söyledim.
0: Skora yakın 3 oyuncu.
1: Ortaların iyi.
0: Asensio'yu ona attığın denklemde arkasında Kante, Guendouzi.
1: Ne olacak?
0: Savunmada Skriniar'la Akay'ı diktin.
1: Evet.
0: Hiç fena değil.
1: Bence çok iyi.
0: Bence de çok iyi. Ya bakmak lazım burada. Yönetim çok da eleştiriliyordu transferde geç kaldı diye ama sanki biraz vites arttırdılar gibi gözüküyor.
1: Böyle oyuncuları almak için tabii süre harcıyorsun. Mesai veriyorsun.
0: Tabii.
1: Yani kolay değil. Oyunculara alo gel hadi seni aldık diyemiyorsun.
0: 15 yıl önceydi abi herhalde.
1: E tabi. Ama şimdi artık bu bahsettiğimiz oyuncular uluslararası oyuncular. Profesyonellikte de bir şey başarmış oyuncular.
0: Talep de gören oyuncular.
1: Tabii ki. Yani Sörlot'u Juventus istiyor.
0: Orada da ilginç bir detay var abi. Kısa bir aramız varmış. Onunla ilgili de bir fikrini almak istiyorum. Daha önce de konuşmuştuk ama öncesinde kısa bir reklama giderim dilersen.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, Spor Kazanı'nda kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Greenwood transferinden bahsetmiştik. Tam Sörlot derken bir ara oldu. Sörlot'lu ileri uç üçlüsünün çok tehlikeli olabileceğini söylemiştin abi. Greenwood, Sörlot, Kerem Aktürkoğlu.
1: Evet.
0: İlginç bir yapılanma olabilir. Peki geriye eksik parça ne sence? Tamam diyebilir miyiz takım santrforda gelirse?
1: Şimdi Asensio devam ediyor. Talişka'ya yer bulamadım.
0: Ben buldum abi yedek kulübesinde.
1: Yedek kulübesi tamam.
0: Üçüncü koltuğa oturuyor önünde sağdan.
1: Hayır, ondan sonra onu kabul ederse o da çok iyi.
0: Ya bu şey.
1: Ya huzursuzluk çıkmazsa, onu kabul ederse çok iyi.
0: Burada şey var.
1: Vedat Muniç var.
0: Tabii.
1: Ya Vedat Muniç'in bir problem çıkarmaz Vedat Muniç mesela. Süper profesyoneldir. Ya bu elindeki kadronun ne kadar değerlendiğini gösteriyor bu oyuncularda alınırsa.
0: Nene var.
1: Nene var sağ kanat.
0: Musaba var. Oynatır mı?
1: Musaba. Bilmiyorum. Kalır mı kalmaz mı?
0: İsmail Yüksek var.
1: O orta alan için önemli.
0: Çok
1: İsmail,
0: önemli.
1: Onu söyleyelim.
0: Sigorta.
1: Ya İsmail iyi ya da kötü. Bence hiç kötü değil. İyi bir oyuncu. Defansif olarak orta sahada. Kolay kolay vazgeçilecek bir isim değil İsmail. Ben Fenerbahçe'nin kadrosunu her geçen işte iki sezondur bence oluşum iyi. Onu söyleyeyim.
0: Olmayan nedir abi diyeceğim de yani kritik maçlarda Hökezem esasında olur gibiydi de. Yani Fenerbahçe bence ucu ucuna kaçırdı şampiyonluğu. Çok uzak değildi.

0: Fenerbahçe o psikolojiyi çok ya kazanacağı işte Kasımpaşa, daha önceki yıllarda hatırlarsan İstanbulspor. O tarz maçlarda Fenerbahçe'nin kazanması lazım.
1: Ya da Sivasspor maçı vardı Beşiktaş'ın son şampiyonu.
0: O maçları kazanması lazım. Ya bu sene de yaşadı onları. Evinde mesela Fenerbahçe'nin çok az puan kaybetmesi gerekiyor. O Alex'li, Anelka'lı dönemler var. Evinde çok berabere bile kalmayan, genelde galip bitiren sezonu. Öyle çok mağlubiyet bile görmeyen Fenerbahçe'nin tekrar oluşması gerekiyor. Oyuncuların bunu anlaması lazım.
1: Büyük takım psikolojisi böyledir ama ben mesela zamanında koç Ertuğrul Erdoğan'la konuştuğumda bana şey demişti. Hani bunu basketbol üzerinden söyledi ama futbolda da böyle. Evini korursan deplasmanda da alabildiğin kadar puan alırsan başarılı olursun demişti.
0: Evet. Deplasmanda zaten bu şampiyonluğa oynuyorsan maçın favorisi sensin.
1: Psikolojik üstünlüğü alıyorsun. Taraftar baskı olarak ev sahibine dönüyor tabii.
0: Ya onu söyleyeyim. Ya şampiyonluğa oynuyorsan ve iyi sonuçlar, ligin 9. haftası lidersin diyelim. Deplasmana çıkıyorsun. O maçta favori yine sensin.
1: Baskı yaratıyorsun rakibinde.
0: Bir de gol atmışsın bayağı iyi, fazla mesela. Bunu tamamen örneklendirmek için anlatıyorum.
1: Dosta güven, düşmana korku.
0: Evet. Ya deplasmanda bize bir puan iş yapar düşüncesi yok. Şampiyonluğa oynuyorsun.
1: O büyük takımlar için bence geçerli değil abi. Dünyanın hiçbir
0: her maça dinledi. Dediğin gibi ben içeride dışarıda kazanacağım. Öyle oynamayı düşünüyorum.
1: Burada Fenerbahçe sence İsmail Kartal'la birlikte bu tekrardan bu mentaliteye girebilecek mi?
0: Girmesi lazım. İsmail Kartal da sever bu düşünceyi.
1: Pozitif futbol oynatması da oyunculara bir güven verecektir bence. Yani evet. Net skorlar aldıktan sonra bir özgüven oluşacaktır ya, erken fazla.
0: Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor gibi takımların içeride ya da dışarıda, tabii ki oyunun içinde bazı taktikler değişebilir ama ben şuna karşıyım Burak. O geçiş oyunu var ya, deplasmanda böyle oynayalım işte biraz. Ben ona karşıyım.
1: Onu büyük takım Süper Lig'de yapmamalı bence de.
0: Ya, bu Süper Lig'in futbolu değil. Ben ona karşıyım.
1: Geçmiş teknik direktör örneklerinden gördük mesela Van Bronckhorst olsun, Ole Gunnar Solskjaer olsun. Bu geçiş hücumu Avrupa'da Bilbao'ya 4 attı ama Süper Lig'de Adana Demirspor'a 2-1 kaybetti mesela.
0: E tabi. Hiçbir oyuncusuyla mutlu olmayan o dönemki Adana Demirspor'a hatırlam küme düşmüş.
1: Puan cezası vardı abi. Eksi puanlardı.
0: Ve sen Adana Demirspor'a bir de fark daha fazla olabilirdi.
1: Sonra da gidip Bilbao'ya 4 attın mesela. Öncesinde.
0: Böyle pardon. Olur mu?
1: Süper Lig ile Avrupa futbolunun dinamiklerinin çok farklı olduğunu buradan çok rahat anlayabiliriz. Lyon'u yendin mesela o sene sen Avrupa'da.
0: Evet.
1: Yani.
0: Lyon'u yendin. İşte geçiş oyunu dedin. Mustafa'yı oynattın Ajax maçında. 5 yedin değil mi?
1: Orada zaten Van Bronckhorst'un işi bitti bence.
0: Bence de bitti.
1: Yani burada şey çok önemli abi. Geçiş hücumu bence oyun planlarının arasında yer almalı çeşit anlamda Avrupa'da da.
0: Oyunun içinde oynasın. Bunu zaman zaman yapabilirsin.
1: Ama Süper Lig'de rafa kaldırman lazım.
0: Süper Lig'de her maçta bunu oynarsan zaten rakip seni ezberliyor.
1: Derbide belki oynayabilirsin bunu sadece.
0: Rakip seni ezberliyor zaten. Öyle değil mi?
1: E tabii.
0: Bir de bu işi çok ustalıkla yapabilecek oyuncu kaliterine de ulaşman lazım. Bu işi çok
1: bunu
0: iyi
1: çok yapan. İyi yapan takımlar var, emsalleri var evet.
0: Bu oyuncu kalitesiyle ilgili. Senin oyuncu kaliten vasatsa, sen ben geçiş oyunu planlıyorum dersen hayırlı bir anda
1: işler.
0: Dörtlük olursun.
1: Hayırlı işler.
0: İçeride de olabilirsin. İç sahada da olabilirsin. Ya iç sahada bile geçiş oyunu tercih eden teknik direktörler gördük. Görmedik mi?
1: Yanlış. Bence çok yanlış.
0: Ya içeride oynuyorsun. Zaten tribünlerde 50 bin taraftarım var. Bütün zirve mücadelesi yapan takımları kastediyorum. Neyin geçişini? Baskı kuracaksın. Bunaltacaksın rakibi.
1: Ya bir daha bir Süper Lig'deki takımların da şeyi yok ki top alıp oynayayım diye bir gayesi yok ki hiçbirinin büyük takımlar karşısında. Yani şey yok ki mesela.
0: O rakip de bekliyor, kapanıyor. Sen geçiş diyorsun. Geçiş olmuyor ki. Nerede oluyor?
1: Statik bir futbol oluyor. Ne sen oynuyorsun ne o oynuyor.
0: Ortaya da zevksiz bir maç çıkıyor.
1: Bu da yanlış bu arada. Premier Lig'de mesela küme düşmemeye mücadele eden takımların büyüklere çelme taktığını görüyoruz. Onlar pozitif bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bizde neden böyle bir kabullenilmiş çaresizlik var?
0: Güç farkından dolayı. Yani böyle, kabul edilmiş. Çaresizlik çıkıyor ortaya. Bazı diyor, savunmamı yapayım diyor.
1: Bir puan bir puandır.
0: Bir puan bir puandır diyor. Ama deplasmanda oynuyorsun. Zirve mücadelesi yapıyorsun. O takım ev sahibi ne kadar evinde kapanabilir? O seyircisi, o taraftar onlara kızmayacak mı? Değil mi?
1: Yani doğal olarak.
0: Ne kadar kapanabilir?
1: Bir de bir şey söyleyeceğim. Burada hani seyirci bazından da bakalım. O kadar para veriyorsun, efor sarf ediyorsun, maç izlemeye gidiyorsun. Orada can sıkıcı bir 90 dakika. Eforuna değmiyor, parana değmiyor.
0: Hiçbir şey değmiyor.
1: Keyif almıyorsun. Ya burada geçenlerde söylemiştim ya, Bielsa'nın bir sözü var diye. İnsanların bu bir eğlence aracı. Bunu elinden almayın ya. Bu kadar pragmatik olmaya gerek yok.
0: Futbol zaten nedir? Bir şov.
1: Sinemadan bir farkı yok bence çok
0: ya
1: fazla.
0: Ya futbol, insanlar mutlu olmak istiyor, güzel hareketler görmek istiyor. Estetiğin zirve yaptığı anları, o yeşil sahaya gelenler, tribünlere gelenler yaşamak istiyorlar.
1: Amaç bu.
0: Ya amaç, defansif futboldan kimse hoşlanmaz Burak.
1: Arsenal futbolu dediğimiz güncel
0: evet.
1: olarak.
0: Ondan kimse hoşlanmaz. Bu turnuvalarda olabilir.
1: Tek maç eliminasyonda bazen mecbur kalabilirsin. Pragmatik davranabilirsin. Torin'in
0: evet,
1: yaptığı
0: yani
1: gibi mesela.
0: Bayağı bir olaya gerçekçi bakıp. Ya rakip çok güçlü. Biz bu maçta kesinlikle böyle oynamak, kapalı oynamak zorundayız. Otobüsü çekiyoruz diye düşünebilirsin.
1: Biraz şartlara göre değişkenlik gösterebilir. Bilmiyorum abi, dediğim gibi ülkemizde futbol anlayışının ben taktiksel boyutta çok geliştiğini düşünmüyorum. Mesela Belçika'da bir dönem şey vardı biliyorsun. Milli takıma oyuncu yetiştirebilmek adına birçoğu takım aynı formasyonu oynatıyordu alt yaşlara kadar.
0: Ya, takımların zaten gelişiminde güzel bir yere temas ettin. Altyapıda birinci takımda Avrupa'nın birçok ülkesinde, bu konuyu açtığın için söylüyorum, aynı sistemi benimserler. Hangi sistem oynanıyorsa.
1: Monte edebilmek için oyuncuları.
0: Barcelona'da 17 yaşında gelen bir oyuncu sahanın içinde Barcelona formasıyla çıktığında A takımı.
1: Ne yaptığını bilerek oynuyor.
0: Her şeyi bilmiyor mu?
1: İyi ya da kötü değil ama her şeyi bilerek oynuyor. Neyin içinde olduğunu biliyor, bu çok önemli. Sudan çıkmış balığa dönmüyor hiçbiri.
0: Ama senin genç oyuncuların bir geliyor, eli ayağı titriyor. Neden? Farklı farklı hocalar, farklı farklı sistemlerle oynamışsın. A takıma çıkıyorsun, tamam aynı kulüptesin. Ama o sistemle senin oynadığın, genç takımda oynadığın antrenman ve maç sistemin çok ayrı. Bir şey yapamazsın ki kolay kolay o sisteme alışana kadar.
1: Abi alt yaştaki futbolcuyu da geçelim. Normal sezona başlayan oyuncu sezon içinde 3 kere teknik direktör değiştiriyor. O bile ne oynadığını
0: olsun.
1: Bilmiyor ki.
0: Ha, geçmiş olsun o zaman.
1: O bile ne oynadığını bilmiyor
0: geçmiş
1: ki.
0: Geçmiş olsun.
1: Burada şey de yok. Daha önce de bilinçli tüketimden bahsetmiştik. Atıyorum, tamamen uyduruyorum. Fenerbahçe 4-3-3 oynar diye bir motivasyon geliştirip teknik direktör değiştirsen bile 4-3-3 oynayan birini almıyorsun ya mesela.
0: O tarz teknik direktörlerle hep ısrar edeceksin.
1: Yani
0: ya bizim basit. Diyeceksin bir oyun tarzımız var. Oyun tarzımız bu.
1: Kulüp kültürü.
0: Evet. Yani işte taktikleri yine örneklendirelim. Ben 3-5-2 oynayacağım. 4-4-2 oynayacağım. 4-3-3 oynayacağım. Öyle 4-2-3-1 oynayacağım. Ben buna göre bundan sonraki bütün teknik direktör seçimlerim böyle olacak. Teknik oyuncu seçimlerim de böyle olacak. O zaman zaten sistemini oturtmuş oluyorsun.
1: Bunun bir sürü örneği var abi. Inter mesela Conte ile oturttuğu 4-3-5-2'yi sonra Inzaghi ile de oynadı. Şu an Kivu ile de oynuyor. Aynı sistem.
0: Hiçbir şey değişmiyor ki.
1: Yine şampiyon oldu.
0: Zaten onu teknik direktör sana onu söylediği zaman, yok ben değiştiriyorum sistemi dediğinde, büyük bir bunalıma imza atabilirsin. O risklere hiçbir Avrupa takımı girmez.
1: Onu yapacaksan sezonun en başında, kamptan önce yapman lazım abi. Sezon içinde onu yaparsan geçmiş olsun. O
0: büyük
1: adaptasyon
0: olsun,
1: süreci takımı öldürür.
0: O sistemleri, şu da var, oyunun içinde de zaten değiştiriyorsun. Günümüz futbolunda bu da var. Bir anda oyunun sistemi değişebiliyor.
1: Mikro olarak değiştiriyorsun mesela, bir dokunuş yapıp.
0: Bir tek dokunuşla. Onu oynayabilecek kalitede oyuncuların varsan zaten değişiyor.
1: Rahatsın. Burada dediğim gibi abi, çok körlemesine iş yaptığımızı düşünüyorum ben genel itibariyle.
0: Ben aynı kanaatteyim. Ya futbol, Johan Cruyff'un söylediği gibi basit bir oyun.
1: Zor olan
0: ama
1: basit oynamak.
0: Ama zor olan basit oynamak. Ya o sistemi adapte ettirmek. Zor olan o. Ya taç atarken bile problem yaşıyorsun sen liginde mesela.
1: Rijkaard'ın Galatasaray döneminde bir açıklaması vardı. Ben buraya nereden geldim, hala oyunculara taç atmayı mı öğreteceğim diye bir serzenişi var mesela.
0: Tabii düşün, taç atarken problem yaşıyorsun. Kimse boşluğa doğru hareketlenmiyor.
1: Abi şeyi de çok görüyorduk. Geçen sene hangi maçta gördük Süper Lig'de hatırlamıyorum. Mesela korner direğinin dibinde bir oyuncu top saklarken bir 30 saniye falan orada çırpındı, can çekişti. Biri gelip topu alsın diye hiç kimse gitmedi mesela.
0: Evet.
1: Ya bu şey de değil bu arada, taktiksel bir şey de değil. İçgüdüsel yani, o oyunu altyapılardan beri 15 senedir oynayan herhangi bir sporcunun orada gidip topu alacağını bilmesi gerekiyor. Bu mesela oyuncular şuurunu neden kaybediyor maç içerisinde, ben şeye bağlıyorum. Yaz aylarında antrenman temposu çok iyi olmadığı için oyuncuların herhalde 60'tan 70'ten sonra bir zihin gidiyor.
0: Şu var, çok iyi kondisyon ve özel hayatta çok iyi bakım. O eksildiği anda bitersin. Pilin biter.
1: Zihnen de gidiyorsun bu arada.
0: E tabi. Oksijen azalıyor.
1: Vücutta tabii ki.
0: Oksijen azaldıktan sonra hareket kabiliyetin düşüyor.
1: Bilinç azalıyor. Enteresan, çok fazla minör detay var abi. Bir yarış aramız varmış. Dilersen ona gidelim, sonra devam edelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.

0: Evet, spor kazanında kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Bir yarış aramız vardı. Fenerbahçe'deki transfer gelişmelerini de konuştuk. Burada genel Türk futbolunun bazı yaklaşımsal problemlerine de değindik sevgili Ercan abiyle. Dilersen biraz da Beşiktaş'a göz gezdirelim. Orada Beşiktaş uzun yıllar sonra Temmuz ayında üst üste transferleri bitirmeye başladı.
1: Temmuz'un başında öyle diyebiliriz değil mi Burak?
0: Genelde Ağustos'a kalır, akşam pazarı derler.
1: Kaleci olayını tamamen değiştirdiler.
0: Midland maçı öncesi bu arada en büyük beis de kaleciydi. Hani Ersin'de gittikten sonra bu çözüldü, evet.
1: Çünkü tamam, genç kaleci Doğan. Doğan'ı yakından tanıyoruz, biliyoruz. Futbol severler de biliyorlar. Onun dışında Nübel'i de biliyoruz. Bayern Münih'te bonservisi. Stuttgart, Monaco. Ki Stuttgart döneminde kendini çok iyi geliştirdiğini zaten takip edenler de biliyorlardır. Özelliklerinden biri de ayağına gelen topu arkadaşlarına iyi yönlendirmesi, hiç çekingeye girmemesi. Bizim ligde az olan bir yetenek.
0: Neuer'in Junior versiyonu gibi diyebilir miyiz bu özellik olarak?
1: Ya yakın diyebiliriz. Yakın bir. Alman kaleciler tabii ki, hayatıyla ilgili bazı notlar da okudum. Kendisi bir 6 numara olarak altyapıda başlıyor.
0: Libero.
1: Evet. Öyle oynarken ki kendisi de söylüyor, bayağı oynamayı seviyordum diye. Sonra kaledeki yeteneği fark edilip kaleye yönlendiriyorlar kendisini. Bu yüzden de oyuna çok yakın bir oyuncu, kaleci. Beşiktaş'ta savunma için bir güven olacaktır. Birinci kaleci olarak düşündüğümüzde Nübel'i.
0: Bence etkili bir hamle bu arada. Yani
1: evet.
0: Net bir ispe gitti Beşiktaş. Şimdi Bayern Münih'te sürekli kiralanıyor diyor ama son 4 senede 2 yıl Monaco'da, 2 yıl Stuttgart'ta full 11 oynamış bir oyun kaleciden bahsediyoruz. Bunlar rekabetçi takımlar.
1: Oraya gidip yedekte kalmadı. Neuer'in olduğu yerde Bayern Münih onu "ben seni geliştireceğim" stratejisiyle kiraladı. Ki Bayern Münih'le de bayağı bonserviste çok iyi pazarlıklar yapıldı. Bayağı uzun sürdü çünkü.
0: Bir ayı geçti.
1: Yani burada kaleci Nübel istemeseydi bu transferin gerçekleşme ihtimali de düşük olabilirdi.
0: Burada taraftarların aklında genel bir soru işareti belirmiş. Onu da araştırdım, onu da yanıtlayalım. Burada soru işareti varsa hala kafasında bazılarının. Neden Stuttgart transfere girmedi diye. Stuttgart'ın şu an yetenekli ve potansiyel gördüğü genç bir kalecisi varmış. Onun önünü açmak açısından Nübel transferine özellikle girmemişler. Maliyetlere de bakarak onu da bir açıklığa kavuşturalım.
1: Evet, o var. İkincisi, bonservis de Stuttgart'a pahalı gelmiş olabilir.
0: 29 yaşında bir oyuncu için tabii çok elzem ihtiyaç olarak görmüyorsan pahalı gelmiş olabilir.
1: Kaleci için bence ideal bir yaş.
0: %100 katılırım.
1: Ya diyelim ki 6 yıl kullandın. Oynar mı oynar?
0: İşte Bayern Münih'in hala az kalecisi 40 yaşında şu an.
1: Evet. Ya Bayern Münih'in de dün çok güzel bir veda mesajı yayınladığını gördük. Nübel'le ilgili olarak. Ya Almanya'da bayağı bilinen, klas kaleciler kategorisine giren bir kaleci transfer etti Beşiktaş.
0: Bence çok önemli iş.
1: Evet.
0: Burada Doğan Alemdar hamlesiyle birlikte de kale rotasyonunda bir soru işareti kalmadı. Şu an Beşiktaş kalmadı. Artık diğer rotasyonlara bakacak.
1: İşte sol bek konusunda iki tane sol bek var.
0: Altaray'la Rıdvan Yılmaz.
1: Sağ bekte yine iki tane oyuncu var.
0: Mourinho Taylan, ki Hoca Taylan'ı da değerlendirmeyi düşünüyormuş. O
1: düşünüyor
0: iyi haber
1: tabii.
0: Bence.
1: Genç oyuncu. Taylan'la da devam edebilir. Stoperler konusuna bakalım. Agbadu var. Mourinho var. Belki bir stoper daha alınabilir.
0: Agbadu, Jalo'yla sağ stoper tamam gibi görülebilir. Bir sol stopere ihtiyaç var
1: bence. Agbadu olabilir. Emirhan var yedekli olarak değerlendirebileceğimiz.
0: Sol tarafta.
1: Orta alanda Salih geldi.
0: Çok güzel hem de.
1: Salih işte milli takımda da oynadığında nasıl hazır olduğunu.
0: Orkun'la da uyumluydu.
1: Uyumluydu. Gördük hep beraber. Ben orta alana bir oyuncu daha, Gedson Fernandes tarzı bir oyuncu daha arandığını tahmin ediyorum.
0: Box to box.
1: Evet. O tarz bir oyuncu da tahmin ediyorum alınacak. Beşiktaş da fena değil. Solda Trossard olursa çok iyi olacak. Sağ kanada bir oyuncu alınır mı? Raşitsa gider mi? Orada bir soru işareti var.
0: Raşitsa'nın ayrılmasını bekliyorum ama orada Çerni benim için biraz soru işareti.
1: Çerni, bu İtalyano ile beraber oyun yapısı biraz değişirse Çerni'den faydalanma ihtimalinin olabileceği kanaatindeyim. Benim de bakışım o. Tabii ki santrafor konusu. Lajovic'le Juventus'un tekrar görüştüğünü, Spalletti'nin kalmasını istediğini okuduk, biliyoruz. Şimdi Lukaku ismi konuşuluyor da Lukaku heyecan veren bir isim. Beni tabii düşündüren bu konuda geçen seneye baktığında, geçen sezona sıfır çekmiş bir Lukaku var.
0: Zaten sezonun büyük bölümünde sakatlığı nedeniyle önceki sezondan kalma oynamadı.
1: Oynayamadı. O yüzden sıfır çekmiş diyorum. Yoksa isme heyecan veriyor. Ama isimler değil, oyuncular oynar. Oyuncunun kendisi sahaya çıkar oynar. Bu konuda da Beşiktaş'ın başka arayışlar içinde olduğunu tahmin ediyorum.
0: Sadece 7 maça çıkmış geçen sene abi. 1 gol.
1: Çok az.
0: Onlar da dakika bazında söylüyorlar.
1: Şu anda düzeldiyse, sağlık problemi olmadıysa elbette ki kimse hayır diyemez.
0: Abi burada toplam 7 maçta da 56-8'de 64 dakika oynamış sadece sezon boyu.
1: Süre çok az, sakatlıktan çıktıktan sonraki süre. Şu var ya, Gomez geldiğinde de düşüşteydi Beşiktaş'a.
0: O da aşil ya da çapraz bağ sakatlığından çıkıp geldi.
1: Düşüşteydi kariyer olarak.
0: Evet.
1: Beşiktaş'la beraber Alman milli takımının yine bankosu oldu.
0: Sonra Wolfsburg'a gitti, Almanya kupası vesaire kazandı.
1: Tabii. Böyle bir riske girilirse, ki bu risk normal olarak, tam tabii oyuncunun her türlü kontrolünü yapmaları gerekiyor. Lukaku alınacaksa, Lavic olmazsa.
0: Onunla ilgili sana bir espri yapmıştım işte abi. Anlaşmalı hastaneye götürüp check-up'ını yaparsın. Üstünde masa koto sanayide ekspertize sokarsın. Eğer bek açmadıysa denenebilir diye.
1: Denenebilir de. Doğru söylüyorsun.
0: Yani bir önceki sezonda da Roma'da düzeltiyorum. Napoli'de 14 gol 11 asisti var. Ondan önceki sezon Roma'da 21 gole ulaşmış. Yani geçen sezon ama ciddi bir his. Öyle bakabiliriz.
1: Geçen sezon büyük soru işareti. Ki buna rağmen Garcia'nın ona güvenip tekrar milli takımı alması ve milli takımda şans verdiği anlarda olumlu görüntü sergilemesi pozitif.
0: Mısır maçında, Amerika maçında yaptıkları bence de pozitif gözüküyordu.
1: O Amerika'ya attığı son gol tam bir usta işi.
0: Ben dansını çok beğendim.
1: Tabii, iyi bir gönderme yaptı. Dansını da çok beğendim, doğru. Ama vuruş da çok hoşuma gitti.
0: Golcü vuruş.
1: Tipik. Vuruşunu yaptı. Yani orada kalecinin yapacak hiçbir şey yok. Uçarak sadece golü güzelleştirebilirsin. O top çıkmaz.
0: Poz verirsin.
1: O top çıkmaz.
0: Başka bakıyorum, Trossard hamlesi abi. Yani beni en çok heyecanlandıran hamle bu. Tabii Arsenal'a özel olarak dediğim gibi sempati duymamın da etkisi var ve Trossard şöyle bir oyuncu. Üçüncü bölgedeki amiral olur takımın. Hücum hattında. Oyun kurabilir, top yönlendirebilir, skorunu yapabilir, her şeyi yapabilir.
1: Hücum aklı aynı zamanda.
0: Evet.
1: Ohun bile daha çok gol atmasına sebep olabilir. Oyunu çok iyi biliyor. Ve kritik anlarda çok akıllı pasları var. Kilit pas denilen istatistikte Dünya Kupası'nda şu anda bir numarada.
0: 17
1: tane kilit pas atmak bence çok iyi bir rakam. Sence?
0: Yani şöyle düşünelim, bu turnuvada fecaat oynayan bir, iyi anlamda söylüyorum, Messi'si var, Fransa milli takımında Olise var, İspanya milli takımında önemli oyuncular var. Şu an onun zirvesinde bulunmak zaten bambaşka bir şey, her şeye çıkıyor.
1: Tabii. Yani Dünya Kupası'nın bu geçtiğinde Dünya Kupası Trossard için herkes olumlu konuşacak. Belçika takımına çok büyük fayda sağladı diyecek.
0: Korkutuyor bu beni biraz.
1: Neden?
0: Son anda aklı çelinir mi diye korkuyorum. Islak imza atınca.
1: Ben yaşından dolayı umutluyum. Aklı çelinmez. Yaşından dolayı ona Beşiktaş'ın teklif ettiği işte konuşulan 8 milyon euroluk maaş.
0: 4 yıl.
1: 4 yıllık sözleşme. Önü açık.
0: Emekli ikramiyesi gibi biraz.
1: O parayı Avrupa'da Premier Lig'de kimse vermez.
0: Brüt olarak alır en iyi ihtimalle.
1: Ya kimse vermez, onu söyleyeyim. Ya Suudi Arabistan'a da kendisinin pek sıcak bakmadığı konuşuluyor. Arabistan'a gidip.
0: İstanbul varken.
1: Evet.
0: Ben çok faydalı olacağını düşünüyorum abi.
1: Ben de.
0: Ama burada üzüldüğüm nokta ne biliyor musun? Rafa Silva'ya da öyle olmuştu mesela. Böyle çok ikonik oyuncuları iyi takımlarda etrafında bezeyemezsen akılda kalıcı olmuyor.
1: Etraf iyi yalnız.
0: Şu an iyi gidiyor.
1: Şu anda iyi gidiyor.
0: Orkun Kökçü, Trossard.
1: Salih.
0: Ohola'da bu arada bir Hulst'i ilgisi olduğu söylentisi vardı bugün İngiliz basından çıkan. Onu da sana bir sormak isterim. Yine yerli basında da yer buldu bu.
1: İstenilen rakamı verirlerse olur mu olmaz mı diye konuşulur.
0: Raiç olarak ne biçerdin abi? Bir rakam söylemişler. Onu tam olarak eşleşiyor mu kafandaki diye merak ettiğim için soruyorum.
1: 25'ten aşağı olmaz.
0: 30 demişler. Kabul edilebilir.
1: Evet. Öyle söyleyeyim. Öyle 12-14 olmaz. Zaten bulamazsın öyle bir oyuncu.
0: Bir de zaten 15 aldım ve yani burada şey yanılgısı var abi. Reputasyon olarak tatmin etmiyor herhalde ama bence çok iyi bir oyuncu.
1: İş yaptığı maç sayısı fazla.
0: spektaküler golleri var. Geziyor, orta sahaya katkıda bulunuyor. Ceza sahasında etkili.
1: Ya takım için faydalı bir oyuncu.
0: %100.
1: Takım oyuncusu. Öyle oyuncuyu tekrar kolay kolay bulamazsın.
0: Bir de kabul edilebilir bir meblağı aldım. Maaşı şu anda 1.7 milyon euro gibi bir tabii, şeymiş tabii. Bildiğim kadarıyla. Yani bulamazsın bence de.
1: Nereden bulacaksın?
0: Öyle bir scouting yok maalesef abi. Yani Trabzonspor olsa bence bulur bir şekilde ama hani 3 büyük İstanbul takımının öyle bir scouting ağı olduğunu düşünmüyorum.
1: O scouting ağının da çok kuvvetlendirilmesi gerekiyor. Bu konuda çalışmalar yapıldığını duyuyorum özellikle Beşiktaş'ta. Bayağı kuvvetlendirilmesi gerekiyor.
0: Lazım abi çünkü şey var burada hani aldığın oyuncuların büyük çoğunluğunun son sahibi oluyorsun. Burada hani bu yap işlet devret bence bu hani bizim bulunduğumuz işte ne bileyim Hollanda gibi Belçika gibi futbol ekonomisi çok büyük olmayan ülkelerde sürdürülebilir tabii. Tek model bu.
1: Ya Trabzonspor'da olay öyle bir başladı ki yıllar öncesinden örnek vereceğim. Sörlot'u mesela buldular kiraladılar.
0: Crystal Palace'dan.
1: Tabii. Ya burada tabii İstanbul takımları zirve mücadelesi yapan takımlar bence gol yedi. Sörlot neler yaptı burada? Şov yaptı.
0: Hepsi peşinde. Zaten şampiyon oldu. Düzeltiyorum şampiyonlukta yoktu. Kupa aldılar mesela o sene.
1: Değil mi? Şov yaptı Sörlot.
0: Büyük oynadı.
1: Bu sene iyi ya da kötü bence büyük işler yapan Onaçu'yu aldılar.
0: İnanılmaz golcü.
1: Onaçu neredeyse her maçta takımını sırtladı götürdü.
0: Araya soktuğun Simon Banza bile 20 gol attı bu ligde.
1: Augusto'yu aldılar. Ve Augusto'yu daha sonra da 20 milyon euroya Zenit'e gitti. Öyle değil mi?
0: 7'yi aldın 20'ye sattın bir senede.
1: Ve oyuncu faydalı oldu.
0: Ulayi
1: transferin konuşulan isimlerinden biri olacak. Hala başlamıştır şu anda.
0: Burada şey var abi görmüşsündür mesela devre arasında Wolfsberger'den 5,5 milyon almışlardı. Vayı bu. Şu anda Fulham'ın 25 artı 3'lük bir paketi masaya koyduğu söylentisi var mesela.
1: Ya böyle oyuncuları işte scoutluk, oyuncu araştırma, oyuncunun oynayabileceğine inanma. Ve oyuncuyla girdiğin o ikili, bu bizim takım böyle oynuyor, sen de bu takımda faydalı olursun konusundaki diyalogların.
0: İkna çalışması.
1: İkna çalışmasının başarılı olması o ekibin Trabzonspor'da çok başarılı olduğunu gösteriyor. Mutlaka bunun diğer takımlara da net olarak yansıması lazım. Şimdi Beşiktaş uğraşıyor.
0: Attor örneği var mesela burada da. İlhan Fakılı'yı belki sayabilirsin yine.
1: Evet. Ya bunlar Beşiktaş uğraşıyor şimdi. Böyle oyuncular şart.
0: Burada herhalde kamuoyu baskısının çok etkisi altında kalmamak lazım ya bu oyuncuları parlatmak için. Çünkü alıp oyuncunun kendini belli etmesi hemen ilk maçtan da olmuyor ya bazen. Biraz sabretmen, biraz oyuncunun üstüne gitmen
1: kesinlikle
0: lazım.
1: Kesinlikle öyle. Her oyuncu da başarılı olmaz. Bunu da kabul etmesi gerekiyor o takımı tutan taraftarların. Bazı oyuncular maalesef olmaz.
0: Mesela burada ziyan olan isimlerden biri. Ben Kenny Arroyo'nun sosyal hayatında ya da kişilik olarak problemli biri olabilir ama futbolculuk anlamında çok büyük potansiyel barındırdığını düşünüyordum.
1: Fakat oyuncu buraya çalışamadı.
0: Hayatında ilk kez tabii 18 yaşında henüz
1: Güney Amerika'da. İşte oyuncuları 18 yaşında oyuncuyu aldığında ne yapabiliriz? Nasıl gerçekleştirilebiliriz? Ailesi gelebilir mi? Bunları çok iyi düşünmek gerekiyor. Sadece oyuncuya maaşını verip hadi kolay gelsin sana iyi çalışmalar diyerek bu iş olmaz.
0: İlgilenmen lazım şeyin farkında olman lazım abi. 18 yaşında bir birey reşit de olsa çocuk hala ona üzerine düşmen lazım.
1: Her gün oyuncuya çok yakın olman lazım. Bir ihtiyacım var mı? Şuraya gidelim. Çünkü oyuncu bilmiyor ki. Hayatında ilk defa kar yağışı gördüm dedi. Bir röportajında hatırlıyorum.
0: Belki hayatında ilk defa Avrupa'ya geldi. Ya ilk defa belki değil muhtemelen öyledir mesela.
1: Ya hayatında ilk defa kar yağışını gör. Öyle bir oyuncunun alışması hiç de kolay değil. Ya ona 10 numaralı formayı vererek zaten üstündeki yükü daha da arttırıyorsun.
0: %100. Zarar etmeden çıkıldı ama yani burada şey var abi sen de söylemiştin ya çöl iklimine Dünya Kupası konuşurken adapte olmak çok zor diye milli takım kampından. Dediğin gibi burada Güney Amerika'dan ilk kez çıkan 18 yaşında bir çocuğu bir yetişkin değil altını çiziyorum. Yani reşit olabilir ama 18 yaşında bir insan çocuktur. Ailesinden de ayırıp burada başarılı olmasını burada kolay adapte olabilmesini beklemek de biraz hayalperest.
1: Tabii hele takım sporlarında.
0: Tabii.
1: Çok zor.
0: Hele ki o dönem.
1: Oyuncu bir de dili yani. İspanyolcadan başka dil konuşamıyorsa o oyuncuya çok iyi yardımcı olman lazım. Takım arkadaşlarında da bu azsa bu sayı ve şimdi insanlar şunu söylüyor. Takım arkadaşları birlikte işte yemek yerler, eğlenirler. Artık öyle bir dünya yok. Herkesin apayrı dünyası var. Kimisi bilgisayardan hoşlanıyor. Bilgisayar oyunlarından hoşlanıyor. Kimisi dışarıda gezmekten işte ormana gideyim, koşayım.
0: Kimisi gece hayatına düşüyor.
1: Bazıları gece hayatını seviyor. Bazıları ailesiyle hep birlikte olmak istiyor.
0: İnsanlar
1: artık öyle takım arkadaşları için şu haftada iki gün bir arada oluyorlar. Bir de antrenmanlarda bir arada oluyorlar. Ya Avrupa'da da öyle. Oyuncu antrenman bitti mi? Ben bazı forma giymiş Türk oyuncularıyla konuşuyordum. Antrenman bitti mi? Herkesin ayrı dünyası var. Kendini yalnız hissediyor oyuncu. Öyle demişti.
0: Aslında bu dediğim model sağlıklı da abi. Yani işle özel hayatı ayırmazsan çok birbirine girerse bence çok mutlu olmasın ama tabii. Yalnız biri için problem söyledin.
1: Ya buna çünkü burada öyle değil ki burada arkadaşlık daha fazla.
0: İnsan olarak öyleyiz biz genel olarak ama.
1: Evet. Ama bazı birçok ülkede öyle değil.
0: Yani kısa bir aramız varmış abi. Dilersen bir reklama gidelim sonrasında devam edelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, kısa bir aranın ardından sizlerle birlikteyiz Spor Kazanı'nda. Güney Amerika'dan ya da genç oyuncu getirirken abi velhasıl kaldığımız yerden devam edelim. Biraz daha inceleyip sık dokumak gerekiyor.
1: Tabii. Eğer oyuncunun özel yaşam standardı her ülkede kabul edilmez değil mi? Genç de olsa oyuncu. Eğlenceyi çok seviyorsa o iş olmaz.
0: Ya bir de her kültürün, her ailenin dinamiği değişir ya. Ülkeler arasında da böyle. Orada 18 yaşında bir çocuğun yaptığı ve çok normal karşılanan bir hareket burada herkese batabilir. Ya da onun gözünde herkese batacak bir hareketi biz burada normal...
1: Tabii böyle aşırı... İşte dedim ya, eğlenceye çok düşkün, gece çıkmayı çok seven oyuncu bu huyundan 18-19 yaşında da olsa hemen vazgeçmez. Öyle
0: İstanbul'da
1: görmüş.
0: Bunun için çok tehlikeli bir şehir bu arada.
1: Aynen öyle. O zaman oyuncuyu almayacağım.
0: Ona da iyilik yapacaksın.
1: Kendine de.
0: Kendi haline bırakacaksın.
1: Ona kabul edilebilecek yerlere giderse. Ki oyuncunun futbol hayatı zaten uzun sürmüyor o tarz oynayanların ve yaşayanların.
0: Neymar örneği var işte hani. Çok uzun sürmüyor dediğimiz 34 yaşında hala oynuyor ama 4 sene önce üst düzey, 5 sene önce üst düzey hayatı bitti mesela.
1: Bitti tabii. İdare ediyor şu anda artık. Belki futbolu bile bırakacak. Brezilya'yı bıraktı da belki futbolu da bırakacak.
0: Zaten gözlerden bırak artık yani. Burada şey var abi. Oyuncuyu iyi araştırmak lazım. Daha önce mesela seninle bir gün Rafa Silva konusunu konuşurken şeyi konuşmuştuk ya. Bu oyuncuların scout raporlarında kişilik özellikleri, antrenör ilişkileri, psikolojik tarafları da yazıyor. Ya göz ardı ediliyor ya da biz çok scout raporuna falan girmiyoruz. Bak böyle bir oyuncu Benfica'dan boşa çıkmış, hemen alalım bir heyecan gelsin falan diye mi bakıyoruz acaba?
1: Ya boşa çıkmış derken neden boşa çıktı?
0: İrdelemek lazım bunu.
1: Öyle değil mi? Neden boşa çıktı? Nedir? Arkadaş ilişkileri. Bunların hepsini değerlendirmek gerekiyor. Bunları yapan takımlar zaten başarılı oluyor.
0: PSV gibi, Ajax gibi.
1: Tabii bu değerlendirmeleri yapanlar zaten başarılı oluyor. Oyuncu zaten üst düzey ise bu konularda başarılı demektir. Bayern Münih'ten aldığım bir adam oynuyorsa demek ki bu konularda iyidir.
0: Zaten onu orada barındırmazlar aksi bir senaryoda.
1: Hemen gönderirler.
0: Biz bu işlerde çok yokuz ya.
1: Bu aşamayı da olumlu olarak atlatmamız gerekiyor. Oyuncu alırken, yabancı oyuncu alırken bunlar artık düşünülmeli. Ya bu oyuncular dolar ve euro ile geliyorlar.
0: Bir de onlar şey biliyorsun, anlaşmalarda döviz kuru sabitlenerek imzalanmıyor.
1: Evet.
0: Her sene de kazançları artıyor ciddi anlamda.
1: Tabii.
0: Risk. Biraz mesaj bakalım abi istersen. Bakalım. Saat başından sonra çeyrek finallere de geçelim. En yeni mesajlardan başlayayım. Sevgili Ercan Taner'e selamlar. Galatasaray'ın Romulo için yoklama yaptığı söyleniyor. Ercan abi sizce Osimhen, Romulo, Barış Alper, Yılmaz forvet hattı ideal midir? Ben Romulo'nun bu arada Osimhen'in gitme ihtimaline karşın düşünüldüğünü tahmin ediyorum.
1: Romulo için yüksek bir bonservis ödemişti Leipzig. Eğer o transfer gerçekleşirse, Osimhen de kalırsa bence o iş kapandı. Mükemmel bir forvet oluyor.
0: Ötesi yok. Yani çift santrfor bile denersin bu arada. 4-4-2 denenir bu takımla.
1: Neden denenmesin? Yani... Eğer gelirse, öyle bir şey varsa, oluyorsa mükemmel bir transfer girişimi.
0: Yani bu Osimhen gidecek diye yorabilir miyiz peki?
1: Yok. Ya Şampiyonlar Ligi'nde daha üstü hedefliyorsan Osimhen neden gitsin? Ben sanmıyorum.
0: Ya burada 75 milyon euroluk ya da işte satmaya kalksan bugün 100 milyonun üzerinde bir santrforun arkasına 50 milyona bir yatırım daha yapılır mı? Yapılabilir, bilemiyorum buradan.
1: Ben sanmıyorum Osimhen'in ya şu anda, çünkü şampiyon bir kadron var. Biraz zorlandın geçtiğimiz sezon. Bu kadroyu şimdi daha da güçlü hale getirmeye, ya plan ve program bu. Uğraşıyorsun. Evet, Romulo heyecanlandır. Taraftarı da heyecanlandırır.
0: Heyecanlandırır ki onun için de sürekli devşirme vesaire diyorlardı ya, böyle bir yani Romulo ismi ortaya atılmıştı. Onun da olması için biliyorsun Türkiye'de 5 yıl çalışmış olması gerekiyor ya da işte forma
1: Evet.
0: giymiş olması. Bu anlamda da bir adım olabilir. 2 yılı var Göztepe'de.
1: Ama o geçmiş sıfırlanıyor biliyorsun.
0: O zaman baştan 5 yıl mı?
1: Baştan oluyor.
0: Yazık olmuş. Neyse bakalım,
1: Evet.
0: gelip de 5 yıl
1: Ben
0: kalır mı
1: öyle biliyorum
0: bilemiyorum.
1: çünkü. Evet.
0: Bu arada abi Çorum FK'dan bir Aubameyang açıklaması gelmiş. Burada As Başkan Feyyaz Gökel'den, onu isterseniz bir aktaralım.
1: Hay hay.
0: Transfer komitemizin, yönetimimizin görüşmüş olduğu birçok isim var. Aubameyang da beğendiğimiz bir oyuncu, beğendiğimiz bir kardeşimiz. Şu an resmi bir imza atılmadı. Her futbolcuyla görüşüyoruz. Sıcak olduğumuz isimler de var. Olmayan transferler de var. Zaman içerisinde bütün transferlerimizi açıklayacağız diye bir soru işareti bırakmış.
1: Bu yayınımızdan önce de konuştuk. Çifthaneleri rakamlara ulaştı Marsilya'da. Yaş 37. Hatta programı açarken sen bir Eto etkisi meydana getirir mi dedin. Ben de şu anda şöyle söyleyeyim. Evet, Çorum'da bir Aubameyang etkisi olur gelirse.
0: Bu arada ilginç bir şey söyleyeyim, yani oyuncuyu ikna etmek de büyük başarı. Neden diye sorarsan, hani genelde biliyorsun bu Anadolu'da oynayan oyuncuların bir İstanbul'a geli gitti, seviyorlar burayı. Metropol hayatına alıştıkları için. Çorum'da havaalanı yok mesela.
1: Evet, Ankara'ya gideceksin.
0: 3 saat.
1: 2,5 saat diyelim. 2,5-3 saat. Ankara'dan işte izin gününde, o da değer mi? Zaten izninin yarısı yolda geçmiş oluyor gidiş ve dönüşü düşündüğünde.
0: Bir de sporcular için o yolculuk işi normal bir bireyden çok daha sancılı abi.
1: Evet.
0: Bilemedim. Ama ikna ettilerse tabii ki çok büyük iş.
1: İkna edilirse mükemmel.
0: Az önce bir haber daha gördüm. Oyuncunun şartlar doğrultusunda Çorum'da ve İstanbul'da iki tane ev kiralanacağı. Hani İstanbul Çorum arasında gündelik hayatına devam edeceği de söyleniyor. Bu çok sağlıklı bir şey gibi gelmedi bana.
1: O zaman iş yapmaz. Şimdi daha söyleyeyim.
0: Tatile geliyor dersin mesela.
1: Yani takımla beraber antrenmanlara çıkamazsa, takımla çalışmaları yapamazsa, o zaman ne olacak?
0: Bu tamamen PR amaçlı yapılmış bir transfer ki
1: Öyle
0: milli görünür o
1: gözüküyor.
0: saatten sonra.
1: Evet.
0: Sevgili Ozan Demir yazmış bu arada. Çorum Spor'un sonu umarım geçmişteki Ordu Spor gibi olmaz demiş. Daha çok erken bunu yorumlamak için
1: Erken,
0: ama.
1: erken. Daha o transferler ya gelip imzalamadı bile. Aubameyang.
0: Olumlu hamleler de var bu arada. Gökhan Sazdağ, Serdar Saatçi gibi yine Süper Ligi bilen birkaç oyuncu aldılar. Yani devamı da gelecektir burada.
1: Oyuncuların tabii fizik kondisyonlarını biraz çalıştırmaları, ya yani geliştirmeleri gerekiyor.
0: Şart.
1: Özellikle Gökhan ligin ikinci yarısında oynadığı Beşiktaş formasıyla Fenerbahçe maçında çok bitikti.
0: 30 dakikada 11 top kaybı yaptı. Bir sağ bek oyuncusu 11 kere topla buluşup nasıl kaybetti benim aklıma. Filip Lan falan değilsen 11 kere zaten buluşmasın yarım saatte. Herhalde kolay
1: Doğru.
0: kolay. Nasıl kaybettin mesela?
1: O benim bayağı dikkatimi çekmişti. Serdar da forma şansı bulur diye düşünüyordum Trabzonspor'da. Bulamadı.
0: Fazla radikal açıklamalar yaptı gittiğinde, Beşiktaş'ı da karşısına alacak. Hani eski takım
1: Evet.
0: olduğu için söylüyorum. Bazen çok iddialı olmamak lazım. Tabii ki
1: İşte
0: daha
1: forma
0: çok
1: şansı
0: yazık
1: da
0: olacak.
1: bulamadın.
0: Satılmış saatten bir mesaj gelmiş. Samsun havaalanını kullanıyoruz Burak Bey. Buraya 2 saat mesafede demiş.
1: Ha güzel. Çorum Samsun değil mi?
0: Evet. Bir yarış aramız varmış abi. Şu an Batıkan abiyle göz göze geldik. Bugün çok fazla göz göze geliyoruz. Bir yarışa gidelim, sonra devam edelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.

0: Evet, spor kazanında bir yarış ve reklam arasının hemen ardından sizlerle birlikteyiz. Abi hazırsan bir Dünya Kupası çeyrek final maçlarına başlayalım.
1: Başlayalım.
0: Bugün çeyrek finallerin ilk maçı, turnuvaya renk katan iki takım. Saat 23 kuşağında karşı karşıya gelecek Boston Stadyumu'nda.
1: Saat de gayet iyi.
0: Maç da gayet iyi. Fransa Fas.
1: Mükemmel. İki takım da çok iyi. Fas geçen Dünya Kupası'ndaki dördüncülüğü ve bu Dünya Kupası'nda ortaya koyduğu performansla bence futboldaki gelişimini üst düzeye çıkarmış durumda. Fransa'nın orta alan ve forveti mükemmel. Umarım futbol anlamında çok iyi bir maç izleriz. 2022'de oynanan maçı da hatırlatalım. Fransa 2-0 yenmişti Fas'ı. Ama şimdi tabii Fas bayağı gelişti. Bu yüzden ben bayağı heyecan içinde bir karşılaşma izleyeceğimizi tahmin ediyorum Burak.
0: Katılırım. Turnuvaya çok renk katan iki takım. Ben Fas'ın 2022'den sonra tekrar bu kadar iyi olacağını düşünmüyordum. Demek ki ortada bir tesadüf yok burada.
1: Yok. Gelişmiş bir yapı var. Ben okudum, araştırdım, baktım. Bir yatırımları var. Kralları futbolu çok seviyor. Bununla ilgili olarak işte hem altyapı çalışmaları, oyuncu bulma ve oyuncuların birçoğunun yine Avrupa sistemine çok iyi adapte olup Fas dışında oynamaları ve bu takımın da böyle birleştirilmesi çok iyi. Teknik direktörleri de altyapıdan geliyor biliyorsun.
0: Evet. De La Fuente gibi.
1: Evet. Takımın birçok şeyini görmüş, yaşamış bir teknik direktöre sahipler. Ya sistemli gidiyorlar. Şansa gelmiş değiller. Bunu ispatladılar.
0: Bu arada Fas tarafından da şunu bahsedeyim. Abi, bugün turnuvanın yıldızı Saibari oynamayacak arkadaşı sakatlığı nedeniyle.
1: Onun için büyük çok bir kayıp. Gerçekten büyük kayıp.
0: 5 maçta 3 gol atmış turnuvada.
1: Takımın içinde kendini gösteren ve oyun için anahtar oyunculardan biri. Fas takımında bu dezavantaj meydana getirecektir.
0: Yine Ezab de sezonu iyi geçirmiştir elbette. Henüz turnuvada maça çıkmadı. Ondan da mahrumlar bildiğin gibi. Ager de yine savunma hattında yok. Burada eksikleri var. Riyad da bu arada kadroda olmayacak. Burada Fas tarafında önemli eksikler var. Fransa tarafında da şu an için Tchouaméni ve Tchouaméni şüpheli gözüküyor. Ekitike de karşılaşmada oynamayacak turnuvada zaten
1: Ekitike artık herhalde bu turnuvayı kapattı.
0: Bir sene yok artık bence. Aşil koptu çünkü artık. Tabii. Çok kolay olmayacaktır. Dilersen muhtemel 11'leri bir paylaşayım abi.
1: Yavaş yavaş bakalım.
0: Fransa tarafında kalede Mannion. Savunma ikilisinde Upamecano, Saliba. Solda Luka Digne, sağda Jules Koundé. Orta sahada Manu Kone, Rabiot ikilisi. İleri üçlüde Dembele, Olise, Doué. En uçta da Kylian Mbappe.
1: Korkutucu değil mi?
0: Bu filmin adını unuttum şu anda. Jordan'ın olduğu. Looney Tunes karakterleriyle gitti şu an. Çok da ikonik bir film. Space Jam'de Goon Squad var diye canavarların olduğu, evet, bir takım. Ona Goon Squad'a benziyor bu takım.
1: Turnuvanın en iyi kadrosu diyebiliriz Fransa'ya. Bari. Bunun tabii sahaya yansıması şu ana kadar da çok başarılı oldu. Bu akşam ne olur? Bu Fas'taki oynayamayacak oyuncuları değerlendirdik. Bu Fransa için bir avantaj.
0: Şu Fransa kadrosu herhalde bundan 50 yıl sonra da Dünya Kupası tarihinin en iyi kadrolarından biri olarak anılır diye tahmin ediyorum.
1: Kupayı alırsa %100.
0: Almasa da yazık olan kadrolardan biri olarak
1: alır. Öyle değerlendirilir. Yazık olan kadro denir. Yoksa kupayı alırsa Fransa futbolunun en önemli kadrosu olarak konuşabiliriz. Zidane'lara, daha önceki dönemdeki Platini'lere rağmen bu kadro bayağı korkutucu bir kadro.
0: Bu tarz yani farklı dönemlerden saydığımız yıldızların sanki hepsi bir araya gelmiş gibi burada.
1: O yıldızların başka bir versiyonu. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim.
0: Ya mesela şu kadro için 98 işte bu kalede Barthez'in olduğu ileride Henri Trezeguet olan kadrodan daha iyi diyemez miyiz? Bence diyebiliriz mesela.
1: Rahatlıkla.
0: Hakikaten ilginç. İnanılmaz bir kadro. Yani Dünya Kupası tarihlerinin en iyi kadrolarından biri ve işin enteresan tarafı oyuncuların çoğu 30 yaş altı.
1: Ve şu var. Yedek kulübesi sahaya koysan oyuncuyu, diyelim aldın oyuncuyu, yedekten bir oyuncu söyleyelim Fransa'da.
0: Cherki mesela.
1: Cherki'yi aldın. Fark eder mi? Etmez. O bile şans bulamadığı için üzgündür bence. Ki Manchester City'nin geçen sene en önemli oyuncularından biri oldu çoğu maçta.
0: Abi yedek kulübesinden

0: çok fazla oynamamış. Yine Lucas Hernandez Paris Saint-Germain'de yine rotasyonda önemli bir oyuncuydu. Çok fazla oynamamış. Yani rotasyon zaten bambaşka.
1: Ya bu isimleri değerli dinleyicilerle paylaştık. Bu isimler bile rahatlıkla Fransa takımının o sisteminin devam etmesini sağlayacak oyuncular.
0: Yani yaş itibariyle de inanılmaz iyi. Bu arada bugün Olise sarı kart cezalısı denmiş ama şu an önümde açtığım şeyde sarı kart sınırında gözüküyor kendisi. Onu da söyleyeyim. İndal Ateş Rusya'dan yazmış. Şimdi önüme düştü. Şu an sarı kart sınırında gözüküyor. Olise, Manukone ve Bradley Barcola.
1: Evet, o sarı kart sınırı. Tabii bu oyuncular buna dikkat edeceklerdir.
0: Muhakkak.
1: Çünkü yarı finale yükseldiğinde o sarı kart olayı finalde oynama anlamında dezavantaj. Ama o siliniyor galiba yarı finalde.
0: Eşleşme durumuna da bakalım abi. Bu eşleşmenin kazananı İspanya-Belçika kazananıyla oynayacak. İstersen çok hızlıca bir Fas'ın 11'ini de paylaşalım sizlerle. Orada da önemli eksikler var. Kalede Bono, savunmada Hal Hala Diop, sağda Hakimi, solda Mazraoui, orta sahada Boadi ile El Ayani, önlerinde Unai, sağda Brahim Diaz, solda El Kanus, en uçta da Rahimi.
1: Bu turnuvanın bence dikkat çeken ve beğendiğimiz oyunculardan biri Brahim Diaz diye konuyu açsam herhalde katılacaksın.
0: Tabii ki.
1: Gol yollarında arkadaşlarına pozisyon hazırlama.
0: 4 asist.
1: Mükemmel. Muazzam bir top tekniğine sahip. Oyunu çok iyi okuyan. Hücumu yönlendirmede başarılı olan. Araya iyi top bırakma girişimlerinde bulunan. Bir Fas milli takımı için muazzam bir oyuncu. Oynadığı takımı da hatırlatalım.
0: Real Madrid.
1: Real Madrid forması giyiyor Brahim Diaz. Bu akşamki maçın Fas adına en önemli anahtarıdır bence kendisi.
0: Kendisi hatırlarsın daha çok değil, geçtiğimiz Ocak ayında milli nefret objesi haline gelmişti Fas'ta Senegal maçında kaçırdığı penaltıyla.
1: O penaltıdaki labali değil mi?
0: Panenka vurmaya çalıştı 90+4'te, belki atsa maç bitecekti, sonra uzayan maçta seri penaltı açılarında kaybettiler. Sonra bambaşka şeyler oldu. Kupayı aldılar sembolik olarak ama kupa gitmedi Fas'a vesaire.
1: O kupa ne oldu? Senegal'de duruyor.
0: Buna bir yaptırım uygulanabiliyor mu abi?
1: Geri alın diyorlar. Uygulanamıyor. Nasıl uygulayacaksın?
0: Acaba oldu. Mesela abi 2032 Avrupa Şampiyonası Türkiye'de düzenleniyor denecek ya. Ya düzenlenecek deniyor ya. Kupa buradayken acaba biz de vermesek mi kazananlık? Kalsa fena. Madem bir yaptırım yok.
1: Ya nasıl alacaksın kupayı? Başka kupa verirler onlara.
0: Gönlü olsun diye ikisinde de kupa olacak. Çok enteresan.
1: Çok enteresan. Kesin.
0: Yani çeyrek final aşamaların en güzel maçlarından biri bugün olacak. Peki hangi takımı yakın görüyorsun abi? Maçla ilgili tespitin
1: nedir? Şimdi oturduk saydık isimleri. Brahim Diaz'dan az önce bahsettik. Fas'taki eksikler stratejik. Önemli. Bunun sahaya nasıl yansıyacağını merak ediyorum. Onun tedbirlerini almaya çalışacaklar.
0: Burada Saibari'siz hücum gerçekten çok zor olacak ama.
1: Ya Saibari bir de üst düzey bir oyuncu.
0: Bayern Münih aldı 55 milyon euro turnuva
1: üst
0: içerisinde.
1: Üst düzey bir oyuncu. Onun da Brahim Diaz ve Saibari'nin aynı anda oynadığı oyunda ben derdim ki ya açıkça söyleyeyim %50-%50.
0: Büyük kayıp oldu. Bir de sakatlık, hani kart cezası olup burada eskaza bir şekilde atlasan, ilerleyen turnuvanın kısmında kullansan çok iyi ama arka adele bir de hamstring, yani bir ay yok en iyi ihtimalle.
1: Sezonu kapattı.
0: Öyle gözüküyor. Turnuva gitti artık şu an Saibari için.
1: Bu sebeple ben biraz Fransa'yı önde görüyorum.
0: Valla kadro kalitesi olsun, oyun gücü olsun, buralara oynama tecrübesi olsun. Yani çünkü Fransa milli takımına baktığında hepsi işte Bayern Münih'te, Real Madrid'te, PSG'de oynayan. Hani kırılma anlarını, maçını iyi oynayan oyuncuları var.
1: Ya kriz anında bile nasıl oynaması gerektiğini bilen bir kadro. Kriz yaşıyor takım diyelim saha içinde oyun olarak. Fransa'da sistem değişmiyor.
0: Mbappe'nin Paraguay maçında yaptığı açıklamadan bahsetmiştin burada zaten.
1: Tabii.
0: Mesela.
1: Yani o yüzden ben tahmin etmiyorum bir şey olacağını.
0: Ben de bir yol kazası beklemiyorum burada.
1: Değil mi?
0: Fransa bence devam edecektir.
1: Ya Fransa'nın büyük sürpriz olur bu eksiklere rağmen Fas'ı eleyemezse. Fas'ın oyun sisteminde bir değişiklik olabilir mi? Biraz daha Paraguay maçındaki gibi Paraguay'ı andıran, kendi yarı sahasında daha fazla kalan bir Fas görebilir miyiz?
0: Ben Fas'ın şimdiye kadarki oyun anlayışının onu uygularsa Paraguay kadar başarılı olacağını düşünmüyorum. O çok tehlikeli olur. Farka bile gidebilir öyle olursa.
1: Öyle oyunu, yani defansif anlamda onu kastediyoruz. Ağırlık verirse evet, Paraguay çünkü onu oynamaya alışık.
0: Burada şey var abi biraz, hani o kadro bina gibi düşün.

0: Kadronda bir mühendisliği neye göre yapılıyorsa ona göre tasarlaman lazım. Yani işte burada ne bileyim 2 ton arabayla hız yapmaman gerekiyorsa bu takımda hücum yapmak üzerine tasarlanmış. Parçaları, oyuncuları buna göre seçilmiş ve buna göre alıştırılmış bir takım ya. Sen bu takımı kendi yarı sahasında kapatırsan Fransa orayı açar bence.
1: Ve zorlanmaz.
0: Çok da zorlanacağını düşünmüyorum bu Paraguay maçı. Paraguay mesela o yönde tasarlanmış bir takımdı. Herkesin canını okudular. Yani sadece iyi savunma yapmak anlamında değil. Tekmesiyle tokat yani çok
1: Evet,
0: futbol
1: Fas öyle
0: dışı
1: bir takım
0: çıktılar.
1: değil bir de.
0: Naif bir takım Paraguay'a nazaran herkes gibi.
1: Bir de saha içinde o futbolun sanatını ellerinden geldiğince teknik kapasiteleri iyi olduğu için bizlere gayet iyi sunan bir takım.
0: Çok keyif kattılar turnuvaya.
1: Çok.
0: Bitmiş gibi söyledim şimdi ama katabilirler daha fazla tabii göreceğiz.
1: Katabilirler tabii, sahaya çıkacaklar ama dediğin şu anda sistemin 3 oyuncusu yok.
0: Kalbi gitti bence o sistemin.
1: Ya
0: Turnuvanın en iyi
1: sistemde 3
0: oyuncularından biri.
1: oyuncu yok.
0: Evet.
1: Bu ben yine aynı oynarım, aynı oynamayı düşüncesine sahip olabilirsin de biraz da oyun kalitesini düşünmemiz gerekiyor.
0: Acil durum planı nedir abi burada sence?
1: İki tane yolu var. Dediğim gibi biz sistemi değiştirip sen ona ben de kabul ediyorum bunu. Biraz daha kendi yarı sahasında kalıp daha sağlam kapanma. İkincisi de ben çıkacağım yine oyunumu oynayacağım. Çünkü bu oyuna alışık bir takımım. İki tane şıkkı var. Üçüncüsü yok.
0: İki ucu keskin bıçak.
1: Evet, bakalım göreceğiz. Ya o ben de çok merak ediyorum.
0: Güzel maç olacaktır. Zaten yarın burada yine uzun uzun konuşulur diye tahmin ediyorum. Sevgili Mehmet Sevinç olacak.
1: Evet.
0: Evet, bugünlük süremizin sonuna gelmişiz abi. Ağzınıza sağlık.
1: Çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar. Umarım iyi bir maç olsun ama Burak.
0: Öyle umuyoruz. Biraz turnuva hareketlendi. Amerika-Belçika maçıyla birlikte ben keyfim yerinde gayet inşallah öyle de devam
1: Ya,
0: eder.
1: Belçika gerekli dersi verdi.
0: Fazlasıyla gerekli dersi ve mesajı verdi.
1: Evet.
0: Evet buradan herkese teşekkürler. Spor kazanından bugünlük bu kadar diyelim. Yarın tekrardan aynı yerde aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.

0: aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le spor kazanını sundu.
1: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
2: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
3: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
4: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla

0: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
1: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
2: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
1: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
2: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
1: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Radyo
3: Spor. Reklam.
4: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
5: Radyo Spor.
1: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar Resmi Eğlence Sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
6: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar Ana Sponsoru Kuveyt Türk, Filenin Efelerine başarılar diler.
1: Sağlam bank gücülük. Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar Resmi Eğlence Sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
7: İlk servisten maç sayısına voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar VNL Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hemen Amazon uygulamasını indir, seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 TL ve üzeri ilk alışverişe sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava.

0: voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin voleybolcularımızın yanında.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
3: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
4: Radyo Spor.
3: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.
4: Radyo Spor.
1: Tanıtıcı reklam.
5: Yapraktan harika bir manşet. Cansu topu kaldırdı. Vargas yükseldi. Çok sert vurdu ve sayı. Ekran başında milyonlarca kişi aynı coşkuyla bağırıyor. Bugün yine parlıyorsunuz kızlar. Bu ışıltının arkasında sadece emek yok. İçeriden dışarıya yansıyan o muazzam parıltı var. Çünkü sağdaki bu kusursuz parlamanın en güzel eşlikçisi Solgar Hyaluronik Asit Kolajen Kompleks. Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin'le filenin sultanlarının ciltleri de, sevinçleri de, kendileri de parıl parıl.
1: Tanıtıcı reklam.
4: Radyo Spor.
2: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri.
4: Radyo Spor.
3: Restel milli heyecanı sunar.
6: Saat fark etmeksizin, yer fark etmeksizin takip etmek için ayaktayız. İşte Jordan Thompson, o da dünyanın en önemli pasör çaprazlarından bir tanesi. ABD takımının bugün bir numaralı skor opsiyonu olacak. Ama bizde de Melisa Vargas var diyelim. Hande Balad'ın servisleriyle başlıyoruz değerli izleyenler. Fiyer'in sultanları bugün ABD karşısında. Karşılaşmanın anlatımında ben Batuhan Herdem sizlerle birlikteyim. Herkese keyifli seyirler diliyorum. İlk sayımızı ABD'nin hücum hatasıyla birlikte kaydediyoruz. Hande Balad'ın servise geliyor tekrar. Eric Sullivan yönetiminde ABD takımı, Daniele Santarelli yönetiminde milli takımımız. Hande Balad'ın güzel bir servis kullandığı 4 numaradan yaptılar hücumu. Avery Skinner maçtaki ilk hücum sayısını almayı başarıyor. Avery Skinner, 27 yaşındaki smaçör. 1.86 boyunda Skinner. Sırbistan maçında 18 sayıyla en çok skor kaydettiği mücadeleyi geride bırakmıştı. İlkin Aydın bloğun içine girdi. O da ilk hücum sayısını kaydediyor. Skinner'a güzel bir cevap veriyor İlkin. İşte burada Thompson ve Ogboku ikilisi. Blokta etkili bir ikili. Jordan Thompson maç başına 1.2 blok buluyor. Chiyaki Ogboku ise 1.8 blokla oynuyor. Manşeti iyi alamadılar ve burada da bu top ace'e dönüşüyor. Farkı 2'ye yükseltiyoruz. Bu servis sayısıyla birlikte. İşte Jordan Poulter. O da ABD takımında 28 yaşında deneyimli oyunculardan bir tanesi. İkinci hafta itibarıyla kadroya dahil olmuştum. Polonya karşılaşmasında yoktu. Zehra Güneş nasıl bir servis performansıyla başladı. 4-1'e getiriyoruz skoru Zehra'nın servisleriyle. Ellerine sağlık Zehra Güneş. Zehra'nın iki ace'iyle birlikte farkı 3'e yükselttik. Bu kez derine gitmeye çalıştı Zehra. Servis hatası. Zehra Güneş. İlk maçta o da 10 sayı ile oynamayı başarmıştı. 6 hücum 4 blok sayısı vardı Zehra'nın. yine rakiplere geçit vermemişti. Bu kez de iyi bir servis Avery Skinner'dan. Bugün ABD tarafında dikkat etmemiz gereken oyunculardan bir tanesi. Amerika Birleşik Devletleri ortaya olağanüstü bir servis performansı koymuyor ama takımın en çok servis sayısı bulan ismi Avery Skinner, 6 sayısıyla şu ana kadar. Burada da bloğa takıldık. Birleşik Devletler Vargas'ın ilk hücumuna blokla karşılık vermeyi başardı. Bugün karşılaşmanın çözüleceği eşleşmelerden biri bu. Serviste onlar da hatayı yapıyorlar. ABD'nin kadrosu gerçekten çok fiziksel ve dengeli. Pasör de Polter, pasör çarpmasında Thompson, Skinner, Eggleston, Lee, Kubik gibi geniş bir smaçör rotasyonları var. Orta hatları da kuvvetli. Tek bir oyuncuya bağımlı kalmadan hücumu çok fazla çeşitlendirebiliyorlar onlarda. Logan Eggleston geldi şimdi, blokta yumuşadı. Elif Şahin tek elli hücumu yaptı Elif Şahin. Çok akıllıca davrandı Elif. Zor topta pasa dönmeden doğrudan hücuma gitti. O da ilk sayısını kaydediyor burada. İkili bloğu aşmayı başardı Elif. Maç başına 2.4 sayıyla oynuyor Elif Şahin. Melissa Vargas kuvvetli bir servis. Alex Rodriguez karşıladı. Devamında hücuma kalktılar. Ande'den iyi savunma. Elif'ten pas şimdi. Avantaj topu oluyor ABD'de. Polter. Rodriguez yükseltti. Jordan Thompson arka alanda. Ande Baladın yine savunmada başarılı. İlkin Aydın blok geliyor. Chiyaka, Okbogu ve Thompson ikilisinden. İkisi de yakından tanıdığımız oyuncular. Sultanlar Ligi'nden de Chiyaka Okbogu önümüzdeki yıl Fenerbahçe Medicana forması giyecek. Daha önce hem Eczacıbaşı hem de Vakıfbank formalarını terletti. Ve Jordan Thompson, o da daha önce Fenerbahçe, Eczacıbaşı ve Vakıfbank takımlarında forma giymişti. Deynar Etki, o da hali hazırda Vakıfbank oyuncusu. Melisa Vargas'tan iyi savunma geldi. Avantaj topu tekrar ABD'de olacak. Biraz geride aldı Thompson. Elif Ande zor pozisyonla pası yükseltti. İlkin Aydın fileye biraz uzak kaldı burada. Deynar Etki sahanın en uzun boylu oyuncularından. Deynar Etki burada ortadan sistem dışı hücumu yaptık. 2-0-3 boyunda Etki. Maç başına 1.8 blok sayısı var onun da. İlk blok sayısını elde ediyor. 6-6'ya geldi skor. Pipe hücuma kalktı Melissa Vargas. Süper bir cevap geliyor Vargas'tan. Rakibi şaşırtabileceğimiz bu pipe hücumlarda çok değerli olacak. Vargas arka hattayken önünde açıları açabilmek için bu hücumlara da ihtiyaç duyacağız. Alex Rodriguez'den nokta manşet. Deynar Etki savunmamızı şaşırttı. Logan Eggleston sayıyı almayı başarıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Logan Eggleston, o da Galatasaray forması giymişti. İki sezon 2023 ve 2024 yıllarında. İlkinden manşet. Ande Baladın hücumda. Hücumda hata geliyor Ande'den. Büyük gitmeye çalıştı köşeye Ande Baladın. ABD üstünlük sayısını ele geçiriyor. Elif Şahin, Deniz Uyanık paralelde. Bloktan dışarıya gidiyor. Deniz de karşılaşmadaki ilk sayısını kaydediyor. Özellikle şu ana kadar 2 numarayı sağ tarafı biraz daha hedefliyoruz hücumdayken. Deniz Uyanık servise geldi. Bulgaristan maçını 19 sayıyla oynamıştı Deniz Uyanık. İlk haftanın etkili oyuncularından bir tanesiydi millilerimizde. İkinci hafta itibarıyla as ortalarımızın takıma dahil olmasıyla Deniz de biraz daha rotasyona kaydı. Daniele Santarelli'nin sisteminde. Servise hata geldi az önce. Melissa Vargas, Gizem Çok iyi reaksiyon verdi. Elif kalkmaya çalışıyor. Derine doğru gitti. Melisa Vargas. Avery Skinner. Gizem'den harika savunma. Elif Şahin hemen pasa geldi. Hande Baladın. Skinner'dan dublaj geldi. İyi değerlendiremediler bu topu. Şimdi avantaj bizde. Hande Baladın. Polter. Burada kapıyı kapattı. Jordan Polter. Sayı almayı başarıyor burada blokla. Bu da 2019'dan sonra kariyerini İtalya'ya taşımıştı. Chieri, Marsizio, Novara gibi takımların formasını giydi. Hande Baladın bir kez daha bloğa takılıyor. Tekrar Hande'deyiz. Topa yetişti Alexis Rodriguez. Lena Retki tek ayak hücumdaydı. Melisa Vargas'tan savunma geldi. Ardından da hücum. Vargas farkı bile indiriyor. Harika işler yaptı bu rallide Vargas. Önce burada pası yükseltti. Ardından savunmayı yaptı. Sonrasında da hücuma kalktı. Her masada var Melisa Vargas. Yumuşak servis. Polter. Jordan Thompson'a doğru oynadı. Pipe atakta. Farkı 2'ye yükselten sayısını kaydediyor Birleşik Devletler'in. Thompson. Burada işte bloksuz hücumu yaptı Jordan Thompson. Bu da ABD'nin en çok kullandığı setlerden bir tanesi. Rakibi bu şekilde şaşırtmayı seven bir ekip. Dana Redkin'in servisinde orta hücumuna kalktık. Zehra ile bloktan sekti. İlkin Aydın arka alanda yapıyor savunmayı. Melisa Vargas zor top geldi ama Jordan Polter. Rakibi zorlamayı başardık. Elif gizem verecek pası. Melisa Vargas keskin çapraza doğru Polter'ın üzerine. Üst üste iki hücum sayısı Vargas'tan. Burada gerçekten öldürücü bir smaç Melisa Vargas. 2.97'den bunu savunmak gerçekten çok zor. Hani hem belli bir sertlikte hem belli bir spinde gidiyor bu top. Melisa Vargas'la birlikte biz de çift taneleri buluyoruz karşılaşmada. Polter nokta manşeti aldı. Thompson'a doğru oynadı yine. Jordan Thompson maça iyi başladı o da. Jordan Thompson. Kariyerinde birçok uluslararası ve kulüp sezonu. Bireysel ödülü de var. Geçen sene ABD'de en iyi pasör çaprazı seçilmişti. İlkin Aydın cevabı veriyor. En son 2024 senesinde Vakıfbank'ta oynuyordu Thompson. Daha sonra Jakarta'ya gitti. Ardından Houston ve Athletes Unlimited Pro League takımlarının formasını giydi. Zehra Güneş. Üçüncü servis sayısı. Böyle devam. Zehra'nın servislerine çözüm bulmakta zorlandılar. Az önce de iki ace'in ardından Zehra hata yapmıştı. İlk kez Zehra'nın servisini karşılamayı başardılar. Vargas kendisine dublaj yaptı. Alexis Rodriguez 4 numaraya doğru Avery Skinner. Hızlı hücuma kalkabildi burada Birleşik Devletler. Avery Skinner'ın sayısı. O da geçtiğimiz sene Skandici forması giyiyordu Avery Skinner. Dört numaraya doğru İlkin Aydın. Çok agresif gitti hücuma İlkin. Takımın moralini, motivasyonunu, modunu da yükseltebilecek hücum tiplerinden bir tanesi. Gözlerinden ateş saçıyor adeta İlkin Aydın da bugün. Melisa Vargas etkili bir serviste Melisa Vargas'tan geliyor. Servis performansımızın böyle devam etmesi dileğiyle. Burada işte Alexis Rodriguez. Belki de ilk tercihim burada pasörünü beslemekti. Ama savunma yapmayı unutturdu Vargas rakibine. Şimdi de çizgiyi buluyor. Melisa Vargas. Servislerde muazzam başladık. Melisa Vargas sayıyı alıyor bir kez daha. Molaya.
1: Reklam.
7: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.
8: Sağlam bank gücülük.
4: Radyo Spor.
1: Reklam.
6: Asuay Arena'da servis şov var millilerimizde. Melisa Vargas 5 sayıyla oynuyor şu ana kadar. Serviste gerçekten kabus yarattık. Baş döndürdük Zehra'nın yumuşak servisleri. Melisa Vargas'ın da smaç servisleriyle birlikte. Şimdi de banda yakın gitti top. Thompson bloktan sekti. Yetişemiyoruz orada savunmada. Vargas da biraz daha ritim bulmak isterdik elbette serviste. Burada onu çizgiden çıkarmak ABD'nin mola sonrasındaki en büyük hedeflerinden bir tanesiydi kuşkusuz. Chaka Okboku kullanıyor servisim. Bande güzel karşıladı. Vargas pipe hücuma kalktı. ABD duvarını aşıyor Vargas. 6. sayısı Melisa Vargas'ın

0: Pekin Aydın müthiş bir servisle ilkinden aklını aldı rakibin, aklını. Bugün servislerle ABD savunmasını bozmak elbette en büyük hedeflerimizden bir tanesiydi. Çünkü iyi savunma yapan, iyi hareket eden bir rakip. İlk sette müthiş başladık servislerde. Poulter, Thompson. Tabii Birleşik Devletler gibi rally'yi uzatabilen takım olarak saha içinde çok iyi hareket eden, çok iyi yardımlaşan bir rakibe karşı kolay sayılar alabilmek de elbette bizim için çok çok mühim. Kahaina Torres pasörde. İkili değişiklik geldi. Stefani Samedi'yi de oyuna aldılar. Arka turda servise gitti şimdi Sage, Kahaina Torres. Eylül'de servis karşılamak için oyundaydı. İyi bir karşılama gelmedi. Eagles'ın da bitiremiyor. Ardından paralelde Deniz Uyanık. Avantaj topunu alacağız. Vargas manşette. Elif Şahin 4 numaraya Hande Paladin'a doğru döndü. Hande'nin sayısıyla tekrar farkı 3'e yükseltiyoruz. Hücumda çok agresif bugün Filenin Sultanları. Bloğu değerlendiriyor burada. Karşısında büyük bir blok vardı ama Hande benim hücumum onlardan da büyük diyor. Kahaina Torres, Eggleston blokta yumuşadı. Hemen yetişti Hande Baladın. İyi savunma. Vargas oradan da hücum edecek. Eric Sullivan'ı hedefledi Vargas. ...18-16. Logan Eggleston servis çizgisindeki oyuncu. Hande, iyi manşet geldi yine Hande'den. Bir numaradan Melissa Vargas. Orada güzel yetişti Morgan Hunt. Ve Hande Baladın. Arka alanda Eggleston, Kahaina Torres, Avery Skinner. İkili blok yerinde. Avantaj topunu alabilecek miyiz? Aldık. Eylül güzel karşıladı. Ardından Hande Balad'ın bir hücum sayısı daha. Yani Dana Redke uzun boylu da bir oyuncu. 2-0-3 boyunda. Blok açıları normalde korkutucu seviyeye gelebiliyor ama bugün onun kollarını iyi kullandı Hande. Kısa kullandı servisi Elif. Üçlü hücum turundayız. Stefani Samedi. ABD adına hücum sayısını kaydediyor Samedi. Burada paralele gitti. İçeriği kapatmaya çalıştı bloğumuz. Hande ve Zehra ile Dana Redke. Servis kullandı. Hande'den nokta manşet orta hücumunda Zehra Güneş. Manşet harika. Pas harika. Hücum nefis. Zehra ve Okbogu. İki eski takım arkadaşı artık. Karşı karşıyaydı. Makine gibi işliyor bugün hücumlarımız. Harikasınız. Eylül ve İlkin tekrar yer değiştirdi. Ön tura geldiğinde İlkin oyuna girdi. Hande Balad'ın servis hatası. Bugün servisteki hatalarımızı çok iyi sınırlandırdık. Nazar boncuğu olsun diyelim. Jordan Poulter ve Jordan Thompson yeniden oyuna girdiler. Tekrar ön turda değerlendiriyor Thompson'ı Eric Sullivan. Vargas'tan manşet. Devamında hücum. Bu top çıkar mı? Çıktı. Avantaj bizde. Elif orta hücumundayız. Bir kez daha Zehra ile sayıyı alıyoruz. Yani baş döndürücü bir oyun. Yani bir numaralı artısı millilerimizin tabii ki Melisa Vargas. Ama diğer opsiyonlarımızı da hücumda çok iyi değerlendirdik. Hande olsun, İlkin olsun, orta hücumlarıyla birlikte Zehra ve Deniz'den de aldığımız katkılar var. İlk sette son bölüme önde giriyoruz. Skinner serviste. İlkin tam vücuduna doğru geldi servis. Riske girmedi İlkin. Jordan Thompson blokta yumuşadı. Hande Baladın'dan iyi savunma. Elif Şahin, Melisa Vargas'ı buldu. Vargas bloktan dışarıya gidiyor. Vargas'ın sayısı 22-19. Bugün tabii hani dikkatimi çeken bir husus. Genelde zor topları ABD'nin bloğu çok yüksek olduğu için hücumlarla zorlamaya çalışmıyoruz. Belki o anda yükü sırtımızdan atıyoruz. ABD'nin hücum etmesine fırsat tanıyoruz. Ama sorun yaşamıyoruz. Topu alıyoruz. Biz de sağlam savunma yapıyoruz. Ama bugün hepsinden öte müthiş servis atıyoruz. Melisa Vargas yine tüm gücüyle Birleşik Devletler'in üzerine gitti. Üçüncü servis sayısı oldu Vargas'ın. Alexis Rodriguez, Jordan Poulter. Eggleston bloğumuzdan sekti. Şimdi Thompson. Bu kez daha iyi bir açı yakaladılar. İki numaradan etti hücumda Thompson'ın. Yani maç uzadıkça karşılıklı bir Vargas Thompson şovuna doğru dönüşebilir maç. Ama şimdiye dek gösterinin bir numaralı ismi Melisa Vargas yine. Banks oyuna girdi servis için. Deniz Uyanık'tan tek ayak hücum, 4 set sayısı. Harika başladık maça. Deniz Uyanık burada çok iyi bağlantı kurdu Elif Şahin'le. İlkin Aydın serviste. İlkin derine doğru gitmeye çalıştı. Çok azıcık uzun kaldı top. Can sağlığı diyelim. Kaptan Gizem Örge ekranda. Elif Şahin. Thompson serviste. Çok düz bir servis kullandı. Hande Baladın. Hands karşılıyor. Eggleston sert plase ile gitti. Bloğumuzdan sekti. Şimdi Hande Baladın. Bakın yine avantaj topu verdik Amerika'ya. Eggleston güzel adımladı. Sayıyı almayı başardı. 24-22. Özellikle Hands'in defansıyla başlayan bir fırsat oldu bu. Amerika Birleşik Devletleri adına Daniele Santarelli ilk mola hakkını kullanıyor.
1: Reklam. Yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Reklam.
0: Evet, molada Daniele Santarelli, Hande Baladın'a ve Melisa Vargas'a özel talimatlarda bulundu. Hande'ye top sana nasıl gelirse rakibe karşı nasıl hücum etmen gerektiğini iyi biliyorsun dedi. Güçlü biçimde hücum et dedi. Melisa Vargas'a da Mile, güçlü bir kontra ile karşı karşıya kalacaksın ama bu senin işin dedi. Gizem Örge. İyi manşet. Haydi bitirelim. Melisa Vargas. Melisa Vargas'la ilk seti alıyoruz Amerika Birleşik Devletleri karşısında. Üçüncü set sayısında 1-0 öne geçmeyi başarıyoruz. Tam olarak Santarelli'nin az önce dediği gibi Vargas işini biliyor. Sayıyı alıyor ve ilk seti kazanıyoruz.
1: Vestel'in sunduğu milli heyecan devam edecek. son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
2: Reklam. Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
3: Radyo Spor.
4: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
5: Kadın milli voleybol takımımızı anlatmak zor ama elimizden geleni yapalım. Mesela Eylül Akar Çeşme Yatkın. Elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Dilay Özdemir'le tanışın. Ele avuca sığmaz. Yaprak Erkek'ten nefis bir blok. El elden üstündür. Saliha Şahin'den smaç. Elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmak da Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.
6: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar Resmi Eğlence Sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
7: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Radyo Spor.
2: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
3: Radyo.
1: Reklam.
8: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Vestel'in sunduğu milli heyecan devam ediyor.
2: Liderimiz ilk seti Amerika Birleşik Devletleri karşısında 25-22 ile kazanmayı başardık. Yani herkes muazzam katkı verdi takımımızda. Özellikle servis çizgisinde çok çok etkili bir oyun ortaya koymayı başardık. Ve tabii hani hücumlarda yüzdeli biçimde işte Ande Balad'ın adeta bunun bir devamını gösterdi bize. Hücumlarda da çok yüzdeli oynamayı başardık. Şu ana dek %42 ile top öldürüyoruz. %25 ile de %30 ile de hücum etkinliğine sahibiz. İlk setin etkili oyuncularından bir tanesiydi Ande Balad'ın. Skinner savunmayı yaptı. Potter, Skinner, Ande burada. Müthiş bir savunma geldi Ande'den, ardından da İlkin Aydın'ın kontrolünde. Bloktan dışarıya sekiyor top. Bıraktığımız yerden devam. Yani maç başında da söylemiştim, ABD'nin gerçekten çok güçlü bir blok yapısı var ama hani inanılmaz haksız çıkıyorum ve haksız çıkmaya varım. Polter, orta hücumu Chiyaka Okboku. Yani maçın en kilit eşleşmelerinden bir tanesi örneğin Vargas ve ABD bloğu arasında olacaktı. Vargas'ın hangi kalitede topları aldığı elbette çok önemli. Orta hücumundayız Zehra Güneş. Zehra da Okboku ve Redki üzerinde baskısını korumaya devam ediyor. Hani her taraftan da hücuma kalkıyoruz. Yani Elif de o kadar dengeli top dağıtıyor ki bugün. Hande, İlkin, Zehra, Vargas, Deniz. Her birini değerlendirdik. Yeri ve zamanı geldiğinde. Jordan Thompson'ın sayısı. Boşluğu yakaladı yine çaprazda. Yani burada ilk yapmamız gereken şey sadece Vargas'a yüklenmemekti. Onu yalnız bırakmamaktı. Yeri geldiğinde Vargas üzerine düşeni yapıyor. Ama takımın diğer hücum opsiyonlarını da çok iyi eklemleyebiliyoruz adeta. Voltran'ı oluşturduk bugün sahada. Elisa Vargas, Hans karşılıyor. Orta hücumu Dener Etki. Gizem savunmada başarılı. Ande pası yükseltti ikine. Bloktan sekti. Jordan Hans dublajı yaptı. Polter. Pipe hücum. Avery Skinner'dan. Şimdi Melisa Vargas'a doğru. O da paralele gitti. Yine Hans karşılıyor. Polter, Eggleston, bloktan içeriye girdi top. Bu kez uzun rally'nin sonunda ABD başarılı. İlk sette özellikle ABD'nin orta oyuncularını hücumdan, oyundan düşürebildik. ABD'yi hızlı oyunundan çıkarıp biraz daha köşelere mahkum bıraktık. 4 numaraya doğru Eggleston. Yine köşeye gitti ABD, hata yaptı Eggleston. İstatistik kağıdına baktığımızda hücum etkinliğimiz ABD'den biraz daha düşük gözüküyor. 4 kez bloklayabildiler bizi ilk sette. Ama daha fazla hücum ettik, daha çok top öldürdük. Ama yine de hala ABD'nin blok tehdidinin de sürdüğünü altını çizmek lazım. Eggleston paralelde yaptı hücumu. Hani blok sayısı alamadık belki ilk sette ama bloğumuz gerçekten iyi çalıştı. Onlar savunmada 3 kez topa dokunabildiler. Millilerimiz de 9 kez sektirme yaptılar. Bu da çok kıymetli bir verim. Şimdi 4 numaraya doğru Hande Baladın, Skinner. Avantaj topu tekrar bizde. Elif Şahin tek ayağa kaldırmak istedi. Deniz'i rakip dokundu ve top dışarıya gitti. Avery Skinner'dan bu zor toptan da eşitlik sayısını almasına imkan vermedik Birleşik Devletler'in. Deniz Uyanık son anda çok kurnazca davrandı. Skinner, Polter. Onu yemeyiz. Hande Baladın antene doğru gitti top. ABD'de ne olursa olsun Jordan Thompson hala daha temiz hücum ediyor. ABD'nin en güvenilir bitiricisi konumunda. Skinner ve Eggleston'ın hücum yüzdelerini düşürmeyi başardık. O'Neal oyuna girdi Ogbogu'nun yerine. Elif Şahin. Hande Baladın. Hande Baladın. Hande'yi ikinci sette biraz daha oyuna sokmayı başardık. İlk sette 10 hücumda 2 sayı elde edebilmişti. Ritim buldu. Her iki köşeden de etkimizi artırıyoruz. İşte hücumlarda %45'e çıktık. Polter'dan Skinner'a plaseyi karşıladı Elif. Gizem'den pas Melisa Vargas. Dar bir açıya doğru yöneldi Vargas. En son geçen sene ABD ile Dünya Şampiyonası'nda karşı karşıya gelmiştik. Karşılaşmayı 3-1 kazanan millilerimiz olmuştu. Thompson eşitlik sayısını getiriyor Birleşik Devletler'e. Arka alanda Eggleston'ın savunması çok temiz bir vuruş yapamıyor burada Jordan Thompson. Şans da biraz yanında. Elif orta hücumunda Zehra Hand. Elini soktu topa Jordan Thompson. Vargas savunmayı yaptı. Hande Baladın. Hand file üzerine doğru gelecek top. Bizim alanımızda. Evet bu Polter arka alan oyuncusuydu şu anda. Topu karşıya geçirdi ikinci topta. Burada hücumda ihlal yapıyor Birleşik Devletler. Öne geçiyoruz. Yine içeriye kaçtı Vargas. Fırsatı teptik. Canın sağ olsun Vargas. Yani en rahat bitirebileceği toplardan biri. Burada yakın mesafeye indirmek istedi. Kendisiyle belki de biraz challenge yaptı Vargas. Yine çapraza doğru gidiyor Melisa Vargas. Bu kez istediği açıyı buluyor. ...0-2. Smaç yüksekliği. Yani bir önceki sayıyı kaçırdığını üzülüyordu hala daha Vargas. Standardı o kadar yükseğe koyuyor ki. Çıta o kadar yüksek ki Vargas'ta. Eggleston. Çok güzel savunma. İlkin Aydın. Melisa Vargas. Plase ile gitti. Bloktan sekti. Tekrar bu kez İlkin'e doğru döndü. Bloğu hareketlendirdi Elif. İlkin tek elle yükseltti. Avantaj topunu verdik ama güzel kaldırdık. O topu Deniz'de. O'Neal. Maçta ilk kez hücum yapma imkanı buldu Asya O'Neal. O da Austin forması giyiyor. NCAA'de 2 sezon önce en iyi orta oyuncu seçilmişti. Asya O'Neal. Yakın gitti ama sayı bizim. Asya O'Neal'da Polonya karşısında 13 sayı üretmişti. 10 hücum 3 blok sayısı vardı. İkinci setten itibaren oyuna girdi şimdi. O'Neill. Vargas. Erik Sullivan da bir alıp veremediği var gibi Vargas'ın. Çift tanelerde eşitlendik. Thompson. İlki manşette. Güzel pas Deniz'e. Thompson son anda savunmayı yaptı. Eggleston. ABD bir süredir kendi servislerindeyken kolay kolay puan alamıyordu. Bunda ABD'den break geldi. Thompson ilkin manşeti iyi gitmedi. Sistem dışı hücum Melissa Vargas. Eggleston üçlü blok yerindeydi ama sekti ve top dışarıya gitti. ABD farkı 2 yükseltiyor. Sette ilk kez öne geçme imkanı buldu Birleşik Devletler. Thompson bu kez

0: MVP'si olmuştu İlkin Aydın. Galatasaray tarihinin ilk Avrupa Kupası'nı alırken voleybolda Eylül Yatkın, o da Galatasaray kadrosundaydı. Önümüzdeki sene bakıp bankta olacak. Eagles'tan Ace geldi şimdi. Şans da burada. Birleşik Devletler'in yanında top hiç olmayacak bir yere doğru sekti. Hiçbir oyuncumuzun olmadığı noktaya doğru hareketlendi. Top Santrelli molayı.
1: Reklam.
2: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.
3: Sağlam bankacılık.
1: Radyo Spor. Reklam.
0: Evet, Staniele Santrelli özellikle servis tarafında direktiflerini sundu takıma. Derine gitmemiz gerektiğini söylüyordum size ama tereddüdünüz varsa servis kullanırken kısa gidin demiştim diyor İtalyan baş antrenörümüz. Eagles'ın serviste Elif, Melisa Vargas üçlü bloğu deldi geçti Vargas. 14-12. Yani karşısında Polter, Redke, Skinner. İyi de bir blok üçlüsü ama Vargas da iyi bir smash teklisi. Kullandı işte Deniz. Rakibi bu şekilde zora sokalım demişti. Daniele Santarelli bunu az önce söyledi. Deniz Uyanık hemen Santarelli'nin öğretisini emdi. Sahaya yansıttı. Burada ABD savunmasını bozuyor. Hızlıca farkı bire indirmeyi başarıyoruz Osaka'da. Deniz Uyanık 7. servis sayımız. Kez biraz daha orta mesafeli Dena Retki. Tek ayak hücumda Retki. Şu ana dek hücumlarda pek etkili olamadı Dena Retki. 2024-2025 sezonunda Eczacıbaşı forması giymeye başlamıştı. Dena Retki ki çok iyi hücum edebilen bir oyuncu, 2023 ve 2024 senelerinde Şampiyonlar Ligi'nde en iyi hücum eden oyuncu ödülleri de var. Andi'nin hücumu bloktan sekti. Skinner. Güzel kapattı Gizem Örge. Bloktan seken top. Şanssız şekilde Andi'ye de çarpıyor. Eje O'Neill. Dün de Polonya karşısında blokta etkiliydi. Özellikle iç tarafı İyi kapatabilen bir oyuncu Eje O'Neill. Dena Retki. Topun fileye de hafif temas vardı. Elif Şahin blok file üzerinde. Zehra Güneş ardından Skinner teması alıyor. Amerika Birleşik Devletleri farkı 4'e yükseltti. Bir challenge isteğimiz var.
1: Reklam.
4: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Radyo Spor. Reklam.
0: İşte kenardaki oyuncularımız bugün orta oyuncularda Zehra ve Deniz'i tercih etti. Daniele Santarelli, Jack'in geçen maçtan bir sakatlığı vardı.

0: Evet, burada file teması bulunmuyor.
1: Team Turkiye request a net touch during the rally. It was no fault. Point for USA.
0: Evet, sayı Birleşik Devletler'in 17-13. Deynar Etki çizgide bir kez daha. İyi manşet geldi. Melisa Vargas'ı buldu Elif. ABD'nin işte bu bloklarına dikkat etmek gerekiyor. Asia O'Neill. Blokta biraz daha hareketlilik getirdi rakip takıma ve Santarelli yine molayı istiyor.
2: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
3: Radyo Spor. Radyo Spor, sporun tek adresi.
0: Evet, Daniele Santarelli molada bu şekilde hücum etmememiz gerekiyor. Böyle bir hücum biçimimiz yok dedi takıma. Orada ortayı hareketlendirebiliriz, merkezden gidebiliriz. Ama Melisa Vargas'a karşı ünlemleri sıkılaştırıyorlar. Zor toplarla onu baş başa bırakmamalıyız diyor aslında kısacası. Pasör değişikliğine gittik şimdi. Cansu Özbay. Elif Şahin'in yerini oyunda. Cansu'dan iyi servis. Tek ayağa kalktı. Asia O'Neill. Dublajı yapan Melisa Vargas. Hande Baladın bloktan sekti ve Hande Baladın alıyor sayıyı. Yani ortalara doğru çok fazla gitmeyebiliriz. Yönleri de çok değiştirin dedi. Santarelli aynı zamanda molada. Avery Skinner. Agresif geldi burada hücuma Skinner. Zehra ve Vargas bloktalardı. Farkın kapanmasına izin vermiyor ABD. Eylül. Cansu geriye koştu. Hande Baladın güzel kapattı hücumu. Orada koridoru buldu paralelde Hande. Çok güzel gitti vücut pozisyonuyla. Topu vurduğu yer. Güzel yanılttı rakibi. İlkin ve Eylül yine yer değiştiriyorlar. Hande Baladın kısa kullandı servisi. Avantaj topunu alacağız. Gizem çok rahat. 4 numaraya doğru indirdik ve İlkin Aydın'la farkı 2'ye indiriyoruz. 19-17. Kısa servis stratejimiz yine karşılığını buldu. ABD bu setteki ilk molasını aldı.
3: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle. Radyo Spor. En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.
0: Evet, bizi gardımız düşükken yakalamamalı rakibimiz diyordu az önce de Eric Sullivan. ABD molasında yine kısa kullandık servisi. Thompson hatayı yapıyor. Jordan Thompson blok teması yok. Hataya zorladık Jordan Thompson'ı. Şu anda 7 sayı ile oynuyor Thompson. ABD'nin en skorer oyuncusu. Skinner karşıladı. Polter bir kez daha Thompson'a. Blok geldi. Üst üste sayılar. Beraberliği buluyoruz. Beraberliği buluyoruz şimdi. Rüzgarı yakaladık ikinci sette. Hande, düzeltiyorum. İlkin ve Zehra orada. Bir kez daha molayı aldırdık ABD'ye kısa süre içinde.
2: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
0: Yani az önce ABD o kadar hızlı mola aldı ki Zehra'yı övemedim. Biraz içimizde kaldı. Yani müthiş yetişti orada daha. Ya bu Viyener'de ikinci maçına çıkan bir Zehra Güneş bu. Henüz ritmini tam yakalayamamış bir Zehra. Müthiş karşı koydu az önce ABD hücumuna. Blokta Zehra Güneş. Mola dönüşünde sayıyı almayı başardılar. Skinner. Vargas'ın üzerine gitti. Son anda yetişti. Plase, Polter, Hands, Thompson. Mola dönüşünde iki hızlı sayı ABD'den. Hands burada zor pozisyonda güzel yükseltiyor pası. Thompson'ın da vakit bulmasına fırsat yaratıyor. Cansu, Vargas, Melisa, Vargas, sayı bizim mi? Hayır, antene gitti Vargas. Erken gelen düdükle birlikte acaba file teması mı var dedim ama göremedim bir an antene çarptığını. Evet, burada yani top değmiyor antene, rakip değiyor. Sayının evet, anten temasına düdük çaldı diyor yardımcısı için şu an Vladimir Simonovic. Az önceki açıda tabii top gözükmüyordu ama yani top öyle değse anten o kadarcık sallanmaz. Bilmiyorum yani fizikle yanıltmasın tabii, haksız çıkmayalım pozisyonu tamamını gördükten sonra. Hiç hoş olmaz.

0: Evet, sayı bakalım bize gelecek mi? Evet işte, yani top değse öyle sallanmaz şimdi. Tabii delilleri görünce konuşmak daha kolay. Ama olmaz yani. Yani o top değdiği zaman antenin nasıl bir salınım yaptığını biliyoruz. Yani oyuncularımız da burada şaşırmışlardı çünkü. Santarelli hemen itirazla çözdü mevzuyu. Şimdi farkı bire indirmiş olduk. Saliha Şahin oyunda. Bugün servislerimizle rakibi bayağı bir karıştırdık. Saliha Şahin de oraya daha fazla kaos getirebilir. Saliha'dan servis, Skinner, Poulter, Thompson. Hızlı yaptı Saydatu ABD. Skinner güzel karşıladı. Mükemmel manşet geldi. Ardından da Poulter, Thompson hareketlendiriyor. 22-20. O'Neal serviste. Derine gitti. Tam Hande ile ilkinin arasına doğru. Ejja O'Neal. Top son saniyede işte düşüyor. Güzel bir servis tekniği Ejja O'Neal. 4 numarada İlkin Aydın. 23-21. Set sayılarını göstermeden reaksiyon vermeye çalışacağız. Rakibi paralize etti burada adeta İlkin Aydın. Temiz açtı. Paralel attı İlkin. Elisa Vargas kritik yerde serviste. Skinner. Evet, zaten Eggleston. Güzel karşıladı. Ve ABD'ye set sayılarını getiriyor. Logan Eggleston'ın hücum sayısı. Jordan Poulter ekranlarda. Thompson servis kullandı. Hande, Elif, İlkin Aydın plaseyle tam havuza doğru gitti İlkin Aydın. İlk set sayısını karşıladık. Şimdi iyi servislere ihtiyacımız var yine. Kısa servislerimiz bir miktar kafa karışıklığı yaratmıştı. Birleşik Devletler'de iki oyuncuyu yere yatırmayı başardı az önceki hücumuyla İlkin. Skinner, Poulter, Eggleston bloktan sekti. Farkı bire indirme imkanı. Hande Baladın. Onlar da blokta başarılı. Poulter, pipe hücuma geldi. Skinner bloklanıyor. Bir set sayısı daha karşıladık. Baskıyı kuruyoruz şimdi Birleşik Devletler'de. Elif Şahin'den blok sayısı. Burada çok iyi kapatıyor açıyı Elif Şahin. Oyuncu değişikliğine gittiler. İkili değişiklik. Samedi'yi oyuna aldılar. Sage, Kahaina Torres'le birlikte. Haydi bunu da karşılayalım şimdi. İlkin, Skinner, Torres, Eggleston. Vargas'tan savunma. Gizem, avantaj topu onlarda. Dana Retke. Hadi yine iyi savunma lazım ama Retke'yi durduramadık burada. İkinci set. Amerika Birleşik Devletleri'nin oluyor. Güzel direndik, iyi savunduk. Sonuna kadar mücadele ettik yine filenin sultanları. Ama bu set ABD'ye gidiyor ve durum şimdi setlerle birbirine geliyor.
1: Vestel'in sunduğu milli heyecan devam edecek.
2: Çak, çak. son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
3: Reklam.
4: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
5: Radyo Spor.
6: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
7: Kadın milli voleybol takımımızı anlatmak zor ama elimizden geleni yapalım. Mesela Eylül Akar Çeşme Yatkın. Elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Dilay Özdemir'le tanışın. Ele avuca sığmaz. Yaprak Erkek'ten nefis bir blok. El elden üstündür. Saliha Şahin'den smaç. Elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmak da Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.
8: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar resmi eğlence sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
9: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, Filenin Efelerine başarılar diler.
10: Sağlam bank gücülük.
11: Abi ne oluyor ya?
12: Açlık basıyor, bir şey yok.
11: Niye basıyor ki?
13: Açlığın gong dediği yerdeyiz, ondan basıyor.
11: Nasıl duracak?
12: Açlık bastığında gonglayacaksın, duracak.
14: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla. Bastır açlığını eti gongla.
5: Radyo Spor.
4: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
5: Radyo.
3: Reklam.
8: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
5: Radyo Spor.
8: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun.
2: Radyo Spor.
1: 0538 052 14 87. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
2: Radyo Spor.
1: Vestel'in sunduğu milli heyecan devam ediyor.
3: Önemli dedim. Daniele Santarelli.

Ekin Aydın şu anda ekranlarda. Geçen sene millilerimiz en son ABD ile Dünya Şampiyonası çeyrek finalinde karşı karşıya gelmişti. 3-1'lik skorla sahadan galip ayrılan taraf olmuştuk. Ardından Japonya'yı da yenmiş. Finalde İtalya'ya 5 sette mağlup olmuştuk ve Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalyayı elde etmişti. Millilerimiz tarihlerinde ilk kez yine bir ilki yaşatmıştı. Filenin sultanları bizlere. Evet, özellikle ortaları daha fazla oyuna katabilmeye başladı Birleşik Devletler. İkinci setle birlikte şimdi üçüncü sete başlıyoruz. Skinner biraz geride aldı topu. Bizim için avantaj. Melissa Vargas paralelde. Alexis Rodriguez bu topu çıkaramadı. Skinner orada. Sonuna kadar zorlayamadı tabii. Hücuma çıkışını. Tersinde kaldı top. Devamında avantajlı konuma geldi millilerimiz. Elif Şahin'den servis. Polter, Skinner. İkili blok vardı karşısında. Zehra kendisine dublaj yaptı. Gizem. Melissa Vargas. Etkili başladı sete. Melissa Vargas. Zemden pas. Zehra Güneş ilk başta iyi bir etki gösterdi savunmada. Melissa Vargas 3'te 3 hücum sayısıyla başlıyor. ...3-0'la açılış yapıyoruz 3. sette. Eggleston, Polter, Thompson, bir de blok. Bu top ufak bir farkla dışarıda.

0: skor. 3-1 ABD'de ilk sayısını kaydetti. Karşılaşmanın 3. setinde setlerde durum 1-1. Elif Şahin, Hande Baladın bloktan sekti. Melisa Vargas tekrar Hande. Karşı alana doğru manşetle yolladı. Thompson plaseyle bile omuzun içine girmeye çalıştı. Çok iyi girdi araya Melisa Vargas. Fileden çıkaramıyorlar. Son anda çıkarmayı başardılar. Vargas savunmayı yaptı. Hande Baladın plase hand yetişti. Polter 4 numaraya doğru dönüyor. Müthiş bir savunma. Gizem Örge orada iki oyuncumuz yerdi. Elif kalkmaya çalışıyor. Çapraza hücum. Thompson. File teması. File teması. 35 saniye sürdü neredeyse rally. Burada işte bloğa kalkarken Andil'in dirseği değmiş. ABD ilk sete göre manşeti toparladı ikinci sette. Hücum kalitesi de yükseldi. Servis baskımızsa ilk sete kıyasla aynı seviyede devam edemedi ikinci sette. İstatistiklere baktığımızda ABD 32 kez hücum edebildi. %50 ile top öldürdüler. Millilerimiz 35 hücum, %43 top öldürmeyle oynadı. İlk sette servisle ABD'yi dağıtmayı başarmıştık. Bu sette ABD'nin manşeti yükseldi. Logan Eggleston'da ABD'de öne çıkan oyunculardan bir tanesiydi Jordan Thompson. Hücumlarda güvenilir oynadı. Bloktan sekiyor şimdi. 4 numaraya doğru İlkin Aydın. Vargas'ta geçtiğimiz sette 12 hücumda 5 kez top öldürdü. 3 hata yaptı. Hani Vargas'ın burada baskı altında kaldığını görüyoruz aslında onun standartına göre. 3 kez hücumda hataya zorlamaları önemliydi. Ama bu sete 3'te 3 hücumla başladı Vargas. Dileriz devamı da gelir. Thompson bloktan sekiyor. Hande Balad'ın arka alanda iyi reaksiyon verdi. İkin Aydın. Parmakları bulamadı. Evet, burada GDS'ye gidilmesini istedik.
1: Reklam.

0: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
1: Yani ABD blokları ve savunma düzeni onun hücumlarını daha iyi okudular. Vargas'a daha hızlı ve daha temiz toplar göndermemiz gerekiyor bu sette. Ayrıca İlkin ve Hande'yi de aynı şekilde oyuna tutmaya devam etmemiz lazım. Polter, Eggleston, Hande Balad'ın manşette. 4 numaraya doğru İlkin Aydın. Blok geldi. Jordan Thompson ve Dana Redke ikilisi bloktalardı. Burada işte Thompson bloğu yapıyor. Biraz alçak bir top geldi İlkin'e. Elif Vargas paralelde. Redke, o top çıkmadı. Melisa Vargas, işte tam olarak bundan bahsediyordum az önce. Daha kaliteli toplar gidiyor Vargas'a. O da aldığı topları kıymetlendiren, onlara değer katan, kalite katan bir oyuncu tabii ki Vargas. 18. sayısını kaydetti az önce. ABD'de ise 12 sayıyla en skorer isim Thompson. Polter, Jordan Thompson çapraza gitti. Vargas karşılıyor. Şimdi hücumda bir numaradan Vargas bloktan sekti. Gizem için zor bir top. Yine blokla cevap vermeyi başardılar Vargas'a. Eggleston. İkinci setin efektif isimlerinden bir tanesiydi. Hem hücumda hem de savunmada Eggleston. Jordan Thompson ilkine doğru kullandı servisi. Elif Şahin. Burada omuz hareketini hiç değiştirmedi Elif Şahin. Normalde bu tip toplarda top taşıma kararı çıkabiliyor. Genelde gelen yeni kurallarla birlikte. Ama Elif hemen adapte oldu yeni kurallara da. Polter, negatif manşet gelmişti. Polter ardından da üçlü blok. Hande Balad'ın millilerimize farkı 4'e yükselten sayı getiriyor. 9-5 öndeyiz şimdi. Molayı alıyor Amerika Birleşik Devletleri.
0: Reklam. Eylül akar çeşme yatkın. Elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Saliha Şahin'den Smaç. Elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmaktan Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.
2: Reklam.
1: Üst üste sayılarla ABD'yi mola almaya zorladık. İlkin kullandı servisi. 4 sayılık üstünlüğümüz var. 9-5 öndeyiz. 3. sette Hande Balad'ın bloktan sekti. Alexis Rodriguez. Hani 12-13 metreye kadar gitti top fileden uzağa. Hani zaten baseline 9 metre, oradan da 3-4 metre kadar açıldı neredeyse. Bloktan seken top reklam panolarına kadar mücadeleyi sürdürdü. Ama yeterli olmadı Alexis Rodriguez'in çabası. Doğru yönde doğru sayılar almaya başladık. 5 sayılık fark, çift taneyi bulduk. 10-5 skor millilerimizde yine. İlkin Aydın, Polter tekeriyle gönderdi. Elif Şahin o topa yetişmişti. Hande'nin çok uzağında kaldı. Tam baseline üzerinden gelen pas. Logan Eggleston. İlkin iyi manşet. İkili bloktan Sektander'in hücumu. Hunt yetişti. Tek ayak hücum. Eja O'Neal. Çok iyi mücadele etti Elif Şahin. Avantaj topu ABD'de. Pipe hücuma geldiler. Bloktan dışarıya gidiyor. Sayı Birleşik Devletler'in oluyor. Üst üste iki sayı. Farkı 3'e indirdi. ABD takımı. Skor 10'a 7 şimdi. Servis doğrudan dışarıya gitti. Logan Eggleston. Fark tekrar 4'e yükseltmiş oluyoruz. Bu servis hatasıyla beraber. Deniz Uyanık. Polter 4 numaraya Skinner. Paralelde çok iyi savunma geldi Vargas'tan. Hande Balad'ın sert plase. Eja O'Neal. File üzerine iyi savunmaya devam ediyor Eja O'Neal. Yine burada iniş noktasında topla temasını, göz temasını kesmedi özellikle Eja O'Neal. ABD'nin 8. sayısını kaydetti. Fark 3. İlkin. Elif'ten pas. Sande Balad'ın. Üzerimize gelmelerine izin vermiyoruz. Hande Balad'ın sayısıyla mesafeyi koruyoruz. Kısa kullanıldı servis. Redki karşıladı. Skinner. Plaseyi bırakmıştı. Çok iyi karşıladı Hande. Zeminde pankeki yaptı. Polter. Ardından Skinner. Çaprazı açtı. Avery Skinner. Top burada yani yerden mi sekiyor, andeden mi? Tam belli de olmuyor gerçi ama sonrasında Amerika Birleşik Devletleri aldı sayıyı. Elif Vargas'a doğru zor bir top. Blok temas etmedi topa. Üst üste sayılar ABD'den. Skor 12-10 şimdi. Hande. Arka alanda Eagles'ın karşılıyor. Skinner. Yine çarpasa gitti. Gizem Örge'den nefis bir savunma. Dana Redki. Yani Gizem bazen öyle savunmalar yapıyor ki devamında Amerika Birleşik Devletleri'nin sayıyı alması içimizi yakıyor, içimizi. Challenge isteği var Dani ile Santarelli'den. Burada karşı alana temas için ihlal yaptığını düşünüyor Birleşik Devletler oyuncularının. Bir şey yok. Evet, düdük var.
2: This was a mid-rally challenge from Turkish team reaching beyond the net. Team was wrong.
1: Evet, teşekkürler. Hakem Simonovic kararı açıkladı. Karar açıklanmadan tabii resmiyete uyuyor o da. Formaliteye uyuyor. Vladimir Simonovic. Melissa Vargas istediği gibi bir top alınca hemen tehlike arz etti. İşte ikili bloğun arasından geçti. Melissa Vargas. 13-11. Farkı yeniden 2'ye çıkarıyoruz. Hande'den servis hatası. Skinner servis kullandı. Orta hücumuna karşı Zehra ile bloktan sekiyor Eggleston. Yani özellikle 4 numaradan yaptıkları hücumlarda hem Skinner'la hem de Eggleston'la çapraza doğru tehdit etmeyi başardılar millilerimizi. Çapraza gelen bu hücumlara karşı koymakta biraz zorlandık bu sette. İlkin Aydın. O da 4 numaradan paraleli hücum ediyor. Tekrar üstünü ele geçiriyoruz. 14-13. Yani daha uzun blokçulara sahipler. Daha uzun savunmacılara sahipler. Bunun için en iyi şekilde avlayabilmek için rakibi topu hızlandırmak gerekiyor. Eggleston. Bu kez Logan Eggleston bloğun içine girdi. Setin başında daha uzun raliler görüyorduk. Şimdi top daha hızlı el değiştiriyor. 4 numaraya İlkin Aydın. Bloktan dışarıya. Tekrar öndeyiz 15-14. John Hill. Bugünün blokta etkili isimlerinden bir tanesi Birleşik Devletler'de. İlkin Aydın'dan geldi hücum sayısı. Vargas. Fileye yakın kullandı. Hands karşıladı. Jordan Thompson.

Evet, Vargas'ın servislerinde hand oyunda ilk topu pasa çevirmeye çalışıyor. Böylelikle Vargas'ı da servis çizgisinden daha uzakta tutmayı başarıyorlar. Tek ayak hücum Deniz Uyanık. Tam Polter'ın üzerine doğru geldi top. Eggleston bloktan sekti. Vargas yapıyor savunmayı. Deniz bir kez daha tek ayak hücumda. İkinci denemesinde bu kez hücum sayısını elde ediyor Deniz Uyanık. Beşinci sayısını kaydetti o da.

0: 16-15. İlkin Aydın servis kullandı. Pipe ucuma geldiler. Avery Skinner. Başta Skinner ve Eagleston ikilisini iyi durdurmuştuk ilk sette. 7'şer hücumda 2'şer sayı bulabilmişlerdi sadece. ABD'nin köşe oyuncularını sınırlamayı başarmıştı millilerimiz. Melisa Vargas. Bugün sahada sınır tanımayan bir isim varsa o da Vargas, her zamanki gibi. Yani maçta topu göndermediği bir köşe, topa vurmadığı bir yer kaldı mı bilmiyorum Vargas'ın. Her yerden, her şekilde, her koordinata hücum edebiliyor. Bolter tek ayak ucunda değişiyor. O'Neal. Blok sayısı geliyor, 18-16. Hande Baladın bloktaydı bu kez. Burada tek başına müthiş bir mücadele. Hande'den O'Neal'a dur ihtarını veriyor Hande. Harika servis, Segles'ın zorlandı. Devamında da Thompson pipe hücum açıktı ama hatayı yapıyor. Topu da oradan dışarıya gönderdi. 19-16. Farkı 3'e yükselttik. Challenge isteği var. Blok teması olduğuna dair itirazı var. Eric Sullivan'ın.
1: Reklam.
2: Filenin sultanları var gücüyle oynayacak. 86 milyon mutluluktan oynayacak. Türkiye'nin sahibinden .com'u olarak Türkiye Voleybol Milli Takımları ana sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. Çünkü bu en sahi gurur. Radyo
1: Spor. Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
0: Yani orada kolunu düz tutuyor ama bütün vücudu bükülmüş Thompson'ın. İyi bir hücum pozisyonu yakalayamamış. Eggleston, Skinner. Hücum sayısını elde ediyor Skinner. 19-17. Tabi Alexis Rodriguez oyundayken o da çok iyi servis karşılayamadı. 133 pozitif manşeti var. İkinci sette mükemmel manşette alamadım. Hani ABD'nin liberolarına tabii servis atmak pek mantıklı olmaz normal şartlarda ama bu maçta bu ezberi biraz belki bozabiliriz. Ki bozuyoruz da yer yer. Hande Baladın da hücum sayısını alıyor. Yirminci sayımızı kaydettik. 3 farklı öndeyiz. Cansu Özbay oyuna girdi Elif Şahin'in yerine. Bugün Daniele Santarelli neredeyse hiç oyuncu değiştirmeden devam ediyor maçta. Eggleston, Polter manşetle olduğu yerde yükseltiyor. Bloktan dışarıya gitti. Zehra kendine kızıyor bu pozisyonda. Skinner'dan bir kez daha hücumda sayı geldi. Avery Skinner da çift taneleri buldu böylece. İsem sayı bizim. Karşı alana müdahale eden Aretki biraz abarttı orada.

0: Nowitzki. Evet. Burada Amerika Birleşik Devletleri challenge'a gitmişti.
1: This was a request for challenge for USA team reaching beyond the net. Player number 3 is a back row player, so point for USA.
0: Evet. Evet, molayı alıyor Daniele Santarelli.
2: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
3: Radyo Spor!
2: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.
0: Evet değerli izleyenler, karşılaşmada 3. sette 20-19 üstünlüğü var millilerimizin. Az önce ABD itirazda haklı çıktı. Manşet biraz uzun kaçıyor gibiydi. Cansu'nun karşı alana müdahalesi oldu. Polter servis hatayı yaptı. Tabii Cansu orada rally'den sonra filo önüne koşup pas atabilir. Bunda bir sorun yok ama arka rotasyonda olduğu için filo üstünde blok aksiyonuna giremiyor. Orada da karşı alana müdahalesi bulunuyordu Cansu'nun. Deyner Etki. Burada sert geldi top. Deyner Etki'nin hücumunda Cansu'nun üzerine özür de diledi Etki. 21-20. Bir kez daha hata yapıyorlar serviste. Bu şekilde setin kritik noktalarında kolay sayılar bulmak, ABD'nin hatalarıyla sayılara kavuşmak bizim için sevindirici. Saliha Şahin. Ondan da şimdi iyi servisler bekliyoruz. Skinner. Polter bloğumuzdan sekti. Polter, Alexis Rodriguez, Logan Eggleston çarpmasa gitti. Güzel kapattık. Bu kez Melissa Vargas blok temasını arıyordu. Bulamadık. Ejo O'Neill yeniden sahada. Savunma burada bu kez Saliha başarılıydı. Hande manşeti aldı. Cansu'dan pas Melissa Vargas. 23-21. Hani ilk setteki kadar domine etmiyor belki maçı Vargas ama en kritik anlarda yine spot ışıklarını üzerine çekmeyi başarıyor. Millilerimizin en skorer ismi Vargas. 23-21. Şimdi serviste Vargas. Çizgiyi yakaladık mı? Hayır. ...23-22... Bilkin Aydın. ABD bloğu yerini almıştı. 23-23'teyiz şimdi. İçeriye doğru geldi top. Paralele dönmeye...
4: son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
3: Radyo Spor.
5: Radyo Spor. Sporun tek adresi.

Jordan Thompson servisi kullanacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde derine doğru gitti. Gizem karşılıyor. İyi hareketlendirdi. Elif İlkin Aydın plase. Polter Eggleston. Buradan da hücuma döndü Eggleston. Avantaj şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ele geçirmeyi başardılar. Üst üste sayılarla. Geliyoruz. 23-21'den sonra üst üste 3 sayı geldi Amerika Birleşik Devletleri'nden. Set sayısındalar şimdi. Thompson. Gizem karşıladı. Elif. Vargas'ı buldu. Melissa Vargas. 24-24. Vargas'la cevabımızı veriyoruz bu 3 sayılık serisine Birleşik Devletler'in.

0: Polter, orta hücumu güzel karşıladık. Ece O'Neill'ı durdurduk. Logan Eggleston iyi alamadı topu. Üçlü bloğumuz yine yerindeydi. Hemen blok açıldı. Tekrar aynı yöne doğru kapandık. Gizem Örge'ye müthiş savunma Gizem'den. Elif Vargas oradan da hücum edecek mi? Alexis Rodriguez. Skinner'dan pas Eggleston. Paralele gitti ama çizgiyi bulamadı Eggleston. Sayı bizim. Sayı bizim, bir kez daha öndeyiz. Set sayısını buluyoruz. 25-24. İnanılmaz bir halinin sonunda sayıyı almayı başarıyoruz. Yani bu maçta birçok kez ofansif aksiyonlar öne çıkmıştı. Ama defansımız, özellikle Gizem Örgen'in hücum katkısı büyüktü. Molayı aldı Amerika.
1: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması, sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
2: Radyo Spor.
1: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.
0: Sayısını elimize geçirdik. İyi de bir servis geldi. Alexis Rodriguez zorlandı. Eagles'ın karşısında blok vardı. Melisa Vargas dublajı yaptı. Hande Balad'ın hücumda temas bulunmuyor. Hücum hatası geldi Ande'den. 25-25. Skor avantajı elimize geçirmemiz önemliydi. Side out'u yapmaya devam ettiğimiz sürece set sayılarını alacağız. Eggleston. Ande manşette. Şimdi hücuma çıkıyor. Vargas! Yine indirdi smaçı. Melisa Vargas. Tekrar öne geçiriyor millilerimizi Vargas. Bu anı bekliyor gibi geldi. Öyle bir geldi ki. Zebellah gibi çöktü tepesine Amerika savunmasının. Burada eğlenmeye devam ediyor. Vargas eğleniyorsa bizim de keyfimiz yerinde. 26-25. Defne başyolcu serviste. Çin maçında da çok kritik yerde Defne'yi. Serviste oyunu almıştı Santarelli. Play'e yakın kullandı Defne. Skinner. Sert plase ile iyi zamanladı plasesini. Bloğun içine doğru girdi Skinner. 26-26. O'Neill servisi kullanıyor. Böyle teması vardı topun, şanssız bir an. Vargas oradan hücuma kalkıyor. Çapraza gitti Vargas. Hakem kendisi bakmak istedi videoya. Yani sanırım otomatik sistem çalışmıyor olabilir.
3: Referee challenge, block touch.
0: Blok teması var mı yok mu ona bakacak. Top muhtemelen dışarıda tabii ki, o yüzden. İnanılmaz bir sessizlik var yalnız Osaka'da. Var mı? Evet, blok topa değmemiş. Öne geçiyor Birleşik Devletler. Dinmeyi 26 şimdi. İkinci set sayısı ABD takımı adına. Samedi'yi ön tura aldılar. Kahina Torres'i de oyuna soktular. İkili değişiklik ABD'den. Derine doğru kullanılan servis. Sayı bizim. Ece O'Neill. Az önce servisi banda değmişti. Orada talih yanındaydı. Ve tekrar ikili değişiklikle Thompson'ı ve Polter oyunu aldı. Eric Sullivan, orta hücumu Retski, top dışarıda, temas yok. Sayı bizim. 28-27.

0: olduğunu işaret ediyordu. Sayı Amerika Birleşik Devletleri'nin oluyor. Evet, yani başka bir temasa itirazı vardı aslında. Eric Sullivan'ın az önce rahatlama ifadesi de o yüzden geldi. Daniele Santarelli de onların itiraz ettiği pozisyonda bir temas yok diyor. Hande Balaz'ın topa değmediğini söylüyor. Evet, burada yani evet, farklı açıları görmek istiyor oyuncularımız çünkü Hande çok emin topa değmediğinden. Evet, başka pozisyonu da kontrol edebilir miyiz dedi Gizem. Yani bu açıda da blok teması yok gibi. Yani her şeyi kontrol ettik diye cevap veriyor Simonović ama her açı kontrol edildi mi gerçekten? Yani bu uğultuların sebebi bu. Hani pozisyonu farklı bir açıdan görüyoruz ve Hande gerçekten ciddi şekilde itiraz ediyor. Pozisyonu Retke ile de tartışıyor Hande. Top yanından geçti diyor. Burada değmiyor. Yani bu başka bir mevzu. Burada değmiyor gerçekten. Santarelli sonuna kadar itirazlarını sürdürüyor. Ya çok da kritik bir yerdeyiz yani setin kaderini belirleyebilecek bir sayı. Evet, Osaka'da seyircilerimiz Türkiye tezahüratları yapıyor. Hatta görebildiğim kadarıyla bazı Japon seyirciler de Türkiye diye bağırıyorlar. Yani bu ya burada sayıyı almamız gerekiyor gibi gözüküyor. Evet, şimdi büyük ekranda da sanırım pozisyonun yansıması bekleniyor. Evet. Burada temas yok. Burada çok net şekilde görüyoruz. Gizem Örge tam olarak bunu diyordu az önce hakeme. Dedi ki her pozisyonu kontrol edin. Simonović dedi ki her şeyi zaten kontrol etmek zorundayız ve ettik.
1: This was a challenge for block touch based on the additional TV signals. We find out that was no block touch. We
0: change our yani demek ki her şey kontrol edilmemiş. Ama şimdi sayı bizim. Burada peşini bırakmamamız önemli. Hande'nin kendinden eminliği, Gizem Örge'nin orada gösterdiği kaptanlık, Santarelli'nin liderliği, oyuncuların da ne olursa olsun neşesini kaybetmemesi.

0: Yani orada hala pozisyonu çok rahatça tartışabiliyorlardı ve 28-27 öndeyiz. Tekrar set sayısındayız. Haydi bitirelim artık bu seti. Elif Şahin. Retki karşıladı. Bizim alanımızda top. Hande Baladın! Hande Baladın! Sana yakışırdı bu seti bitirmek. İşte bu. Setlerde 2-1 öne geçiyoruz şimdi Osaka'da. Amerika Birleşik Devletleri karşısında birazdan 4. setle devam edeceğiz.
1: Vestel'in sunduğu milli heyecan devam edecek. Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
2: Radyo Spor.
1: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: Radyo Spor. Sporun tek adresi. Radyo Spor. Reklam.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
2: Donuyoruz Yüksel abi.
1: Bu havada.
3: İnternette donuyoruz.
1: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
4: Fiber hızında hep edin, havada karada çekerim.
5: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
4: Fiber hızında hep edin, havada karada çekerim.
7: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
1: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
8: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.

0: Reklam. Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
1: Radyo Spor.
2: Vestel'in sunduğu milli heyecan devam ediyor.
3: Sette ama rallileri çok daha iyi ilerlettik. Hücumda çok daha fazla top öldürebildik ikinci sete kıyasla. 37 hücumda %51 top öldürme oranımız vardı. ABD ise 42 kez hücum etti. %33 topla öldürme, yani çok daha kaliteli bitirdik hücumlarımızı geçtiğimiz sette. Hani burada top öldürmelerdeki fark 5 sayılık fark. Setin sonuna da çok iyi yansıdı. Melisa Vargas bir önceki sette olduğu gibi başlıyor. Tabii geçtiğimiz setteki en değerli istatistiklerden bir tanesi savunmadaki fark. Bloktan çok fazla sayı alamadık ama arka alanda çok fazla top çıkardık. 20 top çıkarmamız var. ABD 11 kez top çıkarabildi. Evet de yine Vargas 14 hücumda 9 top öldürme ile birlikte %35 verimlilikle setin yıldızıydı. Logan Eggleston çaprazda açıyı yakaladı yine. Bir önceki sette güzel sınırladık Eggleston'ı. Skinner 12 hücumda 5 kez top öldürmüştü. Eggleston 13 kez hücum şansı yakalayıp 3 top öldürme ile oynamıştı. Redki ile birlikte de orta oyunculardan katkı almaya başlamışlardı. Özellikle Hande'nin katkısı da bir önceki sette çok değerliydi değerli izleyenler. 4 hücum, 2 blok sayısı. 5 kez de savunmada top çıkardı Hande. Üçlü blok. Baseline'ı aşıyor. Hani Vargas hücumda özellikle seti taşıyan oyuncuydu ama Hande de çift yönlü katkısıyla seti elimizde tutan en önemli oyuncumuz Vargas'la birlikte. Zemörge, Elif orta hücumunda Zehra Güneş. 2-2 hücumda bugün nadiren gözüküyor Zehra. Inmedi. 3-2 üstünlüğü var ABD'nin. Thompson. İlkin karşıladı. Melisa Vargas. Yine bloğu paramparça etti Vargas. Eşitlik sayısını alıyoruz 3-3.

25. sayısını kaydetti Vargas. Servis hata yaptı şimdi. İki sayımız Vargas'tan, bir sayımız da Zehra Güneş'ten geldi bu sette. Eggleston köşeden kullandı servisi. Diğer köşeye doğru hata yaptı. Üst üste hatalar var servislerde. Evet.

Bazı riskler alınacak bu sette tabii ki. Denar Etki servisi kullandı. İlkin tek ayak ucunda Deniz. Paralelde bitirdi. Denar Etki tam ayakların dibine gelen topa reaksiyon veremedi. 2-0-3 boyundaki Etki. Yani bir adım geride kaldı aslında burada Elif Şahin. Ama hemen arka tarafa doğru Deniz'in hareketlendiğini gördüm. 5-5. Deniz'den geldi servis. Bu kez Ece O'Neal. ABD adına sayı alan oyuncu. İşte bazı Japon seyircilerin yanaklarında Türkiye bayrakları boyalarını görüyoruz. Bolter. İlkin. Elif. Hande. Bloktan sekti. Şimdi Polter, 4 numaraya Skinner. Bloğumuz yerinde, çok iyi müdahale ilkinden. Polter, Skinner, blok yerinde, Elif Şahin. İnat etti orada, önce hücuma kalktı. Sonrasında blokta sayıyı getirdi takımımıza.

0: Bolter. Zor bir toptu Gizem için. Ters ayakta kaldı Gizem Örge. Geldi. Skinner'ın servisi. Ace. Karşılaşmadaki ikinci servis sayısı. Avery Skinner'ın. Zorlu bir float servis. Çok düz gitti top. İlkin. İyi daldı öne doğru. Blok Vargas'a. Eggleston blok sayısını alıyor. Ve mola çağrısı geldi Daniel'e Santarelli'den.
1: Reklam. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
2: Reklam.
0: Bu istatistiği görmezden geleceğim. Üzerine bir şey demek istemiyorum. Evet, molada Zehra'ya özel direktiflerini verdi. Daniele Santarelli, çok yüksek gitmene gerek yok. Bloğu göstersen, bloktan sektirsen yeter. Sonrasında da daha önce ettiğimiz gibi hücum edelim dedi. Santarelli. Orta hücumu Zehra Güneş. Güzel bir dönüş. Moladan Zehra'nın sayısıyla. Açık manşet alıyor burada İlkin ama sonrasında Cansu ve Zehra işbirliği, uzun yıllardır takım arkadaşı olan ikili. Vakıfbank formasıyla da Hande Balad'ın serviste. Kısa kullandı yine Alexis Rodriguez. Bolter hızlı pas verdi. Ece O'Neill dublajı yaptı. Cansu, Melissa Vargas. Skinner top yine bizim alanımızda. Zehra bitirebilir mi orada? Jordan Thompson. Zehra bunu bir kenara yazar.

O'Neal serviste. Amerika Birleşik Devletleri'nde Gizem, Cansu, Vargas. Pinball oynadı adeta Vargas. 1-2-3 derken 4. Birleşik Devletler oyuncusunu da vurmuş oldu top. İşte Redki, Bolter, Thompson 3'te bitmiş orada. Ben bloğun ikisine de değdi gibi gördüm ama. Alex Rodriguez. Emre Skinner. Redkin'in üzerinden hücuma kalktı Skinner. 11-8. Amerika Birleşik Devletleri'nin 3 farklı üstünlüğü var. Gizem iyi manşet. İlkin Aydın'dan da etkili bir hücum. Skinner ve Hans birbirlerine girdiler orada. Baseline'in gerisinde

0: İlkin Aydın'dan geldi hücum sayısı. Millilerimizde 11. sayısını elde ediyor İlkin. Hande 12 sayıyla oynuyor. Vargas 26 sayı kaydetti. Bu üçlü, hücum üçlüsünde güzel böldük hücum sayılarımızı. Logan Eggleston. Cansu burada ön turda. Deniz Uyanık'la beraber bloktaydı. Sam zor top güzel karşıladı. İlkin Aydın tam köşeye, iki çizginin birleşim noktasına indiriyor İlkin. 12-10. Saate 98 kilometre smaç hızı İlkin Aydın'dan. Colter Retki bloktan sekiyor. Alexis Rodriguez, Avery Skinner bloğumuz yerinde. Çıkmadı o top, çıkmaz o top. 12-11. Bir adım gerisine geldik şimdi ABD'nin. Deniz orada neredeyse emin kendisinden, ardından da büyük bir reaksiyon. 25 yaşındaki orta oyuncumuzdan. Colter, Skinner bloktan dışarıya sekiyor. Farkı ikiye çıkarıyor tekrar Birleşik Devletler. 13-11. Deyna Redkim. İlkinden iyi manşet, nokta manşet almayı başardı. Cansu da Melisa Vargas'a bıraktı. Vargas'a pipe hücum. Yine 6 numaradan başarılı biçimde hücum ediyor Melisa Vargas. Walter, Skinner. 14-12, Skinner'la birlikte üst üste hücum sayıları alıyor Birleşik Devletler. Walter, Hande son anda yerden çıkarmaya çalışıp topu kontrol edemedik burada. Oyunda tutamıyoruz topu ve Daniele Santarelli ikinci molasını da istiyor bu sette.
1: Reklam. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
2: Filenin Sultanları var gücüyle oynayacak. 86 milyon mutluluktan oynayacak. Türkiye'nin sahibinden.com'u olarak Türkiye Voleybol Milli Takımları ana sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. Çünkü bu en sahi gurur. Radyo
1: Spor. Reklam.
0: Sonuna kadar zorlamamız lazım bu maçı kazanmak istiyorsak derken mola dönüşünde Colter servis sayısıyla oyuna tekrar merhaba diyor. Zem içeriye karşı top. Zem örgüden savunma. Bloktan sektiğine 16-12 ABD üstünlüğü var. 4 numaraya doğru Hande Baladın. Blokta evet temas olduğunu işaret ediyor Simonovic. Önce onları gösterdi, sonra bize döndü. Tekrar da geri dönmedi. İtiraz da yok Amerikalılardan. Yes, Skinner, Poulter, Skinner zor pozisyonda hücum etmeye çalıştı. Farkı ikiye indirme şansı Zehra Güneş. 16-14. Melisa Vargas'tan da tebriği aldı Zehra. Dokuzuncu sayısını kaydediyor. Viyenel'de ilk maçında da 10 sayısı vardı Zehra'nın. Harika bir servis. Cansu Özbay'dan harika servis. Kısa kullandı. Rakibi şaşırttı. Farkı bire indiren sayı geldi. Cansu Özbay'dan. Skinner bu kez avlanan tarafta. Let's step you over and up a little bit.
1: Reklam. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
3: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor, Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
0: ABD'nin üzerinde de baskı artıyor. Artacak, artmakta. Cansu Özbay az önce Ace'de veda etmişti. Zehra'yı vurdu. Yani bunu beklemesi mümkün değil Zehra'nın. Sürpriz bir top geliyor Zehra'nın kafasına tam arkadan. O da güldü. Gizem Vargas plaseyi bıraktı. Hands son anda pankeki yapıyor. Gizem arkası dönük verdi pasını. Melisa Vargas bloktan dışarıya gitti. 17-16 blok out sonunda. Farkı bire indirdik yine. İşte burada Melisa Vargas'ın plase hücumu. Hands son anda topla zemin arasına elini sokuyor. Pankek yapıyor. Ardından güçlü gitti bloğun üzerine. Az önce tam Santarelli'nin istediği gibi. Agresif bir hücum Melisa Vargas'tan. Hande. Kısa kullandı. Skinner. Orta hücumu Ejje O'Neill. 18-16 Ejje O'Neill. Bu hücumları kesmiyor. Durdurmuyor. Son vermiyor bunlara. Karşılaşmadaki 7. sayısı oldu bu. 3 blok sayısı, 4. de hücum sayısı oluyor bu. Ejje O'Neill'ın. Bir de servis sayısı var. O'Neill. Cansu, İlkin Aydın. Poulter yetişti. Eggleston, İlkin. Savunmayı yaptı. Vargas'a doğru yine top. Vargas. Yine blokla kafa kafaya. İnat etti. Rallileri sona erdirmek için en güvendiğimiz ellere sahip Vargas. Saliha Şahin oyunda şimdi. Haydi bugün artık o iyi servislerinden istiyoruz Saliha'nın. Bu Viyener'de gösterdiğim. Bir de ondan servis sayısı gelir mi? Saliha derine gitmeye çalıştı. Uzun kaçtı Saliha'nın servisi. Moralini bozma diyor Santarelli. Jordan Thompson 13. servis hatamızı yaptık az önce. ABD 9 servis hatasıyla oynuyor. Skor 19-17. ABD lehine 4. sette. Orta hücumu Deniz Denaretki. Deniz'in hücumunu iyi okudu Redki. Sam Deniz zor topu yükseltti. İlkin Aydın da bu zor topu bitirdi. Geç olmadı ama güç oldu biraz bu sayıyı almak. Vargas. Köşeye gitmeye çalıştı Vargas. Servis çizgisindeki üçüncü hatası oluyor bu Vargas'ın. İlk sette 3 ace'i vardı. Ama sonra bunun üzerine yenilerini koyamadı Vargas. Çok zor top. 22-18 Eggleston farkı 4'e yükseltiyor ABD. Yani topta biraz da geriye doğru spin var. Bir kez daha düz kullandı Eggleston. Johnson'dan pas İlkin Aydın. Paralelde Thompson'ın üzerine gitti. Hücum sayısını alıyor İlkin. 22-19 fark 3. Yani önceki sette onlar 23-21'den geldi. Biz daha sonra karşı koyduk maçta. Momentum her an yer değiştirebiliyor, yön değiştirebiliyor. Bir rüzgara bakar İlkin. İlkin Aydın. Avantaj topunu alacağız. Doğrudan servis sayısı olmasa da pası yükseltti Vargas'a. Cansu Thompson karşılıyor. Alex Rodriguez avantaj topu yine bizde. Cansu 4 numaraya doğru Hande'ye döndü. Hande ile köşeden alıyoruz sayıyı bu kez. 22-20. Hande Baladır'ın sayısı. Eric Sullivan'a mola haklarını bitittiriyor.
4: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 1487. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
0: Dördüncü setteyiz. Setlerde 2-1'lik üstünlüğümüz mevcut. ABD'nin gardını düşürmek istiyoruz bu aşamada, bu noktada. İlkin Aydın serviste. Alexis Rodriguez. Polter çok iyi savunma Gizem Örke. Ellerine sağlık Gizem. Buradan da sayıyı alır mıyız? Polter tek ayak hücum. Redski. Kaptan müthiş bir reaksiyon verdi Polter'ın bu hücumuna. Ardından Redski'yi durduramadık. Tepeden hücum etti Redski. 23-20. Eylül oyunda. ABD'de de. Madison Cubic Banks oyunda. Gizem, Cansu, Hande. Blokta yumuşadı Polter. Skinner 24-20. 4 set sayısı Amerika Birleşik Devletleri için. Vargas ilk set sayısını karşılıyoruz Vargas'la. ...24-21... Burada blok teması da var. Neredeyse oyunda da tutabileceklerdi. Zor da olsa karşılamış olduk ilk set sayısını. Üç tanesi daha gelir mi? Neden olmasın? Bu maçın farklı bölümlerinde, farklı zamanlarında böyle serilerimiz oldu. Yaprak Erkek bugün ilk kez oyunda.

işareti verilmesini bekliyor Yaprak. Bu Viyenel'in en etkili oyuncularından bir tanesi milli takımımızda Yaprak Erkek. Maç başına 9.8 sayısı var. İlk hafta Dominik karşısında 21 sayıyla, İtalya 16, Bulgaristan maçını da 14 sayıyla oynamıştı. Yaprak Erkek. Servisi kullandı şimdi. Rodriguez, Polter, Thompson, Vargas karşılıyor. Cansu tekrar Vargas'a.

0: Sert bloktan sekti. Var Cansu. Rodriguez. Skinner. Bloğun içine girdi. Evet. Zehra Güneş. Orada bir ikileme yaptı. Top iki kez değdi Zehra'ya. Evet, artık maç karar setinde kırılacak değerli izleyenler. 5. sete tie break'e gidiyoruz. Setlerde durum şimdi 2-2 oldu.
1: Vestel'in sunduğu milli heyecan devam edecek. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor 0538 052 1487. Radyo Spor, sporun tek adresi.
2: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
1: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle. Radyo Spor. En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.
2: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Radyo Spor.
1: Vestel'in sunduğu milli heyecan devam ediyor.
0: Hatta bizden daha az sayı aldı 4. sette. Kendi oyunumuza daha fazla sayı ürettik ama hatalarımızdan gelen sayılarla fark yaratmayı başardılar. ABD lehine yaklaşık artı 7'lik servis ace hata dengesi vardı. Sette zaten 4 sayıyla gitti maalesef. Yani hücumda çok fazla hata yapmadan sette daha kontrollü kalarak aldı ABD. Normalde bir önceki seti de daha iyi oynadığımızı söyleyebiliriz. Özellikle Hande'nin manşetini çok zorladılar geçtiğimiz sette. Gizem 13 kez top karşıladı, bir hata yaptı. İlkin 7 karşılamada 0 hatası var. Hande'nin 4 kez üzerine gittiler. Oradan da 2 hata devşirdiler. Burada hücumda aynı ritmi sürdürüp savunmayı biraz daha sıkılaştırmak istiyoruz şimdi. Melisa Vargas. Tiebreak'teki belki de birçoklarının iyi ki geldi Vargas'tan ilk sayısı. 30 sayıya ulaştı yine. 5 sete giden bir maçta. Melisa Vargas. Birinci sayısını kaydetti az önce Vargas. Polter, Fredki. Gizem'den iyi savunma. Vargas yine hücumda, bloktan dışarıya sekti Melisa Vargas. Set başında. Onun enerjisini kullanmaya çalışıyoruz yine. Üst üste Vargas sayılarıyla öndeyiz.

Aldebaladın. Çizgide şimdi serviste. Alexis Rodriguez, Polter, Jordan Thompson hücumu bitirdi. Jordan Thompson. O da 15 sayı kaydetti. Avery Skinner 17, Eagleston 18 sayı aldı. Daha dengeli bir dağılım var rakipte. Redke. Hande arka alan savunmasını yaptı. Tekrar Vargas'tayız ama bu kez Steinar Redke. Blokta başarılı. Redke. Karşılaşmadaki 3. blok sayısını elde etti o da. Toplam 9. sayısına ulaştı Redke. Nokta manşet Cansu'ya, devamında Zehra Güneş. Redke varsa bu oyunda Zehra da var. Olur öyle. Eddleston. Bloğumuz yerinde. Alexis Rodriguez avantaj topunu alıyoruz şimdi. 4 numaraya doğru İlkin Aydın. O avantaj topunu aldıktan sonra manşetle yumuşattık. Herkes hazır hale geldi. Hazır kıta bekler hale geldi. Cansu'dan gelecek pası. Cansu da bu pozisyonda İlkin'i değerlendirdi. İlkin hücum sayısını elde ediyor. Tiebreak'te o da devreye girmiş oldu. Polter tek ayak hücuma kalktı Redke. Üst üste hücum sayıları geldi iki takımdan da. Denar Redke az önceki blok sayısının üzerine. Şimdi de hücumdan sayı almayı başardı. Denar Redke. Vargas tam 3 metre üzerinde Vargas. Derine gitmeye çalıştı. Hatayı yaptı Vargas.

Kulusevski. Son anda topa dokundu Deniz. Çok iyi bir market gelmedi Deniz'den ama ardından plaseyle bitirmeye çalıştı Vargas. Burada ekstra bir sayı oluyor Birleşik Devletler için. Top yere değdi mi bakalım. Challenge'a gideceğiz.

0: Top değmemiş yere.
1: Polter. Turkish team floor touch and team was wrong. Point to USA.
0: Eagles'ın serviste. Gizem. Cansu. Vargas. Çizgide bu top. Vargas'la farkı bire indiriyoruz. 6-5. Derine gitti hücumda Vargas. Elif Şahin oyunda. Vargas da servis çizgisinde şimdi. Yine hataya üst üste 3 serviste hata yaptı Vargas. Tabii yani smaç servisle beraber rakibi en zorlayacak metodu bulmaya çalışıyor Vargas. Retkin. Vargas toptan kaçmaya çalıştı ama Leyna Retkin. Blokta var, hücumda var. Şimdi de serviste var Retkin.
2: Follow the ball. I can't take it.
0: Mola Santarelli'den.
3: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.

0: Evet, ilk toptan itibaren agresif olmamız lazım, yumuşak kalmamamız gerekiyor dedi Daniele Santarelli. 8-5 karar setinde Birleşik Devletler üstünlüğü var. Redki serviste. Gizem, Elif tek ayakta. Deniz az önce dar açılara da gitmenizi istiyorum dedi Santarelli. Burada eksi zaviyeye düştük. Redki 4 numaraya İlkin bloktan sekti. Skinner Eggleston pipe hücuma geldi. 10'a 5 farkı açtı Amerika Birleşik Devletleri. Tiebreak'te istediğimiz gibi giremedik oyuna bir türlü. Santarelli de ikinci molasını kullandı.
1: Radyo Spor, sporun tek adresi.
2: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor 0538 052 14 87 Radyo Spor, sporun tek adresi.
0: ABD farkı açtı. Durumu toparlamaya çalışacağız. Dana Redki. İyi servisler geliyor Redki'den deminden beri. Elif Vargas. Ejo O'Neill. Sette ABD blokları büyüdü. Redki ile başladı. O'Neill'la devam ediyor ki üçlü blok var işte. Top Vargas'a gittiği anda, hücum biraz yavaşladığında hemen önlemleri sıkılaştırıyorlar. 13 blok sayısı elde etti Birleşik Devletler. Vargas bu kez neredeyse bloksuz gitti. Adeta hani hırsını çıkarmış gibi vurdu topa Vargas. Saatte 106 kilometre. 30 hücum sayısı oldu Vargas. Rodriguez tek ayak. O'Neill 12-6. ABD yavaş yavaş galibiyete yaklaşıyor. Ortaları iyi soktular oyuna. Yani bir önceki sette iyi oynadığımızı, aynı oyunu devam ettirmemiz durumunda maçı kazanabileceğimizi söylüyorduk ama tabii farklı açıldıkça, artık maçın son aşamaları da yaklaştıkça biraz oyundan da düştük. Doğruyu söylemek gerekirse. Polter. Gizem, manşetlerde aksamaya başladık. Melisa Vargas. Yani skor fark etmiyor, Vargas sayıları almaya devam ediyor. 35 oldu Vargas. Bu dakikalarda tiebreak'te Vargas'tan başka hücumda devreye sokabildiğimiz bir oyuncu olmadı. Vargas. Saliha serviste. Eggleston, Polter, Skinner. Bloğun üstüne gitti Skinner. 14-7, 7 maç sayısı Amerika Birleşik Devletleri adına. İyice rahat konumdalar şimdi. Karşılaşmada iki kez geriden geldiler. Vargas, Polter. Oyunda tuttu topu Birleşik Devletler. Elif Şahin. Hands, müthiş savunma. Ardından Thompson. fileye takılıyor. 14-8. Biraz yolumuz var. Yol biraz çakıllı olacak. Biraz dikenli olacak ama bakalım aşabilecek miyiz? Yokuş tırmanmamız gerekiyor şu an. Cansu Özbay servisi kullanıyor. Bolter. Jordan Thompson karşılaşmaya noktayı koydu. Tiebreak 15-8'de Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. Böylece 2026 Voleybol Milletler Ligi'nde Amerika Birleşik Devletleri 11 maçta 9. galibiyetine ulaşıyor. Midilerimiz 10 maçta 7 galibiyete kalıyor. Kısa bir araya gidiyoruz.
2: Vestel milli heyecanı sundu.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor. Reklam.
1: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
2: Radyo Spor.
3: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
4: Donuyoruz Yüksel abi.
3: Bu havada.
5: İnternette donuyoruz.
3: Benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
6: Fiber hızında hep edin, havada karada çekerim.
7: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
8: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
6: Fiber hızında hep edin, havada karada çekerim.
9: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
3: Şak diye internet, tak diye evinizde.
10: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.
11: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar resmi eğlence sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
12: İlk servisten maç sayısına voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar VNL Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hemen Amazon uygulamasını indir, seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 TL ve üzeri ilk alışverişe sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava.
11: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar resmi eğlence sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.

0: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
1: Radyo Spor.
2: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Radyo Spor.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
3: 2010 yılı, Güney Afrika, Afrika'da düzenlenen ilk Dünya Kupası. Şöyle bir tribünlere bakıyorsunuz, renkli, çok güzel, maçlar da fena gitmiyor. Ama bir ses var, insanlar çıldırıyor. Vuvuzela, şöyle uzun bir alet. Üflediğiniz zaman kulakları rahatsız edici, inanılmaz bir ses. Ve bunun sonrasında rahatsız olan oyuncular var, basın mensupları var. Böyle seslere alışık olmayan ülkelerin oyuncuları isyan ediyorlar adeta ve FIFA diyor ki bundan sonraki turnuvalarda vuvuzela veya benzeri hiçbir müzik aleti çalınmayacak.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
1: Radyo Spor. Radyo Spor.
4: Reklam.
5: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
6: Kazancım Net, Sigortam Net.
1: Radyo Spor!
7: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman! Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Temizlik günü mü?
10: Hotline. İstediğin enerji olsun.
11: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
12: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
13: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
14: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizi 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMor uygulamamızı indirin.
13: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20 bin TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
15: Hepsi Burada Premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.

0: aran anında indirim MediaMarkt'ta. Üstelik %10 Club puan hediye. Sen de MediaMarkt'a gel, şahane yaz festivali indirimlerini kaçırma. Son gün 13 Temmuz. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt. Bankam.com
1: bank kartıma din. Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Radyo Spor. Reklam. Radyo
3: Spor. Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu başlıyor.
4: Tarihin en kısa sabah sporu programıyla karşınızdayız Ali abi. Günaydın, hatta tünaydın diyeceğim yakında. 9.42 oldu saatlerimiz.
5: Evet, hoş gerçekten geldin. Tarihin en kısa sabah sporu. Hoş bulduk, sen de hoş geldin. Biz uzun süredir buradayız. Maçı izledik ama kaybettik ya.
4: Evet, Amerika karşısında kaybettik 3-2'lik skorla. 5 sete gidebilecek bir maçtı gerçekten. Çekişmeli geçmesi beklenen bir karşılaşmaydı. Final setine de fena başlamadık. 5-5'e kadar böyle dengede giden bir maç. Ama 5-5'ten sonra rakibin servis serisini durduramadık. Ve son sette farklı şekilde mağlup olduk. 10. maçımızda Milletler Ligi'nde 3. mağlubiyetimizi aldık. Bundan önce üst üste 6 maç kazandık. İyi de bir serimiz vardı. Bu etabada Polonya galibiyetiyle başlamıştık. Ama ABD maçıyla birlikte serimiz sona erdi. Kaybedilmiş bir şey yok. İki maçımız daha var önümüzde.
5: Şu an beşinciliğe düştük.
4: Yedincilik benim önümde gözüküyor. Benim baktığım kaynakta. Evet. Aynı puandayız gerçi. 5 Polonya, 6 Japonya, 7 Türkiye gözüküyor ama.
5: Ama biz 17 set vermişiz. Japonya 16 set vermiş. 24 set almışız. Bilmiyorum neden bende böyle gözüküyor. Set averajına göre herhalde diziyorlar şeyleri.
4: Polonya daha iyi ama bizden set averajında da.
5: Onların 8.
4: Bizim 7.
5: Bizim 7, evet. Niye böyle bilmiyorum. Neyse. Ama o basamaktan aşağı düşmemiz şu an mümkün değil. Çünkü zaten bizim üstümüzdeki takımlar Brezilya ve İtalya 9'ar karşılaşmada. Yani bizim altımızda olan bir takım yok. Biz de son mücadeleyi Tayland'la oynayacağız.
4: Yarın Japonya maçımız var.
5: Japonya'dan sonra mı Tayland?
4: Evet, Japonya'dan sonra Tayland'la bitireceğiz. Yarın 13.20'de Japonya maçı. Pazar sabahı da Tayland maçıyla birlikte. Bu etap bitecek. Normal sezon bitmiş olacak Milletler Ligi'nde. Playoff etabı bundan sonra başlayacak.
5: Japonya maçı da tabii kritik olacak. Çünkü aynı galibiyet, aynı mağlubiyetteyiz.
4: Evet, o maçı kazanmak gerekebilir. Çünkü geçen de bahsettim ama Çin playoff'lara ev sahipliği yapacak. Onların yeri garanti. Yani geriye 7 takım kalıyor. Bizim Çin'in ilk 7'ye giremediği, ilk 8'e giremediği senaryoda ki Çin 9. Bizim ilk 7'ye girmemiz gerekiyor. Şu anda o sınırda gözüküyoruz. Tayland'ı yeneriz. Tayland 10 maçta sadece 2 galibiyet alabilmiş bugüne kadar. Bence o maçta sıkıntı yok. Japonya maçı burada belirleyici olur. Japonya kaybetsek dahi bence bir şansımız var. Çünkü alttan gelen takımların da fikstürüne bakmak lazım. Hollanda mesela bizi geçebilir mi? Geçebilir. Almanya ve Sırbistan'la oynuyorlarmış. Onları yenebilirler.
5: Japonya'yı da yenmek lazım yani.
4: Yani işimizi garanti almak için istiyorsak 3-2'de olsa Japonya'yı mağlup edip Tayland'ı 3-0-3-1 yenip yolumuza bakmamız iyi olur milliler adına.
5: Evet.
4: Evet, millilere başarılar dileyelim geri kalan iki karşılaşma için. Valla çok kısa dakikamız var. Dünya Kupası'nda dün çeyrek finallerde ilk maç oynandı. Fransa ile Fas karşı karşıya geldi. Genel beklenti Fransa'nın rahat bir galibiyet almasıydı ve beklenen oldu. Daha da rahat olabilirdi Fransa için galibiyet. İlk yarıda Mbappe penaltıdan yararlanamadı. Girilen pozisyonlarda Bono iyi kurtarışlar yaptı. Ama o da bir yere kadar dayanabildi. İkinci yarıda önce Mbappe ardından Dembele'nin golleriyle Fransa turlamayı başardı. Onlar da üst üste 3. Dünya Kupası'nda da yarı final görmeyi başardılar. Büyük bir başarı gerçekten Fransa için ve dün ben Fas'tan biraz daha direnç bekliyordum ama Fransa adeta göz açtırmadı Fas'a ve rahat bir galibiyet alarak turladı. Mbappe yine golünü attı.

0: Güzel bir gol attı yine.
1: Çok güzel.
0: Kolayı atamadı penaltıyı. Ki sen belki bahsedersin penaltıda ama diğer şutu attığı golde plasesi çok olağanüstüydü. Yine Mbappe'nin klasına yakışır bir goldü.
1: Evet. Vallahi dünkü karşılaşma bence beklentilerden de kolay geçti. Fransa şu ana kadar eleme turlarında gol yemedi. 3 karşılaşmayı da gol yemeden kazandı. Grup aşamasında gol yemişlerdi. Senegal'den gol yemişlerdi. 2-0, 2-1 olmuştu. Sonra hemen 3-1 olmuştu. İşte Norveç maçında gol yediler. O da 3-0, 2-0'dan sonra 2'yi bulduktan sonra hemen gol yemişlerdi. Böyle bir konsantrasyon kaybıyla. Ama 3-0 İsveç, 1-0 Paraguay, 2-0 pas geç.
0: Kalelerindeki XG'yi gördün mü? 3 maç toplamı. 0-7 İsveç, 0-2 Paraguay, 0-1 Fas. Gitgide evet. De düşüyor yani.
1: Dün Fas turnuvanın en kötü hücum performanslarından birini sergiledi. Evet, eksik vardı ama genel olarak da hani Fransa için bence tahmin edilenin çok ötesinde kolaylıkta bir 90 dakika oldu. Hani gollerin geç gelmesi hiçbir şeyi yok açıkçası yani o maç. Hatta şöyle söyleyeyim. Maç oynanırken işte ben sürekli Fransa'nın oranını kontrol etmeye başladım iddiada. Oynayacağım yani. Hı hı. Ondan sonra gözüm 1.5 gol üstüne takıldı. 0-0'dı karşılaşma. Hesabımı para yatırana kadar maç 2-0 oldu. Daha doğrusu ilk gol geldikten sonra bir anlamı kalmıyor da çok belli eden bir karşılaşmaydı Fransa açısından. Çok sağlam geliyorlar. Çok iyi geliyorlar. Dün fizik olarak da bayağı Fransa takımı bence grup aşamasına göre de iyi gözüktü. Her oyuncu çok diriydi Fransa milli takımında. Kone mesela turnuvada Chouameni'nin yerini aldı. Turnuva ilerledikçe müthiş bir maç oynadı o da.
0: O da sarı kart sınırındaydı galiba o liseyle. İkisi de kart görmedi. Herhangi bir cezalı oyuncusu da yok. Evet. Yarı final için. O da bir artı Fransa
1: yani,
0: için.
1: Kone, Rabiot merkezi bayağı iyi durumda Fransa'da. Savunma. Dün zaten Manyan'ı görmedik bile. Yani çok rahat. Çok kendinden emin. Hücum gücü son derece yüksek. Yani dün 2-0 bitti. Ama ilk yarıda işte Mbappe'nin golü olsa Mbappe'den sonra bir tane Duane'in şutu var. İşte Digne'nin direkten dönen out'a giden topu var. Yani ilk gol
0: daha
1: biraz
0: da maçın başında savunmadan Upamecano mu kafayla
1: evet,
0: kale ağzından
1: bomboş aslında bomboş kafa vurdu. Aslında hani ilk gol biraz daha erken gelse bu maç 3'e 4'e gözü kapalı giderdi. Fas takımı içinde tabii hani hem savunmada hem hücumda eksikler vardı. Öyle olunca da açıkçası yarışmacı olamadı. Yani Fas takımı şu ana kadar onlar da bence çok iyi gelmişti. Çok da iyi bir kadro. Oyunun her türlüsünü oynayabiliyor onlar. O da çok güzel. Çünkü mesela Hollanda maçında oyunu domine eden Fas bir sonraki karşılaşmada topu rakibine bırakarak Kanada'yı kontralarla mahvetmişti. Onların da A'dan Z'ye çok iyi bir takım olduğunu biliyoruz ama dün Fransa'nın hani bırak yanına yaklaşmayı adeta maça çıkmamış gibi bir Fas takımı vardı.
0: Mbappe penaltıyı aldı ilk yarıda. Biraz ucuz bir penaltı gibi geldi. Hakem akan oyunda verdi ama VAR da inceledi pozisyonu. Bayağı da sürdü 3 dakika 11-12 saniye kadar
1: evet,
0: sürdü.
1: Evet.
0: Mbappe de maç sonu demiş ki penaltıyı kötü kullandım ama ortada bir kafa karışıklığı vardı. Hakem bana penaltı olduğunu söyledi. Sonra gelip olmayabileceğini söyledi. Konsantrasyonumu kaybettim. Daha önce hiç böyle bir durum yaşamamıştım diyor.
1: Vallahi bence %100 haklı. %100 haklı. Çünkü sana da anlattım. Hakem Arjantinli Teo'ydu. Önce ceza sahasını boşalttırdı. Topu penaltı noktasına koydurdu. Mbappe topun başında. Ondan sonra ne olur bir sonraki aşama düdük çalınır değil mi? Ama herkes bekliyor. O da bekliyor. Oyuncuların konsantrasyonu bozuldu. Ceza sahasına girmeye başladılar. Tekrar oyuncuların yanına git. Bir de böyle uyarıyor yani gitmeyin diye. Ama o ara var devam ediyor. Yani penaltı netleşmemiş durumda. Mbappe de deyim yerindeyse biraz aptal oldu yani. Atıyor muyum atmıyor muyum? Sen ne yapıyorsun diye. 3 dakika 12 saniye oyuncuyu bekletmek ne demek? Ondan sonra mesela orada 3 dakika 12 saniye bekletti. Su molası ilk yarıda 5 dakika uzattılar mesela. Yani orada garip garip işler oldu. O yüzden bence haklı Mbappe yani. Öyle durumlarda mesela ben hep şunu düşünüyorum. O atacak oyuncu değiştirilebilir mi acaba? Ya o belli oluyor çünkü. İzleyen herkes gördü. Mbappe'nin surat ifadesi bir kafa karışıklığı. Tam böyle atacak atamıyor. Orada acaba değiştirmek mi lazım? Başka bir oyuncuya gel kullan mı demek lazım bu durumlarda? Bence biraz barizdi penaltı kaçıracağı. Bizim arkadaşlarımızdan Dünya Kupası'nda anlatan Müjdat Muratoğlu da şey demiş, global penaltı krizi yaşanıyor demiş. Penaltılarda işleri iyi gitmiyor. Bono gene kurtardı. İyi bir kurtarış yaptı tabii ama penaltı da çok başarılı bir penaltı değildi.
0: Dünya Kupası'nda bu seri penaltı atışları dahil kalesine gelen 9 penaltının sadece ikisi gol olmuş.
1: O acayip
0: Bono'nun bir sessizlik. 4'ünü kendi kurtarmış. Daha fazla kurtaran yok galiba Dünya Kupaları tarihinde 5. 3'ü de gol olmamış.
1: Evet, acayip bir istatistik.
0: İnanılmaz bir istatistik. Çok da iyi kaldı. Kalesinde son ana kadar bekledi. Doğru köşeyi de tahmin etti. Bono. Bir istatistik daha vereyim. Öyle bir boşluğumuz var. Araya gideceğiz. Mbappe aynı maçta hem penaltı kaçırdı, hem gol attı, hem asist yaptı. Dünya Kupalarında bu da 4. kez olmuş. Daha en son Messi. Hmm. Aynı maçta hem penaltı kaçırdı Mısır maçında, hem gol attı, hem asist yaptı. Böyle farklı şekillerde tarihe geçen bir Dünya Kupası yaşanıyor. Radyo Spor.
2: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.
0: Alternatif piyasalar bölümündeyiz. BTC Türk'te Bitcoin şu anda 63.855 dolar. Dünden bugüne fiyat yaklaşık 1000 dolar kadar yüksekte gözüküyor. Bugüne daha pozitif bir başlangıç yaptı. Bitcoin TL olarak da 2.988.744'te.
2: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu.
0: Evet, 2 dakikamız kaldı programın bitimine. Bugün diğer çeyrek final maçı var. Fransa'nın rakibi belli olacak. Saat 22'de İspanya ile Belçika karşı karşıya gelecek. Bu maçta Fransa-Fas maçına göre daha kafa kafaya gidebilir mi? Yoksa yine Fransa'nın dominasyonu gibi İspanya'dan bir dominasyon görür müyüz? İspanya'da turnuvada şu ana kadar kalesine gol görmedi. Belçika'da hücumda çok iyi gözükmezken ABD maçında 4 gol, onlar da bir kıpırdanma sinyali verdiler. Nasıl bir maç olacak merak etmekteyim. Onu söyleyeyim. Kulüp takımlarında transferle ilgili aslında çok sayıda gelişme oldu ama vaktimiz yok. Sabah şimdi gördüğüm kadarıyla Greenwood için Fenerbahçe yöneticiler şu an Marsilya'dalar. Bu transferde dün Atletico'nun tekrar devreye girdiği söylendi ama sabah itibariyle tekrar İbre Fenerbahçe'ye dönmüş gibi gözüküyor.
1: Evet, orada zor bir yarış var. Yani Atletico Madrid'in devreye girmesi ya da işte devredeydi. Belki el arttırdılar. Fenerbahçe için pek iyi değil ama Fenerbahçe de buraya kadar getirmişken doğal olarak transferi bitirmek istiyor. Orada Fenerbahçe'li taraftarlar çok heyecanlı. Çünkü gerçekten hani bu transferin olup olmaması ligin kaderini etkileyebilir. O kadar önemli bir oyuncu. Şimdi Mason Greenwood'u alamadın. Kimi alacaksın mesela, o kadar skorer, son iki sezonda böyle işler yapmış, o yaşta bir oyuncu. Pek alternatif yok.
0: Yok. Bir de geçen devre arası Lukman yine Atletico'ya gitti ya. Şimdi yine Atletico'ya bir oyuncu kaybedilirse taraftar nezdinde de hayal kırıklığı büyük olabilir. Galatasaray'da da Leslie Ugochukwu transferinde mutlu sona ulaşıldığı söyleniyor. Bir satın alma opsiyonu kiralama anlaşması olduğu paylaşılıyor. Sıcak gelişme olarak da onu söyleyelim ve tarihin en kısa sabah sporunu bitirelim. Haftaya bir manimiz yok gibi gözüküyor.
1: Yok, bir şeyimiz yok.
0: Pazartesi 7-10 arası tekrar karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le sabah sporu sona erdi.
3: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi. Radyo Spor. Reklam.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
8: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
9: Dünya Kupası'nda heyecanın adresi
10: Otobüs.
9: Dünya Kupası heyecanı Bilyoner'le her yerde. Sadece Bilyoner'de canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa.
11: Bilyoner.
12: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Hepsi Burada premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
2: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
4: Dünya Kupası'nda heyecanın adresi Dükkanlar. Dünya Kupası heyecanı Bilyoner'le her yerde. Sadece Bilyoner'de canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa. Bilyoner.
5: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
6: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
7: Tatil Sepeti.
8: Bankam.com Bank kartıma din.
9: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
10: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
11: TEB o kadar iyi ki TEB.
12: Radyo Spor. Reklam.
13: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
14: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
15: Radyo Spor.
14: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.
15: Radyo Spor!
14: Kupa'nın gündemi TürkNet Gigafiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor. İnternet
16: Dünya Kupası çeyrek finalleri dün gece Fransa ile Fas arasında oynanan karşılaşmayla başladı. İlk yarıda Mbappe'nin bir penaltı atışından yararlanamayan Fransa, ikinci yarıda Mbappe ve Dembele'nin golleriyle maçı 2-0 kazandı ve üst üste üçüncü kez yarı finale yükselmeyi başardı. Fransa yarı finalde İspanya, Belçika maçının galibiyle oynayacak. Fransa teknik direktörü Didier Deschamps, Fas maçıyla birlikte Dünya Kupalarında 25. maçına çıktı. Helmut Schön'ün Dünya Kupalarında en çok maça çıkan teknik direktör rekorunu egale etti. FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Meksika ile oynadıkları maçta kırmızı kart gören İngiliz futbolcu Jarel 2 maç men cezası verdi. FIFA men cezası verdi. 23 yaşındaki oyuncu çeyrek finale Norveç'te karşı ve olası yarı finalde forma giyemeyecek. Dünya Kupası'nda bu akşam İspanya ile Belçika Fransa'nın rakibi olabilmek için mücadele edecek. Saat 22'de başlayacak olan karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver

0: son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
1: Aygün Özipek'le Ters Köşe başlıyor.
2: Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özipek. Saatlerimiz şu anda 10.02 gösteriyor. Hafta içi her sabah olabiliyorsun. Gündeme dair soru, görüş, öneri ve düşünceler için 0212-363-0434 0212-363-0434 numaralı telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özipek Twitter, Aygün Özipek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yeni şarjı okumaya çalışacağız. Tabii ki bir de ne var? WhatsApp hattımız var. 0538-052-1487 0538-052-1487 WhatsApp hattımız. Maalesef amirli kadın voleybol takımımız hem Esport hem Esport Plus hem de Radyo Spor'dan canlı olarak dinlediniz biliyorsunuz. 2026 Voleybol Milletler Ligi 3. hafta 2. mücadelesinde Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya geldiği büyük bir çekişmeye sahne olan mücadelede final setini maalesef Filenin Sultanları kaybetti. Maçı da 3-2 kaybettik. Bu maçı kaybederek de maalesef 3. mağlubiyetimizi almış olduk Amerika'ya karşı. Birinci set Amerika 22-25, Türkiye birinci seti 25-22 kazandı. İkinci set Türkiye maalesef kaybetti. 25-23 ülkemiz kaybetti. Üçüncü sette 29-27 kazandık. Dördüncü sette 25-21 kaybettik. Final setinde de maalesef Amerika'ya 15-8 kaybettiğimizi söyleyelim. Ama tabii ki Filenin Sultanları her zaman olduğu gibi bizi gururlandırdığını tekrar belirtelim. Sonuna kadar da mücadele ettiler. Onları bir kez daha tebrik ederim. Süper Lig'de fikstür dün çekildi. Fikstürle ilgili zaten baktığımız zaman şöyle ilk haftayı bir hatırlayalım isterseniz. Bir de derbiler de belli oldu. Derbi takvimi de belli oldu. Süper Lig'de 2026-2027 sezonu ilk hafta maçları 14 ile 17 Ağustos tarihleri arasında oynanacak. 21 Aralık 2026'da devre arasının başlayacağı Süper Lig'de sezon 15 Ocak 2020'de devam edecek. Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu 23 Mayıs 2027'de sona erecek. İlk haftaya baktığımız zaman Gaziantep Futbol Kulübü Alanyaspor, Kasımpaşa Trabzonspor, Başakşehir Kocaelispor, Ahmet Sportif Faaliyetler Erzurum Futbol Kulübü, Gençler Birliği Fenerbahçe, Konya Spor Rize Spor, Galatasaray Çorum Futbol Kulübü, Beşiktaş Eyüp Spor ve Samsun Spor Göztepe maçıyla Süper Lig'in 2026-2020 sezonunun ilk maçları başlayacak. Dördüncü hafta Fenerbahçe ile Beşiktaş, altıncı hafta Trabzonspor Galatasaray, sekizinci hafta Trabzonspor Beşiktaş, 9. hafta Galatasaray Fenerbahçe, 13. hafta Beşiktaş Galatasaray ve 15. hafta Fenerbahçe Trabzonspor maçlarına oynanacak. Tabii ki fikstürle ilgili görüşlerinizi çok merak ediyorum. Mesajlar geliyor. Bugün 10.40'a kadar dinleyici alacağız. 10.40'tan sonra Ali Kunak bize bağlanacak. Ali hocamızla beraber de yayınımızı bitireceğiz. Bugün biraz daha süreyi uzattık. Günaydın. Günaydın. Alo.
3: Günaydın Aygün. Aygün abi iyi yayınlar abi. Günaydın.
2: Hoş geldin.
3: Abi hoş bulduk. İsmim Uğur, soyisim Özipek abi. Aygün abi soyisim Özipek yaptım abi. Neyse belki PR yaparım dedim. Aygün abi ya. Bir şey sormak istiyorum bu fikstürle ilgili ben. Şimdi hani daha önceki haftalarda son haftaya falan derbi kalınca böyle niye böyle oldu falan diye her iki evet. taraf veya 3-4 kulüp bir şey oluyor ya itiraz ediyordu ya. Şimdi abi bilgisayarın çektiğine inansak tamam mı? Adama enayi diyorlar. İnanmasak her şeye fesat karıştırıyor diyorlar. Biz hangisine inanacağız mesela? Ben bilgisayarın çektiğine inanmıyorum da. Böyle bence iyi olmuş Aygün abi. Niye iyi olmuş biliyor musun? Son hafta derbi yok değil mi abi?
2: Yok. Hayır şöyle var. Tersten başladığı için 30 küsürüncü hafta bakmam lazım. Fenerbahçe evet. Trabzon Fenerbahçe maçı var. Son hafta.
3: Tamam olur. O kadar ateşli olmaz. Şey olmazsa. Galatasaray maçı olmazsa problem olmuyor da. İki de yalnız ben şunu söyleyeceğim Aygün abi. Bence derbiler diğer senelere göre çok yüksek çünkü Trabzonspor iyi futbol oynamaya başladı.
2: Evet.
3: Geçen yılın yarısından bu tarafa Fatih Hoca'ya helal olsun diyorum. Fatih Sultan Tekke'ye. Ondan sonra abi Beşiktaş'ın da transferlerin çok kaliteli olduğunu söylüyor. Ben izlemedim çok. Bilmiyorum sen izledin mi de futbolcuları.
2: Daha maç yapmadı Beşiktaş.
3: Bir de şunu söylemek istiyorum Aygün abi. Bu şampiyon olan takımlar çok saçma bir para alıyor ya. Mesela İngiltere'de küme düşen takım 126 milyon
2: sterlin
3: böyle bir şey alıyor. Pound alıyor. Bizde şampiyon olanın aldığı para kaç euroya tekabül ediyor abi? 3 milyon euro mu 5 milyon euro mu?
2: 3-4 milyon euro civarında paraya tekabül ediyor.
3: Çok saçma abi. Milyarlarca euro para aktarıyor bu federasyon. Evet. Şampiyon olan takıma da 75 milyon euro verirsin abi. Adam transfer yapsın. Yapsın abi. Çok para değil ki 75 milyon euro futbol piyasasında. Benim rüyamda göremeyeceğim bir para ama futbola göre bence çok düzgün bir para abi. Şunu da söylemek istiyorum abi kapatmadan. Bütün takımlarımızdaki gerek yıldız, gerek acemi, gerek altyapı futbolcuların abi ayaklar düz bastın diyorum. Sağlıklı bir dik diliyorum abi.
2: Teşekkürler İnşallah. Kardeşim.
3: Kazansın herhalde abi. Aygün abi
2: sağ inşallah. Sağ Yani güzel temellerinden dolayı teşekkür ederiz. Sağ ol, görüşmek üzere. Kendine bak, sağ ol. Aygün Bey Amsterdam'dan selamlıyım. Aleyküm, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar, saygılar demiş. Ben Yaşar demiş. Yaşar Bey teşekkür ediyoruz. Hayırlı cumalar Aygün abi. İzmir'den Kral 49 abi. Yeni sezon fikstürü hayırlı olsun. Barış Bey'in dünkü sıkmadığı el, ondan önceki çok yönetici el salladı. O konumdaki insanlara yakışmaz demiş. Devam edelim. Günaydın Aygün abi, hayırlı cumalar. Ben Yücel Akçelik abi. Transfer haberleri var mı demiş. Günaydın.
4: Günaydın. İyi yayınlar. Ankara'dan ben Soner abi.
2: Soner hoş geldin.
4: Hoş bulduk abi. Vallahi sizi düşünmek çok zor ama olsun. Yine de sonuçta düşünüyorum.
2: Teşekkürler kardeşim. Söyle, dinliyoruz seni Soner.
4: Ben de Beşiktaş taraftayım abi. Nasıl buluyorsunuz abi Beşiktaş transferlerini falan?
2: Vallahi iyi gidiyor şu anda. Ben Beşiktaş'ı...
4: İyi gidiyor değil mi?
2: Evet. Yani şu anda inşallah... Daha da iyi gider. Yani Beşiktaş'ın ve Trabzon'un da devreye girdiği bir lig izlemek istiyoruz. Doğru mu?
4: Doğru. Ya Fenerbahçe Galatasaray hep böyle 3-4 sezondur yarışıyorlar. Hani şeyde Beşiktaş Trabzon'da katılırsa gerçekten...
2: Şahane olacak.
4: Şahane olur. Bir de Anadolu takımlardan bir tanesi iki tanesi de devreye falan böyle bastırabilirse çok da mükemmel olur ama... İşte bakalım inşallah abi.
2: İnşallah ya. Temennimiz o yönde. Ligimiz iki takım üzerine kurulmasın, doğru mu?
4: Tabii ki ya bu da olayların fazla giriliyor yani Fenerbahçe Galatasaray falan olduğu zaman ikisi birbirlerine duruyorlar olaylar çok fazla giriliyor. Doğru. Ama Beşiktaş Trabzon'da olursa bu kadar hani gerginlik olsa da bu kadar yukarı çıkacağını düşünmüyorum yani.
2: Peki, ekleyeceğim bir şey var mı?
4: Yok sağ olun, teşekkür ederim.
2: Kendine çok çok iyi bak, görüşmek üzere, saygılar tekrar. Transfer haberleri var. Dün biliyorsunuz Salih Özcan resmi olarak Beşiktaş'a imza attı. Fenerbahçe'de Greenwood olayı var. Galatasaray'da da dün Sayın Başkan ve Okan Hoca Büyükçekmece Belediyesi'nin katkıları bir 2000 yılında yapılan şampiyonlar anıtına Galatasaray bayrağının çekilme törenine katıldılar. Orada da açıklamalar var. Sayın Dursun Özmen'in açıklamaları var. Transfere yönelik açıklamaları var. Onları zaten birazdan detaylı bir şekilde aktarmaya çalışacağım. Diyelim, kısa bir araya gidelim.
1: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek. Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi. Radyo Spor. Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Radyo
5: Spor. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
6: Bir araba dolusu hediyeden birini kazanmak ister misiniz?
7: Hadi o zaman.
6: Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
9: Kampiyonla son düzlükte kazanır.
10: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 500 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte. Şampiyonlar son düzlükte.

0: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar Resmi Eğlence Sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
1: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
0: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
5: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Tüm hızıyla devam ediyor. Günaydın Aygün Bey. Ankara'dan Cengiz Çetin. Aygün Bey, Greenwood'un geçmişi sıkıntılı ama Türkiye düzelecektir. Böyle bir oyuncu ülkemizde düzgün şekilde futbol yaşamını sürdürdü. Bu oyuncu Fenerbahçe'ye büyük katkı sağlayacaktır. Şampiyonluk adımıdır. Üstelik Atletico ve Roma'da istiyor. Bunu da göz önünde bulundurmak lazım demiş Cengiz Çetin. Dün sevgili Haldun Erkal, Fenerbahçe Sevdalar YouTube kanalı var arkadaşlar. Greenwood'la ilgili çok önemli bazı bilgiler paylaştı. Bu YouTube'da dinlemenizi tavsiye ederim, izlemenizi tavsiye ederim. Hakikaten geçmişiyle alakalı işte Cengiz Bey'in söylemiş olduğu şeyleri dün Haldun Bey de dile getirdi. İzlemenizi tavsiye ederim. Günaydın. Alo, günaydın.
6: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Aygın abi.
5: Aleyküm selam.
6: Gaziosman Paşa'da Ahmet Ataş. Nasılsın abi?
5: İyi Ahmet, sen nasılsın? İyi misin kardeşim?
6: Sesini duydum, iyi oldum.
5: Aynı şekilde Ahmet kardeşim benim.
6: Abi ben Galatasaray taraftarıyım. Ben bağlandığımda söylüyorum zaten.
5: Biliyorum kardeşim.
6: Abi, bizim yönetime sanki çok tepki var abi transfer konusunda da.
5: Biraz geç kalındığı yönde tepkiler var kardeşim.
6: Abi tamam da şöyle, ben akşam sağlıklı bir düşündüm böyle sakin bir kafayla. Abi,
5: çayını da koydun. Çekirdeğini evet, de abi. Çıtlatırken dedin ki. Ne düşündün?
6: Evet abi. Şimdi abi 16-4 kovalı zaten başlı başına bir büyük bir sıkıntı zaten.
5: Ama
6: abi,
5: şimdi bak zaten... sevgili karşım, bak 16-4 kuralında Galatasaray'ın biraz eli daha rahat. Galatasaray'ın şu abi, an 9+2. Yani Jeler'le Renato U23 statüsüne uyuyor. Yani evet, 9+2 anlamında biraz avantajlı Galatasaray şu anda.
6: Abi avantajlı da şimdi... İkardi de dedi ki ben dedi kalacağım dedi. Geldi geri. Nasıl olacak abi? Zaten kontenjanın yok ki. İkardi de kalırsa.
5: İşte o zaman 10+2 yani. Oluyorsun. İki tane daha o 23 yaşa uygun alman lazım. Veyahut da eldeki bazı isimlerden vedalaşman lazım yani İkardi kalırsa.
6: Zaten abi kontenjan zaten dolduğunda sen ne yapman lazım? 23 yaş altı. Evet. Bu sefer de bulmak da zor. Adam diyor ki ben diyor bu yaşta Türkiye'ye gelmek istemiyorum diyor. Yani o da ayrı bir sıkıntı. Bir de şimdi orta sahaya iki transfer yapmak istiyorsun. 23 yaş üstü. Şimdi oyuncu da göndereceksin abi. Bu da başlı başına bir sıkıntı.
5: Doğru.
6: Sarayı göndermek istiyorsun mesela. Adam dedi ki ben kulüp bulamadım dedi. Ya da paramı verin dedi.
5: Doğru.
6: Göndereceksin. Sallayı göndereceksin. Adam dedi ki benim bütün paramı verin diyor. Bu da bir zarar. Yani çok yani bilmiyorum abi, çok sıkıntı. Bir de abi John Duran Galatasaray'da iş yapar mı ya, öyle diyorlar da ben şahsen biraz yani hareketlerini falan pek yani olumlu karşılamıyorum ama genç, belki denenebilir diyorum ya, böyle şans verilirse Türkiye'yi de tanıyor biliyor yani.
5: Ya biraz değil, bayağı problemli bir çocuk o, ben sana söyleyeyim.
6: Ya işte tek taraflı pes ekleyeceksin abi, öyle bir problem çıkarsa göndereceksin yani, hiç uğraşmayacaksın. Bir de abi şöyle bir şey var. Hani
5: ama kontenjanı tamam, doldurmuş oluyorsun ondan sonra da.
6: Yani o da doğru abi. Oradan bir kişi de eksilmiş oluyorsun.
5: Aynen.
6: Bir de abi mesela şimdi Okan Burun'un bir açıklaması da var. Diyor ki bizim diyor bir fırsat transferi olsa diyor, Osman gibi geçen sene.
5: O yüzden bekliyor Galatasaray biraz daha.
6: Onu işte son mesela abi son güne kadar bir tane iki tane bence boşluk olması lazım fırsat transferi çıkarsa. Sen kontenjanı doldurdun diyelim. Son gün bir fırsat transferi geldi. Ne olacak? Hemen Paul'dur güldür bir tanesini ya sözleşmesini feshedecek.
5: Tabii kontenjan boşaltacaksın. Kontenjan boşaltacaksın.
6: Tabii bunu da düşünmek lazım. O yüzden taraftarımız bence biraz sakin olsun abi. Zaten elimizde yani iyi bir kadromuz var geçen senelerde. Yani diğer takımlar düşünsün diyorum abi. Diyeceklerim bu kadar.
5: Sağ ol kardeşim.
6: Teşekkür ederim abi. Allah razı olsun.
5: Senden Allah razı olsun. Teşekkürler tekrar. Evet, devam edelim mesaj okumaya. Bugün 40'a kadar dinleyici alacağız arkadaşlar. Günaydın, merhaba Aygün Bey. Fikstür çekimindeki tersten fikstür yalanı kim attıysa onu tebrik ediyorum. Hepimizi kandırdı. İşin kötüsü TFF o kadar kötü yönetiliyor ki bunun gerçek olabileceğini düşündük. Hem Montelli hem de Hacı Osmanoğlu acilen istifa etmeli. Göztepe'li Hayrettin demiş kardeşimize. Ya niye istifa etsin Montelli? Hayrettin niye istifa etsin? Adam Amerika'yı yendi ya. Niye istifa etsin? Yani 1000 zaferlik bir galibiyet elde etti oradan. Kaldı 999 maçı. Niye bıraksın? Hacı Osman da çok başarılı. Tarihin en başarılı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı. Öyle söyleyelim yani. Günaydın. Alo.
7: Alo.
5: Günaydın.
7: Günaydın Aygün Bey.
5: Kimle görüşüyoruz?
7: İlyas ben. Sesim geliyor mu?
5: Geliyor İlyas Bey. Buyurun dinliyoruz sizi. Ütü mü yapıyorsun İlyas Bey? Ütü mü yapıyorsun? Buhar sesi geliyor. Alo. Gitti mi İlyas Bey? Fark eden bir şey olmadı. Ligin sonunda yine Trabzon deplasmanına gidiyoruz. Mersin'den Emrah kardeşimiz demiş. Şimdi biz voleybol maçında Amerika'yı kaybettik diye 1000 mağlubiyeti mi yaşamış oldu? Aa çok güzel ya bu. Harika bak bunu bir daha okuyacağım. Şahane ya tebrik ediyorum. Halil Bey'i tebrik ediyorum. Bak ne güzel bak bir daha okuyalım ya. Vallahi helal olsun ya. Şimdi biz voleybol maçında diyor Amerika'ya kaybettik diye 1000 mağlubiyet mi yaşamış olduk diyor. O mantığa göre bu mantık doğru. Günaydın.
8: Günaydın Aygün Bey.
5: Günaydın. Alo, kimle görüşüyoruz? Merhabalar.
8: Murat Can Ankara'dan. Daha önceden de katıldım.
5: Buyurun hoş geldiniz Murat Bey.
8: İyisiniz umarım.
5: İyiyim siz nasılsınız? Hoş geldiniz.
8: Valla hoş bulduk. Biz NATO zirvesinden çıktık. Bugün biraz rahatladık.
5: Ha yani bitti değil mi olarak. NATO? Bitti değil mi?
8: Yani bitti gibi gözüküyor ama tabii bazı yerlerde yine güvenlik tedbirleri var.
5: Demek yani ki kalanlar var hala oluyor. Demek ki. Misafirler hala kalmışlar demek ki.
8: Yani bizim biraz böyle sokak tabiriyle konuşayım da yani büyükler gitti, küçükler
5: çıtırlar kaldı. Çıtırlar kaldı. Çıtırlar.
8: Aynen.
5: Buyurun dinliyoruz sizi. Buyurun.
8: Aygün Bey daha önceden de belirtmiştim. Ben hem Beşiktaş'tım hem de babadan yadigar Zonguldak sporluyum.
5: Hmm, doğru.
8: Yani bu konuyla ilgili hala bir gelişme yok. Yani bir kez daha hatırlatmak istedim. Yani yeni sezonun başlamasına çok az kaldı. Yani takımlar transfer yapamıyor. Gelecekleri belli değil. Yani böyle bir ortamda ister Amerika'yı yenin ister Papua Yeni Gine'yi yenin. Yani 1000 maç mı kazanıyorsunuz? 1 milyon maç mı kazanıyorsunuz? Yani siz bir sisteminizi oturtmadıktan sonra zaten hiçbir şey yapma şansınız yok. Körler sarlar, birbirini ağırlar şekilde bu şekilde devam ediyoruz. Ondan sonra da işte Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaraylar olarak biz birbirimizi yeriz. Ortaya 2-3 tane böyle flash isim atılır. 3 ayı öyle geçiririz. Ondan sonra takımlarımız niye borçlandı, niye bu kadar borç yükü var diye onu kafaya takarız.
5: Kulüp yani başkanlara ülkede transfer yapamıyoruz çünkü elim kolum bağlı kulübü batırmışlar diyecekler yakında onlara da söyleyecekler.
8: Yani gibi böyle çok şeyler söylenir ama günün sonuna baktığınızda biz birbirimizi yerken evimizdeki geçim derdini unuturuz. Doğru. Hayatın gerçeğini unuturuz. Çok güzel böyle bizi uyuşturarak devam ediyorlar. Yani bakın iki sezondur bir takımın geleceğiyle alakalı bir karar verilemiyor. Mahkeme kararı olmasına rağmen. Ve bu her iki takımın da kulüp başkanları bu maçta bir ayarlama yapıldığına dair tutuklama almışken. Bakın tutuklandılar, kesin bir hüküm aldılar demiyorum ama ortada bir ateş yokken biz bunu harlamıyoruz. Yani bunu herkes izledi. Bütün dünya bu olayı gördü. Yani böyle bir mantıkla, böyle bir düşüncesizlikle ne Türk futbolu bir adım daha ileri gider. Çünkü siz burada şehrin kaderiyle oynuyorsunuz. Bakın.
5: Tabii. Doğru söylüyorsun.
8: Yani
5: şehirlerin kaderiyle, insanların kaderleriyle oynuyorsun.
8: Yani doğru böyle bir mantıkla hareket etmek anca biz birbirimizi uyuştururuz. İşte doğru, Aziz Yıldırım şunu yaptı, Dursun Özbek bunu yaptı, Serdal Adalı bunu yaptı, Ertuğrul Doğan şöyle dedi. Ya bırakın bunları. Elbette günün sonunda bir takım şampiyon olacak ama öyle ama ya da böyle. Üç takım, dört takım küme düşecek. Üzülenler olacak, sevinenler olacak ama hayat devam edecek. Doğru. Hiç kimse kimsenin kaderiyle oynamasın. Buradan saygılar sunuyorum.
5: Çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Saygılar. Sağ olun. Günaydın Aygün Bey, ben Konya'dan Mustafa. Fikstür çekimi Galatasaray'ın istediği gibi çekilmediği için bu sene üçüncülük bile zor. Hayırlı günler demiş. Herkes kendine göre yorumluyor. Günaydın, 32. hafta Ali Samiyen'e gönderiyorlardı. İtiraz edince bu sefer Avni Aker'e göndermişler. Bize rahat lig sonu yok demiş dinleyicimiz. Süleyman Bitmez. Evet Aygün Bey, takılmışlar milli takımda forvet, anlamıyorum. İspanya'da forvet var. Siz ne oynarsanız oynayın, sahanın her yerine tam performans koymak zorundasınız. İspanya şu anda gol yemedi. İspanya'nın beklerinin arkasına top atamıyorlar. Çok hızlılar. Mücadele temaslı oynuyorlar. Çok eksik var. Var biz kendimiz dev aynasında görüyoruz. Galiba biz ne oynayacaksak ona göre oyun sistemini oynamayan milli takımımız var. Elma ile armutu ayıralım. Medyası, TFF'si, teknik kadroyla bu kadar olur orta takımımız. Ama hayaller Paris. Hayırlı cumalar demiş dinleyicimiz Eren Bey'e de teşekkür ederim. Abi uzun yazarken tabii cümlelerde düşüklükler de var. Günaydın. Alo.
9: Alo, günaydın Aygün Bey.
5: Günaydın, kime görüşüyoruz?
9: İlyas, ben İstanbul'dan arıyorum.
5: Buyurun biraz, İlyas Bey, hoş geldiniz.
9: Biraz önce bağlanamadım, sesiniz gelmedi.
5: Ha, galiba. Siz miydiniz o kesilen? Ha, buyurun, hoş geldiniz tekrar, buyurun.
9: Bir şey soracağım, şimdi biraz size de sitemem var. Neden derseniz, ya bu Galatasaray her türlü şeyi oluşturuyor. Para borsa bilet onlarda, illegal siteye üye onlarda, reklam şeyi neyse. Yani bir sürü şey oluyor. Bir de en son Lale Olsan'ın söylediği bir şey vardı.
5: Ama Lale Hanım onu yalanladı. Lale Hanım yalanladı. Üstüne üstlük gazeteciyle ilgili hukuk işlem başlatacaklardı. Gazeteci arkadaş daha sonra Twitter hesabından bunun yalan olduğunu özür dileyen bir açıklama yaptı. Onu söyleyelim. Lale Hanım bize bağlandı. Demek ki kaçırmışsınız o kısmı. Efendim? Efendim?
9: Neden yalanladı? Kendisi söylememiş miydi o kelimeleri?
5: Hayır, söylememiş kendisi.
9: Ha, başkası onun adına mı söylemişti?
5: Başkası değil. Gazeteci arkadaş maalesef yanlış duymuş olduğu bir cümleyi Lale Hanım böyle söylemiş gibi lanse etmiş. Ondan dolayı Lale Hanım bize bağlandı. Bunun yalan olduğunu söyledi. Onu yazan gazeteci arkadaş da Twitter hesabından özür diledi. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani yalan üzerinden konuşmamız yanlış olur. Onu anlatmaya çalışıyorum. Sakın yanlış anlamayın. Ne demek istediğimi anladınız değil mi, benim demek istediğimi? Yani ben yalan şu anda. Yani o arkadaşın yapmış olduğu yalan üzerinden konuşmamız yanlış olur. Onu anlatmaya çalışıyorum.
9: Ben onu bilmiyordum. O yüzden kusura bakmayın.
5: Estağfurullah. Hayır, demek ki kaçırmışsınız. Lale Hanım da bana bağlandı zaten. Bir yayın yaptık Lale Ortay'la. Hatta bu yazı yazan arkadaş da Twitter hesabından özür diledi. Bunun yalan olduğunu söyledi. Özür diledi. Hatta hukuk işlem başlatıldı o arkadaşla ilgili. Bilginiz olsun diye söylüyorum efendim.
9: Tamam. Teşekkür ederim.
5: Rica ederim efendim. Olur mu öyle şey? Kaçırmış ben olabilirsiniz. O an kaçırmış olabilirsiniz. Olabilir, doğru.
9: Tabii çalışıyoruz malum.
5: Doğrudur. Sitemi bıraktın bir anda değil mi? Bana sitem edecektin bu yüzden ama.
9: Bir onun için sitem edecektim, bir de şey için sitem edecektim. Yani bunlarda her türlü usulsüzlük oluyor. Üzerine hiç gidilmiyor. Konuşulmuyor.
5: Ama
9: yani
5: işte dediğim gibi demin... Tamam, bazı konular... o Lale Hanım kısmını açıklamış olduk. Doğrusu. Onu da söyleyeyim. Bilginiz
9: tamam,
5: olsun.
9: Onun peki, için demiyorum.
5: Peki.
9: Fenerbahçe yaptığında hemen üzerine atlayan bir medya var. Bazı medyalar var. Bunlara bilmiyorum, burada siyasete girelim, havuz medyası diyoruz. Bunlarda da bir havuz medyası var. Üzerine atlıyorlar Fenerbahçe bir şey yaptığında. Ama onlar yaptığında hiçbir şey olmamış gibi. Yani bizim şeyimiz istiyorlar acaba? Biz Fenerbahçelilerin havaya bakıp ıslık çalmamızı mı istiyorlar acaba? Anladım. Bunları görmeyelim, bunları mı istiyorlar acaba? Her türlü şeylik var bunlarda. Ya mahkemeler nerede? Adalet nerede? Bizim başkanımız bir yıl cezaevinde yattı bir kumpastan dolayı. Biliyorsunuz. Biliyorum. Fenerbahçe'nin uğradığı zararı biliyorsunuz Aydın Bey.
5: Biliyorum efendim. Biliyorum.
9: Ben bunun için sistem etmek istedim size. Siz de iyi bir Fenerbahçelisiniz. Sizi biliyoruz tabii ki.
5: Sağ olun.
9: Benim şeyim buydu yani. Gerçekten yani bunlar karşılıksız kalmaması lazım. Bunlar yüzleri kapatılmayacak şeyler gerçekten. Türk futbolu yürümüyorsa bunlardan dolayı yürümüyordu.
5: Peki. Ben de onu söylüyorum. Peki. Yani. Çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağ olun. Şimdi o kısmı biraz açıklayayım ben. Sayın Aziz Yıldırım'a bu soruyu soran gazeteci benim. Kas davasını neden geri çektiniz diye soran kişi benim. Kimse sormadı, ben sordum. Ülke menfaatinden dolayı çektim dedi. Hala açıklamadılar nedir ülke menfaati. Onu da söyleyeyim, hala da bu cümlemin arkasındayım. Yani sorduğum sorunun arkasındayım. Onu da söyleyeyim. Yani ben ne diyorum ya, ben herkese her soruyu soruyorum. Yani korkmadan soracaksın abi, sen gazetecisin ya. Ha, cevap vermeyebilir. Vermeyebilir ama sen sorunu sor abi. Bak bir şey sana söyleyeyim sevgili Arif kardeşim. Ratinglerde şöyle sana söyleyeyim. İnanılmaz bir dinlenme oranı var. Demiş ki voleybol maçını demiş radyodan veriyorsunuz. Abi demiş kaç kişi dinliyor? Ratinglerde inanılmaz bir dinlenme oranı var. Söyleyeyim. Sevgili Arif kardeşim. Bir de zaten yani bu milli maç. Doğru mu? Durduk mu ben mi? Dinleyicim var dedin sen, bir şey mi dedin bana? Ha, pardon. Günaydın Aygün Bey. Antalya'dan Nihat. İyi yayınlar diliyorum. Maşallah her bağlanan arkadaşlar sayesinde konuşmak nasip olmadı. Yücel Bey'den rica ediyorum. Lütfen o kişileri haftada bir bağlasın. Allah size sabır versin. Sizin bile modunuz düşüyor demiş. Aygün abicim yayınlar. Frenin sultanlarının yüreğine sağlık. Canları sağ olsun. Futbola gelsek fikstür dün çekildi. Ülke futbolumuz hayırlı olsun ama yöneticiler aynı kafayla ilerliyorlar abi. Barış Bey, barışçıl yaklaşmayan Barış Göktür Bey gerilim fitilini ateşlemiştir. Mesela Metin Öztürk nasıl bir şey yaşamıştır da elini sıkmadı. Koskoca iş adamları. Şimdi Mustafa bir şey sana söylemek istiyorum. Daha söylemeyeyim ya, bunu zamanı geldiğinde söyleyeceğim. Mustafa Demirkay bana bunu hatırlat. Biz bunları çok yaşayacağız bu dönem. Fenerbahçe Galatasaray'sında aklına, hadi şunu da söyleyeyim. Bak bununla ilgili yorumunuzu da merak ediyorum. Yani hoş olmayan bir görüntü vardı. Nerede vardı biliyor musun Mustafa Demirkaya kardeşim? Söylemeyecektim, hadi söyleyeyim. Ya bundan bir hafta önce falan galiba diyoruz ya işte biz ne yapmaya çalışıyoruz. Şimdi Galatasaray'ın Bodrum'da şampiyonluk kutlaması var. Orada bir video yayınlandı. O videoyu izlemeni tavsiye ederim Mustafa kardeşim. O videoyu izlediğin zaman o videoda olanları gördüğün zaman sen bile bana hak vereceksin. Yani İsmail Kartal'ınla dalga geçilmesi, alay edilmesi, koşması, etmesi falan filan hoş olmayan ve bu görüntü verildiği zaman Galatasaray başkanı, hocası, yöneticileri kahkahalar atıyorlardı. Ne demek istedim anladınız mı? Ha, el sıkma sıkmama bunlar doğru yanlış demiyorum sana. Ama hep diyoruz ya yöneticilerimizin biraz dikkat etmesi lazım. Daha sezon başlamadan bak fitil ateşlendi. Daha da yükselir bu. Bak sana söyleyeyim, daha da yükselir bu. Ben duracağına ihtimal vermiyorum. Yani iki taraf açısından vermiyorum. Onu söyleyeyim. Ama Mustafa sen iyi bir dinleyicimizsin. O videoyu izlemeni tavsiye ederim. Yani hoş olmayan bir görüntüydü. Ne gerek vardı böyle bir şeye? Bir de onu söyleyeyim. Ne gerek var? Niye böyle bir şey yapıyorlar? O da hoş değil yani. Almanya Hamdan'dan Recep, ben haftaya izin, sezonu başlıyor. 3200 kilometre yol geleceğim. Çorum'a geleceğim. Benim söylemek istediğim, kışın 150 liraya olan uçak bileti yaz sezonunda neden 600-800 liraya kadar çıkıyor? Bizim bu derdimizi yetkililere iletsen çok ama çok sevinirim. Süper Lig'de de büyük takımlara başarılar dilerim. Fenerbahçe'nin iyi transfer yapmasını istiyorum demiş. İyi günler demiş. Recep, şimdi sevgili kardeşim aslında haklısın. Yaz dönemi maalesef uçak fiyatları uçuyor ama mesela senin tarihin bellidir. 6-7 ay önceden alsan mesela uçak biletini 150 eurolardan alsan daha iyi olmaz mı diye böyle de bir sana böyle bir naçizane kardeş önerisinde bulunmak isterim. Aygün abi günaydın, ben Oskay. Greenwood İngiltere'de futbol oynayamaz bir daha çünkü geçmişteki evet yaşadığı olaylar var. Bunları şimdi okumak istemiyorum ben. Demin de söylemiş oldum, dün bir YouTube yaptık. Fenerbahçe Sevdaları kanalında, orada da onu da izlemenizi tavsiye ederim. İyi de gidiyor izlenmeler. Çok teşekkürler ilginizden dolayı. Bir de abone olun arkadaşlar ya, YouTube'lara biraz abone olun ya. Hakikaten arkadaşlarımız çok emek veriyor. birçok gazeteci arkadaşlarımız YouTube yapıyor. İzliyorsunuz veya izlemeye çalışıyorsunuz ama kenarda böyle abone ol kısmı var. Oraya da bir tıklayın arkadaşlar ya. Ne kadar çok abone olursa onlar için de daha iyi oluyor. Moralleri yükseliyor. Beğeniler, yorumlar hakikaten çok önemli. Beğendiğiniz zaman farklı farklı yerlerde de o videolar izlenmeye başlanıyor, görülüyor. O anlamda önemli. Aygün abi selam, günaydın. Greenwood transferinde bir gelişme var mı? Şu anda bir gelişme yok. Medyaya bakarsan akşam gelecek, sabah gelecek, öğlen gelecek, uçak bulamadı, yok şu oldu tarzı şeyler var ama hala pazarlıklar devam ediyor. Kısa bir ara mı verelim? 33 olmuş, kısa bir ara.
0: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
3: Radyo Spor.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
10: 2010 yılı Güney Afrika, Afrika'da düzenlenen ilk Dünya Kupası. Şöyle bir tribünlere bakıyorsunuz, renkli, çok güzel, maçlar da fena gitmiyor ama bir ses var, insanlar çıldırıyor. Vuvuzela, şöyle uzun bir alet. Üflediğiniz zaman kulakları rahatsız edici, inanılmaz bir ses. Ve bunun sonrasında rahatsız olan oyuncular var, basın mensupları var. Böyle seslere alışık olmayan ülkelerin oyuncuları isyan ediyorlar adeta. Ve FIFA diyor ki bundan sonraki turnuvalarda bu vuvuzela veya benzeri hiçbir müzik aleti çalınmayacak.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
3: Radyo Spor.
11: Radyo Spor. Reklam.
12: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
13: Kazancım Net, sigortam Net.
3: Radyo Spor.
14: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
15: Yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi

0: İlk servisten maç sayısına, voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar VNL Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hemen Amazon uygulamasını indir, seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 TL ve üzeri ilk alışverişe sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava.
1: Şimdi kemerleri bağla. Bitalih tüm oyunlarda kazandırmaya tam gaz devam ediyor. Bitalih'e hemen üye ol. İlk oyun gününde at yarışından şans oyunlarına. Dilediğin oyunu toplam 1000 TL'lik oyna, 1000 TL bonus kazan. Sen de hemen Bitalih'e gel. Hoş geldin fırsatını kaçırma.
2: Eylül Akar Çeşme Yatkın, elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Saliha Şahin'den Smaç, elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmaktan Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.
3: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
4: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
5: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 500 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
4: Şampiyonla son düzlükte.
6: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar Resmi Eğlence Sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
7: Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
8: Hotline, istediğin enerji olsun.
9: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
10: Reklam.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
2: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Saatler bu akşam saatler 23.45'i gösterdiği zamanda Fenerbahçe bir transferini İstanbul'a getireceğini söyleyelim. Mason Greenwood bu akşam saat 23.45'te 23.45 civarında diyelim isterseniz İstanbul'da olacak. Biliyorsunuz Cihan Kamer ve Oğuz Çetin de bu transferle ilgili, özellikle Cihan Kamer bu transferle ilgili yoğun bir çaba sarf etmişti. Futbolcuyla yapılan görüşmelerde anlaşmalar sağlanmıştı. Bonservis pazarlığı devam ediyordu. Demin de söylemiş olduğum gibi Fenerbahçe Mason Greenwood'i bu akşam getiriyor. 23.45'te İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacağını belirtelim. Ve şu an hattımızda FIFA eski yardımcı hakemi ve MHK eski genel sekreteri sevgili Ali Kunak var. Hocam günaydın. Nasılsınız hocam? Günaydın.
3: Günaydın. Kolay gelsin. İyi yayınlar, iyi çalışmalar diliyorum.
2: Teşekkürler hocam.
3: Dinleyicilerimize saygılar, sevgiler.
2: Hocam, fikstürle mi başlayalım yoksa Dünya Kupası, Dünya Kupası'yla başlayalım hocam eğer müsaade ederseniz. Nasıl buluyorsunuz Dünya Kupası? Sürprizler, biraz sürprizlerin olduğu bir Dünya Kupası yaşıyoruz ama.
3: Şimdi tabii yani Brezilya'nın, Almanya'nın, Hollanda'nın elenmesi bir yerde favori takımlardan 3 tanesinin daha henüz 16 öncesinde elenmesi bir Dünya Kupası'nda şok yaşattı. Bu bir gerçek. Ama sonuçta baktığımızda FIFA'nın planladığı şekilde bir Dünya Kupası gidişatı görüyoruz.
2: Biraz açar yani, mısın o kısmı hocam?
3: Neden dersen, evet. FIFA sıralamasına göre dünyada ilk 4 sırada bulunan ülkeler İspanya, Fransa, İngiltere ve Arjantin.
2: Evet.
3: Ve fikstürü aslında bizim fikstürüne de bunu bağlayabiliriz belki. Fikstürü FIFA o kadar güzel düzenlemiş ki bu 4 takım yarı finale kadar birbirleriyle karşı karşıya gelmeyecek şekilde bir fikstür düzeni yapmış. Ve şu anda FIFA hedefine ulaşıyor. Yani dün akşam Fransa ile Fransa Fas'ı eleyerek o 4 baba takımdan bir tanesini yarı finale getirdi. Şimdi bu akşam İngiltere var. Ondan sonra işte

0: Mesela Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ya da Galatasaray'dan ya da dört büyüklerden herhangi birisi elendiği zaman doğru. Nasıl yayıncı kuruluşun canı sıkılıyorsa diyeyim. Hı hı. Bu da FIFA'da artık 3 yıl para harcayan 4. yılda harcadığı paranın 10 katını toplayıp bütçesini o şekilde idame ettiren bir kuruluş. Yani FIFA bir yerde bir şey artık futbol, dünya futbolunu idare eden bir yapıdan çıkıp bir finans kuruluşu haline geldi bence. Bu işi de gayet güzel yapıyor. Evet, organizasyonlar güzel, ilgi çekmeye başladı. Artık bundan sonraki aşamadaki maçlar biraz daha fazla izlenecek türden maçlar olacak. Yani grup maçları çok tat vermedi. Hele bizim ülkemizde 6 günde turnuvaya veda ettikten sonra diğer grup maçlarına karşı olan ilginin de çok çok azaldığını ben düşünüyorum ve hissediyorum da konuştuklarımdan, yakınlarından.
1: Hayır, bizlerin izlemesi anlamında söylüyorsun. Doğru anlıyorum
0: tabii,
1: değil mi
0: tabii,
1: hocam?
0: Tabii tabii. Yani bizim izleme oranımız düştü.
1: Normal zaten hocam.
0: Grup maçlarını çoğu insan seyretmedi. Yeni yeni şimdi seyretmeye başladılar. Son 16'da. İşte şimdi çeyrek finaller, yarı final ve zaten 6-7 tane maç kaldı.
1: Biz büyük ihtimalle hocam şöyle tahmin ediyorum. 3 veya 4 yıl bizim ülkemizde insanlar milli maçı izlemeyecek hocam. Neden diye sormadın hocam.
0: Peki buyurun. Neden?
1: Çünkü biz Amerika'yı yenerek 1000 yıllık, 1000 maçlık zafer elde ettik. 3-4 yıl o zaferde kalalım.
0: Dinleyicilerimiz var ya.
1: O zaferde kalalım. Bir tanesi inanılmaz bir mesaj attı.
0: O kadar yüklenen insanlar ki. Ben biraz önce...
1: Dinledin değil mi onu hocam?
0: Mesajını duydum. Hakikaten elim bir şey not alıyordum. Elimden kalem düştü. Yani. Gerçekten.
1: Bir daha okuyayım mı hocam? Şimdi biz diyor voleybol maçında Amerika'yı kaybettik diye 1000 mağlubiyet mi yaşamış olduk diyor. Ne kadar zekice bir mesaj ya.
0: Ya şimdi Santarelli ittifa mı etti? Nereye daha kim ittifa mı etti?
1: Çok iyi ya.
0: Ya bak arkadaş yapmayın ya. Dalga geçmeyin. Bizi bu kadar aptal bir yerine koymayın. Bak bugüne kadar Dünya Kupası'nda 12 tane teknik adam istifa etti. 12 az değil elenenlerden. Bunların içinde en baba takımların şeyleri var. Hocalar teknik adamları var. Portekiz'inki anında maç bitti istifa etti. Almanya'nınki istifa etti. Yani iki tane federasyon başkanı gitti. Ama biz
1: Japonya soruşturma başlattı neredeyse. Niye biz bu halkın parasını harcadık, bunları gönderdik? Niye başarısının sebebi için Japonya soruşturma başlattı milli takımla ilgili?
0: Ya biz de o 14 milyon doların üstüne 2-3 milyon dolar katıp
1: 16 milyon dolar vermiş ya.
0: Şeyde dağıttık patır patır. Ya ben o çocukların şeyine alın terine bir şey demiyorum ama arkadaş bu kadar da hesapsız kitapsız yapmayın bu işleri ya. Ve alt tarafı yani 48 takımlı Dünya Kupası oynandı ya. Biz 2024'te sanırım 24 takımdı.
1: 24.
0: Ondan sonraki turnuvalarda 36 oldu. Şimdi 48 takımda işte dünyada adını yeni duyduğumuz bir sürü ülke geldiler. Bizden katıldılar. Çok puanlar aldılar. Gruptan çıktılar. Öyle elendiler. Yani bu Dünya Kupası son derece geniş tabanlı. Tamamen maddi bakımdan kazancının kazanma hedefinin üst düzeyde tutulduğu bir organizasyon olduğu her halinden belli idi. Ama biz de şimdi yani burada 6 günde sen veda et, ondan sonra sana 9 kişiyi yedekten çıkartan B takımıyla maça çıkan Amerika'yı yendim diye bunu bana 1000 galibiyet diyorsun. Ya arkadaş ben bu kadar aptal değilim ya, kusura bakmayın. Ben bunu yemem abi.
1: Yani, hocam şunu söyleyeyim, tarihin en karakterli bak dinleyicimiz atmış, ismini hemen söyleyeyim, Hakan Bey atmış, diyor ki tarihin en karakterli milli takımı diyor 180 dakikada elendi diyor, muhteşem diyor, ne diyorsun?
0: Tabii işte bak aynı şeyi söylüyoruz.
1: Aynı şeyi söylüyorsun.
0: Aynı şeyi söylüyoruz arkadaş ya. Sen bir de şimdi bu en karakterli derken 2002'de dünya üçüncülüğünü Türkiye'ye getiren, 2008'de yarı final gören, 2098'de çeyrek final, Avrupa'da çeyrek final gören takımda bunun haricindeki dönemlerde onuruyla, gururuyla ter dökmüş, içtiği bir meşrubatın parasını dahi cebinden vermiş futbolcularımızı karakterlerini daha alt düzeyde mi görüyorsunuz?

0: ayıptır ya. Ayıptır, günahtır. Ya tamam, bugün bir başarı elde edilmişse eğer Dünya Kupası'na gitmekle, bunu bir kenara koy. Ama sen en dediğin zaman, o zaman biraz tehlikeli noktalara gidiyorsun demektir. Yani burada konuşurken de cümleleri, kelimeleri biraz dikkatli seçmek lazım. Özellikle yetkili insanların dikkatli seçmesi, doğru, lazım. Ya buna mesela en başta ilk tepkiyi Nihat Kahveci gösterdi.
1: Evet.
0: Ya dedi arkadaş, dedi ben karaktersiz miyim, dedi adam. Çıktı. Yani burada işte Nihat Kahvecilerin, Bülent Korkmazların, Cemil Turanların, daha da eskiye diyelim, Alparslanların, Baba Hakkıların
1: hepsine kadar. Metin Oktaylara yani, kadar hepsi.
0: Metin Oktayların, Can Bartuların, arkadaş ya, hepsinin kemikleri sızlar ya. Ölmüş olanlar. Turgay Şeren'in.
1: Hocam yani niye böyle yapıyor sence federasyon başkanı? Niye böyle açıklamalar yapıyor? Yani sence nedeni ne? Yani insan bile bile böyle cümleler kuramaz yani. Onu anlatmaya çalışıyorum. Neden bunu yapıyor?
0: Ya şimdi bak, benim ağzımdan bir şey çıkartacaksın da.
1: Yok, çıkartmayız hocam, dikkatli konuşuruz da. Neden bunu yapmaya çalışıyor? Onu anlamaya çalışıyorum ben. Ya bak, bir insan devamlı hani derler ayağına sıkar mı derler.
0: Amaç ve hedefinin işte gerçekten bunu söylerken öbürlerini aşağılayayım falan şeklinde bir zihniyet olduğunu düşünmüyorum. Bu neden kaynaklanıyor biliyor musun? Kelime haznesinin
1: fazla olmamasından.
0: Tamam mı?
1: Anladım.
0: Ne söyleyeceğini tam tasarlayamadan iyi bir hitabet
1: olmadığı için.
0: Ya kültür tahsil diyeceğim de şimdi başka yerlere gidecek.
1: Olmadığından yani, dolayı şeydi.
0: Yani oraya ondan kaynaklanıyor ya bu. Ondan kaynaklanıyor. Yani kelime haznesi yeterli olmayınca 100 kelimenin içerisinde konuşursa insan ne yapar? O 100 kelimeyi sürekli günde 10 kere 100 kere kullanır ve hata yapar. Kullanılmaması gereken yerlerde kullanır. Kullanılması gereken başka kelimeleri kullanamadığı için yanlış kullanır. Ben öyle düşünüyorum. Yani ben şeyi de öyle düşünüyorum. Bu Ahmet Çakar'la Fatih Terim'le olan kapışmasını da bundan kaynaklandığını düşünüyorum.
1: Şunu sormak istiyorum hocam. Yani şimdi belli bir kriter gerekiyor. Ne bileyim işte bir işe gireceğiniz zaman diyorlar ki işte en az lise mezunu olman lazım. Veya ne bileyim işte veya üniversite mezunuysan en az bir dili, ana diliymiş, işte İngilizce bilmen lazım. Demin Fransızca bilmen lazım gibi böyle bir sürü şeyler isteniyor. Ama baktığımız zaman Türkiye Futbol Federasyonu şeyine baktığımız zaman yani okulla ilgili en ufak bir şey yok hocam.
0: Bak şimdi bazı şeyler üzerinde yasalar, kurallar, talimatlar üzerine fazla oynandığı zaman sıkıntılı sonuçlar doğurur. Ben sana şöyle anlatayım. Özerk futbol yasası Turgut Özal zamanında ilk çıktığı zaman Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olmak için en az lise ve denge okul mezun olma şartı vardı. Bunu çoğu insan mı? Bu şart vardı. Daha sonra Haluk Bulusoy 2004'ten sonra yeniden aday olmasın diye bir takım güçler bu şartı, Haluk Bulusoy da lise mezunuydu kendisi, bu şartı yüksek okula çevirdiler.
1: Tamam, doğrusu bu.
0: Yüksek okula çevirdiler. Dediler ki arkadaş, yani bu en az yüksek okul mezunu lise yeterli değil dendi.
1: Tamam.
0: Sonra Haluk Ulusoy bu değişikliği bireysel olarak Anayasa Mahkemesi'ne götürdü.
1: Aykırı.
0: Anayasa Mahkemesi'ne götürdü. Dedi ki arkadaş, ya ben daha önce Futbol Federasyonu Başkanlığı yaptım. Benim dönemimde bu takım dünya üçüncüsü oldu. Yeniden başkan olmamı engellemek için, benim önümün çıkamak için yapılmış bir değişiklik. Bu konuda hukuki düzeltme istiyorum babında bir şeyle dava açtı. Ve bu değişikliği ortadan kaldırınca, bu yüksekokul şartını ortadan kaldırınca federasyon başkanlığı için hiçbir okul bitirme şartı yasada kalmadı.
1: Çok halbuki, yanlış ya.
0: Eğer o zaman bu değişikliğin ortadan kaldırılması sadece gündeme gelseydi, yani hadi liseye geri dönmüş olsaydı, bugün Hacı Osmanoğlu başkan değil. Olamaz.
1: Evet. evinden izliyordu. Hocam şöyle kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Müsaade ederseniz aradan sonra Sayın Ali Kunak'la sohbetimiz devam edecek. Kısa bir reklam aramız var.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
5: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
6: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
7: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin voleybolcularımızın yanında.
8: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
10: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 500 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte. Şampiyonlar son düzlükte kazanır.
9: Şampiyonla son düzlükte.

0: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor, Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
3: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Bir son dakika gelişmesini verelim. Nathan Ake, Fenerbahçe'nin biliyorsunuz stoperi, Avusturya kampına dahil olmuş. Bugün Avusturya'ya uçtuğunu söyleyelim. Greenwood transferi de Mason Greenwood'da akşam 23.45 gibi Türkiye'de olacağını belirtelim. Hattımızda FIFA eski yardımcı hakemi, MHK'si genel sekreteri Ali Kunak hocamız var. Hocam, yabancı kuralı ile ilgili düşünceniz çok merak ediyorum. Kulüpler, şimdi baktım demin, Fenerbahçe'nin şu anda yani toplam 24 yabancı futbolcusu var. 17 tane onluk kısımda, 7 tane de hani U23 kısmında gözüküyor. Trabzonspor'un 17 tane futbolcusu var hocam. Galatasaray'ın 11 gözüküyor. Beşiktaş'ın da toplam 16 futbolcusu var. Ne diyorsun yabancı kurallara hocam ilgili? Onu da merak ediyorum görüşünüzü. Buyurun hocam.
4: Şimdi 16
3: değişmeyecek hocam. Hı, buyurun, buyurun.
4: Şimdi 16-4'te ısrar ediyor Futbol
3: evet.
4: Federasyonu. Şimdi Futbol Federasyonu bu 16-4'ü uygulayacağını ne zaman ilan etti?
3: Geçen sene.
4: Ha, geçen sene ilan etmişti. Yani geçen sene ilan ettiği zaman dedi ki arkadaş bu siz planınızı, programınızı, transferinizi, geleninizi, gidenizi ona göre ayarlayın.
3: Doğru.
4: Bunu kendinizi buna göre düzene sokun demişti. Ve bu her sene bu yabancı kuralı biliyorsun şeye döner. Yani paramparça olur, paçavraya döner. Her gelen bir değiştirir. Her bastıran kulüp bir değiştirmesine sağlar. Ben aslında federasyonun alacağı kararların sürekliliği konusunda federasyonu destekliyorum. Yani bir karar aldıysa o kararın arkasında dursun. Bir rüzgar esti diye o karardan vazgeçip de dönmesin. Yani, Türk futbolunun geleceği için 16-4 eğer bir kötü gidişata dur diyecek bir formülse buna devam edelim. Ama buna itiraz edenler ne zaman etmeliydiler?
3: Geçen
4: bu karar ilk çıktığı zaman etmeliydi.
3: Senede 8 artı 6 değil mi hocam? Yanlış bilmiyorum değil mi? Seneye 8 artı 6 diye biliyorum galiba. Öyle bir şey olması lazım.
4: Tam bir bilgi.
3: Ben bir bakayım ona da, ben de tam hatırlayamadım hocam. Buyurun, tamam. Buyurun hocam.
4: Tamam. Yanlış bilgilendirme yapmayayım. O yüzden buna itiraz etme konusunda ben kulüpleri çok haklı bulmuyorum. Ama büyük sıkıntılar hepsi. Özellikle Fenerbahçe büyük sıkıntılar. Niye o? Kiralıktan dönenlerle falan elinde böyle bir yabancı mezarlığı var Fenerbahçe'de.
3: Doğru,
4: şu anda.
3: Doğru.
4: Aziz Yıldırım ve ekibi transferde çok böyle atak görünmemelerin sebebi de biraz da bunu düşünüyorlar.
3: Doğru,
4: yani
3: doğru.
4: Burayı bir boşaltalım başta da ondan sonra önümüzü gören diyorlar. Tamam, şimdi kampa oyuncu alırsın sen. Hazırlık maçında da oynatırsın. Ama yarın kampa almaya gelince ne yapacaksın?
3: Aynen.
4: Nasıl alacaksın? Alamaz.
3: Hocam yani, 24 gözüküyor. Şimdi iki tane daha transfer gelecek konuşuluyor. Bir forvet daha alınacak. Bir de kanat alınacak. 26 futbolcu olacak.
4: Evet, evet. Yani konuda takımların hiç kolay değil. Bilmiyorum nasıl çözecekler.
3: Burada yani. Aslında federasyonun bu anlamda bir yaptırımı olamaz mı hocam? Yani kardeşim bu yabancıları niye bu kadar yabancı alıyorsun falan filan diye böyle bir şey yapamaz mı? Yani
4: abi kardeş şimdi yabancıların bu zamanında bu kadar çok alınmasına müsaade eden kuruluş kim?
3: Federasyon.
4: Futbol Federasyonu. Yani Federasyonda bu yıllardan beri süregelen bu Ahmet'e göre talimat, Mehmet'e göre talimat.
3: Değişiyor, doğru söylüyorsun.
4: Ona göre talimatın bir sonucu bu olay.
3: Doğru.
4: Bir yerde o. Yani Ali Koç gidiyordu, bastırıyordu federasyona. İstediği değişikliği yaptırıyordu, alıyordu. Öbür tarafta Dursun Özbek gidiyordu, yaptırıyordu, alıyordu. Daha önce işte kim vardı? Fikret Orman
3: vardı.
4: Yani o hepsi kafalarına göre bir şeyler yapıyorlardı. Ben federasyonun alacağı kararların arkasında dik durabilen bir yapıda olmasından her zaman yanayım.
3: Mümkündür
4: yanlış
3: hocam.
4: Yanlış kararların düzeltmesi hariç o başka bir şey.
3: Hocam mümkündür bu dediğiniz.
4: Ya bir de mümkün olsun ya. Bak mümkün olursa zaten biz sonuçta bir yere varabiliriz.
3: Düzelebiliriz diyorsun.
4: Şimdi o zaman ne oluyor? Şey gibi deve misali oluyor. Her tarafımız eğri büğrü oluyor.
3: Hocam,
4: her gelen bir yeri eğiyor, bir yeri büküyor.
3: Alman Futbol Federasyonu'na kulüpler bu kadar ziyaret ediyor mudur hocam? Yani Futbol Federasyon Başkanlığı'na ne bileyim Almanya'daki Futbol Federasyon Başkanı, ne bileyim İngiltere Futbol Federasyon Başkanlıkları'na kulüpler acaba bu kadar her saniye ziyarette bulunuyorlar mıdır? Ne diyorsun hocam?
4: Ben fazla yani bu konuda çok net olarak seni bilgilendirebilecek bir bilgi altyapısına sahip olmamakla
3: ben tahmin etmiyorum hocam.
4: Asla varsa tahmin etmiyorum.
3: Ben de aynı
4: şey asla varsa tahmin etmiyorum. Bizde abi şey ne bileyim sabah kahvesini içmeye herkes şeye gidiyor, Riva'ya gidiyor.
3: Yemek de güzel, öğlen yemekleri de güzel hocam böyle. Hakikaten şahane yemekler var orada hocam. Öyle söyleyeyim yani. Hocam balığın üzerinde, balıkların üzerinde altta balıklar...
4: Kalori yüksek tutuyorlar, kalori.
3: Kalori yüksek tutuyorlar. Balıkların üzerinde kahveni tatlını yiyorsun hocam. Böyle şatafatlı bir yer var mı? Kimse bırakmaz o yüzden orayı.
4: Şimdi doğru söylüyorsun.
3: Altta balıklar yüzüyor. Üstte camın üzerinde oturuyorsun. Kahveni falan yudumluyorsun hocam. Batı, evet. Reklam mı var? O zaman sorumu sorabilirim. Hocam şimdi yeni sezonla ilgili 10+4 kuralını zaten konuştuk. Fakat şimdi en önemli şey futbol severlere bir müjde gibi Türkiye Futbol Federasyonu açıkladı. Bu 3 dakikalık su hariç, molası hariç bütün kuralların, yani Dünya Kupası'nda geçerli olan bütün kuralların Süper Lig'de de uygulanabileceği söylendi. İşte ne bileyim neler var orada, işte taç atışı ve kale vuruşları 5 saniye içinde kullanılacak. Sakatlanarak kenara gelen oyuncu 1 dakika boyunca kenarda bekleyecek. Oyuncu değişiklikleri 10 saniye içinde gerçekleşecek gibi kurallar uygulandı. Buradan başlayalım hocam, neler söylersiniz sevgili hocam?
4: Şimdi yapılan kural değişikliklerinin hedefinde ve temelinde ne yatıyor? Topun oyunda kalma süresini yüksek tutmak.
3: Evet, doğru.
4: Değil mi? Yüksek, biraz daha üst seviyeye çıkarmak.
3: Doğru.
4: Bunun için de senin biraz önce saymış olduğun işte 10 saniye, 5 saniye, 8 saniye gibi bir sürü şeyler, süreler var.
3: Tartışırken ağzını kapatma falan filan bile var hocam işte.
4: Şimdi ağzını kapatma yalnız UEFA bir sirküler yayınladı. Hı. Yayınladığı sirküler gereğince ağız kapatma olayı UEFA ülkelerinde sarı kart olarak uygulanacak. Bu çok önemli. Bak.
3: Kırmızıdan sarıya mı döndüler hocam?
4: Evet. Ağız kapatma olayı kırmızıdan sarıya döndü.
3: Onu bilmiyordum hocam.
4: Yayınladığı sirküler nedeniyle bunu sarıya çevirdi. Bunun haricinde bu su molaları konusu da 3 dakika değil 25 dereceyi geçen maçlarda 1 dakika sadece su molası olarak verilecek ve arada reklam olmayacak. Yani yine mesela Ağustos ayında şimdi su molası olmadan maç yönetilir mi? Maç oynanır mı? Antalya'da, Alanya'da. Doğru. Bırak Antalya'yı, Alanya'yı. İstanbul'da bile, Ankara'da bile oynanmaz yani. Çünkü Ağustos'ta 30-35 dereceleri yaşıyoruz. 14 Ağustos'ta ligimiz başlayacak.
3: Doğru.
4: Mutlaka oyuncuların sağlığı açısından, bak sağlık amaçlı bu su molaları verilecek. Ama reklam 1 dakika sürecek. Reklam uygulaması yapılmayacak. Ha, reklam uygulaması tepki gördü. Ben bireysel olarak şöyle düşünüyorum. Yani futbol çok büyük bir sanayi, çok büyük bir sektör. Bu reklam uygulamasında da futbola gelir bakımından çok büyük bir katkı kaynağı olduğunu ben düşünenlerdenim. Sen şimdi yayıncısın. Mesela maç öncesi kuşağında reklamın var. Devre arasında var, maç sonunda var.
3: Doğru.
4: Bir de iki tane de maç içinde var. Hangisini en pahalı fiyata satarsın?
3: Maç içindeki biraz daha pahalı.
4: Maç içinde.
3: Doğru.
4: Ya da tersini düşünelim. Reklamcısın. Hangisine reklam verirsin?
3: Maç içi.
4: Maç içine verirsin. Yani yayın gelirlerinin bu kadar çok düştüğü bir dönemde bu uygulanabilir miydi bilmiyorum. Hani çok da şey değilim de ama iddialı değilim. Fakat futbolun gelirleri açısından iyi bir uygulama olduğunu da düşünüyorum kendi kendime. Ya bu şöyle olur. Yayını ne yaparsınız? Stattan tamamen koparmazsınız. Ekranı ikiye bölersiniz. Yarısını da reklam verirsiniz. Yarısını da vermezsiniz. Belki öyle bir uygulama olabilir. Futbolun gelirlerinin yükseltilmesi açısından, yayın gelirlerinin yükseltilmesi açısından iyi bir kaynak olduğunu düşünüyorum ben. Bak bu dediğimi unutma. Seneye belki de biz de geçeceğiz bu sistemi.
3: Öyle mi?
4: Bak bu bir şey değil.
3: İhtiyaçtan dolayı diyorsun ama değil mi bunu?
4: Bu bir bilgi değil. Bu bir hissiyat. Yani,
3: hissiyat.
4: Takımlar diyecekler ki ya arkadaş burada büyük bir gelir vardı. Bunu biz şey yapalım, satalım. İşte yayıncı kuruluş da belki yayın ihalesi öncesi diyecek ki arada hidrasyon molası olursa şöyle şu kadar veririm. Olmazsa bu kadar bir şekilde bir pazarlıklar olursa bu iş gündeme gelebilir. Bu çünkü
3: hocam futbol, çok güzel düşünceymişsin ki.
4: Açısı açısından bence önemli bir gelir noktası. Değişikliklere her zaman tepki olur ama buna da zamanla alışacağız. Ama bunun ara yolu var. Böl ekranı ikiye, yarısında sahada işte o su içenleri, arada şeyleri oyunculara taktik veren hocaların o bölümü göster, öbür yarıda da reklamı göster. İki tarafta para kazansın şeklinde bir çözüm olabilir diye düşünüyorum. Bu benim sadece şahsi bir kanaatim.
3: Hocam ama çok güzel bir düşünce bu ya. Yani sizin söylemişsiniz hakikaten ekstra bir kulüplere ciddi bir anlamı para getirecek evet. Şey bu.
4: Büyük gelir kaynağı.
3: Büyük gelir kaynağı. Bak, hocam derbilerde düşünsene. Derbiler
4: en pahalı reklam kuşağı bu reklam. Kuşağı.
3: Derbiler mesela derbiler normalin 2-3 katı olur hocam. Derbiler normal rakamın 2-3 katı olur sizin dediğinize göre. Öyle olur.
4: Yani bu çok önemli. Gelelim diğer değişiklikler konusuna. Şimdi hepsi uygulanacak. Mesela şey de uygulanacak bu durumda herhalde. Hakemlerin VAR kararlarını stat hoparlöründen anons etmesi de uygulanacak. Bu bir teknolojiyle tabii ki stat hoparlörüne bağlanır hakemlerin şeyi. Ağzındaki mikrofonları bu şekilde olur. Ya da dahili anons için kullanılan mikrofon geçici olarak hakeme verilir. Oradan anons eder de. Ama Dünya Kupası'nda görüyoruz. Hakem VAR'a gidiyor. Kimse şey yapmıyor. Hadi elini kolunu uzatmıyor. Şey yapmıyor falan. Bizde adam VAR'ın yolunu zor buluyor. Monitörün yolunu zor buluyor. Bir dakika açılın diyor falan. Böyle bir ortada çok büyük bir şey farkı var. Düzen ve saygı farkı var. Dünya futboluyla bizim aramızda. Nasıl uygulanacak? Eğer kararlı bir şekilde bak kararlılıktan hep yana izliyoruz ya kararlı bir şekilde uygulanırsa olur. İyi sonuç alırız. Aynı şey corner out'ta da geçerli. Mesela corner out olayına VAR karışacak bundan sonra. Evet. Bak bu çok önemli. Ama out'u corner yapamayacak. Bak hakem out kararı verdi. Kale vuruşu kararı verdi. Ama pozisyon savunmana çıkmış corner. VAR buna karışmayacak. Ama bunun tersi. Hakem köşe vuruşu kararı verdi ama top defans oyuncusuna değmedi, hücum oyuncusu tarafından son kez oynandıysa VAR buna müdahale edecek. Neden? Hatalı verilen bir kornerden gol olmasın diye. Bu mantıkla buna müdahale edecek ve burada bir inceleme falan olmayacak. Hemen hakemin kulağına VAR'dan gelen sufle yoluyla karar düzeltilecek.
3: Öksürük olmaz değil mi hocam? Öksürük olmaz. Direkt şey yapacaklar. Sufle
4: verecekler. Ya öksürük, tıksırık hepsi serbest abi. Zaten hepsi serbest. Her şey serbest. Geçen sene de bunları yaşadık. VAR'lar sarı kartları verdiler. Evet. İşte faulleri veren VAR'lar dahi oldu. Bu sene de şu anda tatil yapan, denizde, kumda güneşlenen hakem kardeşlerim bütün takımlar harıl harıl yeni sezona hazırlanırken sezona hazırlık konusunda hiçbir faaliyet yapmayan Merkez Hakem Kurulum bu kuralları bu sezon bu ligde nasıl uygulayacak hep birlikte göreceğiz. Büyük bir soru işareti.
3: Onu söyleyeyim. Nokta. En büyük sıkıntıyı biz burada yaşayacağız zaten hocam.
4: Ya arkadaş şimdi orada 5 saniye sayacak. Orada 8 saniye sayacak. Orada 10 saniye sayacak.
3: Hadi gel de say. Sayabiliyorsan. Yani Fenerbahçe stadına, Galatasaray stadına, Beşiktaş stadına, Trabzonspor stadına kimse kusura bakmasın. Bu kuralların kolay kolay uygulanacağını ben ihtimal vermiyorum hocam. Kusura bakmayın.
4: Hocam bak, eğer ki şimdi bu
3: çünkü bunların arkasında duran kimse yok hocam, o anlamda söylüyorum size.
4: Ha, bunu uygulayan hakemin performansı çok çok düşük değilse ona prim verip, prim derken ertesi hafta maç manasında diyorum tabii. Uygulamayan hakemi de ertesi 2-3 hafta evinde oturtursan bu hakemlerin hepsi bunu uygularlar. Yani şimdi balık baştan kokar. Sen bu işin yöneticisi olan insan bu hakem görevlendirme pozisyonlarında eğer yeni kuralların uygulanması konusunda başarılı olan hakemlere önde yer vermezsen uygulanmaz abi. Laçık oluruz. İyice laçık oluruz. Hem de bak o kadar komplike ki yani, hakem sürekli şey yazacak, kafasında sayı yazacak. 5, 4, 3, 2, 10, 9, 8, evet, evet, 7, 6, evet. 5. Yani sayıp duracak. Bu kadar hakemlerin de IQ'sunun son derece yüksek olması lazım. Ben bizim hakemlerimizin IQ'sunun düşük olduğunu söylemiyorum. Tam tersine son derece yüksek olduğunu düşünüyorum. Ondan dolayı da zaten IQ'leri yüksek olduğu için fazla karıncalar, tilkilerle şey yapıyorlar, muhatap oluyorlar. Ama başlarındaki yönetici onların kafasındaki karıncaları ve tilkileri temizleyecek şekilde icraat yaparsa o zaman bu çocuklar iyi maçta yönetirler diye bir umudum da var yani, yok değil. Ama aynı tas aynı hamam. Montella devam, Hacı Osmanoğlu devam, Ferhat Yündoğdu devam abi, her şey devam ya.
3: Yani TFF anlamında, devam anlamında biraz sıkıntılar olduğu konuşuluyor. Onu söyleyeyim yani, önümüzdeki günlerde bir değişim yaşanabileceği yönünde bazı bilgiler var ama tabii bunu hep konuşuyoruz, onu da söyleyeyim. Ama ciddice bu anlamda sıkıntının dile geldiğinde söyleyelim. Yani bir operasyon olabilir. Bunlar tabii duyduklarımız, iddialar söyleyelim. Onu da söyleyeyim hocam. Daha
4: yani
3: net
4: tabii
3: değil yani.
4: Şimdi bunlar çok doğrulanmamış bilgiler. Evet. Bunları ben de duydum. Bunlar çok konuşuluyor. Yani işte Dünya Kupası sonrasına bırakılan
3: operasyonlar,
4: bahisle ilgili yarım kalan operasyonları Sayın İstanbul Başsavcı Vekilimiz zaten kendisi dile getirmişti. Şimdi tabii bir ülkemiz çok önemli bir

0: sınavdan geçti. NATO zirvesi de bitti. Ben önümüzdeki hafta için eğer varsa gündemde böyle bir şey, bunun ortaya çıkacağını ve kamuoyunu meşgul edecek gelişmelerin olacağını da düşünenlerdenim. Çünkü niye? Bir blok var mesela şimdi. Gariban hakemlerden başladı bahis operasyonu.
1: Durdu
0: ondan sonra. İşte futbolcular, masörler, sağlıkçılar, onlar, bunlar, teknik adamlar, hepsi arkasında gücü olmayan herkesi yaptılar, cezalandırdılar bir şekilde, ya doğru ya da yanlış. Bir şekilde herkes bir süzgeçten geçti. Ama daha henüz açıklanmayan çok büyük bir blok var. Yöneticiler. Yöneticiler nerede abi?
1: 1500'e yakın isim konuşuluyor hocam ya.
0: Ya bak sen öyle diyorsun. 1500 isim konuşuluyor. Şimdi bu 1500 isim içerisinde kendi maçını oynayan var mı?
1: Bilmiyoruz tabii.
0: Üst düzey takım yöneticisi var mı? Federasyon kurullarına göre yapan var mı? Bunların hepsi çok büyük soru işaretleri. Bu soru işaretleri cevaplanmadan sezon başlarsa kadük mü diyorlar ona? Yani bir şey oldu. Prematüre başlar.
1: Prematüre başlar, doğru. Bir an önce bunun yapılması gerekiyor. Ya ben hala niye durduğunu da anlamış değilim hocam. Yani geçen sene başlayan iş hala biz konuşuyoruz. Hala sulandırılmış vaziyette. Hala bazı isimlerin ben devre dışı bırakıldığını tahmin ediyorum. Yani operasyon anlamında söylüyorum. Bir tuhaf gidiyor bu iş. İnşallah savcılık bu operasyonu bir an önce bitirir. Hocam çok kısa gene araya gitmemiz gerekiyormuş. Özür dilerim tekrar sizden.
0: Tamam.
1: Ali Konak hocamızla sohbetimiz devam edecek. Kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
3: Reklam.
4: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
5: Kredi. Radyo Spor.
6: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
2: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar resmi eğlence sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler. Temmuz ayına özel elektrikli modellerde avantajlı fiyatlar ve sınırlı sayıda 20.000 TL ZES şarj desteği Hyundai İmar Sancaktepe'de.
7: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
8: Filenin sultanları var gücüyle oynayacak. 86 milyon mutluluktan oynayacak. Türkiye'nin sahibinden.com'u olarak Türkiye Voleybol Milli Takımları ana sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. Çünkü bu en sahi gurur.
9: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
11: Tatil Sepeti.
12: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.

0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Radyo Spor.
2: Kupa'nın gündemi TürkNet Gigafiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor.
1: İnternet TürkNet.
3: Dünya Kupası çeyrek finalleri dün gece Fransa ile Fas arasında oynanan karşılaşmayla başladı. İlk yarıda Mbappe ile bir penaltı atışından yararlanamayan Fransa, ikinci yarıda Mbappe ve Dembele'nin golleriyle 2-0 kazandı ve üst üste üçüncü kez yarı finale yükselmeyi başardı. Fransa, yarı finalde İspanya-Belçika maçının galibiyle oynayacak. Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps, Fas maçıyla birlikte Dünya Kupalarında 25. maçına çıktı ve Helmut Schön'ün Dünya Kupalarında en çok maça çıkan teknik direktör Regor'unu egale etti. FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Meksika ile oynadıkları maçta kırmızı kart gören İngiliz futbolcu Jarel Kuanş'a 2 maç men cezası verildi. 23 yaşındaki oyuncu çeyrek finalde Norveç'e karşı ve olası yarı finalde forma giyemeyecek. Dünya Kupası'nda bu akşam İspanya ile Belçika, Fransa'nın rakibi olabilmek için mücadele edecek. Saat 22'de başlayacak karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.

0: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, Ters Köşe devam ediyor. MHK eski genel sekreteri ve aynı zamanda FIFA eski yardımcı hakemi Ali Kunak hocamızla sohbetimiz devam ediyor. Hocam, fikstüre dönmek istiyorum müsaade ederseniz. Buyurun hocam, özür dilerim, buyurun.
2: Dünya Kupası ile ilgili bir
1: buyurun hocam.
2: Şey daha söyleyeyim mi?
1: Buyurun efendim, dersen. Buyurun, estağfurullah.
2: Şimdi bu çeyrek final maçlarının hakemlerinin hepsini açıkladılar.
1: Evet
2: hocam.
1: Akşam
2: Arjantin diye yönetti, bu akşam İngiliz Oliver yönetti.
1: Evet.
2: Ondan sonra Fransız Turpin diğer yönetecek. Maçta, öbür maçta Portekizli yönetecek. Şimdi maç hakem atamalarına baktığımız zaman İnali kim yönetir diye şöyle bir baktım, bir çalışma yaptım kendi kendime.
1: Kim yönetiyor hocam? Manşeti veriyorsun gibime geldi.
2: ya şimdi bak, Amerika ev sahibi değil mi?
1: Evet.
2: Ev sahibi takım elendi gitti. Amerikan başkanı İnfantino'nun adamı aldı, kırmızı kartı ortadan kaldırdılar.
1: Evet ya.
2: Şimdi Amerikalı bir tane hakem var, İsmail Elfaf. Bu adam Fas doğumlu ama Amerika vatandaşı. Amerika Federasyonu'na bağlı hakem olarak Dünya Kupası'nda performansı da fena değil. Amerika'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Amerika'mız elendi ama hadi Amerikalı hakemimize finale verelim diye bir zihniyet ortaya çıkar da bu hakemi atar mı diye bir noktayı da şu yayına, şu rahatına koyalım. İlerleyen günlerde belki konuşuruz.
1: Hocam, sana bilgi gelmeden sen nokta koymazsın, onu da sana söyleyeyim.
2: Yok, bak, bilginin B'si yok bu konuda. Bu benim
1: tecrübe mi?
2: Tamamen kendi
1: tecrübe mi?
2: Görüşüm, hissiyatım.
1: Tecrübe mi? Tecrübe diyoruz
2: hocam. Maçlardaki performansların değerlendirilmesi ve organizasyonun gidişatında Amerika'nın, Trump'ın ağırlığı.
1: Ondan dolayı diyorsun.
2: Bundan dolayı Amerika'ya da bir güzellik yapalım. Finali Amerikalı hakem yönetti. Ha çocuk daha önceki maçlarda iyi maçlar yönetti. Olabilir, neden de olmasın. Fas da elendiği için artık o yönden de Amerika da elendi. O yönden de öne açıldı diye düşünüyorum.
1: Amerika en güzel güzelliği biz yaptık hocam. Yenerek onları bin zafer elde ettik.
2: Bu arada bizim hakem çocuklardan biri mesaj atmış. Demiş ki, hocam demiş, bizim eğitimcimiz kim? Bizi kimler eğitiyor acaba? Sizin bilginiz var mı diye sormuş. Ya siz bilmiyorsanız ben nereden bileyim çocukları? Yani sizi yöneten insanlar.
1: Eğitimcinin de eğitime ihtiyacı var ama hocam, onu da söyleyeyim.
2: Milli takımımıza oyun kuralları değişikliği kim vermiş? Sebahattin Şahin
1: vermiş.
2: Bizim milli takımımızı Dünya Kupası'na hazırlayan Sebahattin Şahin kardeşimiz. Sizi de bu ligi hazırlayacak sevgili hakem kardeşlerim.
1: Böyle evet, Sebahattin Şahin'in de eğitime ihtiyacı olduğunu tekrar belirtelim. Bu benim görüşüm tabii ki.
2: Yok ya, o kadar şey.
1: Hocam, geçmişte neler yaşattı bize, gözünü seveyim yani. Onu da söyleyeyim yani. Hocam, siz uzun yıllardır futbolun içindesiniz. Ben ilk kez fikstürün bu kadar çok detaylı anlatıldığını gördüm. İşte Futbol Federasyonu açıklamalar yapıyor. Besim Yalçın çıkıyor, açıklamalar yapıyor. Twitter hesaplarından simülasyonlar yapılıyor. Geçen hafta kulüpleri çağırıyorlar hocam. Fenerbahçe, Galatasaray, Rize, Kasımpaşa ve Başakşehir kulüpleri bu toplantıya katılıyor. Bir simülasyon yapıyorlar. Kura çekimini anlatıyorlar işte. Bir simülasyon yapıyorlar. O simülasyonda da 2 numara Galatasaray'a çıkınca ortalık biraz yangın yerine dönüyor. İşte Mecnun Bey, İbrahim Hacı Osmanoğlu falan filan biraz böyle düzeltin şu işleri falan filan bilmem ne derken arkasından açıklamalar yaptı Besim Yalçın. Şöyle simülasyon yapıyoruz, bunu yapıyoruz falan filan. Dün fikstürümüz çekildi hocam. Neler söylersin?
2: Bak, fikstür çekimi yıllardan beri tartışılır.
1: Evet,
2: her
1: hocam.
2: Sene fikstür çekiminin şeyinde arkasında birileri der ki efendim işte sıcak top vardı, ağır top vardı, bir şey vardı, öyleydi, böyleydi. İşte o onu çekti, bu bunu çekti. Bu hep tartışılmıştır. Ben futbol federasyonlarının, bak federasyonlarının fikstür çekiminde böylesine çok çok büyük cesaret gerektiren bir sıra dışı sahtekarlık olayına girebileceklerini düşünmüyorum. Yani federasyon bilerek ve isteyerek fikstür çekiminde ya biz şu takıma hak ve menfaat sağlayalım, biraz ayrıcalık sağlayalım şeklindeki bir zihniyetle hazırlanmıyorlar. Hata mı? Hata başka bir konu. Hata ve dikkatsizlik başka bir konu. Geçen seneler yaşadık. Yani hemen Avrupa Kupası'nın arkasından hangi takımlarımız hangi maçları oynadılar.
3: Doğru.
2: Kim ne etti ne etti. Ki bu sene de mesela şimdi Beşiktaş bu fikstürün sanırım en şeylerinde mağdurlarından.
3: Mağdurlarından. Doğru.
2: Yani Avrupa'dan sonra eğer Avrupa Kupası'na katılırsa 5 maçı deplasmanda
3: oynayacak.
2: Oynayacakmış. Şimdi bir takım zorunluluklar var. Mesela İstanbul'da 3 büyük takımın olması. İstanbul gibi bir yerde bu maçlar için emniyet tertibatının alınması için en az 3 takımın ikisinin maç oynaması, üçünün birden İstanbul'da aynı hafta oynamaması. Efendim lig maçlarının ertesi haftasının milli maçların öncesinde ve sonrası derbi olmaması. Avrupa kupalarında maç oynayacak takımların yani şimdi Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde oynama ihtimali var. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak. Bu maçlar öncesinde bu takımların derbi oynamaması. Ya bir sürü burada algoritma verisi var. Bunları bir araya getirmek çok kolay şeyler değil. Bu arada bunları yaparken hata da olabilir. Keza işte Trabzon'la Beşiktaş'ta Avrupa Kupası, UEFA Ligi de oynama statüsünde o UEFA Ligi haftaları öncesinde büyük maç oynamasın diye bir veri konuluyor. Kolay bir şey değil. Bu zor bir şey. Şimdi ama sonuçta nereye geliyor? İki büyük takım işte ikinci maçı kendi evinde oynayan avantajlı oldu.
3: Evet.
2: Yıllardan beri böyle bir şey var, söylenti var.
3: Doğru.
2: 3-4 seneden beri Galatasaray çıkıyordu. Bu sene de Fenerbahçe çıktı. Yani ben o konuda çok da fazla ortalığı toz dumana katmanın anlamlı olduğunu düşünmüyorum. Bu bir fikstür çekimiydi. Yapıldı, geçti, gitti işte. Ama iki numarayı ben çekeceğim falan deyip de konuşmak da bir yerde şey oluyor. Ne oluyor? Ortalığı bulandırıyor. Hmm. Yani çekeceğimi söylemiştim zaten. Ya söylemiş olabilirsiniz ama bunu açıklamayın yani. Şu anda
3: gereksiz diyorsun açıklama.
2: Şampiyon yapmıyor kimse.
3: Doğru.
2: Bir de bu var.
3: Doğru.
2: Bir de artı derbilerin haftasına bakıldığı zaman 9. hafta. 9. haftadan sonra oynanacak 8 hafta daha var.
3: Doğru. Hayır. Doğru.
2: İkinci yarıda 8 hafta daha var.
3: Doğru.
2: Yani o derbide kazanacak
3: 3 puan.
2: Avantaj sonrası 8 tane maç var. 3 kere 8 24 puan yapar. Yani az buz maç değil. O yüzden Fenerbahçe Galatasaray derbilerinin tabii ki birbirleriyle rakip olduğu zaman bir puan eşitliği durumunda önemli sonuca etki edeceğini kabul ediyorum ama genel puan cetveli bakımından da o ligin ortasında olması nedeniyle çok harbe tesir edeceğini düşünmüyorum. Neden dersen arkasında 8 tane maç var ama ne olursa olsun iyi bir şey. Fakat dün iyi bir şey olmadı. Fikstür çekiminde. Şimdi ben Metin Öztürk'ü sevmem. Bak, ya sevmem derken yani sevgiden çok şey oluyorum. Yani o konuştuğu zaman onun kullanmış olduğu üslup
3: hoşunuza gitmiyor.
2: Tarz böyle iğneleyici geliyor bana. Böyle bir tuhaf geliyor. Şey yapmıyorum yani hoşlanmıyorum. Artı yani yöneticilerimizin son derece dikkatli olması lazım.

0: bir yerde milyonları yönlendirecek bir camianın ikinci, üçüncü adamları bu insanlar. Onların yapmış oldukları davranışlar sokağa yansıyor, metro duraklarına yansıyor, yani otobüse, dolmuşa yansıyor, kahvehanelerdeki sohbetlere yansıyor. Onların çok daha dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum. Türk futbolundaki selametli bir sezon açısından. Dün iyi bir adım atılmadı. Daha öncesi var mı? Var.
1: Geçen senede
0: şampiyon olduğu zaman işte balkon camını açıp da söylediği şarkıya katkıda bulunmasından başlayın. İşte şampiyonluk kutlamalarında aşağılayıcı videoların sunulmasına gelin. Var ama şimdi çirkine çirkinle cevap vermek mi doğru, yoksa ya bırak çirkinlik sizde kalsın, biz efendiliğimize devam edelim mi demek doğru? Bu da tartışmaya açık bir konu. Fakat dün itibarıyla Sayın Barış Bey'in yapmış olduğu tepkili davranış, ben bunun tepkiden kaynaktan düşünüyorum. Yani neden işte o Bodrum kutlamasında mı bir video gösterilmiş?
1: Evet galiba. Hocam şeydeki, Bodrum'daki.
0: Evet. Yani ve işte belki de ondan dolayı belki de bir tepki olarak dünkü davranışı yaptı. Ama bu sezon
1: sert,
0: çok zor bir sezon olacak. Bir sezon olacak.
1: Doğru.
0: Hocam, Allah herkese kolaylık versin. Yani herkese kolaylık versin.
1: Doğru. Hocam çok teşekkürler yayımıza bağlandığınız ve çok değerli bilgiler aktardınız size sevgili Ali Kulak Hocam.
0: O bizim geçen hafta Ayvalık'taki siteden bahsetmiştik ya.
1: Evet.
0: Şimdi yine dinliyorlarmış bizi.
1: Hepsine bir de selam olsun.
0: Onların eşleri Afife Hanım ve Vildan Hanım börek yapmışlar, seni davet ediyorlar.
1: Hocam böreğe asla hayır demem, biliyorsun.
0: Benim boğazına düşkün bir insan oldu, onlardan
1: biliyorsun, yakalım. Biliyorsun. Sağ ol hocam. Çok teşekkürler. Saygılarımı sunuyorum onlara da.
0: Selamlar, tekrar. Saygılar.
1: Bir mukabele. Kendinize çok iyi bakın. Evet, attığımızda MHKS Genel Sekreteri, FIFA eski yardımcı hakemi Ali Kunak hocamız vardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bugünlük ve bu haftalık da Ters Köşe'nin sonuna geldik. Pazartesi sabahı görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe sona erdi.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
5: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizi 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMore uygulamamızı indirin.
7: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
8: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
9: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100 bin TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 500 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250 bin TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
8: Şampiyonla son düzlükte.
10: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
11: Yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Radyo Spor.
12: Reklam.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
1: 2010 yılı Güney Afrika, Afrika'da düzenlenen ilk Dünya Kupası. Şöyle bir tribünlere bakıyorsunuz, renkli, çok güzel, maçlar da fena gitmiyor ama bir ses var, insanlar çıldırıyor. Vuvuzela, şöyle uzun bir alet. Üflediğiniz zaman kulakları rahatsız edici, inanılmaz bir ses. Ve bunun sonrasında rahatsız olan oyuncular var, basın mensupları var. Böyle seslere alışık olmayan ülkelerin oyuncuları isyan ediyorlar adeta. Ve FIFA diyor ki bundan sonraki turnuvalarda Vuvuzela veya benzeri hiçbir müzik aleti çalınmayacak.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
2: Radyo Spor! Radyo Spor!
3: Radyo Spor, sporun tek adresi.
4: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu Foto Finish başlıyor.
5: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
6: Efendim herkese günaydınlar. Haftanın sonu bugün, günlerden cuma, tarih ise 10 Temmuz. Sevgili dinleyenler, son düzgün sunmuş olduğu Foto Finish an itibariyle başladı. Ben Ufuk Demir. Bugün sizlere Bursa ve İstanbul yarışlarının değerlendirmesinde bulunacağız. Bursa'da sevgili Cemal Süberk az sonra hattımızda olacak. Saatler 13.30'u gösterdiğinde Bursa'da 10 koşulu yarış programı start alıyor olacak. Sonrasında İstanbul'a Veli Efendi İpodromu'na gideceğiz. Birinci koşu saatler 17.45'i gösterdiğinde şartlı 4 mücadeleyle start alacak ve bugün bütün koşular sentetik pistte yapılacak. Evet, Bursa'ya gidelim. Bursa'da sevgili Cemal Süberk hattımızda neler söyler bakalım, dinleyelim. Günaydın sevgili Cemal Süberk.
7: Günaydın sevgili Ufuk Demir. Herkese iyi yayınlar. Sana da yayın şansları dilerim.
6: Nasılsın, iyi misin?
7: İyiyim, sen nasılsın?
6: Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Bugün 10 koşulu bir yarış programı bizleri bekliyor. Günün ilk koşusu Handikap 16 mücadeleyle start alacak Bursa Osman Gazi Hipodromu'nda. 3 yukarı İngilizler 1300 metre kum pistte çıkacaklar. Neler söylersin, başlayalım istersen.
7: Tabii tecrübeli bir jockey binecek bugün kısa mesafeli yarışta. 10 koşudan oluşan programda. Phyllis Dragon'la başlayacağım. 4 numara Phyllis Dragon. Nevzat Avcı'yla. Değil şanslı ismim. Son yarışını kazanan yine bir kumsalım var. Bence çok sıkı rakibi olacaktır. Bu mesafeleri iyi koşuyor. 4-6 önceliğim burada. Yine bomboş kilosuyla Apprentice eğer iyi idare edebilirse son yarışı 62,5 kilo altında ezilen 5 numaralı Esin Güzeli. Daha sonra ise sikletine rağmen bu grupta sırıtan bir isim 2 numaralı Tulayna. 3 numaralı Genç Aylanan'la ben ilk koşuyu geçmeye çalışacağım. Sıralamam 4-6-5, daha sonra 2 ve 3 olacak.
6: Evet, günün birinci koşusunda 4 numaralı Fearless Dragon öncelikli dedi. Sonra 6 numaralı Kumsal'ın. Bu iki ismi ön planda tuttu sevgili Cemal Süberk. Birinci koşuda 4 ve 6 ön planda ama daha geniş kurgular 5 numaralı Esin Güzeli, 2 numaralı Tulayna ve 3 numaralı Genç Ayna alanı yazabilirler dedi. Sıralaması Bursa'da birinci koşuda 4-6 küçük ve orta ölçekli kuponlar için yeterli. Geniş kurgular 5, 2 ve 3 yazabilirler. Geldik gün ikinci koşusuna. Maiden mücadele dişilere mahsus 3 yaşlı İngilizler 1700 metre çim pist.
7: Şimdi bu Maiden zorlu bir mücadele gözüküyor ama kısaltmaya çalışacağız. İlk 3 isim mutlaka kuponlarda olsun. İzzettin Gürek'in bineceği 8 Major for Life ve ben bugün çok çok çok etkili bir yarış beklediğim 6 numaralı Crow Central mutlaka. Bu oyuna bugün çok bu isme bugün çok inanıyorum. 6 numara Grove Central'la. Ben ciddi rakibi olacak ve 9 numara Kemal F. Elf. Yani 8 6 9 ben de öncelik isimlerim bu 3 isim bu zorlu koşuda. Ama daha sonra geniş kurgulara 14 numara Trojan Queen, 1 numara Life and Light yine müsait grupta, 5 numara Blazing Glory ve son olarak da 4 numaralı Akide Sultan diyeceğim. Ama sıralamam 8 6 9 öncelik. Daha sonra 14-1, 5 ve 4 olacak.
6: Evet, günün ikinci koşusunda 8 numaralı Joy for Life, 6 numaralı Crown Sentinel, 9 numaralı Camels Elf. Bu üç isim öncelikli dedi 8, 6 ve 9 ama daha geniş kurgular Cemal Süberkin. 14 numaralı Trojan Queen, 1 numaralı Life and Light, 5 numaralı Blazing Glory ve 4 numaralı Akide Sultan. Tekrar ediyorum rakamsal olarak ikinci koşuda 8, 6, 9 öncelikli, sonrasında 14, 1, 5 ve 4. Evet, geldik günün üçüncü koşusuna. Şart 5 mücadele, dişilere mahsus bir yarış. 3 yukarı İngilizler, 1400 metre kum pisti.
7: Son Kocaeli yarışını kazanırken bende de o gün önlerde bir isimdi. Sürprizdi de o gün için. Bugün önlerde tutulacak tabii ama Bode Winner'dan bahsediyorum. Bode Winner'dan. Ama Norton Nurdetta da bu sefer farklı bir yarış koşacak. Ankara'daki yarışı gibi koşarsa çok şanslı. Ya 1 ve 4 çok çok çok önde. Ama çok geniş kurgulara bu isimleri geçebilecek bir isim. 2 numaralı Final Code diyeceğim. Ama 1-4 önceliğim. Daha sonra 2 Final Code.
6: Evet, günün 3. koşusunda 1 numaralı Bode Winner ve 4 numaralı Northern Nurdetta. Bu iki isim rakiplerinin çok önünde olduğunu söyledi sevgili Cemal Süberk. 1 ve 4 ama bu iki ismin hata yapması halinde devreye de 2 numaralı Final Code'un girebileceğini düşündüğünü belirtti. Sıralaması 1-4 günün 3. koşusunda yeterli. Çok sürpriz 2 numaralı Pinyal Kot. 4. koşuya geldik. Handikap 16 mücadele. 3 yaşlı İngilizler, 2200 metre çim pist ve 4 isim start alacak. Neler söylersin?
7: İlk bankomuzu burada vereceğim. 3 yaşlı İngilizlerin de handikap 16'sında. Son sentetik yarışını hiç ölçü almıyorum ben. Bu sefer sevdiği piste dönen, sevdiği piste de 2 yarış kazanan 2 numaralı Ali Nece. Bence Nevzat Avcı idaresinde banko olacaktır. 2 numaralı Nece benim bankomdur.
6: Evet, bu koşuda da 2 numaralı Ali Nece. Daha önce, yani bir önceki yarışlarında koşmuş oldu. 2 birincilik elde etmişti. Son yarışında da sentetik pistte 5. kaldı ama bugün yine sevdiği pistte çıkacak dedi. 2 numaralı Ali Nece için Cemal Süberk ve onun net bankosu 4. koşu 2 banko. Geldik günün 5. koşusuna. Handikap 14 mücadele, 4 yukarı Araplar, 1900 metre.
7: Evet, günün 5. koşusu zorlu bir yarış ama son yarışını çok beğendim ben. 2. altınımızın başlayacağı bu koşuda 1 numaralı Kestenoğlu ile başlayacağım. Ama artık gördüğü yarışlar sonrası yine bugün önde gitmesini bekledim. Önde tempo koyacak. 6 numaralı Cihan Şah'ı bugün çok şanslı. Kesten ona çok sıkı rakip olacak. Daha sonra 5 numaralı Halit Ağa. Takip isim 3 numaralı Zemberek. 1-6-5-3 tüm kuponlara yazılmasını önereceğim isimler. Ama son olarak da bir isim daha. Aprantisi ile beraber Prenses Seda diyeceğim 4 numara. Sıralamam 1-6. Daha sonra 5-3. Daha sonra bir çizgi 4 numara Prenses Seda diyeceğim.
6: Evet, burada 5 isim önerdi sevgili Cemal Süberk. 1 numaralı Kestenoğlu, 6 numaralı Cihan Şahı, 5 numaralı Halit Ağa, 3 numaralı Zemberek, 4 numaralı Prenses Seda. Bu 5 isimi 1-6'ya öncelikli, yani Kestenoğlu ile Cihan Şahı, sonrasında 5 numaralı Halit Ağa ile 3 numaralı Zemberek, daha geniş kurgularda 4 numaralı Prenses Seda'yı yazarak bu koşuyu geçebilirler dedi. Geldik günün 6. koşusuna. Bölünen meydanın bir diğer ayağı. 3 yaşlı İngilizler 1700 metre çim pistte start alacaklar. Neler söylersin?
7: Son konuşmuş olduğu rakipler ve yarışlar sonrası toparlandığını gözlemlediğim ve daha bir tık daha iyi rakiplerle koşan 2 numaralı Şahere de benim bir diğer banko tercihim olacaktır. İkinci bankom, ilk altılı özelindeki ikinci bankom 2 numaralı Şahere olacaktır.
6: Evet, Şahere de, yani 2 numaralı isim Şahere de yine net bankoları arasında sevgili Cemal Süberk'in. Bugün için sevgili dinleyenler, günün 6. koşusunda 2 numaralı Şaira net bankomdur dedi sevgili Cemal Süberk. O zaman geçelim bir sonraki ayağa, günün 7. koşusuna. Zor da bir koşu, günün 7. koşusu şartlı 4 bir mücadele, dişlere mahsus 4 yukarı Araplar, 1300 metre çim pistte sahne alacaklar. Neler söylersin?
7: Vallahi kalabalık grupta ben de 7 isme şanslanacağım ama öncelikle cazip isimlerle başlayacağım. 6 numaralı Erva Onur ilk şanslı ismim. 7 numaralı Esin'in kızı, yine iyi yarış bekliyorum bu pistte. Ve 9 numaralı Hazbalık. Daha iyi background'ında daha iyi grupları geçmişliği var. Mutlaka kuponlara yazılması lazım. Takip ismim 5 numaralı Dilda. Yarışlar gören İzmir'de çim yarışı kalmayınca mecburen Bursa Çimine gelen 4 numaralı destek kızım, 1 numaralı tarçın kız ve yine iyi bir yarış beklediğim 10 numaralı Müzeyyen abla bence kupon.

0: Cemal Süberk şartlı 4. 3 yaş İngilizler 1800 metrede start alacak. Neler söylersin?
1: Bu pistte birinciliği bulunan iyi bir orijine sahip. Hem baba attı hem anne attı. Daha da potansiyeline olduğuna inandığım bir isim olan Gün Özel'inde ikinci altının ikinci bankosunu bu koşuda vereceğim. O da etkili apprentice'iyle start alacak olan 1 numara Drakare olacaktır. Bir diğer banko tercihim de 1 numara Drakare'dir.
0: Evet, bu keyifli mücadelede 1 numaralı Drakare kazanır dedi ve diğer bankosu bugün 3. bankosu 1 numaralı Drakare'nin Drakare oldu. Sevgili Cemal Süberk'in 9. koşuya geldik. Şartlı 4 mücadele yamak 1 statüsü apprentiler start alacak. 3 yukarı İngilizler 2200 metre çim pisti.
1: Valla 3 isimli olmazsa olmaz herkesin yazmasını önereceğim ama daha sonra... İki tane de ikinci altında net bankomuz olduğu için aradığım isimleri de söyleyeceğim. Hı hı. İki numaralı Torun Yusuf yine etkili koşacaktır bu mesafede, bu pistte. Bir numaralı Oyomen son yarışı zaten çok iyi. Ve La Bombonera diyeceğim 3 numara. 2-1-3 olmazsa olmaz, tüm kuponlara anayasa şeklinde yazılmalıdır. Ama daha sonra ise önde boş kalabilirse eğer bir sürpriz 7 numaralı Gel Kızım, 6 numaralı Tinder of Shine ve 5 numaralı Brookshot. Yani araya kapatabilir bu koşuydu ama 2-1-3 daha sonra 7-6-5 diyeceğim bu koşu özelinde.
0: Evet, 9. koşuda sıralaması 2 numaralı Torun Yusuf, 1 numaralı Ohio Man, 3 numaralı La Bombonera 3 isimi kesinlikle yazalım dedi ama daha geniş kurgular 7 Gel Kızım, 6 Thunder of Shine ve 5 numaralı Brookshot'ı da yazarak bu koşuyu geçebiliriz dedi. Ve geldik günün son ayağına, kapanışa. Bursa'da Osman Gazi Hipodromu'nda Maiden mücadelenin de 3.sü ve sonuncusu 3 yaş İngilizler 1700 metre çim pisti.
1: Ben bu koşu özelinde 5 isme şans tanıdım sevgili Ufuk Demir. Kim bu isimler? Bir takip ismim var. Onu biraz öne çıkaracağım. Sahip de değiştirdi bu koşuda. Yeni sahiplerin adına koşacak. 4 numaralı Boreal. İyi bir yarış bekliyorum. Takip ismim. Daha sonra 13 numaralı Rising Pearl ve 15 numaralı Silent Beat. Ben bu iki ismi de çok ciddi rakip olarak öneriyorum. Yani 4 rakipleri 13-15, daha sonra geniş kurgulara 6 numaralı Ecoete ve 9 numaralı Leonetta diyeceğim. Onlar da cazip, 9 numara da gayet cazip çıkmış bugün. Bu 5 ismin kuponları yazılmasını önereceğim ama ufak ölçeklere ben öyle kendi kuponuma bir 4 numarayı tek bırakacağım. 4-13-15-6-9.
0: Evet, günün kapanış ayağında sevgili Cemal Süberk'in toplamda 5 ismi var ve onlar da şu isimler: 4 numaralı Boreal, 13 numaralı Rising Pearl ve 15 numaralı Silent Wind. Bu isimler ön planda dedi. 4-13-15 ama daha geniş kurgu istiyorsanız 6 numaralı Ecoquet ve 9 numaralı Leonetta'yı muhakkak değerlendirelim dedi. 3 tek verdi bugün sevgili Cemal Süberk. Bakalım bu şekilde kupon tuttuğu takdirde ne kadar ikramiye verir? Tabii ki bilinmez. Doğru mudur Cemal Süberk?
1: Doğrudur. Şimdi bir isim geliyor. İkramiyeler farklı yerlere gidiyor. Eskisi gibi değil artık. Çünkü programlar zor. Çok çok at koşuyor. Çok at var. O yüzden elimizden gelen, bizim tabii ki verdiklerimiz öngörüdür. Yarış severler, bizi dinleyen radyo spor dinleyicileri de kendi tuttuklarını ilave etsinler. Herkese de bol şanslar. Sana da iyi yayınlar diliyorum.
0: Peki, çok teşekkür ederiz sevgili Cemal Süberk. Hattımızdaydı kendisi ve değerlendirmelerde bulundu. Eğer radyonuzu yeni açtıysanız ve tahminleri kaçırdıysanız yapmanız gereken işlem son düzeye hemen üye olmanız gerekiyor. Üye olduktan sonra uzman yorumları, hazır kuponları ücretsiz olarak kontrol edebileceksiniz sevgili dinleyenler. Ve bu kontrolleri yaptıktan sonra siz de Türkiye'nin 7. sanal at yarışı bayisi olan son düzlükte, yapay zeka destekli son düzlükte kuponlarınızı oynayabileceksiniz. Yine çeşitli kampanyalardan faydalanacaksınız. Nedir bu kampanyalar derseniz, altınız 5'te kalırsa 500 TL'ye kadar %25'i iade olacak sevgili dinleyenler. Yine bununla da sınırlı değil, 250 bin TL'ye varan oynadıkça kazan kampanyası, altılı ganyanda 100 bin TL'ye varan ekstra kazanç kampanyasının yanı sıra ikili, sıralı ikili ve çifte de 500 TL'ye de varan %25'lik ekstra kazanç son düzlükte sizleri bekliyor olacak. Öncelikle üye olmanız gerekiyor, sonrasında da kampanyalara katıl butonunu tıkladıktan sonra üyelik işleminiz gerçekleşecek. Evet, İstanbul'a geldik. Veli Efendi İpodromu'na sevgili dinleyenler, açık güneşli bir hava.

0: Kim bugün bütün koşular söylemiş olduğum gibi sentetik pistte olacak. Sıcak havalardan sentetik pist daha kaba olabiliyor. Bu dipnotu vereyim size. 2 numaralı Social B'den başlayacağım. Şartlı 4 mücadelede günlük koşusunda 3 yaşlı İngilizler 2200 metre sentetik pistte mücadele edecekler. Social B rakiplerine oranla daha formda bir görüntü sergilemekte ki Kaan Gökçe de yine formda bir apranti ekürüyle yollarını devam ettiriyor. 2 numaralı Social B bana göre bir aksilik olmazsa bugün hem pist ve mesafesinde hem de koruduğu formuyla bugün kazanmaya en yakın isim olduğunu düşünüyorum. Günün ilk koşusunda 2 numaralı Social B benim banko ismim olacak. Evet, günün ikinci koşusuna geldik. Saatler 18.30'u gösterdiğinde şartlı 5 mücadele 2 yaşlı İngilizler 1200 metre sentetik pistte start alacak. Bu koşu aynı zamanda yedili plase ve yedili ganyanın da başlangıç ayağını oluşturacak sevgili dinleyenler. 5 isim koşuya katılıyor. 1 numaralı Dragon Victory koşmuş olduğu son 3 yarışını galibiyetle tamamladı. Yine ona en ciddi rakip olarak görünen Felaket ise koşmuş olduğu son 2 yarışından birincilikle ayrıldı. Her iki isim de 4'er yarış koştu. 3 birincilik elde etti. Sevgili dinleyenler, bugün 4. birinciliğe kim ulaşacak? Hep beraber izleyip göreceğiz. İkili arasında fotoya kadar dişe diş, kora kor bir mücadele bizleri bekliyor olacak der. İkinci koşuda sıralamamı da 1 ve 2 şeklinde sizlere sunabilirim sevgili dinleyenler. Evet, geldik günün 3. koşusuna. Sevgili dinleyenler, altılı ganyanın da başlangıç ayağı 2. altılı ganyan bu koşu itibariyle başlayacak. Toplamda 12 isim start alacak. 8 numaralı Kerem Nur'la 9 numaralı Kestel Yiğit'de koşuya katı ekürüsünü temsilen katılıyorlar ekürü olarak. Evet, bu koşuda maiden mücadelede baktığımız zaman sevgili dinleyenler 6 numaralı Karanlık benim ön planda sizlere önereceğim isim olacaktır ki müthiş bir kağıda sahip 6 numaralı Karanlık son günlerinde formda aprantisi Berkan Çığla'yla start alacak. Sonrasında ekürü avantajlı 8 numaralı Kerem Nur ve 12 numaralı Yalnız Ede sevgili dinleyenler. Bu isim koşmuş olduğu 3 yarıştan sonra formunu daha da geliştirdi. Bugün etkili bir yarış bekliyorum 12 numaralı Yalnız Ede'den. Bu 3 ismi ben ayrımsız olarak sizlere önereceğim. Sonrasında 10 numaralı Mestan ve 7 numaralı Karat da muhakkak bir çarpı atılması gereken isimler olacaktır. Sevgili dinleyenler, 3. koşuda sıralamam 6, 8, 12 ön planda, sonrasında 10 ve 7. Evet, geldik günün 4. koşusuna. Handikap 16 mücadele 4 yaşlı Araplar 2000 metre sentetik pistte start alacak. Sevgili dinleyenler, çok zor bir koşu. Dolayısıyla bu zor koşuda gerçekten tahmin yapabilmek de oldukça zor. Siz de kendi tuttuğunuz atları muhakkak değerlendirin. Ben burada 6 isim önereceğim. 6 numaralı Almutan abi. Normal şartlarda buraların atı değil ama koşmuş olduğu tercihler, yarış tercihleri ve son koşmuş olduğu yarıştan sonra bir tık formunu geliştirdiği gözükmekte. 6 numaralı Almutan abinin ben ön planda önereceğim. 6 numaralı Almutan abi önceliğim. Sonrasında 1 numaralı Özgün Berk. 8 numaralı İnzibat sevgili dinleyenler. 7 numaralı Gringo. 5 numaralı Ulu Beden ve 9 numaralı Gök Sagun. Bu isimleri kesinlikle ayrımsız yazalım derim ben. Günün 4. koşusunda sıralamam 6, 1, 7, 8, 9 ve 5 olacak. Evet, günün 5. koşusu bir satış koşusu. 3 yukarı İngilizler 2000 metre sentetik pistte start alacak sevgili dinleyenler. 2 numaralı Hood River ön planda tutuyorum. Bence sentetik pistte de iyi koşacaktır bu isim. Benim önceliğim. 7 numaralı Parker sevdiği pist ve mesafede start alacak. Rakiplerine oranla gerçekten de istikrarlı bir grafik çizmekte. 7 numaralı Parker, sonrasında 1 numaralı Severus Snape. Dönüş yarışı yaptıktan sonra, yani koşup 3. olmuştu aradan sonra, sonrasında 4.lük, 5.lük ve 4.lük elde etti. Eski formundan bir tık uzak olsa da görmüş olduğu yarışlar sonrası toparlandığını düşünüyorum. 1 numaralı Severus Snape'i de muhakkak yazalım. Son olarak 3 numaralı Money Well Spent diyeceğim ki o da kendine geldi. Son 5.liği de gayet iyiydi bu ismin. Dolayısıyla bu 4 ismi ayrımsız yazalım derim ben. Sevgili dinleyenler, 5. koşuda sıralamam 2, 7, 1 ve 3. Evet, günün 6. koşusuna geldik. Şartlı 5 mücadele. Burada da Yamaküç Haplantilere mahsus bir koşu izleyeceğiz. 5 isim var. 1500 metre sentetik pistte 5 numaralı Firebender pis ve mesafe lehine koşmuş oldu. Son 2 yarışında da güzel ikincilikler elde etti. Benim ön planda tuttuğum isim 3 numaralı Sofukan. Bu isim Antalya'da kış sezonunda müthiş bir performans göstermişti sevgili dinleyenler. 3 yarış üst üste kazanmıştı. Birisi kısa vade olmakla birlikte son koştuğu yarışta 5. oldu. Ancak ekip kısa bir ara verdi ve tekrar pistlere döndü. 3 numaralı Sofukan idman pistinde de gayet sağlıklı değerlendirelim. Son olarak yine aradan sonra yarış gören 4 numaralı Dragon Sansız da asla kupon yapmayalım. 6. koşuda sıralamam 5, 3 ve 4. Evet, geldik günün 7. koşusuna. Günün 7. koşusu da Handikap 14 dişilere mahsus bir yarış. 3 yaş İngilizler 2100 metre sentetik pistte mücadele edecekler. Zor bir koşu ama 5 numaralı Heaven Light artık kazanma vakti geldiğini düşünüyorum. Ön planda onu önereceğim. Sonrasında 1 numaralı Angel of Time ve 10 numaralı Orianna ki bugün benim sürpriz beklediğim bir isim 10 numaralı Orianna. Aman dikkat sevgili dinleyenler, bu ismi sakın ola sakın es geçmeyin. Günün 7. koşusunda sıralamam 5, 1 ve 10 şeklinde. Evet, geldik günün son koşusuna. Veli Efendi Hipodromu'nda kapanış ayağında sevgili dinleyenler 1 numaralı Korgün rakiplerine oranla daha iyi dereceye sahip. Sentetik pisti bana göre daha iyi koşacağına inandığım, kanaat ettiğim bir isim olacağını ve gün geçtikçe daha iyi yerlere geleceğini düşündüğüm bir isim. Ben o yüzden 1 numaralı Korgün'ün bugün bir aksilik olmazsa Enes Bozdağ idaresinde kazanmasını bekliyorum. Sizlere banko olarak öneriyorum. Evet sevgili dinleyenler, Son Düzlüğün sunmuş olduğu Foto Finish'in bugünlük de sonuna geldik. Yarın günlerden cumartesi, yarın saatler 11'de biz startı vereceğiz, yayına gireceğiz. Ama saatler 11.30'u gösterdiğinde 100. yıl Gazi Koşusu şampiyonu, atın sahibi, yani Bay Nalçakan'ın sahibi Sayın Emrah Nalçakan hattımızda olacak. Saatler 11.30'u gösterdiğinde Son Düzlüğün sunmuş olduğu Foto Finish'te Sayın Emrah Nalçakan, 100. yıl Gazi Koşusu şampiyonu Bay Nalçakan'ın sahibi hattımızda olacak. Bu bilgiyi de paylaşayım. Bizlere vakit ayırdığınız için çok çok teşekkür ederim. Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
1: Şampiyonlar Son Düzlük'te kazanır. At yarışlarının yeni adresi Son Düzlük'ün sunduğu Foto Finish sona erdi.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
2: Radyo Spor.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
7: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.

0: Federasyonu Milli Takımlar resmi eğlence sponsoru JBL milli takımımıza başarılar diler.
1: Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin voleybolcularımızın yanında.
2: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
3: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
4: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 500 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte. Şampiyonlar son

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada.
2: İnternette donuyoruz.
0: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Fiber hızında
3: hep edin. Havada karada çekerim. Yüksel abi, üst geçide bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Fiber hızında
5: hep edin. Havada karada çekerim. Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
0: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde. Radyo
6: Spor. Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
7: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
8: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
9: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
10: Radyo Spor'u dinliyorum. Çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
6: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
11: Spor! Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
6: Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
12: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'a telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
13: Merhaba.
12: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz.
13: Merhabalar abi. Merhaba.
12: Yağız Sabuncuoğlu telefon attığında... Yaz merhaba.
6: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
12: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
6: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Radyo Spor. Radyo Spor.
14: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi. Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.

0: Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Transfer ateşi başladı. Programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım, sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da yani X üzerinde Salim Manav, Instagram'da Salim Manav bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Sosyal medya adreslerimizin dışında Radyo Spor WhatsApp hattını da aktif bir şekilde kullandığımızı paylaşalım. Radyo Spor WhatsApp hattı numaramız 0538-052-1487. 0538-052-1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız sevgili dinleyenler. Fenerbahçe'de Greenwood bekleyişi sürüyor. Fenerbahçe'de hedefteki isim Greenwood. Zaten dün transferin detaylarıyla ilgili bilgiler paylaşmıştık. Marsilya'nın oyuncusu, bonservisinin %50'si, satışından %50'si eski kulübü Manchester United'a ait. Fenerbahçe'de Greenwood mesaisi devam ediyor. Hemen paylaşalım sevgili dinleyenler. İngiliz futbolcunun transferi için Cihan Kamer ve Oğuz Çetin, Fenerbahçe yetkilileri Cihan Kamer ve Oğuz Çetin Fransa'ya gitti, Marsilya'ya gitti. İngiliz yıldız bonservisinde kendi payı olan 8 milyon eurodan da vazgeçti. Bunu da paylaşmış olalım. Fenerbahçe'nin bu transferi bugün akşam saatlerinde bitirmesi öngörülüyor. Greenwood noktasında gelişmeler bu şekilde. Tüm transfer detaylarını konuşacağız. Sizlerden gelen soruları cevaplayacağım. Bu bölümde transfer gelişmelerine bir virgül koyup Dünya Kupası heyecanını da konuşacağız. Dünya Kupası'nda da önemli maçlar var. Yarı finalistler belli oluyor. Çeyrek final heyecanı dün akşam oynanan Fransa-Fas maçıyla başladı. Fransa Fas'ı 2-0 mağlup etti. Bugün de çeyrek final karşılaşmasında İspanya'nın rakibi Belçika sevgili dinleyenler. Bunu da paylaşmış olalım. Maçların artık başlama saati de biraz daha erken. Dünkü maç 23 itibariyle başlamıştı. Bugünkü maçın başlama saati ülkemizin saat birimine göre 22. Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Bunun da altını çizmiş olalım. Hattımızda konuğumuz teknik direktör Giray Bulak. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
1: Sağ olun Salim, hoş bulduk. Siz nasılsınız? İyi misiniz?
0: Yani? Bizler de iyiyiz. Teşekkür ederim hocam. İlk yarı finalist Fransa oldu.
1: Beklenen oldu.
0: Beklenen oldu hocam.
1: Çünkü sonuçta Fransa'yı...
0: Bunun da altını çizmiş olalım. İspanya-Belçika maçının galibiyle oynayacak Fransa. Evet. Bunun da altını çizmiş olalım. Norveç-İngiltere maçı var. Arjantin-İsviçre maçı var. Diğer evet. taraftan gelen takımlar da bu şekilde. Finalde Fransa-Arjantin eşleşmesi ya da Fransa-İspanya-Belçika... Yani mutlaka bir Avrupa takımı olacak hocam finalde. Siz Amerika'dan ben takım bekliyor musunuz?
1: Fransa Arjantin bekliyorum final.
0: Fransa Arjantin finali. Evet. Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda olduğu gibi. Doğru mu
1: evet.
0: hocam?
1: Evet.
0: Dünkü maç özelinde neler söylersiniz hocam?
1: Ya ikisi de atlet oyunculardan kurulu. Fundamentalı iyi olan ve sürekli gelişen oyuncularla beraber oynanan bir milli maç oldu. Yani beklenen zaten Fransa'nın final oynayacağı ve kazanacağı. Yani büyük beklenti bu doğrultuda. Çünkü bayağı domine ediyor artık dünya futbolunu Fransa. O bakımdan ben Fas'ın da hani dünkü yorumumda şöyle dedim. Ön bahçe ile arka bahçe oynayacak. Fas da genelde oyuncularını işte Fransa'ya, İspanya'ya gönderen bir ülke. Zaten Metzger'den ötürü orada sürekli kumsal futbol oynanıyor ve orada pilates eğitimi almış gibi oyuncular bütün alele formlarını çalıştıran özelliğe sahip. Ya öyle çok kalın fizikli oyuncular olmuyorlar. Genelde daha atlet oyuncular oluyorlar. Fransızlar da böyle. Bakımdan ben buna bir parça da final maçından daha iyi bir maç olacağı düşüncesi içerisindeyim. Çünkü yorumda böyle yapmıştım. Nitekim de öyle olacak gibi geliyor bana. İyi oldu. Fransa çok gol pozisyonuna girdi. Belki Fas çok fazla o konuda Fransa'nın üzerine gidemedi. Ama Doğru. Çünkü karşısındaki oyuncuyu görünce, takımın nasıl oynadığını görünce sen hep başta tedbir almak durumunda kalıyorsun. Fransa bayağı gol pozisyonu buldu. Fas bunları bulamadı ama birebir Adam Eksilten iki tarafında çok önemli oyuncuları var. Düşün yani Fas'ta Marmuş yedek yani. Böyle bir santrforu kim takımında görmek istemez. Bu bakımdan yanlış söyledim. O Mısır'ın oyuncusuydu. Ama Fas'ın böyle yetenekli bir kadrosunun olması onların ne denli futbolda gelişim gösterdiğini bir göstergesi. Ben çok beğendim akşamki maçı. Çok beğendim. Bilmiyorum bu akşamki maç aynı özellikleri taşır mı? Sanmıyorum.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Giray Bulak sohbetimiz devam ediyor. Hocam, bugünkü maç üzerinde yorumunuz ne olur? İspanya-Belçika. Beşiktaş taraftarı da Belçika maçını yakından takip edecek. Çünkü Trossard Belçika ile birlikte bugün çeyrek final heyecanı yaşayacak. Yani Beşiktaş taraftarı Belçika'nın elenmesini ve bir an önce Trossard transferinin sonuçlanmasını bekliyor.
1: Belçika bile bizim grubumuzun oyuncusu takımı artık. Yani
0: evet, Belçika evet. Maçı UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa. Bizim grubumuzda.
1: Evet, Fransa.
0: Fransa, İtalya, Belçika. Çok zorlu takımlar evet, hocam.
1: Evet. O anlamda oynadığı oyunlara bakıldığı zaman Belçika gerçekten yani burada ilk 8'e kalmaya hak eden bir takımdı. Zaten Avrupa futbolunda Belçika, İsviçre benim uzun yıllardır takip ettiğim ve söylediğim bir şey var. Avrupa futbolunda eğer savaş olmamış olsaydı Ukrayna, Belçika, İsviçre, İzlanda çok gelişen ülkelerdi. Yani bunlar baya iyi konuma geldiler. Milli takımları çok çok iyiydi. Bu bakımdan Belçika'nın elenmesi belki Beşiktaşlar için iyi olacak. Daha belli olmayan bir transfer görüşmeler devam ediyor ama olacak mı olmayacak mı, o kadar parayı Beşiktaş verebilecek mi o yaştaki oyuncuya tartışılıyor. Ama şüphesiz iyi oyuncu tabii ki. Ha, Belçika İspanya'ya karşı bir sürpriz yapar mı? Yapmasını isterim. Çünkü İspanya çok istediğimiz düzeyde bir oyun oynuyor mu İspanya? Belki çok alıştık yani Barcelona oyuncularına. Yani o sürekli pas trafiğini geliştiren, yüksek pas düzeyiyle oynayan bir oyun tarzı. Belki bizim artık kanıksadığımız bir oyun olduğu için artık İspanya belki de çok zevk de veren bir oyun tarzı oynamıyor. Bana göre mesela bir Mısır daha heyecan verdi. Bir Belçika, Amerika. Yani elenmesine rağmen Amerika bana çok atlet olarak Mısır'ın mesela o teknik özelliği her zaman ön planda. Yani bunlar şu anda daha ilgimi çeken takımlar oldu. Ben burada mesela İspanya'nın elenmesini isterim. Belçika yeni bir soluk katabilir bu turnuvaya ve futbol tarzına. Yani Belçika belki bir beraber de uzatmaya, belki penaltılara taşıyabilir işi.
0: Hocam, çok kısa bir aramız olacak. Hatta beklerseniz mutlu olurum. Ardından birkaç sorum daha olacak hocam.
1: Olur.
0: Teşekkür ederim hocam.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek. Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor!
4: Kamp macerası mı başlıyor? Hotline. İstediğin enerji olsun.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar Resmi Eğlence Sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
6: Filenin sultanları var gücüyle oynayacak. 86 milyon mutluluktan oynayacak. Türkiye'nin sahibinden .com'u olarak Türkiye Voleybol Milli Takımları ana sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. Çünkü bu en sahi gurur.

0: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
5: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda bu bölümde konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Teknik direktör Giray Bulak sohbetimiz sürüyor. Giray Hocam, tekrardan hoş geldiniz. Merhaba.
6: Merhaba, hoş bulduk Salim. İyi yayınlar tekrar.
5: Teşekkür ederim hocam. Hocam, hemen transfer gelişmeleri var. Bunları aktaracağım. Sizin de yorumunuzu merak ediyorum. Fenerbahçe, Greenwood transferi için son düzlükte. Cihan Kamer ve Oğuz Çetin transferi tamamlamak için Marsilya'ya gitti. Önemli bir oyuncu, tanıdığınız bir oyuncu. Manchester United altyapısından yetişti. Ardından Getafe. Getafe'den sonra bilindiği üzere Manchester United'a tekrardan geri döndü. Sonrasından ise Marsilya'ya satıldı. Oyuncuyla ilgili ve Süper Lig'inde temposunu düşündüğümüzde, İsmail Hoca'nın oyun anlayışını düşündüğümüzde katkı sağlar mı? Yorumunuz nedir?
6: Katkı sağlayacak bir oyuncu. Ya benim çok beğendiğim bir oyuncu. İyi bir atlet yönü, iyi, kuvvetli, dinamik. Bilemiyorum, olabilir mi? Yani ama önemli.
5: Her iki ayağını da kullanıyor hocam.
6: Evet, evet. Her iki ayağını kullanıyor, gol yapıyor. Yani önemli bir transfer olursa ben sanki bu transfer olacak gibi, çünkü Fenerbahçe çok istiyor. İsmail Hoca'nın bu konudaki oyuncu seleksiyonunu destekliyorum, biliyorum. İyi oyunculara yaklaşıyor. Bu aralar takımlar iyi transferler yapıyor. Yani Beşiktaş'ın yaptığı transferlerde, Trabzonspor'un, yani Fenerbahçe'nin de, sanki hoca transferleri artık bunlar. Hocaların elleri takımlara değmeye başladı.
5: Evet. Yani hocaların direkt doğrultusunda transfer yapılıyor gibi geliyor.
6: Evet. Daha önce çok da işi bilmeyen yöneticiler yapıyordu. Ama bu yılki transferler sanki bu anlamda bu doğrultuda oluyor diye düşünüyorum ve destekliyorum. Yani oyuncular tabii hocalar tarafından tercih edilir, seçilir. Planlama ona göre yapılır. Tabii ki daha sonra yöneticiler ve sportif direktörlerle beraber devreye girilir, transferler bitirilir. İyi transferler olacak gibi, ama yalnız rakamlar çok yüksek Salim. Yani bu insanları, kulüplerine borcu varken böyle yıllık 7 milyon, 8 milyon eurolar, 10 milyon eurolar. Yani sanki yani böyle çok sıra rakamlar gibi konuşuluyor. Bilmiyorum biz bunu nasıl kulüplerin ekonomilerini düzelterek bu transferleri gerçekleştirebilecek. Yarın işte UEFA ile FIFA ile bir sorun yaşamadan bu borç sarmalından kurtulacağız. Nasıl olacak vallahi bilmiyorum. Yani Allah kulüplere kolaylık versin, yöneticilere kolaylık versin.
5: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Giray Bulak sohbetimiz sürüyor. Peki Giray Hocam, Trabzonspor'u yakından takip ediyorsunuz. Trabzonspor'da da transfer çalışmaları devam ediyor. Trabzonspor birçok transferini de tamamladı. Evet. Şu anda 10 Temmuz tarihindeyiz. Normal şartlarda Türkiye'de alışık olmadığımız bir dönem. transferler genellikle son güne bırakılıyor, son haftaya bırakılıyor. Bu doğrultuda neler söylersiniz hocam?
6: Yalnız Trabzonspor tabii Dünya Kupası'ndan ötürü de kulüpleri parçaya gecikiyor. Ama Trabzonspor iyi hamleler yaptı. Çok sayıda oyuncu almaya başladı. Yani 10 tane oyuncu aldı. Kadro derinliği olmayan bir takım olduğu için o derinliği de sağlıyor. Çünkü aldığı yerli transferler genelde genç oyuncularla beraber oralarında oldurulması. Ama Trabzonspor bana göre Olay ve Onaçu transferlerin de göz önünde bulundurarak sanki oradan gelecek paralara ve oradan boşalacak oyuncu grubuna yönelecek diye düşünüyorum. Çünkü asıl mesele Oranay'dı. Oranay'ı orada halletti Trabzonspor. Sorunsuz geçti kaleyi. Bir Türk stoper alarak Samet'le bir parça orayı güçlendirdi ama yabancı stoper de arıyor diye biliyorum. Şimdi olayının boşaltacak olduğu alanda kim olabilir? İçeriden mi bu sağlanır yoksa oraya bir transfer daha düşünülür mü? Ona şu giderse mutlaka oraya transfer düşünecektir. Trabzonspor'un bütün kafasını yoran taraf Onaçı'nın gitmesi üzerine ve olaydan gelecek paralarla da bu transferlerin yapılması üzerine. Akılcı bir yöntem Trabzonspor'un ki ben çok destekliyorum. Hem genç oyunculara yönelmesi, işte kulübeyi de genelde olgun oyuncularla desteklemesi bana göre Trabzonspor'un artıları diye düşünüyorum. İyi gidiyor. Şimdi Portekiz'den gelecek iki oyuncu haberi var Trabzonspor için. Oraya şimdi konsantre oldu. Umarım o konu aşılır. Bilemiyorum ne aşamada ama sürekli takip ettiğim bir konu. Umarım olur.
5: Hocam gelen mesajlar var. Merhaba Salim Bey, ben Rafet Şahin. Giray hocamın yorumları müthiş, tebrik ediyorum. Trabzonspor'un Aral Şimşir transferini nasıl değerlendiriyor hocam? Yararlı olur mu demiş.
6: Çok destekliyorum. Aral'ı milli takımda görmek istiyorduk. Zaten o birebir özellikleri, iki ayağını kullanması, işte gol de atıyor şimdi, birebir adam geçmesi, ceza sahasının hakimiyeti. Gerçi Aral çok öyle yani bastı bastı gidip gelecek bir oyuncu değil ama rakip alanına yığdığınız zaman oyunu hep böyle vakayeme tarzı çalımlar atabilen, birebir adam geçebilen, eksiltebilen bir oyuncu diye görüyorum. Bence genç de bir oyuncu. Trabzonspor tercih etmesi de çok önemliydi. Birçok kulüp yaklaşmasına rağmen Aral sözünde durdu. Bu da ne kadar aidiyet duygusunun yüksek olacağının bir göstergesi diye düşünüyorum. Destekliyorum ben Aral'ın transferini.
5: Hocam Fikret Bey yazmış. Salim Bey, Giray hocama sorar mısınız? Giray hocamı ne zaman Süper Lig'de bir takımın başında göreceğiz demiş.
6: Herhalde görülemeyeceğiz. Yani çok arzu ediyorum ben de Süper Lig'de çalışmayı ama yani futbolda öyle bir acımasız döneme gelindi ki artık bu antrenörlük işi, teknik direktörlük işi ilişki işi oldu. Yani o ilişkileri kurarsanız tabii ki ilişki kurabilirim. Yani çok tanıdığımız var ama bizim kimseye gidip de İşte antrenörlük yapabileceğiz, geleceğiz, işte ne dersiniz diye kimseye böyle yaklaşacak bir durumumuz yok. Bize her sene 3-5 tane takım istemiş, biz de hangisiyle çalışabileceğimizin kararını vermişiz, çalışmışız. Ama maalesef şimdi ülkemizde işler farklı gidiyor. Siyasetçiler çok bu konuda etkili oluyorlar. Değişik bürokratlar etkili oluyorlar. Yani bu da bizi üzüyor tabii ki. Teşekkür ederim ama arkadaşımıza.
5: Hocam bir dinleyenimiz yazmış. Hocamıza sorar mısınız? Bir takımda 30 yaş üstü oyuncu oranı ne kadar olmalı? Fenerbahçe kaleciden forvet hattına ana iskeletteki oyuncular hep 30 yaş üstü. Geçen sene sakatlık sorunu yaşamıştı Tedesco. Bu sene de bu riskli değil mi demiş.
6: Hayır yani bak. Yani Messi sakatlanıyor mu? Ronaldo sakatlanıyor mu? Yani çok genç oyuncular sakatlanıyor ama bu oyuncular sakatlanmıyor. Oyuncu kendine baktığı zaman 30 yaş çok yaş değil. Bir takımda mesela 20 oyuncu dahi 30 yaş olabilir. Halbuki yaş aldıkça oyuncu daha olgunlaşıyor, daha çok çalışıyor, daha disiplinli oluyor, evlilik yapmış oluyor, çoluk çocuğu var, daha sorumlu oluyor ailesine karşı, kulübüne karşı, daha deneyimli. Ama tabii ki genç oyuncular desteklenmeli, olmalı. Ama ben çok yaşa takılan bir hoca değilim. Mesela Trabzonspor 3 tane yaşlı oyuncu aldı. 32-33 yaşında yerli oyuncu aldı. Kadrosuna kattı. Ve bu oyuncularla beraber mesela 20 yaşındaki oyuncuyla oynarken paniklersiniz ama bu oyuncuları sahaya atarsınız. Panik yaşamazsınız. Size orada katkı sağlayabilir. Ben oyuncunun çok yaşına takılmıyorum ama kulüplerin gelebileceği geleceği açısından genç oyuncu tabii ki sizin yarın satıp para kazanabilecek olduğunuz oyuncular olacak. Yani çok 30 yaştaki oyuncular tercih edilmeyebilir veya istediğiniz rakamlara satılmayabilir. O anlamda kulüplerin geleceği genç oyuncularda ama sonuç yaşlı oyuncularla daha rahat alırsınız. Bunu söyleyebilirim.
5: Hocam bir dinleyenimiz yazmış, Tanju Bey. Selam Salim kardeşim, İstanbul'dan Tanju ben. Giray hocam, Trabzonspor'un şampiyonluk şansını nasıl görüyor bu sezon?
6: Ben yüksek görüyorum çünkü şu anda yani yapılan transferlere baktığım zaman en ciddi transferleri, en katkılı transferleri Trabzonspor yapıyor. Mesela geçen sezonki dar kadrosuna rağmen eğer Beşiktaş 10 kişi kalan Galatasaray'ı yenebilseydi Trabzonspor şampiyon olurdu. Çünkü Trabzonspor Galatasaray'ı yendi. Çok avantajlı bir duruma geçecekti o dar kadroyla beraber. Şimdi daha genç, daha diri, daha dinamik. İşte hem organizacılar alıyor, hem genç oyuncular alıyor, hem kadrosunu genişletiyor. Yani 17-18 kişilik bir kadro artık Trabzonspor'da sorumsuz oynayacak. Rotasyonlu bir takım olacak. Ben Beşiktaş'ın transferlerinde gördüğümde ya daha yapacaklar bir transfer. İki tane kaleci aldı, Salih'i aldı. Şimdi ön tarafa tabii ki takviyeler olacak, santrofor olacak. Trossard bir tarafta. Yani bu ben Fenerbahçe'nin yapacak o transferleri böyle Galatasaray'ın yakalanabileceğini ve bu sene çok zorlu bir ligin yaşanabileceğini düşünüyorum. Trabzonspor'un şansları oldukça yüksek görüyor.
5: Hocam, bir dinleyenimiz göndermiş mesajını. Bilmem katılır mısınız? Erhan Bey. İyi yayınlar diliyor. Bizim ligimize 2011'de olduğu gibi playoff sistemini getirmek lazım. Mesela son hafta Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor küme düşme takımıyla karşılaşınca farklı. Orta sıradaki bir takımla oynarken maçlar aynı etkiyi vermiyor. Bu sistemi ortadan kaldırmanın en kolay yolu bu. Rakibini yen, şampiyon ol, bu kadar basit. Aynı sistem düşme hattı içinde kullanılabilir demiş. Playoff ve playout sistemi gelsin diyor. Katılır mısınız?
6: Bunu yapan ülkeler var ama daha az sayıda takımlarla liglerin oynanan takımlar. Hem kuzeyde hem işte Yunanistan liginde. Bunlar var. Fakat bizim gibi büyük bir ülkede işte 18 takımlı veya 20 takımlı oynanan liglerde bunu yapmak bana göre doğru değil. Ama ahlak ön planda olmalı. Saygı ön planda olmalı. Yani ben de geçen sezon yapılan birçok şey benim de içinde. Yani bunun zamanı geldiği zaman insanlar mutlaka konuşacaktır, yapacaktır. Ve bunu Futbol Federasyonu değerlendirmesi lazım normalde ama bunu kurumlara bırakmamak lazım. İnsanın ahlaki yapısına bakmak lazım. İşte kulüpler başarının peşine koşuyor. Ben de hep şunu söylüyorum. Değerli olmak çok önemlidir. İnsanların değerli olması lazım. Kendisine saygı duyması lazım. Kendisini seven, sayan, karşısındakini sever, sayan. O bakımdan ben yapılan o maçların çok ciddi boyutlarda incelenmesinden yanayım. Bir temizlik olacaksa bu şekilde olmalı ama maalesef yapılacak, denilecek, söylendi bunlar. Hala bir şey yapılmış değil. Bu anlamda ben playoff'un çok buna çare olacağı kanısında değilim. Bu bir ahlaki bir sorun. Teşekkür ediyorum arkadaşa.
5: Hocam Çorum FK ile ilgili bir soru var. Selamlar Salim abi. Aubameyang Çorum'u beğenmemiş. Haber doğru mu? Adam dünyanın merkezini beğenmeyen bir kişi, almasınlar demiş. Ben şahsen istemem demiş. Bendeki bilgi şu hocam. Aubameyang İstanbul ve Çorum'da yaşayacak. İstanbul'dan da ev tutulduğunu biliyorum. Aubameyang'la ilgili ne dersiniz hocam? Kariyerinde önemli takımlar var. Arsenal, Chelsea, Barcelona, son olarak Marsilya forması giydi. 37 yaşında, geçtiğimiz sezon 20 ve üzeri gole katkı sağladı. Süper Lig'in oyun sistemini düşündüğümüzde bu transfer katkı sağlar mı?
6: Yani nasıl oyuncu olursa olsun. Benim şehrimde yaşamayacak da.
5: Aidiyet duygusu olmuyor değil mi hocam?
6: Yani solumayacak da. Bir defa arkadaşlık duyguları orada zedelenir. Orada kulüp içerisinde hem yönetimsel anlamda hem oyuncular arasında bölünmeler olur. Bu doğru bir şey değil. Ben olsam almam. Yani doğru, şehirleri beğenmeyebiliyor oyuncular. Şu anlamda beğenmeyebiliyorlar. Oradaki o sosyaliteyi bulamıyor, biliyor. Çocuğuna okul bulamayabiliyor. Eşleri işte oyuncular kamplarda olduğu zaman sosyalleşemiyor. Bunlar normal. Biz Trabzon'da da yaşıyorduk bunları, bu sorunları. Ama şimdi çok yabancı gelince artık onlar da birbiri aralarında komünleştiler. Bir arkadaşlık doğdu ve birbirlerini yetmeye başladılar. Ama daha önce iki tane, üç tane olduğu zaman yetemiyorlardı birbirlerine. Öyle bir geniş bir aile ortamı olmuyordu. Ama ben çok karşıyım buna. Kim olursanız olun, benim şehrimde yaşayacaksınız. Benimle beraber olacaksınız. Aynı yerde antrenmanı yapacaksınız. Ve orada şehri içerisine gireceksiniz. Taraftarlarla birlikte olacaksınız. O ortamı yaşamanız lazım diye düşünüyorum.
5: Hocam çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Yarı final maçları belli olduğunda tekrardan görüşelim hocam. Heyecan devam ediyor. Size de keyifli seyirler diliyorum. Zaman ayırdınız, bağlandınız. Çok teşekkürler. Hoşça kalın hocam.
6: Rica ederim. Teşekkürler. İyi yayınlar.
5: Sağ olun. Teşekkürler sağ olun. Hocam. Sağ olun. Sevgili dinleyenler, hattımızda bu bölümde konuğumuz. Sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Giray Bulak'tı. Giray Bulak'la birlikte gündemi değerlendirdik. İkinci bölümde İbrahim Uslu ve Hasan Yıldırım bizlerle birlikte olacak. Şimdi kısa bir ara.
4: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek. Reklam. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Radyo Spor. Yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Filenin sultanları var gücüyle oynayacak. 86 milyon mutluluktan oynayacak. Türkiye'nin sahibinden .com'u olarak Türkiye Voleybol Milli Takımları ana sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. Çünkü bu en sahi gurur.
4: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar resmi eğlence sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
7: Futbolda en pahalı transfer değil, en mantıklı transfer kazandırır. Teknoloji alışverişinde de durum aynı. Getmobil, Ticaret Bakanlığı onaylı yenilenmiş telefonlarda 1 yıl garanti ve vade farksız 12 taksit imkanıyla mantıklı telefon dönemini başlatıyor. Hayalinizdeki telefonu bütçenizi yormadan vade farksız 12 taksitle almak veya eski cihazınızı 3 adımda nakde çevirmek için hemen getmobil.com'a tıklayın. Mantıklı telefonun adresi Getmobil. Akıl var, mantık var, Getmobil var.
8: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
0: Umran Oto Ekspertiz. Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
8: Bankam Tombank kartım hadi. Radyo Spor.
4: Reklam. Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birazdan hattımızda konuğumuz Hasan Yıldırım olacak. Konyaspor'da Adil Demirbağ transferinde son durumu ve iç transferde, dış transferde son durumu konuşacağız. Gelen mesajlar var. Lige yeni çıkıp çok transfer yapan takımlar genelde ligden düşüyor. Keza şampiyonluk yarışına girenler de çok transfer yapan takım yine nadiren başarılı oluyor. Üstelik transfer yasağı olan kulüp daha başarılı olurken bu sene her sene yaşadığımız halde neden hala delice transferler yapıyoruz? Çözümün transferde olduğunu topluma empoze edenler kim sizce? Popülizm ya. Burada tamamıyla bu olayın ana sebebi popülizm. Başka hiçbir şey değil. Popülizmden kaynaklanıyor bu. Popüler transferlere yöneliyoruz. Transfer yasağı olduğunda bir kulüpte mevcut kadroyu koruyup iyi bir teknik direktörle başarılı olmaya çalışıyor kulüpler. Sevgili dinleyenler, bu bölümde hattımızda konuğumuz Hasan Yıldırım. Hasan, hoş geldin. Merhaba, nasılsın?
1: Hoş bulduk Salim, teşekkür ederim. Sen de iyisin inşallah.
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Çok çok sağ ol, kırmadın, yayınımıza bağlandın. Konyaspor'la ilgili son durum nedir transferde? Adil Demirbağ için dün Yusuf Küçükbakırcı yayınımıza bağlandı. Ayhan Şansoy'la Derin Pas programına bağlandı. Trabzonspor ve Başakşehir'in teklifinin olduğunu paylaştı. Bununla birlikte Fenerbahçe'de oyuncuyu yakından takip ediyor. Son durum nedir bu transferde?
1: Salim, öncelikle sana, dinleyicilerimize teşekkür ederek sözlerimize başlayalım. Biraz önce sen güzel bir yerden parmak bastın. Tamamen popülizm dedin transferler. Kısa bir örneklendirme yapacağım. Ondan sonra Adil sorusuna geliş yapayım. Tabii ki. Şimdi biliyorsun Konyaspor uzun yıllar, yani 1922 kuruluşu ama çok uzun yıllar Asliker'de birincilikle mücadele etti. Evet. Her zaman biz deriz ki düştük mü gelemeyiz. O yüzden küme düşmememiz lazım. Konyaspor'un birincilikle şampiyon olmak için, Süper Lig'e çıkmak için en çok para harcadığı dönemlerde çıkamadığı dönemler var, biliyor musun? Dünyanın, evet, transferini yapıp. Fakat Süper Lig'den düşüp transfer tahtasını yediği zaman da A2 takımını komple Konyaspor A takımı yapıp da şampiyon olduğumuz dönem de var. Evet. Bak ne kadar ilginç, görüyor musun? Transfer tahtası kapanmış. O dönem A2 takımları var. Şimdiden işte U19'ları gibi. Çocukları olduğu gibi koyuyorlar ki bu çocuklardan bir tanesi de Abdülkerim Bardakçı. Bir tanesi, evet, rahmetli Muhammed Yürükuslu. Yani çıkarttığımız çocuklara bak, 17 yaşında Abdülkerim oynuyordu A takımı izinde. Neredeyse, evet, 18'inde 19'da. Şimdi böyle olunca dediğin gibi bu dönemler tamamen popülizmle kaynaklanan süreçler. Ama işte her şeyin özü de kendi içimize dönerek oradan bir şeyler çıkartmak. Salih, sonra gelecek olursa evet, yani geçmiş dönemlerden bu yana Trabzonspor'un resmi teklifi tek değil. Birkaç resmi teklifi bu oldu Trabzonspor'un. Her ne kadar Samet Akaydın alsa da Adil Demirbağ konusunda da ısrarcı olduğunu biliyoruz. Hatta Fatih Tekke'nin Melih İbrahimoğlu konusunda da ilgisi olduğunu da biliyoruz. Ama ancak Melih için herhangi bir resmi teklif şu an için söz konusu değil. Sadece Adil Demirbağ Trabzonspor'un bir resmi teklifi vardı. İlk etapta bir miktar para teklif etti. Daha sonrasında genç oyuncağımızdan istediğinizi alabilirsiniz. İki tanesini tek şeklinde teklif yenilendi. Ama gelen süreçte Konyaspor camiası bunu çok aslında sıcak bakmadı. Bir yandan çünkü biliyorsun Adil'de %50 sonraki satıştan pay Adana Demir'in. Yani bir yandan kadromuza oturacak oyuncular olması lazım ki bu konuda İlhan Hoca direkt olarak devreye girecek. Yani takım da düşünecek mi, düşünmeyecek mi? O yüzden beklediği seviyede de olmayacak Konyaspor'un bu rakamlar. Net bir şekilde sonuca ulaşamadı. Başakşehir'in bir kez zaten bir teklifi oldu. Resmi teklif. O da beklediğimiz seviyede değildi. Ve süreç başlamadan sona erdi diyebilirim. Trabzon daha çok ağırlıktaydı. Fakat sadece Trabzon değil. Sen de biliyorsun ki biraz önce söyledim, Fenerbahçe'nin ilgisi var. Beşiktaş'ın da ilgisi var. Şimdi yabancı oyuncu kuralı. Biliyorsun orası birazcık işte İstanbul kulüpleri bastırdı, acaba değiştirebilir miyiz kuralı ya da yeni bir revize olur mu diye. Fakat mevcut kuralın devam etmesi yönünde karar gelmesi de kulüplerin biraz daha böyle yerli oyunculara yönelmesine neden oldu. Haliyle bu da transfer döneminin gözdesi haline gelen oyuncuların sayısını arttırdı ki nitekim Adil Demirbağ'ın fotoğraflarında bile belli. Yani Instagram'da şöyle 2 sene öncesindeki fotoğraflarınıza gidin. Bir de şimdi en son paylaştığı fotoğrafa gidin. Yani fizik olarak da inanılmaz oturdu. Oyun kalitesi, oyun bilgisi ve taktik anlayışı olarak da çocuk kendini üst seviyeye çıkardı. Bir de Adil kaliteli çocuk. Yani Salim sen de biliyorsun. Hatta biz burada Abdülkerim Bardakçı ve rahmetli Ahmet Çalık ikilisi stoper tandemini oluştururken Ahmet rahmetli oldu. İlk röportajında Adil dedi ki ya ben arkasında beklerdim dedi. Ya keşke aramızda olsaydı ama benim için sorun değil, ben yedek beklerdim dedi. Yani o kadar yüreği temiz bir kardeşimiz ki. O yüzden onun adına her şeyin iyi olmasını bizler talep ediyoruz. Tabii kendisi de dediğim gibi aidiyeti yüksek bir oyuncu. Oyun spor menfaati neyse ben ona uyarım diyor. Yani geçen günlerde haber gördüm. Mesela atıyorum İstanbul takımına sıcak bakıyor gibi ama böyle bir şey de yok. Adli tamamen bu konuda tüm inisiyatifi Konyaspor'a bırakmış durumda. Yani kulübün menfaati neyse ben o tarafta olurum diyor. Ki kendisi her konuşmasına dile getirir zaten. Ben şu anda Süper Lig'de oynuyorsam bu Konyaspor sayesinde. O yüzden kulübün menfaati neyse ben buna uyarım diye her seferinde de adil dile getirir. Şu an için resmi yani ek olarak gelen bir şey yok. Mevcut bilgiler de bu şekilde adille ilgili sadece.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, Hasan Yıldırım. Peki Hasan, hemen şunu da sormak istiyorum. Bir sol bek arayışının olduğunu biliyoruz.
1: Doğru.
0: Bu noktada sadece var mı gelişme?
1: Var. Aslında Salim şöyle ya, ben elimde haberimi yazdım, bekletiyorum. Yani oyuncuların bileti alınır alınmazdan dolaşım haberleri bırakacağım ama bize şöyle bir durum var. Bir sol bek, orta saha ve kanat. Bu üç bölge için Konyaspor bitmeye çok yakın. Yani transferleri bitirmeye çok yakın. Özellikle iki tanesini bugün şehre indirmeyi planlıyorduk ama şöyle bu özel detaylar var. Çok fazla girmeden yüzeysel bir şey söyleyeyim. Oyuncuların peşinatlarının bir kısmını peşin istiyor ve başkan da biraz bekleyin dedi. Şu an sadece onu bekliyoruz. Yani çocuk imza atar atmaz. Yani biliyorsun artık her şey endüstriyel olunca çocuk artık bu kafada gidiyor. Ama dediğim gibi bu sol bek, orta saha ve kanat takviyelerinden en az iki tanesini normal şartlarda bugüne yetiştirmeye çalışıyorduk ama bu biraz da Slovenya kampına kalabilecek gibi görünüyor. Yani şu an çünkü zaten Slovenya kampı da yarın başlıyor biliyorsun. Konyaspor'un ikinci etap çalışmalısı olarak geçecek. Burada hazırlık maçları yapacak. Sonrakinde artık süreci bekleyeceğiz. Ama dediğim gibi Salim iki oyuncu yani bitti bitecek duruyor. Sadece peşinatlardaki o bir kısım paralarını bekliyoruz.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, Hasan Yıldırım. Hasan Yıldırım'la birlikte sohbetimiz devam ediyor. Peki Hasan, ayrılacak oyuncu bekliyor musun? Kiralık gönderilecek oyuncu. Birkaç tane ayrılan vardı. Kiralık giden vardı.
1: Var, var, var. Salim aslında o liste bizde biraz kalabalık. Çünkü biliyorsun geçen sene Konyaspor kiralık gönderme oyuncu kontenjanının tamamını doldurdu. Hatta Mücahit İbrahimoğlu gibi, işte Kaan Akyazı gibi oyuncuları kiralarken de özel protokollerle sözleşmeleri feshederek gönderdi çocukların. Çünkü kiralık gönderme hakkını tamamen doldurmuştu. Yine bu sene bu alanda biraz daha eli Konyaspor'un sıkışık olacak. Melih Bostan mesela, Ümraniyespor çok ilgileniyor. Her ne kadar kiralık olarak yazılsa da Melih için bonservis pazarlığı yapıyor Konyaspor ve Ümraniyespor. Ortak paydada buluşulması halinde Melih Bostan bonservisiyle birlikte Ümraniyespor'a gidecek. Diğer açıdan Adem Eren Kabak geçtiğimiz sezon biliyorsun TFF 1. Lig'de Erzurumspor'la şampiyonluk yaşamıştı. Kampta aslında fena değildi Adem ama kendisi düzenli olarak forma şansı bulmak istediğini söyledi. Ve bu alanda da tekrar kiralık olarak Erzurumspor'un bir ilgisi var. Ben oraya gidebilirim dedi. Erzurum'la menajeri görüşüyor. Diğer taraftan 1. Lig'den iddialı bir ekip kurmaya çalışan takımlar, onların biraz ilgisi var. Süper Lig'den bir takımın daha ilgisi olduğunu ben biliyorum. Haricinde bir şey şu an için görünmüyor. Diğer taraftan denemeye alınan oyuncular da vardı. Onların akıbeti de yavaş yavaş belli olacak. Bugün Salim şeydir. Netleşecektir. Şöyle söyleyeyim. Çünkü saat 2'de transfer komitesi ve İlhan Bolut'un bir toplantısı var. Cuma namazından sonra Kayacık tesislerinde yemekte bir araya gelecekler. Burada hoca ilk etap Konya

0: konuşalım. Hasan Yıldırım, Hasan kamp çalışmalarıyla ilgili de bilgi verir misin?
1: Tabii ki Salim. Şimdi her şeyden ziyade... Tabii ki. Şimdi Konyaspor'da biliyorsun ayın 1'inde takım burada toplandı ve ayın 9'una kadar, yani düne kadar buradaydı Konya'da. Sportif testler, sağlık raporu, biliyorsun artık bunlar klasik şeyler. Onları tamamladıktan sonra da ayın 9'unda ilk etap kampını tamamladı. Ayın 11'inde yarın Slovenya'da Maribor'da bir kampa girecek. Bu aslında Slovenya kampını iki aşamadan Konyaspor planladı. Tamamen bu süreci Slovenya'da geçirecek. Dediğimiz gibi yani şimdi ilk etapta 11 Temmuz'da Slovenya kampı başlayacak. Burada 15 Temmuz'da Ukrayna temsilcisi Zorya ile bir hazırlık maçımız olacak. 18 Temmuz'da Macaristan temsilcisi ZTE ile kozlarını paylaşacak. 19'unda da Maribor'dan ayrılarak Kranju bölgesine geçiş yapacak. Yine Slovenya içerisinde kalacak ama farklı bir bölgede, farklı bir şekilde planlamalarına devam edecek. 19 Temmuz'da Kranju'ya geçecek. Daha sonrasında 25 Temmuz'da Hull City ile bir hazırlık maçımız olacak. 29'unda Alitya'da ve 30'unda ise Konyaspor süreci tamamlayacak. Slovenya kampını tamamen noktalayacak ve bir izin ardından şehirde buluşarak artık sezonun ilk haftasındaki Rizespor maçının hazırlıklarına başlayacağız. Harbi biraz boşa düşmüş gibi hissediyoruz. Böyle bilmiyorum ilklerimize kadar yaşadığımız için mi? Ya, bir boşlukta hissediyoruz kendimizi. Ya, bir maç olsun istiyoruz, bir şey olsun istiyoruz. O yüzden bir an önce başlasın diye de gözümüze bakıyoruz yani yine, ama ne zaman geçer bu süreç bilmiyoruz. Yani sabırsızlanıyoruz.
0: Çok teşekkür ederim değerli yorumların için Hasan. Çok çok sağ ol. Kırmadın, yayınımıza bağlandın.
1: Estağfurullah Salim, rica ederim her zaman.
0: Görüşmek üzere, hoşçakalın.
1: Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim.
0: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Hasan Yıldırım'dı. Birazdan İbrahim Uslu bizlerle birlikte olacak. Tüm takımlarla ilgili transfer çalışmalarını konuşacağız sevgili dinleyenler. Gelen mesajlar var, onları da kontrol edelim. İstanbul'dan Yusuf Yal, iyi yayınlar Salim Bey. Greenwood transferi ne durumda? Gerçekten bu akşam geliyor mu? Bu akşam geleceğiyle ilgili bir bilgim yok, fakat kulüplerin prensipte anlaşma sağladığını biliyorum. Oyuncuyla zaten daha önce anlaşma sağlanmıştı. Hemen kontrol edelim soruları. Aubameyang sorusunu cevaplamıştım. Bir dinleyenimiz yazmış. Hakan Bey, Malatya kulüpleriyle ilgili bilginiz var mı diyor. Yeşilyurt Malatya Spor transfer çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz sezon bilindiği üzere Yeşilyurt Malatya Spor playoff final oynamıştı. Playoff finalinde kaybetmişti. Transfer çalışmaları Yeşilyurt Malatya'da devam ediyor. Dün de bir transfer yapıldığını biliyorum. Dün de bir transfer yapıldı. Onu da paylaşmış olalım. Hemen kontrol edeceğim. Önüme düşmüştü. Malatya Yeşilyurt Spor'la ilgili bir transfer gelişmesi vardı. Kontrol ediyorum. Notlarım arasına eklemiştim. Genç Yıldız adayı Yozgat Belediyesi Bozok forması giyen Ahmet Yağız Mengi'yi dün kadrosuna kattı. Yeşilyurt, Malatya Yeşilyurt Spor. Zaten diğer Malatya Spor takımları, yeni Malatya Spor yok olup gitti ne yazık ki. Bunu da söyleyelim. Gelen mesajlar var, hepsini kontrol edeceğim. Salim Bey, iyi yayınlar. Altınordu FK'nın son durumu nedir? Lige katılmayacakları ile ilgili açıklama yaptılar diyor. İzmir'den Ömer Bey yazmış. Evet, lige katılmayacağını açıkladı Altınordu kulübü. Hattımızda bu bölümde konuğumuz sevgili dinleyenler İbrahim Uslu. İbrahim hoş geldin, merhaba, nasılsın?
2: Hoş bulduk Salim, iyi yayınlar diliyorum.
0: Sen de notlarını hazırladın. Tüm takımlarla ilgili transfer çalışmalarını konuşacağız. Hemen başlayalım istersen. Fenerbahçe Greenwood konusu, yorumun ne olur? Son durum nedir?
2: Benim de ifade ettiğim gibi artık transfer hareketliliği bu dönemde başlamış vaziyette. Greenwood ismi tabii çok büyük bir isim. 80 milyon eurolardan 40 milyon euroya kadar bonservisi Fenerbahçe yönetiminin düşürebilmesi büyük bir başarı. Oyuncu 25 yaşında, çok potansiyel ve kendini ispat etmiş bir oyuncu. Daha önce yaşadığı adli süreçler tabii kariyerine ne kadar zarar vermiş olsa da. Ama tabii şöyle de düşünmek lazım. Bu adli süreçler olmasa yolu Türkiye'den belki de hiç geçmeyecek kalitede bir oyuncu alıyor Fenerbahçe. Skor anlamında da çok şey katar. Oyuncu kanat rotasyonunda kullanılıyor ama sayılarına baktığımızda skor katkısı yani bir santraforla hemen hemen aynı seviyede.

0: seviyede. Eğer bu transfer gerçekleşirse Süper Lig'e gelmiş geçmiş en iyi kanat oyuncularından birine sahip olacak Fenerbahçe. Tabii Fenerbahçeliler de çok özledi bu süreci. Özellikle Aziz Yıldırım döneminde alışmışlardı yıldız futbolculara. Carlos'lar, Anelka'lar, Ortega'lar birçok isim sayabiliriz. Şimdi tekrar Aziz Yıldırım dönemi ve tekrar yıldızlar Fenerbahçe'ye geliyor. Greenwood gerçekleştiği takdirde Fenerbahçe adına çok güzel günler yakın gibi gözüküyor Salim. Diğer takımlara geçecek olursak aslında bu Greenwood transferi Galatasaray'da harekete geçirmiş durumda. Galatasaray'da da yoğun bir mesai var. Hatta aldığım istihbarata göre şimdi Burnley'den bir oyuncu konuşuluyor ama Galatasaray sol gösterip sağdan da vurabilir. Ben birkaç gün içerisinde Galatasaray'dan da sürpriz bir yıldız transferi bekliyorum. Hatta bu Dünya Kupası'nda forma giyen bir oyuncunun Dünya Kupası'ndan elenmesi bekleniyor. Yani Galatasaraylı futbol severlerin de içi rahat olsun. En az Greenwood, en az demeyelim de Greenwood kalitesine eşdeğer bir yıldız transferi Galatasaray'da gerçekleştirecek. Beşiktaş'a gireyim mi sonra mı gideriz?
1: Hemen Beşiktaş'la da devam edelim. Güzel bir ortaya karışık yapalım. Sen de notlarını hazırladın.
0: Şimdi Beşiktaş 5 yıllık bir zirve hasreti yaşıyor. 5 yıllık evet. Şampiyonluk yarışından uzak kaldı. Bu sene yeni bir yapılanma ve Serdal Adalı da gözünü karartmış durumda.
1: Evet.
0: Özellikle Trostan hamlesi taraftarı fazlasıyla heyecanlandırdı. Santafor'a da Vlahovic ve Lukaku konuşuluyor. Hangi isim gelirse gelsin Beşiktaş'a büyük katkı sağlar. Bu ligin üzerinde Santafor her ikisi de. Ama daha önce Aspor yayınında da dile getirmiştim. Trossard'da Lukaku'nun gelmesi adaptasyon anlamında da Beşiktaş'a fazlasıyla zaman kazandırır. Ve hücum hattında Beşiktaş çok korkulu bir takım haline gelir. Ve bu sene şampiyonluk yarışında da en iddialı takımlardan biri olarak adlandırabiliriz. Yani her sene böyle adlandırıyoruz ama sonrasını getiremiyor Beşiktaş. Ama bu transferler gerçekleşirse Beşiktaş sonunu getirmekte de zorlanmayacaktır. Tabii hoca ile bir parantez açmak lazım. Hoca da Türkiye'de ilk defa çalışacak. Hoca da işte mantalitesi daha çok fizik gücüne dayalı çok koşan bir takım oluşturma amacı taşıyor. Şimdi Dünya Kupası'nı izliyoruz Salim. Sen de takip ediyorsun. Ben de takip ediyorum. Ve fiziksel kalitenin ne kadar ön plana çıktığını görüyoruz. Sadece oyuncu kalitesiyle artık maçları çözemiyorsun. Mutlaka çok koşman gerekiyor, çok mücadele etmen gerekiyor. Bu anlamda hoca da doğru bir tespit gibi gözüküyor şu an Beşiktaş için. En azından Beşiktaş bu sene kaybetse bile o üzerindeki forma sırılsıklam bir şekilde sahayı terk edecek. Bu yüzden Beşiktaş taraftarı da yeni sezondan fazlasıyla umutlu. Bir parantez aslında Trabzonspor'u açmak istiyorum. Geçen sezonun bana göre sürpriz takımlarından biriydi. Ve son ana kadar da iyi götürdü Trabzonspor. Ama son haftalara girildiğinde kadro rotasyonunun yetersiz olması sebebiyle şampiyonluk yarışına havlu attılar. Son 4 haftada diyebiliriz tabii. Havlu atmıştı. Bunun da en büyük sebebi rotasyonun zayıf olması. Bench'teki oyuncuların tabiri caizse Trabzonspor kalitesinde olmaması geçen sezon Trabzonspor'un en büyük handikapıydı. Trabzonspor da bu durumun farkında ki en erken de en çok transferi yapan takım konumunda 8-9 oyuncu kadroya katıldı ve yani transfer olsun diye transfer edilmiş isim değil bunlar. Hepsi nokta transfer. Yani yedek kulübesi için de nokta transfer. İlk 11 için seviyesi de nokta transfer. Gerçekten iyi bir planlamayla gidiyor Trabzonspor. Geçen senenin kadrosunda tabii Onacho büyük bir soru işareti. Arabistan'dan teklif olduğu fazlasıyla gündeme geldi. Büyük rakamlarda teklif ediliyor. O da Trabzonspor adına büyük bir kayıp olur. Kaybederse. Çünkü iyi bir adaptasyon, iyi bir uyum sağlanmıştı. Nitekim liginde gol kralı oldu Onacho. Müthiş bir oyuncu. Eğer Trabzonspor onu kaybederse orada bir soru işareti var. Yerine gelecek isim Onacho'nun performansını aratır mı, aratmaz mı? Ama Onacho takımda kaldığı takdirde ben Trabzonspor'u şampiyonluk yarışında hatta ilk iki sırada düşünüyorum. Benim adıma sürpriz olmaz. Anadolu takımlarına geçelim mi Salim? Sonra mı geçelim?
1: Tabii ki. Geçelim.
0: Şimdi Başakşehir'e sessizce derinden gidiyor. Onlar da ihtiyaçları doğrultusunda nokta transferleri gerçekleştirdiler. Son olarak Emin Bayram kadroya katıldı. Emin Bayram'ı futbol severler Galatasaray'dan tanıyor. Oyuncu neden Galatasaray değil de Başakşehir'e gitti? Hemen bunu da sizlere açıklayalım.

0: Belki senin de istihbaratın vardır. Mutlaka bundan bahsetmişsindir ama.
1: Tabii
0: şöyle söyleyeyim. Emin Bayram Galatasaray'a gelmeyi her zaman istiyor ama rotasyona baktığımızda Galatasaray artık ayrı bir seviyeye evrildi. Şampiyonlar Ligi'nde yarışıyor ve çok büyük hedefleri var. Emin Bayram Galatasaray'a geldiği takdirde ilk 11 oynayamayacağını düşündüğü için ve genç oyuncu oynama hayali kurduğu için bu yüzden tercihi Başakşehir'den yana oldu. Tabii sözleşmesinde şöyle bir madde vardı. Galatasaray 4 milyon euroya sattı. Bir sonraki satıştan da %50 pay hakkı bulunuyor. Ve aynı zamanda Türkiye'ye geldiği takdirde Galatasaray'ın onayı olması yine şartlardan bir maddeydi. Galatasaray bu onayı verdi. Ve Emin Bayram 4 yıllık Başakşehir serüveninde başladı. Bonservis bedeli de 4 milyon euro. Emin Bayram adına da hayırlı olsun. Nuri Şahin de geçen seneki kadrosunun iskeletini büyük bir oranda korudu. Ve eksik olan bölgelere de scoutlarla birlikte nokta transferler yaptığı aşikar. Bu sene Başakşehir'in zirve yarışında mutlaka olacaktır. Nitekim Nuri Şahin de gelişime ve başarıya aç bir teknik adam. Genç teknik adam, geleceğin en büyük hazinelerinden biri teknik anlamda Nuri Şahin'de. Bu sene Başakşehir'de fazlasıyla zevk verecek. Onun dışında Anadolu takımlarında da yavaş yavaş hareketlik başladı. Aslında piyasa çok yüksek. Bu alt liglerde de böyle, Süper Lig'de de böyle. Biraz piyasanın da durulması bekleniyor. Tabii büyük takımlar özelinde de Dünya Kupası'nın bitmesi şu an fazlasıyla bekleniyor Salim.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz İbrahim Uslu. İbrahim, çok teşekkür ederim sana, vakit ayırdın, bağlandın.
0: Rica ederim.
1: Çok çok sağ ol. Yine gelecek haftalarda bağlantılar yaparız. Görüşmek üzere, iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.
0: Teşekkürler, iyi yayınlar.
1: Sevgili dinleyenler, son konuğumuz İbrahim Uslu'ydu. İbrahim Uslu ile birlikte de transfer gelişmelerini konuştuk. Yayınımızı noktalıyoruz. Benden hemen sonra bugün Cuma 6. Alan programında sevgili Burak Alaca sizlerle birlikte olacak. Yarın saat 12'de pazartesi günü 12'de görüşmek üzere. Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
2: Salim Manav'la transfer ateşi sona erdi.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
5: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
5: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
3: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Arca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
4: Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
5: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'a telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
6: Merhaba.
5: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz.
6: Merhabalar, merhabalar abi.
5: Yağız Sabuncuoğlu telefon attığında... Yağız merhaba.
4: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
5: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
4: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
7: Radyo Spor.
4: Kupa'nın gündemi TürkNet Gigafiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor.
7: İnternet TürkNet.
8: Dünya Kupası çeyrek finalleri dün gece Fransa ile Fas arasında oynanan karşılaşmayla başladı. İlk yarıda Mbappe ile bir penaltı atışından yararlanamayan Fransa, ikinci yarıda Mbappe ve Dembele'nin golleriyle 2-0 kazandı ve üst üste üçüncü kez yarı finale yükselmeyi başardı. Fransa, yarı finalde İspanya-Belçika maçının galibiyle oynayacak. Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps, Fas maçıyla birlikte Dünya Kupalarında 25. maçına çıktı ve Helmut Schön'ün Dünya Kupalarında en çok maça çıkan teknik direktör Regor'unu egale etti. FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Meksika ile oynadıkları maçta kırmızı kart gören İngiliz futbolcu Jarel Quansha 2 maç men cezası verildi. 23 yaşındaki oyuncu çeyrek finalde Norveç'e karşı ve olası yarı finalde forma giyemeyecek. Dünya Kupası'nda bu akşam İspanya ile Belçika Fransa'nın rakibi olabilmek için mücadele edecek. Saat 22'de başlayacak karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.

0: at yarışları heyecanı Radyospor'da.
1: Merhaba sevgili dostlar, ben Metin Abacı. Bugün gündüz Bursa yarışları yorumları için sizinleyim. Bursa'da 10 koşu var, kalabalık bir program var, zorlu yarışlar bizleri bekliyor. 5. koşuyu da günün ikinci altılı yani başlayacak. Handikap 14 yarış, 4 yukarı Arapların 1900 kumda koşacakları bir yarış. 1 numaralı Kestenoğlu kazandığı yarıştan sonra yine bu yarışta da ön plana çıkıyor. 6 numaralı Cihan Şahı ard arda tabelalar sonrası artık kazanıp meydana veda etme zamanı geldi. 8 numaralı Göktürk Bey, 3 numaralı Zemberek ve 5 numaralı Halidağ da bu ikilden sonra şanslı gördüğüm isimler. 1-6 öncelikle 8-3-5 daha sonra şans verilmesi gereken isimler. İkinci ayakta 1700 simde 3 yaşlı dişi İngilizlerin Maiden yarışı. Bu yarışta da 2 numaralı Şahera'nın ard arda çim pistte yaptığı tabelalarıyla rakiplerinden bir hayli farklı olduğunu görüyoruz. Bu safkan bugün kazanıp meydana veda eder. 2 numaralı Şahera bankomuz. Rakip aramak isteyenler için 4 Best and Fast ve 10 numaralı Queen Asel'i önerebilirim. 3. ayakta 4 kararı dişi Arapların şart 4 yarışı 1300 kimde koşulacak 15 safkanın start alacağı, trafik sorununun yaşanabileceği, sürpriz ihtimali yüksek bir yarış olacak. 1 numaralı Tarçın Kız kalitesiyle ön plana çıkıyor, form tutmaya başladı. 6 numaralı Ervanur, 9 numaralı Hazbalık, 10 numaralı Müzeyyen Abla, 7 numaralı Esin'in Kızı, 5 numaralı Dilda son yarışlar itibariyle formda isimler 1-6-9-10-7-5 bu ayaktaki sıralamam. 4. ayakta 3 yaşlı İngilizlerin 1800 kumda start alacağı bu yarışta yine bir banko adayımız var ki o da 1 numaralı Drakari. Rakiplerine göre biraz daha formda, biraz daha kalite. Küçük oyunlar bu safkanda banko yazıp 2 bankolu kupon yapabilirler. Bana göre tek rakip de 2 numaralı Harp olacaktır. Son yarışını kazanan safkan geniş oyunlara eklenebilir. 5. ayakta 3 yukarı İngilizlerin şartlı 4 yarışı yamak bir yarış. 2200 çimde koşulacak. 6 numaralı Tandro Şahin, 1 numaralı Ohio Man ve 2 numaralı Torun Yusuf arasında bir yarış bekliyorum. 6-1-2. Son ayakta 3 yaşlı dişi İngilizlerin bölünen Maiden son bölümü 1700 çimde koşulacak bu yarışta da. 6 numaralı Equip, 1 numaralı Dream Gift, 4 numaralı Boreal ve 13 numaralı Rising Pearl. 6-1-4-13 şeklinde bu ayağı da geçebiliriz. Akşam İstanbul yarışları yorumlarla buluşmak üzere. Bol şans ve kazançlı bir gün diliyorum.
0: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
2: Radyo Spor.
3: Burak Alaca'yla 6. adam başlıyor.
4: Selamlar kıymetli Radyo Spor takipçileri, 6. adama hoş geldiniz. Sizlerle orijinal günümüzde, orijinal saatimizde her zaman olduğu gibi. Önümüzdeki saat dilimi boyunca 13-14 aralığında futbol gündemine küçük bir virgül koyup biraz da basketboldan bahsedeceğiz. Herkese mutlu cumalar diliyorum. Zannediyorum hepinizin keyfi yerindedir. Haftanın son günü, artık mesailerin ortalama bitimine de yaklaşık 4-5 saat kaldı. Sıkın dişinizi. Öyle söyleyeyim, hafta sonu biz yine buradayız tabii ki ama genel itibariyle özellikle özel sektör ve devlette de artık hafta sonları genel olarak izin olduğu için sizler de saat sayıyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Evet, basketbol gündemini masaya yatıracağımızı söylemiştik. Birden fazla gelişme var biliyorsunuz, özellikle transfer tarafında çok ciddi hareketlilikler var. Dilerseniz bir WhatsApp hattımızı paylaşalım, soru cevap şeklinde gidelim her zaman olduğu gibi. 6. adam interaktif bir program ve bunu özellikle belirtme sebebim de şu, burada bir saatlik bir süre zarfı var, elbette her şey çok fazla yetişmiyor o bir saat içerisinde. O yüzden sizlerin de kafasındaki soru işaretlerini giderebilmek adına, bir şeyleri atlamamak ya da her şeye değinmek adına burada mesajlar önemli. 0538-052-1487, tekrar ediyorum, 0538-052-1487 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattına programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Sizlerden gelecek mesajlar bizler için önemli. Dediğim gibi süremiz yettiği takdirde de burada bütün mesajları yanıtlandırmaya gayret gösteriyoruz. Dünden bu yana üst üste transfer açıklamaları geldi. Oradan başlayalım. Anadolu Efes tarafında bugün 4. transfer açıklandı. Bruno Fernando. Öte yandan Fenerbahçe Beko tarafında Shavon Shields transferi açıklandı. Bunlara tek tek değineceğiz. Daha önce de bahsettiğimiz bir oyuncuydu zaten Shavon Shields. Transferin olacağı belli gibiydi ama Anadolu Efes'ten Bruno Fernando hamlesi biraz sürpriz oldu, onu söyleyebiliriz. Yani en azından son günlerde çok fazla adı geçen bir oyuncu değildi Bruno Fernando. Bir 3-5 rotasyonlarına geçtiğimiz günlerde Anadolu Efes genel direktörü Alper Yılmaz yaptığı açıklamada transferlerin geleceğini söylemişti ama dediğim gibi Bruno Fernando ismi çok fazla basına yansımamıştı. Geçtiğimiz sezonu Partizan'da geçirdi. Geçmiş dönemde özellikle NBA'de oynarken adı Fenerbahçe Beko'yla da çok anılan bir oyuncuydu. O dönem Real Madrid'e gelmişti kısa bir süre sonra. Sonrasında geçen seneyi Partizan'da geçirdi. Çok iyi başlamadı. Sonrasında sezonun sonuna doğru biraz daha iyi gözüken bir görüntüsü vardı. Bruno Fernando'nun Anadolu Efes'te faydalı olacak mıdır? Burada tabii sene uzun rotasyonda yola devam edilecek. Kai Jones gibi, Yorgos Papayanis gibi isimlere nazaran bence daha net bir uzun profili. Yani Kai Jones da Yorgos Papayanis de biraz daha niş diye tabir edebileceğimiz, gerekli durumlarda faydalanabileceğiniz oyuncu tarzları iken Bruno Fernando biraz daha genel geçer özelliklere sahip, birçok maçta kullanabileceğiniz özellikler barındırıyor. Kütleli bir uzun, 2.08 boyunda, sırtı dönük oynayabiliyor, ikili oyun oynayabiliyor. Rebound tehdidi var, savunma tarafında bence biraz konsantrasyon problemleri var ama çözülecektir belki de diye düşünüyorum. Yani burada Avrupa basketboluna adaptasyonu için de artık 3. senesi itibariyle net bir gelişim görmeyi tahmin ediyorum. Fena bir hamle değil. Geçtiğimiz günlerde Alper Yılmaz yaptığı açıklamalarda oyuncularla 1 ya da 1+1 yıllık sözleşme imzalıyoruz. Gerektiği takdirde gelecek sezonda kadromuzda radikal değişiklikler olabilir demişti. Bruno Fernando ile Anadolu Efes'in 2 yıllık bir sözleşme imzaladığı açıklandı kulüp tarafından. Zannediyorum 1+1 yıllıktır. Bu da yine açıklamalara binaen baktığımız zaman fena bir hamle olduğunu düşünmüyorum. Dediğim gibi hani burada tabii finansal şartlara da bakmak gerekiyor ama Partizan'daki son döneminde bilhassa biraz olsun. Orada Cekiri de gelmişti. Biraz süreler de bölündü gerçi sezonun son bölümünde ama biraz olsun gelişme kat ettiğini düşünüyorum. Bence potansiyeli olan bir oyuncu. Biraz da bir zamana ihtiyacı vardı. Bilmiyorum, gelecek sezon artık Avrupa'da iyice adapte olmuş bir şekilde karşımıza çıkabilir. Yine Anadolu Efes'te daha önce açıklanan Strazel ve Dario Saric transferlerini konuşmuştuk. 2 gün önce açıklanan Santi Justa ismi dün çok konuşamadık. Daha doğrusu üstün körü geçtik. Çok yönlü bir forvet, birden fazla özellik barındırıyor o da yine yetenek seti içerisinde. Geçtiğimiz sezon Casademont Zaragoza'da İspanya Ligi'nde küme düşmeme yarışı verdiler daha doğrusu. FIBA Europe Cup'ta belli bir yere kadar geldiler. Takımın en skoreri olmuştu Santi Justa. Pablo Laso'nun Real Madrid'den eski bir öğrencisi. Yine İspanya milli takımının geniş havuzunda yer alan, yani özellikle as oyuncuların gelmediği ara FIBA pencerelerde de çok forma giyen önemli bir oyuncu Santi Justa. Euroleague seviyesinde midir? Real Madrid sonrası bu ilk Euroleague deneyimi olacak. Onu yaşayıp göreceğiz. Bence biraz şüphe barındırıyor ama Lasso hocanın da eski öğrencisi olduğu için herhalde bir bildiği vardır diye tahmin ediyorum. Santi Justa üzerinde. Topu yere vurabilen bir forvet, skor üretebilen bir forvet. Burada tabii savunma ve oyun zekası tarafında da İspanyol tedrisatından çıkmasının getirdiği bir artısı olduğunu söyleyebiliriz. Ha, dediğim gibi ama Euroleague seviyesinde kendini geliştirdikten sonra test etmiş bir oyuncu olmaması bazı soru işaretleri barındırıyor. Ama dediğim gibi bu bir koç transferi görüldüğü üzere. O yüzden biraz daha bekleyip şans verip neler çıkacağını görmekte fayda var. Santi Justa isminde de onu da bu şekilde masaya yatırmış olalım. Öte yandan dün Fenerbahçe Beko Shavon Shields transferini resmi olarak açıkladı. Onun üzerine de konuşacağız. Bir reklam aramız varmış. Öncesinde yine WhatsApp hattımızı hatırlatalım. Mesajlar gelmeye başladı. Shavon Shields hakkında da biraz hoşbeş ettikten sonra tekrardan mesajlara döneceğiz. 0538-052-1487. Tekrar ediyorum. 0538-052-1487 ne olur? Radyospor WhatsApp hattına programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Batıkan abiyle 6 saniyedir göz gözeyiz. Tedirgin olmaya başladım. Dilerseniz hızlıca reklama gidelim.
3: Burak Alaca'yla 6. Adam devam edecek.
5: Reklam.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
7: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Radyo Spor.
8: Bankam Bank kartıma bin.
9: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
3: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar Resmi Eğlence Sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Filenin sultanları var gücüyle oynayacak. 86 milyon mutluluktan oynayacak. Türkiye'nin sahibinden.com'u olarak Türkiye Voleybol Milli Takımları ana sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. Çünkü bu en sahi gurur.
11: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
12: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
13: Radyo Spor. Reklam.
14: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
2: Evet, 6. adamda kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Dün Fenerbahçe'nin resmi olarak açıkladığı Shavon Shields isminden biraz bahsedeceğimizi söylemiştim. Ona da değinelim, sonrasında mesajlara dönelim. Son 6 yılda Olympia Milano forması giydi Danimarkalı forvet. Evveliyatında Baskonya'da yine başarılı bir dönemi vardı. Onun haricinde 6 yılda Milano'da çok farklı yerlere gidip çok daha rekabetçi olabilecekken, burada herhalde maaş şartları olsun, şehir olsun, genel itibariyle Milano'ya gitmeyi sevdiğini biliyoruz oyuncuların. İşte şimdi Devon Hall örneği de var. Yani memnuniyetten ötürü, genel yaşam şartlarından, yaşam paketinden ötürü memnun olduğunu zannediyorum. Ama çok daha rekabetçi takımlarda oynayabilecekken, özellikle yakın geçmişte, Milano'da bir kendi biraz ziyan etti diyebiliriz. Burada Fenerbahçe'ye gelmesi faydalı olabilir. İyi bir forvet, iyi bir delici. Skor anlamında iyi bir oyuncu velhasıl. Şut özelliği de bence çok kabul edilebilir düzeyde. Bu anlamda onu da Fenerbahçe için faydalı bir hamle olacağını düşünüyorum. Daha önce de zaten kendisi hakkında konuşmuştuk. O yüzden çok da üzerinde durmaya gerek yok. Devam edelim. Sevgili Ümit Olaca yazmış. Selamlar, iyi yayınlar diye. Buradan Ümit abiye de selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. O da son günlerde işte Ercan abiyle yaptığımız yayınlarda da bilhassa sohbet etme fırsatımız olmuştu. Dün de Musti'nin doğum gününü kutlamıştı. 2 gün kaldı doğum gününe de. Buradan Ümit abiye de selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. Sevgili Ümit Alaca'ya devam edelim. Sevgili Özgür Meriç yazmış. Burak Bey, Sergio Nas ile ilgili düşünceleriniz nelerdir? Euroleague seviyesinde iş yapar mı demiş Özgür Meriç. Kendisi bir YouTube'da NBA programı da yapıyor. Meşhur bir gazetenin kanalında. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. Keyifli programlar oluyor. Yine tanıdığımız isimler de medya tarafında programda yer alıyor. Dediğim gibi NBA'ye ilgisi olanların Özgür Meriç'in YouTube'da yaptığı NBA programını izlemesini tavsiye ederim. Sarcunas'la ilgili, Sarcunas biraz daha rotasyon oyuncusu. Burada Jagars'ın aldığı gibi biraz daha ligde forma giyecek tarzları süre bulabilir diye düşünüyorum. Euroleague'de fark yaratacak bir oyuncu değil bence. Fena bir şutör olmadığı söyleniyor ki izlediğim kadarıyla işte Litvanya ile geçtiğimiz hafta FIBA Dünya Kupası elemelerinde oynadığı maçlarda da çok fena şut atmadı. Ama sezon genelinde Ritas'ta çok iyi şut attığını düşünmüyorum. O anlamda da benim gözümde kendisi hakkında soru işaretleri var. Burada ne yönde ilerleyecek Sergiunas'ın kariyeri, ne kadar katkı verecek? O yüzden onu idrak etmek açısından biraz zamana ihtiyacımız var dediğim gibi. Milli takım dahil 5-6 kez izleme fırsatı bulduğum bir oyuncu. Ritas'ın işte FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi finalinde Galatasaray ile oynadığı maçlarda izlemiştim. Çok bende özel bir iz bırakmadı. Ama burada nasıl bir rol biçilecek ya da nasıl konumlandırılıyor takım içinde fikren en azından, bunu bir görmek lazım. Onun haricinde şimdilik bir şey söylemek kolay değil. Selam Burak'cığım, ben Hakan. Tarık Biberovic'in gidişinden dolayı hiç mutlu değilim. Doğal olarak. Yani nasıl mutlu olacaksınız ki? Fenerbahçe Beko Avrupa'nın en iyi iki şütöründen birini. Hep bunu söylüyorum. Hani eklemek istediğiniz başka biri varsa tabii ki konuşabiliriz. Ama hani ben kendi nezdimde söyleyeyim bunu. Andreas Obst ve Tarık Biberovic bu anlamda diğer oyunculardan ciddi biçimde ayrışıyor. Burada Avrupa'nın en iyi iki şütöründen birini kaybetmiş oldu. Hal böyle olunca üzgün olmak da normal. Yerini neyle doldurabileceksin? Bu önemli. Şimdi Panathinaikos'ta sözleşmesi devam eden Cedi Osman için bir söylenti var. Fenerbahçe'nin ilgilendiği, Anadolu Efes'in ilgilendiği ve Galatasaray'ın ilgilendiği. Burada tabii Fenerbahçe ve Anadolu Efes Euroleague tarafından ötürü net bir şekilde önde. Yani FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne Cedi'yi ikna etmek çok kolay değil. Zaten hani Cedi'nin istediği bütçelere şu an 1.7 milyon euroluk bir maaşı var Panathinaikos tarafında ve FIBA standartlarına çıkmak da çok makul olmayabilir. Öyle bir ihtiyaç yok çünkü baktığınız zaman. İşte geçen sene şampiyon olan Ritas'ın kadrosu 7-8 milyon dolar bandında bir bütçeyle oluşturulmuş bir kadroydu. Ya da işte AYK belki biraz daha pahalıydı finalist. Her neyse, Fenerbahçe'de Cedi Tarık'ın yerini doldurabilir mi? Birebir aynı oyuncular değil ama Cedi Osman'ın da ben iyi bir şutör olduğunu düşünüyorum ki bu sene Panathinaikos'taki skor katkısının büyük bir kısmını yayın gerisinden yaptı. Öte yandan liderlik vasfı olarak tabii yerli oyuncu olmasından da mütevellit Cedi Osman'ın ben faydalı bir hamle olabileceğini düşünüyorum Fenerbahçe Beko için. Hakeza Anadolu Efes için de aynı şeyleri söyleyebilirim. Biliyorsunuz zaten bir forvet sıkıntısı var. Geçen sene 3 numara yoktu Anadolu Efes'te. 3 kısa, 2 tane de uzun forvetle oynadılar sezonun büyük bölümünü. Poirier ile Papayanis de sakatlandıktan sonra orada Ercan Roland Schmidt 4-5 rotasyonuyla oynamışlardı. İki takım içinde elzem ihtiyaç. Yani Fenerbahçe'de Tarık sonrası krizi Cedi çözebilir. Anadolu Efes'te 2 senedir süregelen forvet krizini yine Cedi çözebilir. Panathinaikos'ta Obradovic de tutmak isteyebilir ama Bonga'yı aldılar. Sanki orada ayrılığa da kendilerini hazırlıyorlarmış gibi bir hissiyat uyandırdı bu durum bende. Bunların hepsini gün geçtikçe yaşayıp göreceğiz. Öyle söyleyelim. Abi merhabalar. Cem ben İzmir'den. Karşıyaka'da son durum nedir? Seçim sonrası neler oldu, neler bitti Karşıyaka'da, ona bir bakmak lazım. Koç Ahmet Kandemir'le yola devam etmeleri gerekiyor bana sorarsanız ki bu anlamda da temasların olduğunu tahmin ediyorum. Öte yandan henüz transfer anlamında hiçbir hareketlilik başlamadı Karşıyaka tarafında. Ayrılan oyuncular zaten belliydi ama gelen oyuncularla alakalı, transferlerle alakalı şu an bir açıklama yok Karşıyaka'da. Sular durgun. Herhalde şu an operasyon sürüyor. Ardından tek tek de hızlı bir şekilde transferler açıklanmaya başlayacaktır diye tahmin ediyorum. Şu an için hiçbir hareketlilik yok. Yani ya operasyonlarını çok gizliden yönetiyor bir şekilde Karşıyaka ya da şu an ciddi bir gecikme söz konusu, bilmiyorum. Finansal olarak kulübün şu an içinde bulunduğu güncel şartlar nelerdir? İyiye gidiyor mu işler? O yüzden Karşıyaka şu an biraz kapalı kutu. Hani burada Karşıyaka özelinde bir şey söylesem de herhalde sizi yanıltmış olurum. O yüzden böyle bir söylem içerisine girmeyeyim. Karşıyaka ile alakalı dediğim gibi ben dışarıdan gözlemim bu. İçeride neler oluyor bilmiyorum ama net bir şekilde Ahmet Kandemir ile devam edilmesi gerektiğini söyleyebilirim. Devam edelim. Sizi yolda Hakan Bey ile yolda sizi severek dinliyoruz. Gerçekten çok güzel anlatıyorsunuz. Bence bu sene Beşiktaş olabilir, başarılı olabilir demiş. Kırklar elden selamlar demiş. Yağız Bey Hakan Bey ile bizleri dinliyormuş. İkisine de selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Kırklar Eli'ye de bizi dinleyenler varsa selamlar, sevgiler. Yani şu an Beşiktaş için de mesela şimdiye kadar yapılan hamleler, hep söylüyorum hani takımın tavanını, yani ulaşabileceği maksimum noktayı değil de biraz daha alt standartın tabanını belirleyen hamleler. Yani şu an taban hamleleri de açık konuşmak gerekirse Euroleague'de mesela ilk 10 içerisinde girecek bir taban seviyesine ulaşmadı. Tabii ilk 10 play-in oluyor, bu takımın tavanıyla anlaşılabilir bir şey ilk sene itibariyle ama dediğim gibi taban belirleyen hamleler şimdiye kadar benim açımdan çok iç açıcı değil. Burada işte bazı isimler konuşuluyor. Omri'nin açıklanmasını bekliyoruz. Diakite ismi için Beşiktaş'ın araya girebileceği söyleniyor yine Baskonya'dan. David De Julius ismi konuşuluyor. Daha önce Bursa Spor'da da forma giymişti. Akabinden Maccabi'ye gidip çok başarılı olamadı ama Murcia'da geçen sene İspanya Ligi'nde sayı krallığını ikinci bitirdi. Playoff eşleşmesinde Barcelona'ya ciddi acı çektirdi. Fena bir skorer değil. Bir TJ Shorts etkisi belki yaratabilir farklı oyuncular ama bunu şey anlamında söylüyorum, hani yarattığı etki anlamında. Bu isim var, onun haricinde işte bu 3 isim de olsa yine işte Avramovic ismi var mesela, o tecrübe anlamında fark yaratabilir. Burada sırada gelecek 3-4 hamleye göre bir yorum yapabilirim. Şu an için ama çok hani olumlu konuşacağım bir tablo yok ne yazık ki, açıkça söylemek gerekirse onu da söyleyeyim. Hani daha önce de söyledim burada, çok hani çekinmediğim için objektifliğimden bir şüphe olmadığını tahmin ediyorum. Ben normalde Beşiktaş taraftarı olan bir insanım ve şu an bu hamleler için bir güzelleme yapamıyorum. Çok olumlu baktığımı söyleyemeyeceğim. Bunu söyleyeyim. Devam edelim. Burak kardeşim iyi yayınlar. Merak ettiğim şey şu. Tarık NBA'ye giderken 2 milyon euro kazandırdığı söyleniyor. Futbolda milyon dolarlar dönerken basketbolda neden bu kadar az bir rakam oluyor? Yani basketbolda zaten çıkış ücretleri genelde işte en tavan benim hatırladığım Facundo Campazzo NBA'ye giderken 6 milyon dolarlık bir çıkış ücreti vardı. Oyuncular bunu ya kontratına dahil ediyor ya da kendi cebinden ödüyor, işin ilginci. Yani NBA takımlarının bu buyout işi için ödeyebileceği, sadece o kadar para harcamalarına rağmen 900 bin dolarlık bir limit var. Tarık'ın yeni kontratına bu boşlukta kalan 1.1 milyon dolar ilave edilecek mi? Kendi cebinden mi kulübe borçlanacak, bunları bilmiyorum. Ama genel itibariyle basketbolda buyout ücretleri düşüktür. Yani çok büyük buyout transferleri yapıldığını görmeyiz. Mesela işte Nadir Hifi'nin de 2 milyon dolarlık bir buyout olduğu konuşuluyor. Şu an Valencia'ya ilgilendiği için biliyorum. Burada çok büyük ücretler çıkmıyor. Ve oyuncular çoğu zaman kendi borçlanıyor. İşte Campazzo mesela NBA'ye giderken Dallas'a gitmişti ilk galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Real Madrid'e kendi borçlandı yaklaşık. O dönemde bu 900 bin dolarlık ücret 800 bin dolardı. Real Madrid'e yaklaşık yaklaşık bir 5.2 milyon dolar borçlanarak gitti. Hala maaşından kesiliyordu geçen seneye kadar ilk gittiğinde Kızıl Yıldız'dan. Şu an güncel durumda bilmiyorum ama o yüzden biraz şartlar farklı futbolda. Ne gelir oranı da futboldan daha düşük. Yani işte futbolda oyuncuların 15-20 milyon dolar maaşlara çıkabildiğini görüyoruz ama Avrupa basketbolunda da öyle bir şey yok. Yani bunun biraz da futbola nazaran minör bir ekonomisi olduğunu söyleyebiliriz basketbol tarafının. Devam edelim. Selam, Mahir Ağa'yı çok kulüp istiyordu. Son durum nedir? Burada Beşiktaş'ın belli bir mesafe kat ettiğini biliyorum. Daha önce Trabzonspor ve Galatasaray'la da adı anılıyordu. Almanya milli takımının da havuzunda olan, son sezonu fena geçirmeyen bir oyuncu Merkez Efendi Belediyesi'nde. Beşiktaş olabilir diye tahmin ediyorum. Tabii ilerleyen günlerde biraz daha netleşmesini beklemek lazım. Burada Mahir Ağa'nın transfer sürecinde neler olacağını anlamak adına. Devam edelim. Burak Bey, iyi yayınlar. Beşiktaş'ta transferde yaprak kıpırdamıyor. Bunun sebebi anlaşılamayan sponsorluklar mıdır sizce ya da nedir? Ya anlaşılamayan sponsorluklardan kaynaklı olduğunu düşünmüyorum. Bunun sebebi nedir biliyor musunuz? Yani Euroleague'de birçoğu takım Haziran'ın ortasına gelinirken, büyük transferlerin çoğunu bitirdiğinde Beşiktaş'ın daha Euroleague'e katılım durumu netleşmemişti. Haziran'ın 24'ünde netleşti bildiğiniz gibi. Biraz bundan kaynaklı gecikmenin de getirdiği, yani havuzlar aldığı için artık biraz daha cımbızla oyuncu seçme durumu oluyor ya. E tabi bir de burada şey var, bütçeni biraz daha verimli kullanman lazım. Öte yandan kadro mühendisliğinde de gidip hadi bu boştaymış alayım dediğinde bazen olmuyor etrafını doğru bezeyemediğin takdirde. Biraz dediğim gibi Euroleague katılımının Beşiktaş'ın sezon sonu bittikten yaklaşık bir ay sonra, Avrupa'da sezon bittikten 1-1,5 ay sonra netleşmesi burada Beşiktaş'ın handikapı oldu. Sponsorlarla alakalı çok ciddi bir problem olduğunu zannetmiyorum. Onların da kısa süre içerisinde netleşmesini bekliyorum. Burak Bey, iyi yayınlar. Ben Yalova'dan Harun. Bülent Bey başta olmak üzere tüm dinleyicilere ve varsa konuğunuza selamlar, sevgiler. Kablolu kulaklığım koptuğu için yayını dinleyemiyorum ama kalbim sizlerle. Seviliyorsunuz demiş. Aksilikler peşinizi bırakmıyor. Yani Harun Bey daha önce işte kulaklığını kaybettiği için kablolu bir kulaklıkla dinliyordu. Şu an kablolu kulaklığı da kopmuş. Biraz talihsizlik olmuş. Kader bizi ayırmaya çalışıyor Harun Bey. Buradan geçmiş olsun diyeyim. Şu an bizleri duyuyorsanız da selamlar, sevgiler. Gönüller bir olsun. Bir şey olmaz. Zaten haftanın 4-5 günü buradayız. İlla ki denk geliriz. İşiniz gücünüz rast gelsin diyeyim. Burak Bey, Karşıyaka'da bir hareket olmaz çünkü para sıkıntısı var. Zorla bir başkan seçildi. Kulüpte durumlar bu. Baskette de bu sene çok zor günler bekliyor bizleri. Futboldan zaten umudu kestik. Stadı da yapmıyorlar. Belediyeden izinler alınmasına rağmen demiş İzmir'den bir dinleyicimiz. Hemen ismine bakalım. Serkan Sarıefe. Arkanızda bir deniz manzarası olmasından mütevellit mesajınızla da bu parçaları birleştirince İzmirli olduğunuzu tahmin ediyorum. Ya çünkü İzmir tam bir manzara şöleni. Daha önce dediğim gibi yakın dönemde gittiğim için ya İzmir'de yaşasam muhtemelen sırtıma bir deniz alıp ben de fotoğraf çekerdim. Yalan yok. İnanılmaz keyifli bir yer. Tabii spor tarafında şu an orada Göztepe hariç diğer kulüpler işte Altay, Altınordu, Karşıyaka biraz sancılı pozisyondalar. Ümit ediyorum toparlanır. İzmir güzel bir şehir. İzmir'in halkı da bu arada işte spora, sanata ilgisi olan insanlar. O yüzden onları spordan mahrum bırakmamak lazım. Burada kulüpler inşallah en kısa zamanda bir düzlüğe çıkar. Merhabalar, iyi yayınlar dilerim. İzmir'den Erhan ben. Tarık Biberov için gidişiyle nasıl bir 3 numara rotasyonu olmalıdır Fenerbahçe'den? Severek İzmir'den dinliyoruz demiş Erhan Gürsoy. İzmir'den bu kadar dinleyicimiz olması da benim için mutluluk verici. Dediğim gibi sevdiğim bir yer. Ya burada Cedi Osman ismi gündemde, işte Shavon Shields eklemesi geldi. Sanki bir tane 3 numara yeter bundan sonra gibi işte. En derin rotasyonda Onur Alpbitim, arkasında işte Cedi Osman ve Shavon Shields, önünde daha doğrusu. Benim aklıma yattı, çok fena değil, tatminkar görüyorum. Bilmiyorum tabii siz ne düşünürsünüz ama Cedi Osman orayı kotarabilir. Yani hem iyi bir şutör olması, dediğim gibi istatistiklere de bakacak olursak geçen sene Panathinaikos'ta da verdiği ne denir ona? Verdiği skor katkısının büyük bölümü, arkadan da bir mesaj okuyordum kusura bakmayın, küçük bir beyin sisi çöktü, dağıldık. Verdiği skor katkısının büyük bölümünü yayın gerisinden sağladı. Öte yandan drive de edebilen bir oyuncu, tecrübeli bir isim. Yerli milli takımın kaptanı, bu anlamda totalde Cedi Osman'ın Tarık Biberovic yerine çok pozitif bir ekleme olacağını düşünüyorum. Öte yandan baktığınız zaman da zaten işte Shavon Shields gibi bir ekleme de geldi oraya. O yüzden çok bir problem görmüyorum eğer Cedi Osman tamamlanırsa o rotasyonda, onu da söyleyeyim. Sevgiler sizlere de. Merhaba, iyi yayınlar Burak Bey. Birinci ligde takip ettiğiniz takım var mı? Göztepe güzel transferler yapıyor gibi gözüküyor. Süper Lig'e çıksak da Göztepe KSK derbi heyecanını yaşayabilsek. İkinci olarak sizden ricam. Burada bir Emre Karagöz, bir ricanız varmış. Bunu ben ileteceğim içeriye. Şu an hani bunu benim okumam çok doğru olmaz. Netice itibariyle hani başka bir meslektaşımızla alakalı bir yorum olduğu için takdir edersiniz. Yanlış anlamanızı istemem. Dediğim gibi ben bunu gerekli eleştirilerinizi ileteceğim. Bir yani bu konuda hassasiyet gösterilmesi açısından. Mesajı alının altına süpürmüyorum. Bilginiz olsun. Teşekkür ederim. Yani Göztepe geçen sene Rüçhan Tamsöz'le umutluydum. Toparlayamadı takım. Bakalım bu sene inşallah çıkarlar. Yani Göztepe'yi elbette elbette Süper Lig'de görmek isterim. Çok da sevdiğim bir camiadır. Hem futbol hem basketbol tarafında. Büyük renk katacağına da hiçbir şüphem yok. Dediğim gibi Göztepe için güzel şeyler olmasını umuyoruz. Devam ediyorum. İyi yayınlar. Ben Spor Sergi Hüseyin. Benim duyduğum Beşiktaş'ın sponsoru bir marka olacak demişsiniz. O duyumları ben de çok aldım ama elime somut bir veri geçmedi. Yani olsa tabii nostaljik olur. Netice itibariyle kulüp tarihinde basketbol şubesinde olmasa da ki geçmişte var basketbol şubesinde de yer edinmiş bir sponsordur. O olsa iyi olur. Şık olur. İyi olur derken tabii şartları görmek lazım ama Beşiktaş'ı da mağdur edeceklerini düşünmüyorum bahsi geçen kurumun. O yüzden fena bir sponsorluk anlaşması olmaz. Bunu ben de duydum. Yaşayıp göreceğiz ilerleyen günlerde. Bakalım, dediğim gibi ümit ediyorum. Kulübün mağdur olmadığı finansal şartlarda Euroleague'de elini güçlendirecek bir anlaşma olur eğer gerçekleşirse diyelim. WhatsApp hattımızı paylaşalım. 0538 052 14 87. Tekrar ediyorum. 0538 052 14 87 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattına programa yönelik mesajlarınızı bekliyoruz. Yani şimdiye kadar güzel bir sohbet oldu. Sorularınız için, mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Hala okumayan birkaç mesaj var. Onları da birazdan reklamımız var. Onun çıkışını da okuyayım, geçiştirmiş olmayalım. Onun haricinde konuşmadığımız konulardan Galatasaray'dan bir Çimezi Metu ve Şeyh Muzazer eklemesi geldi. Bunlara biraz değinelim. Zannediyorum Galatasaray'da da çok dinleyicimiz var anlık olarak. Onların da en azından kafasındaki soru işaretlerini giderebilmek adına başka sorunuz ya da mesajınız varsa da dediğim gibi bekliyoruz. 0538 052 1487 diyelim. Kısa bir araya gidelim, sonrasında kaldığımız yerden tam gaz devam edelim.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam devam edecek.
3: Reklam.
4: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
5: Radyo Spor.
6: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar Resmi Eğlence Sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
1: Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.

0: Abi ne oluyor ya?
1: Açlık basıyor, bir şey yok.
0: Niye basıyor ki?
2: Açlığın gong dediği yerdeyiz, ondan basıyor.
0: Nasıl duracak?
1: Açlık bastığında gonglayacaksın, duracak.
3: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
4: Yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Tatil başlıyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
6: Reklam.
7: Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
8: Evet, 6. Adam'da kısa bir aranın ardından kaldığımız yerden devam edelim. Birkaç mesajımız var, onlara bakalım. Sevgili Burak Bey, iyi yayınlar. Güneş şu an tam tepemde iyice kavuruyor. Basketbolla alakalı bir şey bulamadım. Kendimi hatırlatmak istedim. Buradan Yunus Delfin Dani abime, Bülent Bey'e selamlar. Adaşım Musti'yi kocaman öpüyorum. Size de iyi yayınlar demiş tekrardan. Sevgili Mustafa Demirkaya, iyi çalışmalar dilerim. Gününüz kolay geçsin sevgili Mustafa Bey. Buradan Radyo Spor'unda hem bu programında çok kıymetli, saygı sevgi çerçevesinde güzel mesajlar atan önemli dinleyicilerinden biridir. Kendisine de selam olsun. Dediğim gibi kolaylıklar diliyorum bugünkü mesaisinde de. Şimdi bakalım neler var. Önce Galatasaray tarafından bahsedeceğiz. Sonrasında Euroleague çevresinde bazı transferler var. Bonga, Yabusele gibi önemli gelişmeler var. Bir mesaj daha alalım o arada, sonra devam edelim. Güzel insan, Uluslararası Olimpiyat Komitesi tüm Rus takımlarına ve sporculara geçici olarak tüm kısıtlamaların kaldırıldığını ve hakların iade edileceğini duyurdu. Bu şartlarda basketbolda Euroleague'de milli takım özelinde Rus takımları dönecek mi? Valla Euroleague şimdiye kadar sürekli Mavalda demek istemiyorum ama yanlış anlaşılmasın. Şey argümanın arkasındaydı. Biz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği kararların arkasındayız. Bakalım Olimpiyat Komitesi'nin kararlarına nasıl bakacaklar. Ben Euroleague'in, şimdi bunu da söylemek ne kadar doğru olacak bilmiyorum ama çok iyi niyetli, şeffaf, adil bir organizasyonu olduğunu düşünmüyorum. Bu sebepten bu konuda bir soruya cevap veremeyeceğim. Olimpiyat Komitesi'nde kutlarım, yıllardır süre gelen 4-5 yıldır bu saçmalığa son verdikleri için. Yani madem spor birleştirici, madem sporcuların ve sporun diplomatik olaylarla, savaşlarla alakası yok, İsrail takımları, İsrailli sporcular her yere katılabiliyor. Rus takımlarıyla alakalı geride kalan 4 yılda bu uygulanan saçma yaptırıma, saçma ambargoya bir dur dediği için Dünya Olimpiyat Komitesi'ni, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ni kutluyorum, ayakta alkışlıyorum. Darısı Euroleague gibi ya da ne bileyim UEFA organizasyonları gibi şeffaflıktan uzak bulduğum, biraz daha pragmatik ve kapitalist sistemle iyice iç içe geçmiş organizasyonların başına diyelim efendim. Devam ediyorum. Dün Serdar Adana'nın Trossard'la ilgili bir menajer konusunda ciddi bir görüşmesi vardı. Acaba somut bir adım atıldı mı, bilginiz var mı? Burada ben açık bir şey söyleyeyim mi? Dünya Kupası'ndan Belçika elenene kadar bu konuda bir netlik olmayacaktır diye düşünüyorum. Belki de sözlü ya da bir ön protokol imzalanmıştır bile, dediğim gibi bilmiyorum. Bu arada şöyle bir şey yapayım. Dün kendi YouTube kanalımda, Burak Alaca YouTube kanalımda Leandro Trossard ile alakalı transferi Beşiktaş'a faydalı olur mu, transfer detayları, kariyer yükselişi gibi detayları konuştuğum 10 dakikalık bir video yayınladım. Bu videodan Trossard ile alakalı kafanızda soru işaretleri varsa belki giderebilirsiniz. Buradan bir de destek rica edeyim. Burak Alaca YouTube kanalına abone olursanız beni çok sevindirirsiniz. Sevindirirsiniz. Öte yandan son Trossard videosuna da beğeni ve yorum atarsanız yine mutlu olurum. Çünkü yeni bir kanal olduğu için yaklaşık 1,5 ay falan oldu herhalde. YouTube'da videolar etkileşime belli bir 24 saat sonra falan biraz daha timeline'a düşüyor genel önerilenler kısmına. O yüzden bunun öncesinde verebildiğiniz kadar destek benim için çok makbule geçer diyelim. Trossard'la alakalı soruyu da bu şekilde cevaplayayım. Gelsin çok istiyorum. Bu hafta 3-4 gün Arsenal forması giydim mesela, totem olsun diye, ama yaşayıp göreceğiz. Bugün tabii Fenerbahçe'nin de Trossard transferine girebileceğiyle ilgili iddialar ortaya atıldı. Bilmiyorum doğruluğu nedir, piyasayı arttırmak için mi, çomak sokmak için mi, gerçekten ilgi var mı? Çünkü bazı etkileşimi yüksek basın mensuplarının burada ya menajer güdümlü ya da bağımsız olarak böyle asparagas, biraz daha piyasayı karıştırmaya yönelik hareketler yaptığını biliyorum. O yüzden bu onlardan biri midir yoksa samimi midir? Zaman gösterecek bizlere. Bir şey söyleyemiyorum şu an için. Evet, devam edelim, biraz Galatasaray'dan bahsedelim. Önce Şeyh Muzazer, dün resmi bir açıklama geldi. Alexey Nikolić, geçen seneyi Sedevito Olimpiyada tamamlayan guard. Son olarak da Çimezi Metu eklemesi yapılması bekleniyor. Şimdi nereden başlayalım? Şeyh Muzazer'den bahsetmiştik. 1 milyon doların üzerinde bir kontrat olacak. Bence bu öncelikle çok fazla. Özellikle Euroleague'de mücadele etmeyen bir takım için yerli rotasyonda bir oyuncunun 1.2-1.3 milyon dolar alacak olması bana çok makul gelmiyor. Yani burada işte Cedi gibi NBA patenti olan Panathinaikos'ta işte ne bileyim son 2 sezondur oynamış bir oyuncu için belki 2 milyon dolar verirsin ama yani Euroleague dışında bir oyuncuya eğer işte basketbol şampiyonlarında 2 milyon dolar vereceksen onun MVP falan olması lazım bulunduğu kulvarda. O yüzden bilmiyorum, faydalı olacaktır bu arada. Şeyh Muz iyi bir oyuncu. Onu söyleyelim. İşte Çimezi Metu hamlesi gelecek deniyor. Barcelona'dayken Euroleague'in gözde 4 numaralarından birine dönüşüyordu. Lakin o dönem yaşadığı aşil tendonu sakatlığıyla birlikte kariyeri biraz tepe taklak oldu. Ondan sonra Fenerbahçe'nin bir denemeye çıkaracağı söyleniyordu. Olmadı. Monaco tarafında bir deneme oldu. Bu sene Mart ayında sahalara döndü geçen senenin ardından. Gran Canaria formasıyla fena da gözükmedi takımı küme düşse de. Bence iyi bekleme. Sağlıklı bir Çimezi Metu Galatasaray'da taşıyıcı oyuncu olabilir. Ama tabii Gran Canaria'da çok fazla izleyebildiğimi söyleyemeyeceğim. O yüzden ne kadar katkı verir bunu biraz oynadıktan sonra görmek lazım. Fena bir hamle değil. Heyecan verici bir hamle olduğunu söyleyebiliriz Galatasaray tarafı açısından. Dediğim gibi hani aşil kopana kadar Euroleague takımlarının yakinen ilgi gösterdiği bir oyuncuyken şu an böyle bir fırsat doğdu. Bilmiyorum, belki Euroleague'deki başka takımların da radarındaydı. Galatasaray erken davrandı. Yani burada bir transfer başarısı da olabilir. Bilmediğim için böyle detaylara da biraz değinmek lazım. Bunlar ihtimaller dahilinde. Seneye FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Deschampierre eklemesi de vardı bu arada, eski Fenerbahçeli. Ona da şüpheliyim. Geçen sene Unix kazandı. Yine ciddi sayıda maç kaçırdı. Bekleyip göreceğiz. Ümit ediyorum FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray bu sene ciddi bir şampiyonluk adayı olur. Görmek isteriz. O kupayı 2014'te ilk kez düzenlendiği günden bu yana Türk takımları olarak alamadık. İşte Galatasaray bir final oynadı. Karşıyaka ve Bandırma şimdiki adıyla, o zamanki adıyla da Banvit birer final oynadı ama kupayı alamadık. Ümit ediyorum ilk sene bu olur. Bakalım, bunu zaman gösterecek bizlere. Galatasaray tarafında gelişmeler bu şekilde. Az önce Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin kararıyla alakalı bir soru gelmişti. CSKA Moskova tarafından bir açıklama gelmiş bu konuya ilişkin. Natalia Fureva, CSKA Moskova Başkan Yardımcısı, konuya ilişkin şunları söylemiş. Şüphesiz bu Rus spor adına çok sevindirici bir gelişme. Ancak ne yazık ki CSKA ve diğer Rus kulüplerinin gelecek sezon Avrupa kupalarına dönmesi mümkün değil. Euroleague Genel Kurulu yapıldı. Hem Euroleague hem de Eurocup'ta gelecek sezon mücadele edecek bütün takımlar kesinleşti. Avrupa ülkelerine doğrudan uçuşlar olmadan bunu gerçekleştirmek zaten neredeyse imkansız. Şimdilik sadece umut edilebilir. Bir yıl sonraki dönüş için hazırlık yapabiliriz. Bu finalde de güzel bir mesaj var. Sonuçta umut olmadan nasıl yaşayabiliriz ki? Güzel. Ya, ümit ediyorum seneye döner CSKA Moskova. Dediğim gibi şu an Euroleague'de bulunan birçoğu alelade takıma nazaran çok daha ciddi katma değer yaratan, büyük transferlere giren, büyük koçlarla çalışan ve büyük başarılar elde eden büyük bir takım CSKA Moskova. O yüzden Euroleague'de olmaları gerekiyor bana sorarsanız şayet. Bu sebepten CSKA Moskova'nın geri dönmesini ben de temenni ediyorum. Finalde de çok güzel bir headline, çok güzel bir başlık var. Sonuçta umut olmadan nasıl yaşayabiliriz ki demiş Natalia Fureva. Çok doğru. Yani yarın için beklediğin hiçbir şey yoksa yaşamanın da çok bir manası yok ya. Bunu şeyden söylemiyorum, hani çok işte geleceğe odaklanıp hayatını hiç de edebilirsin, günü kaçırabilirsin. Bu bambaşka bir şey. Ama yarın içinde bir beklediğin içinde en ufak heyecan uyandıran bir şey olması lazım. Yoksa hayat da çok anlamsız olmaz mıydı mesela? Yani bir şey için çabalamaktan da sadece bahsetmiyorum. Kendi kendine olacak bir şey, bir gün bir şeyin olmasını bekleyebilirsin. Yapacağın bir şeyi iple çekebilirsin. Yaşanacak bir şeyi iple çekebilirsin. O yüzden yarın Umut olmadan yarının hiçbir anlamı yok hakikaten. Ona katılırım. Güzel bir headline atmış kendisi. Beni derinden etkiledi bu cümlesi. Yani Rus takımlarının geri dönmesini umuyorum. Yani bu savaş durumunda kim haklıdır, kim haksızdır, bunlara çok girmeye gerek yok. Burası bir haber kanalı değil netice itibariyle ama spor bambaşka bir şey. Sporcuları bu gibi kendileri dışı sebeplerden bu gibi müsabakalardan men etmek bambaşka bir şey. Şimdi mesela şöyle bir problemden bahsetmiş. Rusya'dan Avrupa'ya direkt uçuş yokken çok zor. Evet, bu da mesela farklı bir detay. Ya belki bir özel uçakla CSKA bunu çözebilir ama her neyse. Yani burada bu tarz bir karar alınmasına karşı değilim öncelikle. Yani bu ortada bir savaş durumu varsa, men edilmesi gerekiyorsa men edilebilir o takım. Problem yok. Ama bunu

savaş çıktı. Olsun gelsinler, bir şey olmaz, tarafsız sahada oynar. CSKA Moskova da Bulgaristan'da oynayabilirdi. Gürcistan'da oynayabilirlerdi. Ne bileyim. Litvanya'da, Letonya'da oynayabilirlerdi. Çözüm üretmek istedikten sonra illaki üretiliyor. Dediğim gibi burada çözüm üretmek isteyip istemediğin önemli. Çözüm üretmek istemiyorsan da kimseye üretmeyeceksin. Çifte standart konusu mesela FIFA Dünya Kupası'nda da işte Amerika'ya verilen kırmızı kartın iptali. Zelzele oldu. Burada biz de konuştuk. Yani bu dünya futbolunun artık satıldığını çok net gösteren bir emareydi. İşte mesela Balogun direkt gördüğü kırmızı karttan ceza almazken İngiltere'de Gerald Kuansa Meksika maçında gördüğü kırmızı kartın ardından 2 maçlık bir ceza aldı ve iptal edin. Amerika Belçika maçının yayınlandığı, bakın farklı bir konu olacak ama ona da değinmek isterim. Yayınlandığı kanalda bir TRT spikeri maç sonunda şöyle bir şey söyledi. Mest oldum. Kendisine şu andan itibaren gerçekten benim için bir idoldür, hayranlık duyuyorum. Hani spikerlik yapma gibi bir planım şu an için yok ama netice itibariyle aynı sektördeyiz. Kendisine buradan bizleri dinliyorsa selamlarımı, kucak dolusu sevgilerimi yolluyorum Burak Alacı olarak. Gerçekten de hayranlık duydum. Eğer son anda bir değişiklik olmazsa Belçika çeyrek finalde. Müthiş bir cümle, müthiş bir tepki. Amerika'da maçı anlatırken yapmak bunu gerçekten çok büyük hareket. Kendisini kutluyorum. Yani haksızlıklara sessiz kalmak da bir yere kadar. Bulunduğum pozisyon itibariyle işte medyada, işte burada şu an yayını kaç bin kişi dinliyor bilmiyorum. Anlık dinleyicinin 100 binin üzerinde olduğunu tahmin ediyorum. Ya burada tabii ki insanları kutuplaştırıcı ya da manipüle edecek şeyler söylemeyi ben tercih etmem. İşim bu değil çünkü benim. Kimseyi manipüle edince elime bir şey de geçmez. Ama haksızlıklara ses çıkartmak bence çok önemli. Burada yeteri kadar eleştirdiğimizi de düşünüyorum o FIFA'nın makus kararını. Maçın spikerini de ayrıca kutluyorum. İsmini de tekrardan bir bulmak isterim. Affınıza sığınarak birkaç saniyenizi rica ediyorum. Özkan Bey soyadı neydi onu hatırlamaya çalışıyorum şu anda. Onu bir bulalım. Dediğim gibi kendisini kutluyorum, kendisini tebrik ediyorum, kucak dolusu sevgilerimi yolluyorum. Gerçekten çok büyük bir hareket yaptı. Hemen bakalım. Özkan Öztürk. Çok da bu arada maçlardan adını duyduğum, sosyal medyada da gördüğüm bir isimdi ama işte isim soyisim hafızası çok kuvvetli olmadığı için bir karışıklık oldu. Kendisini gerçekten bir ikondur bence artık Türk spor medyası için. O hareketiyle birlikte bu hareketin unutulmaması lazım. Burada bazı şeylerden ders çıkartmak için bazı şeyleri unutmaman gerekiyor. Bu anlamda çok güzel bir hareket yaptı kendisine. Dediğim gibi buradan sevgiler. Yaklaşık 8-9 dakikamız kaldı. WhatsApp hattımızı bir hatırlatalım. Katılım sağlamak isteyenler varsa şayet. Son bir köprüden önce çıkış olsun. 0538-052-1487. Tekrar ediyorum. 0538-052-1487 ne olur. Radyo Spor WhatsApp hattında programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bekliyorum. Süremiz yettiğince burada sizlerden gelecek cevapları da yanıtlandırmaya gayret göstereceğiz diyelim. Devam edelim. Burada bir gelişme olmuş FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi ile NBA Europe projesi arasında. Şimdi NBA Europe projesi patlayacak gibi duruyor. Bunu daha önce söylemiştim. Bir yıl önce konusu açıldığında da söylemiştim. Bu konuda da gayet isabetli tespitler yaptığımı düşünüyorum. Zaman sanırım beni haklı çıkartıyor. Demiştim ki bu ölü doğacak bir organizasyon. Büyük takımlar, Euroleague takımlarını zaten hani amiral gemisi olan birkaç takımdan en azından iki tanesini almadığın sürece Euroleague'deki taşlar yerinden oynamayacak. Euroleague'de bütün takımlar lisansını devam ettirme kararı aldı. Futbol takımlarına bazı girişimler oldu. Bir basketbol takım maçında hareket gelsin. İşte Manchester United, Paris Saint Germain, Manchester City gibi takımları onlardan red aldılar. Şu an FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi 2.0 sürümü yapacaklar. Ya da işte bir başka bir yere şubesini açacaklar. Çok gelişecek bir profil yok oradaki takımların da. Kapasitesi belli. NBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek tüm kulüplere Avrupa'da kurmayı planladığı yenilik projesi hakkında bir toplantı gerçekleştirdi. Basketbol Şampiyonlar Ligi CEO'su Patrick Kamninos, kulüplere yaptığı bildirimlerde Basketbol Şampiyonlar Ligi finalistlerinin yeni ligin ilk sezonunda katılma hakkı kazanacağını açıkladı. Bu çok büyük bir lütuf bu arada. Aman diyeyim. Şimdi millet birbirini kırmasın. NBA Avrupa'ya katılabilmek için. Yani

0: Gerçekten bence çuvalladılar ya. Bu arada çuvallamalarına da sevindim. Avrupa basketbol gerçeklikleriyle NBA basketbol kültürünü birbirine katmamak lazım. Biz zaten NBA'den farklı olduğu için açık söyleyeyim Avrupa basketbolunu seviyoruz. İşte Dünya Kupası'nda da görüyorsunuz. Yani bunu bir TV reality show'una çevirmeye gerek yok. Uzun uzun molalar, 3 dakika molalar, işte futbol su molaları getirdiler. Maçlar 4 çeyrek oynanıyor. İnanılmaz gerçekten. Yani işte devre arası gösterileri, jonglörler çıkıyor, biri ağzından ateş püskürüyor, tek tekerli bisikletler, müzik grupları. Ya basketbol böyle bir şey değil ya. Avrupa'da bunu ciddiye ele alıyorlar. O yüzden Amerikan spor bakışına buraya gelmesinin ben sağlıklı olmayacağını düşünüyorum. O yüzden NBA Avrupa'nın şu an içinde bulunduğu problemli durumdan bir basketbol sever olarak memnun olduğumu söyleyebilirim. Şimdi tutup bir sene sonra NBA Avrupa projesi başlar. Buradan 2-3 takım gider, röportaja gideriz. Abi NBA Avrupa nasıl falan, hani böyle bir gaza geliriz diye espri yapacağım ama çok sıcak bakmadığımı söyleyebilirim. O yüzden açık açık da konuşuyorum. Hiç lafımı sözümü esirgemeye gerek yok. Netice itibariyle buraya zaten fikirlerimizi satmak için, fikirlerimizi sunmak için geliyoruz. O yüzden çok da politik doğruculuk yapamayacağım. Sevmem. NBA Avrupa'ya katılacak Türk takımları da vardır. Hepsinin görüşüne ve alacağı karara saygı duyuyorum. Ben NBA Avrupa'nın başarılı bir organizasyon olacağını düşünmüyorum. İhtimal vermiyorum. Euroleague'i geçme ihtimali zaten hiç vermiyorum. Bu şekilde NBA Avrupa ile alakalı negatif hislerimi de sizlerle paylaşmış olayım. Ramazan Bilir yazmış. Sayın Burak Alaca, adaletli davranıp İsrail takımları için de bundan sonra insanlığa zulmeden ülkelerin takımları için de aynı tarafta durduğunuz için size çok teşekkür ediyorum. Yani şey değil. Ne denir ona? Burada elbette karar merci biz değiliz. Benim söylediğim her şey de doğru olmak zorunda değil. Ben sadece şundan yanayım. Bir standart olsun. Biri bir turnuvadan bu gibi makus sebeplerle, bu gibi acı verici sebeplerle men ediliyorsa aynı pozisyonun içerisinde, aynı konjonktürde bulunan farklı takımlar da men edilsin. Ben adaletten yanayım. Yani o terazi bir kere şaşarsa geçmiş olsun. Mesela şey de ilginçtir, bilirsiniz. Mitolojide şey vardır. Lady of Justice. Hatta Metallica'nın mesela Injustice for All albümünde kapakta da yer alır kendisi. İnsanlığın var olduğu günden bu yana en muzdarip olduğu şey adalettir. Bu arada bu şey değil, hani adalet sağlamak etmek anlamında değil. Mutlak adalet diye bir şey yoktur çünkü, hani bu tamamen felsefi bir noktadan, psikolojik bir noktadan söylüyorum. Bunun mutlak bir karşılığı yoktur. İşte anayasalar vesaire zaten bu yüzden var. Ben dediğim gibi en azından eşitlik olursa bir problem olmayacağını düşünüyorum. Adalete en yakın noktaya gelebileceğimizi düşünüyorum. O teraziyi şaştırmamak lazım. Euroleague, FIFA, özellikle FIFA son dönemde kendilerine de çok tepkiliyim. Euroleague, FIFA, bazen UEFA gibi organizasyonlar bu teraziyi bazen şaşırtıyor. Bir tarafa parayı fazla koyunca dengesi bozuluyor. Bu artık doğru bir teşbih oldu mu onu da size bırakıyorum ama bir tarafa fazla iyi koyup parayı fazla bastırınca terazinin dengesi bozuluyor. Bazen öncelikleri de iyi ayarlamak lazım. Sporun etiği her şeyden önce futbolun, basketbolun Avrupa'daki kültürüne sahip çıkmamız lazım. Amerika'da Dünya Kupası yapacağım diye Amerikan futbolu basketbol maçına çevirdiler. Dediğim gibi su molası diye bir şey atmışlar. 4 çeyrek maç oynanıyor. Geçenlerde hangi maçtaydı? Azteca Stadyumunda mesela İngiltere-Meksika maçı 17 derecelik bir havada oynandı. Gayet de serindi ama rakım da yüksekti ama su molası otomatik verildi. Neden? Reklam geliri. Sporun kültürüne sahip çıkmamız lazım. Futbol Avrupa'da 100 yılı aşkın süredir oynanıyor İngiltere'den başlayarak. Basketbol tabii ki Amerika'da ilk önce faaliyet göstermiş ama Avrupa'da farklı bir şekilde evrilmiş bir spor branşı. Kültürüne sahip çıkmazsan, kültürünü satarsan günün sonunda sen de herkes gibi olursun. Bu şu an hepimizin eleştirerek baktığı Amerika gibi olursun. Televizyonu açtığında sen ya da stadyuma gittiğinde orada futbol oynamak için değil, para kazanmak için organize edilmiş bir müsabakada sen de orada o kapitalizm zincirinin bir halkası olursun. Maça bilet işte zaten para verip gidiyorsun. Orada harcamalarını yaparsın. Bol bol reklam izlersin. İşte stadyumlarda devre arası reklam filmleri izlersin falan filan. Televizyonu açarsın, reklam izlersin. Ama bu böyle bir şey değil. Biz futbolu ben kendi adıma söylüyorum bunu. Genel kanı da böyledir. Ben futbolun full endüstriye vurmadığı dönemi daha çok severim. Bilmiyorum ne düşünürsünüz. Diyelim, devam edelim. Son bir mesajımız var, onu da alalım. Yaklaşık 2 dakikamız var. Batıkan abiyle yine zor duruma düşürmeyelim kendisine. Özkan Öztürk'ün böyle güzel çıkışları var. 2 sene önce Avusturya maçında Mert Günok bir kurtarış yaptı. Ahtapot musun, örümcek misin diye hafızalarda iz bırakmıştı. Ama bu ABD ironisi bence yılın olaylarından biri olabilir demiş sevgili Mustafa Demirkaya. Yani benim nezdimde medya açısından, özellikle maç anlatımları açısından, ben çok bu arada maç izlerken anlatımlara da dikkat etmem. Genelde maça odaklanırım. Hani o yüzden soy isim vesaire de karıştırdım. Çok iyi spikerlerimiz var bu arada. Ondan kaynaklı söylemiyorum. Sadece ben çok dikkat etmem. Çok başarılıydı. Orada tabii Belçikalı oyuncuların özellikle Lukaku'nun golünden sonra yaptığı dans da ironikti. Şimdi daha detaylı konuşmayalım buraları. Denizli'den Atilla Bey bir eleştiride bulunmuş. Program yaklaşık bir dakika sonra bitecek. Bir memnuniyetsizlik durumu varsa da affınıza sığınıyorum. Tabii ki her türlü eleştiriye de açığız. İzmir'den Ayhan Bey yazmış. İkidir yayını kaçırıyorum. Umarım hafta sonu kaçırmam. Hafta sonu görüşmek dileğiyle diye. Selamlar, sevgiler sizlere de. Hafta sonu her zaman beklerim. Saat cumartesi ve pazar günleri 10-14 arasında buradayım. Bakalım şimdilik bu kadar mesajlarımız. Teşekkür ediyorum katılımınız için, mesajlarınız için. Bugünlük 6. adamdan bu kadar diyelim. Burak Alaca YouTube kanalına abone olarak bana destek olabilirsiniz. Son olarak bu hatırlatmayı tekrardan yapayım. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
1: Burak Alaca'yla 6. adam sona erdi.
2: Radyo Spor. Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
4: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
5: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar resmi eğlence sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
6: Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
7: Bankam Tombank kartıma bin. Umran Oto Ekspertiz.
2: Radyo Spor. Reklam.
8: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
2: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
1: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
2: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey'e şu konuda katıldığını söylemiş.
1: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
3: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'a telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
4: Merhaba.
3: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz.
4: Merhabalar, merhabalar abi.
3: Yağız Saboncuoğlu telefon attığında... Yağız merhaba.
1: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
3: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
1: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi.
5: Radyo Spor! Radyo Spor! Radyo, radyo, radyo, radyo Spor!
0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538-052-1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
5: Radyo Spor
1: 0538-052-1487. Radyo Spor, sporun tek adresi. Ali Erim ve Genco Boran'la Hat-Trick başlıyor.

0: Evet, Hattrick programına hoş geldiniz sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Ben Genco Boran, sizlerle birlikteyim. Bugün yarım saat birlikte olacağız. O yarım saatinde böyle güzel hızlı hızlı kullanacağız. O ilk yarım saatimizin, daha doğrusu tüm yarım saatimizin ilk 10 dakikasında Mehmet Ali Selışık bizlerle birlikte olacak. Yaklaşan bir Almanya MotoGP Grand Prix'si var. MotoGP ile ilgili kendisinden bilgiler alacağız. Beklentilerimiz ne olmalı? Kendisinin beklentisi ne olmalı? Toprak Razgatlıoğlu'nun beklentisi ne olmalı? Hepsini şimdi Mehmet Ali Selışık'la konuşacağız.
1: Elf motor yağları iki tekeri sunar.
0: Evet Mehmet Ali, merhaba.
2: Merhabalar.
0: Nasılsın, iyisin?
2: İyi, keyifler yerinde. Her zaman bir yarış haftası olduğunda keyifler yerinde oluyor zaten.
0: Fikstür yoğun değil mi? Yani benim böyle Formula 1'i ben takip ederken mesela aynı kıtadaysa 2 haftada bir olurdu. Ayrı kıtadaysa 3 hafta anca taşınmaları olurdu. Ama galiba bu fikstür hem MotoGP hem Formula 1 bayağı yoğunlaştı gibi.
2: Biraz erken başlıyor, geç bitiyor bir de. Şöyle de bir durum var tabii. Takvimin genişleyebilmesinin 2 tane yolu vardı. İki tane sebebi vardı daha doğrusu. Bir, ciddi parayla birlikte ülkelerin takvime girebiliyor olması ve onun masraflarının karşılanabilecek olması ya da bunun bir şekilde mantıklı hale gelebilmesi. Aynı zamanda da tabii ki takvimin normalde biteceği, sezonun biteceği mevsimlerde veya daha erken başlayabileceği zamanlarda yarış yapılabilecek iklime sahip olması. Orta Doğu yarışları, Arap Yarımadası'nın yarışları bu iki şeyi de karşılıyor olduğu için o tarafa doğru bir genişleme oldu. Ama diğer taraftan MotoGP özelinde bakarsak hazır yaz arasının da hemen öncesindeyiz. Takvimde değişik sıkışıklıklar ve açılmalar var şimdi. Yaz arasına giriyor gibiyiz. Bu yarış hafta sonu Sachsenring'le Almanya ile birlikte. Ondan sonra bir 3 haftalık boşluk var. Bir İngiltere Grand Prix'si var. Britanya Grand Prix'si var daha doğrusu Silverstone'da. Sonra bir 4 haftalık boşluk daha var. Ya da bu boşluk tam şeyini bir iki hafta boşluk var, üçüncü haftasında yarış, neyse. Ya bir tane böyle 5 haftalık blok bir yaz arasındansa bir ikiye bölünmüş gibi değişik durumlar da var. Diğer taraftan şey tabii bu yıl çok etkiledi. Hem Formula 1'i hem Dünya Dayanıklık Şampiyonası'nı da bir yere kadar sanıyorum etkiledi, yanlış bilmiyorsam. Bir de MotoGP'yi de tabii ki etkiledi. Özellikle İran ve diğer Arap Yarımadası'ndaki ülkelerin gerginliği. Tabii. İşte Bahreyn Grand Prix'sinin tekrar takvime dönmesi Formula 1'de konuşuluyordu. Dün İran Bahreyn'e füze atmış tekrar falan. Oraları Evet, ne olacak? Bir de kaybetmek istemiyorlar. Takvimde yarış sayısı açısından bir problem yok. Covid zamanında gördük, bilgiler taze diye söylüyorum. 15 yarıştan daha fazla olduğu sürece genellikle dünya şampiyonası olarak kabul görüyor. O limit genellikle orası gibi yani. Tescillenebiliyor. İşte farklı kıtalarda, en azından iki farklı kıtada yarışılması gerekiyor falan. Aslında ihtiyaç yok ama maddi açıdan ihtiyaç var. O yarışları da yapmak istiyorlar.
0: Oraları da en paralı yerler diye tahmin ediyorum.
2: Evet, çok ciddi. Yani piyasayı çok yükselttiler, hatta öyle söylemek lazım.
0: Peki pistin adını sen söyledin ama bir daha senden duyayım, yanlış söylemeyeyim.
2: Sachsenring.
0: Sachsenring. Ben tabii artık o kadar eski kalmış ki ben de gelirken bakıyorum acaba Hockenheim'da mı yoksa neydi, bir tane daha vardı.
2: Nürburgring var bir de.
0: Nürburgring acaba bunlardan biri mi dedim, değilmiş.
2: Zamanında ama motosiklet dünya şampiyonasına ikisinin de ev sahipliği yapmıştı var. Hatta dönüşümlü yarıştıkları zamanlarda var Hockenheim'de, Nürburgring'de.
0: Hockenheim'de o düzlükte kaç yapıyorlardı?
2: ben Hockenheim'de MotoGP'ye yetişecek yaşta değilim ama şeyde Hockenheim'in eski halinde bir de o düzlük olduğu yerde Formula 1'de sezonun en fazla şeyi.
0: Tabii, hız rekorlarının kırıldığı yerde. Doğru, o yüzden merak ettim.
2: Güzel bir eski, o kadar güzeldi hakikaten.
0: Kesinlikle. Peki bu pistte adını sana söylemen için bırakayım. Toprak ve motoru için ne bekleyebiliriz?
2: Evet. Hatta İngilizler Sachsenring diyorlar. Sachsenring galiba tam doğrusu da. Yani ben de çok şey gibi özgüvenli bir şekilde söyledim ama Almanca bilenler düzeltecek seyircimiz varsa.
0: Hüseyin dinliyorsa hemen söyler şimdi.
2: Göndersinler, evet. Burası toprağın 2014 yılında Rookies Cup'ta yarıştığı bir pist aslında ama ondan sonra yolları pek kesişmiyor. Çünkü Grand Prix yolundan ziyade biraz daha Superbike tarafına doğru gittiği için toprak tekrar bir daha burayla çok bir münasebeti olmuyor. O zamanlarda bu arada işte şu anki dünya şampiyonları Joan Mir'e karşı, Jorge Martin'e karşı falan kazanıyor. Özellikle Jorge Martin'le iki yarışta da üst üste aynı podyumu paylaşıyorlar, öyle söyleyeyim. Ama toprak şu anda MotoGP'de olduğu gibi o zamanda da gridin en uzun sürücüsü. Ya o motosikletler 250 cc'lik motosikletler ağırlığın ve ekstra uzunluğun ciddi dezavantajlı olduğu yerler. Ona rağmen başarılı olmuştu burada. Bir podyum, yani iki podyum, bir galibiyet, bir üçüncülük elde etmişti. Şimdi Yamaha'da da benzer bir durum var. Şimdi Toprak hala gridinin uzun sürücüsü bu arada boy olarak, ama tabii o dezavantajı biraz azalsa da Yamaha'da yine kullandığı makinede de bir dezavantaj var. Fakat
0: ilginç.
2: Antrenman seansında Yamaha'da fena bir hız yok gibi göründü. Şimdi düzlük hızı yok. Dolayısıyla düzlük hızının önemli olmadığı bir yer burası. Çok kısa bir düzlüğü var. Yani o yüzden de Yamaha'nın o dezavantajını kapatıyoruz. Ama diğer taraftan çok inişli çıkışlı. Çekya'da konuşmuştuk zaten, Çekya Grand Prix haftasında. Yokuş yukarı olduğu zaman da Yamaha'nın şu anki yeni motoruyla alakalı bir takım eksiklikleri var. Fakat akıcı, özellikle toprağın ilk sektörde biraz daha yeteneğin ön plana çıktığı motosikletin biraz daha ikinci planda kaldı. Çok kısa bir ilk sektör. Orada iyi işler yaptığını gördük. Açıkçası biraz Yamaha'nın performansına bakıyor. Fakat Yamaha'nın ilk 10 kovalayabileceği bir yerde Assen'de bıraktığımız yerden devam edebiliriz gibi görünüyor.
0: Peki bu pistin o zaman tabii herhalde bayağıdır burada yarış koşuluyor değil mi? 2014'ten başladın çünkü örnek vermeye.
2: Evet evet, ya 1998'den itibaren Almanya Grand Prix'si burada. Hatta antrenman yayınında da yine sevgili İzgecan Günal'la sohbetini yaptık. Doğu Almanya'da yer alıyor burası ve Berlin Duvarı yıkıldıktan sonra buraya bir spor tesisi yapalım ve güzel yapalım diye yapılmış bir pist. Normal şartlarda 1960'lardan 70'lerin hemen başına kadar bir Doğu Almanya Grand Prix'si, Demokratik Almanya Grand Prix'si yapılıyor burada. Fakat o biraz daha eski şeyde, hani köylerin arasındaki yollar gibi biraz daha. O zamanlar güvenlik önlemleri de o kadar yüksek değil motosiklet dünyası şampiyonasında.
0: Anladım.
2: Bir tesis olarak 1998'den beri Almanya Grand Prix'si burada Zassenlik'te yapılıyor.
0: Peki hani mesela Formula 1'de belli pistlerin belli böyle favori motorları vardır. Hı-hı. Favori işte şaseleri vardır. Bu pistin bir favori motoru, şuna daha uygun lastik olarak, motor olarak, pilot olarak diyebileceğim bir şey var mı? Bir ön plana çıkan bir durum var mı?
2: Var. Marc Marquez hangi motosikletin üstündeyse kazanır. Gerçekten öyle. Çünkü Marc Marquez'in destek serilerinden, hafif sikletten, orta sikletten beri katılıp da kazanamadığı Zarsenlik haftası çok az zaten. Çok uzun zamanda, ilk sakatlığını geçirene kadar 10 yıldır şey olmuyordu, geçilmiyordu alt serilerde dahil olmak üzere. 2020'de çok büyük bir sakatlık geçirdi. Zaten Covid'den dolayı yarış yapılmamıştı. 2021'de o sakatlıktan, kol sakatlığından tam anlamıyla dönmüş olmamasına rağmen çok duygusal bir galibiyet elde etti. 2022'de aynı hafta içerisinde artık Honda'da çok kötüye gidiyordu motosiklet olarak. Defalarca kez düştüğü için artık o bir hafta içinde 5 kez birkaç tanesi düşme tehlikesi ile birlikte belki böyle 8-10 tehlikeli an yaşadıktan sonra pazar günü en son düşüşüyle birlikte sakatlıktan çıkamadı. Fakat Marc Marquez sağlığına biraz yakınsa her zaman favori. Geçtiğimiz yılda burada kazandı. Ve bir pistte 10. Premier sınıf galibiyetini elde etmek için çıkacak. Bunu da yapmaya çok yakın gibi görünüyor Marc Marquez.
0: Valla şimdi yanlış söyleyebilirim ama önümde bir ilk galiba sıralama derecesi var. Hı hı. Bugün mü yapıldı? Hı hı hı. Marc Marquez ikinci. Hı hı. Birinci Fernandez olmuş. Hı hı. Ama tabii tahmin ediyorum ki bunlar çok belirleyici olur mu? Yoksa yarış vaktine yaklaştıkça...
2: Serbest antrenman çok belirleyici değil. Biraz daha işte hafta sonunun ilk hazırlıkları. Biraz ayarları bulalım. Motosiklet nasıl, aynen, olmalı? Bir sonraki antrenman seansı sıralama turları için de önem arz ediyor. Çünkü oradaki ilk ona girenler direkt olarak sıralama turlarının ikinci seansına, yani pol için mücadele edecek ilk sıradan başlama mücadelesine dahil oluyorlar. Diğerleri elenerek geliyorlar.
0: Peki toprak için ne bekleyebiliriz?
2: Tek tur performansını bir bugünün geri kalanındaki 16'daki seansta göreceğiz açıkçası.
0: Ben de bir bakayım.
2: Nispeten biraz daha yavaş başladı tabii ki ama 16. çok iyi hızlanıyor. 16. sırada Jack Miller'la karşılaştırırsak, takım arkadaşımızla karşılaştırırsak arada hala hızlanabileceği en az bir yarım saniyesi var gibi görünüyor. Tek turda ideal turunu yapabilmesi için.
0: Jack Miller 5. olmuş.
2: Evet, çok iyiydi. Yani Yamaha'da bir öyle böyle potansiyel var. Tabii sıralama turları... performansı biraz o zamanki zemin şartlarına bağlı olacak. Şu anki lastikler biraz daha orta, daha hızlanılabilecek yumuşak lastiklerle belki diğer motosikletler, diğer haftalarda da gördük çünkü bunu, daha hızlanabilecek lastiklerle daha da hızlanıyorlar. Yamaha biraz daha hızlanmış oluyor. Bu sefer çok geride kalmış oluyor. Bazen yanıltıcı olabiliyor antrenman seansları. Ama bu işte antrenman seansı olacak. Yani bugün 16'da Esport 2'den izleyebilecekleri değerli izleyicilerimizin seansında biraz daha sıralama turlarının da bir hazırlığı olacağı için son 15 dakikasında özellikle biraz daha göreceğiz. Tabii bir taraftan toprağın en önden veya önlerden başlama gibi bir ihtiyacı iyi bir sonuç için yok. Bunu Assen'de de gördük. 22. sıradan, son sıradan başladı hem sprint hem ana yarışa. Ana yarışta çok hızlı bir şekilde önlere gelmişti. Bir mekanik arızayla yarışı bırakmak zorunda kaldı. Fakat toprağın yarış temposu ve yarış kabiliyeti çok yüksek. O yüzden iyi bir hafta sonu olacağını tahmin ediyoruz. Keyfi de yerinde gibi görünüyor açıkçası. Yarış öncesi açıklamalarında da güzel açıklamalarda bulundu. Olumlu bakıyor bu hafta sonuna. Tabii Türk motor sporları tarihi açısından bakıldığında da burada galibiyetler, podyumlar, başarı elde edilmiş. Deniz Öncü özellikle burada hem Moto3'te hem Moto2'de hem de yine Rookies Cup'ta galibiyetler elde etti. Bu hafta sonu o da Moto2'de yarışıyor sonuçta. Mutlaka bir bilgi alışverişi oluyordur.
0: Tabii.
2: Genelde toprak da bir tavsiyeleri veriyor ama burada denizden de alabileceği doneler mutlaka vardır. Sanki keyfi yerinde gibi görünüyor. Güzel bir hafta sonu olabilir gibi düşünüyoruz. Assen'de olmayan, gelmeyen sonucu belki bu sefer yakalayabiliriz ilk onu.
0: İnşallah öyle olur. Peki cumartesi, pazar günleri yarış saati ve kanalı...
2: Tabii hemen programdan bahsedelim.
0: Aynen, programdan izlemek isteyenler için.
2: Bugün bir kez daha söyleyelim, 16 ile 17 arasında antrenman seansı olacak, onu zaten söylemiştik. Cumartesi günü yine sabah erkenden başlıyoruz. 11.10'dan itibaren başlıyoruz. İkinci serbest antrenman var. 11.50'de sıralama turları var. Ardından 14.40'da yine bir başka milli sporcumuz, az önce adını da geçirdik zaten. Burada daha önce Grand Prix galibiyeti elde etmiş Deniz Öncü'nün Moto2 sıralama turları var 14.40'da. 16'da sprint var MotoGP'de. Toprak Razgatlıoğlu hafta sonunun ilk yarışına çıkacak. Daha kısa bir yarış sprint. Onun dışında pazar günü de tabii ki yine Moto3 ile birlikte başlıyoruz. Moto3'te temsilcimiz şimdilik yok. Onları mezun ettik çünkü yukarılara doğru. Ama 12'de keyifli bir yarış izlemek isteyenler için burada sizleri bekliyor olacağız. Moto3 yarışıyla başlayacağız. 13-15'te Moto2 yarışı var. Deniz Öncü yarışacak. Ardından iki teker yarış önü programımız var 14-15'te.
0: Harika.
2: Yarış 15'te, yarış bittikten sonra da 16-16-30 arasında aşağı yukarı yine yarış sonu programımız var. Ha, diğer taraftan Esport Plus'ta da Superbike Dünya Şampiyonası var. Orada da tabii Süper Sport'ta sevgili Can Öncü ve Superbike kategorisinde de sevgili Bahattin Sofuoğlu yarışıyorlar.
0: Peki, mikrofonların başında da Mehmet Ali Sel Işık olacak. Eklemek istediğim bir şey var mı?
2: Var. Sevgili İzgecan Günal'la birlikte olacağız MotoGP'nin bütün seanslarında. Keyifli bir şekilde yine bu hafta sonunu değerlendireceğiz. Özellikle stüdyo programlarıyla birlikte çok daha çeşitlendirmeye çalışıyoruz. Güzel bir yayıncılık ortaya koymaya, sporcularımızı desteklemeye çalışıyoruz. O yüzden bizlerle birlikte olurlarsa seyircilerimiz de bizi mutlu ederler.
0: Kesinlikle seyircilerimizin, izleyicilerimizin desteğini bekliyoruz. Mehmet Ali Sel Işık, çok teşekkürler.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Elf Motor Yağları iki tekeri sundu.
3: Radyo Spor.
4: Ali Erim ve Genco Boran'la Hattrick devam edecek.
3: Radyo Spor.
5: Reklam.
6: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Trendyol Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında. Radyo
1: Spor. Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Ali Erim ve Genco Boran'la

0: Birlikteliğimiz devam ediyor sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Hattrick programında Genco Boran sizlerle birlikteyim. Ali Erim 14.30'da Esport ve Radyo Spor ortak yayınında Dünya Kupası özel programında olacağından dolayı bugün ben tekim, 15 dakika daha birlikteyiz. Mesajlarınızı görüyorum. Çok Dünya Kupası sorusu var ama zaten yaklaşık 12 dakika sonra Dünya Kupası programı başlayacağından dolayı Esport ve Radyo Spor ortak yayından ben biraz ligimizle ilgili gelişmelerden bahsetmek istiyorum. Şöyle bir ortamı ısıtayım. Ben Amerika'dayken öyle şey başlar yani. Ben Amerika'dayken hakikaten öyle oldu ama Dünya Kupası'nı takip ediyorken diyeyim. Kulüplerimiz tabii ki transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bazılarında transfer görüşmeleri sonuçlanırken bazıları görüşme aşamasında, bazılarında hiç ses seda yok. Tabii taraftarlar bu konuyla ilgili biraz şikayetçi olabiliyor ama şu anda en verimli gözüken takım Beşiktaş gibi gözüküyor. Dün Salih Özcan'ın da gelmesiyle birlikte işte Nubel Kale'ye, Ottara, Doğan isimleri ve yani hakikaten İtalyano yönetiminde Beşiktaş çok böyle ne yaptığını bilen, çok böyle bir rayına oturmuş, taraftarını bir dahaki sezon için fazlasıyla ümitlendiren bir sezon başlangıcı, en azından transfer yaz dönemi geçirdi ve geçirmeye de devam ediyor. Bunun haricinde Fenerbahçe'ye baktığımızda tabii ki eski oyuncuları, ki geçen sene İspanya'da harikalar yaratan Vedat Muriç transfer edildi. Nathan Ake benim aslında çok beğendiğim, gerçekten City'de ve Hollanda milli takımında çok beğendiğim bir isim Nathan Ake, ama fazlasıyla sakatlanan bir isim. Yani çok fazla sakatlık yaşayan, sürekliliği konusunda biraz soru işareti bırakan bir isim, ama oynadığında yani 6 numara bile oynadığını gördüm. Stoper oynayan, bek oynayan, savunmanın ve orta sahanın gerektiğinde City'de oynadığından dolayı, City'de çok fazla üzerine gelen böyle zayıf, daha düşük profili takımlara karşı hücum görevini de fazlasıyla yerine getirebilen, ayaklarına hakim bir oyuncu Nathan Ake. Vallahi iyi transferler. Kesinlikle iyi transferler. Amar Diouf bende kapalı kutu. Onu hep beraber göreceğiz. Genç ismi. Trabzonspor'a baktığımızda tabii ki yani önemli isimler var. Çok büyük beklentilerin olduğu isimler var. Thierry Karadeniz gibi tecrübeli isimler var. Samet Akaydın gibi. Ama ben hakikaten Arjantin karşısında oynadığı oyun ve attığı golden sonra Sidney Lopez Cabral'ı çok merak ediyorum ve özel olarak onu da izlemek istiyorum. Çok yönlü bir oyuncu. Sağ bek oynuyor, sol bek oynuyor, açık oynuyor. Açık derken aynı mevkilerin sol açık, sağ açık bölgelerinde de oynuyor. Böyle çok yönlü bir isim. Arjantin maçındaki oynadığı oyun ve attığı golden dolayı heyecanla izlemeyi beklediğim isimlerden biri oldu. Galatasaray'a baktığımızda Galatasaray'da Ogechukwu transferi şu anda en zemini sağlam giden isim gibi gözüküyor. 6-8 numara oynayabilen, benim de Burnley'den takip ettiğim. Yani Burnley'i izlerken vay bu da nasıl bir oyuncu dediğim bir isim değil. İsmine aşinayım. Fakat baktığımda Ogechukwu'nun Burnley'de ve Burnley'den önce Southampton'daki kariyerine maçların 4'te 3'üne çıktığı, sakatlık sorunu olmayan, Southampton'da oynadığı maçlarda ligde toplamda 7 sarı kart, Burnley'de ise 2 sarı kart 1 kırmızı kart gördüğünü gözlemlediğim, notlara baktığımda bir isim. Tabii ki onun da yeri geldiğinde, vaktim olduğunda özel çalışmasına bakacağım ama yani daha bu transfer gerçekleşmiş değil. Şu anda Galatasaray yönetimi bu transfer üzerinde eforunu, çabasını, transferi gerçekleştirmek için sürdürmeye devam ediyor. Ama Galatasaray taraftarı, açıkçası tahmin ediyorum ki, işte Beşiktaş'ın transferlerini saydım, Fenerbahçe'nin transferlerini saydım, Trabzonspor'un, Aral Şimşir'i de söyleyeyim, transferlerini saydım. Açıkçası Galatasaray'ın bu aşamada taraftarının en mutsuz taraftar olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi mesajlar geliyor. Genci abi yayınlar. Senin eski dünya kupalarından anekdotlar paylaşman, ilerleyen yıllarda bu dünya kupasında şimdiye kadar öne çıkardığın bir detay var mı? Diyor Mustafa Demirkaya. Dünya kupası programı yaklaşık 5 dakika sonra, daha doğrusu biz 5 dakika sonra ara vereceğiz ama 14.30'da başlayacak. O yüzden dünya kupası konuşmayı bana değil, dünya kupası özel programına bırakalım. Bakıyorum. Emrah Öztekin sabahki YouTube programınızda da sormuştum 102 platformu YouTube kanalı. Onda merak edenler varsa YouTube'da 102 platform YouTube kanalında hafta içleri ve hafta sonları her gün 11.45'te program yapıyorum 102 platform. Onu şu anda konuşmayalım, iddia üzerine soruları. Sen gittin, Türkiye geri döndü, ne düşünüyorsun? Vallahi üzüldük. Yapacak bir şey yok, üzüldük. Erhan Bey'in bir sorusu var. Yabancı sınırı Türk futbolda ne faydası var? Takımlar yaş sınırı diye yabancı oyunculara çok para vermiş olacak. Yabancı futbolcu kendi ülkesine ne faydalı olsun diye biz onları yetiştirmemiz bence çok saçma. Türk futboluna hiçbir faydası olmuyor. Bu sınırlamalar olan Türk takımlarına oluyor. Paraları boşa gidiyor. Yani katılıyorum. Ben de katılıyorum buna. Bu düzenleme bana da çok sağlıklı gelmiyor. Zaten bu düzenlemenin her sene ya da en fazla 2 senede bir değişikliği de bu düzenlemenin doğru olmadığını, sürekli birilerinin şikayetçi olduğunu bize çok net bir şekilde de gösteriyor maalesef. Galatasaray bu sene biraz sakin kaldı galiba transferde. Dedikodu, oyuncu haberi bile duymuyoruz. Bu konu hakkındaki fikriniz ve düşünceniz nelerdir diyor. Valla ben Galatasaray'ın biraz bende bu konuda soru işareti bıraktığını, hani şunu diyemeyeceğim, sakin olun, çok büyük isimlerle konuşuluyor, Galatasaray transfer sezonunu bomba bir iki transfer yaparak tamamlayacak diyemiyorum şu anda. Çünkü yani Galatasaray Türkiye Ligi'nin son 4 sene şampiyonu, seneye Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacağı da garanti. Hani şöyle bir şey olsaydı, Galatasaray seneye Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılamıyor olsaydı, ön elemeyi geçtikten sonra bir iki oyuncuyla el sıkıştı. O isimler de o kadar büyük isimler ki, Şampiyonlar Ligi'ne katılırsanız o zaman seninle kontrat imzalarız durumu da yok. Çünkü Galatasaray zaten seneye Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak. Galatasaray'ın şampiyonluğu, sürekliliği, istikrarı, 4 sene şampiyonluğu, seneye Şampiyonlar Ligi'ne katılacağı belliyken hala bir isimle anlaşılamamış olması bende soru işareti yaratıyor. Tek aklıma gelen Galatasaray yönetimini acaba şundan dolayı mı transfer gerçekleşmedi diyebileceğim konu, acaba ilgilendikleri isimler Dünya Kupası'nda mücadele ediyor, ondan dolayı mı görüşme yapılamıyor? Ya da Dünya Kupası'ndaki performanslarına göre belki Galatasaray değil de başka seçenekler kapılarını çalar, onlara mı gitmek isterler de Galatasaray'la el sıkışmıyorlar? Tek aklımdaki olabilecek mantıklı soru işareti bu benim. Onun haricinde Galatasaray iyi bir transfer sezonu geçirmiyor gibi bana da geliyor. İyi yayınlar. Ogoçuklu. Burada mesaj yarım kalmış. Nasıl bir farkı olabilir Ugochukwu'nun? Siz Premier Lig'i takip ediyorsunuz. Yorumunuz ayrıca Galatasaray için 10 numara transferi Brahim Diaz'ı çok istiyorum demiş. Beşiktaş'ın bu akıllı planlı hamlelerini sportif direktör Önder Özen'e bağlayabilir miyiz? Tabii ki Italiano ve Önder Özen, aynen öyle bağlayabiliriz tabii ki. İyi yönetilen bir sportif direktörlük yapısının olumlu sonuçları diyebilir miyiz? Sevgiler, kesinlikle diyebiliriz. Orada güzel bir ahenk var. Hem Önder Hoca'yı hem de Italiano'yu, valla işte transfer sezonu böyle yürütülür. Keyifle takipteyiz. Ben de bir spor sever olarak umarım Beşiktaş'ın yaptığı transferler, oyuncular da ülkeye ve takıma hemen adapte olur ki adaptasyon sorunu her zaman bir soru işaretidir takımlarımızda diyelim. Ogochukwu ile ilgili konuşacağım ama bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Şimdi Esport'la birlikte özel Dünya Kupası özel yayınımız olacak. Benden bu kadar. Hafta sonu 14-15 cumartesi ve 14-17 pazar günü iddia kuşağında birlikte olacağız. Sakın Radyo Spor'dan ayrılmayın. Dünya Kupası özel programı sizlerle olacak.
1: Ali Erim ve Genco Boran'la Hat-Trick sona erdi.
2: Reklam. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Kazancım net, Sigortam.net.
4: Radyo Spor!
5: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
6: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
5: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
7: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı, Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay Domino's'um hoş geldin.
2: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin voleybolcularımızın yanında.
1: Vay vay vay vay vay vay Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcaklık geldi, yiyelim şöyle.
0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay Domino's'um hoş geldin.
4: Reklam.
5: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
1: Radyo Spor.
5: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.
6: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
5: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursa
1: Radyo Spor.
5: Türkiye'nin maden suyu Kızılay'ın katkılarıyla Kupa'da bugün başlıyor.
7: Kupa'da bugün bir çeyrek final karşılaşması var. İspanya-Belçika, Ali Yerim ve Can Öndüygü'yle birlikte hem bu karşılaşmayı değerlendireceğiz, hem dün oynanan Fransa-Fas karşılaşmasını, hem de diğer çeyrek final maçlarına göz atacağız. Hoş geldiniz.
8: Hoş bulduk, sen de hoş geldin.
7: Abi telefon belli ettim biraz galiba ama.
9: Evet ya. İspanya şey forması mı, Molero mu?
7: Molero forması, evet.
8: Milli takım forması bulamayan moderatör.
7: Aynen.
9: Güzel, gerçekten öyle oldu. Açmış seni. Sarı bir denizaltı gibi.
7: Sarı denizaltı. Tam layıkıyla oldu yani.
8: Güzel. Güzel. Net İspanya tarafında mısın?
7: Evet, net İspanya.
8: Kupa boyunca mı?
7: Evet.
8: Fransa'nın önüne koyuyorsun.
7: Ya Fransa'nın önüne koymak istiyorum. Koyuyorum diyemiyorum.
8: Yoksa kadrolar elimizde ve Fransa'ya ait bir forma olmadığı için mi öyle?
7: Yok.
8: Onunla alakalı değil, değil mi?
7: Değil. Nasılsınız? Nasıl buldunuz ilk çeyrek final maçını?
9: Abi tek taraflıydı maç olarak.
7: Özet hep olarak söylüyorum çünkü birazdan hem manşetlerimiz hem detaylıca konularımız
8: gireceğiz. Çok uzatmadım.
9: Güzeldi. Güzeldi. Çok uzatmadım. Yetenekli oyuncular sahada hünerlerini sergiledi.
7: Hadi Erim.
8: Valla bence beklenenden çok daha kolay oldu.
7: Daha zor geçecekmiş gibiydi değil mi?
8: Yani genel kanı o yöndeydi. Ben pek öyle düşünmüyordum. Ben 3-0 diye düşünüyordum. Biraz üzüldüm hatta 3-0 bitmedi diye. Puanları alamadım skor oyununda da. Biraz bence stoper ikilisi de etkili oldu Fas'ın bu kadar zayıf gözükmesi.
7: Değil mi?
9: Nazraoui.
7: Yani penaltı olsa belki çok da erken kopup gidebilirdi maç. Öyle bir maç oynandı. Yani bir şutla tamamlayan bir Fas izledik. Sevgili izleyiciler, yayınımız Esport'ta, Esport Plus'ta, YouTube kanalımızda ve Radyo Spor'da sizlerle birlikte ve YouTube kanalımıza mesajlarınızı bekliyoruz. Ve önce Kupa'da bugün gazetemize bakalım manşette neler var. Evet, ilk yarı finalist Maviler. Bugünün gazetesinde ve dünyanın en büyük kim olacak? Artık sadece 7 karşılaşma kaldı. 7. maç, final maçı. Messi ve Mbappe arasında tarihi yarış sürüyor. Bu kez dün de bahsetmiştik. Gol krallığı yarışı gerçekten enteresan bir hal aldı. Bakalım kim zirvede tamamlayacak. Ve bu akşam İspanya-Belçika maçıyla Fransa'nın yarı finaldeki rakibi belli olacak. İspanya mı, Belçika mı? Belçika da son dönemde çok iyi bir oyun sergiledi. İspanya da yavaş yavaş yükseliyor. Bakalım kim kazanacak? Can, yavaş yavaş detaylandıralım Fransa Fas'ı. İlk yarı finalist Maviler. Fas, yani maçın geneline baktığımızda tamam, yani önemli eksikleri de dün bahsetmiştik burada ama hiçbir etkinlik gösteremediği bir çeyrek final maçı oynadı ya.
9: Abi iki taraftan bakılabilir, evet. Fas'ın etkisizliği, Ali abinin bahsettiği Chad Riyad'ın yokluğunda Mazraoui'nin stopere çekilmesi ve turnuvada Fas'ın yıldızı Saibari'nin sakatlığıyla beraber zaten daha güçsüz bir halde çıktılar maça turnuvanın genelinden. Ama diğer taraftan da Fransa o kadar güçlü ki, o kadar eksiksiz ki. Değil yani mi? Bu adamlarla kim nasıl boy ölçüşecek bunu düşünüyorum turnuvanın başından beri. Yani Mbappe'den mi bahsedelim, Doué'den mi bahsedelim, Dembele 5 gol atmış, 2 oyuncusu 5 golü geçen, 24 yıl sonra ilk Dünya Kupası takımı olmuş Fransa 2002 Brezilya'dan sonra. Olize'nin yaratıcılığından mı bahsedelim? Upamecano herkesi yiyor yani. Çizgilere götürüp yiyip tükürüyor.
4: Hani gidip şutla çekiyor.
9: Evet yani geçemiyorsun. Hani geçişte yakaladım diyorsun, Upamecano geliyor seni yok ediyor. Mbappe'yi durdurdum diyorsun, bu adam Mbappe'nin çapraz koşusuyla vuruyor atıyor. İşte yedekten Barcola Şerke giriyor. Orta sahada Moussa Kone canavar gibi top oynuyor falan. Yani bu kadar eksiksiz bir milli takım gördük mü daha önce, onu konuşmamız lazım. Artık bilmiyorum, iki maç kaldı.
4: Ne diyeceğiz
9: diyorsun? İspanya'yı da finali de bir şekilde geçebileceklerini düşünüyorum Fransa'nın.
4: Lerim, 2024 Euro 2024'teki başarısızlıktan sonra, başarısız da demeyeyim gerçi hani yarı final neticede, ama en büyük fark Olise. Takımı Olise monte ediliyor aslında. Ama tamamına baktığın zaman Can'ın saydığı bütün mevkilerde muazzam bir takım var. Gireniyle çıkanıyla. Yani bu takım, bakıyorsun aslında ilk gruptaki maçlarda öyle yüksek vites çok gitmediler açıkçası. Ama her maçı gayet iyi oyunla, güzel gollerle, yıldızlarıyla kazanan bir takım.
8: Dünkü programı ben de yoldaydım, radyodan dinledim. Sen Orkun'a güzel bir soru sordun. Dedi ki hani Fas ne yapmalı Fransa'yı durdurmak için, ne yapabilir dedin. Mesela önde mi bassın dedin. Orkun da güldü, öyle dedi ki ben bu adamları önde basmam dedi.
4: Evet.
8: Mesela. Şimdi ben de dünden beri mesela senin sorunu düşünüyorum. Hani bu Fransa takımını nasıl geçebilirsin, nasıl durdurabilirsin?
4: Biraz da orada Paris Saint Germain Chelsea örneğinden yola çıkarak gittim.
8: Aynen, aynen onu evet. Da söyledim. Çok güzel bir soruydu. Fakat hani savunmada beklesen az önce Can'ın söylediği gibi, yani bir tanesi çözmezse diğeri çözüyor.
4: Diğeri çözüyor.
8: Merkezde mesela Kone bence müthiş fark yarattı düzenli oynamaya başladığından beri. Şimdi kestiği oyuncu Tchouaméni. Mesela Tchouaméni'nin yokluğunu Fransa milli takımı arar diye düşünürdün. Ama dün Kone bence maçın en iyilerinden evet. bir tanesiydi. Böyle turnuva içerisinde zaten ekstra oyuncuyu bulmak da her takım için büyük bir lüks. Fransa onu da başardı bir şekilde. Savunmada Can Upamecano ile başladı. Onun dışında hani Saliba da çok iyi bir turnuva geçiriyor. Kalecileri de çok iyi bir evet. turnuva geçiriyor. Mesela Luka Dean. O da bence yine iyi. Sen onu beceremeyeceksin. O kulağında durmayacaksın. Hiç uğraşma.
4: Durmayacak bence.
8: Durmayacak. Uğraşma. O şunu uğraşma. Şöyle olmayacak dursun. O iş. O iş olmayacak.
4: WhatsApp'tan haberleşeyim.
8: WhatsApp'tan haberleş. Dolayısıyla hani Fransa takımına gerçekten şöyle bir göz atınca, ya bu adamlara karşı ne yapmak gerekir sorusu gerçekten çok teknik ve hani işin teorisini bulsan pratikte nasıl uygulayacağının da ciddi soru işareti olduğu bir durum. Çünkü belki tabii ki teknik adamlar Fransa'nın zaaflarını...
4: Çok çalışmıştık ama yine çalıştığımız yerden evet, gol yedik.
8: Mutlaka teknik adamlar, geliyor. Teknik adam gözüyle bakınca Fransa'nın zaaflarını görüyorlardır ama eldeki kadro o zaafların ortaya çıkartabilecek bir kadro mu? O tartışılır. Zaten bunu yapabilecek sayılı takım var turnuvada. Fransa'nın zaaflarını doğru. değerlendirebilecek. O yüzden de yani Fransa takımı diğer ekiplere göre şu an kendini çok farklı bir yerde konumladı. Ayrıca sen az önce ne dedin? Belki grup aşamasında çok iyi gözükmediler. Ancak grup aşamasında zaten bence hiçbir takım, yani turnuva için iddialı olan hiçbir takım gaza sonuna kadar basmadı. Bir evet. turnuva oynadıklarını farkındalar ve yavaş yavaş bence o inmeyi yükseltmeyi düşünmüşler, planlamışlar. Dün ben Fransa takımını izlerken, bilmiyorum katılır mısınız? Bireyselde her oyuncunun fiziksel olarak çok diri olduğunu gördüm.
4: Evet, %100.
8: Bayağı iyilerdi. Yani topla topsuz, topu alanı, driplingleri, ikili mücadelelerdeki güçlere bakınca yani bu Fransa takımı bayağı korkutucu. İşte sen de yakından takip ediyorsun. Ben de arada bakmaya çalışıyorum. Mesela BBC'de bugün yorumlar yapılmış Fransa karşılaşmasından sonra. Tarihin en iyi Fransa'sı diye konuşuyorlar. Evet. Çok da fazla itiraz edemezsin. Eleme turlarında gol yemediler. Mesela İspanya turnuvada gol yemedi. Fransa eleme turlarında gol yemedi. Yedikleri zaten hani gol Norveç'ten 3-0'dan sonra olmuştu galiba bir tane gol.
9: Senegal'den
8: 2-0'dan sonra hani 2-0'ı bulduktan sonra anında böyle bir konsantrasyon kaybıyla gol yemişlerdi. Yani çok dengeli takım. Hücumu çok ön plana çıkartılsa da savunması da çok iyi. Bütün Dünya Kupası'nda 2026 Dünya Kupası'nda Fas'ın dünkü ilk yarı performansı kadar kötü hücum performansı yokmuş.
4: Evet, evet.
9: Şut yok muydu? Var mıydı?
8: Bir şut.
4: 90 dakika bir şut zaten.
8: İsabetli bir şut.
4: İsabetli bir şut.
8: İsabetli evet. Şut. İlk yarıda sadece bir deneme var. İlk 45 dakikada. O senin söylediğin şut da dakika 84-85'te ceza sahası dışından gelen
9: çıkarıyor.
8: Şut. Yani o dakikaya kadar Manyan'ı görmedik neredeyse. Hücum performansına bakıyorsun. Daha maçın başında Mbappe'nin şutu var. Ondan sonra Upamecano'nun kafası var. İlk yarıda Luka Dean'in direkten dışarı çıkan topu var. Bir de kaçan penaltı var. Şimdi bu Dünya Kupası çeyrek finalindeki ilk 45 dakika hücum performansı.
4: Aynen.
8: İşte az önce sen dedin. O ilk gol gelse, yani ilk gol gelse erken o kadar rahat belki kopartacaklar ki karşılaşmayı. İkinci yarıda gol geliyor. Hemen 5-6 dakika sonra ikinci golü buluyorlar. İkinci golü bulduktan sonra hücum etmelerine gerek kalmıyor. Ve Rolanti de maçın 65-66'dan sonra maçın ikinci bölümünü, yani 2-0'dan sonraki bölümünü Rolanti'de oynayıp Fas'a güle güle diyorlar. Şimdi böyle ben anlattıkça ben korkuyorum. Ciddi söylüyorum bak. Yani mesela bakıyorum şimdi hani yollarında İspanya var. Ondan sonra da kim var? İşte orası
9: Arjantin, İngiltere, İsviçre.
8: İsviçre, Norveç var. Norveç. Bir de kim durdurabilir? Mesela ben Arjantin'i destekliyorum biliyorsun. Ama şu Arjantin takımıyla bu Fransa takımı oynasa
4: yani ya, önceki maçtaki gibi mucize olması lazım.
8: Yok yani.
9: Belki İngiltere, belki. Yani
8: çok zor.
9: Zor.
8: Çok zor. Ben dün çok etkilendim Fransa'dan. Evet, Fas'ın tabii ki en önemli hücum silahının olmaması etkiledi mi? Etkiledi. Bu stoper ikilisi etkiledi mi? Etkiledi. Kabul. Bunlara hiçbir itirazım yok. Ama yine de bu kadar kolay olmaması gerekirdi bir Dünya Kupası çeyrek final eşleşmesinin. O yüzden benim biraz Arjantinli olarak gözüm korktu.
4: Gözüm korktu.
8: Dünkü karşılaşmada. 3.68 içi yaratmış.
9: Evet.
8: Fransa. Fas'ın XG'si 0.14.
4: Bir yine birisi dedi galiba dikkat çekici. Bu önceki Dünya Kupası yarı finalde yine 2-0 yenmişti ya Fransa. Orada da yine toplu oynama yüzdesini Fas'ın daha yüksek. Hatta evet, bayağı yüksek. 61-39'du. Burada da 52-48 pas ama aslında diyor toplu oynamaları diyor dilimlemek lazım. İlk 60 dakika aslında Fransa neredeyse 70-30 gibi oynadı.
8: Tabii, tabii.
4: Skordan sonra onlar da bıraktı. Yani ortalama olarak.
8: Fas da çok iyi bir Dünya Kupası geçirdi. Bence Fas'ın en etkileyici tarafı farklı oyunları iyi oynayabilen bir ekip olması. Evet, evet. O da şöyle mesela Hollanda maçını düşünün. Hollanda maçında ki Hollanda gruptan iyi rüzgar olarak çıkan bir evet, Hollanda'ydı. Topa sahip olarak, topa hükmederek, oyunu alarak maçı kazanmayı başarmışlardı. Sonra bir sonraki karşılaşmada Kanada'ya topu verdiler. Kontralarla Kanada'yı vurup maçı kazandılar. Yani Fas gibi bu kadar bunu etkili yapabilen, oyunu değiştirebilen, farklı oyunları oynayabilen az ülke vardı. Bu Adli'yi kazandılar. Önemli bir oyuncuyu evet, kazandılar. Ama genel olarak hani Fransa karşısında elenmeleri çok normal. Biraz daha belki dirençli bir Fas olabilirdi. İşler onların istediği gibi olsaydı. Yani sakatları olmasaydı. Ama hani ben dün stoper attığını görünce açıkçası tercihimi ondan sonra yaptım 3-0 diye bizim oynadığımız oyunda.
4: Evet.
8: Hani o stoper attığıyla Fransa'nın şu hücum hattını nasıl durduracaksın? Yani çok çok büyük mucize olurdu.
4: Burada İspanya'ya geçince konuşacağız ama muhtemel rakip olarak hani nasıl durdurur? Fransa grup maçlarından itibaren oynadığı bütün maçlarda ya şu bölümde Fransa etkisiz kaldı veya herhangi bir rakip Fransa'ya şunu yaptı diyemiyoruz. Ama İspanya ile muhtemel eşleşeceği için konuşuyorum. Mesela İspanya'nın bir Portekiz maçı var. Bayağı etkisiz kaldı veya Yamal'ın çok iyi kontrol edildiği, İspanya'nın üretemediği. Uruguay maçı var benzer nitelikte. Fransa'da böyle bir örnek de görmedik.
9: Sorun yok Fransa.
4: Sorun yok yani turnuva başından beri bir eksi nokta söyleyemiyoruz. Yani. Hatta evet, farklı oyuncuları niye kullanamıyor veya işte Cherki nasıl oynamıyor gibi yorumlar geliyor. Veya işte Barcola duve değişiklikleri oluyor. Hani giren çıkanın seviyeleri bile neredeyse eş durumda. Evet. Hani bu jenerasyon daha birkaç daha gidecek ama ne kadar ne olacak, nasıl gidecek değerlendirmesi güç hal aldı.
9: Evet, yani İspanya eşleşmesini sormuş bir izleyenimiz Talip Bey'de. Hani olursa İspanya sorun çıkarır mı gibi. İşte ben de senin açından yaklaşacaktım. Fransa'da bir problem tespit edemezken İspanya'da 2 yıl önceden farklı olarak çok sayıda sorun var. Evet. Yamal %100'ünde değil, Nico ortada yok. Sol kanattan bir üretim alamıyorsun. Savunma yeterince test edildi mi tartışılır. Orta sahada Rodri iyi gözüküyor. Orta sahası İspanya'nın tabii güçlü karnı iyi gözüküyor ve Fransa'ya farklı bir soru soracaklar eğer o işleşme gerçekleşirse. Yani topu domine eden bir takım olarak Fransa buna nasıl cevap verecek onu da göreceğiz. Ama o eşleşmede de şu anda Fransa çok daha formda gelen bir takım. Yani tabii ki kesin geçer İspanya'yı diye.

0: Arjantin'in şöyle de bir dezavantajı var. İspanya'da işte yamalı konuşuyoruz. Hani çok iyi bir turnuva geçirdi, geçirmiyor. Ondan sonra sakatlık etkileri. Şimdi farz et ki Yamal Fransa maçında kötü gününde. İspanya'da geriye ne kalıyor? Asıl soru evet, o bence. Tabii. Ama Fransa'da Olise kötü bir gün geçirirse Mbappe var. Mbappe kötü bir gün geçirirse Due var. Due kötü olursa Barcola var. Barcola kötü olursa Cherki var.
1: Son Ballon d'Or'u saymadı.
0: Doğru. Aynen.
2: Aynen. Dembele var.
0: Dembele var. Dembele de yani 5 gole ulaştı mesela. O da az attı falan.
2: Az attı.
0: Az attı gibi oluyor.
2: Norveç maçında idman yaptı biraz işte.
0: Arjantin'e bak. Hani Messi şu ana kadar olağanüstü işler yaptı ama Messi olur ya yani kötü tabii bir canım. Maç oynadı. Ya da olmadı vurdukları gol olmadı. O zaman ne olacak?
2: Yani muazzam
0: Fransa'yı bu var, ayırıyor yani diğerlerinden çok farklı bir şekilde. Şimdi İngiltere'de buraya kadar mesela iki oyuncuyla geldi. Kane ve Bellingham'la geldi. Yani İngiltere evet. ikinciyi çıkardı. Ama İspanya, Arjantin, işte İngiltere'de iki oyuncu var. Norveç daha dengeli gözüküyor. Goller şeyden gelse de, Haaland'dan gelse de Haaland'ın attığı gollere genelde Norveç takımı hazırladığı için Haaland'a o bir evet. şey, avantaj gibi gözüküyor. Ama genel olarak baktığında bilmiyorum ben mi çok abartıyorum böyle konuşurken kendi kendimi mi gaza getiriyorum diye düşünüyorum da böyle Fransa diye yok. Diye. Hani benim turnuva öncesi şampiyonluk adayım Fransa'ydı ama ben de can gibi hani bu kadar böyle dominant olup da alırlar diye düşünmüyordum açıkçası. Hani tamam iyi takım, çok iyi kadro, tecrübeli bir teknik adam, buraları bilen oyuncular falan. Hani kupanın yolunu da yapıyorsun evet. herkes gibi, ağacını yapıyorsun. İşte Fransa gidiyordu ama yani bu kadar etkileyici olmaları beni de çok şaşırttı.
2: Yani işte Olise asist lideri, Mbappe gol kralı. Yani bütün hücum açısından özellikle orta alan ve ileri üçlü diyeyim artık. Yani hepsi çok varyasyonlu. Bir takımı durdurmak için çok zor. Sadece futbol mucizelerine kalmış bir durumları var bence.
0: Ya yani çok mucize hani.
2: O gün her şey çok kötü gidecek. Hakem kararları skandal olacak. Anca belki o zaman Fransa
1: İki büyük şanssızlık yaşamaları lazım aynı maçta bence.
2: Evet.
1: Böyle erken kırmızı.
2: Ha, erken kırmızı gibi üstüne belki.
1: Üstüne erken
2: evet.
1: gol.
0: Ya da yüzdeli olacaksın işte yakaladığını. Evet. Bulduğunu, yani
2: bulduğunu atacaksın.
0: Ki maçın içerisinde kalacaksın. Dünkü maçla ilgili benim sana sormak istediğim kritik bir nokta var.
2: Dünkü maçla ilgili tabii.
0: Evet. O da tabii ki penaltı. Hmm. Ben böyle bir şey görmedim. 3 dakika 12 saniye Mbappe'yi bekletti. Yani. Şimdi orada ne oldu mesela? Çünkü bir gitti. Ben de beğendiğim bir hakem ha. Arjantin'i
2: evet, evet,
0: bayağı beğendiğim bir hakem benim. Şimdi ceza sahasını boşalttırdı. Evet. Mbappe dedi ki ben atıyorum herhalde penaltıyı. Ondan sonra bekledik hep beraber böyle. Bekliyoruz.
2: Evet. Bekliyoruz neyi bekliyoruz?
0: Oyuncuların konsantrasyonu bozuldu. Ceza sahası içerisine girdi. Sonra tekrar gitti. Uyardı. Çıkın falan dedi. Mbappe hala bekliyor. Kamera Mbappe'yi çekiyor. Orada anlıyoruz ki adamın bütün konsantrasyonu gitti.
2: Gitti kesinlikle. Ya.
0: Gitti.
2: Kesinlikle.
0: Anladınız değil mi izlerken? Tabii yani. Canım, ben de herkes anladı yani.
2: Artık ofladı ya.
0: Yani. Evet yani bu belli ki bir şey olacak dedik bu penaltıda. Aynen. Ondan sonra nasıl olur? Yani niye o kadar erken davrandı mesela ceza sahasını temizlemekte? Çünkü normalde VAR kararının belli olup ondan sonra o aksiyon alması gerekmiyor muydu?
2: %100. Biz kendi yani Süper Lig'deki hakem arkadaşlarla da şunu konuştuk. Ben çok net gördüğüm için VAR'ı formalite olarak bekliyorum diye gitti her şeyi hazırladı. Hani ben zaten gördüm. Hani kıran değişeceğini düşünmüyorum. Bizim genel yani düşündüğümüz yorum oydu. Ben her şeyi hazırlayayım dedi. Sonra hazırladı fakat
0: uzayınca
2: üstüne bir de orada yok ama yine de incelenmesi gereken bir foul pozisyonu var. Hani orada foul var mıydı yok muydu başka açılardan baktılar falan. İyice uzadı bir de sürekli irtibatta ona hazırladık ama sen bir dur bakalım'a geldi. Topu götürüyor geri geliyor falan. Yani gerçekten skandal bir penaltı yönetimi oldu bence.
0: 3 dakika 12 saniye.
2: 3 dakika 12 saniye hakemi kendi verdiği penaltıda böyle anlamsız bir vakit kaybedildi.
0: Orada gerçekten. Şeye baktılar değil mi? İlk pozisyondaki İlk bir pozisyonda de faale baktılar. Aynen. Hakiminin pozisyonuna baktılar.
2: Hakiminin pozisyonuna baktılar. Başka pozisyon yok zaten bakacağı.
0: Peki orada şunu düşünüyor musunuz? Böyle bu kadar uzadığında penaltı atanı değiştirmek gerekir mi sizce? Oyuncular için. Bugün Müjdat olunca Muratoğlu güzel yazmış. Global bir penaltı krizi yaşıyoruz demiş. Müjdat Muratoğlu. Öyle güzel bir tespitte bulunmuş. Yani bu kadar fazla penaltı kaçmaması lazım.
2: Normalde. Doğru %65 mi yani. Sabah senin paylaştığın 60 mıydı?
1: En düşük oranmış şimdi gelir tekrar ekrana.
0: Yani evet. Teknik direktör olsanız değiştirir misiniz? Ya bu adamın bütün konsantrasyonu gitti. Başkası atsın der misiniz?
1: Demem ben.
2: Yani bazısı, Mbappe falan olunca ben de demem.
0: Çok kötü attı ama
1: yani. Evet, evet.
2: Yani felaket kullandı bence de ama demem ben.

0: Müdahalenin sonra senin yaptığın müdahalenin daha çok sarpa sarma olasılığı.
1: Hani bir de şey olacak yani bu sefer dönecek ne oluyor ki diyecek ya beni niye değiştiriyorsun aynen. Şimdi diyecek. Oyuncu belki o, yani öyle bir tepki gösterebilir.
2: Orada belki oyuncu bireysel bir şey yaparsa tabii, ben atmayayım artık.
1: Ben atmayayım diyebilir belki.
2: Cılkı çıktı işin artık ben vurmayayım derse olur.
1: Teknik ya da şeye döner iş yani neydi? Hikmet Hoca ile
0: Kovayaki.
1: Kovayaki diyordu ona döner. Ben atacağım vermiyorum.
0: Kovayaki'nin suçu yokmuş ama Hikmet Hoca da söylüyor.
1: Evet evet.
0: Deniz Kadah sinmiş. Deniz Kadah diğer yarı alanda işte Stephen Altıcı gitmiyormuş topa. Olay Kovayaki'ye patlıyor.
1: Ama inanılmaz diyalogtu yani. Deli, Hikmet Hoca'nın o kenarda delirişi. Ya penaltı tabii. Ya şöyle bir nokta var. Mesela geçen birkaç böyle hakem eleştirmen yapan. Mesela Emre Belezoğlu muazzam hakem performansları dedi. Ben şaşırdım yani. Keşke dedi var hele dedi. Harika dedi yani. Şaşırdım mesela ben Emre Hoca'nın böyle
0: kenarda
1: şey
0: olmasına. Olsa... Böyle vermeyeceğim.
1: Bilmiyorum.
2: Bir dakika, Emre Belezoğlu olduğu için mi şaşırdın yoksa Emre katılıyor musun şeyle?
1: Hakem,
2: tam anlayamadım.
1: Yok hiç katılmıyorum yani. Hani muazzam bir VAR performansı izliyoruz dedi. İnşallah bizim ligimizde de böyle olur dedi Emre Belezoğlu. Şeyde Candaş Tolga Işık'a konuk oldu programda. Ben hayret ettim yani hani bu kadar tartışıldığı bir ortamda muazzam demiş. Hani iyi diyebilirsin belki genel itibariyle.
2: Sen nasıl değerlendiriyorsun? Mesela hani bu kadar yangın olduğu kadar... Şey
1: bence
2: mi?
1: VAR performansı bu seviye bir turnuva için çok kötü.
2: Çok kötü.
1: Çok kötü.
2: Sebep uzaması.
1: Bir sürü örnek sayarım.
2: Ya da yok. Şey mi? Müdahale edilmemesi.
1: Müdahale edilmeyenler var. Edilenlerin standartsızlığı var. Hmm. Çok pozisyon sayabilirim yani maçlarda. Hmm. İşte Gana İngiltere'den başlarız.
2: Gana İngiltere normaldi ya.
1: Gana İngiltere normaldi. Almanya Ekvador.
2: Oradaki verilmeyen.
1: Gol iptali. Verilen verilmeyen gollerin.
0: Para bu aynı. Ekvador
1: maçı. Bir hani gol öncesi şurada ayak. Buna hiç davet bile etmedi, incelemedi.
2: Peki şu bir kaçış olabilir mi? Hakemlerin farklı konfederasyonlardan gelmesi ve oradaki hani oyunun akışının farklı olması Avrupa'ya göre Afrika'ya farklı. O bir kurtarır mı yoksa sonuçta bu iş uluslararası bir iş, belli bir standartı var. Bu pozisyonlar çok tartışmaya gerek olmayan pozisyonlar mı? Mesela dün siz şeyi de konuştunuz. İşte Almanya'nın iptal edilen golünü de konuştunuz.
1: Evet. Orada Can'ın önceki programlarda bir yorum var. Şimdi Güney Amerika'da oynanan futbolun tatlı sert seviyesi ve hakemlerin yaklaşımı başka olabilir. Ama burası neticede uluslararası bir turnuva. FIFA Hakem Komitesi'nin kardeşim bizim standartlarımız bu.
2: Ona göre.
1: Buna göre yönetin demesi gerekir. VAR içinde yani. Şu da olabilir. İlk 72 maç grup maçları. Karşına onlarca örnek çıktı. Ya o arada mesela sonra Özbek hakemin verilmesi falan skandaldı yani. Adam sahada yoktu. Fransa Paraguay'dan herkes Paraguay'a kızdı ama. Yani skandal bir hakem yönetimi vardı neticede. Adamlar dövdüler resmen ve seyirci kalan ve sadece Fransa'ya kart çıkaran bir hakem performansı vardı. Olacak iş değildi. Yani bunu biraz bence Collina ve ekibinin halletmesi gerekir diye düşünüyorum. O şaşırtıcı bence o açıdan. Çünkü çok örnek var.
2: Finale kim yürüyor? Daha tabii takımlara göre belli olacak da.
0: Löteşi olabilir bence biliyor musun?
1: Şey finale mi? İnadına mı yaparlar diyorsun?
0: Abi iyi maç yönetiyor.
1: Çok iyi maç şey yönetiyor. Yok bence yani, de yok. Şey paylaşıyorlar orada da bir baskı
0: Fransa
1: var.
0: Fransa gelecek ya. Yani büyük
1: Fransa finale gelirse çok zor ama
0: imkansız.
1: Bence şöyle bir nokta var. Ürdün'ün hakemi bayağı iyi performans gösteriyor. Onu söyleyeyim.
2: Bizim Ivan Barton kral.
1: O da bak o da öyle hesap. Çok ya inanılmaz bir adam ya. Gerçekten böyle çok pırpır bir hakem.
2: Herkes sözleşme imzalsın.
1: Bence de bak kesin derbilere getirsinler. Bak onu derbilere getirsinler. Bir de futbolcular böyle tatlı sert çıkışıyor ya. Hadi kullan diyor. Kalk diyor böyle bir şeyler yapıyor hareketler falan. O açıdan olabilir.
2: Belki onun yarı final falan yapar belki.
1: Yapabilir. Bence hak etti. Bütün maçları çok iyi gerçekten. Bütün maçlarında iyiydi. Anthony Taylor falan gayet iyi gitti. Michael Oliver.
2: O bugün yönetecek.
1: Şey oldu. Hani bütün hakemlerin hepsi kart pintisi. Ama İngiliz hakem ilk yarıda 6 sarı kart gösterdi. Hani kendi liginle alakasız istatistikler.
2: Seni zengin etti işte daha ne istiyorsun?
1: Orası öyle. Evet, teşekkür ediyoruz.
2: Bugün de maçın hakemi.
1: Bugün de o evet. İspanya Belçika'da Michael Oliver var. Bugün ama şu var tabii özünde. Avrupalı hakemlerin yönetim mantalitesi ve başarısı çok daha iyi. Hı. Amerikalılar veya diğer kıtadakiler bayağı git gel çok yaşadılar yani. Evet, Fransa Fas'a dair başka söylemek istediğiniz notlar
2: Fransa,
1: var mı arkadaşlar?
2: Üst üste 3 Dünya Kupası'nda yarı final yapan 3. ülke olmuş. Bu da belli bir dominasyon.
1: Almanya, Brezilya, Fransa. Bir Dünya Kupası'nda 2 oyuncusu 5 ve üstü gole ulaşan son 2 takım Fransa, Mbappe ve Dembele. Daha önce de 2002'de bizim de katıldığımız Dünya Kupası'nda Ronaldo, Rivaldo.
2: Sakatlığı ciddi değil. Bir şeyim yok dedi. Onunla ilgili bir problemi yok. Yani aklımdakiler bunlar benim.
1: Evet, bakıyorum. Gerçekten demin işte savunmacılardan da bahsettin. Can, gerçekten Upamecano performansı, genel performans, hepsi her açıdan çok iyi. Belki de şeye merak ettim aslında, bakacaktım şimdi aklıma geldi. Kaleye gelen XG'si kaç Fransa'nın toplamda ya? Onunla ilgili bir şey mi?
0: Yani iki yoktur, var mı?
1: Evet evet, verdiği işte bak, 0.14, 0.13, yani 0.70. Yemet
0: bir yok. 0.97.
1: Evet.
0: Grupta da bir vermişlerdir, vermemişlerdir herhalde.
1: Taş çatlasın o kadardır.
0: İki yani. Bu kadar
1: maçta. Evet, bu kadar maçta o aklımdaydı. Evet. Verdikleri XG'de çok az. Evet, İspanya-Belçika'ya geçiyorum. Belçika'yla başlamak istedim. Şundan dolayı Rudi Garcia diyor ki, turnuvadan önce birisi bana deseydi ki maçlarda Kevin De Bruyne ile dokuyu oynatmayacaksın veya alacaksın, ben bile kendime inanmazdım diyor. Evet, çok güzel açıklaması var.
0: Güzel hoca ya, seviyoruz. Samimi bir adam. Evet. Yıllardır öyle yani. İtalya kariyerinde de. Burada da hakikaten ya, o Senegal maçında aslında İşte bir Belçikalı gazeteci salladı, işte Doku ve De Bruyne'yi alıyorsan hoca mısın falan diye. Sonra şey diye tweet attı, ben futbolu Rudi Garcia kadar iyi bilmiyorum diye. Yani orada bir dönüş işte, bir kırılma, mucize. 2-0'dan 2-2. Sonra Amerika maçında çok ekstra bir motivasyon kaynağı.
1: Acayip.
0: Şimdi de yine imkansız bir görev bence onlar için ama kaybedecek bir şeyleri yok yani, deneyecekler. Bence çok şansları da yok ama izleyeceğiz, göreceğiz bakalım.
1: Belçika önce Rudi Garcia üzerinden, hem de Kevin De Bruyne, Doku gibi oyuncular üzerinden hani bir değerlendirelim. Ve gerçekten kırılma maçı kendisi de diyor, Senegal maçından sonra hem müdahale oyuna, hem oyunculara da müdahale. Pek çok açıdan iyi bir teknik direktörlük örneği oldu. Karşılığını aldı çünkü.
2: Bence çok çok iyi bir teknik direktörlük örneği oldu. Çünkü hem kestiği oyuncular, bir de dediğin gibi direkt olarak karşılığını alması. Şimdi Belçika turnuvaya gelmeden önce ne vaat ediyordu? Ne düşünüyorduk Belçika ile alakalı?
0: De Bruyne, Lukaku, Doku. Doku'ya evet. Verirler. Doku
2: ama hani der. Bakıyorsun şöyle bir şeye, gruplarına. Mısır, hani İran, Yeni Zelanda. İşte lider olur. Evet. O gruptan çıkar. Ondan sonra bir tur daha oynar. Evet, bu bizim elenir. Bildiğimiz Belçika elenir gider diye evet. Düşünüyordun. Belçika ile alakalı olarak bir de tempo sorunu gözüküyordu takımı izlediğinde. Yani tempo olarak çok düşük tempoda evet, oynayan evet. Bir takım. Bir de hücum aksiyonlarında işte De Bruyne'nin o ritmini kaybetmiş olması, fiziksel olarak hazır olmamış olması, net bir santrafor sorunu gözükmesi takımda ve savunma hattının da bana sorarsan hani biraz böyle şüpheli bir savunma hattı olmasıyla birlikte hani Belçika evet grubu geçer, son 32'yi geçer ama son 16'da gider böyle. Hani fazla iz bırakmadan Dünya Kupası'ndan ayrılan takımlar vardır ya. Evet. Her Dünya Kupası'nda hani bir şeyler yaparlar ama hani o zaten yapılacak olan şey. Çok İsviçre. Da önemli değil. Aynı İsviçre işte. Son 16'ya gider İsviçre, yıllarca elenir. Öyle bir izlenim vardı. Şimdi Rudi Garcia'nın yani kupa içerisinde yaptığı hamlelerle takımın performansını özellikle tempo anlamında çok fazla yükseltmesi beni en çok etkileyen şey oldu. Tabii ki Amerika maçında farklı bir motivasyon vardı ama Amerika maçında da Belçika'nın turnuvadaki en iyi noktasına ulaştığını da unutmayalım.
1: Yani, tabii tabii.
2: O motivasyonu da bir performansa çevirmeyi başardılar.
1: Mısır-İran maçları azaptı. Mısır ve İran maçları evet, azaptı evet, gerçekten. Evet. Yani.
2: Mesela Raskin'i merkeze koydu. O beklenmeyen oyuncu orada Onana ile beraber çok iyi işler yaptı. Onana'nın tabii sakatlığının ciddi olması Belçika açısından bir dezavantaj. Trossard iyi bir turnuva geçirdi. Belçika açısından çok fazla arkadaşlarına pozisyon hazırladı. Pozisyon yarattı, sorumluluk aldı. Ama bundan sonrası için hani bu oyun yeterli olur mu dersen tabii çok daha fazlasına ihtiyaç var İspanya karşısında. Orası kesin. Ama bugün ben belli oranda İspanya'yı zorlayabileceklerini düşünüyorum. Dün Fransa oynayana kadar Belçika turnuvada en fazla şut deneyen takımdı. Evet. Öyle bir özellikleri vardı hücumda. Evet. Gol sayısı olarak da yine turnuvada hani iyi işler yaptılar. Bak zaten attıkları goller ortada.
1: Burada şut sayısı denemesi yok da bizim gibi değil yani. Kayda değer şut sayısı denediler. Yani en azından iyi isabet yakaladılar.
2: 13 golleri var turnuvada. 9 asist üretmişler. Asist olarak da iyi bir rakamdalar. 107 gol denemeleri olmuş. 33 kez kaleyi bulmuşlar. Ve burada işte genel olarak hani mesela ilk iki maçta bir santrafor sorunu olduğunu gördük. İşte takımın en önemli yıldızı Doku. Yok eşim doğum yapacak, gideyim gitmeyeyim. Evet. O tartışıldı. Ondan sonra izin verildi doğal olarak. Adam gitti geldi ama onun da bir hani turnuvaya girememe durumu oldu açıkçası. Şimdi Onana'yı kaybettiler. Yani aslında problemlerle de uğraşan bir takım. Öyle çok da rahat gelmedi. Sen şimdi santraforda sıkıntın var diyorsun. Alternatif santraforun Lukaku. Lukaku 50 dakika oynamış Napoli'de. Ama bu turnuvada sağ kenarından gelip ekstra güç gösteren belki bir numaralı oyuncu oldu skora katkı olarak. Ondan sonra merkezde Onana'yı bu merkezde direkt banko yazarım diyorsun. Onana sakatlanıyor, çaprazlarını kopartıyor. De Bruyne gibi herkesin gıptayla baktığı müthiş bir oyuncun var. O oyuncu turnuvada kendini kanıtlayamıyor. Şimdi mesela bu karşılaşmada Van Aken, ki o da mesela benim çok beğendiğim oyunculardan bir tanesi. Herhalde De Bruyne'ye dönmez diye düşünüyorum. Bu mücadele.
1: Öyle gözüküyor. Yani gerçekten şu anda
2: yıllarca onu Bruges'de izledik. Bayağı da sevdiğim, evet, bayağı da herkesin çok beğendiği bir oyuncu. Mesela şu üçlü turnuvada bulunmuş bir üçlü.
0: Evet.
2: O bakımdan alkışı hak ediyor. İşte Trossard zaten dediğimiz gibi şey yaptı. Mesela Meunier oynuyordu sağ bekte. O yok artık. İyi bir kalecileri var. Hani belli yere kadar zorlarlar gibi. Ama gene kim kazanır dersen, ben gene İspanya tarafındayım yani, ne yapayım şimdi?
1: Bu iyiydi, ne yapayım
2: şimdi? Ne yapayım diyemiyorum yani şimdi. İspanya da iyi takım çünkü. İspanya
1: zaten
2: çok dengeli takım
1: yani. Yani şuraya noktaya gidiyor. Hep genel yorumlara, analizlere bakıyorum. Ya işte demin dediniz ya, yavaş yavaş grupta herkes bütün kozlarını grupta ortaya dökmedi. Yavaş yavaş yükseldi gitti. İspanya'da da işte Laporte, Kubarsi performansları... Üstüne Yamal'ın yavaş yavaş yükselişi. Ama işte Yamal'ı nasıl durdurduysa Portekiz, acaba öyle bir durgunlukta İspanya nasıl üretecek? İşte Oyarzabal da aynı şekilde. Bazı maçlar çok iyi, bazen hiç orta yok. Hani bu bilinmezler nasıl çözülecek diyorlar Belçika karşılaşmasında.
0: Ya bu bilinmezlerin hepsini çözmelerine gerek yok Belçika maçında. Ama yine o Yamal'ın mesela çok yavaş da olsa ileriye doğru ivmelenmesinin biraz devam etmesi gerekiyor yarı final öncesinde. Ya ben şu 3 orta sahayı yuvarlak içine aldım. Bunun sebebi hem işte Ali abinin bahsettiği bu orta saha üçlüsünün bu turnuvada bulunmuş yeni bir üçlü olması. Hem de yani Raskin, Van Aken, Tielemans üçlüsü Pedro, Olmo, Rodri'ye karşı bence birazcık yumuşak ve kesicilik anlamında yetersiz kalabilir. Yani burada Onana varken gerçekten dengeli bir üçlü bulmak mümkündü ama Van Aken yani bir ikinci forvet gibi de bir oyuncu aslında. Evet. Çok öyle derinde oynayacak falan bir adam değil yani. Böyle çıkarlarsa biraz 4-2-3-1 de çıkacaklar. Karşılarında Pedro, Olmo, Rodri gibi ezbere oynayan bir üçlüyü bulunca burada sekenleri almakta, baskıyı kırmakta, biraz nefes almakta bile zorlanacakları bir maç başlangıcı görebiliriz. Ama Belçika için de şöyle bir avantaj var. Ne olursa olsun bu takım son 30 dakikaya, 20 dakikaya bir farklı geride girerse Lukaku'yu atacak, De Bruyne'yi atacak o bölümü hep iyi oynadı Belçika. O son bölümde bir şekilde skor buldu. Lukaku'yu işin içine soktu. Yine son bölüme yakın tek farklı bir geride olma haliyle girerse Belçika yine bir cevap verme şansı var ama Onana sakatlığıyla beraber artık kafa tutabilmesini orta sahada biraz zor görüyorum Belçika'nın. Belki bir geçiş golü, hesapta olmayan erken bir gol onları maçın içinde tutabilir ama yani topun ve baskının hep İspanya tarafında olacağını düşünüyorum. Ama bu maç olmasa da sonrası için şu genç adam. Neyse işte Yamal'dan bahsediyorum. Ne yapacak? Bunu da hep birlikte göreceğiz.
2: Orada bile markayı burada alamadın da en sonunda aldın.
0: Işte. Kolay mı çocuğu?
2: Mesela orada Pedro Porro'nun da Yamal'ın arkasında oynaması Yamal açısından bir avantaj. Ha. Pedro Porro çok sağlam bir oyuncu fizik olarak. Git gel yapabiliyor.
1: Çok iyiydi bu.
2: Aynı zamanda mesela İspanya için bence son karşılaşmadaki artılardan bir tanesi Ferran Torres ve Merino girdikten sonra direkt olarak oyuna etki etmeyi başardılar. Evet. Portekiz karşısında. Mesela Ferran Torres çok iyi bir şey geçirmişti. Bence Barcelona sezonu geçirdi. Biz seninle El Clasico'ya gittik. Benim El Clasico'da en çok etkilendiğim oyuncu canlı olarak izlediğimde Ferran Torres'di. Karşılaşmada Rashford gol attı, öyle oldu, böyle oldu ama yani Ferran Torres de fizik olarak çok dirildi, her yerde vardı.
0: Çalışkan.
2: Bu karşılaşmada da mesela farkını gösterdi. Aynı zamanda İspanya'nın işte az önce bahsettik diğer takımlar gibi ekstra skorere ihtiyacı var. Evet, Oyarzabal ve Yamal üzerinden giden bir hücum hattı ama işte Merino zaten bu işleri dünyada en iyi yapan oyunculardan bir tanesi.

0: O yüzden de mesela Merino'nun son karşılaşmada galibiyet golünü atmış olması, Ferran Torres'in etkisi bugün İspanya teknik direktörünün işini biraz daha kolaylaştıracaktır. Aynı zamanda Rodri çok iyi bir turnuva oynuyor. Zaten takım olarak şu ana kadar gol yemediler. Bunun da ciddi bir özgüveni var İspanya'da. Çok uzun süredir mağlup olmuyorlar. Yani İspanya'da takım gibi takım. Ama İspanya'nın en önemli işte Fransa'dan ayıran fark bu skorer konusunda ya da evet alternatif konusunda biraz daha geride gözükmesi.
1: Pedri'nin yerine Fabian Ruiz'in tercih edileceği gibi yorumlar da var. Evet, bugün baktığımda yabancı basında Pedri yerine Fabian Ruiz oynayabilir gibi. Bir taraftan Roger'in performansını da her maç yükseldiğiyle...
0: Fabian Ruiz oynamaz ya.
1: Yani çok bahsetmişler.
0: Neden biliyor musun? Yani Fabian Ruiz yani sakatlıktan sonra iyi dönememiş bir oyuncu. Hani Paris Saint-Germain'de o muhteşem üçlüde benim en beğendiğim oyuncular, ya da gerçi üç oyuncu da herkes beğeniyor da.
1: Evet.
0: Hani Fabian Ruiz'i ben hayranlıkla izliyorum, öyle söyleyeyim. Ancak o sakatlık sonrası izlediğim hiçbir karşılaşmada Fabian Ruiz o eski seviyesinde gözükmedi. Tabii yavaş yavaş da toparlıyor olabilir ama hani şu hani Pedri
2: olma Rodri.
0: Kimi keseceksin yani?
2: Bence de.
0: Yani Pedri mi kes? Sakat. Pedri zaten.
1: Pedri için. Pedri özelinde geçiyor tamam. Biraz. Yoksa Olmo'nun performansı zor, genel olarak zor yani. Çok memnun o. Genel işte şeyde. Genel
0: Rodri zaten çok iyi Olmo'nun. Doğal olarak dokunmayacak.
1: Çok alternatif belki şu açıdan da iyi. Önceki maçta da olmuştu. Olmo'la Merino ve işte Baena ve Alvarez girmişti. Değil mi? Bu dörtlünün de kendi içinde en azından iyi alternatifler yarattığı birbirine. İspanya'nın artılarından biri. Her ne kadar hücum hattında çok fazla söyleyemesek de en azından orta alanda bu evet, çeşitliliği tabii kullanabiliyorlar. Merino'yu zaten hücuma yönelik oyuncu olarak düşünce onun da katkısı ortada. Tamam, bu arada yorumlarda İspanya İngiltere finaline doğru gidiyoruz diyen izleyicilerimiz var.
0: İspanya İngiltere'ye doğru gidiyorlar.
1: İspanya İngiltere.
0: Yani İspanya Fransa'ya geliyor.
1: Öyle diyen izleyicilerimiz var. Dipso Manya diye bir account'umuz.
0: Şu an sen hangi finali istersen İngiliz.
1: Ben İngiltere'mizi isterim. Ben İngiltere'mizi isterim. Hatta bir izleyicimiz yazmış bana da Murat Bey Villarreal kütük galiba diye.
0: Fransa İngiltere finali mi?
1: Fransa İngiltere beni daha çok mutlu
2: ediyor. Ben de Fransa İngiltere.
1: Hayır pardon özür dilerim. İspanya İngiltere isterim ben.
0: İspanya İngiltere evet. İstersin.
2: Ben Fransa İngiltere isterim.
0: Fransa İngiltere.
1: Evet. Buradan sen tabii Arjantin istediğin için sesin kesildi bir
0: ben daha. Ben Arjantin'de şeye karar veremedim. Hani
1: İspanya mı gelse şampiyon olur?
0: Finalde İspanya gelse daha çok şansı olur.
1: Ama final dejavüsü diyor ya herkes şimdi final yani dejavüsü
0: şey
1: diyor.
0: Bir şey olsa böyle İspanya ile Fransa yarı final eşleşmesinde işte İspanya kazansa benim daha çok hoşuma gider. Öteki taraftan Arjantin gelebilirse.
1: Ümit Kurt Fransa İspanya'yı rahat geçer demiş. Belçika'yı yendiğini varsayarak tabii ki. Bakıyorum. Erim Deren'i sormuş. Hangi formayı daha çok beğendiniz? Milli takımlar formalarından hangisini en çok beğendiniz demiş.
2: Vallahi İspanya'nın Portekiz
1: Japonya'nın formasını da hatırlatmış bu arada.
2: Japonya'nın... Erim, Japonya şeyi gitgide artıyor. Gitti, çare olmadı. daha da bağlandı bu vatana. Uzak vatana.
1: Uzak vatana.
2: Erim'im gitme ya.
0: Gene gideceğim diyor.
2: Gitme Erim yeter.
0: Ama ya bir gerçek yok mu? Arjantin forması üzerine bir forma
1: çok
0: yok.
1: Güzel. Evet. Gerçekten. O doğru katılıyorum %100. Hemfikiriz yani.
0: Genco Baran bana bir tane Arjantin forması getirmiş.
1: Öyle mi? Şey yani. Amerika'dan.
0: Aynen Messi forması.
1: Çok iyi.
0: Olağanüstü bir forma. Ya ben çok mesela forma koleksiyonu yapan biri değilim. Formaya para vermem.
1: Ona rağmen etkilendim diyorsun.
0: Almam ne?
1: Ona rağmen çok etkilendim
0: yok, diyorsun. Yayında söylemiştim. Yani alırsam Arjantin forması alırım parayla demiştim.
1: Sonra çok iyi.
0: Genco tabii onu duymadı. Ama
1: güzel cins getirmiş.
0: Yani formayı aldığın zaman görüyorsun ki hakikaten olağanüstü bir formayı Arjantin forması.
1: Messi eğer penaltı olursa atar mı demişler
2: atar.
1: Bundan sonraki atar. Turlarda. Yani, kullanır mı demişler.
2: Arjantin'de başka birinin kullanmaya içi el vermez. Yani öyle bir saygıyla.
0: Arjantin'de Messi'den penaltı yüzdesi daha iyi olan 4 tane oyuncu var. Ha. Enzo bir tane kaçırmış. 12'de 11 mi? 15'te 16 mı? Öyle bir şey Enzo Fernandes'in. Paredes öyle.
2: Paredes çok iyi penaltı.
0: Listede. Messi'den yüzdesi daha yüksek olan 4 oyuncu var.
2: Atmazlar ama. Ya yani hoca dese de atmazlar. Hani Messi
0: zaten
2: atmaz.
0: Ona maçtan önce karar vermek lazım.
2: Evet evet.
0: Maç sırasında olursa olmaz.
2: Hiç konusu bile geçmez ya.
1: Belçika Senegal maçı gibi yine benzer bir maç izletebilir. İlginç bir maç görme ihtimalimiz yüksek demiş.
0: Yok yani Belçika 2-0 geriye düşerse 3-2 yapamaz bu kez.
1: Mümkün değil, yapamaz evet. İzleyicilerimizin genel yorumlarına bakıyorum.
2: Yarın ama asıl gün. Kupada yarın.
1: Kupada bugün asıl... değil evet ya. Kupada yani, yarın gerçekten.
2: Yani bekliyoruz biraz. Yani 0-0 Norveç İngiltere, 0-4 Arjantin İsviçre, ikisi de çok iyi maç.
1: La Liga'da yapıyorlar yani 14, 16, 15, 18. Ha. Çeyrek finalde öyle yapacaksın.
2: Aynen.
1: Böyle başlayacak.
0: Üzülüyor musun kupa bitiyor diye?
1: Ya emin değilim. Şu an çok tatlılaştı maçlar ya. Ha. Gruplarda biraz azap çekildi gerçekten ama bu da işin doğası böyle. O yüzden...
0: Mesela dikkat edersen Can'a sormadı bu soruyu. Bu soruyu Can'a sormaya veriyorsa...
1: Futbol yeryüzünden kaldırsın diye anket yapabilirdi.
2: Yok yok. Ben biraz üzülüyorum ya. Kaç kupa göreceğiz hayatımızda da çok yoruldum. Onun etkisiyle bitsin istiyorum. Ama biterken üzülüyorum da biraz.
0: Çok az maç kaldı ya.
2: Evet. 6 maç.
0: Bugün 7 biri maç. Yazmış. Günde 6 maçlardan.
1: Tabii o da doğru.
0: 3 günde bir tek maça düştük diye.
1: 22 seansı, 19 seansı.
0: Çok kafa kafaya bir eşleşme izleyemedik.
2: Evet.
1: İşte evet.
0: O değil mi? Biraz. Yani şimdi bak,
1: Avrupa Şampiyonası'ndan farkı o hatta bence biraz. Hani böyle büyük turnuvalar için.
0: Hani mesela İspanya-Belçika güzel maç ama böyle hani seni müthiş heyecanlandıracak bir karşılaşma değil.
1: Ya dün vermiştik ya ihtimaller paylaşılan. Evet. Ya 4 çeyrek final ihtimali 70 ile başlayan oranlar olur mu ya? Evet. İki takım arasında aynen. Yani.
0: Mesela Arjantin'in geldiği yola bak. Şimdi çeyrek finale kadar geldi. Çeyrek finalde de İsviçre ile oynuyor.
2: Evet.
0: Hani şimdi arada mesela güzel maçlar oldu. Mısır maçı güzeldi. Tamam. Okey ama hani böyle maçtan önce seni çok heyecanlandıracak baktığın zaman hangisi oldu?
1: Şu ana kadar öyle bir...
2: Ben Norveç İngiltere'ye şu an heyecanlıyım.
1: Ben bayağı. Şu an ben de Norveç İngiltere'yi merakla tamam. Bekliyorum. Şu ana kadar gelenler dedi ya acaba bu maç ne olacak diye bekledim. Meksika İngiltere vardı.
0: Heh, yani 105-106 maç oynanacak değil mi? Öyle bir şey olacak bu turnuvada.
1: Tabii 106 maç. 72 gruplar kalanı elemeler.
0: 106 maç mı? İşte kaçını böyle ama şey için söylüyorum bunu.
2: 5'tir
0: 6'dır. Şöyle düşün. Hani oynanan maç için değil. Hı-hı. Maçtan önce yarattığı heyecan hayır, olarak. O biraz canım, az azaldı çok sanki. Az oldu. O son 32 turu yüzünden oldu galiba değil mi?
2: Şundan bahsediyorum.
1: Ben dün mesela bunu vermiştik işte. Yani 74-26, 70-30. Ha, kısmen İngiltere biraz 62-38'e düşmüş. O da Haaland hatrına olmuştur.
0: Evet. Norveç hatrına. Şey için heyecanlanacağız kesin yarı finaller için. Yani artık onda da heyecanlanmayacaksınız. Tabii, tabii. Nerede? Ama böyle turnuvalarda Şampiyonlar Ligi de böyle. Aslında en iyi maçlar son 16 ve çeyrek finalde olan karşılaşmaları evet. Futbol olarak. Yarı finalde ya kaybedersem, aynen. Finalde eyvah kaybedersem psikolojisi olduğu için oyun etkileniyor.
1: Onun karşısına alamamış gibi olacağız aslında. Hatta bir de şöyle bir şey var. Hani yarı finalde tamam ama olası bir sürpriz de işte atıyorum İsviçre İngiltere oldu veya Norveç Arjantin oldu. Yine heyecan seviyemiz da biraz daha düşecek ama tabii Hollanda, Almanya gibi takımların gitmesi de biraz bu heyecanın evet. Azalmasına sebep oluyor devlerin gitmesi.
2: Büyük isimli çok takım kalmadı.
1: Yani şu ana kadar büyük eşleşme olup da yani Hollanda, Almanya eşleşemedi için kimseyle. Büyük
0: i̇şte İspanya, Portekiz izledik.
1: Fransa, Almanya bekliyorduk değil mi normal şartlarda?
2: Ya da İngiltere, yani. Brezilya olacak.
1: Ya da İngiltere, Brezilya olacak.
2: Van Şahar, Ronaldinho falan diye.
1: Bunları görürüz diye heyecanlanıyorduk. Onlar olamayınca biraz daha düşük kaldı heyecan seviyesi.
0: Yani mesela Arjantin finale kadar şöyle gidebilir. İsviçre, Norveç, final.
2: Hatta baştan sayalım. Baştan ya. Yeşilburun, Mısır,
0: aynen.
2: Norveç, İsviçre.
0: Aynen.
1: Aynen skandal final. Ya.
0: Ondan sonra
2: çok garip olur.
0: Skandal. Çık çıkabilirsin işin içinden yani. Evet. Var, olasılık var.
1: Tabii var canım.
2: Yani Portekiz'de kazansaydı işte, 3-4 evet. Yapsaydı ya da gelseydi yani. Ne yapalım.
1: Doğru, çeyrek final İsviçre, Norveç, finale öyle gidebilir.
0: Hani gerçekten Messi ayarlasa bu kadar ayarlayamaz. Evet, İstese mesela bir Dünya Kupası'nda.
2: Tabii çok açıldı yollar ya.
1: Ama şimdi Messi ayarlasa deyince hem Müjdat'ın hem Özkan'ın lafları da viral oldu gerçekten. Sonra bir son dakika değişti olmazsa Amerika 4-1 elendi dedi. Müjdat'ın da global penaltı krizi güzel oldu.
2: Global penaltı krizi.
1: Turnuvada neler oldu? Ama Amerika ben biraz daha çıksın istiyordum ya. Ev sahibi atmosferi ve Pochettino sevgimizden. Ama yaptıklarından sonra da iyi ki elenip gittiler dedim.
2: İnadına mı yapıyorsun?
1: Yok, iyi ki elenip gittiler.
2: Bir de aldırıyor yani bir gün gelmeyeceğim mesela. Arayacaksınız açamıyorum.
1: Şey var şimdi hani.
2: Canı gazlama.
1: Erman Hoca diyordu ya, Erman Toroğlu. Ya bazen öyle maç sıkıcıdır ki diyor. Bir tacı ters verirsin diyor. Herkes kendine geliyor. Canı şimdi buradan şöyle bir motivasyonla.
2: Yok yok, şu an halim yok.
0: Ya belki de gidebilirlerdi, biliyor musun? O çıkış olmasa.
2: Tabii tabii, bence kazanırlar. Aynen.
0: O çıkış olmasa gidebilirlerdi.
1: O çıkış olmasa gidebilirlerdi. Yani neticede en şeklen en kolay eleyebilecekleri bu, o seviyede, o turda. Aynen. İyi bir takım var Belçika karşısında ama yapamadılar.
2: Bir haftada paramızı 2.47'ye mi katlasak ya? Şimdi bir anda şeytan dörttü, biliyor musun?
0: Fransa şampiyonluk oranı 2.47, İspanya 5.40, Arjantin 5.40, İngiltere 5.40. Mesela İspanya, Arjantin ve İngiltere'yi hiç ayıramamış olması da
1: evet, çok evet, şaşırtıcı. Ya.
2: Çok şaşırtıcı yakınlar.
0: Ya. Yolla mı alakalı acaba, öyle mi düşünüyorlar? Norveç, evet. İsviçre, Belçika.
2: Evet, yani yarı finale kalsa hepsi İngiltere favori olacak bu üçlüden gibi anlamında. Evet,
0: olabilir.
1: Ya şöyle bir şey de var ama en azından Arjantin İngiltere eşleşmesi muhtemel olduğu için en azından ikisinin bir küçük de olsa bir farkı olması lazımdı ya.
0: Şu an öyle görünüyor.
1: Evet, böyle gözüküyor ama.
0: Şu an yatırır mısın Fransa'ya paranı?
1: Yok canım, ben ilk 10 dakikada korner oynar abi geçer.
0: 2.47 ne diyorsun?
1: İspanya Belçika ilk 10 dakika korner 1.70 olur mu ya? Şaşırtıcı yani. Demin bir izleyicimiz demiş, Murat abi sürpriz böyle fantastik hakikaten bir kupon önerisi var mı diye.
2: Senin 30-40 oranı.
1: 30-40'lıklardan. Neyse ama şey, inşallah bu arada iddia şeyleri, seçenekleri sezonda liglerde devam eder. Bazı liglerde en azından keyifli oluyor çünkü. 3 gol olacak, aynı anda 5 korner olacak, 4 sarı kart çıkacak.
2: Tam senlik.
1: Tam benlik, eğlencelik.
2: Her şey sana yarıyor.
1: Eğlencelik ama çok maç kartsız bitti ya, evet, turnuvada. Evet, bayağı maç var kartsız biten. Yanlış hatırlamıyorsam 4-5 tane var benim gördüğüm yani. Evet. Yani
0: sıfır kart.
1: Evet, sıfır
0: daha
1: kart.
0: Daha fazla yok mudur?
2: İki kartı geçen belki, maç azdır mesela.
1: Belki de vardır gerçekten, hani bilmiyorum ama bayağı bir kartsız maç gördüm ben veya bir kartla bitmiş karşılaşma sayısı yüksekti. Bu tabii oy takımlardan değil, bazı hakemler hiç vermediler. Evet, evet. Şaşırtıcıydı. Evet, kupada yarına geçiyorum.
2: Kupada yarın.
1: Norveç İngiltere konuşalım biraz da. Norveç tarafında Ali, sen genel itibariyle Norveç ligini de takip eden birisin. Hı hı. Ve Haaland dışında Norveç takımını nasıl buluyorsun? Turnuva boyunca ben en stratejik davranan takımlardan biri olarak değerlendirmiştim. Hani 9-10 oyuncuyu birden oynatmadılar Fransa karşısında. Hani yeni ligi otomatik olarak kabul ettiler ama hem pek çok oyuncuya şans verdiler hem dinlendiler. İyi bir strateji denkler mi? Brezilya'yı bence gayet güzel elediler.
0: Yani Brezilya'yı elemeye de bilirlerdi.
1: Gimenez atsaydı penaltıydı.
0: Tabii yani penaltı, ondan sonra Endrick'in kaçırdığı orada 0-0. Ama tabii ki maçın içinde kaldıkları son anda. Ondan sonra kendi güçlü taraflarını ön plana çıkardıkları ve oyuna sonradan giren oyuncuların yine yarattığı farkla, ki orada işte bir direktörden de bahsettik. Yani Solbakken işler 0-0 giderken dur ben bir 60'ı bekleyeyim, ikinci araya başlayalım demedi Brezilya karşılaşmasında. Bunlar ciddi fark yarattı. Yani Norveç'in genel olarak kadrosuna baktığında, mesela dün de hani siz programda konuştunuz, hatta galiba Can dedi, Nyland dedi en kötü kalecilerden biriydi galiba dedi. Ama mesela Dünya Kupası'nı izlediğin zaman hani kaleciyle alakalı bir problem yaşamadılar. Genel olarak zaten takımın işlemediği noktalarda da kenardan gelen değişiklikler, evet, kulübeden gelen değişikliklerle beraber Norveç işleri yoluna koymayı başardı.
1: Ali, seni araya sözünü tamam, valla kesiyorum. Küçük bir reklama gideceğiz. Hızlıca gitmemiz gerekiyor. Hemen devamında kupada bugün sürecek sevgili izleyiciler.
3: Türkiye'nin maden suyu Kızılay'ın katkılarıyla kupada bugün devam edecek.
4: Reklam. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz SigortamNet'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Kazancım net, SigortamNet.
6: Radyo Spor!
7: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, Filenin Efelerine başarılar diler.
8: Sağlam bankacılık.
9: Temizlik günü mü?
10: Hotline. İstediğin enerji olsun.
11: Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
12: Bankam Tombank kartıma değil.
13: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
14: Eylül
9: gönül akar çeşme yatkın. Elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Saliha Şahin'den Smaç, elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmaktan Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.
13: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar Resmi Eğlence Sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
14: İlk servisten maç sayısına voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar VNL Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hemen Amazon uygulamasını indir, seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 TL ve üzeri ilk alışverişe sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava.
15: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
16: Reklam.
13: Türkiye'nin maden suyu Kızılay'ın katkılarıyla kupada bugün devam ediyor.
0: Patrick Berkey'i 11'e monte ederek yine çok merkezde ve hatta biraz da kanatta ciddi bir katkı aldılar. Onun dışında Haaland zaten olağanüstü bir turnuva geçiriyor. Tam olarak beklentileri karşılıyor. Ama Nusa ile Sörloth için işler aynı seviyede iyi gitmediği noktada kenardan gelen oyuncular o farkı yaratabiliyor. Mesela Nusa'nın da gol attığı karşılaşma oldu. Sörloth pek parlak bir turnuva geçirmiyor. Ama genel olarak tekrar söylüyorum, yani Norveç 12. 13. 14. adamını da çıkarmayı başardı. Oyuncuların özgüven olarak herhangi bir problemi yok. Savunma olarak normalde Norveç problem yaşayan bir ekipti ama bu zaten hani Dünya Kupası elemelerinden itibaren düşünürsen hiçbir problem yaşamadılar.
1: Evet.
0: Gol yollarında hiçbir problem yaşamadılar. Yani ortada çok iyi bir takım var.
1: 5 maç 21 gol izletmişler. Attıklarıyla yedikleriyle.
0: Tabii. Çok iyi bir takım. O yüzden hani bugün zorlarlar İngiltere'yi. Yani İngiltere Meksika'da tabii çok önemli bir galibiyet aldı. Onlar da burada söylemiştim. Yani direkt olarak İngiltere futbol tarihinin acaba kaç numaralı zaferi diye değerlendirmeye başladı ama haklılar. Yani mevcut şartlar içerisinde. Fakat hani iki takım da Meksika ve Brezilya'yı elerken tam tersi de olabilirdi. Onu da unutmamak gerekiyor.
1: Tabii.
0: Aynen. Yani dün Orkun mesela yine programda güzel bir şey söyledi. Meksika maçını şöyle bir tekrar düşündüğünde İngiltere'nin gerçekten iyi oynanmış anlar var.
1: Anlar var.
0: Yani orada o kritik anlarda hep maç İngiltere lehine kırıldı. Ama 2-0'dan sonra sadece ilk yarı bile 2-2 bitebilirdi. Çok rahat bir şekilde. Dolayısıyla hani İngiltere evet çok büyük bir zafer kazandı. Özgüvenleri yükselmiştir. Ama oyun olarak öyle çok destansı bir futbolla geçmediler Meksika'yı. Norveç biraz daha dengeli. O yüzden de zaten az önce gördüğünüz oranlarda bir yakınlık var. Diğer çeyrek final eşleşmelerine göre. Yani o da tesadüf değil. Norveç elerse burada acayip büyük sürpriz oldu diye bence asla kimse konuşmaz. Yani öyle bir ihtimal olduğunu bence herkes biliyor. Yani İngiltere'nin de turnuvada kötü oynadığı maçlar var.
2: Var.
1: Kongo.
0: Beklentilerin altında kaldığı karşılaşmalar var. Sol bekinin de ben iyi bir taktisyen olduğunu düşünüyorum. Mesela Hırvatistan ilk karşılaşmada ben İngiltere'ye önde basayım dedi. 4 tane gol yedi. Ondan sonra onu İngiltere yapan başka takım olmadı. Yani çıkmadı, hiç kimse öyle bir şey yapmadı İngiltere'ye karşı. Norveç de yapmayacaktır.
1: Zaten rakip analizini yapamayan bir Montella oldu Dünya Kupası'nda. Onun dışında herkes yaptı maşallah. Evet. Ancelotti bile yaptı yani.
0: Bir de mesela Montella dışında devam eden kaç teknik direktör var?
1: Yok.
2: Grupta ölen hep yoktur herhalde.
0: Kıyım oldu yani, anladın mı? Bir Ancelotti falan kaldı, onda da hala.
1: O da zaten yeni geldi diye yani, duruyor.
0: Yani neticede bu bayağı yakın bir eşleşme olacak. Çok güzel bir maç olacak.
1: Bence de çok
0: cumartesi gecesi 12'de oluyor işte.
2: Zaten 11'de yayındayız yarın.
0: Aynen.
2: 11'lerle beraber daha detaylı konuşuruz ama biraz dorukçuluk yapayım. Yarın doruk gelecek bilmiyorum da. Şimdi şu Ayer Hegem ikilisi şu ana kadar iyi bir turnuva geçiriyor olsalar da. Kane inanılmaz bir futbol aklı. Ayer Hegem onun seviyesinde değil. Buralarda dolaşır şuralara çıkar falan, Bellingham'da buradan turnuva boyunca yaptığı gibi gelip bir tane yakın mesafeden acaba gol bulur mu diye düşündürtüyor bana. Bu Ayer, Hegen, Nyland gibi bu turnuvada çok iyi olup aslında o kadar da iyi olmayan 3 oyuncu.
1: Muhtemel tabii ki, gayet de ihtimal dahilinde bir senaryo. Bu arada şeyi gördünüz mü? Yani izlemişsinizdir diye tahmin ediyorum. Stones bir sakatlık taktiği şey yapıyor ya. Aynen. Numarası soyunma odasında.
0: Onu ben görmedim ya.
1: Rice'la oturuyorlar, eğleniyor bütün takım soyunma odasında.
2: Dans ediyor.
1: Dans ediyorlar, o sırada Stones şöyle yapıyor. Kolunu tutuyor, bak şey, Tuchel de şöyle. Tam böyle sevinirken birden böyle yapıyor, koluna bir şey mi oldu diye. Sonra yanına gidip bir şaka oldu anlaşılınca.
2: Yani bir de o olaydan büyük ihtimal 3 dakika önce Henderson kolunu kırmış.
1: Aynen.
2: O da doğru. Stones böyle acımasızca
1: devamlı. Doğru aslında, o şeyi, acının yükselten evet, o aslında. Evet. Hem Henderson'ı
0: tam
1: hem...
0: bir İngiliz karamiza diyorsun.
1: Sonra oynamaya başlayınca birden Tuchel sevinip gidip sarılıyor falan. Evet, az bir vaktimiz kaldı. Senin takımına geçelim biraz daha Ali'yelim. Arjantin, Messi dışında bir şey yapabilir mi? Eğer Messi'ye çok ciddi önlemler alırsa rakipler, ne yapması lazım daha doğrusu? Yani, Lautaro Martinez sonradan girdi ve maçı çevirdiler. Lautaro Martinez'in girişiyle oldu gibi biraz.
0: Messi'ye önlem almak diye bir şey var mı?
1: Yok.
0: Bence de yok. Yani o...
1: Sindirmek olabilir belki maçta.
0: Ya onu çok da sinen bir oyuncu da değil ya Messi. Yani Messi'yle alakalı kötü bir
1: o
0: şey
1: kim kimdi
0: bulamıyorum. Ne yazık ki düşünüyorum ve bulamıyorum. Mesela Mısır maçında Messi'nin attığı golden hemen sonra analiz videoları çıktı ya. Hmm. Mısır'ın iki oyuncunun
2: duruyor.
0: Bırakması gerçekten tam anlamıyla Messi'yi bırakması. İşte bunlar yani futbolun ne kadar anlık bir spor olduğunu da gösteriyor.
2: Pinheiro.
0: Orada Arjantin takımında yani öyle bir pozisyonda sen Messi'nin yanındayken savunma pozisyonu alan bir oyuncu olarak ne yapmazsın? Messi'nin bırakma. Yanından ayrılmazsın genel olarak ama işte o kadar yani dile geldiği tabii kadar kolay işler değil. Yani oradaki o kadar koşmuşsun, efor harcamışsın, oyun alanı çok büyük, oyun alanı çok geniş. Dolayısıyla o şey dikkat çok kısa bir sürede konsantrasyon dağılabiliyor. İşte senin konsantrasyonun dağıldığı anda da Messi orada mesela yüksek şiddetli bir sprint dağıtmıyor yani. Pozisyonu hissediyor, evet. Onun topun ona gelebileceğini pat pat yavaş yavaş koşuyor. Aynen. Ondan sonra da atıyor golü, işi bitiriyor. O yüzden de hani Messi biraz yaştan bağımsız devam ediyor. Ama İsviçre takımı da
1: yani altın ya da gümüş karma yapsanız İsviçre'den birisini alır mısınız Dünya Kupası'na?
0: Manzambi'yi alırsın.
2: Manzambi'yi gümüşe girer.
0: Net alırsın yani. O bayağı iyiydi.
2: Akanji'yi de dikkatli izleyen varsa ben izlemedim. Belki o da girer.
1: Tabii şu ana kadar performans itibariyle illa katkısı. Yani
0: İsviçre de çok dengeli, Arjantin de çok dengeli takımlar. Evet. Orası kesin. Bu sıkıcı maç olur.
2: Evet ben de öyle.
0: Sıkıcı maç olur.
2: 2-2-3-2 beklemiyorum Arjantin'e.
0: Ama neticede hani Arjantin için bence Mısır karşılaşmasından daha kolay olabilir. Yani Mısır'ın Arjantin'in o verdiği risklerde yaptığı kontraları İsviçre biraz daha olabilir. Dengeli bir takım olduğu için biraz daha az yapar diye tahmin ediyorum ben. O yüzden böyle duran topların belirleyeceği, işte son vuruşların belirleyeceği ki orada da İsviçre çok geride.
1: Evet.
0: Arjantin bence bir daha avantajlı.
1: Can'la durup Can'dan, Orkun'dan almıştık skor tahminleri. Senin skor tahminlerini alıp programı kapatıyoruz.
2: Ben 3-1
1: İspanya-Belçika.
0: İspanya-Belçika. 2-0.
1: Aynen. Evet. Herkesinkini alıyorum çünkü böyle not ediyorum. Sonra çıkacak. Norveç-İngiltere yarın program önü. Yarın sevgili izleyiciler o iki muhteşem maçtan önce programımız olacak.
2: Evet 23'te.
1: 23'te.
2: Kaçıranla buluşurum.
0: 1-1 olabilir ya 90.
1: Norveç-İngiltere. Evet. Hiç yakışmadı.
0: 90 dakika 1-1 olabilir.
2: Ben de ödedim.
0: Öyle mi?
1: Sen de mi 1-1?
2: 1-1 penaltılarla İngiltere.
1: Yukarıda kağıdım ama bakarım ona. Ben böyle bol 2-2 ile skor bekliyorum.
0: Ne kaldı bir de Arjantin mi?
1: Arjantin İsviçre.
0: Arjantin'de
1: tamam, rahat 2-0 de tamam.
0: 2-0 2-1 tamam, diye bir şey olur evet. Diye düşünüyorum. 2-1 diyelim ya.
1: Peki İsviçre'ye de bir gol attırdın. Teşekkür ederiz arkadaşlar.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Sevgili izleyiciler, kupada bugünün sonuna geldik. Akşam İspanya-Belçika var. Yarın da iki maç öncesinde size spot ekranına bekliyoruz. Hoşçakalın.
16: Türkiye'nin maden suyu Kızılay'ın katkılarıyla kupada bugün sona erdi.
17: Radyo Spor.
18: Radyo Spor, sporun tek adresi.
17: Radyo Spor.
18: Reklam.
19: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
6: Kredi. Radyo Spor.
20: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
21: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar resmi eğlence sponsoru JBL milli takımımıza başarılar diler.
22: İlk servisten maç sayısına voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar VNL Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hemen Amazon uygulamasını indir, seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 TL ve üzeri ilk alışverişe sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava.
23: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir kraksla.

0: voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin voleybolcularımızın yanında.
1: Reklam. Türkiye Jokey Kulübü yasal bahisi bir talih sunar.
2: Zemberek aldı ve bir boy farklı öne geçti bu safkan. 10 numarada Coştur ikincilikteydi. Aralardan şimdi 13 numarada Şafak Ay yüklendi ve liderdi. 13 numarada Şafak Ay aldı. Az farklı öne geçti. Dıştaki 2 numarada Yakup abi de önlere sokuldu. 1,5 boy kadar geride. 3.lükte 6 numarada Cihan Şahı var. Bu safkanın içinde 3 numarada Zemberek. Daha sonra 10 numarada Coştur. Coştur'un dışında 9 numarada Karanimo. Bunların dışında 7 numarada Zımba gibi. 1 boy kadar geride 1 numarada Kestenoğlu. 2,5-3 boy kadar geride 12 numarada Ugarit var. 3 boy kadar geride 5 numarada Halida. Daha sonra iç kulvara yakın 8 numarada Göktürk Bey. Dışında 4 numarada Prenses Seda. 2 boy kadar geride. Son sırada 11 numarada Küçük Ahsen sırasıyla safkanlar 1000 metre start yerine ilerliyor. 2 numaralı Yakup abi yaklaşık 4 boy farklı önde. İkincilikte 13 numarada Şafak Ay var. Şafak Ay'ın 1 boy kadar gerisinde. 3.lükte 3 numarada Zemberek var. Daha sonra içeride 10 numarada Coştur. Dışta 6 numarada Cihan Şahı. Daha sonra 9 numarada Karanimo. 1 boy kadar geride. En dışta 5 numarada Halida var. Bariyer dibine yakın 12 numarada Ugarit. Yanlarında 1 numarada Kestenoğlu. Daha sonra ortada 4 numarada Prenses Seda sırasıyla safkanlar son 600'e ilerliyor. 2 numarada Yakup abi yaklaşık 5-6 boy farkla liderliğini sürdürüyor. İkincilikte yine 13 numarada Şafak Ay var. Onun dışında bu metrelerde 3 numarada Zemberek yine 3.lükte bariyer dibine yakın. 10 numarada Coştur 4.lükte. 5.lükte 6 numarada Cihan Şahı dışlarından önlere sokuldu. 1 numarada Kesteroğlu atlar bu sırayla virajı döndüler. 2 numarada Yakup abi son 400'e girildiğinde de 1,5-2 boy farkla liderliğini sürdürüyor. Dıştan yaptığı ataklarda 1 numarada Kesteroğlu şimdi rakibinden liderliği aldı ve 1 numarada Kestenoğlu öne geçti. İkinciliğe tekrar 3 numarada Zemberek sokuldu. Son 200'e girildiğinde 1 numarada Kestenoğlu yaklaşık 4 boy farklı öne çıktı. İkincilikte 3 numarada Zemberek var. Son 50'ye girildiğinde 1 numarada Kestenoğlu yaklaşık 5-6 boy farklı öne çıkıyor. 1 numarada Kestenoğlu kazanıyor. 3 numarada Zemberek 2. 9 numarada Karanimo 3. 11 numarada Küçük Ahsen 4. 10 numarada Coştur da 5. oldu. 1 numarada Kestenoğlu Erhan Akkaya ile kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
3: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
4: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Radyo Spor. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
5: 2010 yılı Güney Afrika, Afrika'da düzenlenen ilk Dünya Kupası. Şöyle bir tribünlere bakıyorsunuz, renkli, çok güzel, maçlar da fena gitmiyor ama bir ses var, insanlar çıldırıyor. Vuvuzela, şöyle uzun bir alet. Üflediğiniz zaman kulakları rahatsız edici, inanılmaz bir ses. Ve bunun sonrasında rahatsız olan oyuncular var, basın mensupları var. Böyle seslere alışık olmayan ülkelerin oyuncuları isyan ediyorlar adeta. Ve FIFA diyor ki bundan sonraki turnuvalarda bu vizela veya benzeri hiçbir müzik aleti çalınmayacak.
4: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
6: Radyo Spor! Radyo Spor!
4: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le spor kazanını sunar.
7: Herkese iyi günler. Spor kazanı başladı. Ben Mehmet Sevinç. Ercan Taner'le birlikte gündemi değerlendirmeye başlayacağız. Ercan abi merhaba.
8: Merhaba. Herkese iyi günler diliyorum.
7: Evet, tabii ki gündemimizde asıl konu başlıkları Dünya Kupası ve futbol olacak ama bir yanda Wimbledon var, diğer yanda Filenin Sultanları var. Onlarla başlayalım istiyorum ben Ercan abi.
8: Başlayalım. 3-2 tiebreak setiyle kaybettik Amerika'ya Mehmet.
7: Evet, çok hata yaptığımız bir maç. Amerika Birleşik Devletleri maçı, Filenin Sultanları mağlup oldu ki zaten en zor maçımız Amerika maçı olur demiştim ben. Böyle bir skor da bekliyordum açıkçası. Yani 3-2 biz de kazanabilirdik. 3-2 onlar da kazanabilirdi. Çok fazla direkt hata yaptık. Çok servis kaçırdık. Çok fazla topu düşürdük ve blok yedik. Bunun neticesinde oyuncu üstünden kazandığımız sayılar daha fazla olsa da 35'e 18 gibi bir direkt hata farkı var.
8: Çok yüksek.
7: Yani o bize maçı kaybettiren ana etken diye düşünüyorum. Bir de onun içine çok fazla top vurduk. Özellikle Hande'nin hücumlarında biraz yüzdemiz düşük kaldı. Netice itibariyle zor bir rakibe karşı oynuyorduk. Kaybedebilirdik. Söylemiştik zaten bunu. Ve kaybettik. Yolumuza devam ediyoruz ama şimdi Japonya ile oynayacağız. Devamında da Tayland'la oynayıp finaller biletini alacağız diye düşünüyorum. Bu yenilgiden de tabii ki ders çıkaracağız. Ders çıkarmamız gereken konular var Ercan abi.
8: Var tabii her yenilgi. Milli takım gayet esasında şu ana kadar her zaman kaybetse bile iyi oynadı. Ama bugün işte bazı hatalarla mücadeleyi verdik senin yorumlarında. Gözüken o.
7: Evet bakalım bundan sonra dediğim gibi iki maç kaldı. Bir galibiyet alırsak finaller biletini almış olacağız. Ya Japonya ya Tayland ya ikisini birden yenip finallerde olacağımızı şahsen düşünüyorum ben. Herhangi bir şüphem de yok bu konuda. Zaten Amerika maçı en zor maçtı. Kazanabilecek oyunda oynadık ama işte o çok fazla direkt hata yaptık. Belki fazla risk aldık zaman zaman. Bizim önümüzdeki en büyük engel galibiyet yolunda bu oldu diye düşünüyorum. Wimbledon'da da birazdan Merkez Kort'ta Marjana Veljović'in Sırp hakemin yöneteceği mücadelede Arthur Ferri ile Alexander Zverev karşı karşıya gelecek. Ferri yani fairy tale yazdı Ercan abi. Yani bir peri masalı. Ferri.
8: İngiliz tenisçi. Evet. Yani fiziği de enteresan.
7: Aynen.
8: Teniste tabii uzun boy ve uzun kollar büyük avantaj.
7: Kesinlikle.
8: Ferri'de bunun tam tersi var.
7: Ferri evet fizik yani dünya 114 numarası zaten buraya gelmesi çok büyük bir sürpriz bana kalırsa. Yarı final ki Kraliçe Camilla da izledi onun çeyrek final maçını.
8: Evet.
7: Tribünden, Royal Box'tan, Kraliyet Locası'ndan inanılmaz bir keyif aldı Kraliçe. Ve tabii İngilizler, Britanyalılar da büyük keyif aldılar. Yarı final hiç beklenmedik bir sonuç. Ferri'den dünya 114 numarası. Çoğu tenis severin pek de aşina olmadığı bir yüz ama gel gör ki Wimbledon'da harikalar yarattı. Ama bugün ben sanki yolun sonu görünecek gibi hissediyorum Ferri için.
8: Ama tabii sıralamadaki yeri bayağı öne doğru gelecek.
7: Tabii tabii ilk yüze gireceği kesin. Bundan sonraki turnuvalarda çok daha rahat mücadele etme şansı yakalayacak Ferri. Bu Wimbledon'da onun için bir final, bir şampiyonluk tadında zaten. Bir yarı final
8: öyle
7: oynuyor.
8: Yarı final oynuyor. Beklenmedik.
7: Evet.
8: Tenisin dışında çok zor böyle bireysel sporlarda buralara kadar gelebilmek. Hı. Tenisin de öyle bir güzelliği var.
7: Evet kesinlikle.
8: Hiç beklenmedik isimler bir anda çeyrek final ya da yarı final görüyorlar.
7: Hı hı.
8: Finale yükselip şampiyon olan da var. Bunu da değerlendirebiliriz.
7: Tabii sürpriz şampiyonlar çıkarıyor. Özellikle kadınlarda
8: evet.
7: Sürpriz şampiyonlar çok çıkar.
8: Bu yüzden de ben yine de maç artık bir yarı final ortada başlayabilir olay.
7: Hı hı. Evet bakalım mücadelede de ilk servis atılmak üzere fırsatı olanlar tabii ki izleyebilirler.
8: Tabii Sinner Djokovic maçı bence final.
7: O da evet.
8: O da bir yarı final ama erken final.
7: Şimdi benim aklımdan geçen hikaye şu, bu maçın uzaması mümkün olduğunca ki ben o maçı yetişeyim eve. Çünkü bu maçın ardından o maç oynadı.
8: 17.30 gözüküyor normal saatlerde Djokovic maçı. Hı hı. Ama tabii uzarsa 18.30, 18.45 çok iyi olabilir.
7: Evet yani akşam evine gidip o maçın keyfini sürecekler olabilir. O maçtan sonra da çok güzel bir İspanya-Belçika maçı.
8: Spor dolu bir akşamı yakalayabiliriz.
7: Evet yani bugün bu saat itibariyle yani yatana kadar spor var evet. Hayatımızda öyle görünüyor. Çok güzel iki tane tenis maçı devamında da Dünya Kupası çeyrek final mücadelesi İspanya-Belçika mücadelesi saat 22'de başlayacak. Dün 23'te başladı Fransa-Fas maçı bugün ise 22'de bu mücadele başlayacak bunu söyleyelim. Sorular da tabii ki geldi. Belirleyici faktör demiş Bülent Bey Kocaeli'den Japonya maçında antrenörler olur diye düşünüyorum. Japonya hocası inanılmaz kurt bir hoca. Ferhat Akbaş'tan bahsediyor. Bizim hocamız da kurt. Yani bizim hocamızın da dünya şampiyonluğu var, Avrupa şampiyonluğu var, Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları var.
8: Bizim hocanın çok büyük başarıları var.
7: Evet, kadromuz da çok iyi. Yani ben Amerika maçından daha rahat bir maç bekliyorum. Zaten sıralamam şöyleydi benim. En zor maç Amerika maçı. Ondan sonraki zor maçımız Japonya maçı olur diyordum. Polonya ve Tayland rahat geçeceğimiz maçlar diye yorumlamıştım. Polonya'yı geçtik zaten. Tayland'a da geçeriz pazar günü. Japonya maçı da fena olmaz. Yani seyir zevki olur o maçta da.
8: Bence de.
7: Vaktiniz varsa izlemenizi tavsiye ederim. Kesinlikle Ferhat Hoca'yla da karşılıklı oynamak her zaman büyük keyiftir. O da Avrupa'da, Asya'da yılın baş antrenörü seçildi. Bir kez daha tebrik edelim kendisini. Şimdi bir dinleyicimiz demiş ki Mercan abi, Montella'nın istifası Eylül-Ekim'e mi kaldı?
8: O iş bitti, unutuldu o iş.
7: Evet. Evet, yani öyle bir, hani sen dedi ya, bir istifa bir
8: müessesedir.
7: Kişisel bir müessese. Etmedi istifa. Kendisinin görevine son veren de olmadığı için ya da federasyondan da bir istifa kararı gelmediği için devam ediliyor. Evet. İspanya penaltılarla alır demiş dinleyicimiz. Adını yazmamış. Bugünkü mücadele.
8: Belçika maçı. Ya o kadar kalır mı? Her şeye rağmen İspanya'nın Belçika'dan daha iyi takım olduğunu biliyoruz.
7: Evet. Ya ona herhalde şüphe yok ama...
8: O kadar kalır mı? Ben pek tahmin etmesem de tabii Dünya Kupası çeyrek final mücadelesi. Neden olmasın?
7: Ama Ercan abi seninle de konuştuk. Yani ilk maçtan itibaren gördük ki yani sahada olağanüstü bir mücadele var.
8: Var.
7: Yani müthiş bir mücadele. Ben bu seviyede bir yani kıran kırana, tekmeye kafa sokma, ne bileyim son trenin son damlasına kadar mücadele etme. Biz orada geride kaldık biraz. Beklemiyorduk belki.
8: Geride kaldık. Mesela dün eksik bazı çok önemli oyuncular vardı Fas'ta. Onlar olmasa daha kafa kafaya bir maç olabilirdi. Fransa ikinci yarıda işi çözdü.
7: Çözdü.
8: Ya 6 dakikada çözdü hatta.
7: Ben o maçta hatta beklentilerin aksine Fas'tan daha büyük direnç bekliyordum.
8: Ben ama eksikler vardı.
7: O direnci göremedim, evet. O biraz...
8: O eksikler orta alanda, Saibari eksikliği. Hmm. O zaten sezonu bir aylık bir ara vermek zorunda kalacak. Arka adaya sakatlığından dolayı o bayağı bir eksiklik. Onu kabul edelim.
7: Evet, önemli bir oyuncuydu Saibari. Hatta şöyle dedikodular da vardı. Haluk Yürekli, bizim beraber çalıştığımız yıllarca arkadaşımız, şöyle bir haber yapmıştı. 10+4 kuralı olmasa Galatasaray Saibari'yi bitirirdi demişti. O da iddialı bir açıklamada bulunmuştu. Demek ki Saibari Galatasaray'ın düşündüğü isimlerden biriydi 10 numara pozisyonu için.
8: Evet, 50 milyon euroyu biraz aşan bir bedelle Bayern Münih'e transfer oldu.
7: Ama transfer oldu, evet. Fransa tabii ilk yarıda da Mbappe ile bir penaltı kaçırdı. 3. dakika bir
8: kaleci
7: kafa...
8: Bono'nun değil mi?
7: Evet, Bono'nun kurtardı penaltı. 3. dakikada bir kafa vardı, yine Bono kurtarmıştı. Şimdi o penaltı ya 3 dakika 10 saniye bekledik Ercan abi o penaltı atılsın diye.
8: Ben bu arada hakemi hatalı buldum.
7: Kararda mı?
8: Yok. Oyuncunun atacak olan oyuncunun

0: penaltıyı biraz da aldı. Hani ayağı görünce orada teması da gösterdi Mbappe.
1: Çok, o zaman da penaltı oluyor.
0: Penaltı. Yani o çok 3 dakika incelenecek bir pozisyon yoktu.
1: Bayağı süre geçince o konsantrasyon bozuluyor. Penaltı atanlar için dezavantaj.
0: Kesin katılıyorum sana. Çünkü Mbappe hatta sonra hakemin yanına gitti.
1: Yani niye bekledik diye.
0: Penaltıyı atamadı adam. Niye bu kadar bekledik diye itirazda bulundu.
1: Kaleciler için moral, atacak olan için o anda o psikolojik stres artıyor. Bunu kabul edelim. Çünkü yer Dünya Kupası, çeyrek final maçı. Kalecilerin moral motivasyonu daha fazla yükseliyor.
0: Çünkü topun başında beklemek de stres.
1: Tabii. Bu kadar uzun olmaması lazım.
0: Orada ben hani hakemi değil de VAR'ı biraz sorumlu tuttum şahsen maçı izlerken. Çok uzun süre çünkü incelendi. Çünkü hakem de bekledi. Hatta bir ara Mbappe topa doğru geldi. Artık vuracak herhalde dedim. Sonra geri gitti.
1: Tekrar hakem işaretini vermedi.
0: Evet.
1: Bu yanlış olmadı.
0: Ya orada bir sıkıntı vardı. Benim gördüğüm kadarıyla VAR kaynaklı.
1: Hatta Deschamps bile devre arasında hakemin yanına gitti. Ya bu olmadı falan diye.
0: 3 dakika beklenmez orada yani. Bir de çok hani karambol bir pozisyon olur Ercan abi. Çözemezsin.
1: Evet.
0: Ama çok açık bariz. Kameraların net yakaladığı bir pozisyon. Zaten orada oyuncular hatta faul yapan takım arkadaşı kimdi? Mbappe'nin. O itiraz falan da etmedi zaten gitti.
1: Evet.
0: Hakemin yanına da gitmedi. Fransızlar topu aldı ama VAR çok uzattı olayı.
1: Çok.
0: Çok gereksiz uzattığı için Mbappe de yani atmak için bekledi biraz konsantrasyon kaybı yaşadı. İlk yarının son düdüğünün ardından da hakemin yanına doğru gitti. İtirazında bulundu.
1: Bence haklı.
0: Ben de haklı buluyorum.
1: Yani onu kabul etmemiz gerekiyor.
0: Şu da anlaşılmasın yani uzadığı için penaltıyı kaçırdı demiyoruz ama konsantrasyonu bozuldu Mbappe'nin. Net evet. Belliydi bu.
1: Şimdi güzel bir konu açtın. Şöyle bir sorun var. Tabii değerli dinleyiciler de yorum yapabilirler. Penaltı kaçırılır mı, kaleci mi kurtarır?
0: Penaltıyı bence oyuncu kaçırır Ercan abi. Bence.
1: Kalecinin şansı çok düşük diyorsun.
0: Şansı düşük evet.
1: Ya yani yeri gösterdiği anda atacağı yeri. Tamam kaleci uzanıp çıkartıyor ama benim mantığım da sana yakın, onun için söyledim.
0: Yani bence kaleci... Tabii
1: kurtarır diyeceğiz. Kurtardı diyeceğiz. Çünkü aynen. Gerçekleşen o.
0: Kurtardı, sektirmedi.
1: Fakat olayın ana başlığı bence kaçırdı oluyor.
0: Mbappe kaçırdı. Aynen.
1: Buradan şuraya geleceğim. Dünya kupalarında normal süre içinde kaçırılan ilk penaltı olmuş. Kurtardı Bono'nun. Normal sürede. Yani normal penaltı sürede. Vuruşlarında değil. Normal süre içinde.
0: Normal süre. Şimdi şöyle de bir durum oldu. 20 maç 20 gol oldu değil mi? Tabii. Mbappe Dünya kupalarında. Yani
1: Messi ile beraber de 8-8. Şu anda.
0: Bu Dünya Kupası'nda 8-8 toplamda 20'de 20 gol. Dünya Kupaları tarihinde de 10 gol üstüne ulaşmış futbolcular içinde maç başına gol ortalaması en yüksek ikinci oyuncu. Maç başına bir gol.
1: Bu herhalde Dünya Kupası tarihinde şu da yok. Hat-trick yapıp kupayı finalde kaybeden oyuncu. Fransa-Arjantin geçen kupanın tek oyuncu.
0: Hat-trick yapıyor, kaybediyor.
1: Evet.
0: O 120'deki pozisyon hala gözümün önünde. Martinez'in kurtardı.
1: Olay bitmişti.
0: Evet.
1: Muani'ydi galiba.
0: Kolo Muani. Evet. Değil mi? Peki o en hani gol maç başına gol ortalaması tam bir ya. Birden daha iyi bir ortalamaya sahip oyuncu var Ercan abi. Var mı aklında? Senin çok sevdiğin.
1: Messi mi?
0: Gert Müller. 13 maç 14 gol.
1: Bayağı iyi.
0: 13 maçta 14 gol atmış Gerd Müller.
1: Evet.
0: Mbappe 20 maç 20 gol. Ve böyle giderse şimdi Mbappe'nin de yaşına bak. Yaşı 26 değil mi? Bakınca 2 Dünya Kupası daha rahat kazanır.
1: Eğer
0: kazanabilir yani. Kazanır,
1: futbolda futbol ve profesyonelliği kendine çok iyi baktığı da belli. Devam ederse onun rekorunu kırmak da zor olabilir.
0: Olabilir. Ve toplam yani rekorları da alt üst edebilir.
1: Edebilir.
0: Bir daha... Yani o rekorlar da kolay yani
1: çünkü
0: kolay.
1: Başka bir Fransız var. Joseph Fontaine. Onun 13 golü var Dünya Kupalarında. Uzun süre onu yakalamaya çalıştılar. öyle bir rekora

0: öyle bir rekor kurabilir ki yakalanması imkansız hale gelebilir.
1: Şu rekor da çok anormal olabilir. En fazla Dünya Kupası kazanan oyuncular listesinde evet. de.
0: Çünkü 19 yaşında Dünya Kupası kazandı.
1: İyi bir yere gelebilir.
0: Evet.
1: Mbappe. 2-3, 4. 4 bile olabilir
0: İlk
1: yani.
0: Kupası daha 19, 18 hatta yaşındaydı.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le spor kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Radyo Spor.
6: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
7: Abi ne oluyor ya?
8: Açlık basıyor, bir şey yok.
7: Niye basıyor ki?
9: Açlığın gong dediği yerdeyiz, ondan basıyor.
7: Nasıl duracak?
8: Açlık bastığında gonglayacaksın, duracak.
10: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
2: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar resmi eğlence sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
11: Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
12: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
13: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
3: Reklam.
14: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
15: Radyo Spor.
14: Saran Holding kuruluşudur.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le spor kazanı devam ediyor.
1: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Dinleyicimiz demiş ki İlhan Murat Yıldırım beyefendi, ben eski bir kaleci olarak şunu söyleyeyim demiş. Normal birinin karşıdan gelen nesneye refleks mesafesi 13 metredir. Penaltı mesafesi 9 metre olduğundan, ki 9 değil 11 metre, onu ben düzelteyim. Penaltı kurtarılmaz, kaçırılır demiş.
0: Kaçırma. Tamam, kaleciler bazen yatıyorlar, çıkartıyorlar da onu anladığı için. Yoksa kaleciniz gerçekten dinleyicimizin vurguladığı gibi zamanı yok. Hı hı. Biraz kalecinin sert kafa üstüne vurduğun anda zaten iş bitiyor biliyorsun. Yerden genelde topları terse yatmıyorlarsa çıkarıyorlar. Yer seviyesinden biraz yüksek.
1: Hı. Değil mi?
0: Yoksa o kafa seviyesine doğru, köşeye doğru vurdun mu sert?
1: Zaten açı da. Yani oraya topu vurursan kalecinin uzanma ihtimali de yok. 3 metre falan olması lazım.
0: Ya penaltıda usta penaltıcılar bazen sert kullanırlar.

0: O zaman şansın oluyor.
1: İşte yere yatana kadar
0: top geçmiş olsun.
2: Geçmiş oluyor seni. İşte mesela Alex iyi kullanırdı.
0: Çok
2: iyi. Fenerbahçe'de işte direğin dibine atardı.
0: Bitti, geçmiş olsun.
2: Hayır, uzanamıyorsun zaten. Yani uzanana kadar da top geçiyor.
0: Kale çok büyük.
2: Evet. Penaltı kaçırılır, atan kişi tarafından demiş bir başka dinleyicimiz Orhan Bey.
0: Evet.
2: Yok. Şimdi Bono için bu ifadeyi kullandı Ercan abi. Messi normal sürede penaltı kaçırdı ama Bono 90 dakikalık süre içinde Dünya Kupası'nda penaltı ilk kez penaltı kurtardı dedi.
0: 90 oyunu akan oyunda.
2: Akan oyunda, evet.
0: Yani normal penaltı vuruşlarında değil. Yani Messi ile şey yapmıyorum.
2: Tabii Messi kaçırdı. Bono kaleci için dedik o yorum.
0: Evet.
2: Fransa'ya bölüm sonu canavarı diyorlar. Doğru mu demiş Manisa'dan Yenal Bey.
0: Diyebiliriz tabii. Ya Fransa'nın kadrosu şu anda İspanya ve Fransa kadro olarak çok iyiler. Ama Fransa İspanya'dan iyi kadroya sahip. İngiltere pahalı bir kadro. Oynadığı futbol. Tuchel biraz önce güvenlik diyor. Onu söyleyelim. Norveç'te de Haaland farkı var.
2: Şimdi mesela ben
0: Belçika'da da müthiş bir motivasyon olmuş.
2: Motivasyon var. Şimdi Arjantin doğru düzgün bir takımla oynasaydı, şu ana kadar hiç oynamadılar neredeyse. İşte Cape Verde'ye çok zorlandılar. Değil mi? Yeşilburun adalarına. Mısır'a çok zorlandılar.
0: Doğru.
2: Yani oralarda
0: o maçlarda zorlandı.
2: Düşe kalka geldi Arjantin buraya.
0: Belçika maçı zor olur.
2: Arjantin İsviçre. İsviçre maçı.
0: İsviçre maçı zor olabilir. İspanya için de Belçika maçı o yüksek motivasyon dolayısıyla zor olabilir.
2: Kilidi açamazsa zorlanır Arjantin. Erken bir kilit açma olmazsa.
0: İsviçre gol yersen işin çok zor İsviçre'ye.
2: Evet.
0: Onu söyleyeyim.
2: Aynen. İsviçre de gol yemeyen bir takım aslında. Evet. Kolombiya'dan yemediler. Ondan önceki mücadelede.
0: Maçı çok iyi kilitliyor İsviçre.
2: Cezayir maçında yemediler mesela gol. İsviçre'nin de böyle bir özelliği var. Yani geriye düşerse Mısır maçındaki o mucizevi geri dönüş olmayabilir. Arjantin
0: o bir kere oluyor bazen.
2: Olmayabilir.
0: O bir kere oluyor.
2: Çok yani Arjantin ilk hani ilk maçından sonra toparlandı gibi görmüştük ama diğer rakiplerle kıyasladığımızda Fransa'yla ne bileyim İngiltere'yle
0: evet, Fransa ve
2: Norveç'le
0: İspanya
2: daha geride.
0: Fransa ve İspanya Arjantin'den daha iyi oyun olarak.
2: Bence Messi Norveç farkı ve İngiltere var. De iyi.
0: En azından bence bir tık daha iyi. Evet. Öyle diyebiliriz.
2: Evet. Öyle bir görüntü var.
0: Onu kabul edelim.
2: Evet. Öyle bir görüntü açıkçası
0: ya
2: var.
0: Arjantin elenirse ben şaşırmam. Arjantin'in öyle bir görüntüsü var.
2: Aynen yani düşe kalka geliyor böyle sınırda sanki.
0: Aa, bir bakmışsın finale yükselmiş. Ha, kupayı da alabilir. Finalde her şey olabilir.
2: Hı hı.
0: Onu söyleyeyim. Değil mi?
2: Tabii o finalin şeyi başka. Atmosferi.
0: Bambaşka.
2: Bambaşka oluyor. Şimdi bakıyorum. Her şey FIFA'nın istediği gibi gidiyor demiş. Uğur Pekşen beyefendi. Yani FIFA'nın istediği nedir bilemiyorum ama teşekkürler yorum için.
0: Evet.
2: Hami Mandıralı vardı zamanında demiş.
0: Hami'nin penaltılarında kaleci zaten kıpırdamasa daha iyi.
2: Tabii tabii yani. Arkanı dön ya da çömel.
0: Kıpırdamadan bekliyorsun. O zaten köşeye bam diye vuruyordu.
2: O topun sana değmesini istemezsin evet. Zaten. Hami'nin şutlarında o toptan kaçacaksın.
0: Penaltı da öyle atılır biliyor musun? Hollanda'da Neskens böyle atıyordu.
2: Şimdi kurtarılması zor olan bir şeyi kaleci kurtarıyorsa penaltı kaçırılmış değil kurtarılmış olmaz mı?
0: İşte onun için açtım bu konuyu.
2: Evet.
0: Kurtarılması imkansız bir muhteşem kurtarışsa işte bahsettiğimiz Hami vurdu o sert şutu çıkarttın. Mucize değil mi?
2: Tabii.
0: %1 de.
2: Şans.
0: %1 de.
2: Faktörü devreye giriyor. Evet. Top işte 7.32'de top sana çarpacak.
0: Çarpacak. Ama çarparsa da çok sert geldiği anlarda çarpsa bile gol oluyor.
2: Yani çarpacak işte gövdene mevdene çarpacak böyle evet. Parmağın ucuna gelmeyecek.
0: Parmağa ya da eline geldiğinde zaten gol oluyor.
2: Aynen.

0: Dünyanın en iyi solak penaltıcısı Alex de Souza demiş. Dinleyicimiz, teşekkür ediyoruz. Panenka penaltısı atmak gerekiyor demiş.
1: Kimse denemedi.
0: Bu Dünya Kupası'nda görmedik değil mi?
1: Yok.
0: Bu Dünya Kupası'nda yok.
1: Ya kaleciler zaten penaltıların ne olduğunu, nereye vurabileceklerini bayağı çalışıyorlar. Panenka penaltısı risk olabilir, onu söyleyeyim.
0: Oo, Van Dijk Wimbledon'da tribünde Ercan abi.
1: Maçı seyrediyor.
0: Evet.
1: Liverpool'un
0: kaçırmamış.
1: Kaptanı. Evet.
0: Van Dijk. Ay. Şeyler, aktörler, aktrisler, futbolcular, Formula 1 yarışçıları.
1: Bir başka oluyor Wimbledon keyfi.
0: Evet, Wimbledon keyfi bambaşka. Benedict Cumberbatch'i de gördüm az önce.
1: O da hiç, daha önceki maçlarda da vardı.
0: Evet, vardı. Van Dijk'ın önünde.
1: Sherlock Holmes olarak.
0: Sherlock Holmes, aynen. Zamane Sherlock Holmes'u.
1: Evet, günümüzün. Değil mi?
0: Evet. Hami Mandralı kaç penaltı kaçırmış acaba? Demiş dinleyicimiz. Bilemiyorum onu.
1: Fazla değil.
0: Yani... Ya dışarı vurmuştur ya da çarpmıştır.
1: Evet.
0: Ancak öyle Hami Mandıralı'nın.
1: Ya da hadi bugün prese yapayım demiştir değil mi?
0: Ha, olabilir. Ama o toplardan kaçmak lazım. Buradan da Hami Mandıralı'ya selam olsun. Evet. Fas tutunamadı Fransa karşısında. İspanya-Belçika mücadelesi var bu akşam saat 22'de. Diyelim yarış aramız, sonrasında takımlarımıza geçelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le spor kazanı devam edecek.
0: Radyo. Tutunamadı Fransa karşısında İspanya-Belçika mücadelesi var bu akşam saat 22'de. Diyelim yarış aramız, sonrasında takımlarımıza geçelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le spor kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor.
2: Kupanın gündemi TürkNet Giga Fiber hızında.

0: Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
1: Radyo Spor.
0: Kupanın gündemi TürkNet gigafiber hızında. TürkNet'in sunduğu kupadan yükselmeyi başardı. Fransa yarı finalde İspanya-Belçika maçının galibiyle oynayacak. Fransa teknik direktörü Didier Deschamps, Fas maçıyla birlikte Dünya Kupalarında 25. maçına çıktı ve Helmut Schön'ün Dünya Kupalarında en çok maça çıkan teknik direktör Regor'unu egalde Norveç'e karşı ve olası yarı finalde forma giyemeyecek. Dünya Kupası'nda bu akşam İspanya ile Belçika Fransa'nın rakibi olabilmek için mücadele edecek. Saat 22'de başlayacak karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.

0: Radyo Spor.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
2: Irina var. 2,5-3 boy kadar geride. Dışta 6 numarada Ken Stray. İçeride hemen 4.lükte 12 numarada White Starlight var. 2,5 boy kadar geride. 5.likte 2 numarada Shera. Daha sonra içeride 11 numarada Queen Asel var. 1,5 boy kadar geride 5 numarada Calamity Jane. İçinde 1 numarada Erik Dalı sırasıyla safkanlar virajı dönüyor. 4 numarada Best and Fast. Düzlüğe de yaklaşık 4 boy farkla lider çıktı. Ortada 12 numarada White Starlight. İçeride 11 numarada Queen Asel. Dışta 2 numarada Shera var. En dışta da 1 numarada Erik Dalı. 1 numarada Erik Dalı ikinciliğe girdi. Öndeki 4 numarada Best and Fast ile olan arayı kapatmaya çalışıyor. Ortada 2 numarada Shera var. Son 200'e girildi yarışta. Dıştan gelen 1 numarada Erik Dalı az farkla öne geçti. Yarım boy farkla 1 numarada Erik Dalı önde. Ortadan 2 numarada Shera'nın atakları var. Son meteler 1 numarada Erik Dalı kazanıyor. 2 numarada Shera ikinci. 4 numarada Best and Fast üçüncü. 11 numarada Queen Asel dördüncü. 4 numarada Yörük Çem'de 5. oldu. 1 numarada Erik Dalı Halil Altın'la kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
3: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
4: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
5: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Kulüplerimiz yavaş yavaş geçeceğiz. Zaman kalırsa yeniden Dünya Kupası'na tabii ki döneriz. Bir sıcak gelişmeyle devam edelim Ercan abi. Kulüpler Birliği'nde Ertuğrul Doğan'la devam kararı
6: evet,
5: çıktı.
6: Öyle bir zaten kulüplerin çoğu isteği vardı. Bu yüzden de Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı görevine devam edecek. Trabzonspor Kulübü Başkanı aynı zamanda Ertuğrul Doğan.
5: Aynen öyle. İlerleyen günlerde, bu da artık komik olmaya başladı, yabancı kuralı için yeniden toplanacakmış.
6: Artık transfer bitecek.
5: Yani artık onun peşini bırakmak lazım. Bu dakikadan sonra değişikliğe biz de karşı olduğumuzu söyledik. Çünkü planlamalar yapıldı.
6: Kulüpler de yapmıştır herhalde.
5: Tabii canım, planlamalar yapıldı.
6: O, ancak belki, yeni sezon için isteyebilirsin onu.
5: Belki de zarar edecek insanlar bu saatten sonra değişirse. Daha kötü olacak yani.
6: Kesin öyle.
5: Eğer bir bu yeni açıklanmadı ki, bir itiraz varsa geçen seneden itibaren belliydi. Geçen sene itirazları yapılsaydı.
6: Devam edebilirdi. Geçen sene her ay konuşulabilirdi bence. Öyle değil mi?
5: O zaman değişme ihtimali daha yüksek olurdu. Şimdi transfer başladı. Transferler yapıldı. Hatta işte çarşamba örneğini verdim. Belki de Trabzonspor 13 vermeyecekti Aral'a. Çünkü yerli diye, Türk diye 13 milyon euro verdi.
6: Tabii.
5: Aral Şimşir'e Trabzonspor, çünkü yerliler çok değerli hale geldi bu kuralla birlikte.
6: Ve hep öyle olacak bu, eğer böyle sayı düşerse.
5: Evet, yerliler çok çok değerli hale gelmiş durumda. Bu dakikadan sonra değişmesi haksız rekabet olur diye
6: bence
5: düşünüyorum
6: de.
5: Yani benim yorumum böyle. Fenerbahçe Mason Greenwood transferinde de mutlu sona ulaştı Ercan abi. Bugün gelen haberler
6: tabii resmi
5: öyle.
6: Açıklama yok henüz.
5: Resmi açıklama yok ama Sercan Hamzoğlu galiba kulüpten aldığı bilgiyi paylaştı. Hatta Mason Greenwood'un 8 milyon euro alacağından vazgeçtiği, bu konuda fedakarlık yaptığı söyleniyor haberde.
6: Hı hı.
5: Fenerbahçe'nin teklifini kabul ettiği yazılıyor. 45 Mart

0: maçta 26 gol 11 asistlik muazzam bir performansı vardı. Mason Greenwood'un geçtiğimiz sezon iyi bir oyuncu, önemli bir oyuncu.
1: Ya bizim ligin futbolcu kalitesi anlamında üst düzey oyuncular arasına rahatlıkla girer. Bunu defalarca söylüyorum. Ligde büyük işler yapar, Süper Lig'de. Avrupa'da yola devam edilirse yine çok önemli bir oyuncu olarak kendini gösterir. Eğer bu imza resmi olarak açıklanırsa Fenerbahçe çok flash bir transfer yaptı, onu söyleyeyim.
0: Fenerbahçe.
1: Nasıl Anelka gelmişti, çok önemliydi.
0: Evet.
1: Onun kadar faydalı olabilecek bir oyuncu.
0: Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Cihan Kamer ve Sportif Direktör Oğuz Çetin, Mason Greenwood transferi için de Fransa'ya gitmişler. 39,5 milyon euro bonservis bedeli ödenecekmiş Marsilya'ya Mercan abi. Ayrıca oyuncunun yıllık maaşı 10 milyon euro net olacakmış. Şampiyonluk bonusu 5 milyon euro. Biraz maliyeti yüksek bir oyuncu.
1: Ama oyuncunun rakamlarını söyledin.
0: Ve 24 yaşında son takımı da Fenerbahçe olmaz gibi geliyor bana.
1: Bana da öyle geliyor.
0: 24 yaşında eğer o geçtiğimiz yılki ya da yıllardaki performansıyla devam ettirebilirse Mason Greenwood çok daha büyük fiyatlara belki de elden çıkarır Fenerbahçe.
1: Zaten herhalde öyle düşünülüyor.
0: Böyle bir ihtimal var. Bu yatırımı yaptığı Sarı Lacivertliler önemli bir oyuncuyu kadrosuna katmış gibi görünüyor, dediğim gibi. Hem sportif direktörü Oğuz Çetin hem de yönetim kurulu üyesi Cihan Kamer Fransa'ya gitmişler. Oyuncuyu alıp gelecekler muhtemelen, öyle bir
1: Görünüm
0: planlama var,
1: var.
0: görüntü var. Son anda Atletico Madrid devreye girdi. Haberleri de vardı ama Fenerbahçe bitirmiş
1: Evet.
0: anladığımız kadarıyla. Bu transferim hayırlı olsun diyelim. Fenerbahçe taraftarı da çok mutlu anladığım kadarıyla, yani Mason Greenwood transferinden,
1: Önemli
0: hatta
1: transfer tabii. Mutlu olmaları normal.
0: 10 numaralı formayı işte Greenwood'a verin paylaşımları da gördüm ben. Çünkü Mason Greenwood 10 numaralı formayı giyiyor. Ama 10 numara bir oyuncu değil, yani 10 numara pozisyonunda oynayan bir oyuncu. Fenerbahçe'de şu an için Asensio.
1: Asensio tabii. 10 numara pozisyonda değil. Asensio da önemli oyuncu değil mi?
0: Tabii o da. Yani 4 Şampiyonlar Ligi mi
1: Tabii.
0: var Asensio'nun? Ya o da büyük bir oyuncu. Şu anda bu sezonun en flash transferi diyebiliriz herhalde.
1: Ya şu var.
0: Resmi açıklamayı bekliyoruz
1: Mesela
0: tabii.
1: Watkins adı konuşuluyor, değil mi
0: Evet.
1: kulislerde? Mason, Watkins, Kelem. İyi forvet değil mi?
0: Olur. Arkalarında Asensio.
1: Alternatif olarak
0: Tarışık.
1: Watkins dinleniyor. Mason, Vedat Muriç, Kerem mesela.
0: Çok iyi.
1: Mason
0: Ön
1: Greenwood.
0: hat çok güçlü olur.
1: Baya fena değildi. Elinde Tarışka var.
0: İstediğin yerde kullanabilirsin. 10 numara olur, forvet olur.
1: Evet.
0: Yani santrfor olur.
1: Tabi bu transferler gerçekleşirse bayağı güçlü orta saha ve forvet var. Guendouzi Kante orta sahanda zaten duruyor.
0: Çok iyi kadro.
1: Bence de.
0: Fenerbahçe'nin kadrosu şu anda çok çok iyi bir kadro haline geldi. Bunu söyleyebiliriz. Kesinlikle. Tabii resmi açıklamaları beklemek kaydıyla.
1: Onu söyleyelim tabii
0: Tabii
1: ki.
0: resmi açıklamaları beklemek kaydıyla, ama Watkins'te de Fenerbahçe'nin ısrarlı hamleleri var anladığımız kadarıyla. Gelen haberler en azından böyle.
1: Evet.
0: Şimdi Admira Vakerle de Fenerbahçe bir hazırlık maçı oynadı, 5-0.
1: Farklı bir galibiyet.
0: Farklı bir galibiyet. Fena bir görüntü çizmedi Sarı
1: Evet.
0: Lacivertliler.
1: Tabii hazırlık maçlarına fazla kafayı takmamak lazım. Yanıltabilir, rakip hazır değildir. Siz daha hazır değilsinizdir. Önemli olan gerçek başladığında, işte Avrupa sınavınız ve lig başladığında en azından %90 hazır olarak maçlara başlamanız çok önemli. Mesela Ake'yi de aldı Fenerbahçe. Ake de
0: Nathan
1: çok
0: Ake,
1: savunma için çok önemli. Yani
0: evet.
1: Skriniar'la ikisi gerekirse üçlü oynuyor. İsmail Kartalpek oynamaz da, tahmin etmiyorum daha doğrusu. ya da sol bek olarak değerlendirirsen orada bile oynayan oyuncu Ake.

0: Hı.
1: Bence iyi oyuncular alındı.
0: Evet, yani kesinlikle katılıyorum. Yani iyi hamleler var. İyi hamleler görüyorum ben. Fenerbahçe'den de, Beşiktaş'tan da, Trabzonspor'dan da,
1: Doğru.
0: şu anda Galatasaray sessiz ve derinden diyelim ilerliyor. Bu da çok tepki alıyor tabii Galatasaray yönetimi. Ciddi şekilde tepki almış, çekmiş durumda transferde
1: Ya
0: ağır
1: Galatasaray'da
0: davrandığı için.
1: transfer yapacak. Senin bu kesin. Bazı oyuncular bir de elindeki kadrodaki değerlendirme de var. Ya elindeki kadrodan bazı yabancıların da net olarak gitmesi lazım. Artık herhalde Icardi beklenmiyordur.
0: Herhalde beklenmiyordur bu saatten sonra. Beklenmemesi lazım zaten
1: Bence de.
0: Icardi'nin. Ama orada da bir açıklama yok. Bu da bir problem sanki Galatasaray'da.
1: Esas bu beni merak ettiriyor. Ne oldu acaba?
0: Karşılıklı bekleyiş devam ediyor.
1: Sessizlik de devam.
0: Sessizlik de devam ediyor.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le spor kazanı devam edecek. Reklam.
3: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, Filenin Efelerine başarılar diler.
6: Sağlam bank gücülük.
7: Yoğunluk kafaya vurduysa, o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
8: Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
9: İlk servisten maç sayısına, voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar VNL Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hemen Amazon uygulamasını indir, seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 TL ve üzeri ilk alışverişe sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava.
10: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar resmi eğlence sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
11: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
12: Eylül Akar Çeşme Yatkın, elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Saliha Şahin'den Smaç, elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmaktan Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.
13: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
14: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
15: Reklam.
16: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
10: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu

0: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Greenwood bu kadar iyiyse milli takımda niye görmedim demiş dinleyicimiz.
2: Onun yaşadığı problemler vardı. O problemleri halletti. Bir adli konulardı. Bu yüzden de İngiltere milli takımında yer almıyor.
1: Evet, Eylül 2020'de İzlanda'ya karşı İngiltere formasını giydi Greenwood. Ama yaşadığı saha dışı olaylar ve hukuki süreçlerin ardından İngiltere Futbol Federasyonu ile bağları koptu. Aynı zamanda Jamaika asıllı Greenwood FIFA kuralları doğrultusunda milli takım tercihini değiştirmek için başvuruda bulundu. Jamaika pasaportu da aldı. Ancak şu anda kulüp kariyerine odaklanmak istediği için henüz resmi bağlılık değiştirme formunu doldurmadı ve Jamaika adına sahaya da çıkmadı.
2: Evet.
1: Bunu anlatmış olalım. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nden elenirsek UEFA Kupası için iddialı bir kadro yapılıyor Fenerbahçe'mize demiş taksici Serhat Beyefendi.
2: Ya umarım elenmez Şampiyonlar Ligi'nden.
1: Niye elensin?
2: İki takım katılsa ne olur Şampiyonlar Ligi'ne?
1: Bu sene şampiyonluk ve Avrupa maçları bir kafa karışıklığı yaratır mı diye
2: bu eklemiş. Bu kadronun artık yaşamaması lazım eğer dedikleri gibi olursa. Değil mi?
1: Yani gayet iyi bir
2: bayağı
1: kadro.
2: Güç farkı var. Yüksek bir kadro oluşuyor. Zaten öyleydi.
1: Yerlisi de bayağı var Fenerbahçe'nin. Var. Yerli oyuncusu da var. Yabancı oyuncu kalitesi de yüksek.
2: Neden olmasın? Ben
1: yani sana katılıyorum burada. Yani oluşmaması lazım. Ama bazen işte kulüpler işte ligi önemseyebiliyor. Avrupa'da belki bir iki maç kötü giderse burayı tamamen bırakalım, lige odaklanalım mantığı olabilir.
2: Bazen öyle oluyor. Evet. Oldu da geçtiğimiz dönemlerde.
1: Bu yüzden ilk maçlara biraz bakmak gerekecek.
2: Evet.
1: Sanki öyle. Evet. Yorumlayabiliriz. Nadir de olsa yurt dışından gelen Türk oyuncular için döviz ihracı oluyor. Ama yurt içindeki Türk oyuncu için ödenen para ekonominin içinde kalıyor. Yetiştiren kulüp daha fazla oyuncu yetiştirme şansına sahip oluyor demiş İngiltere'den Erkan Bey.
2: Olabilir. Neden olmasın? Dediği doğru Erkan Bey'in.
1: Evet. Türk oyuncunun değeri artıyor dedik. Yani aslında değeri değil de fiyatı artıyor.
2: Ya, piyasa artıyor.
1: Piyasası artıyor. Evet yani. Çünkü talep arttığı için
2: piyasa artıyor. Bir de Türk oyuncu bu sefer benim hedefim işte İspanya ya da Almanya ya da İngiltere değil diyor. Hedefim diyor bu paraları veren yerler belli. Ya Karadeniz'den verirse Trabzonspor, hı-hı, ya da İstanbul'un Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray'ı. Oyuncu da diyor ki benim o zaman hedefim bu. Öyle değil mi?
1: Hı-hı. Aynen. Yıllardır Fenerbahçe'nin kadrosu muhteşem deniyor sezon başında. Tüm yorumcular bunu söylüyor. Geçen sene de Duran gelince şampiyon ilan edilmişti diyor dinleyicimiz.
2: Ya şu var, Fenerbahçe geçtiğimiz sezon şampiyonla oynamadı mı?
1: Oynadı.
2: Yani bir İsmail Kartal dönemi de vardı daha önce.
1: Hı hı.
2: Yine şampiyonla oynamadı mı? Ama oynadı. Bu kadroya baktığımızda şu anda isim isim. Bu isimler de gelirse kuvvetli olmayacak mı?
1: Ya güçlü kadro. Kimse bir şey diyemez. Ama daha lig başlamadan da bir takımı şampiyon ilan etmek birini...
2: Biz tabii şampiyon ilan etmiyoruz.
1: İkinci ilan etmek saçmalık olur.
2: Tabii öyle...
1: Öyle iddialarımız yok.
2: Öyle iddialarımız oluşmadı. Bu lig başlayınca her şey yeşil sahada olur. Ama Fenerbahçe'nin kadrosunun güçlü olduğunu söylemek de ya gözüken şeyi anlatmak zaten. Hı hı.
1: Trossard Beşiktaş'ın oyuncusu olmak zorunda demiş Bayrampaşa'dan Ramazan Bey.
2: Evet, Ramazan Bey yazıyor. Trossard'la ilgili olumsuz bir haber yok. Onu da belirtelim o Ramazan Bey'e.
1: Bitmeye yakın.
2: Ya Belçika elendiğinde daha çabuk biter. Elenirse.
1: Amerika'dan İstanbul'a uçar mı?
2: Neden olmasın? Oradan da bir izin yapacak ama tabii.
1: Tabii bir izne gider. Bir Ibiza yapar. Sonrasında da
2: ya iznini mutlaka yapmak zorunda. İyi dinlenmesi lazım.
1: Hı hı. Hatta bugün bir haber vardı. Sadece imzaya kaldı.

0: diye.
1: Onu görüyorum. Her yerde ben de gördüm. Tabii önemli olan garantiye almak için bu işin imzasını görmek.
0: Hatta bugün Milliyet'te bir haber vardı. Diyor ki Serdal Adalı Sayın Başkan, Belçikalı Yıldız'ın temsilcisi Dirk Hebel ve avukatı Anıl Dinçer'le İstanbul'da bir araya geldi.
1: Tabii. Bu dün de oldu, bugün de oldu bu görüşmeler.
0: 31 yaşındaki futbolcuya yıllık 8 milyon euro garanti ücret.
1: Ve 4 yıl sözleşme istemiş.
0: Ve 4 yıllık sözleşme.
1: Ya bu ya 3 artı 1 olur ya da net 4 yıl olur. Değil mi?
0: Evet. Şimdi Arsenal'de 18 milyon euro garanti ücret, 2 milyon euro da bonuslardan oluşan teklifini kabul etmiş. Yani 20.
1: Önemli.
0: 20 bonservis. Oyuncuya da yıllık 8'den 4 yıllık sözleşme. Muhtemelen şu anda anladığım kadarıyla bu temsilci avukat niye bir araya geliyor? İşte
1: son konuşmaları yapıyorlar.
0: İşte evi nerede olacak? Tabii. Şoförü kim olacak? Arabası ne olacak? Bunlar
1: konuşuluyor ve değerlendiriliyor.
0: Aynen, işte Belçika'ya gitmek istediğinde ya da İngiltere'ye gitmek istediğinde.
1: Nerede
0: işte,
1: yaşıyorsa.
0: İşte özel uçak olacak mı, olmayacak mı? Küçük
1: ya da
0: detaylar,
1: uçak bileti olacak mı?
0: Uçak bileti olacak mı, olmayacak mı gibi gibi böyle sözleşmelerde detaylar oluyor. Bunlar muhtemelen masada anladığımız kadarıyla, çünkü fiyatta falan anlaşılmış. Arsenal'le de anlaşılmış, oyuncuyla da anlaşılmış.
1: Böyle oyuncuları da kolay kolay getiremiyorsun tabii.
0: Evet, kolay kolay getirebileceğim bir oyuncu değil Trossard. Bunu söyleyelim. O küçük pürüzler, bu detaylarda anlattığım konular gibi konular oluyor genelde. Şimdi Greenwood'un istatistikleri Ercan abi dikkat çekiyor. Gerçekten. Şöyle bir bakıyorum. 2001 doğumlu bir oyuncu.
1: Evet. Bir kere yaş konusunda hiç problem yok. Çok genç.
0: Artı 4'e belki uymuyor ama
1: çok genç
0: bir oyuncu.
1: Evet.
0: Aynen. Marsilya'da son 2 sezonda 48 gol attı, 13 asist yaptı. Son sezonunda da 34 gole direkt katkısı var.
1: Evet.
0: Golcülerden daha etkili bir performans sergiledi aslında böyle baktığımızda. Kanat oynamasına rağmen çok, evet, fazla gol katkısı var.
1: Evet. Bunlar Greenwood'un önemli değil mi?
0: Çok önemli. Şöyle bir bakıyorum. Marsilya'dan Fenerbahçe'ye gelen 6. oyuncu olacak.
1: Greenwood.
0: Mason Greenwood. Bilirse,
1: evet.
0: İşte 2018 Luis Gustavo, 2019 Adil Rami, 2022 Luan Perez, 2023 Bartu Elmas, 2023 yine Cengiz Ünder gelmiş Fenerbahçe'ye, evet, Marsilya'dan. Bu oyuncu da 6. transfer olacak Fenerbahçe'nin. Marsilya'dan son derece yetenekli, gole çok yakın, golü koklayan bir oyuncu Greenwood. Artık resmi açıklama bekleniyor.
1: Bekleniyor. Şu an itibariyle değil mi? Onu konuştuk.
0: Evet, şu an itibariyle bunu konuşuyoruz. Şimdi evet, ona geliriz. El sıkışma olayı. Bununla ilgili de bir
1: fazla büyümedi olay daha sonra. Karşılıklı açıklamalar
0: gereksiz bir
1: yapıldı.
0: Olaydı zaten.
1: Gereksiz, her şey gereksiz. Evet. O tür olayları fazla büyütmek futbolumuza hiçbir hayır getirmiyor.
0: Evet.
1: Ve tartışmak, devamlı konuşmak.
0: Çok
1: öyle değil mi?
0: Mantıklı bir hareket olarak yorumlamadım ben. Onu
1: söyleyeyim. Herkes öyle.
0: Evet, mantıklı.
1: Çoğunluk
0: bir hareket.
1: Çoğunluk öyle.
0: Değildi. Dele Alli de Beşiktaş'a çok iyi yaşta geldi ama tutmadı. Ya bunlar var tabii, bu ihtimaller var. Oyuncunun tutmama ihtimali. 100 milyon euro veriyor.
1: Delali geldiğinde Beşiktaş şöyle bir riske girdi.
0: Takımlar tutmayabiliyor.
1: Delali geldiğinde Beşiktaş şöyle bir riske girdi. Delali çöküş döneminde geldi Beşiktaş'a.
0: Çıkışta değil, çöküşte.
1: Çöküş döneminde geldi. Psikolojik olarak bitmişti geldiğinde.
0: O yüzden olmadı. Ama büyük takımlarda da bunlar oluyor Ercan abi. 100 milyon veriyorsun, olmuyor mesela.
1: Wiss oldu mu Liverpool'da? Olmadı geçen sene.
0: 135.
1: 135 tabii.
0: Coutinho gitti Barcelona'ya Liverpool'dan.
1: Oldu mu?
0: Olmadı.
1: Olmuyor. Bazen olmuyor.
0: Klopp hatta.
1: Ya Dembele olmadı Barcelona'da.
0: Evet, olmadı. Sonra Ballon d'Or aldı.
1: Düşün. Bazen olmuyor.
0: İşte Coutinho'ya gitme dedi Jürgen Klopp kaç kere. Gitti. Olmaz sen yani, orada yapamazsın dedi. Coutinho gitti, olmadı. Gerçekten olmadı.
1: Buraya kadar değil mi?
0: Evet, yani bunlar.

0: var. Bu riskleri yani alacaksın, mecbursun, yoksa transfer yapamazsın. Mecburen alacaksın.
1: Kesinlikle öyle. Yani
0: Tutmama ihtimali.
1: her oyuncu her takımın içinde yer alacak ve muhteşem görev yapacak, harika goller atacak diye şartlar yok.
0: Ya bazen de tam tersi oluyor. İşte 2 milyon alıyorsun oyuncu. İşte Sasha Boy 30'a sattın. Bayağı.
1: Ulayi, şimdi bakalım kaç milyon yıllık teklif
0: Ulayi.
1: gelecek Trabzonsporlu.
0: 40 bekleniyor mesela. Şimdi Ulayi için. Bazen de bunlar oluyor.
1: Neden olmasın?
0: Balogun'un kırmızı kartını iptal eden FIFA İngiltere'nin oyuncusu Kuansah'a 2 maç ceza verdi demiş Erkan Bey.
1: Evet, 2 maç ceza. Öyle. Balogun'unkinin neden iptal edildiği belli. Ama bu maçta da o harekette de ayak kırılıyordu. Kuansah'ın
0: Evet, o
1: hareketinde.
0: çok kötüydü.
1: Öbürü de aşili kopartıyordu. Ben de onu söyleyeyim. Öyle değil mi?
0: Tabii, o da kötü bir harekette. Şimdi İspanya gol yemedi, farkında mısınız diyor
1: Biz
0: dinleyicim.
1: farkındayız.
0: Evet, farkındayız. Konuşuyoruz zaten bunu. Gol yemeden belki de şampiyon olacaklar. Böyle bir ihtimal de var.
1: O da ayrı bir rekor olacak.
0: Evet, ya yani öyle bir ihtimal hala devam ediyor. Fenerbahçe taraftarı bir yorumlardan da gördüğüm kadarıyla Greenwood transferinden dolayı son derece mutlular. Galatasaray taraftarı çok sessiz. Onlar neler düşünüyorlar acaba? Bayağı bir atışmalar var. Şahan Gökbakar devreye girdi.
1: Evet, transfer
0: Taraftarların
1: niye olmuyor diye. Orada
0: isyanı
1: tabii
0: var.
1: önemli olan
0: Başkan.
1: Şampiyonlar Ligi için bir kadro oluşumunda yönetimden yine flash isimler bekleniyor.
0: İşte ama 10 artı 4'e uygun da hareket etmek zorunda kulüp.
1: Ya mesele bu. Şampiyonlar Ligi'nde daha iyi sonuçlar almak.
0: O da kolay değil ya, ne kadar transfer olursa olsun. İşte karşınıza bir PSG gelir, bir Barcelona gelir. Sıkıntı yaşarsınız yani.
1: Ve yaşıyorsunuz zaten.
0: Yaşarsınız yani.
1: Real Madrid gelir.
0: Real Madrid gelir, sıkıntı olur.
1: Barcelona, Real Madrid, Paris Saint-Germain. Bunlar
0: Yani o
1: sıkıntı meydana
0: evet.
1: getirecek üst düzey Bayern Münih.
0: İşte o yüzden yani belki 200 milyon euroluk, şimdi Dursun Özbek taraftarı dinledi. Bastı parayı, aldı oyuncuları, aldı. Tamam, ilk 24'e girdi. Playoff'ta PSG geldi. Ne yapacak?
1: Ya da Bayern.
0: Bayern geldi.
1: Elenme ihtimalin çok
0: Gitti
1: yüksek.
0: 200 milyon.
1: Gitti tabii.
0: Yani o yüzden biraz yönetimler inceleyip sık dokuyorlar. Bu onlara da
1: 200-250 milyon euroyu bir anda
0: hak vermek lazım.
1: zarar olarak yazıyorsun.
0: Evet. Ya bir planlamaları vardır. Ben bir planlamalarını bilmiyorum şu anda Galatasaray
1: %100
0: cephesinde ama
1: vardır.
0: tepkiler bir hayli fazla. Onu görebiliyorum. Dün ya da ondan önceki gün Sayın Başkan çıktı, açıklama da yaptı. Orada işte zaman verin bize dedi. Gereken transferler yapılacak dedi. Bunlara
1: Ya
0: da
1: söyledi de bence. Öyle değil mi?
0: evet yani çalışıyoruz dedi. Bekleyip göreceğiz artık Galatasaray'ın transferlerini.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le spor kazanı devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Kuşun bir boy kadar gerisinde o 9 numarada Haz Balık, daha sonra 1 numarada Tarçın Kız, dışında 8 numarada Gideros, 2 boy kadar geride 4 numarada Destek Kızım sırasıyla son 600'e girildi. 7 numarada Esin'in Kızı 2,5 boy farklı önde, 12 numarada Sinsin Ateşi dışta ikincilikte, onun dışında 6 numarada Ervanur sırasıyla viraj dönüldü. Son 400'e girildiğinde bariyer dibine yakın 7 numarada Esin'in Kızı az farklı önde, ortadan şimdi 10 numarada Müzeyyen Abla'nın, dıştan 6 numarada Ervanur'un, en dıştan 1 numarada Tarçın Kız'ın atakları var. Dışarıdan gelen 1 numarada Tarçın Kız şimdi rakiplerinden liderliği aldı. İçinde 2 numarada Siyah Kuş var. Bariyer dibinde de 4 numarada Destek Kızım. 1 numarada Tarçın Kız. Bir boy farklı önde içeriden. 4 numarada Destek Kızım geliyor. Son meteler, Tarçın Kız önde. 1 numarada Tarçın Kız kazanıyor. 4 numarada Destek Kızım, 11 numarada Nezengül ve 2 numarada Siyah Kuş. İkincilik için potayı birlikte geçtiler. Beşincilik içinde 9 numarada Haz Balık ve 12 numaralı Evet, 9 numarada Haz Balık ve 7 numarada İsin'in kızı 5.lik için potayı birlikte geçen safkanlar oldu. 1 numarada Tarçın kız,

0: Halit Gökçe ile kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi Vitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Reklam.
5: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
6: Kazancım Net, sigortam Net.
7: Radyo Spor!
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
10: Şahane Yaz Festivali ile kazanacağın çok şey var. Seçili ürünlerde yapacağın alışverişlere 5000 liraya varan anında indirim MediaMarkt'ta. Üstelik %10 Club puan hediye. Sen de MediaMarkt'a gel, Şahane Yaz Festivali indirimlerini kaçırma. Son gün 13 Temmuz. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
9: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Çi sisteme EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Radyo Spor.
2: Radyo Spor, sporun tek adresi.
4: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
5: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor sevgili dinleyiciler. Sizlerden yorumlar da geliyor. Teşekkür ediyoruz. Yorumlarınız için, katılımlarınız için transferleri konuşuyorduk. Kulüplerimizin şu ana kadar yaptıkları transferler, iyi kadrolar kuruluyor dedik. Trabzonspor'da, Fenerbahçe'de, Galatasaray'da da bir sessizlik var dedik. Beşiktaş da yine iyi kadro kuruyor. Tabii takımın hemen hemen her oyuncusu kalacağı için galiba Ercan abi pek de acele etmek istemiyor Galatasaray yönetimi, değil mi? Yani bana öyle geliyor.
6: Görüntü öyle Mehmet. Ya burada kararı onlar verecek. Dediğim gibi orada işte Icardi gitti mesela, bir transfer yapma ihtimali hemen doğuyor.
5: 23 yaş altı bir orta oyuncu.
6: Evet.
5: Hugo Çukwu. Tanıdığın ben
6: geçen gün konuştuk.
5: Tanıdığım bir oyuncu değil. Benim o yüzden bir yorumum yok. Anlaşma tamam deniyor.
6: Yani şu anda ortalığı ayağa kaldıracak bir oyuncu mu değil mi? Faydalı olabilir tabii. Bir yatırım olarak da düşünebilirler. Ama ben de duyduğum kadarıyla, değil mi, öyle herkesin çok yakından bildiği, bazıları çok iyi biliyor ya.
5: Evet.
6: Yani ben onlardan değilim mesela.
5: Ben de bilmiyorum, yok. Oyuncuyu bilmiyorum. Yani bilmiyorum.

0: Bildiğimiz oyuncuları konuşuyoruz işte. Ne dedik? Vlahovic iyi oyuncu dedik mesela. Yani çok büyük katkı sağlar dedik sakatlık problemi olmazsa.
1: Evet.
0: Leao'yu ben mesela izledim çok. İstemem dedim takımımdan. Bu oyuncuyu bilmiyorum. O yüzden bilmediğim için de bir yorumum yok Ugo Çukwu hakkında. Ama istatistiklerine baktım. İstikrarı olan bir oyuncu Ercan abi.
1: Evet, istatistikler onu söylüyor.
0: İstikrarlı bir oyuncu. Evet, oynuyor. Düzenli oynayan, istikrarı olan bir oyuncu ama 23 yaş aldı, kontenjanına uyduğu için de değerli. Kiralık, çok risk almadı Galatasaray.
1: Evet.
0: Biterse tabii anlaşma, ki bitti deniyor. Yani 23 yaş altı için güzel bir transfer olabilir. Sonuçta Premier Lig'den düzenli oynayan bir oyuncuyu aldı.
1: Alıyorsun. Evet.
0: Galatasaray'a da alıyor diyelim. Ama oyuncuyu ben Genco'ya da sordum. O da çok fazla bilmiyor. Ben de bilmediğim için bir yorumda bulunamayacağım. Bilen varsa yazabilir. Yani yorumculara da baktım. Onlar da pek
1: Evet.
0: bilmiyorlar Ugo Çukwu'yu. Demek ki bir scout çalışması. Genç bir oyuncu. Tabii 23 yaş altına gitmek zorunda Galatasaray mecburiyetten kadro. Çünkü ben şöyle düşünüyorum. Benim yorumum bu, bilgi değil. 10 numaraya Galatasaray parayı verecek. Diğer bölgelerde de artı 4 kuralına uygun oyunculara yönelecek gibi geliyor.
1: Belki bir forvete daha verebilir. 10 numaranın dışında. Parayı.
0: O isim
1: Icardi olmazsa.
0: John Duran olmaz mı?
1: Ondan da bir ses yok.
0: John Duran, o da 23, yani 20, artı 4'e uyan bir isim.
1: Evet. Ondan da bir ses yok.
0: O da durdu. Bertu?
1: Banko bir oyuncu değil.
0: İşte o da değil. İşte kolay değil kadro yapmak.
1: Evet.
0: Şimdi kadro, şimdi ilk 11 oyuncu var diyelim. 11 tane de bu pozisyonların yedeği oluyor. 22, ekstra bir kaleci 23, ekstra bir forvet, üçüncü forvet ya da santrfor diyelim 24, bir tane de stoper ya da orta saha alternatif. 25'i böyle yapıyorlar takımlar
1: Evet,
0: genelde.
1: Can Kat'la da görüşüyorlarmış kaleci konusunda. Güney'in durumu ne olacak? O belki kalacak. Ama Can Kat da fena değil genç kaleci olarak.
0: Can Kat da üçüncü kaleci olarak kalmaz diye düşünüyorum. Bu da bir yorum.
1: Ben de öyle düşünüyorum.
0: Yani üçüncü kaleci olarak
1: Belki iki yapıp Günay'la yolları ayırabilirler.
0: daha mantıklı olur. Bana kalırsa. Yani en azından genç bir yedek kalecin olur. Ama bunlar tabii ki bizim yorumlarımız, Galatasaray yönetimi başka düşünüyor olabilir.
1: Olabilir.
0: Şimdi Galatasaray ile ilgili bir başka haber. Roma Can Uzun için devreye girmiş. Böyle bir haber çıktı
1: Şimdi
0: Ercan abi.
1: 60 milyon euroluk bir isteği var Eintracht Frankfurt'un. Bu ciddi mi 60 milyon? Evet, Frankfurt öyle diyor. Ya yani Roma'dan da o 60 çıkar mı? Bilemem. Girmiş diyorlar da.
0: Şimdi haber La
1: İtalya
0: Gazzetta
1: Ligi'nin
0: dello Sport'ta çıktı.
1: devreye girersin de ya fiyatta acaba bir indirim var mı ya da indirim talep edersin. Tamam girersin devreye, talibiz dersin. Ama bu istediğiniz fiyattan indirim talep ediyoruz dersin mesela.
0: Ya da yüksek bir maliyetli kiralama. 7
1: Satın alma
0: milyon. Ha,
1: opsiyonu.
0: 7 milyona kiralayayım dersin, bir göreyim. Sonra da beğenirsem 50 milyon da vereyim alayım dersin mesela.
1: Evet.
0: Öyle
1: Öyle bir
0: devreye.
1: düşünce olabilir.
0: Çünkü La Gazzetta dello Sport'ta şöyle yazıyor. Milan ve Napoli'nin ardından Roma'da devreye girdi yazıyor.
1: Burada rakip olabilecek Galatasaray'a da diyelim Napoli olabilir. Yani Napoli'den o para çıkabilir. Öyle transferlerini yaptığını biliyoruz Napoli'nin.
0: Şimdi Roma için yüksek gelmiş zaten bonservis.
1: Evet. Ama Napoli için gelmeyebilir.
0: 2029 Haziran'ına kadar sözleşmesi var. 3 yıl daha var. Can'ın sözleşmesi Eintracht Frankfurt'la. Zor bir transfer her takım için.
1: Eintracht Frankfurt'un eli çok rahat.
0: Brown'u al sattılar.
1: Onun dışında 3 yıllık daha sözleşme var. O anlamda söylüyorum. O, bu yüzden diyor fiyat 60 milyon euro diye.
0: Brown'dan da iyi para geldi.
1: Evet.
0: 60'ı diyorlar, masaya koyun. Ondan sonra oyuncuyla anlaşın, alın gidin.
1: Ve tabii.
0: 10 gol 6 asist. Şimdi Can için de Ercan abi tam bir 10 numara değil 9.5 numara gibi yorumları var.
1: Tam 10 numara değil zaten. Daha çok ceza sahasına yakın bir oyuncu.
0: Yani 9.5'a daha yakınsın evet, sen de.
1: Ben de öyleyim. Ceza sahası içi ve çevresinde oynamayı daha çok seven bir oyuncu.
0: Yani bir Mertens etkisi yaratmaz.
1: Görüntüsü öyle. Ayrı stilleri var.
0: Ben orada Galatasaray'ın sonuna kadar Bruno Fernandes'i zorlayacağını düşünüyorum. Orta sahaya da 20 işte artı 4 kontenjanından bir oyuncu aldılar alternatif. Lemina Torreira kalır. İlkay Kaan var zaten alternatif. Niyaga var.
1: Olabilir.
0: Hugo Çukwu geldi.
1: Geldi derken garanti değil.
0: Geliyor ya da gelmeye yakın diyelim. Aslan Diao haberi çıktı mesela Como'dan.
1: Evet.
0: O da genç bir oyuncu artı 4'e uyan. Aslan Diao'yla Galatasaray'ın ilgilendiği yine artı 4 kontenjanı için önemli olabilecek. Çok becerikli bir oyuncu değil ama hareketli bir oyuncu Ercan abi. Ben çok maçını anlattım.
1: Bizim ligde böyle tempolu oyuncuların her zaman iş yaptığını biliyoruz.
0: Evet, çok becerikli mi değil ama hareketli bir oyuncu. Aslan Diao yani sıkıştığın anda sahaya atabileceğin isimlerden biri. İç sahada skoru aldın. Dinlendir Barış'ı mesela Sani'yi.
1: Tabii.
0: At sahaya sen maçı bitirsin tarzında bir oyuncu ya da geniş alanda.
1: Bayağı maçını da anlattığın için ben evet. Net olarak senden daha iyi yorum yapamam bu konuda.
0: Öyle bir oyuncu yani ilk 11 oynamaz Galatasaray'da ama sonradan oyna skor aldığın maçlarda rahatlıkla atabileceğin bir oyuncu artı 4'e de uyan bir oyuncu olabilir eğer anlaşma olursa. Ama ben 10 numarada Fernandes'in zorlanacağını düşünüyorum. Belki bütün parayı bile Galatasaray hani Osimhen'e 75 verdi ya geçen sene. Bu sene de ona benzer bir transferi Bruno Fernandes'de görebiliriz. Belki en bu büyük, yüzden bekleniyor.
1: En büyük problemleri Galatasaray'ın orta sahada işte düşündüğü problemleri bir anda çözecek. Geçtiğimiz yıl Premier Lig'in asist kralı eğer hedef oysa bence o da büyük transfer olur. Bunu herkes biliyor.
0: Dediğim gibi bilgi değil, sadece bir
1: tahmin.
0: Tahmin. Şu ana kadar hani orta sahaya da şu anki

0: Rilkay var. Her ne kadar performansları çok üst düzey olmasa da
1: onlar kağıt acaba üzerinde var. Kağıt üzerinde kalırlar mı? Evet.
0: Şu an ya, için şu an için öyle. Evet. Ama ya kanatta
1: eksiksin. Biri kalırlar mı? Kanatta eksiksin zaten. Bunu kabul edelim.
0: Çünkü kanat iki kanada da birer alternatif lazım.
1: Şart. Santrafor'a da şart.
0: Oraya da şart.
1: İşte ben Icardi gitti diye tahmin ediyorum.
0: Ben de öyle düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. O yüzden...
1: Ya 3 ya da 4 oyuncu.
0: Hatta 5 diyebilirim ben.
1: Olabilir.
0: 5 transfer.
1: Şampiyonlar Ligi'nde tamam. Ama geçen sene de sonlara doğru olan zorlanmanın bu transferlere yöneltebileceğini tahmin ediyorum yönetimi.
0: Ya ben 5 transfer bekliyorum açıkçası. Evet, Galatasaray'dan. Çünkü Lang gitti, Aspiria gitti, Sacha Boey gitti. Onların yerine kimse gelmedi.
1: Gelmedi tabii. Sacha Boey'dan haber bile yok. O evet, devam edecek.
0: Tamamen gitti. Bu oyuncuların yerine kimse gelmediği için ki bu oyuncular geldikten sonra Galatasaray biraz rahatladı, nefes aldı.
1: Ki ben o yüzden onların yerini doldurmak gerekiyor.
0: Evet. Çok da süre aldı aslında Noah Lang. Bayağı süre aldı. Sacha Boey bayağı süre aldı. Demek ki bu tarz oyunculara da ihtiyacı olacak Galatasaray'ın. O benim tahminim. Bruno Fernandes zorlanır.
1: Evet.
0: İkna edilirse büyük transferi Galatasaray'ın o olur. Diğer bölgelere de artı 4 kontenjanından şu an işte John Duran gelirse 3. artı 4 kontenjan oyuncusu oluyor. Bir tane Aslan Diao tarzı kanat. Bir tane de normal kanatla 10 yabancı artı 4 yabancıyı kurtarıyor Galatasaray.
1: Neden kurtarmasın değil mi?
0: Belki ekstra fırsat transferi yerli
1: o
0: çıkarsa.
1: O ancak sonlara doğru bekleyeceğim Mehmet onu.
0: Ha, yerli için dedim Ümit mesela.
1: Olabilir.
0: Gibi.
1: Olabilir.
0: Bertu gibi beklenecekse. Ya da işte Ahmet Kutucu'yu kullanırsın takasta. İşte Kaan'ı belki kullanırsın takasta gibi gibi örnek verdim.
1: Öyle beklenebilir ancak.
0: Öyle beklenebilir. Yani benim kafamdaki planlama bu. Dinleyicilerimizin başka düşünceleri varsa yazabilirler tabii. Onları da değerlendiririz. Durum bu şekilde Ercan abi. Galatasaray cephesinde de dediğim gibi net bir sıcak gelişme sarı kırmızılar da yok. Bunun dışında Beşiktaş'ta Lukaku için bir gelişme var. Belçika'dan rapor istendi. Sağlık raporu istendi diye.
1: Ya geçen sene birçok kulüp mutlaka geçen seneyi düşünüyordur. Lukaku geçen sene kayıptı. İşte risk bu.
0: Risk ya bu.
1: Geçen sezon diyelim değil mi?
0: Hı hı.
1: Kayıptı. 4 maçı yok.
0: O riski alır mı?
1: Alınır mı ya da?
0: Beşiktaş.
1: Yani bu işin şakası yok.
0: Kesinlikle. Kesinlikle öyle, bu işin şakası yok. Portekiz'in başına Jesus geldi. Hoca değişimi var. Herkeste bizde yok demiş dinleyicimiz. Antep'ten Hasan Bey.
1: Bizde yok. Ya hocanın zaten Montella'nın
0: sözleşmesi yeni uzatıldı.
1: 2028'e kadar sözleşmesi var.
0: Evet.
1: 2028'e kadar olan alacaklarını verirseniz ancak gider. Öyle oluyor. Eğer memnun değilseniz.
0: Hı hı. Evet, İzmir'den Naz Hanım demiş ki Kolo Muani'yi söylüyorlar Galatasaray için demiş.
1: Olursa tabii ki önemli. Fakat o da o müthiş çıkışını
0: sürdüremedi.
1: Sürdüremedi.
0: Sanki. Kolo Muani. Galatasaray'a Belçika'dan 10 numarası olur demiş dinleyicimiz. Amerika'yı tek başına yıktı demiş. Teşekkürler. Kimdi 10 numara Ercan abi Belçika'da, hatırladın mı?
1: Bakalım.
0: Ben bakayım şimdi. Ben hatırlayamadım şimdi. İsmini yazarsa dinleyicimiz daha iyi olabilir. Şuradan. Hatta bugün belki de görürüz değil mi?
1: Evet.
0: Amerika'yı tek başına yakan 10 numara. Hemen bakıyorum. Kimdi ya 10 numara?

0: Fanaken mi?
1: Bakıyorum. 10 numara Trossard değil mi? Decathlon demiş.
0: Evet.
1: Decathlon mi?
0: Ben de çünkü evet, evet. Acaba dedim ki 10 numarada.
1: Form olarak 10 numara Trossard.
0: Evet.
1: Evet, Decathlon. Muazzam bir maç oynamıştı, doğru. Ben adını hatırlayamadım.
0: Decathlon.
1: Decathlon. Şimdi piyasa değeri ne? Piyasa değeri 30 milyon euro Ercan abi. 2001 doğumlu Atalantalı oyuncu. Decathlon iyi oyuncu ama verirler mi sana?
0: Şu an itibariyle değil mi? Biraz zor.
1: Decathlon bir de Dünya Kupası'nda parladı. Bir de bugün bir gol bir asist yaptı diyelim. Zor ama.
0: Yaptı.
1: Yaptı. Oldu sana 45.
0: Her şey bir anda yükselir.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
5: kazancım et Sigortam.net.
3: Radyo.

0: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar Resmi Eğlence Sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
4: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
5: Bu arada Wimbledon'da Zverev Ferri mücadelesinde ilk seti Zverev tiebreak'le aldı Ercan abi. Zorlandı Zverev.
6: İkinci sette rakip karşısında daha rahat oynuyor sanki. Ya oyunda üstünlüğünü kabul ettirdi.
5: Yavaş yavaş sanki, değil mi? O direnci kırıyor gibi.
6: Öyle gözüküyor.
5: Direnci kırıyor gibi. Ferri karşısında 3-1'i buldu servis kırma avantajıyla. Cabral'ı hiç konuşmadınız demiş dinleyicimiz.
6: Konuştuk bayağı. Transferi de zaten daha önceden olmuştu. Şunu söyleyebilirim konuştuğumuz için. Net olarak Arjantin'e attığı gol turnuvanın en güzel gollerinden biri.
5: Kesin.
6: Eğer bu turnuva sonrasında transferi kalsaydı daha büyük bir maliyetle karşı karşıya kalabilirdi Trabzonspor. İlaveten söylüyorum bunu. Oyuncuyu daha önce çok konuştuk çünkü.
5: Şimdi Carlos Dunga'dan Türkiye ile ilgili bir açıklama geldi. Daha doğrusu röportaj
6: içinde. Brezilya Dunga.
5: Evet. Diyor ki çok erken veda ettiler. Beklenti çok yüksek olduğu için hayal kırıklığı da çok büyük oldu diyor.
6: Doğru söylüyor.
5: Evet. İspanya ve Fransa şampiyonluk için öne çıktı. Türkiye'nin erken elenmesi çok büyük bir hayal kırıklığıydı diyor. Türk futbolunun geleceği için daha iyi bir hazırlık sürecinin önemine vurgu yapıyor.
6: Ya turnuvalarda oynamak ustalık istiyor. Bunu tekrar gördük. Ve tabii ki oyuncuların büyük isteği gerekiyor. Öyle değil mi? Ya bir Paraguay'ın hırsı bizde var mıydı?
5: Yoktu ya. İşte ben oraya biraz takıldım sanki. İşte
6: esas meselelerden biri bu.
5: Bu kupada.
6: Gruptaki her maçı final gibi oynayacaksın. Maçlar öyle başlanacak.
5: Ya herkes öyle oynuyor ki Ercan abi, sanki hayatlarının son maçı. Dünya Kupası'nda.
6: Ya da bu maçtan sonra Dünya Kupası'nı alacaklar.
5: Ya da öyle.
6: Ben yani grup maçlarının birçoğunda işte aynı hırsı gördük.
5: Bizde yoktu o, ya da biz hissedemedik. Vardır muhtemelen de.
6: O hırsı yakalayamadık. Belki olabilir de. Takım yakalayamadı. O takım bütünlüğünü gösteremedik.
5: Evet, yani bayağı.
6: Bunu da sen ben sağlayamayız. Bunu oyuncular ve teknik direktör sağlar.
5: Her takımda bunu ben fazlasıyla gördüm, o canhıraş mücadeleyi. Bizde biraz bu eksik kaldı galiba diye de düşünmedim değil. Oraya da takıldım biraz.
6: Yani bu takım işte ne oldu? Gittiler Almanya'yı eledi Paraguay.
5: Tabii tabii eledi Paraguay, Almanya'yı eledi. Şimdi Dunga diyor ki İspanya ve Fransa çok iyi ülkeler diyor. Çok şanslı görüyorum ben bu iki ülkeyi diyor. Arjantin o kadar iyi değil ama her zaman onlara ben şans veririm diyor. Arjantin gibi.
6: Neden olmasın? Açıkça söyleyelim. Birinde Messi farkı var. Fransa için de şunu söyleyeyim, Mbappe farkı var. Hı hı. Ya bunlar çok büyük farklar oyuncular için. Bu iki oyuncu da size kupayı getirebilir.
5: Getirir. Diyor ki
6: İspanya'da oyuncu var mı? Yamal öyle değil bu kupada şu ana kadar.
5: O sakatlığının etkisi devam ediyor değil mi?
6: Etkisi devam ediyor. Daha tam olarak kendine gelememiş. Görüntüsü o Yamal'ın.
5: Aynı fikirdeyim ben de. Yani çok fark yaratabilecek bir oyuncu Yamal. Hiç şüphe yok.
6: Belli ama, olmaz. Mesela bu akşam çıkar muhteşem oynayabilir.
5: Belki bu akşam toparlandığı akşam olur. Belki. Ya da yarı final.
6: Değil mi?
5: Toparlandığı ama çok büyük potansiyel ve her şeyi yapabilecek bir oyuncu. Çok fark yaratan bir oyuncu. Türkiye'nin bir sonraki Dünya Kupası'na iyi hazırlanması lazım diyor Dunga'nın. Yani diyor ki hatalardan ders almalı. Mesela hangi hataları yaptığını çıkarmalı, ders çıkarmalı ve bunun üstüne gitmeli. Bundan sonra aynı hataları yapmamalı diyor.
6: Bunu bir de tabii yani herkes, oyuncular da anlamalı, değerlendirmeli ve bunun üzerine de çalışmalar o yönde olmalı.
5: Hı hı. İşte orada biz sanki biraz eksik kaldık gibi.
6: Bu Dünya Kupası'nda olmadı. Onu söyleyeyim.
5: Hı. Evet. Evet, dinleyicimiz Decathlon'un forma numarasını yazmış ama galiba Trossard 10 numara ama anladığım kadarıyla diğer dinleyicimiz oynadığı pozisyon için mi dedi? Decathlon'un evet, oynadığı evet, pozisyon için dedi galiba. O ilaç olur dedi Galatasaray'a. Muhtemelen bir Galatasaray taraftarıydı. Greenwood hala açıklanmadı resmi olarak. Dinleyicimiz doğru, yeni açmış galiba radyoyu. Evet. Konuştuk bunu. Henüz resmi açıklama yok ama Oğuz Çetin'in Fransa'ya gittiği, Greenwood'u almak için yönetici Cihan Kamer'le birlikte Fransa'ya gittiği haberi var. Yani demek ki bitmek üzere.
6: Öyle düşünülüyor.
5: Evet, öyle düşünülüyor.
6: Bitmeye haberler
5: çok,
6: öyle.
5: Çok yakın diyebiliriz.
6: Ya her an bir açıklama olabilir.
5: Hı hı. Şimdi Salih Özcan'ın Beşiktaş YouTube kanalında açıklamaları var Ercan abi. Salih transferi de önemli bir transfer diye düşünüyorum ben. Ya, yerli oyuncu sonuçta.
6: Milli takımda yeri geldiğinde Orkun'la görev yapan iki A milli takım oyuncusu olacak orta sahada.
5: Evet, yerli değerlidir. Hele de milli ise.
6: Türk oyuncu bir de. Milli takım yani, oyuncusu.
5: Evet, evet. Beşiktaş camiasının bir parçası olmak benim için büyük bir şey. Çok mutluyum, çok gururluyum diyor Salih Özcan. Orkun'la diyor milli takımda konuştuk. Onunla bağımız iyi. Orkun'u seviyorum. İnşallah sahada da bu birlik beraberliğimizi gösteririz.
6: Evet.
5: Diyor. Almanya'da doğdum, büyüdüm ama kanım Türkiye. Benim için güzel bir his. Ailem de sevindi Türkiye'de olduğum için diyor.
6: Evet.
5: Sahada savaşıyorum. Bunu herkes biliyor. Korkmayan bir oyuncuyum. Taraftarımız da bilsin ve bunu da sahada göstereceğim diyor.
6: Zaten öyle bir oyuncu.
5: Evet yani çok gözü pek dediğimiz oyunculardan biri Salih Özcan. Arkadaşlarım önde golleri atsın, arkada ben gol yememeyi tercih ederim. Maçları kazanalım ve mutlu olalım.
6: Mesele bu değil mi?
5: Evet, evet.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
7: Radyo Spor!
8: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
9: 1 numarada Harp sokuldu. Daha sonra 3 numarada Yılma Kenan 1.5 boy kadar girdi. 5 numarada El Alakran onun 1.5 boy kadar gerisinde. Yine son sırada 7 numarada Le Grand sırasıyla safkanlar son 600'e giriyor. 6 numarada Lake Eagle 1.5 boy farklı önde. İkinciliğe tekrar 1 numarada Drakari girdi. Farkı azaltıyor rakibiyle. 3.lükte 2 numarada Harp. Daha sonra dışta 3 numarada Yılma Kenan sırasıyla viraj dönüldü. 6 numarada Lake Eagle Eagle son 400'e girildiğinde de az farklı öndeydi. Şimdi dışından yüklendi geldi bir numarada. Drekari rakibini yakalamak üzere. Üçüncülükte de iki numarada Harp var. Son 200'e yaklaşılırken içeride 6 numaralı Lake Eagle, ortada bir numarada Drekari mücadelesine daha girden iki numarada Harp katılma çabasında. Bir numarada Drekari şimdi az farklı öne geçmeye çalışıyor. Lake Eagle'da mücadeleyi bırakmıyor. Son meseleler 6 numaralı Lake Eagle kazanıyor. 1 numarada Drekari ikinci, 2 numarada Harp üçüncü, 3 numarada Yılma Kenan dördüncü, 5'incilik için 5 numarada El Alakran ve 7 numarada Le Grand ikilisi potayı birlikte geçti. 6 numarada Lake Eagle Yunus Emre Yüksel ile kazandı.
8: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
10: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
11: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Kupanın gündemi TürkNet Gigafiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor. İnternet TürkNet.
12: Dünya Kupası çeyrek finalleri dün gece Fransa ile Fas arasında oynanan karşılaşmayla başladı. İlk yarıda Mbappe ile bir penaltı atışından yararlanamayan Fransa, ikinci yarıda Mbappe ve Dembele'nin golleriyle 2-0 kazandı ve üst üste üçüncü kez yarı finale yükselmeyi başardı. Fransa yarı finalde İspanya-Belçika maçının galibiyle oynayacak. Fransa teknik direktörü Didier Deschamps, Fas maçı ile birlikte Dünya Kupalarında 25. maçına çıktı ve Helmut Schön'ün Dünya Kupalarında en çok maça çıkan teknik direktör Regor'unu egale etti. FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Meksika ile oynadıkları maçta kırmızı kart gören İngiliz futbolcu Jarel Kuanş'a 2 maç men cezası verildi. 23 yaşındaki oyuncu çeyrek finalde Norveç'e karşı ve olası yarı finalde forma giyemeyecek. Dünya Kupası'nda bu akşam İspanya ile Belçika Fransa'nın rakibi olabilmek için mücadele edecek. Saat 22'de başlayacak karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.

0: at yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
1: Merhaba sevgili dostlar, ben Metin Arabacı. Bu akşam İstanbul yarışları yorumları için ve sizinleyim. 8 koşu var. 3. koşuda günün 2. haftada yani başlayacak. Bölünen Made in yarışla başlayacak. 3 yaş aralıklar 1200 tane tekli start alacak. Az sayıda start almış safkanlar çoğunlukta, hatta bir kez start almış ve start almayan safkanlar da var. 6 numaralı Karanlık, 10 numaralı Mestan, 12 numaralı Yalnız Dede, 9 numaralı Kester, 7 ve 7 numaralı Karat. 6, 10, 12, 9, 7 şeklinde bir sıralama önereceğim. 2. ayakta handikap 16 yarış, 4 yaş Arap'tan 2000 sentetikte start alacağı bu yarışta. 7 numaralı Gringo'dan bomboş kilosuyla iyi bir yarış bekliyorum. 1 numaralı Özgün Berk, 2 numaralı Ateş Reisi, 3 numaralı Korkut Elebeyi. Formda kalite isimler, oldukça ciddi rakip. 7-1-2-3 öncelikli yazılmalı. 5 numaralı Ulubeden, 4 numaralı Can Eymen geniş oyunlarda sürprizde yazılabilir. 3. ayakta 3 çıkar İngiliz'den 2000 sentetikte satış 3 koşusu. Bu ayakta da 4 numaralı Cool Star'dan iyi bir yarış bekliyorum. 7 numaralı Parker'la birincilik mücadelesi yapacaklar. Ancak bu ikilinin dışında 1 numaralı Sever of Snape, 2 numaralı Hall Driver ve 3 numaralı Money Well Spent de yarışa ortak olabilecek isimler. 4-7 öncelikli 1-2-3 daha sonra. 4. ayakta 3 ve yukarı İngilizlerin şartlı 5 yarışı. Yamak 3 yarış 1500 sentetikte koşulacak. 2 safkan son yarışlar itibariyle rakiplerinden daha iyi durumda. Özellikle Dragonson ara sonrası yarış gördü. Bugün etkili koşabilir. 5 numaralı Freebender ve 4 numaralı Dragonson bu ayakta yeterli olacaktır. 5. ayakta handikap 14 yarış. 3 yaşlı dişi İngilizlerin 2100 sentetikte start alacağı bir yarışta 3 safkan ön plana çıkıyor. 1 numaralı Angel of Time, 5 numaralı Heaven Light ve 800 numaralı Fiber. 1-5-8 küçük orta ölçekli kuponları yeterli görüyorum. 2 numaralı Kralissa, 9 numaralı Crown Jewel ve 10 numaralı Orianna geliş oyunlara sürpriz de eklenebilir. Son ayakta ise bölünen Maiden'ın son bölümü. Rakiplerinden çok daha hazır, çok daha formda ve Rüzgar Dahan gibi çok kaliteli ismin ana baba bir kardeşi olan 1 numaralı Corgan artık kazanır ve meydana veda eder günün bankosu. Pazartesi yarışları yorumlarında buluşmak üzere. Bol şans ve kazançlı bir gün diliyorum.
0: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.

0: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi. Radyo Spor. Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle Teonef ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle Teonik sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.

0: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar Resmi Eğlence Sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler. İ20, Temmuz ayına özel 250 bin TL, 12 ay %0.99 faizli kredi imkanıyla Hyundai Mar Sancaktepe'de.
1: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
2: İlk servisten maç sayısına voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar VNL Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hemen Amazon uygulamasını indir, seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 TL ve üzeri ilk alışverişe sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava.
3: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
4: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil
5: Sepeti. Eylül akar çeşme yatkın. Elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Saliha Şahin'den Smaç. Elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmaktan Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında. Şansa kalmaz işimiz,
6: Umran Oto Ekspertiz. Toplantılar bitmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
7: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Radyo
8: Spor. Reklam.
9: Spor'un tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
10: Radyo Spor.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
11: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Çok kritik bir soru geldi Ercan abi. Kayseri'den Mehmet Efe Tunç beyefendi herkesin merak ettiği soruyu sormuş. Diyor ki Fenerbahçe'nin bu transferleriyle oluşturduğu kadro

0: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Çok kritik bir soru geldi Ercan abi. Kayseri'den Mehmet Efe Tunç beyefendi herkesin merak ettiği soruyu sormuş. Diyor ki Fenerbahçe'nin bu transferleriyle oluşturduğu kadro Galatasaray'la şampiyonluk yarışında yarışabilir mi? Önüne geçebilir mi?
1: Yarışabilir. Önüne geçer mi? Onu alacağı sonuçlar gösterir.
0: Oluyor.
1: Huzur bozuluyor. Tartışma çıkıyor.
0: Bozuluyor. İşte oynamayan oyuncu küsüyor. Bir şeyler olabiliyor yani. Bazen top sevmiyor, girmiyor içeriye. Evet. Puan kaybı, moraller bozuluyor vesaire vesaire.
1: Bu ihtimalleri unutmamak
0: her
1: gerekiyor.
0: Her zaman var bunlar. Sonuçta futbol bu. O yüzden zaten hepimiz seviyoruz. Zverev 2-0 yaptı Arthur Ferri karşısında Wimbledon.
1: İlk sette finali. Zorlanmıştı Mehmet.
0: Evet.
1: İkinci seti çok rahat aldı. 6-2.
0: Çok rahat aldı. Ferri'nin o peri masalı sona eriyor gibi.
1: Bu seti
0: sanki
1: de Zverev alırsa 3-0 bitiyor maç.
0: Diğer beklediğimiz Sinner Djokovic mücadelesine geçiş yapabileceğiz bu maçtan sonra. Evet, Galatasaray'ın her sene aynı hatayı yapıyor olması çok üzüyor bizi demiş İstanbul'dan Eray Bey. Galatasaray taraftarıymış. Neden transferleri kampa yetiştirmiyoruz? Neden bu riski alıyoruz? Bu bana saçma geliyor demiş.
1: Her sene olması tabii bütün hesapların tam olarak oturmamasıyla ilgileniyor değil mi olay? Çünkü bu olay bütçe.
0: Bütçe.
1: Bir türlü oluşturamıyorsun, olmuyor. Bir de Dünya Kupası var şu anda.
0: Belki işte bazı oyunculara teklif beklendi. Hani çıkarırsak elimizden, örnek veriyorum, Sara. Teklif geldi diyelim. 30'u elden çıkardın. Ekonomik olarak güçlenirsin. 10 daha verirsin. 40'lık bir iyi bir orta saha alırsın. Belki bunlar beklendi.
1: Ama olmadı.
0: Ama olmadı.
1: Ya Sara Brezilya milli takımına, o kadrosuna girebilseydi o bahsettiğin teklif oluşabilirdi. Hı hı. Kadroya giremedi. O büyük fırsat kaçtı orada.
0: Evet. Orada bir fırsat kaçtı Galatasaray için. Veya şu beklendi. İşte artı 4 değişir belki dendi. 12 artı 2, 12 artı 3, 4, 5.
1: Değişeceğine belki çok inandılar.
0: Belki inandılar. Belki
1: ama bunun
0: olmadı.
1: Olmayacağı bayağı konuşmadık mı bunu? Değerlendirdik.
0: Evet. Bu saatten sonra da olması yanlış olur zaten. Olsaydı dönem başlamadan olmalıydı.
1: Olmalıydı.
0: Şu anda haksız rekabet oluşturabilir bu durum. Evet. Çünkü transferler yapıldı. Bazı kulüpler tarafından, Galatasaray her ne kadar yapmamış olsa da. Nathan Ake'yi nasıl buluyorsunuz?
1: Ben iyi buluyorum. Gayet iyi.
0: İstikrar problemi evet yaşadı belki son dönemde ama kalitesi tartışılmaz bir oyuncu.
1: Çok kaliteli. Tekrar söylüyorum. Yani defansta hem ortada uyumu iyi olur. Büyük bir ihtimalle Skriniar'la. Öyle görüyorum. Hı hı. Sol kanat savunmada da oynayabilir. Üçlüde de oynayabilir.
0: Evet.
1: Ake. Her türlü görev yapabilen, daha önce seyrettiğimiz için rahat rahat bunu söylüyorum.
0: Yetenekli bir oyuncu. Şimdi az önce dedik ya Trossard'la ilgili küçük detaylar konuşuluyordur. Dinleyicimiz oradan yola çıkarak demiş ki bu kadar çok para kazanan futbolcuların uçak biletlerini de kulüplere ödetiyor olmaları bana saçma geliyor demiş.
1: Ama usul bu. Böyle oluyor.
0: Evet, bu işler biraz böyle. Ha, bana da saçma geliyor mu? Bana da saçma geliyor. Ama olay bu. Borçlar. Dört büyük kulübün borcu 100 milyar TL'yi bulmuşken bu paralar nasıl harcanıyor? Mantıklı mı sizce demiş dinleyicimiz.
1: Transferde taraftarlar bunu duymak bile istemiyorlar. Tabii ki değil. Ama bu sözü duymak bile istemiyorlar.
0: Taraftar ister. Taraftar şey...
1: Umurunda bile değil taraftarların borçlar.
0: Evdeki
1: onu söyleyeyim.
0: Küçük çocuk gibidir. Paranın olup olmadığına bakmaz.
1: Ben istiyorum.
0: Oyuncakçıya gider, ben bunu istiyorum der.
1: Evet.
0: Taraftar biraz öyledir. O yüzden
1: ya bunu defalarca konuştuk. Lazım. Bizim yapacağımız bir şey yok.

0: Keşke biz yapsak Ercan.
1: Tabii.
0: Biz yapsak daha iyi olur. Osimhen'leri yok, bu yüzden Fenerbahçe yarışamaz Galatasaray'la demiş bir dinleyicimiz. Kayseri'den Mehmet Efe Tunç beyefendi.
1: İşte diyorum ya, Watkins'i de alırlarsa, Muriç'i de aldılar santrafor Fenerbahçe. O zaman bayağı güçleniyor santrafor mevkiyle.
0: Ve ön hattı bayağı güçlü bir Fenerbahçe göreceğiz gibi. Bir de İsmail Kartal'ın oyun sisteminde topu öne taşıma konusunda problem yaşamadıklarını ben görmüştüm. O 99 puanlı oyunda.
1: Evet.
0: Eğer böyle bir sistem yine devam eder, sahaya yansırsa orada bayağı
1: ihtimalle yansıyacak.
0: Gollü maçlar izleyebiliriz Fenerbahçe'den. Gollü galibiyetler izleyebiliriz. Çünkü İsmail Kartal'ın böyle bir sistemi var. Çok rahat kaleye inebilen
1: bir sistem.
0: Bir sistem. İsmail Kartal'ın
1: oyun sistemi.
0: Oyun sistemi. Şimdi biraz da Avrupa'ya değineyim istiyorum. Çünkü Avrupa'dan da güzel gelişmeler, yani flash gelişmeler var Ercan abi. Portekiz Jesus'a emanet.
1: Evet, onu konuştuk.
0: Resmi olarak açıklandı artık. Resmiyete.
1: Martinez'den daha çok kavuştu. Başarılı olabilir.
0: Martinez'den diyorsun başarılı olabilir Jesus.
1: Evet.
0: Katılıyorum
1: Jesus'un
0: sana.
1: Oyununda en önemli strateji hücumu çok iyi koordine edebilmesi. Hı hı. Portekiz milli takımında da zaten o tarz yetenekli oyuncular var.
0: Çok var. Çok var. Jose Mourinho sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Real Madrid'de resmen göreve başladı. Tesisteki fotoğrafını paylaştı ve dedi ki haydi başlayalım. Bu kulübü çok seviyorum dedi.
1: Yüzü gülüyor değil mi? Ben gördüm fotoğrafı.
0: Çok mutlu.
1: Evet, bayağı yüzü gülüyor.
0: Hı-hı. Bu kulübü seviyorum diyor.
1: Real Madrid'i kim sevmez değil mi? Çalışan, profesyonel olarak orada görev alıyorsan.
0: 2010-2013 yılları arasında çalışmıştı.
1: Zaten. Real Madrid senden tek bir şey ister. Hep bir elin yağda bir elin baldadır.
0: Başarı
1: ama
0: ister.
1: Başarı. Başarısız oldun mu da yağ ve bal biter. Çabuk biter.
0: 3 yıllık sözleşme Real Madrid'le.
1: Evet.
0: Jose Mourinho için yeniden. Şimdi hep şey deniyordu, artık üst düzey teknik direktörlük kariyeri bitti. Onun dönemi artık geçmişte kaldı.
1: Demek ki kalmamış.
0: Deniyordu. Bu söylentilerin devam ettiği günlerde Real Madrid'in dünyanın en büyük kulübünün başına geçti.
1: Ya Benfica şampiyon olamadı ama hiç yenilmedi mesela. Ligi öyle bitirdi.
0: Evet. Evet. Şimdi çok enteresan bir haber var. Atletico Madrid menajeri Jorge Mendes'e olan kızgınlığı nedeniyle Wolverhampton'dan João Gomes transferinden vazgeçmiş. Daha önce 45 milyon euroya Atletico Madrid Wolverhampton'la anlaşmış. Ancak menajer Mendes'le sorunlar yaşamışlar. Bu sorunlar dolayısıyla
1: vazgeçilmiş.
0: Bir güvensizlik oluşmuş ve Atletico Madrid'de biz bu transferden vazgeçtik demiş Ercan abi.
1: Evet.
0: O da enteresan bir gelişmeydi. Bunu da
1: Mendes şu anda menajerler piyasasındaki en önemli oyunculardan biri. Şu anda. Belki dünyada bir numara.
0: Doğru. Doğru. Şimdi kafamı şimdi başka yöne çevirmene neden olan bir haber düştü bugün. Alejandro Garnacho için Roma bir girişimde bulunuyor Ercan abi. Kiralama teklifinde bulunuyor,
1: evet.
0: Chelsea'ye. Chelsea diyor ki ben kiralamayacağım, satacağım Garnacho'yu. Garnacho da yani iyi oyuncu mu, vasat oyuncu mu, böyle bir arada derede bir oyuncu sanki.
1: O müthiş çıkışı yakalayamadı.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Yani bazen çok iyi, işte o istikrar yok. Bazen ya diyorsun.
1: İşte çıkış yok.
0: Bu oyuncu nasıl United'da oynamış, nasıl Chelsea'ye tabii gitmiş diyorsun. Şimdi aklıma şu geldi. Artı dörde uyan bir oyuncu. Acaba Türk kulüplerinin de gündemine gelir mi?
1: Ama bu oyuncu nasıl oyuncu?

0: 22 yaşında Garnacho. Hadi bakalım. Çünkü 46 milyon euro ödedi United'a Chelsea.
1: Ve memnun kalmadı.
0: 43 maçta 8 gol attı, 4 asist yaptı mesela.
1: Memnun kalmadı.
0: Memnun kalmadı. Şimdi bonservisiyle elden çıkarmak istiyor. Roma'nın kiralama teklifine hayır diyor. Ki Roma satın alma opsiyonlu olmayan bir kiralama teklifinde bulunmuş. Corriere della Sera'nın haberi bu. Chelsea demiş ki alacaksan bonservisiyle al.
1: Ya Chelsea bir de sözleşme yaptığında bu Amerikalı patronlarla mesela oyuncuyla 7 yıllık sözleşme yapıyor.
2: Evet.
1: O ya o oyuncuya verdiği parayı da o 7 yıl boyunca vermesi lazım.
0: Bu değirmenin suyu da biter bir yerde ya.
1: Bitmez mi?
0: Ne kadar hani tamam aşırı zenginsin ama bir yerde de dersin ki ya ben bu kadar parayı niye ödüyorum?
1: Evet.
0: Demen lazım yani istediğin kadar.
1: Ve başarı yok. Ve bir sürü de transfer yapıyorum.
0: İstediğin kadar zengin ol yani. Şimdi aklıma geldi 22 yaşında artı 4'e uyuyor. Garnacho ismi Türk kulüpleriyle de anılır mı?
1: Neden anılmasın esasında? Yaş 22.
0: Olabilir diye düşündüm.
1: Fakat rakam 45, bir de oyuncunun isteyeceği rakam var. Mehmet.
0: Şimdi 45'i almışlar ama 45 mi ister Chelsea bilmiyorum. Yani 20 koysan masaya mesela zaten elden çıkaracağım oyuncu vereyim der mi?
1: %50'den daha fazla bir indirim oldu. Bunu kabul etmez.
0: Örnek verdim.
1: 35 ister.
0: Garnacho için girilir mi bu riske?
1: Oyuncuyu tarif ettik. Artık kulüpler karar verecek. Ya, çizgisi çok olumlu gitmiyor. Ya aşağıda ya yukarıda. Hı hı. Görüntüsü şu ana kadar o.
0: İstikrar problemi olan oyunculardan biri.
1: Evet. Hı hı. Burada iki maç kötü oynasa, hangi takım alsa, ıslıklar, protestolar derken iyice çökebilir mesela.
0: Olabilir. Karim Adeyemi de Barcelona'ya doğru gidiyor. Karim Adeyemi, Barcelona... Dortmund'la.
1: Akıllı bir transfer.
0: Değil mi?
1: Evet. Benim beğendiğim oyuncular için de Adeyemi. Sen de tahmin ediyorum.
0: Evet. Ama bu Barcelona'nın ters köşesini de ben anlamadım. Hani paraları yoktu bunların? Hani işte finansal krizlerden.
1: Ben okudum onu. O konularla ilgili bayağı mesafe kat etmişler. Artık para harcayabiliyorlar.
0: O zaman UEFA ile ve tabii, La Liga yönetimiyle
1: artık para harcayabiliyorlar. Evet. Bayağı mesafe kat etmişler.
0: Çünkü paramız yok. Harcayamıyoruz noktasından nerelere geldi Barcelona?
1: Çok harcayan. Zaten Gordon transferinden sonra senin sorduğun soruları tabii çok kişi de sordu ve bu konuda yazılar da yazıldı. Ben hatta bir ekonomi sitesinde gördüm onu. O bayağı mesafe kat edilmiş.
0: Musaba'nın Fenerbahçe televizyonuna açıklamaları vardı Ercan abi. Diyor ki Dirk Kuyt'in gelmesinden dolayı çok mutluyum diyor. Kamp sürecimiz çok iyi geçiyor. İsmail Kartal'ın da iletişimim çok iyi. Hocamızla iyi anlaşıyoruz. İyi bir kamp dönemi geçiriyoruz diyor. Kişisel olarak da Dirk Kuyt'in burada olması beni çok mutlu etti. Öyle zannediyorum ki herkes aynı düşünüyor bu konuda. Çünkü kendisi çok bilinen, tanınan eski bir futbolcu. Çok büyük bir kariyere sahip. Fenerbahçe için Kuyt için de Fenerbahçe çok önemli. Onun burada olması ayrı bir güç katıyor diyor Musaba.
1: Kuyt'ın futbol aklının Fenerbahçe'de olması tabii ki avantaj. Bir de İsmail Kartal'la uyumu zaten olacaktır.
0: Hı hı.
1: İyi bir düşünce oldu o.
0: Osimhen de İstanbul'a geldi. Victor Osimhen yeni sezon hazırlıkları için İstanbul'a geldi. Galatasaray taraftarı merak ediyor olabilir. Neden? İşte
1: izinliydi Osimhen. Onun için.
0: İlk günlerde yoktu diye. Evet, ekstra izni vardı onun. Victor Osimhen'in Lemina da mesela daha gelmedi. Ki her an onun da gelebileceği söyleniyor. Ki Lemina da hala sözleşme uzatılmadı resmi olarak.
1: Bir açıklama yok.
0: Bir açıklama orada da yok. Lemina da bekletiliyor. Icardi dediğimiz gibi o konuda bir gelişme.
1: Yok.
0: Yok, yaşanmadı. Icardi konusunda da.
1: Bunların mesela açıklanması lazım.
0: Evet yani.
1: Taraftar bunu da merak ediyor.
0: Çok uzadı yani. Bitti mi Icardi mesela dosyası? Kapandı mı Bir güzel bir ayrılık olsun, ayrılık olacaksa da.
1: E tabi.
0: Fenerbahçe'de Nathan Ake'ye kavuştu. Avusturya kampına katıldı.
1: Ake'de geldi.
0: Nathan Ake'de Avusturya kampına katıldı. Sarı lacivertlilerde. Bugün de Beşiktaş 2 hazırlık maçı oynayacak.
1: Bir devre bir devre.
0: Esport Plus'ta.
1: Evet.
0: Bunun da bilgisini verelim yayınımızın sonunda. Saat 18'de Mattersburg'la, 19.30'da da Widzew Łódź'la karşı karşıya gelecek birer devrelik hazırlık maçları oynayacak Beşiktaş Maçlar Esport Plus'ta diyelim. Ercan abi, ağzına sağlık.
1: Çok teşekkürler. Herkese iyi hafta sonları.
0: Herkese iyi akşamlar, iyi hafta sonları. Hoşçakalın.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le spor kazanını sundu. Radyo Spor. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
3: 2010 yılı Güney Afrika. Afrika'da düzenlenen ilk Dünya Kupası. Şöyle bir tribünlere bakıyorsunuz, renkli. Çok güzel. Maçlar da fena gitmiyor. Ama bir ses var. İnsanlar çıldırıyor. Vuvuzela. Şöyle uzun bir alet. Üflediğiniz zaman kulakları rahatsız edici, inanılmaz bir ses. Ve bunun sonrasında rahatsız olan oyuncular var, basın mensupları var. Böyle seslere alışık olmayan ülkelerin oyuncuları isyan ediyorlar adeta. Ve FIFA diyor ki bundan sonraki turnuvalarda vuvuzela veya benzeri hiçbir müzik aleti çalınmayacak.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
4: Radyo Spor! Radyo Spor!
5: Radyo Spor, sporun tek adresi.
4: Radyo Spor!
5: Reklam.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
7: Yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
8: Filenin sultanları var gücüyle oynayacak. 86 milyon mutluluktan oynayacak. Türkiye'nin sahibinden .com'u olarak Türkiye Voleybol Milli Takımları ana sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. Çünkü bu en sağlıklı.

0: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar Resmi Eğlence Sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
1: Ziraat Katılım Bankkart, Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
4: Dünya Kupası'nda heyecanın adresi
5: Otobüs.
4: Dünya Kupası heyecanı Bilyoner'le her yerde. Sadece Bilyoner'de canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa.

0: Reklam.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
2: Kızım liderdi, aldı rakibinden ve 1,5 boy farklı öne geçti bu safkan. 6 numaralı Tinder of Shine ikincilikte. Üçüncülükte iç kulvara yakın 3 numaralı La Bombonero var. Bu safkanın 4 boy kadar gerisinde. Dördüncülükte 2 numaralı Torun Yusuf var. Torun Yusuf'un 2 boy kadar gerisinde içeride. 5 numaralı Brusk Shot. Daha sonra dışta 1 numaralı Ohio Man. Son sırada 4 numaralı Alps Fire. Sırasıyla safkanlar 1400 metre start yerine ilerliyor. 7 numarada Gel Kızım kaçıyor. Fark 2 boy. İkinciliğe bu meselelerde 3 numarada La Bombonero sokuldu. Onun hemen dışında 3.lükte kaldı. 6 numarada Tinder of Shine. 2.5 boy kadar geride 4.lükte 2 numarada Torun Yusuf var. Bu safkanın 2 boy kadar gerisinde dışta 1 numarada Ohio Man var. Bariyer dibinde 5 numarada Brusk Shot. Yine az farkta son sırada 4 numarada Alps Fire. Sırasıyla safkanlar 1000 metre start yerine ilerliyor. 7 numarada Gel Kızım 1,5 boy farkla liderliğini sürdürüyor. İkinciliğe tekrar dıştan yaptığı ataklarda 6 numarada Tinder of Shine girdi. Bu safkanın 1,5 boy kadar gerisinde. Üçüncülükte kaldı. 3 numarada La Bombonero. Onun 1 boy kadar gerisinde. 2 numarada Torun Yusuf. Dördüncülükte 2 boy kadar geride. İçeride 5 numarada Brusk Shot var. Onun dışında 1 numarada Ohio Man. 2 boy kadar geride. Yine son sırada 4 numarada Alps Fire. Sırasıyla son 600'e girildi. Dıştan yaptığı ataklarda 6 numarada Tinder of Shine şimdi rakibinden lider diye aldı. İçine de 3 numarada La Bombonero geldi. Bu iki safkan ön plandalar. 3.lüğe 2 numarada Torun Yusuf. 4.lüğe de 1 numarada Ohio Man girdi ve viraj dönüldü. Son 400'e girildiğinde içeride 3 numarada La Bombonero 1.5 boy farklı önde. İkincilikte 6 numarada Tinder of Shine var. 2.5 boy kadar geriden 2 numarada Torun Yusuf'un aralardan 5 numarada Brusk Shot'ın atakları var. 2 numarada Torun Yusuf ikinciliğe girdi. Öndeki 3 numarada La Bombonero'yu yakalamaya çalışıyor. 3 numaralı La Bombonero önde. Son meteler La Bombonero kazanıyor. İkincilik için 2 numarada Torun Yusuf ve 1 numarada Ohio Man potayı birlikte geçti. 5 numarada Brusk Shot dördüncü oldu. 6 numarada Tinder of Shine'da 5. koşuyu 3 numarada La Bombonero Çağlar Taşçı ile kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
0: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
3: Radyo Spor.
4: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri başlıyor. Nesine, başka bir seviye.
5: Nesne saatlerinden herkese merhaba, Tansu Gürsel ben. Yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikteyim. Günün maçlarını konuşacağız. Hafta sonunun tabii maçlarını konuşacağız. Dünya Kupası yine ana gündemimiz olacak. Hattımızda sevgili Emirhan Avcı var. Emirhan hoş geldin.
6: Hoş bulduk Tansu abi, nasılsın?
5: Teşekkür ederim, seni sormalı.
6: Ben de iyiyim, teşekkür ederim.
5: Şimdi Dünya Kupası'nda dün çok önemli bir maçı geride bıraktık. Benim çok merak ettiğim tabii bir maçtı. İki takımı da çok beğeniyordum. Tahminim tabii mantığım Fransa diyordu. Aslında Fas'ın da ilerlemesini isterdim. Fas bir direnç göstermeye çalıştı. Fakat ikinci yarıda çözüldü Fransa karşısında. Nasıl bir maç izledik? Yine Fas kalecisi Bono'nun dikkat çektiği bir mücadele, bir penaltıdan faydalanamamıştı Fransa. Sen nasıl değerlendirdin maçı?
6: Bono galiba son karşılaştığı 9 penaltının 7'sini kurtarmış Dünya Kupalarında. Abi inanılmaz bir performans. Fransa özelinde ise dün senin olduğun yerde ben vardım ve karşılıklı gol var beklentimin olmadığını söylemiştim. Tek taraflı bir maç bekliyordum. Nitekim öyle de oldu. Yani sayılarının eksikliği çok net hissedildi. Brahim Diaz takımın diğer en önemli oyuncusuydu Fas'ta ama o da yeteri kadar performans gösteremedi. Biraz yalnız kaldı. Fransa'da yani özellikle sosyal medyada yazılanlara da bakıyorum. 2002 Dünya Kupası'ndan beri hakikaten en ağır basan milli takım bence ve finalinde en doğal favorisi gibi şu anlık.
5: Yani oynanan maçlara baktığımızda, geride kalan maçlara baktığımızda turnuvanın genelinde yani futboluyla da en çok herhalde beğenilen takım Fransa olsa gerek. Mesela Arjantin'i de biz favorilerden biri olarak görüyoruz ama Arjantin bile bu kadar domine edemiyor zaman zaman maçları. Fransa'da böyle bir durum yok. Fransa hemen hemen her maçında %100 hak ederek kazandı gibi bir görüntü var sanırım, değil mi?
6: %100 katılıyorum. Yani şu ana kadar zorlandıkları bir karşılaşma olmadı. Yani en zor rakiplerin Norveç'ti mesela. Ama Norveç'in de tabii o maçta yedeklerle çıkmıştı ama yine hiç fırsat vermediler. Şimdi bu akşam İspanya-Belçika var ki orada da muhtemel konuşuruz. İspanya'nın çıktığını varsayarsak yine İspanya'ya karşı bile, yani son Avrupa şampiyonuna karşı bile bence net şekilde favori olarak maça çıkacaklar.
5: Göreceğiz. Yalnız burada benim dikkatimi çeken bir durum oldu. Hem Arjantin-Mısır hem Fransa-Fas maçını bir arada değerlendirmek istiyorum. Şimdi bu turnuva enteresan uygulamalara da sahne olan bir turnuva olarak herhalde hafızalara kazınacak. İşte kırmızı kart iptalinden tutalım. Bazı ülkelerin, milli takımlarının yaşadığı muameleler, bazı hakemlerin turnuvaya kabul edilmemesi, alınmaması gibi durumlar sanırım yani çok tepki çekti. Ben de mesela şahsen birçoğunda doğru bulmuyorum bu uygulamaların. Yani bir hani burada FIFA'nın çok da ağırlığını koyamadığını, eski ciddiyetinden de uzak sanki bir görüntü verdiğini düşünüyorum. Orada bilmiyorum, sen bana katılır mısın ama. Arjantin, Mısır ve Fransa Fas maçlarının hakemleri dikkatini çekti mi?
6: Evet abi, oradaki atamalar, hani mesela işte Arjantinli hakem atanıyor, penaltı 5 dakika kullanılmıyor. Ya ve özellikle mesela son Dünya Kupası finalistleri Arjantin, Fransa, aralarında bir rekabet de var. Ya çok hatalı bir atama, yani biraz komik de açıkçası ama bu biraz FIFA'dan da kaynaklı. FIFA'nın Infantino döneminde özellikle işte şu Amerika'da düzenlenen Dünya Kupası'yla UEFA'nın bile tepkisini gördü. Evet. Yani, oh hale geldi. Çok enteresan bir noktaya geldi.
5: Yani Facundo Teo dünkü maçının hakemi, Arjantinli. Arjantin-Mısır maçının hakemi de Fransa'ya Le Texier. O da evet. Fransız. Ve yani orada bilmiyorum aynı fikirde miyiz ama ben Mısır'ın birazcık da haksızlığa uğradığını düşünüyorum. Maçı kaybederken açıkçası Arjantin o maçı kazanamazdı normal adil bir hakem yönetimi olsaydı diye düşünüyorum.
6: Abi ben açıkçası yani özellikle Dünya Kupası'nın bu etaplarında son 8'e kalan takımların ülkelerinin hakemlerinin maç yönetmemesi gerekiyor.
5: Aynı fikirdeyim.
6: Hiç mi hakem yok mesela?
5: Aynı fikirdeyim. Yani Asya'dan, ne bileyim, bir Afrika'dan, Okyanusya'dan bir hakem bulunabilirdi sanırım bu tarz maçlar için. Yani şunu aklıma getirdi. Bir gün önce Fransız hakem Arjantin konusunda böyle bir akıllara soru işareti bırakan bir yönetim sergilemişken, eğer ihtiyaç olsaydı Arjantin hakeminde Fransa lehine bir soru işareti bırakacak mıydı bizde?
6: Ya abi işte bu atamaların yani keşke bir tane Türk hakemimiz olsaydı da oynatabilseydi, şey yönetebilseydi maç. Ama çok büyük hatalar. Ben yanlış atamalar olduğunu düşünüyorum açıkçası.
5: Evet, görüntü o şekilde. Yani orada da aynı şeyi düşünüyormuşuz seninle. Peki şimdi ilk yarı finalist Fransa. Fransa'nın rakibi bugün belli olacak, İspanya ve Belçika karşı karşıya geliyorlar. Tabii turnuva öncesinde benim favorilerimden birisi İspanya'ydı. Hatta en büyük favorim açıkçası İspanya'ydı ama oynadığı futbolla bir türlü İspanya ne beni ne de diğer izleyenleri mutlu edemedi. Bugün Belçika karşısında acaba ne yaparlar? Belçika'nın da çok fazla eski günlerinde olmadığını burada yayınlarda defalarca konuştuk. Bir tek son Amerika Birleşik Devletleri karşılaşmasında bence iyi de bir futbol oynadılar, etkili bir futbol oynadılar ve farklı bir skorla da kazandılar. Amerika'nın tartışmalı kırmızı kart iptalinin ardından oynanan maç olması sebebiyle de sanırım dünyada herhalde en büyük desteği alan takımlardan biriydi Belçika bu zamana kadar. Bugün İspanya karşısında olacaklar. Bu karşılaşmadan neler beklersin?
6: Abi ben net bir İspanya ağırlığı görüyorum maçta. Yani Belçika'nın sadece Amerika Birleşik Devletleri maçını bir kenara bırakabiliriz ama onun dışındaki bütün karşılaşmalar hayal kırıklığı ve aslında turnuvanın bu aşamasına gelmeleri bile Senegal'i son anda elediler. Bence büyük bir sürpriz. İspanya Avrupa Şampiyonası'ndaki performansını gösteremiyor. Yamal çok istenileni veremedi. Williams çok fazla tercih etmiyor. Biraz daha statik oyunculardan kurulu bir takım durumunda. Ama yine de Belçika'nın yaş ortalaması ve oyun problemi bu maçta da sıkıntı yaşatır Belçika. Ben İspanya'nın favori olduğu bir karşılaşma bekliyorum açıkçası.
5: Şu anda 1.40'lık bir İspanya galibiyet oranı var. Direkt taraf tercihinde mi bulunursun, yoksa biraz daha orana gitmek için farklı varyasyonlar dener misin?
6: Farklı varyasyonlarda tercihim mesela maçın 2.5 üstü İspanya kazanır şeklinde olacağı abi. Orada hani o şekilde bir oran arttırımına gidebiliriz. Benim düşüncem çünkü karşılıklı gollün de olacağını düşünüyorum. Böyle 2-1-3-1'lik gibi bir İspanya galibiyeti muhtemeldir. O yüzden mesela hem maç sonucu bir 2.5 üst tarzı deneme yapılabilir, hem karşılıklı gol var denemesi yapılabilir.
5: 1 ve 2.5 üst 2.12'lik bir oran vaat ediyor. 1 ve karşılıklı gol var ise 3.06 veriyor. Direkt karşılıklı gol var oynarsanız 1.61, 2.5 üst oynarsanız 1.56, 2.5 üst ve karşılıklı golleri bir arada değerlendirirseniz tarafa girmeden 2.02'lik bir oran burada karşımıza çıkıyor. Peki özel vahislerde bir tercihin olur mu?
6: Turnuvanın ben çok santrafor özelliğini beğenmesem bile İspanya adına en iyisi Oyarzabal. Evet. En iyilerinden bir tanesi Oyarzabal. Ben bir Oyarzabal golü tercihinde bulunurum. Bir de artık hep şöyle düşüncem var abi. Büyük futbolcular büyük maçlarda sahneye çıkmalı. Lamine Yamal'ın bir Suudi Arabistan maçını hatırlıyoruz. Ekstra bir tik atamıyoruz mesela. Yarı final öncesi de bu çeyrek finale bence damga vurur. Bence gol atacak. Gol veya asist yapar tercihleri de bence iyi tercihler olur.
5: Ben şöyle bir biraz daha farklı bir alternatif tercihte bulundum. Mesela kartlarla alakalı bir beklentin olur mu?
6: Şöyle iki takımın da çok agresif takım olmadığını söylememiz gerekir abi. İspanya'nın nazarında çok beklentim yok. Belki biraz daha Belçika nazarında bekleyebiliriz. Ama hani çok yüksek bir kart beklentim var mı dersen yok açıkçası.
5: Şimdi benim yaptığım tercihte belirleyici unsur kartlar, çünkü o yüzden sordum sana bu soruyu. Karşılaşma özel bahislerinde her yarı bir artı gol. Yani en az bir gol her yarıda. Bu olabilir. 2 artı kart.
6: Her yerde mi?
5: Evet. 5 artı korner. Şimdi gol ve korner konusunda çok da zorlanacağımızı düşünmüyorum. Olabilir diye düşünüyorum. Ama kart burada belirleyici. Ama oran da ona göre bir oran. 20-35.
6: Kaç oran abi?
5: 20-35.
6: İnanılmaz.
5: Ya oran güzel ama tüm belirleyicilik kartlarda. Eğer şöyle bir sert bir başlangıç, ne bileyim kartlar ilk yarıda iki kart, bilmiyorum olur mu, zor geliyor bana bu arada ama sanki bu
6: iki kart beklentim olabilir ama ilk yarı özelinde bana biraz daha risk barındırıyor.
5: Evet, ikinci yarı olacağını ben de düşünüyorum bu arada. Neticede işte bir taraf eğer hani önde götürürse sinirler de gerilebilir diğer tarafta. Dolayısıyla kartlar orada gelebilir, çıkabilir ama İlk yarıda iki kart gelirse sanki bu 20-35'lik oran gerçekleşir gibi mi geliyor?
6: Çok tatlı bir oran o da.
5: Bakalım. Yani bunun da denemesini yaptım, riski kaldırıyor diye düşündüm.
6: Ben şimdi bireysellerde çok özür dilerim abi. Bir de oyuna sonradan girecek Lukaku'nun maçın sonlarına doğru bir gol atacağını düşünüyorum.
5: Lukaku'dan da gol bekliyorsun. Yani aslında hani klasik santrforlar arasından çok güzel bir turnuva olduğunu düşünürsek bu da niye olmasın?

0: İngiltere'nin oynadığı oyun, turnuva boyunca hemen hemen her maçını 90 dakika izledim. Çok fazla beğenmedim. Zaten çok önemli birkaç ayağında turnuvaya getirilmedi. Palmer, evet, Oda evet. gibi. Sorun yaşadıkları dakikalarda kilit açmakta problem yaşıyorlar biraz.
1: Bir de Hurricane'e çok bağımlı bir oyunları var.
0: Norwich kısmında da fiziksel olarak hakikaten çok üstünler. Alan çok iyi bir turnuva geçiriyor. Bence Martin Odegaard gibi çok önemli bir yıldızları var. Benim için bu turun favorisi Norwich. Bunu ama 90 dakika içinde mi yaparlar? Uzatmalarda mı, penaltılarda mı? Bunu kestiremiyorum. O yüzden turu kim geçer tarafında Norveç değil.
1: Aynı düşünce değil.
0: Norveç kısmında değilim.
1: 2.44'lük bir oranı var. Yani tek başına bile gayet tercih edilesi bir oran. 2.44'ten turu Norveç geçer tercihi. Yani şimdi tabii diğer bahislerde açılmış gollü bir maç bekler misin bilmiyorum. Ben yine 2.5 üst ve karşılıklı gollerin bir arada gelebileceğini de düşünüyorum. 1.83'lük bir oran söz konusu. Oyuncu gol atar.
0: 3.5 üste de gidebilirim yani.
1: 3.5 üste de gidebilirim diyorsun.
0: Doğru, evet, şaşırtmaz beni. Çünkü iki takımın da bütün maçları gollü geçiyor.
1: Evet.
0: İngiltere çok iyi bir savunma takımı değil şu ana kadar. Kolay gol yediklerini gördük. Norveç'in de iyi hücum attılar. Kane'in olduğu hücum hattında da çok gol atamayacaklarını düşünmüyorum. O yüzden böyle bir 2-3.5 üstü gibi bir skor olabilir.
1: Evet. Harry Kane golü 1.74. Erling Haaland golü 2.03. Bu ikisi de bence cazip oranlar. Tercih edilebilecek oranlar diyelim. Şöyle bir bakalım. Sanki hani böyle her iki oyuncunun da golüne oynayabileceğimiz bir şey var mı? Hem Kane hem Haaland gol atar diye bir tercih olsaydı.
0: Kane'den ziyade Haaland'ı tercih ederim. Biraz orandan dolayı. Yani
1: oran hani, 2-0-3 evet.
0: Yoksa Harry Kane oynadığı her maçta gol atma potansiyeli en yüksek isimlerden birisi şu an.
1: Güzel. Evet evet. Yani tek başına 1.74 de fena değil bu arada Harry Kane için. Yani bir kuponuma böyle kombin yapacağım bir kupona.
0: Kombin için aynen öyle.
1: Düşünürüm bence. Yani ama Haaland'ın da bu noktada yani çok şanslı olduğunu ve hani bu sezon bu Dünya Kupası'nda bazen olur yani bazı oyuncular Dünya Kupası'na gitsin istersin. Takımları bir şekilde gider ama oyuncu varlık gösteremez. Haaland o olmadı. Yani Haaland gayet Dünya Kupası oyuncusu da olabileceğini gösterdi. Bazı oyuncular da Dünya Kupası oyuncusudur aynı zamanda. Haaland orada da başarılı olabileceğini bu sene gösterdi. Özellikle Brezilya maçı bence kariyeri için. Gerçekten evet. Hani böyle artık kilometre taşı maçlardan biri dersin Haaland açısından. Çok iyi bir turnuva geçiriyor. Değerine de değer kattı diye düşünüyorum.
0: %100 katılıyorum abi. İnanılmaz bir maç oynadı. Kafa golü çok iyiydi. Uzaktan şut zaten hani maçı bitiren goldü. Bu maça da ben damga vuracağını düşünüyorum. Maç önünde bir açıklama yaptı. Yani artık burada elenirsek de Norveç'e gerekli kutlamayı yapacağız diyor. Aslında hani biz zaten beklentiyi aştık diyor ama genel futbol kamuoyunun beklentisi bence içten içe acaba İngiltere'yi de geçerler mi düşüncesi. Biz yani konuştuğumuz gibi ben İngiltere'yi de geçeceklerini asıl kutlamanın yarı finalden sonra olacağını düşünüyorum.
1: Brezilya'yı elemiş bir Norveç'in ben İngiltere karşısında ya hani geçemezsek de sağlık olsun artık turnuvanın geri kalanını oturur izleriz diyeceğini pek düşünmüyorum.
0: Katılıyorum.
1: Yani
0: oynamaya geldikten sonra
1: evet.
0: Kimse onu söylemez.
1: Yani hani her ne kadar Brezilya belki tarihin en kötü kadrolarından birisiyle geldi bu turnuvaya ama yine de o takımı bir şekilde adı Brezilya'dır. Hocası Ancelotti'dir yani. O takımı elemiş bir Norveç'in ben İngiltere'yi eleme konusunda da çok ciddi olacağını bunu da böyle çok ekstra bir başarı olarak görmeyeceğini düşünüyorum.
0: Şu an mesela İsviçre bile içten içe hayal kuruyordur. Ya acaba işte bir Arjantin'i elesek, İngiltere ile nasıl oynarız, final yapar mıyız? Muhakkak bu hayaller kuruluyordur yani.
1: Muhakkak evet. Yani İsviçre-Arjantin maçını da yine böyle dikkatle, merakla bekliyoruz. Emirhan çok teşekkür ediyorum yayına katıldın.
0: Rica ederim.
1: Değerli yorumlarında bize katkıda bulundun. Şimdi biz bir kısa reklam arası vereceğiz. Reklamlardan sonra birlikteyiz.

0: Nesine? Başka bir seviye.
1: Reklam.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Kazancım net, Sigortam.net.
4: Radyo Spor!
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
7: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
8: TEB o kadar iyi ki TEB.
9: At yarışı heyecanı yeniden Bilyoner'de. En güncel istatistikler ve uzman yazarların tahminleri için hemen Bilyoner'e gel. Kuponunu yap, at yarışı heyecanına

0: Kazanacağın çok şey var. Seçili ürünlerde yapacağın alışverişlere 5000 liraya varan anında indirim MediaMarkt'ta. Üstelik %10 Club puan hediye. Sen de MediaMarkt'a gel, şahane yaz festivali indirimlerini kaçırma. Son gün 13 Temmuz. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
1: MediaMarkt.

0: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: İlk servisten maç sayısına, voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar VNL Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hemen Amazon uygulamasını indir, seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 TL ve üzeri ilk alışverişe sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
3: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Reklam.
5: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
6: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine. Başka bir seviye.
7: Nesne saatlerinde birlikteliğimiz devam ediyor. Tansu Gürsel ben. Şimdi yarına gideceğiz. Yarın tabii uzak doğuda, Asya'da maçlar var. Güney Kore ve Çin ligleri biliyorsunuz tekrar sezonların ikinci yarıları başladı orada. Geçen hafta Güney Kore başladı. Ondan önceki hafta Çin başlamıştı ve yarın Güney Kore Ligi'nde 3 karşılaşma oynanacak. Pazar günde 3 karşılaşma olmak üzere haftayı kapatacaklar. Yarınki maçlara şöyle bir kısaca göz atmak istiyorum. Ulsan Jeonbuk ilk karşılaşma. Ulsan geçen sezonu hayal kırıklığıyla geçiren bir takımdı. Normal şartlarda her sene şampiyonluğa oynayan da bir ekip. Ama geçen sezonu çok kötü geçirmiş. Hatta küme düşme tehlikesinde bayağı derinden yaşamıştı. Jeonbuk ise son şampiyon. Ama bu sezonu çok iyi geçirmiyor. Ulsan tabii geçen sezonki o kötü performansının ardından bu sezon fena başlamadı. Sezonun ilk yarısında liderin en yakın takipçisi olarak tamamladı. Seul'ün en yakın takipçisi olarak tamamladı. Geçen hafta sezonun ikinci yarısının ilk maçında da Gwangju deplasmanına gitti Ulsan. Sahadan da 1-1'lik bir beraberlikle ayrıldı. Aslında Gwangju son sırada olan bir takım ve açıkçası Ulsan için bu sonucun çok da iyi bir skor olduğunu söylemek mümkün değil. Sezonun ikinci yarısında iyi başlayamadı Ulsan. Aslında maç genelinde çok fazla pozisyona girdi ama 1-1'lik eşitlikte sahadan ayrıldı. Bir puan kaybı yaşadı. Jeonbuk ise sahasında Gangwon'la karşılaştı ve Gangwon karşısında onlar da kaybettiler. Yine kötü geçen sezonun ikinci yarısında da çok kötü bir başlangıç yaptılar. Aslında ilk yarının sonlarına doğru biraz daha açılmışlardı. Biraz daha toparlanma emareleri veriyorlardı ama sezonun ikinci yarısında da yenilgiyle başladılar. Bu karşılaşmada ben pek taraf tercihine gitmeyi uygun görmedim kendi adıma. Normal şartlarda Ulsan'ın bir tık daha ağır bastığını düşünüyorum. Sahasında Jeonbuk karşısında kazanabilecek güçte bir takım Ulsan. Aslında verilen oran da cazip de gelebilir. 2.33'lük bir oranı var Ulsan'ın ama ben burada 2-3 gol aralığına gitmeyi tercih ettim. İki tarafında geçen haftaki oyunları pek umut vermedi, bana güven vermedi. İlk yarıdaki, sezonun ilk yarısındaki performanslarına bakacak olursak Ulsan taraf tercihinde alınabilecek takım ama ben burada 2-3 gol aralığında kalmayı tercih ettim. Gwangju Pohang maçı var. Gwangju az önce de söylediğim gibi son sıradaki takım ve geçen hafta liderin en yakın takipçisi, güçlü kadroya sahip Ulsan'la sahasında 1-1'lik skorla berabere kalmıştı. Pohang ise Anyang deplasmanında 3-2'lik skorla kazandı. Aslında iki kez öne geçmişlerdi Anyang karşısında ve Anyang 2-2'yi yakalamıştı ama maçın son bölümünde Pohang'ın galibiyet golü geldi. Hücumda etkili bir takım. Sezona aslında çok iyi başlayamamıştı Pohang ama sonrasında haftadan haftaya durumu toparlamıştı. Guangzhou toplamda 14 haftadır galip gelemiyor. Geçen haftaki Ulsan beraberliği tabii iyi bir sonuç ama toplamda da 14 haftadır galip gelemediklerini görmek, hesaba katmak lazım. Ben Pohang'ın galip gelmesini bekliyorum. Maç sonucu 2-1.40'lık bir orana sahip. Yarın Güney Kore'deki son maçta Kim Cheon'la Busheon karşısında olacak. İki takımın da aslında iyi bir sezon geçirmediğini söyleyebiliriz. Yine geçen haftayı 1-1'lik Jeju beraberliğiyle geçiren Kim Cheon karşımızda. Yine Busheon da geçen haftayı beraberlikle tamamladı. Deplasmanda Daejeon'la beraber kaldılar. Aslında geriye düştükleri bir maçtı fakat peş peşe 5 dakika arayla buldukları gollerle 2-1 öne geçtiler. Sonrasında da bitime 8 dakika kala beraberlik golünü kalelerinde gördüler. İki tarafında savunmada çok fazla güven vermediğini düşünüyorum. Bu karşılaşmada tercihim karşılıklı goller olur ama durgun da bir oyun beklediğim için, maçın başlangıcının durgun olmasını beklediğim için ilk yarı beraberliğini de yine kuponuma yazdığımı belirteyim. Maç sonucu beraberliği de düşünülebilir. Yani karşılıklı goller 1.71'lik bir oran veriyor. İlk yarı beraberliği 1.86. Maç sonu beraberliği 2.91. Bu karşılaşma için böyle birkaç fırsat olabilecek tercih var. Çin Süper Ligi'ne geçelim. Burada da yine karşılaşmalar var. 3 karşılaşma yine yarından bizleri bekliyor. Shenzhen, Qingdao Yao Tainan karşılaşması ilk karşılaşma olacak. İkinci yarının ilk maçında Chengdu'ya kaybetmişti Shenzhen ama bir direnç göstermişti. Geçen hafta ise Tianjin'e yenildi. Deplasmanda kaybetti. Tianjin düşme hattında olan bir takım. İlk maçta lider Chengdu'ya karşı iyi mücadele ediyorlar, göz dolduruyorlar ama geçen hafta düşmeme mücadelesi veren Tianjin'e karşı varlık göstermiyorlar. Oldukça istikrarsız bir oyunu var Shenzhen'in. Sezonun ikinci yarısında da teknik direktör değişimiyle başlayan bir takım olduklarını belirtelim. Dolayısıyla taraf tercihlerinde pek ev sahibine ben güvenemiyorum. Karşıma da alamıyorum ama yanında da yer alamıyorum Shenzhen'in, onu söyleyeyim. Qingdao Yao Tainan'da geçecek olursak ikinci yarıya kendi sahasında oynadığı iki maçta başladı. İki maçı da kendi sahasında oynadı ve kazandı Qingdao Yao Tainan. Ve toplamda 13 haftadır da kaybetmiyor. Ama bu karşılaşmada bir deplasmana gidecekler. Deplasmanlarda zaman zaman aksadıklarını görüyoruz. Kalelerinde gole kapatamaya biliyorlar. Dolayısıyla bu karşılaşmada ben karşılıklı golleri tercih ediyorum. Dediğim gibi Shenzhen bir önceki hafta Chengdu karşısında etkiliydi. Gol de buldu. Bu karşılaşmada da gol bulabilir ama Qingdao'dan da mutlaka bir cevap bekliyorum. Yarın

0: Tabii Çin'de günün önemli maçı Shanghai Shenhua Beijing maçı. İki takım da çok güçlü. Normal şartlarda üst sıralar oynayabilecek takımlar. Önce bir at yarışına gidelim, ondan sonra bu maça tekrar dönelim.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Kadar sokuldu Balaban Sümbülü. 2,5 boy kadar girdi. Üçüncülükte 7 numaralı İmeri var. Safkanlar bu sırayla 1200 metre start yerine ilerliyor. 14 numaralı Secret Saver. 1,5 boy farklı önde. İkincilikte 3 numaralı Balaban Sümbülü var. Daha sonra içeride 7 numaralı İmeri var. Hemen dışında 11 numaralı Lunatic Time. Bu safkanların 1 boy kadar gerisinde 6 numaralı Eco Get. Dışta 5.likte bu safkanın 1,5 boy kadar gerisinde ortada 4 numaralı Boreal var. Safkanlar bu sırayla son 800'e girdiler. 14 numaralı Secret Saver. 1,5 boy farklı önde. İkincilikte yine 3 numaralı Balaban Sümbülü var. 1,5 boy kadar geride. Üçüncülükte 6 numarada Eco Get var. 3 boy kadar geride. İçeride 7 numarada Imeri. Ortada 11 numarada Lunatic Time. Daha sonra 4 numarada Boreal sırasıyla. Viraj dönülmek üzere. 14 numaralı Secret Saver. Düzlüğe de az farkla lider çıkmak üzere. Ortada 3 numarada Balaban Sümbülü. Dışta da 6 numarada Eco Get var. Düzlüğe çıktı Taylar. 14 numarada Secret Saver. Son 400'e girildiğinde yakalandı. Şimdi 6 numarada Eco Get. Rakibini yakalayıp 6 numarada Eco Get öne geçti. Son 200'e girildiğinde 2,5-3 boy farkla 6 numarada Eco Get öne çıktı. 3 numarada Balaban Sümbülü ikincilikte. Dıştan da 4 numarada Boreal'ın atakları var. 6 numarada Eco Get 3 boy farklı önde. 4 numarada Boreal ikincilikte. Son meteler 6 numaralı Eco Get kazanıyor. 4 numarada Boreal ikinci. 3 numarada Balaban Sümbülü üçüncü. 9 numarada Leonetta dördüncü. 7 numarada Imeri de beşinci oldu. Son koşuyu 6 numarada Eco Get İzzettin Güreke ile kazandı.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
4: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
5: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.

0: Nesne saatlerinde birlikteliğimiz devam ediyor. Tansu Gürsel ben. Çin'de kalmıştık. Shanghai Shenhua, Beijing Guoan karşılaşmasında iki takımın da sezona puan silme cezalarıyla başladığını söylemiştik. Shanghai Shenhua aslında fena da gitmiyordu bu puan silme cezasına rağmen, ama sonrasında seri halde puan kayıpları yaşadı. İlk yarıyı da kötü sonuçlarla tamamladı ama sezonun ikinci yarısında iki galibiyetle başlayarak tekrar toparlanma emareleri verdi. Beijing'de çok iyi bir ilk yarı geçirmedi fakat onlar da ikinci yarının ilk iki maçını kazandılar. İki takımın da ben hücum performansına güveniyorum. Savunmaları bana güven vermiyor. Dolayısıyla gollü maç olacağı düşüncesindeyim. Çok da yine taraf tercihine gitmek istemedim ama ilk yarı 1.5 üstünü 1.71 orandan kuponuma yazdım. Son bir karşılaşma var. Chengdu-Chongqing maçı. Yine Çin'de bu karşılaşmaya da değineceğiz ama önce tabii Umutcan Üreyen var hattımızda. Umutcan'a bir hoş geldin diyelim.
1: Abi selamlar, hoş buldum.
0: Nasılsın?
1: İyiyim abi, seni sormalı.
0: İyiyim, sesini duydum, daha iyi oldum. Seni uzun süre sonra burada tekrar duyuyoruz. Önemli bir görevi ifa ettin ve tekrar aramıza katıldın. Hoş geldin diyelim sana bir kez daha.
1: Teşekkür ederim abi.
0: Şimdi Dünya Kupası'ndan başlayalım. Dünkü Fransa-Fas mücadelesini hep beraber takip ettik. Ben açıkçası Fas'ın devam etmesini isterdim ama mantık tabii ki Fransa diyordu. Fransa kazanmayı da bildi. Özellikle oyunun ikinci yarısındaki performansıyla. Yine hafızalara Fas kalecisi Bono kazındı. Her zamanki gibi. Özellikle onun performansı çok sivriliyor Dünya Kupalarında. Sen nasıl bir maç izledin? Senin gözlemlerin, izlenimlerin nasıl oldu maçla alakalı?
1: Bir kere bence Fas tarafından başlamak lazım. İki Dünya Kupası'nda da üst üste çok başarılı işler imzaladılar. Onların da korkulu rüyası Fransa oldu. Çünkü bir önceki Dünya Kupası'nda da hafızam beni unutmuyorsa yarı finalde Fransa onları saf dışı bırakmıştı diye hatırlıyorum. Bu Dünya Kupası'nda da yine Fransa tarafından elendiler. Bence yaptıklarını daha değerli kılan şey şu. İki farklı Dünya Kupası, neredeyse iki farklı jenerasyon. Yani birçok farklı oyuncu vardı bu Dünya Kupası'nda da bir öncekine oranla. Ama yine bir istikrar, yine başarılı bir Fas izledik.
0: Hoca da değişik bu arada.
1: Evet evet, yani şu ana kadar yaptıkları için tebrik etmek lazım. Diğer taraftan Fransa, abi tabiri caizse Fransa bölüm son canavar. Yani bu kadronun Dünya Kupası için en büyük aday olduğunu zaten herkes söylüyordur muhtemelen. Ben de öyle düşünüyorum. Yani Fransa hata yapmazsa bence yani bırakmayacaklardı Dünya Kupası'nı, en azından düşüneceğim bu yönde. Zaten dün gol atan oyunculara bakarsan Mbappe, Dembele, bu oyuncular Avrupa futbolunda da baya böyle isim yapmış, fark yaratan isimler. Fransa kadrosu çok kuvvetli. Ya bakalım, benim de şampiyonluk adayım onlar ama yarı finaller falan daha zorlu geçecek gibi görünüyor.
0: Mbappe'yi bile, yani ki Mbappe'yi ben normalde Real Madrid ve Paris Saint Germain formalarıyla pek sevmiyorum. Yani hani kötü futbol oynuyor diyemeyeceğim ama antipatinin hani uçlarında gezen bir adam. Başarılı olmasından çok hoşlanmadığım, haz etmediğim bir adam ama Fransa formasıyla yaptıkları Mbappe'nin ve ne bileyim takımına sahip çıkışı bana bu forma altında sempati duydurtuyor kendisine.
1: Abi sen ne düşünüyorsun? Mbappe hani bu istikrarını bir 10 sene daha sürdürebilirse ki
0: rekorları yani paramparça edecek.
1: İhtimal değil ama yani gerçekten kırmayacağı rekor kalmayacak. Bu yaşta bile yani yaptığı şeyler ortada. Yani Dünya Kupası ve Fransa jenerasyonunda çok güçlü olduğunu düşünürsek Mbappe'nin dediğin gibi abi kırmayacağı rekor kalmayacak bence de.
0: Ki hani Mbappe olmasa da diye yine Fransa takımı gerçekten buralara kadar yine çok da zorlanmadan gelebilecek bir takım. Yani Dembele'nin de yanılmıyorsam 5 golü var değil mi?
1: Ben de öyle biliyorum.
0: Yani o da tek başına gayet iyi bir performans sergiliyor. Takım olarak Fransa gayet iyi seviyede. Peki
1: ben bir şey sorayım mı Gözümün abi? Sence Fransa şampiyon olursa yine bu Ballon d'Or için bir numaralı da Dembele olur mu? Çünkü onlar yine şeyi kazandılar, Şampiyonlar Ligi'ni kazandılar. Bir yandan da Dünya Kupası gelirse senin yorumun ne olur?
0: Yani ya açıkçası bana Ballon d'Or çok tatmin etmiyor beni, Dembele'nin alması açıkçası. Ya onu söyleyeyim. Ama kim alırsa tatmin ediyor, o eder dersen son dönemde biz herhalde biraz Messi ve Ronaldo'nun ortaya koydukları dominasyondan kaynaklı olarak beklentiyi biraz aşırı yukarı çektik belki de. O yüzden çok net bir isim de veremeyeceğim sana. Fakat yine Dembele'ye verirler mi? Bence Dembele yine alabilir. Sen ne düşünüyorsun ki?
1: Ben böyle düşünüyorum, ondan sormak istedim.
0: Peki yani sen tatmin olur musun bununla?
1: Abi bence Dembele çok yani farklı bir seviyeye çıktı. Yani şey değil tabii ki, dediğin doğru. Yani zamanda işte dilimize tat bırakan Messi, Ronaldo performansı yok ama öylesi zaten olmayacak ki bundan sonra. Bence kolay değil yani. Eldeki oyunculara baktığınız zaman mesela Paris Saint Germain'de X faktör Dembele oldu zaten bu sene de geçen sene de. Bence Fransa'da da tabii Mbappe falan birçok oyuncu vardı. Yine X faktör olduğu maçlar vardı Dembele'nin Dünya Kupası'nda da. Hani bence hak eder ya o açıdan.
0: Ya bir de böyle Dembele biraz zaman zaman çok beceriksizlikleri de böyle hani ön plana çıkan bir isim ya. Hani ondan bir türlü ben şey yapamıyorum. Dembele'yi böyle çok elit futbolcu sınıfına koyamıyorum yani. Hani tipine baktığında da pek güven vermiyor. Ondan pek şey yapamıyorum yani. Hani oturtamıyorum. Ballon d'Or'la çok özdeşleştirmiyorum ama gerçekten de şu anda başka bir aday da benim gözümde yok. Onu söyleyeyim.
1: Ben de öyle düşünüyorum.
0: Peki İspanya Belçika.
1: Abi çok zor bir maç ama yani şöyle çok zor maç. Belçika çünkü bir önceki turda bence Amerika karşısında çok net bir oyunla 4-1'le ve benim hiç beklemediğim bir şekilde kazandı. Ben Belçika'nın turlamasını beklesem de 4-1'le beklemiyordum açıkçası ve 90 dakikada beklemiyordum.
0: Bütün dünyanın desteğini aldılar miyiz ama?
1: Efendim abi?
0: Herhalde bütün dünyanın desteğini aldılar ve hissettiler.
1: Evet kesinlikle öyle çünkü hani klasik muhabbet vardı ya, Dünya Kupası'nda ev sahibi takımlar hani tırnak içinde birazcık daha kayrılır, ileri turlara götürülür gibisinden. Ondan dolayı Amerika'nın elenmesini bence birçok futbolsever istiyordu. En azından sempati duyuyordu diğer takımlar karşı. O açıdan bence dün dünyanın sempatisini Belçika kazandı. Ama yani bu maçta da yine bir diğer bölüm son canavarı var karşılarında. Yani bu İspanya'yı yenmek öyle her baba yiğidin harcı değil. Çok kolay değil açıkçası. Çok zor bir iş. Ve ben açıkçası İspanya tarafındayım. İspanya'nın 90 dakika içinde iyi bir oyunla birlikte kazanarak turlamasını bekliyorum. Belçika çok iyi geldi ama bence bu maç onların eleneceği maç olacak.
0: Şimdi İspanya tabii ki oynadığı futbolla çok da böyle beğenileri kazanmış bir ekip diyemiyoruz. Benim turnuva öncesi favorimdi bu arada İspanya. Ama şunu da...

0: göz önünde bulundurmak lazım. 5 maçı geride bıraktılar. Kalelerinde henüz gol görmediler. Yani bir savunma başarıları var. Özellikle yani oyun kurguları öyle hani tamam Fransa gibi akmıyorlar belki. Oyunu bu kadar böyle domine etmiyorlar belki ama kolay kolay da aşılmıyorlar. Onu da bir kabul etmek lazım. Dolayısıyla ben de bir İspanya tarafında tercihte bulunabileceğimi söyleyeyim. 1.40'lık bir oranı var İspanya galibiyetinin. Kötü değil.
1: İspanya şöyle güven veriyor bana abi. Yani dediğin doğru, birazcık daha savunmasıyla ön çıkan İspanya var ama hani oynadığı 5 maç var ya, 5 maçın herhangi birisinde, herhangi bir dakikasında maçın ya İspanya bu maçı kaybeder düşüncesinde kapılmadım. O kadar böyle hani kontrol elinde oynuyor ki İspanya. Mesela Portekiz maçında da Portekiz'in zaman zaman üstün olduğu yerler oldu mu? Çok nadiren de olsa oldu ama yani şunu düşündüm ben. 90 dakikada olur, uzatmalarda olur, penaltıları kalsın, penaltılarda bile olur. Hani İspanya bir şekilde bu turu geçer diye düşündüm. Ya o güveni veriyorlar bence.
0: Doğru, onda hemfikirim. Yani hani Fransa'nın bile acaba dedettiği bir an belki vardır. Arjantin'in zaten oldu ama İspanya'nın bence de yok. Yani o noktada gerçekten daha böyle sıkı, daha sağlam bir takım gibi durdukları ortada. Peki İspanya galibiyeti haricinde düşüncen olur mu? Mesela gollü geçer mi maç? Oyuncu tercihlerin olur mu? Özel tercihlerin olur mu?
1: Oyuncu tercihlerim olacak, şöyle olacak. Ben Oyarzabal'ın performansını çok beğeniyorum. Zaten birçok kişi de, yine birçok futbol sever de beğeniyordur. Bence 9 numarayı, sahte forvet rolünü çok iyi üstlendi. Çok da iyi oynuyor. Ve maçlarda çok fazla da şut imkanı buluyor. Ben bu karşılaşmada 3 isabetli Oyarzabal şutu deneyeceğim abi. Çünkü birçok fırsat buluyor. Ve yani fırsat bulunca değerlendirmekten de geri durmuyor. Oyarzabal golü ya da 3 isabetli Oyarzabal şutu ben denedim. Bunu önerebilirim. Bunun yanında hani oyuncu bahsi almaktansa takım bahsi almak isteyenler varsa bence İspanya takım şutları da mantıklı görünüyor. Mesela takım şutlarında İspanya işte 15 şut 1.50, 18 şut 1.94. Bunların ben tamamını deneme taraftarıyım. Çünkü hani İspanya bu şutların tamamı isabetli olmak zorunda değil bu arada. İşte engellenen şutlar olur, kafa vuruşları olur. Bunların tamamı şut kapsamına girdiği için toplam şutta İspanya şutları da çok mantıklı görünüyor bence.
0: İspanya şutları, evet, zaten ağırlıklı olarak da top İspanya'da olacak diye düşünürsek neden olmasın. Peki kart olur mu?
1: Olabilir.
0: İlk yarıda olur mu?
1: Olabilir abi ama ben karta çok sıcak değilim. Kart birazcık senin alalım, orada sana soralım.
0: Yani şöyle, ben bir tercihte bulundum, oranı biraz yüksek. Tamamen kart konusunda böyle biraz bağımlı bir tercih oldu. Her iki yarıda 1 artı gol, 2 artı kart, 5 artı korner.
1: Oo, ama çok yüksek bir oranı vardır bunun.
0: 20-35.
1: Çok iyi abi.
0: Yani şimdi iki yarıda da birer gol gerçekçi. Beşer korner şaşırmazsın değil mi? Olursa. Ama iki kart, yani hani ikinci yarı iki kart olabilir de ilk yarı iki kart olur mu? O noktada böyle biraz ikilemdeyim. Sanki o kart gelirse bu tercihte gelecekmiş gibi hissediyorum.
1: Olabilir abi. Bu arada çok güzel bir tane de oran gördüm. Onu da paylaşmak istiyorum. İspanya ilk yarı 8 şut çeker, 1.77.
0: Çok iyi.
1: Ya genelde biliyorsun bu Dünya Kupası'nın ilk yarılarda uzatma süresi smolası ile birlikte. Ben genellikle 6 dakika gördüm bu arada ama 5-6 dakika civarında oluyor. Yani yaklaşık 50 dakikalık bir ilk yarıda 8 şut bence çok şey değil, abes değil. Bir de İspanya'nın maçı iyi başlayıp belki ilk yarıdan gol bulup maçı kopartmış diye düşünüldüğünde bu mantıklı. Örnek olarak da şeyi verebilirim. Bir önceki Portekiz maçında da, ondan önceki Avusturya maçında da İspanya ilk yarılarda oyun domine eden taraftı. Belki yani bugün de yine şut bakımından ilk yarıda şutlar gelebilir.
0: Bu arada mesela benim Brezilya maçında sanırım yaptığım bir tercih vardı. Karşılaşmanın ikinci yarısı en az 7 dakika uzar tercihi. O da sanırım 1'e 1.94 veya 1.97 gibi bir oran vermişti. Bu maçta da yine aynı tercih yapılabilir. Maçın ikinci yarısının 7 dakika gibi bir uzatmaya gitmesi beni şaşırtmaz. Çünkü oyuncu değişiklikleri var, su molası var, sakatlık vesaire gibi durumlar da söz konusu olabilir. Vakit geçirme gibi bazı girişimler olabilir. Dolayısıyla maçın ikinci yarısına verilecek uzatma dakikaları üzerinden bir tercihte de bulunabilir. Yine
1: oranları paylaşalım mı abi onlarda da? Mesela ilk yarı en az 6 dakika uzar, 1.94, en az 8 dakika uzar ilk yarı özelinde,
0: evet.
1: 3.88. İkinci

0: en az 7 dakika uzar 1.94.
1: Evet, 1.94 gibi bir oran olması lazım. Bir de kalecilerden birisi, herhangi bir kaleci sarı kart görür. Bu da ihtimal dahilinde. Eğer bir vakit geçirme çabası olursa bir sarı kart çıkabilir. Onun oranı 7'lerde olması lazım.
0: O da güzelmiş.
1: Evet, o da fena gözükmüyor. Peki bir diğer maça geçmek istiyorum. Yine bir diğer yarı finalisti belirleyecek maça yarın cumartesi pazara bağlayan gece saat 12'de oynanacak Norveç-İngiltere maçı. Norveç'in tabii Brezilya'yı ben geçebileceğini düşünüyordum. Çünkü Brezilya çok kötü bir turnuva geçiriyor. Oyun olarak, kadro olarak zaten belki de tarihin en kötü kadrosuyla gelmişlerdi. Norveç rüzgarı arkasına almışken neden olmasın dedirtmişti. Yine aynı şeyi dedirtiyor bana. İngiltere tabii ki bir Brezilya kadar kötü değil ama Norveç turu geçer 2.44'ten benim tercihim olur. Sen ne düşünüyorsun?
0: Olabilir abi. Oran çok cazipmiş. Norveç'in Brezilya maçını o turu izlediğimde ben birazcık teknik direktör kararlarının açıkçası eşitlikleri birazcık yadırgamıştım. Nitekim orada Brezilya'da pozisyonlar buldu. Bulmadı değil ama ya bulduğu net pozisyonlardan yararlanamayınca Erling Haaland fark yaratmış.
1: Aslında uzun süre Brezilya daha iyi oynadı yani. Hani bir 60 dakika falan değil mi? Brezilya daha etkiliydi.
0: Bu arada Endrick'in kaçırdığı pozisyon abi, normalde Endrick o pozisyonda 3-4 tane gol atar. Öyle, evet. Öyle bir topçu ama işte atamadı o gün mesela. Son adımlamayı yanlış yapmıştı. Bence o gün Norveç birazcık da hani şansının beraber gittiği bir günde Erling Haaland gibi oyuncusu olduğu için ekstra iki tane gol attı. Erling Haaland'ın attığı golleri hatırla abi. Evet. Kafa vuruşunun yanında Gabriel var. Belki de bu senenin en iyi stoperlerinden birisi. Yani Gabriel çaresiz bıraktı.
1: Sanki şimdi böyle bir alt lig futbolcusunun üzerinden kafa vurur gibi vurdu.
0: Evet, o kadar güzel zamanlamayla zıpladı ki mesela. İkinci pozisyonda da neredeyse gerilmeden mükemmel bir şut çekti. Evet. Mükemmel bir gol attı. Yani Norveç Haaland faktörüyle birlikte aslında ekstra iş yaparak turladı. Bugün karşılarında çok daha böyle Avrupa futbolu oynayan, çok daha hani sistematiği olan bir İngiltere'yle oynayacaklar. Daha doğrusu pazar gecesi oynanacak karşılaşmada. Açıkçası kolay bir karşılaşma olmaz. İngiltere birazcık daha defansif anlayışı bırakmayan bir ekip. Ben bundan dolayı 90 dakika istere özelinde, en azından ilk 45 dakika istere özelinde beraberlik tarafında kalma taraftarıyım. Yani birinci yarı sonucu 0, beraberlik 2-10 oranda. Bence bu güzel bir oran abi. Keza bunun yanında şöyle şunu da deneyebiliriz. Benim aklım yatan seçeneklerden birisi de o. Mesela Norveç penaltılarla turlar 13-15. Tabii bu bir denemedir adı üstünde.
1: Zaten oranda biraz böyle onu belli ediyor.
0: Riski yüksek ama yani bu İngiltere'nin maçı böyle uzatmaya falan götüreceği senaryoda bence görünebilir.
1: Evet, yani uzama ihtimali olan bir mücadele. Ben gene bir de gollü geçmesini de bekliyorum maçın. 2.5 üst karşılıklı gol var gibi tercihler bir arada değerlendirilebilir. Norveç'in de yani hafife alınmaması gerektiğini, İngiltere karşısında bir sürpriz ihtimalinin bulunduğunu söyleyeyim. İngiltere'de tabii bir de oyunun Harry Kane'e biraz fazla bağımlı olması biraz beni buna itti. Açıkçası çok da zorlandıkları maçlar gördük. Kaliteyle kazandılar. Harry Kane'in bireysel çabalarıyla da bayağı bir hani bundan çabalar, bu bireysel çabalardan da katkı gördüklerini belirtmek lazım. Şimdi aynı gece sabaha karşı 4'te Arjantin-İsviçre karşılaşması var. Aslında Arjantin'in bence burada olmaması lazımdı artık. Yani Mısır karşısında biraz ben hak etmeden maçı kazandıklarını düşünüyorum. Tabii ki bir Messi ağırlığının burada bir faktör olduğunu da belirtelim. İsviçre'yle karşılaşacaklar. Bu karşılaşmayı konuşacağız ama önce bir reklamlara gidiyoruz. Reklamlardan sonra birlikteyiz.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
3: Reklam.
4: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
5: Radyo Spor.
6: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? Hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
3: Temmuz ayına özel elektrikli modellerde avantajlı fiyatlar ve sınırlı sayıda 20.000 TL ZES şarj desteği Hyundai Mar Sancaktepe'de. Şansa kalmaz işimiz,
7: Umran Oto Ekspertiz. Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.

0: Futbolda en pahalı transfer değil, en mantıklı transfer kazandırır. Teknoloji alışverişinde de durum aynı. Getmobil, Ticaret Bakanlığı onaylı yenilenmiş telefonlarda 1 yıl garanti ve vade farksız 12 taksit imkanıyla mantıklı telefon dönemini başlatıyor. Hayalinizdeki telefonu bütçenizi yormadan vade farksız 12 taksitle almak veya eski cihazınızı 3 adımda nakde çevirmek için hemen getmobil.com'a tıklayın. Mantıklı telefonun adresi Getmobil. Akıl var, mantık var, Getmobil var.
1: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
2: Eylül Akarçeşme Yatkın, elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Saliha Şahin'den Smaç, elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmaktan Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.
3: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMore uygulamamızı indirin.
4: At yarışı

0: erken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil Sepeti.
1: Dünya Kupası'nda heyecanın adresi Türkanlar. Dünya Kupası heyecanı Bilyoner'le her yerde. Sadece Bilyoner'de canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa. Bilyoner.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
4: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
5: Devam ediyoruz. Sevgili Umutcan, çok kısa bir süremiz kaldı. Arjantin-İsviçre maçıyla ilgili beklentini rica edeyim.
6: Abi Arjantin'in yine şampiyonluk adaylarından birisi ama bence savunma anlamında yeteri kadar güven vermiyorlar. Ben İsviçre gibi turnuva takımı diyebileceğimiz bir ekibim. Burada en azından ilk yarıda Arjantin'in zorlamasını bekliyorum. Bundan dolayı ilk tercihim olacak. İlk yarı beraberliği ilk önerim. Yanımda da en çok gol ikinci yarı tercihini paylaşmak istiyorum.
5: Peki gol atabilir mi İsviçre?
6: Ondan tam emin değilim açıkçası. Şöyle emin değilim. Çünkü İsviçre'nin son maçı, Kolombiya maçı birazcık daha sakin, golsüz geçmişti ya. Belki bu tarz bir karşılaşma da izleyebiliriz. Arjantin'in savunma sıkıntıları var. Birazcık daha İsviçre'nin bundan yararlandığı, iki takımın da golü bulduğu bir karşılaşma da geri kalabilir. Tam bundan kaçınmak için aslında ilk yarı beraberliğinde kaldım. En çok golü ikinci yarıda kaldım.
5: Ben biraz çünkü burada Mısır maçının da bize bir rehber olabileceğini düşünüyorum. Şimdi Yeşilburnu Adaları'ndan gol yediler. Ürdün'den, yani son 3 maçı gol yiyerek kapattı Arjantin. Ve aslında çok da gol yemeleri beklenen maçlar değil. Hadi Ürdün maçını geçelim. Grup maçıydı. Artık her şey garantiydi falan ama Yeşilburnu Adaları'na karşı 1-1'lik skor hayal kırıklığı. Mısır'dan Mısır'a karşı 2-0'lık bir yenilgi bir an az kalsın yaşayacaklardı. 2-0 geriye düştüler. Yani İsviçre gibi bir takım bence Arjantin'e gol atabilir. Karşılıklı goller 1.92. Maç sonu 1 ve KG var. Yine 3.98. 2.5 üst 1.97 gibi burada oranlar var. Hiç fena durmuyor diyebilirim. Peki sevgili Umutcan, çok teşekkür ediyorum yayına katıldın.
6: Ben teşekkür ederim abi.
5: Bize de ayrılan sürenin sonuna geldik. Nesne Saatleri pazartesi günü aynı saatlerde Radyo Spor'da görüşmek üzere, iyi akşamlar.
4: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri sona erdi. Nesine, başka bir
2: reklam.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Dünya Kupası'nda heyecanın adresi
2: otobüs.
1: Dünya Kupası heyecanı Bilyoner'le her yerde. Sadece Bilyoner'de canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa.
3: Bilyoner.
4: Yollar bitmek bilmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
5: Reklam.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
2: Mantıklı telefonun adresi GetMobil, Ayhan Şensoy'la Derin Pas programını sunar.
3: Akıl var, mantık var, GetMobil var.
2: Mantıklı telefonun adresi GetMobil, Ayhan Şensoy'la Derin Pas programını sundu.

Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar. Bugün 10 Haziran, 10 Temmuz, 10 Haziran'da kaldık valla. 10 Temmuz Cuma, saatler 18.30'u gösteriyor. 2 saat boyunca haftanın son iş gününde sporun gündemini birlikte değerlendireceğiz, yorumlayacağız. Dünya Kupası'nda dün akşam Fransa Fas'ı 2-0 mağlup ederek ilk yarı finalist oldu. Bu akşam da Fransa rakibini bekliyor. Saat 22'de turnuvanın bir başka favorisi İspanya ile Belçika karşılaşacak ve bu maçın galibi yarı finalde Fransa ile karşılaşacak. Bugün Türk futbolunda Kulüpler Birliği başkanlık seçimi vardı. Ertuğrul Doğan mevcut başkan ki kendisine çok büyük bir destek vardı kulüp başkanlarından, yeniden başkan seçildi. Birazdan bu toplantıya dair bir telefon bağlantımız olacak. Çünkü bugünkü toplantıda Kulüpler Birliği birçok konuyu da masaya yatırdı. Yeni yönetim şekillendi. Ertuğrul Doğan'ın başkan vekilleri de belli oldu. Toplantıda baş,

0: dakika neler konuşuldu hepsini sizlerle paylaşacağız. Transferde Fenerbahçe Mason Greenwood'la anlaşmaya vardı. Aslında son 2-3 aylık sürece bakacak olursak en acayip transfer süreçlerinden biri oldu Mason Greenwood'un Fenerbahçe'ye gelişi. Hatırlayacaksınız, Fenerbahçe'de başkanlık seçimi öncesi Hakan Safi ile Aziz Yıldırım'ın yarıştığı süreçte Hakan Safi Mason Greenwood'la anlaşmıştı. Sonra Fenerbahçe'de seçimi kaybetti tabii Hakan Safi ve Aziz Yıldırım'ın ekibi de Mason Greenwood'la görüşmelere devam etti. Roma'nın teklifi vardı. İngiltere'den Newcastle'ın devreye girdiğini biliyoruz. Dün akşam son olarak Fransız basını L'Equipe'in geçtiği haberde Atletico Madrid'in Mason Greenwood'a ilgisi, hatta rakamlar paylaşıldı ama son sözü Fenerbahçe söyledi. Oyuncu bu gece İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Eğer son anda programda bir değişiklik olmazsa Mason Greenwood Fenerbahçe'nin oyununa ne katar? Bunu da program içerisinde konuşacağız. Galatasaray'da Lesley Ugochukwu'nun kiralık sözleşmesi konusunda Burnley ile anlaşmaya vardı. Opsiyon kısmında tabii henüz resmi bir açıklama yok ama bildiğim kadarıyla en azından medyadaki arkadaşlardan, onların paylaşımlarından yola çıkarak şunu söyleyebilirim. Bir maç sayısı gerekiyormuş, artık 20 mi 25 mi önümüzdeki sezon Galatasaray formasıyla 20 ya da 25, o rakamı tam bilmiyoruz. Bu rakama ulaşırsa maç sayısında satın alma opsiyonu devreye girecekmiş. İlerleyen dakikalarda bu konuyu da konuşacağız. Galatasaray'ın istediği bir oyuncu mu? Scout Enver Eren bununla ilgili çok güzel bir analizi vardı. 19-15'te onunla telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Galatasaray'ın mevcut oyun düzeninde kendisine bir yer bulabilir mi? 22 yaşında genç bir oyuncu. Galatasaray'ın aradığı profilde bir oyuncu mu? Bu sorulara daha doğrusu yanıt arayacağız. Beşiktaş'ta Trossard transferini artık beklemeye geçti diyebiliriz. Dün yapılan görüşmelerde çok ufak tefek pürüzlerin kaldığını söylüyor Beşiktaş'ta yetkililer ama hani %80-%85 bu iş bittiğine dair bir görüşleri var. Bu akşam Belçika-İspanya maçında eğer İspanya Belçika'yı elerse Trossard da izne çıkacak. Trossard önümüzdeki hafta Beşiktaş'a dönüş yapacakmış, daha doğrusu menajeri vasıtasıyla. Ama görüşmelerin olumlu ilerlediğini söylemek mümkün değerli dinleyenler. Trabzonspor'da da transfer çalışmaları devam ediyor. Trabzonspor'un gündemini de program içerisinde konuşacağız. Galatasaray'ın hazırlık maçı programları belli oldu. Onları paylaşacağım. Beşiktaş şu sıralarda Matheusburg'da bir hazırlık maçı yapıyor yurt dışı kampında. Siyah beyazlı takım kalede Emir, savunmada Asım Efe, Mustafa Azem, Cumali Rıdvan. Orta alanda Ali Pağda, Fahri Kartal, hücum hattında Ahmet Semih, İlhan Fakalı şeklinde sahaya çıktı. Beşiktaş'ın tabii bugün daha çok böyle genç oyuncularla ağırlıklı bir hazırlık maçına çıktığını söylemek mümkün. Bu maçın ilerleyen dakikalarında gelişmeler oldukça sizlerle paylaşacağım. Wimbledon'da kadınlar finali belli oldu. Muchova ve Naskova finale yükseldi. Erkeklerde de şu sıralarda Sinner-Djokovic maçı var finalde. Ve de tabii diğer finalist kimdi erkeklerde? Zverev'in rakibi belli olacak. Yani Sinner ya da Novak Djokovic bu maçta kim galip ayrılırsa finalde Zverev ile karşılaşacak. Kadınlar finali yarın, erkekler finali ise pazar günü oynanacak değerli dinleyenler. Şimdi bugüne Kulüpler Birliği ile başlayalım. Çünkü kulüplerin hemen hemen hepsinde birçok sıkıntı var. Bugünkü toplantıda neler konuşuldu? İleriye dönük ne yönde kararlar alındı? Ocak ayındaki ihale öncesi bir komisyon oluşturuldu mu ki yayın ihalesi var Ocak ayında Süper Lig maçları için. Bu sorulara yanıt arayacağız değerli dinleyenler. WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Sizler de soru ve görüşlerinizi bizlere aktarabilirsiniz. Burada fırsat buldukça paylaşıyorum, sorularınıza yanıt veriyorum, mesajlarınızı okuyorum. Bugüne dair Portekiz milli takımında da o beklenen açıklama geldi. Hatta imza töreni de düzenlendi. Roberto Martinez Dünya Kupası'na Portekiz milli takımı son 16 turunda İspanya'ya yenilerek elenmişti ve bu elenmenin ardından da Roberto Martinez istifa etmişti. Portekiz milli takımında Jorge Jesus dönemi bugün itibariyle resmen başladı değerli dinleyenler. Trendyol 1. Ligde de ilk hafta fikstürü, daha doğrusu sezonun fikstürü çekildi. Maçların programını da paylaşacağım. Hemen onu da paylaşmış olayım. İlk haftada Iğdır Futbol Kulübü Fatih Karagümrük, Pendik, Batman Petrolspor, Antalyaspor, Ankara Keçiören Gücü, Bandırma İstanbulspor, Sarıyer Muğlaspor, Ümraniye Mardinspor, Boluspor Manisa Futbol Kulübü, Vanspor Kayserispor, Sivasspor, Esenler Erok, Bodrum, Bursa maçları oynanacak. Şimdi Kulüpler Birliği'nden birkaç notla hemen başlayalım değerli dinleyenler programa. Bugün hazır mı telefon bağlantısı? O zaman telefonla direkt startı verelim. HT Spor'dan Uğur Yapıcı. Uğur da bugün toplantıyı yerinde takip etti. Uğur merhaba.
1: Ayhan Şensoy merhaba. Radyo Spor dinleyicilerine yayınlar ediyorum.
0: Çok
1: Selamlar olsun.
0: çok teşekkür ediyorum. Bugün sen toplantıyı yerinde takip ettin. Başkanlık seçimi vardı. Hem Süper Lig'e yeni çıkan kulüplerin temsilcileri yer aldı. Öncelikle şunu merak ettim. Bugün Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan temsilci var mıydı toplantıda?
1: Evet. Şöyle başlayayım hatta. O zaman biraz düzeye göre başlayalım. Galatasaray'da Sayın Başkan Dursun Özbek ve Abdullah Kalıççı ile bir katılım gösterdi. Fenerbahçe'de yönetim kurulu üyesi Selim Kosif gelmişti. Ve Beşiktaş'tan ise ikinci baştan Hakan Daltaban katılım gösterdi. Yani üç büyük kulübe baktığımız zaman sadece Galatasaray'ın başkan seviyesinde bugünkü Kulüpler Birliği toplantısına katıldığını söyleyebilirim. Dün de senin de bileceğin üzere bir ligde fikstür çekimi söz konusuydu. Fikstür çekiminde de Fenerbahçe tarafında yine Barış Gökçük'le beraber Selim Kusuf vardı. Bugün de Fenerbahçe'yi temsil eden yine yönetim kurulu üyesi Selim Kusuf oldu. Yani.
0: Kulüpler Birliği'de tüm kulüpler herhalde Ertuğrul Bey'in devam etmesini istedi ki aday da çıkmadı başka bildiğim kadarıyla.
1: Evet. Onunla ilgili zaten toplantıdan önce yaptığım yayınlarda da özellikle vurgulamaya çalışmıştım. Kulüplerin çok büyük çoğunluğu zaten Sayın Başkan Ertuğrul Bey'in devam etmesini istiyordu. Ciddi bir talep de vardı kendisine ve zaten böyle bir konjonktürde başka bir adayın da çıkması söz konusu değildi. Ve biraz da aslında beklediğimiz bir durum ortaya çıktı. Resmi açıklama gelmeden yaklaşık 2 saat önce zaten biz duyurmuştuk bu son dakika bilgisini. Toplantıda yani benim öğrendiğim bilgi bütün kulüp başkanları ve yöneticiler kimler katılım gösterdiyse hepsi Ertuğrul Doğan'ın devam etmesini bizzat başkanların istiyor ve başkan da bunlar üzerine kararsız olduğu bir ortamdan tamam o zaman yeniden devam edelim şeklinde bir cevap vererek aslında bir anlamda o çoğunluk talebi karşılıyor. Böyle bir durum oluştu. Ama tabii biz yaptığımız yayınlarda, bağlantılarda en çok biraz yabancı kuralına vurgu yapmıştık. Açık
0: Tam
1: konuşmam
0: oraya
1: gerekirse. Yani
0: gelecektim.
1: evet.
0: Birçok kulübün hala beklentisi var sevgili Uğur. Yani değişmesi konusunda. Bugün
1: Evet.
0: tekrar gündeme geldi mi yabancı kuralı?
1: Evet, yani toplantıdan önce de hangi başkanla veya yöneticiyle konuşsam da ana gündem maddesi seçimli genel kurulu, Ertuğrul Başkan'ın durumuna bakacağız söylemleri olsa da senin de tabii takdir edeceğin gibi futbol kamuoyunun en çok merak ettiği nokta 10 artı 4'lük yabancı kuralı acaba Kulüpler Birliği tarafından tamamen onaylanacak mı? Veya bir fikir birliğine varılıp Türkiye Futbol Federasyonu'na değişmesi için bir tavsiye verecek mi şeklinde soru işaretleri barındırıyordu. Bugünkü Kulüpler Birliği toplantısı çok kısa sürdü. Sen de çok iyi biliyorsun sahadan. Normalde Kulüpler Birliği toplantısı başladığı zaman en az 2 saat, 2,5 saat sürer ve biz de basın mensupları olarak orada saatlerce bekleriz. Bugün yaklaşık 50 dakikalık bir toplantı sürdü. Çok kısa sürdü. Beklentilerin oldukça tersindeydi. Ve şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Bugünkü toplantıda masaya yabancı kuralı ile ilgili herhangi bir konu taşınmadı. Ben biraz bu durumu şaşırtıcı buluyorum. Çünkü kulüplerin çoğunluğunun istemediği ortada ve zaten hatırlarsan 26 Haziran'daki Kulüpler Birliği toplantısından sonra Ertuğrul Doğan direkt kameralar karşısında çıkmış ve yaptığı açıklamada yani özellikle hiçbir kural değişilmez değildir. Federasyonun verdiği karardan kulüpler memnun değil. Biz de hani bu durumu ilerleyen süreçlerde gündeme getireceğiz minvalinde açıklamalarda bulunmuştum. Sonuç

0: Akabinde de 30 Haziran'da yanılmıyorsam Türkiye Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada aynı şekilde devam edecek. Herhangi bir kuralda değişiklik olmayacak demişti. Yani bunların arkasından bugünkü toplantıda ana gündem maddesinin ben bu olmasını bekliyordum. Ancak pas geçildi. Şunu da ama parantez içerisinde belirtmek isterim. İsmini şu an paylaşmıyorum ancak toplantı bittikten sonra bir kulüp başkanı ile yaptığım görüşmede yabancı kuralıyla ilgili yeniden bir tartışma veya bir masaya gelme durumu olacak mı diye sordum. O da ilerleyen günlerde bu konuyu tekrar gündeme taşıyabiliriz dedi. Bu cümleyi kurdu aynı şekilde.
1: Ama şöyle bir durum da var, yani artık transferde süre daralıyor, planlama konusunda her geçen gün biraz daha zaman kaybediliyor. Hani bir şey değişecekse bir an önce değişmesi gerekmiyor mu?
0: Tabii ki katılıyorum sana ama mesela bir anekdot paylaşayım. Geçtiğimiz gün HT Spor'da Tahir Kum bir şey söylemişti mesela. Demişti ki 2008 yılında sen de hatırlarsın Maldonado'nun transferi vardı Fenerbahçe'ye ve o zaman federasyonun uyguladığı yabancı kuralı 6+1 şeklindeydi. Fenerbahçe Apia gönderemediği için, Tahir Kuhn'un anlatımıyla söylüyorum bunu, Maldonado'yu transfer edemiyordu. Sonrasında transfer döneminin bitmesine 4 gün kala ve ilerleyen günlerde de federasyon seçime gideceği için Fenerbahçe'nin bu talebi karşılık buluyor ve 6+1'den 6+2'ye çıkan bir yabancı kuralını görüyoruz ve o zamanlar Fenerbahçe mesela Maldonado'yu transfer etmişti. Senin ne demek istediğini çok iyi anlıyorum. Yani geçen zaman işte birçok kulüp ona göre bir planlama yapmaya çalışıyor haliyle. Ama işte ne yazık ki, tırnak içerisinde ne yazık ki, Türkiye'de böyle değişen gündeme göre günlük ihtiyaçları karşılama şekli bir mantığımız olduğu için kurumlar tarafından. O yüzden gerekli baskı görülürse her şey değişebilir. Gerekli testler bir anlamda çıkartılabilirse. Ama bir gerçek var ki, ben Amerika'da da milli takımı takip ediyordum. Orada Sayın Başkan İlgen Macaoğlu'nun olduğu bir görüşme şansım olmuştu. İki defa da bir araya geldik, yemekler yedik. Birçok konuya dair bir konuşma şansımız oldu. Şu anki tablo değişmeyeceği yönünde. Ancak kulüpler tamamen oy birliğiyle bir tavsiye niteliğinde yabancı kuralın değişmesini yüksek sesle dile getirirse Türkiye'deyiz, Türk futbolundayız ve her an her şey olabilir diyorum sevgili Ayhan Şahsız.
1: Tabii yayın ihalesinde daha çok var ama bugün o gündeme gelmiş mi? Çünkü kulüplerin hepsi onu bekliyorlar gelir arttırmak için. 10 Ocak'ta yapılacak yanlış bilmiyorsam ve bunun için bir komisyon kurulması gündemdeydi. Bugün o konuşuldu mu? Yayın ihalesine dair bir görüşme yapıldı mı?
0: Bununla ilgili konuştuğum başkanlardan herhangi bir bilgi alamadım. Yanlış bir bilgi aktarmak istemem. Ancak konuşulan konular arasında bunun olmadığı fikri bende daha fazla ağırlık kazanmış durumda. Çünkü az önce de söylediğim gibi sadece 50 dakikalık bir toplantıydı. Ertuğrul Doğan'ın yeniden devam etmesi bir anlamda sağlandı. Oy birliğiyle Sayın Başkan görevine devam etti. Başkan vekili de açıklandı bu arada. Onun dışında diğer gündeme gelecek olan, daha doğrusu gelmiş maddeleri şöyle sıralayabilirim. Mesela dün bir fiksu çekimi yapılmıştı. Özellikle simetrik sistemden asimetrik sisteme geçen ve fikstür çekimi yapıldı. Eski sezonlardaki gibi olmamıştı. Mesela bugünkü toplantıda bu da tartışılmış. Ya işte biz aslında uyguluyoruz şeklinde bazı kulüplerin yine serzenişleri olmuş. Bu bilgi bende var. Ama yayın ihalesiyle ilgili bir şey konuştuğuna dair bana bir bilgi gelmedi. Olsaydı gelirdi diye düşünüyorum Ayhan Şahsı.
1: Ya bu hakikaten şu, az önce önemli bir şey söyledin. Dün bazı kulüp yetkilileriyle, yöneticileriyle konuştuğumda biz fikstür çekildikten sonra anladık. Yani bize daha önce bu şekilde anlatılmamıştı. Ya da işte anlatılmışsa da onlar anlamamışlardır diye düşünüyorum. Burada da bir şey var. Yani burada da bir mutabakata varılmamış aslında. Yani fikstür çekimi öncesi.
0: Çünkü federasyon da geçtiğimiz günlerde resmi siteden bazı açıklamalar yapmıştı ama o asimetrik fikstür çekimi kavramı bence çok iyi anlaşılamadı yöneticiler tarafından. Ben biraz buna bağlıyorum. Hatta işte fikstür çekiminden sonra tek tek kulüp yöneticileri gelip açıklama yapmışlardı. Özellikle Metin Öztürk'e uzun yıllar sonra hani Galatasaray Fenerbahçe derbisini İstad'da oynayacak. İlk maç İstad'da olacak. Metin Bey ne düşünüyorsunuz diye sordum. O da yani biz abi bu tarz detaylarla ilgilenmiyoruz. Yani genel olarak şampiyonluğa odaklanmış şeklinde bir açıklama yaptı. Yani benim burada şöyle bir yorumum var ve gözlemim var. Yöneticilerimiz hala o yeni fikstür çekimini anlayamamış. Bununla ilgili de federasyon kaynağı

0: Yan yana gördün mü ikisini, ikiliyi? İlişkiler biraz daha böyle o yumuşamaya doğru yönelmiş mi? Ne dersin?
1: Yani iki başkan da ayrı ayrı geldi. Ertuğrul Başkan yanılmıyorsam daha erken gelmişti. Sonrasında Abdullah Kavukçu ile Dursun Özbek geldi. İkiliyi bir arada görmedim ama bendeki bilgi şu. Aslında iki başkanın arası oldukça iyi. Yani bunu sana kontrol yapmak için söylemiyorum. Lütfen yanlış anlama.
0: Yok yok,
1: Kulüp politikaları
0: estağfurullah.
1: bakımından bazen çekiştikleri oluyor. Galatasaray Trabzonspor'un. Hatta ben sana bir tane daha örnek vereyim ilaveten. Aral Şimşek konusunda da Trabzonspor transferi tam bitirme aşamasındayken Galatasaray tarafından Aral Şimşek tarafına bir telefon geliyor. Ve bu durum anlaşıldıktan sonra Trabzonspor'da yanılmıyorsam Zeyyat Saffat, Abdullah Kavukçu'yu arıyor ve transferden Galatasaray'ın çekilmesi için bir ricada bulunuyor ve Galatasaray da bu rica sonrasında bir anlamda Aral Şimşek defterini kapatıyor. Bizde böyle bir bilgi de var. Ancak her ne kadar olayı Aral Şimşir işte Niyaga transferlerinde iki takım karşı karşıya gelmiş olsa da ben şahsi olarak Ertuğrul Doğan'ı Dursun Özbey'in haklı sayılır şekilde dost olduğunu biliyorum. Bugün de herhangi bir problem olmadı. İkisini birlikte görmedim ama genel fotoğrafta ben iki başlarının arasının iyi olduğunu düşünüyorum.
0: HT Spor'dan Uğur Yapıcı konuğumuzdu. Uğur'la bugünkü Kulüpler Birliği başkanlık seçimi ve toplantıda konuşulanları değerlendirdik. Uğur, çok teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
2: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek.
3: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
2: Mantıklı Telefon'un adresi
4: reklam.
5: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
3: Kredi? Radyo Spor!
6: Yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
7: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
8: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
9: TEB o kadar iyi ki TEB.
10: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
11: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar resmi eğlence sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.

0: Kupası'nda heyecanın adresi Dükkanlar. Dünya Kupası heyecanı Bilyoner'le her yerde. Sadece Bilyoner'de canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa. Bilyoner.
1: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Mantıklı telefonun adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.
3: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
4: Radyo Spor'da saatleri 18.51 yaptık. WhatsApp hattımız 0538 052 14 87. Ve gelelim yılın transferine. Yılın transferi diyorum tabii 4 Eylül'e kadar da

Daha büyük bir transfer olabilir ama şu an itibariyle Süper Lig'de bu yaza damga vuran en büyük transfer gerçekleşmek üzere artık. Fenerbahçe uzun süredir görüştüğü Mason Greenwood transferinde son adımı atıyor. Bu akşam İstanbul'a gelmesi bekleniyor oyuncunun daha doğrusu. Fenerbahçe yöneticisi Cihan Kamer ve futbol direktörü Oğuz Çetin transferi tamamlamak için Marsilya'ya gitti. Marsilya'ya Fenerbahçe'nin son teklifi 39,5 milyon euro bonservis bedeli, 5 milyon euro da şampiyonluk bonusu yer alıyor. Toplamda 44,5 milyon euroluk bir teklif üzerine anlaşma sağlandı. Mason Greenwood yıllık 10 milyon euro maaş alacak Fenerbahçe'den ve Fenerbahçe tarihinin de en pahalı transferi olarak tarihe geçecek. 4 yıl için 40 milyon euroya anlaştı. Farklı başarı bonus maddelerinden de bahsediliyor. Bakalım Fenerbahçe'ye neler katacak ve bu anlamda çok önemli bir oyuncu. Geçen sezonki 16 gol 7 asistlik performansı hücumun iki bölgesinde de oynayabiliyor olması. İki ayağını da çok iyi kullanabilen bir oyuncu. Şut kalitesi çok yüksek. Dolayısıyla birçok özelliği barındırıyor. O kapalı savunmaları açmada hızlı hareketi, içe kat etmesi, rakibe eksiltmesi. Geçen sene Fenerbahçe'de o bölgede oynayan Kerem Aktürkoğlu %75 pas isabetiyle oynamış ki Kerem Aktürkoğlu'nun çok iyi yaptığı şeyler var ama yapamadığı şeylerden biri de bazen çok basit top kayıpları yapabiliyor ve bu da takım yerleştiğinde tekrar topu geri kazanmak için bir efor sarf etmesine sebebiyet veriyor. Mason Greenwood'un geçen sezonki pas isabeti %85. Kerem'den çok daha iyi durumda. Kolay top kaybetmeyen bir oyuncu. Hani işte son 2-3 yıla baktığımızda da Fenerbahçe çok iyi oyuncular aldı. Çok kaliteli oyuncular aldı ama böyle o yüksek profilli oyunculardan bir verim almakta sorun yaşamıştı. Mason Greenwood'la bakalım bu nasıl etki edecek sahaya. Taraftarda da bir heyecan yarattı bu transfer. Hiç kuşku yok ki çünkü uzun zamandır beklenen bir isimdi Mason Greenwood. Tabii yaşı da çok genç. Bu da taraftarı cezbediyor. Genelde bu tip oyuncuları biz işte 30'undan sonra getiriyoruz. İsmail Hoca da oyuncunun alınmasını çok isteyenlerden biriydi. Onun da isteği gerçekleşmiş oldu. Sahadaki yansımasını göreceğiz. Ola Watkins'i de Fenerbahçe çok istiyor. Alexander Sørloth da Ola Watkins'e yönelmiş durumda şu an forvet hattında. Hani Ola Watkins gelirse Greenwood, Watkins arkalarında Asensio sağ açıkta artık hoca kimi tercih eder? Acaba Vedat Muriç de çift forvet oynatır mı? O biraz daha lükse kaçar gibi. Maça göre değişebilir tabii. İç sahadaki bazı böyle işte düşük profildeki takımlara karşı denenebilir ama ön alan çok zengin olacak Fenerbahçe'de. Bir anda geçen sezonu hatırlıyoruz. Geçen sezon ikinci yarısında Sidiki Şerif'le tamamlamıştı. Daha çok Kerem'le Talişka'nın forvet olarak oynadığını gördük Fenerbahçe'de. Biraz da mecburiyetten, hocanın taktiğinden, hocanın isteğinden Tedesco ile istemişti. Şimdi ise orası çok zenginleşti. Tabii burada bir kanat yığılması da var Fenerbahçe'de. Nene, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Musaba, Mason Greenwood. Bugün de birkaç yerde gördüm tabii doğrultamadığım için iddia olarak paylaşayım. Kerem Aktürkoğlu'nu Suudi Arabistan'dan bir takımı istediğine dair hatta 30 milyon euroluk bir teklif vereceğine dair. Yani çok inandırıcı gelmedi. Kimseye de ulaşamadım böyle bir şey var mı diye. Hani soracaktım size sağlıklı bilgi vermek açısından. Fenerbahçe acaba Kerem Aktürkoğlu'nu satar mı sorusu da akıllarda şu an. İsmail Hoca'nın tabii Kerem Aktürkoğlu hakkında ne düşündüğünü, ne tasarruf ettiğini bilemiyoruz. İlerleyen günlerde satışlar da olacak gibi Fenerbahçe'de. Birkaç gündür işte Musaba'nın ismi geçiyor. İngiltere'den hatta Süper Lig'den Göztepe'nin Çaykur Rizespor'un Antonio Musaba ile ilgilendiğine dair haberler vardı. Musaba ayrılacak gibi. Oğuz Aydın İsmail Hoca'nın tutabileceği bir oyuncu. Hani bunu tahmin ediyorum İsmail Hoca'yı az çok tanıyan biri olarak gitmesini istemez gibi. Çünkü birçok mevkide kullanabilir Oğuz Aydın'ı. Pek öyle

ve kalmayı da sorun etmiyor. Musaba'dan kolay vazgeçebilir düşüncesindeyim. Şimdi bir dinleyicimiz sormuş, Greenwood'sa Kerem Sol olmaz mı diye. Bu da olur işte. Bu da önümüzdeki sezon görebileceğimiz ihtimallerden biri. Çünkü Greenwood iki kanada da çok iyi oynayabilen, işte topu sağdan sola, soldan sağa çekip iki ayağıyla da çok iyi şutlar atabilen bir oyuncu. Çok da iyi olur gibi. Yani solda şu an mevcut kanat rotasyonuna baktığımızda eldeki oyuncular üzerinden gidelim. Vedat Muriç ön alanda, solda Kerem, arkalarında Asensio, sağda Mason Greenwood. Fenerbahçe bir forvet de alacak. Oraya işte az önce de bahsettim, Serge Girassi işi biraz zora girdi gibi. Çünkü orada hem oyuncu tarafının istekleri hem Dortmund'un beklentisi Fenerbahçe ile uyuşmuyor. Aziz Yıldırım'ın Alexander Sörloth'a bir hayranlığı var. Trabzonspor'dan takip ettiği, hani bu ligde çok iyi iş yapar, bizim beklentilerimizi karşılar şeklinde yorumları birçok meslektaşımız yazdı. İsmail Hoca da alabiliyorsanız Ola Watkins'i alın diyor. Çünkü takdir ederseniz Vedat Muriç fiziksel özellikleri Sörloth'a biraz yakın bir oyuncu. Bu yüzden hani Ola Watkins farklı bir tarzda oyuncu. İsmail Hoca'nın da beklentisi Ola Watkins'ten yanaydı. Yani alabiliyorsak onu alalım ki orada bir zenginlik katar bize oyuncu profili açısından diye. Fenerbahçe'de artık şimdi tamamen oraya yoğunlaşacak. Forvet transferine yoğunlaşacak Mason Greenwood sonrası. Stoper konusunu çözmüş durumda. Nathan Ake bugün kampa katıldı Fenerbahçe'de. Onu da paylaşmış olayım sizlerle. Yeni sezonda stoper konusunda bir endişe yok. Sol bek konusunda Levent'le Archie Brown var. Sağ bekte her ne kadar durum belirsiz olsa da Mimović, Nelson Semedo, Mert Müldür var. Orta alanı zaten Fenerbahçe'nin en zengin bölgesiydi. Az önce kanat rotasyonunu saydım. Şimdi bir de forvet gelirse muazzam. Daha ne olsun? Hani Fenerbahçe taraftarı hani hangi mevkilere transfer bekliyor onu da paylaşabilirsiniz bu arada, WhatsApp hattımıza yazabilirsiniz. Başka nereye ihtiyaç var sizce? 0538 052 1487. Şu an itibariyle her mevki her açıdan zenginleşmiş durumda. Burada da yabancı oyuncu sayısında ciddi bir yığılma var. Benim merak ettiğim, bu şartlarda Türkiye'deki kuralı da biliyor herkes. Fenerbahçe'den oyuncu isterken, oyuncu alırken, yabancı oyuncu özellikle, oyuncunun maaşının bir kısmının Fenerbahçe'den ödenmesi talep edilebilir. Eğer bir kulüp çok istemiyorsa. Diego Carlos'un yine Anthony Musaba'nın çok rahat elden çıkartılabileceğini düşünüyorum. Bu konuda bir sorun yaşayacağını zannetmiyorum Fenerbahçe'nin. Mimović'i hoca kadroda düşünmese ki umarım düşünür, nedense o bir şans verilse çok iyi olacak hissiyatı veriyor bana Mimović sağ bekte. Düşünmezse onun da pazarı var, piyasası var, alınır. Orada aynı bir sorun yaşamaz. 3 oldu. İşte N'Golo Kante, Tarişka biraz denklem dışı kalacak gibi. Kante'den pek faydalanmak istemiyor. Gelen haberler o şekilde. Kampı takip eden arkadaşlarımız da bu minvalde haberler geçiyorlar Fenerbahçe'den. Kante ile Tarişka'nın maaşından dolayı biraz elden çıkarmak zor olabilir düşüncesindeyim. Fred konusunda İsmail Hoca'nın kendisine bir güveni, sevgisi var. Çünkü hatırlayacaksınız, İsmail Kartal'la da sezon geçirdi Fred. İyi de bir sezon geçirmişti Fenerbahçe'de. Ondan en iyi verim alabileceğini düşünüyor. Acaba kalır mı düşüncesi bende de var. Jaden Osterwolde yine İsmail Hoca'nın kalmasını istediği bir oyuncu. İşte burada Bekao'lar muhtemelen gidecek. Livakovic'in de piyasası var. Biraz Fenerbahçe'nin buraya yoğunlaşması lazım artık. Hakikaten çok şişkin bir yabancı grubu var Fenerbahçe'de. Acaba şu da aklıma geliyor. Yani Nelson Semedo'ya bir teklif gelirse satabilir mi Fenerbahçe? Çünkü Semedo'yu da birkaç takip eden Arap Yarımadası'ndan takım var, kulüpler var. Bu da bir ihtimal gibi duruyor. Bakalım yabancı oyunculardan nasıl kurtulacak demeyeyim de, bunları nasıl elden çıkaracak Fenerbahçe? En çok sıkıntılı olan takım Fenerbahçe gibi şu an yabancı oyuncu konusunda. Az önce Uğur Yapıcı ile
O yüzden konuşma

0: gereği hissettim. Bugün Kulüpler Birliği toplantısında bu konu yeniden gündeme geldi mi diye. Çünkü Anadolu kulüplerinin başkanları, yöneticileriyle sık sık konuşuyorum. Onlar hala bir değişiklik olabilir düşüncesindeler. Bakalım bir değişiklik olacak mı? Birkaç mesaj gelmiş. Jaden gitmesi durumunda stoper yeterli olmaz. Tek yedek Çağlar kalıyor. Skriniar Ake sezonun tüm maçlarını çıkaramaz diyor. Ben de katılıyorum. Yani o yüzden İsmail Hoca Jaden'ın gitmesini istemiyor. Kabul edelim Nathan Ake'nin de bir sakatlık riski var. Geçmişinden işte 2024-25 sezonunda 32 maç kaçırmıştı. Geçen sezonun bir bölümünde Skriniar sakatlandı. Fenerbahçe o süreci çok kötü geçirdiği için belki şampiyonluğu kaybetti. Yani Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne katılma ihtimali de var. Dolayısıyla orada en az 4 stoperle yola devam etmesi gerekiyor. Yarışa gidelim, devam edeceğiz.
1: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek.
2: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: 3 numarada Çakır MTT, 12 numarada Yalnız ETT bu koşuda Komiserler Kurulu kararıyla start almayacak. 3 numaralı Çakır MTT ve 12 numaralı Yalnız ETT yarıştan çıkarıldı. Yalnız ETT'nin iç pistteki koşusu devam ediyor. Bu koşuda start almayacak 3 numaralı Çakır MTT ve 12 numaralı Yalnız ETT. Dolayısıyla 10 safkanın mücadelesi olacak.

7 numaralı Karat şu anda. Start makinesinin dışında. O da kulvarında hazır, sadece binicisi üstünde değil. 12 numaralı yalnız yedek kontrol altına alındığında koşunun startı verilecek. Şu anda yarışa katılacak olan 10 safkan da start makinesinin içinde hazır.

0: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor 0538 052 1487. Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Arca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
2: Reklam.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanları'na Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
6: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.

0: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar Resmi Eğlence Sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
1: Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol. At yarışı.

0: Aragaz. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Mantıklı telefonun adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.

0: Derin Pas'a devam ediyoruz. Saatler 19.10 oldu. WhatsApp hattımız 0538-052-1487. 19'da yapılması gereken koşuda bir art starting box'a girerken kaçıyor. Dolayısıyla yarışı veremedik. Yani yarış severler varsa takip eden onu paylaşmış olalım. Birazdan yarış başladığında gideceğiz. Şimdi birkaç mesaj okuyacağım. Bu arada Musaba ile ilgili bir haber vardı. Onu da paylaşayım. Fenerbahçe 5,5 milyon euro karşılığında almıştı 25 yaşındaki oyuncuyu Samsunspor'dan. Piyasa değeri 7 milyon euro ve Musaba'ya birçok takımın ilgisi varmış. Yani Fenerbahçe eldeki yabancılardan zarar etmeden satabileceği oyunculardan biri. Ertan Süzgün'ün haberi de bu şekilde. Şu ana kadar da 3 kulüpten teklif gelmiş Musaba için. Yarış başlıyormuş. Yarışa gidelim.
1: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek.
2: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Numaralı Karat var. İki boy geride dördüncülükte 10 numaralı Mestan. Mestan'ın hemen içinde 9 numaralı Kestel 7-5. sırada. 1,5 boy geride ortada 2 numaralı Cihan Dere yanında da 8 numaralı Kerem Nur sırasıyla. Safkanlar düzlüğe çıkıyor. 7 numaralı Karat ve içindeki 6 numaralı Karanlık arasında mücadele var. Bu arada 3 at dışarı açıldı. 2 numaralı Cihan Dere, 1 numaralı Bozalan ve 11 numaralı Olum Habit bunlar. Birincilik mücadelesine dönünce de dıştan gelen 9 numaralı Kestel 7'li iterliği aldı. İçinde de Ekürisi 8 numaralı Kerem.

0: Kerem Nur var. Son 200 metreye yaklaşılırken ekürüler arasında mücadele var. Son 200'e ikisi yan yana girdi. Dıştaki kır safkan 9 numaralı Kestel 7 içinde ise 8 numaralı Kerem Nur var. Son 100'e yaklaşılırken 8 numaralı Kerem Nur bir boy farklı öne geçti. İkincilikte ekürisi 9 numaralı Kestel 7. Son 50'ye de 2 boy önde giren 8 numaralı Kerem Nur kazandı. 9 numaralı Kestel 7 ikinci. 7 numaralı Karat 3. 10 numaralı Mestan 4. 6 numaralı Karanlık da 5. oldu. 8 numaralı Kerem Nur Velat Demir'le kazandı. İkinci olan 9 numaralı Kestel 7 ile Ekuri koştu Kerem Nur.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Dragospor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Mantıklı telefonun adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.
5: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
6: Radyo Spor'da saatler 19.12 oldu. WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Birkaç mesaj okuyacağım bu bölümde. Fenerbahçe bu sene en büyük sıkıntısı sakatlıklar olacak demiş. Fred, İsmail, Asensio, Skriniar, Talisca, Semedo, Ederson gibi oyuncular takımı çok yalnız bıraktı. Bunlara Ake ve Muriç gibi riskli oyuncular da eklendi demiş. Fenerbahçe'nin Greenwood gibi 24-28 yaş aralığında soru işareti olmayan oyuncuları alması gerekiyordu. Tedesco'nun sakatlıklar konusundaki açıklamaları çabuk unutuldu diyor dinleyicimiz. Habib Bey'in mesajı, Fenerbahçe'nin harcama limitleri maliyeti yüksek, bu kadar oyuncu almaya müsait mi, değilse sizce bundan sonra nasıl bir çözüm yolu izleyecek demiş. Ya bu konu çok bende de soru işareti ve şu an net bir şey söyleyemiyorum. Çünkü o rakamlara pek uyulmuyor gibi. Yani işte Fenerbahçe'nin geçen sezon uymadığını gördük ve ceza aldı UEFA'dan. Ama Sayın Aziz Yıldırım ve ekibinin şu an Fenerbahçe UEFA'nın kıskacında olduğu için riskli bir hamlede bulunmayacaklarını düşünüyorum ve ümit ediyorum. Yani çünkü UEFA birkaç yıl kontrol edecek Fenerbahçe'yi. Hani ceza verdin mi? Cezadan sonra bırakmıyor. Sonrasında nasıl bir yol izlediğini de takip ediyor. Burada da yetkililer bir çözüm yolu bulacaklardır düşüncesindeyim. Birkaç gün önce sizlerle paylaşmıştım. Feridun Geçkel Fenerbahçe'nin yöneticilerinden bu Mason Greenwood transferinde Cihan Kamer'le sanırım bir kaynak yaratacaklar. Yani artık onun yolu nasıl olur onu bilemiyoruz ama kulübü de biraz rahatlatacak bazı yöneticiler. En azından benim ulaştığım bilgiler bu şekildeydi. Fenerbahçe elindeki oyuncuları rahat bir şekilde elden çıkarabilir ama nihayetinde yine zarar edecektir. Fred kalır, ikisi de birbirini çok seviyor İsmail Hoca'yla demiş İstanbul'dan Doğan Bey'in mesajı. Yabancı sınırı kalktı mı, bu kadar yabancı transferi yapılıyor diyor Ümit Bey. Hayır, hala 10+4 devam ediyor. Beşiktaş kısmına birazdan geleceğim. Beşiktaş'la ilgili sorular da var. Onları da yanıtlayacağım. Fenerbahçe'nin ruh transferine ihtiyacı var diyor. Paradan çok küllerinden doğan forma aşkı için oynayan transferler yapmalıyız demiş. Semedo, Mert Müldür, Mivović hiç güven vermiyor diyor dinleyicimiz. Sağ bek konusunda 3 oyuncudan da memnun değil. Oraya bir takviye yapılması gerektiğini söylemiş dinleyicimiz. Chelsea gibi olduk. Her türlü oyuncu var diyor. Evet, Fenerbahçe'de ciddi bir kadro şişkinliği var. Bakalım buradan nasıl sıyrılacak. Geçen sene de Beşiktaş böyleydi, hatırlarsınız. Beşiktaş geçen sene 30'un üzerinde oyuncu göndermişti ya. Yani hala bugün tabii birçoğu kiralık gittiği için geri geldiler. Hala 7-8 oyuncuyu göndermeye çalışıyor Beşiktaş. İşte Onana, Musretti'si var. Bir kişi daha var böyle. Sürekli Beşiktaş'talarmış gibi geliyor bana bazı oyuncular. Yani her transfer döneminde her yaz bu isimler böyle ortaya çıkıyor. Bundan sonrası için tabii daha planlı yapılması gerekiyor transfer. Galatasaray biraz böyle hani sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer diye bir sözümüz var bizim. Galatasaray biraz daha o yolu tercih etti. Ocak ayında transfer yapmadı. ya da yaptıysa da kiralık

0: olarak çözmeye çalıştı. Şu an biraz daha rahat diğerlerine göre. Zaniolo satıldı bonservisiyle. Vasco da Gama'da devam ediyor Quaresma. Frankowski'nin keza kiralık sözleşmesi uzatıldı. Elde bir Yelert var ama Yelert'in de yine İskandinav ülkelerinde, Belçika'da, Hollanda'da, İngiltere Championship'te piyasası var. Dolayısıyla ilerleyen günlerde Yelert konusunda da bir sıkıntı yaşayacağını zannetmiyorum. Yelert'e o dönem için çok böyle yüksek bir bonservis bedeli ödenmişti. 8-9 milyon eurolardan bahsetmiştik. Şimdi ise tabii normal gibi karşılanıyor bu rakamlar. Maaşı düşüktü sanırım. Hani maaşı düşük olduğu için işte kiralık gittiği takımlarda en azından maaşını karşılamıyor Galatasaray. Belki orada bir ümit parlarsa diyor. İşte 8'i satamayız belki ama 4'e 5'e satarız düşüncesi var. Galatasaray bu takımlar içerisinde biraz daha rahat. Buradan da Galatasaray'a geçelim. Leslie Ogochukwu. Güzel bir ismi var. Oyuncunun transferi bitme aşamasına geldi artık. Burnley ile Galatasaray'ın anlaşma yaptığını söyleyelim. Oyuncunun menajeri, temsilcisi de İstanbul'a gelmiş olabilir. Bu akşam gelecekti. Ve artık transferi resmiyete dökecekler. Galatasaray ile yapacakları son görüşmede. Zaten ön anlaşma da yapılmıştı. Leslie Ogochukwu'yla bir yıllığına kiralandı. Bir 4-5 milyon euroluk bir kiralama ücretinden bahsediliyor. Sonraki sezon için satın alma opsiyonunun da maç sayısına göre değiştiğini bugün birçok meslektaşımız yazmış. Leslie Ogochukwu konusunda birçok farklı fikir ortaya çıktı bugün. Yani taraftarlar pek memnun olmamış gibi. Oraya daha yüksek profilli bir oyuncu bekliyorlardı. İşte bir de scout gözüyle dedim oyuncuya bakalım. Yani bu oyuncu sonuçta birçok takımın Burnley'in de çok büyük yatırım yaptığı bir oyuncu. 28 milyon euroluk bir teklif yapmış, satın almış oyuncuyu. Tabii pek faydalanamamış ama bu yüzden dedim Enver Erem'e bir telefon bağlantısı yapalım. Enver de bize oyuncunun artılarını, eksilerini söylesin. Enver merhaba.
1: Abi merhabalar, nasılsın?
0: Çok teşekkürler. Senin keyifler nasıl?
1: İyi abi, teşekkür ederim. Sağ olasın.
0: Bugün uzun bir analizim vardı. X'e de paylaşmıştın. Leslie Ogochukwu bu konusunda. Galatasaray taraftarında da hani bir anket yapılsa herhalde 10 kişiden 3 kişi belki evet iyi oldu der. Daha çok yani %70'lik dilim pek bu transferden memnun değil gibi. Oyuncuyu nasıl tarif edersin? Okan Hoca'nın oyun sistemini, planını biliyorsun. Galatasaray'ın ne oynadığını 4 yıldır aynı hocayla çalıştığı için artık bir anlamda ezberledik. Leslie Ogochukwu Galatasaray'a ne katabilir diye sormak isterim sana.
1: Abi şimdi Okan Hoca'nın oyun planında biliyorsun ön alan baskısını doğru parselizasyonla istiyor. Ve buna mahir oyuncularla bunu yapmaktan hem oyuncular keyif alıyor saha için, keyif alıyor ve özellikle iç sahada kaliteli bir şey izletiyor. Takım bu formasyonda oynarsa, bu anlayışta oynarsa. Ama o dizginin bozulmasıyla beraber geri dönüşlerde defansif savunma özellikle karşılarken sorun yaşıyor Galatasaray. Şimdi gelinen noktada konjektür diğer rakiplerin sezon açılışı erken olduğu için birer birer transferleri indiriyorlar. Aksiyle Galatasaray'da biraz bekliyor. Bu süreçte geç kalıyor. Geç kalıyor gibi gözüküyor. Ama elini kolunu bağlayan farklı sebepler de var. Onlara birazdan geliriz. Dolayısıyla Premier Lig'den düşen bir takımın orta saha oyuncusuna gittiler. İsmi Leslie Ogochukwu. Şimdi oyuncu düşmeden önce ben bir baktım abi, insanlar ne yazıyor, ne yapıyor falan. Oyuncu bildiğim ama tam anlamıyla özelliklerin hakim olmadığım bir oyuncuydu. Yaklaşık 4-5 gündür 11-12 tane maçını izledim. Ve bunu izlerken sadece Burnley tarafını değil, Ren tarafına, Southampton tarafına da baktım. Çünkü bir taraf daha hücum oynuyor, Burnley daha kapalı oynuyor. Oyuncunun bu özelliklerini olduğu takımda net anlayamayabilirsiniz. Abi şunları gördüm. Şimdi çocuğun profili gerçekten etkileyici. 1.91 boyu var, uzun bacakları var. Geniş alan kapatmada gerçekten mahir, bu işi yapıyor. İkili mücadelelerde ortalama yüksek. Modern bir 6 numara olarak gözüküyor. Ama tesislerde böyle gösteriyor kendini. 90 dakikalık bir oyun dilimini aldığımız zaman bir kere abi top kaybından sonraki reaksiyonu, yani bir scout gözüyle bakıyorum ben, problemli, zayıf. Ve bu Burnley ile alakalı değil, Ren'de oynarken de bu şekilde. Bunu zaten vücut dilinden de anlamış.
0: Peki Ömer, bu geliştirilebilir bir şey değil mi?
1: Abi bu geliştirilebilir bir şey ama oyuncunun biraz da top kaybından sonraki reaksiyonu kendisinin istemesi gerekiyor. Yani bu şöyle bir şey, bir oyuncunun ortası kötüdür, düz duvar kurarsınız, topa vurma meziyetlerini geliştirirsiniz, antrenmandan sonra orta yaptırırsınız, mekanikleşir ve bu gelişir. Ama top kaybettikten sonraki reaksiyonu ya maksimum %10 gelişir abi. Çünkü oyuncunun fiziksel durumu da buna çok şey değil, müsait değil. İkincisi, abi topla oyunun temposu çok düşük. Bak, topla oynama meziyeti iyi ama topun hızı dediğimiz noktada burada bir zayıflık var. Bu şey, takım özellikle geçişte ya da organizasyon başlangıcında top ayağına geldiği zaman hem kendi ritmini düşürüyor hem topun ritmini düşürüyor. Böylece arkadaki ve öndeki koşucuların da ritmi düşüyor. Burada da problemi var oyuncunun. Abi devam edeyim. Buna baktığımda acaba dedim Burnley biraz daha savunma oynuyor. Reaksiyon bundan mı yavaş? Anlayış olarak kronometreyi aldım. Ren dönemindeki reaksiyon zamanlamasıyla Burnley dönemindeki reaksiyon zamanlamasına bir baktım. Ciddi bir şey yok arada. Mekanik bir fark yok bunda. O zaman da öyleymiş, şimdi de böyle. Abi devam ettim. Sırtı dönük oyuna bir bakayım dedi. Sırtı dönük aldığında eğer orta sahadaki rakipler direkt baskıya geldiğinde zaten abi topun hızını düşürdüğü için dönüşlerde de problem yaşıyor. Yine eğer bir sakatlıktan dolayı ya da kilo alıp verme, vücut fizyolojisi değiştiğinden dolayı problemi varsa yine kronometreye baktım. Gençliğindeki Ren dönemiyle hala genç ama birkaç sene sonraki Burnley döneminde 2.2 saniyelik bir fark var. Bu saha içerisinde çok ciddi bir zamanlama. Zaten Şampiyonlar Ligi için düşünülen bir profil. Orada rakipten baskıyı yediği anda, presi yediği anda, birebir baskıyı yediği anda hata yapmama ya da bunun altından kalkabilme ihtimali yok. Burada da zayıf gördüm. Pozisyon bilgisi demin senin dediğin noktaya gelebilir. Gelişiyor, değişebiliyor. Biz gücüyle açığı birçok şeyi kapatıyor ama abi futbolcularda bir scout olarak baktığımız sezgisel olarak mesela öngörüsü çok zayıf. Torreira'yı abi biliyorsun sürekli doğru yerde duran bir oyuncu Torreira. Oyunun her noktasında doğru zamanda doğru yerde duran bir oyuncu. Eksiklerini söyledim, artıları da var. Fiziksel kalitesi çok yüksek. Atletizmi çok iyi. Gelişime açık olması bir artı. Bir de zaten ligimizde uygulanan bir kontenjan var yaştan dolayı. Yaş faktörü de Galatasaray için artı. Ama Galatasaray'ın özellikle Avrupa'da eksiği baktığımız zaman atletizmi bence değil. Geçen sene, bir önceki sene Okan Hoca full atletlerden kurulu bir takımla mücadele etti ve bazı maçlarda bu atletizmin kurbanı oldu. Çünkü oyuna zeka koyabilecek orta saha profilleri gerekiyor. Sadece atletizmle değil. Baktığımız zaman bir merkez oyuncusu, bence Galatasaray'ın ihtiyacı olan şey merkezde atletizm değil, oyuna zeka koyabilecek bambaşka bir profil.
0: Geçen Enver izninle araya giriyorum. Geçen sene İlkay'dan o verim almaya çalıştı, o zekayı. Orada faydalanamamıştı Galatasaray.
1: Abi çok güzel bir noktaya değindin aslında. Şöyle katkı yapayım. Sen de Premier Ligi yıllarca izledin. Almanya milli takımını uzun süre takip ettin. Guardiola'nın Premier Lig'de City döneminde İlkay'a biçtiği rolü hatırlarsan, İlkay 3. bölgede 8.5 gibi aldığı zaman araya bırakan, tek pasta servis yapan, önündekilere hazırlayan bir profildi. Bir maçları gözünün önüne getir.
0: Evet, ama çok fazla asist gol sayısı vardı 2023-24'te özellikle.
1: Aynen öyle. Galatasaray'da hoca onu orta sahada bir çapa olarak kullandı. İlkay'ın böyle bir olayı yok abi.

0: İlkay, üçüncü bölgede rakip savunma o hattının orada ceza sahası önünde oyun zekasını koyar, koşusunu yapar, araya bırakır, servisi yapar ve önündekilere, yanındakilere sonuç aldıran bir profil İlkay. O yüzden doğru kullanamadığı İlkay'ı, İlkay ligin ilk 3-4 maçı dışında çok fazla bir şey izletmedi. Çünkü oynayabilme şeyi yok. İlkay'ı ön alan baskısına uzun süreli gönderemezsin ama Torreira'yı gönderebilirsin. Bunları birbiriyle tamamlaman gerekiyor. Burada İlkay'a bu sene bence 8.5'u yine verecek City dönemindeki gibi ama Torreira'nın yanına koyup oyunu kuracak, baskı kıracak, özellikle Avrupa maçlarında merkez kalitesini artıracak diyorsa bu oyuncu Leslie Ogochukwu değil abi.
1: Tam burada şunu sormak istiyorum sevgili Enver. Örnek veriyorum, Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde kimle oynasın? Çok böyle Sporting Lisbon'la oynasın. Sporting Lisbon'a karşı ilk ay biraz daha böyle senin bahsettiğin gibi 8-10 karışımı. Önlerinde Torreira, 6 numarada Leslie Ogochukwu. Bu orta saha yeterli olur mu bu seviyede?
0: Olmaz abi.
1: Peki Okan Hoca burada bu oyuncu acaba yedek olarak bir alternatif, işte Torreira sakatlanırsa ya Torreira'ya bir alternatif olarak mı düşünüyor? Yani yedek kontenjanında mı düşünüyor? Galatasaray oraya bir takviye daha yapacak gibi geliyor bana.
0: Abi öyle bir kontenjanda hoca düşünüyor olsa aynı profilde Naga var 23 yaşında. Baktığın zaman o da merkez oynuyor. Merkez ortası 6-8 oynuyor. Ve topla olan ilişkisi Ogochukwu'dan daha iyi. Teknik kapasitesi daha yüksek.
1: Ya birçok kişiye, birçok kişiyle konuştuğumda, işte scoutla, futbol adamıyla konuştuğumda herkes aynı şeyi söylüyor. Yani Niega'nın topla ilişkisi daha iyi Ogochukwu'dan diye. Peki burada Galatasaray Niega'yı mı düşünmüyor acaba yeni sezonda? Buna dair bir bilgin var mı?
0: Abi buna dair bilgim yok. Duyumum var. Ben duyumları çok takan birisi, kale alan birisi değilim. Ama duyumum futbolun içinde kulübü bilen, hocaya yakın olan bir kaynak Niega'nın biraz daha gelişimi için bir yıl kiralık gönderileceğini söyledi. Ama ortada Galatasaray'ın elini kolunu bağlayan bir kontenjan meselesi var. 10+4. Abi izin verirsen Ogochukwu'dan sonra biraz buna değinmek istiyorum. Galatasaray tarafında çok konuşulmayan bir mesele. Ki benim öngörüm şu. Dursun Özbey'in kiralık profillere gitme sebebi bir sonraki yılda Haziran ayında Türkiye Futbol Federasyonu'nda bir olağan genel seçim var. Muhtemelen baş kaldıran takımlar 10+4'e mevcut baştan oy vermeyecekler ve orada bir koltuk değişimi olacak. Koltuk değişimi olduktan sonra 10+4'ün yabancı kuralının yine esnetmesini ve kuralın değişmesini bekliyorum. Bu sayede eğer Dursun Özbek 10+4'e göre bir plan yapar, genç oyunculara uzun kontratlar verirse sonraki senelerde kulübün menfaatine olacak bir mevzunun içine girmez. Şimdi böyle düşünüldüğü için ben biraz daha yavaş ve kiralık profillere gidildiğini düşünüyorum. Çünkü %99 önümüzdeki sene hem federasyon değişecek hem kural değişecek abi.
1: O yüzden geçici çözüm bulmaya çalışıyor Galatasaray diyorsun.
0: Bence böyle abi.
1: Konuğumuz scout Enver Eren'di. Enver çok teşekkür ediyorum detaylı paylaşımların, bilgilerin için. İyi akşamlar diliyorum sana.
0: İyi akşamlar abi. İyi yayınlar diliyorum dinleyenlere ve sana.
2: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek.
3: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
5: Neymen, onun 2.5 boy gerisinde 2 numaralı Ateş Reisi sırasıyla atlar 1400 metre start yerine yaklaşıyor. 7 numaralı Gringo 1.5 boy farkla önde. İkinciye dıştan gelen 8 numaralı Göks, 9 numaralı Göksagun girdi. 8 numaralı İnzibat'ın yanından. Ondan yarım boy kadar geride ortada 3 numaralı Korkut Eli Bey işimi 4.lükte yer buldu. Korkut Eli Bey'in yarım boy gerisinde iç kulvarda 6 numaralı Almutan Bey 1 boy geride. 6. sırada 4 numaralı Can Eymen. Can Eymen'den yarım boy geride 5 numaralı Ulu Beten. 1 boy geride 1 numaralı Özgün Berk. 2 boy kadar geride 2 numaralı Ateş Reisi sırasıyla atlar son 800 metreye yaklaşıyor. 7 numaralı Gringo bir boy farklı önde. İkincilikte 9 numaralı Göksagun. Yarım boy geride iç kulvarda 8 numaralı İnzibat. İnzibat'ın 1.5 boy gerisinde 3 numaralı Korkut Eli Bey 4.lükte. Ondan 1 boy geride iç kulvarda 6 numaralı Almutan Abi. 2 boy...

0: Yarın gerisinde 4 numaralı Can Eymen son 600'e yaklaşılırken 6. sırada. Can Eymen'den yarım boy geride iç kulvarda 1 numaralı Özgün Berk 7.likte. 2 boy geride 5 numaralı Ulu Beden. Son sırada ondan yarım boy geride 2 numaralı Ateş Reis'i sırasıyla atlar düzlüğe çıkıyor. 7 numaralı Gringo baştan beri sürdürdüğü liderliğini düzlüğe de taşıdı. 1.5 boy farklı önde. 2.likte düzlüğe 8 numaralı İnzibat çıktı. Ondan 1 boy geride içeride Almut Arabi. Dıştan 3 numaralı Korkut Eli Bey'in en dıştan da 4 numaralı Can Eymen. Emen'in çabası var. Safkanlar son 300 metreye giriyor. 7 numaralı Gringo 2.5 boy farklı yarışın liderliğini sürdürüyor. İçeride 8 numaralı İnzibat ikincilikte. 5 boy kadar geride de 6 numaralı Almut Anabi var. Son 200 metreye 2.5 boy farkla 7 numaralı Gringo önde girdi. Dışarıdan 4 numaralı Can Emen'in içeriden İnzibat'ın çabası var. Son yüzde de 2.5 boy farklı önde olan 7 numaralı Gringo kazanıyor. 8 numaralı İnzibat ikinci. 4 numaralı Can Eymen üçüncü. 6 numaralı Almut Anabi dördüncü. 1 numaralı Özgün Berk de beşinci oldu. Yarışı 7 numaralı Gringo Enes Bozdağ ile kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Radyo Spor. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
4: 2010 yılı, Güney Afrika, Afrika'da düzenlenen ilk Dünya Kupası. Şöyle bir tribünlere bakıyorsunuz, renkli, çok güzel, maçlar da fena gitmiyor ama bir ses var, insanlar çıldırıyor. Vuvuzela, şöyle uzun bir alet. Üflediğiniz zaman kulakları rahatsız edici, inanılmaz bir ses. Ve bunun sonrasında rahatsız olan oyuncular var, basın mensupları var. Böyle seslere alışık olmayan ülkelerin oyuncuları isyan ediyorlar adeta. Ve FIFA diyor ki bundan sonraki turnuvalarda bu vuvuzela veya benzeri hiçbir müzik aleti çalınmayacak.
3: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
5: Radyo Spor!
6: Radyo Spor! Reklam.
7: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
8: Kazancım Net, Sigortam Net.
5: Radyo Spor!
9: Filenin sultanları var gücüyle oynayacak. 86 milyon mutluluktan oynayacak. Türkiye'nin sahibinden.com'u olarak Türkiye Voleybol Milli Takımları ana sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz.

MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Mantıklı telefonun adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.
3: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
4: Derin Pas devam ediyor. Saatler 19.36 oldu değerli dinleyenler. WhatsApp hattımız 0538-052-14-87. Diğer takımların özellikle Beşiktaş'ta Trabzonspor'dan haberler de paylaşacağım ama Galatasaray'a dair iki haber daha var, onu da aktarayım. Hatırlıyorsunuzdur, Tottenham bu sezon orta saha kurgusunu tamamen değiştirdi. Sandro Tonali ve Mateus Fernandes'e 207 milyon euro dedi. Orta sahada önümüzdeki sezon değişikliğe gidecekler. Bu bağlamda da orta sahada geçen sezon oynayan oyuncuları satma kararı aldı. Tottenham'ın kadroda düşünmediği Pape Mata Sar Galatasaray'ın gündemine gelmiş. 30 milyon euro bonservis bedeli beklentisi varmış İngiliz kulübünün. Geçen sezon 37 maça çıkmış, 2 gol 4 asistlik katkı sunmuş. Hemen şeye baktım, 23 yaş kuralına uyuyor mu diye. Uymuyor. 5 ayla kaçırmış bu kuralı. Dolayısıyla Galatasaray bu oyuncuyu transfer ederse artı 4'e girmeyen, yani onluk bölüme giren bir transfer yapmış olacak. Görüşmelerin devam ettiği aktarılmış bu haberde. Galatasaray'ın hazırlık maçı programı da belli oldu. Sarı Kırmızılar Ümraniye Stadı'nda 17 Temmuz Cuma akşamı, yani bir hafta sonra Ümraniye Spor'la bir hazırlık maçı yapacak. 23 Temmuz, 29 Temmuz'da ise yurt dışı kampı var, Avusturya kampı. Bu kampta iki hazırlık maçı daha yapacak Galatasaray ve 29 Temmuz'da da bu maçın ardından İstanbul'a dönüp İstanbul'da hazırlıklarına devam edecek. Ağustos ayının ilk haftası İstanbul'da da yine böyle İtalya'dan, Almanya'dan üst düzey takımlarla görüşülüyor hazırlık maçı için. Ağustos'un ilk haftası da bir iki hazırlık maçı daha olması bekleniyor Galatasaray cephesinde. Galatasaray'a dair bakıyorum, mesaj var mı? Bir dinleyicimizin mesajı dikkatimi çekti. Kaleci Bono Fenerbahçe'yi takibe almış diye. Bono da genelde milli takımda etkileyici performans ortaya koyuyor. Yani kulüp takımında böyle akılda kalan pek performansı, Sevilla dönemi biraz iyiydi diyebiliriz. Fenerbahçe'de bir kaleci değişikliği beklenmiyor şu an. Yani Ederson'la devam etme ihtimali var ama Ederson ve eşi sezon bitimi gemileri yakmışlardı. Acaba kalmak istemiyor olabilirler mi düşüncesine kapıldım. Şu an tatilde Ederson. Dünya Kupası'nda da pek süre almadı. Alisson kaledeydi. Ancelotti'nin birinci kaleci tercihi Alisson oldu. Hani Ederson ayrılmak istiyorsa Fenerbahçe çok ısrar etmeyebilir. Çünkü 11 milyon euro yıllık bir maaştan bahsediyoruz. Fenerbahçe'de şu anki yönetim biraz o yüksek maaşlı oyunculardan nasıl kurtulabiliriz, nasıl en düşük zararla onları gönderebiliriz diye de biraz yoğunlaşmış durumda. Yani şu ana kadar görmedim ama tabii bu bundan sonra böyle bir girişim olmayacağı anlamına gelmiyor. Bono da iyi bir Dünya Kupası geçirdi. Dün de Mbappe'nin penaltısını kurtarmayı başardı. İlk yarıda özellikle çok iyi kurtarışları vardı o. Duer'in pozisyonu da zor bir toptu. Orada da iyi bir kurtarış yaptı. Fas'ı bu Dünya Kupası'nda en iyi şekilde temsil etti. Yani Ederson giderse Livakovic düşünülmüyor zaten. Onu altını çizelim. Mert ya da Tarık'la sezona başlamaz Fenerbahçe. Mutlaka bir kaleci alır Ederson giderse. Livakovic'i yok sayıyorum. Şu an kadroda ama o kesin gidecek. Ederson konusunda takip edeceğiz ilerleyen günlerde. Şimdi Beşiktaş'ın transfer gündemini geçelim. İki dinleyicimiz de sormuştu. Hem onların sorularına yanıt vermiş olayım. Dün Trossard'ın temsilcisi Dirk Haber'le yapılan görüşme çok olumlu geçmiş gibi, sorun yok denildi. Sadece oyuncunun yıllık 8 milyon euro maaş dışında bazı performansa dayalı, başarıya dayalı prim isteği varmış. Menajerinin isteği o şekildeymiş. Orada Beşiktaş teklifini sunuyor. Yani 8 milyon euroluk yıllık ücreti kabul ediyor Beşiktaş. Leandro Trossard'a ödemeyi. Arsenal'a ödenecek para da belli. 17 milyon euro. Garanti ücret 2 milyon euro da bonus. Totalde 19 milyon euroluk bir ücretten bahsediyoruz. Beşiktaş'ın

Öncesinde bildiğim kadarıyla 3 artı 1 yıl, yani bir yılı bir opsiyon bırakma isteği vardı. Oyuncu 4 yıllık sözleşme, yani opsiyonsuz 4 yıllık 8 milyon eurodan 4 yıllık kontrat istemiş. Sanırım onda da Beşiktaş oyuncunun isteğini, menajerin isteğini kabul ediyor. Ve artık gözler bu akşamki maça da çevrilmiş durumda. Eminim birçok Beşiktaşlı bu akşam İspanya'nın elemesini ister diye tahmin ediyorum. Belçika erken elensin de süreç sonuçlansın diye. Leandro Trossard da artık Beşiktaş'ın yeni transferi olmaya çok yakın. %80-85 seviyesinde iş çözülmüş durumda. Şöyle bir hatırlayacak olursak Kassum Kouattara, İlhan Fakılı, Alexander Nübel, Doğan Alemdar ve Salih Özcan gibi oyuncuları kadrosuna kattı Beşiktaş. Şimdi Trossard'ın transferini de bitirmek üzere diyebiliriz. Dusan Vlahovic konusunda bir gelişme yok. Beşiktaş'ın teklifi açıktı. Yani 10 milyon euroluk yıllık maaş yine her yıla yayılacak şekilde bir imza parası söz konusuydu. Oyuncu hala Beşiktaş'ın teklifine olumlu ya da olumsuz bir yanıt vermiş değil. Orta sahaya bir takviye daha yapmak istiyor siyah beyazlar. Son dönemde birçok isim geldi ama genelde maliyete takıldı. Napoli'nin Anguissa için biraz üst perdeden rakam belirlemesi, bonservis belirlemesi transferi zora soktu diyebiliriz. Beşiktaş'ta İspanyol takımı Sevilla'da forma giyen Gibril Sova yönelmiş durumda. Eintracht Frankfurt'tan da hatırlıyoruz oyuncu. 7 milyon euroluk bir bonservis teklifi yapmış siyah beyazlar oyuncu için. Ve oluşacak durumu Sevilla'nın kararı bekleniyor şu an. Beşiktaş'ın da ana hatlarıyla gündemi bu şekilde, öne çıkan haberler bu şekilde. Siyah beyazların bugün bir hazırlık maçı vardı. Mattersburg'u 1-0 mağlup etti Beşiktaş. İlhan Fakılı gol atmış 38. dakikada. Tek devre üzerinden oynadı yanlış hatırlamıyorsam bu maçlar. Çünkü 19.50'de Beşiktaş Vitesse Lens'la bir maç yapacak. Bugünün ikinci hazırlık maçı. Yani yanlış da bilgilendirmeyeyim. Tek devre üzerinden yapıldığını öyle okumuştum. Çünkü yayındayken oynandı maç, izleyemedim. Mattersburg'u İlhan Fakılı'nın golüyle 1-0 mağlup etmiş. 19.50'de de birazdan Vitesse Lens'la maçı var Beşiktaş'ın. Bakalım oradaki kadrolar belli mi? Hemen onu da paylaşayım sizlerle. Evet, orada da kadro şu şekilde. Kalede Emre, savunmada Taylan, Jalo, Udokai, Yasin. Orta alanda Kartal, Endidi, Olaytan, sol açık Devrim, sağ açık Vaslav Serni. İleride ise Mustafa Eskihallaç görev yapacak. 6 dakika sonra başlıyor bu maç. Bu maç da tek devre üzerinden oynanacak. Onu da paylaşalım sizlerle. Beşiktaş'ta tabii bazı oyuncular için de teklifler bekleniyor. Satılması gündemde olan oyuncular var. Vaslav Serni takımda kalacak gibi Rangers'ın 6 milyon euroluk bir teklif ettiğine dair bugün bir haber okudum ama Beşiktaş bu teklifi kabul etmemiş. Vaslav Serni'yi takımda tutmak istiyor siyah beyazlılar. İlerleyen günlerde tabii teklifin boyutu, rakamı değişirse farklı yönde bir yol izler mi? Onu kestirmek şimdilik güç. Kanat rotasyonunda da düşünülen oyunculardan biri. Bir dinleyicimiz vardı. Bir dinleyicimizin sorusu vardı daha doğrusu. Victor Osimhen İstanbul'a geldi mi abi diye sormuş. Bugün evet bugün geldi. Yarından itibaren takımda çalışmalara başlıyor Victor Osimhen. Artık o da kampta yer alacak, Galatasaray'ın sezon öncesi kampına katılmış olacak. Davinson Sanchez'in durumunu soran olmuş. Şu ana kadar netleşmiş bir gelişme olmadığını söyleyeyim. 26 Temmuz'a kadar izin vermiş Okan Hoca. Avusturya kampından herhalde ikinci günü katılacak. Oyuncu malum Dünya Kupası'nda oynadığı için 23 Temmuz'da Avusturya kampı başlıyor. 25 Temmuz gibi, 25-26 Temmuz gibi kampa katılması bekleniyor Davinson Sanchez'in.
Az önce ben Mustafa Eskihellaç demişim Beşiktaş'ın ön tarafında. Hep tabii karıştırabiliyoruz bazen. Mustafa

0: yapmış olması bazen böyle bir karar almanız gerekebiliyor. Hani açık söylemek gerekirse biraz ben de soru işareti olarak bakmıştım. Yani rakamdan dolayı rakamı biraz yüksek bulmuştum. Cabral'in maliyeti 7-8 milyon euroydu sanırım. Orada da Trabzonspor scout ekibi olunca işin içinde ya tamam diyorsun, hani mutlaka vardır bir bildiği. O güveni de veriyor ve Trabzonspor yönetimi de scout ekibine ne kadar güvenmekte haklı olduğunu görmüş oldu Cabral'in performansıyla. Bence o Dünya Kupası'ndaki etkileyici performansı birçok takımın dikkatini çekmiştir. Bu yıl da Trabzonspor'da takip ederler oyuncuyu. Bir yıl daha takip ederler. Gelişimine bakarlar. Birçok böyle önemli kulübün scout ekibi onun hakkında mutlaka analizini kulüplere çalıştıkları kurumlara teslim etmişlerdir. Özellikle eksiklerini geliştirme noktasına bakacaklar bu sene Trabzonspor'da. Tabii Trabzonspor şu ana kadar bir teklif gelmedi diye biliyorum Cabral'e, ama gelebilir de ilerleyen günlerde. Trabzonspor'un Avrupa'da mücadele etmesi çok değerli. Avrupa Kupası maçlarında onun göstereceği performans, Süper Lig'de oynayacağı futbol. Yani Chris Olayi Trabzonspor'la Avrupa'da hiç maça çıkmadan çok büyük bir dikkat çekmeyi başarmıştı zaten. Türkiye'deki performansla dikkat çekmeyi başarmıştı. Cabral'in artısı Trabzonspor'un önümüzdeki sezon Avrupa Kupalarında oynayacak olması. Açıkçası ben de merakla bekliyorum. Her fırsatta konu açıldıkça söylüyorum. Yani Trabzonspor böyle heyecanla beklediğim takımlardan biri. Yeni sezonda nasıl oynayacak? O oyuncu, farklı profildeki oyuncuların bir bütün halinde nasıl hareket edeceğini merak ediyorum. Burada tabii Fatih Tekke'ye çok büyük görev düşüyor. Yeni sezonda keyifli bir Trabzonspor olacak gibi. Taraftara da büyük iş düşüyor artık. Yani bu heyecan verici takımı destekleme noktasında biraz hata yapma payı da vermek lazım sanki. Bu sene biraz daha beklenti yüksek olacak geçen seneye göre. Geçen sene sezona başlarken o kadar yüksek bir beklenti yoktu Trabzonspor'da. Bu da biraz rahatlatmıştı. Yani Fatih Tekke de pek şampiyonluk söylemine girmiyordu. Ama bu sene hem Fatih Hoca cephesinde hem de taraftar cephesinde sanki hedef daha büyük gibi. Umarım bundan olumsuz etkilenmezler. Hani o baskı da bazen işte insanın ayağına ket vurabiliyor. Kısa bir aramız var. Ardından devam edeceğiz değerli dinleyenler.
1: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek.
2: Akıl var, mantık var, Getmobil var. Radyo Spor.
3: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
5: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
6: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.

0: Premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
1: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
2: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
3: Donuyoruz Yüksel abi.
2: Bu havada.
4: İnternette donuyoruz.
2: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.

0: de Süpermax 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
3: Mantıklı telefonun adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.

0: Getmobil'in sunduğu Derin Pas devam ediyor. Saatler 19.53 oldu değerli dinleyenler. WhatsApp hattımız 0538 052 1487. Bu arada Wimbledon'da Sinner-Djokovic yarı final maçı devam ediyor. Yannick Sinner 6-4, 6-4'lük 2 set sonunda 2-0 önde. Bu seti de alırsa finalde Zverev'in rakibi olacak. Şu ana kadar rakibi Djokovic karşısında çok iyi bir yarın final maçı sergilediğini söylemek mümkün. Trabzonspor kısmını bir haberle tamamlayacağım. Foot Mercato, Fransız basınında geçilen bir haber. Trabzonspor orta saha mevkisi için Fransa Lig 2 takımlarından Reim forması giyen Fildişi sahili ön libero Mori Gane'yi gündemine almış. West Ham ve Celtic de istiyormuş 25 yaşındaki oyuncuyu. Olayının olası satışın durumunda Trabzonspor'un orta sahaya takviye yapmak istediği oyunculardan biri. 25 yaşında, güçlü fiziğiyle dikkat çekiyor. 1.88 boyunda ön libero ve merkez orta saha bölgelerinde görev yapabilen bir oyuncu. Geçen sezon 30 maça çıkmış, 3'te gol katkısı yapmış. Futbol kariyerinde El Nassr, Gil Vicente formaları da giymiş. Bakalım ilerleyen günlerde Trabzonspor bu girişimden bir sonuç alabilecek mi? Şimdi dış basında bugünün dikkat çeken haberleri, biraz da Dünya Kupası'na giriş yapalım. Jorge Jesus ülkemizde Fenerbahçe'yi de çalıştırmış. Hatta bu yaz başında Fenerbahçe'de adayına anılan isimlerden biriydi. Bugün Portekiz Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen törende 4 yıllığına milli takımın başına getirildi. Euro 2028 ve 2030 Dünya Kupası'nda takımın başında olması hedefleniyor. 71 yaşındaki Jorge Jesus'un Portekiz milli takımı 2026 Dünya Kupası son 16 turunda İspanya 1-0 kaybetmiş ve bu maçın ardından da Roberto Martinez istifa etmişti. Bu akşam Dünya Kupası'nda yarı finalist ikinci takım belli olacak. Fransa'nın rakibi İspanya mı Belçika mı olacak? Maç öncesi hocaların basın toplantıları vardı. De La Fuente ile başlamak isterim. Belçika çok güçlü bir takım. Oyuncuları İspanya, İngiltere, Portekiz, Fransa ve Almanya'da oynuyor. Şampiyonluk kazanmaya, şampiyonluk için mücadele etmeye alışkınlar. Çok zorlayıcı bir maç olacak bizim için demiş İspanyol teknik adam. Bir kez daha söylüyorum, şimdiye kadar oynadığımız en zor maça çıkacağız bu Dünya Kupası'nda. Bu tür maçlarda favori diye bir şey yoktur. Favori olmak kazanacağınızın garantisini etmez. Bununla ilgilenmiyoruz. Belçika'yı yenmek için en iyi performansımızı sergilememiz gerekiyor demiş. Açık söylemek gerekirse bu turnuvada ben Belçika'nın çeyrek finale çıkmasını beklemiyordum. Şu an çeyrek finale çıkan takımlar içerisinde en büyük sürpriz olarak görüyorum. Onlar da hani geçen turnuvalara göre biraz daha böyle az baskıyla gittiler. Geçmiş turnuvalarda işte altın jenerasyon, şöyle böyle Belçika şöyle iyi böyle iyi, şu yıldızı var. Bir pohpohlama vardı uluslararası basında da. Bu sene böyle baskıdan uzak bir görüntüyle yavaş yavaş, sessiz sakin ilerlediler. Rudi Garcia da şu ana kadar hani işler yolunda gitmediğinde maç sırasında yaptığı hamlelerle maçları çevirmeyi başardı. Hangi oyuncudan hangi maçta nasıl verim alacağını çok iyi kestirdiğini düşünüyorum. İşte son maçta dokuyu yedek bırakmıştı. Rakibe göre oyuncu sahaya sürme. Yani bizim Vincenzo Montella'yı en çok eleştirdiğimiz noktalardan biri de bu. Eminim birçok dinleyicimiz de bana hak verecektir. Vincenzo Montella genelde hep aynı düzen, aynı oyuncularla, sakatlık, cezalı yoksa her rakibe göre aynı oyun oynamaya çalışıyor ama biraz daha böyle işte Rudi Garcia tarzı hocalık gerekiyor milli takımlarda. Yani bazı oyuncuların işte rakibe göre oyunun savunma kısmında, hücum kısmında fark yaratabileceğini düşündüğünüz zaman oyuncuyu değiştirip sistemi de ona entegre edebilirsiniz düşüncesindeyim. Belçika buraya kadar iyi bir şekilde geldi. Bakalım devam edebilecekler mi? İspanya'da şu ana kadar turnuvada gol yemedi. İspanya'da Fransa ile beraber en güçlü şampiyonluk adayı konumunda gitmişti Kuzey Amerika kıtasına. Yani açık söylemek gerekirse siz de zaten aynı düşüncedesinizdir diye tahmin ediyorum. Belçika'nın elemesi benim için çok büyük sürpriz olur İspanya'yı. Yani yarı finalde bir erken final izleyeceğiz gibi Fransa-İspanya maçı. Rudi Garcia ne demiş peki bu önemli maç öncesi? Bu kez forvetlerden biriyle oynayacağımızı biliyoruz. İspanya eskisi gibi yine topa sahip olan bir oyun anlayışı benimsiyor. Ancak bu kez sağlam bir takım olacak karşımızda. Turnuvada henüz gol yemediler ama istatistikler kırılmak içindir. Çeyrek finalde gol atmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Oyunda etkili olmalıyız. Pasif kalırsak eleneceğimizi düşünüyorum. Çok iyi bir takımımız var. Gol atabilecek kapasiteye sahibiz. Bunun kanıtı da kupada en çok gol atan ikinci takım olmamız demiş. En çok şut çeken takımız demiş. Herkes bizi elenmiş olarak görüyor ama biz kendimize inanıyoruz diyor Rudi Garcia. Başarabileceğimizi düşünüyoruz. Yarı finale ulaşmak için tüm gücümüzü sahaya yansıtacağız demiş. Bak bu istatistik çok değerli. Ben bunu bilmiyordum. Turnuvada en çok şut atan takım Belçika'ymış. Dolayısıyla İspanya karşısında belki gol bulabilirler ama yine de turu geçme ihtimalleri düşük gibi. Akşam 22'de ben de yayın sonrası çıkıp eve gidip maçı izleyeceğim, takip edeceğim. Keyifli, güzel bir maç olmasını bekliyoruz. Belçika-İspanya mücadelesi bu akşam saat 22'de. Fransa ile ilgili bir haber paylaşacağım ki bugün The Guardian'da güzel bir analiz yazısı vardı. Raphaël Jacobin yazmış bu yazıyı ve o zaman yarışın ardından bunu sizlerle paylaşayım.
1: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy ile Derin Pas devam edecek.
2: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: 100 metre start yerine yaklaşıyor. 3 numaralı Money Well Spent 2,5 boy farklı önde. 2 numaralı Hood River ikincilikte. 1 boy kadar gerisinde. Hatta şimdi yanında 4 numaralı Cool Star var. Temposunu daha da artıran 4 numaralı Cool Star yarışa liderlik yapan 7 numaralı. Düzeltiyorum. 3 numaralı Money Well Spent'in yarım boy kadar gerisinde ikincilikte. 1 boy geride iç kulvarda 1 numaralı Sever Snape 3. sırada. Yarım boy kadar gerisinde sakatlandı. Şimdi 6 numaralı Queen Büşra ve yarışı bırakmak zorunda. 2 boy kadar geride dışta 5 numaralı Giatres. Yarım boy geride iç kulvarda 2 numaralı Hood River, 7 numaralı Parker da şu anda 6.'lıkta. Safkanlar son 800 metreye girmek üzere. 3 numaralı Money Well Spent 2 boy farklı önde ikincilikte. 4 numaralı Cool Star 1,5 boy geride, 1 numaralı Severus Snape 3.'lükte. 1,5 boy gerisinde 5 numaralı Giatres. Giatres'ten 1 boy geride iç kulvarda 2 numaralı Hood River 5. sırada. Dışında 7 numaralı Parker var 2,5 boy geride de. 8 numaralı King Hope sırasıyla atlar düzlüğe çıkmak üzere. 2 boy farklı 3 numaralı Money Well Spent düzlüğü de önde gören Safkan oldu. İkincilikte 4 numaralı Cool Star var. Hemen içinde 1 numaralı Severus Snape 2,5 boy kadar geride. Dışta da 5 numaralı Giatres ve yanında 2 numaralı Hood River sırasıyla safkanlar son 200 metreye yaklaşıyor. İç kulvara yaklaşan 3 numaralı Money Well Spent 2,5-3 boy farklı önde. İkinciliğe dıştan gelen 2 numaralı Hood River girdi ve arayı azaltmaya çalışıyor.

0: 12 üzerinde 3-4 boy farkla 3 numaralı Money ve Aspant önde girdi. 1 numaralı Severus Snape'in dışından Hood Weaver'ın çabası var. Son 100 metrede de 2,5 boy farkla önde olan 3 numaralı Money ve Aspant kazanıyor. 2 numaralı Hood Weaver ikinci, 1 numaralı Severus Snape üçüncü oldu. Dördüncülük için 7 numaralı Parker'la 8 numaralı King Hope fotoyu beraber geçti. Yarışı 3 numaralı Money Well Spent Enes Bozdağ ile kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Kupanın gündemi TürkNet Gigafiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor. İnternet TürkNet.
4: Dünya Kupası çeyrek finalleri dün gece Fransa ile Fas arasında oynanan karşılaşmayla başladı. İlk yarıda Mbappe ile bir penaltı atışından yararlanamayan Fransa, ikinci yarıda Mbappe ve Dembele'nin golleriyle 2-0 kazandı ve üst üste üçüncü kez yarı finale yükselmeyi başardı. Fransa, yarı finalde İspanya-Belçika maçının galibiyle oynayacak. Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps, Fas maçı ile birlikte Dünya Kupalarında 25. maçına çıktı ve Helmut Schön'ün Dünya Kupalarında en çok maça çıkan teknik direktör Regor'unu egale etti. FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Meksika ile oynadıkları maçta kırmızı kart gören İngiliz futbolcu Jarel Kuanş'a 2 maç men cezası verildi. 23 yaşındaki oyuncu çeyrek finalde Norveç'e karşı ve olası yarı finalde forma giyemeyecek. Dünya Kupası'nda bu akşam İspanya ile Belçika Fransa'nın rakibi olabilmek için mücadele edecek. Saat 22'de başlayacak karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.

Yarış öncesi Fransa'da kalmıştık. Fransa'nın bu kusursuz muazzam oyununda The Guardian'da da bir analiz yazısı vardı. Onu paylaşmak isterim sizle. Didier Deschamps Fransa milli takımını bu turnuvanın ardından bırakacak ve Deschamps'ın en iyi hücum versiyonuna bu turnuvada ulaştığı paylaşılmış bu analizde. Özellikle Dembele, Kylian Mbappe ve Olise'nin uyumu, birbirlerine sürekli pozisyon yaratması, keza Doğayı da ekleyebiliriz o dörtlüye. Yani o üçlüye dörtlü olarak Doğayı da katabiliriz. Çeşitlilik açısından hani sürekli sabit bir durumda beklemeden rakibin dengesini de bu şekilde çok iyi bozduklarını paylaşıyor bu analizde. Ve Fransa hücumda daha fazla pozisyona giren, daha farklı goller atan ve daha göze hoş futbol sergilediğine vurgu yapılmış. Fransa 2022 Dünya Kupası'nda Fas'ı yarı finalde yenmişti ve o gün 3 isabetli şutun ikisi gol olmuştu. Fransa sadece 30 dakikada dün akşam Fas'a 3 isabetli şut atmış. Bunun ne kadar hücumda büyük bir zenginliğe kavuştuğunun göstergesi olarak sunmuşlar. İşin diğer tarafında Rabiot'un bir ifadesi dikkatimi çekti. Zaman zaman diyor rakiplere topu bırakıyoruz. Bunun sebebini de şu şekilde anlatmış. Rakibe topu bırakıyoruz. O anlarda tehlikeli olmadıklarını hissettik. Onlardan korkmamıza gerek olmadığını hissettik diyor. Bazen rakibin de gücünü ölçtüklerini söylüyor. Maçlara göre durumun değiştiğine vurgu yapmış Adrien Rabiot. Adrien Rabiot da çok gösterişsiz bir oyuncu gibi ama Fransa milli takımında hakikaten çok büyük bir yıldız hüviyetine bürünüyor. Bu açıdan çok değerli işler yaptı bu Dünya Kupası'nda. Didier Deschamps'ın da pek vazgeçmediği oyunculardan biri. Kante'ye pek fırsat vermemesi eleştirildi ama orada da Kone çıktı sahneye. Bu turnuva öncesi Fransa'nın en çok eleştirilen demeyeyim de soru işareti olarak bakılan tarafı orta sahasıydı. Çünkü Aurélien Tchouaméni dışında böyle ne alacağını kestirebileceğiniz oyuncu pek yok gibiydi. Orada da Kone sahneye çıktı. Tchouaméni'nin yokluğunu aratmadı onu.

0: sakatlığından dolayı oynamadığı maçta ve çok iyi bir alternatif olabileceğini gösterdi. Kone içinde muazzam bir Dünya Kupası oluyor. Premier Lig takımlarının eminim böyle iştahını kabartmıştır. İlerleyen günlerde yüksek meblağlı bir transfer teklifi alabilir Kone. Genel hatlarıyla Fransa'nın artık eskisine göre sadece işin savunma kısmında değil, hücumda da çok iyi bir takıma dönüştüğünü ve her maç Dünya Kupası'nı biraz daha istediğini rakiplerine kanıtladığı aktarılmış. Yarı finalde de bu akşam rakibini bekliyor olacak Fransa milli takımı. Dünya Kupası'na dair son haberde Alan Shearer'ın açıklamaları olacak. Alan Shearer İngiltere milli takımını zaman zaman bu turnuvada eleştiriyordu ama biraz daha artık iyimser bakmaya başlamış ve diyor ki İngiltere'nin Dünya Kupası'nı kazanabileceğine gerçekten inanmıyordum ama fikrimi değiştirdim. Bence herkes de değiştirdi. Hala kazanıp kazanmayacağımızdan emin değilim ama Meksika'ya karşı oynadığımız oyunun her yönü bunu başarabileceğimizi bize gösterdi diyor Alan Shearer. O da futbol severler hatırlayacaktır. 90'larda çok efsane büyük bir golcüydü. İngiliz futbolunun yetiştirdiği hala en ünlü golcülerden biri. Tabii maç sayısı azaldıkça, takım kazanarak ilerledikçe İngilizlerde biraz daha umut artmış. Alan Shearer'a da yansımış bu. Ama İngiltere'de şöyle bakıyorum, Demokratik Kongo maçında çok zorlandılar. Meksika maçının son 15 dakikasında yine bir tedirginlik oldu. Çok da böyle üst düzey bir takımla hala karşılaşmadı. Şimdi karşısında Norveç olacak. Norveç'i geçerse de Arjantin-İsviçre maçının galibiyle yarı finalde karşılaşacaklar. Finale kadar gitmeleri mümkün görünüyor ama finalde ben İspanya'da Fransa ile karşılaşacak. Yani İspanya'da Fransa geleceğini düşünüyorum finale. Orada sorun çıkartabilir İngilizlere. Yine İngilizleri bir ikincilik bekliyor olabilir düşüncesindeyim. Yani İngiltere yarı finale Arjantin'i geçebilir. Çok muhtemel görünüyor. Arjantin de şu ana kadar yoluna devam etse de hem Yeşilburnu Adaları'nda hem de Mısır maçında çok fazla defoları olduğunu gösterdi. İngilizler de bunu çok iyi şekilde kullanabilir. Yani Yeşilburnu Adaları'yla Mısır bunu kullandıysa İngiltere bunu çok iyi lehine çevirebilir. Ama İspanya'da Fransa karşısında İngiltere'nin pek şansı olmadığı düşüncesindeyim. Alan Shearer'ın umut etmesi değerli. Çok da sevdiğimiz bir futbol insanı. O da grup maçlarından sonra genelde çok eleştirmişti ama Demokratik Kongo ve Meksika maçından sonra neden kazanmayalım tarafına geçmiş Dünya Kupası yolunda. Şimdi son reklam aramızı verelim. Ardından bir telefon bağlantısıyla devam edeceğiz programı.
1: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek.
2: Akıl var, mantık var, Getmobil var. Radyo Spor.
3: Reklam.
4: Yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Eylül Akar Çeşme Yatkın, elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Saliha Şahin'den Smaç, elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmak da Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.
6: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
7: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 500 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
6: Şampiyonla son düzlükte.
8: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
3: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
9: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar resmi eğlence sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
10: İlk servisten maç sayısına voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar VNL Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hemen Amazon uygulamasını indir, seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 TL ve üzeri ilk alışverişe sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava.
11: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
12: Radyo Spor. Reklam.
13: Spor'un tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
1: Mantıklı telefonun adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.

0: Radyo Spor'da saatleri 20.14 yaptık. Bu bölümde bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Burak Uçar, kendisi sporcu danışmanı, telefon attığında. Burak Bey merhaba.
1: Merhaba, kolay gelsin, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Sizi sosyal medyadan da takip ediyorum. Çok güzel önerilerde bulunuyorsunuz gençlere, çocuklara, ailelere. Tabii onları konuşacağız ama önce şeyden başlamak istedim ki Dünya Kupası devam ediyor. İspanya ve Fransa altyapısıyla, yetiştirdikleri oyuncularla sadece aslında kendi ülkeleri için değil birçok ülkeye de yetiştirdikleri oyuncularla dikkat çekiyorlar. Bizim de Türkiye'de aşamadığımız sorunlardan biri maalesef. Oyuncuları tabii belli bir noktaya getiriyoruz ama elit seviyeye, A takım seviyesine çıkarmakta zorluk yaşıyoruz. İspanya, Fransa neyi yapıyor? Biz nerede tıkanıyoruz diye sormak isterim.
1: Teşekkür ediyorum. Bu konularda yayın yapmak, bu konulara kafa yormak gerçekten çok ayrıcalık ülkemiz için maalesef. Daha çok konuşmak gerekiyor. Bu hassasiyetiniz için teşekkür ederim bir kez daha.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Bir defa Avrupa kulüpleriyle bizim oyuncularımız arasında yetenek anlamında bir fark olduğunu düşünmüyoruz herhalde. Değil mi? Yani bizim oyuncularımızın da yeteneksiz olduğunu söyleyemeyiz. Yani Türkiye'de bir yetenek konusunda bir sıkıntı olduğunu kimse söyleyemez. Hatta çoğu Avrupa ülkesinden daha yetenekli oyunculara da sahibiz. Gençlere, çocuklara da sahibiz. Buradaki asıl problem yetiştirilme ve oyuncu gelişimi. Biz biraz seçmeye odaklıyız, bulmaya odaklıyız, taramaya odaklıyız genel olarak 6 yaş gruplarında. Ama bulunan oyuncuların geliştirilmesi noktası hep havada kalıyor. Burada eğitici, eğitmenlerin de sorumluluğu var. Antrenörlerin de, kulüplerin de, akademilerin de sorumluluğu var. Alt yaş milli takım organizasyonunun da ciddi sorunları var. Avrupa kulüplerine bakıldığında çok temel noktalarda gelişime odaklanıyorlar. Bir defa kabul edelim, eğitim sistemimiz, okul sistemimiz çok da sporla iç içe gitmeye uygun değil. Maalesef birinci darbeyi burada yiyor çocuklar. Yani sosyo-kültürel olarak problemli geliyorlar ve öğrenme, merak duyma, zihinsel anlamda, psikolojik güçlenme, dayanıklılık anlamında çok da hazır gelmiyorlar zaten belli seviyeye. Saydığınız ülkelerde başta olmak üzere Avrupa'nın genelinde öncelikle okul hayatı ve eğitim hayatı çok önemseniyor ve kulüpler, akademiler okulla işbirliği içinde sürdürüyorlar bu süreci. 4 tane temel nokta var aslında bakılırsa konuda. 1 çocuk sporcu, 2 aile, 3 kulüp ve 4 okul. Bizde maalesef yetiştiriliş şekline bakıldığında hepsinde de

0: problem var. Yani en masumu çocuklarımız işin öznesi olmalarına rağmen en çok yıpranan, en çok üzülen, en çok yorulan kısım çocuklarımız. Ardından aileler, ardından kulüpler ve okul geliyor. Ben 3 hafta önce Danimarka'daydım. Kopenhag'da, Kopenhag kulübünde incelemelerde bulunduk. Orada araştırmalar yaptık kendi işlerimizle alakalı da. Şimdi biraz onlardan bahsedelim ki Avrupa'nın bakışını daha net ortaya koyabiliriz.
1: Lütfen.
0: Bir defa sporcular konusunda akademilerde Kopenhag kulübü 2000 oyuncuyu izliyor sezonda ve raporluyor. Çocukları ölçümlüyorlar, ölçüyorlar fiziksel olarak ve zihinsel ve psikolojik olarak ölçüyorlar ve raporluyorlar. Ölçemediğiniz şeyi geliştiremezsiniz. Bizim hiçbir altyapıda, hiçbir akademide zihinsel ve psikolojik ölçüm yok, yapılmıyor. Bu net bilgidir. İki, ailelerle, akademilerdeki, altyapılardaki ailelerle çok ciddi, çok planlı, programlı bir iletişim ağı kurmuşlar, iletişim sistemi kurmuşlar. Yani sezonun başında, ortasında ve sonunda net bir şekilde bizim kısa, orta ve uzun vadede planlamamız budur. Sizin çocuğunuzdan istediğimiz, beklentimiz şunlardır ve kulübümüzün anayasası şu şekilde gerçekleşmektedir ve bizim isteğimiz budur şeklinde karşılıklı geri bildirimler de olacak şekilde bir iletişim sistemi kurulmuştur. Bizim kulüplerin hiçbirinde yok bu arada.
1: Büyük kulüplerde de yok mu bu?
0: Efendim, anlamadım.
1: Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ta da yok mu yani bu sistem?
0: Benim bildiğim kadarıyla yok. Orada altyapılarda çalıştığımız çocuklar da var. Ailelerle iletişim kurulmuyor. Hatta şöyle söyleyeyim, saydığınız 3 büyük olarak adlandırılan kulübün 2 tanesinin U19 takımının hocası belli değil. 6 yaş gruplarında antrenörler belirsiz şu anda. Temmuz'un yarısına geldik değil mi? Onun bugün. Kulüp yapılarında da organizasyonel anlamda da problemler var. Yani bir genel kurul oluyor, bütün sistem dağılıyor, değişiyor. Bir istikrar söz konusu, sürdürülebilir söz konusu değil maalesef. Antrenör eğitimlerine çok ağırlık veriliyor Avrupa'da kulüplerde. Eğitim. Bizde maalesef kimse yanlış anlamasın bir defa. İşini çok doğru yapan hocalarımız da var, antrenörler de var. Onları da şimdi haksızlık ederek suçlamayalım ama genelde siz de çok iyi biliyorsunuz ki kulüplerin eski sporcularının toplanma yeri olarak görülüyor akademiler.
1: Maalesef. Hala öyle yani.
0: Maalesef. Dolayısıyla ki bu jenerasyon Z jenerasyonuyla iletişim kurmak için ayrıca bir çaba gerekiyor. Pedagojik formasyonun dışında da ekstra bir jenerasyonlar arası iletişim eğitimleri de alınması lazım bu arada. Sonrasında da okulla olan entegre. Maalesef hiçbir entegre sistemi yok. Hatta belki takip etmişsinizdir. Bu sene U11, U12 maçları hafta içinde oynandı. Çoğu kentte, çoğu şehrimizde. Okullardan işte İzin alınıyor. İzin yazısı götürüyor kulüplerden alınan yazılar çocuklar. Ve okula gitmiyorlar. U11, U12. Yahu bunu anlamakta güçlük çekiyorum ben. Verilerle konuştuğumuz ailelerde işte oğlum futbolcu olacak, oğlum sporcu olacak. Onun için biz de tahammül ediyoruz buna. Rıza gösteriyoruz. Ama bu gösterecek bir rıza değil. Yani bir şekilde sistemin okulla beraber yürümesi gerekiyor. Hal böyle olunca maalesef gelişimde kısıtlı oluyor. Tabii bir de U19 meselesi var. U19 sosyal medyada çok sık konuşuyoruz. Gündeme getiriyorum bunu da ben. U19 Türk futbolunun kırılma yaşıdır. U19'dan sonra maalesef yetenekli oyuncular ya geriliyorlar ya tamamen oradan kopuyorlar. Şu anda U19 milli takımlarına çağrılan oyuncuların 10'da 2'si ancak 5 yıl sonra Süper Lig'de devam edebiliyor. Bu çok ciddi bir rakam. Yani 20 kişilik bir kadro çağrılıyor. O gün otele gitseniz de deseniz ki arkadaşlar siz 20 kişinin aranızdan 4 kişi ancak devam edebilecek 5 yıl sonra. Kimse inanmaz belki buna ama gerçekten öyle. Bunun araştırılması lazım mesela.
1: Bu neden yani, peki böyle oluyor?
0: Burada birkaç tane ana neden var. İşte o dediğim gibi eğitimsiz gelen çocuklar varış sendromu dediğimiz işte 19 demek artık profesyonel imzayı atmış. İlk sözleşmesini yapmış ve ben futbolcu oldum, vardım, varacağım yere vardım şeklinde. Aile, yakın çevrede evet sen artık oyuncu oldun, statün değişiyor senin, artık biraz daha değişik giyinebilirsin, dövme yaptırabilirsin, işte markalı saatler alabilirsin gibi. Çocuklardan merak etme ve gelişim arzusunu alıyoruz. Bu neden böyle oluyor? Hiçbir mental antrenman yapmadan, zihinsel beceri çalışması yapmadan ve sosyal hayatı özümsemeden o noktalara geliyorlar. 19 öncesinden başlaması gereken bir durum bu. Ama hazırlıksız gelindiği için de maalesef sosyal etkilerle birlikte

0: çocuklar bu durumu yaşıyor. Kültürel sermaye eksikliği de diyebiliriz buna. Tabii ki çok kavramlar, konuşulan kavramlar değil. Ama sizin fırsatınızda burada anlatabiliyoruz bunları. Sağ olun tekrar. Kültürel sermaye konusunda da çocukların biraz daha hayata dair görüşleri, hayatın anlamına ilişkin değerlerle alakalı fikirleri olması gerekiyor. Oralarda hazırlıksızız. Maalesef paranın, finansal gücün büyüsüne kapılınabiliyor ve çok yetenek heba alıyor. Herkes sayabilir. Yüzlerce, binlerce örnek var. Ya şu çok yetenekliydi ama maalesef olmadı diyoruz. İşte o olmamayla hiç ilgilenmiyoruz. U14 takımında bu sene ilk kez milli takım oluşturuldu. 1300 tane oyuncu tarandı Türkiye çapında ve 14 yaş grubunda bir milli takım oluştu. Bu tarama sonrasında o çocuklar nasıl gelişecekler, neler yapılacak hepimiz izleyip göreceğiz. Ama dediğim gibi bu iş bilimsel uzmanlarla beraber yürümediği sürece ben istikrarlı ve sürdürülebilir bir gelişim yaşanmayacağını düşünüyorum.
1: Burak Bey, peki tavsiye noktasında, çözüm noktasında neler söylersiniz? Yani o genç, hem 13-14 yaşındaki hem 18-19 yaşındaki gençler için yani nelere çok dikkat etmeleri gerekiyor? Ben de gözlemi olarak şunu söyleyeyim. Biraz bizim toplumda şey de kalmadı. Yani hani bu biraz yanlış anlaşılacak. Çekiniyorum ama bunu da söyleme gereği hissediyorum. Sosyal zeka konusunda da biraz eksiyiz gibi geliyor bana.
0: Evet. Kesinlikle. %100 katılıyorum. Burada ailelere çok iş düşüyor. Okulu mutlaka ikinci plana atmamaları lazım ailelerin. Yani okulla beraber mümkün olduğu kadar götürmek lazım. Mümkün olduğu kadar. Yani gidebileceği son noktaya kadar okulu da dahil etmek gerekiyor. Okulda geçenlerde bir röportaj izledim. Çok ünlü bir şahsiyet diyelim. İsim vermeyeyim şimdi, hakaret etmesin kendisine. Çok tanınan, Türkiye'nin en önemli tanınmış isimlerinde. Ya işte bize matematik öğrettiler. Neden matematik öğrettiler? Matematik ne işimize yarayacak şeklinde bir video. Belki size denk gelmiştir.
1: Evet, ben de gördüm.
0: Ha, ya şimdi matematik öğrenmenin, oradaki tanjant, kotanjant öğrenmenin faydası problem çözme becerisidir ve problem çözme becerisi hayatın her alanında bize lazımdır.
1: Kesinlikle.
0: Eğer siz problem çözme becerisini okulda öğretemezseniz çocuğa, sahada da problem çözme becerisini geliştiremiyorsunuz demektir. Maalesef bir defa veliler okul hayatını ne olur ihmal etmesinler. Çünkü Türk futbolunda herhangi bir sistem olmadığı için, spor kültürümüz olmadığı için, rastlantısal geliştiği için ilerleyen sporcular, bu riski göze almamak lazım. Çok büyük bedelleri var yani. Çocuk 19, 20, 21 yaşında mesleksiz ve futboldan da kopmuş bir şekilde başıboş bir halde kalabilir. Yani
1: çok büyük bir buhranın içine de girebilir o şekilde.
0: Evet. Yani buraları çok çabuk yaşıyor aileler. Yani okuldan vazgeçebiliyorlar. Ben bunu anlamıyorum. Öncelikle bu akademiler, eğiticiler elbette ki çok zorlanıyorlar. İşte her yönetim kurulu değişikliğinde, her genel kurulda, her kongrede koordinatör gidiyor. Kendileri görev sıkıntısı, riski yaşıyorlar işte. Çok anlaşılabilir insani duygular bunlar. Ama bir kulübün anayasası olmalı, bir akademinin anayasası olmalı ve kurumsal olarak hangi doğrultuda gidileceği, hangi rotada ilerleneceğini belirlemeleri gerekiyor. Bilimselliğe biraz daha kulak vermeleri lazım. Şöyle ki, mesela ben size sorayım Ayhan Bey. Sporda, futbolda başarının yüzde kaçı zihinseldir, yüzde kaçı fiziksel beceridir?
1: Ya bunu birçok teknik direktör de, bu işin uzmanı da, işin %70'inin zihinsel olduğunu söylüyor. Yani da, zihinselliği daha çok ön plana çıkartıyorlar.
0: Ben de katılıyorum. Az önce saydığımız o 3 kulübümüzün, 3 güzide kulübümüzün geçen yıl yaptıkları antrenman sayısını ben söyleyeyim size. Saha antrenman sayısını söyleyeyim. Yaklaşık 290-300 civarında antrenman yaptılar sezon boyunca. Yani 10 aylık periyotta. İşte bu 300 antrenmana karşılık olarak bir kulüpte, yanılmıyorsam, bir zihinsel beceri çalışması yapıldı. O da birkaç antrenman. Onun dışında sıfır. Yani zihinsel becerinin %70 önemli olduğu bir işte 300 diğer fiziksel antrenmana karşılık sıfır antrenman yaparsanız, zihinsel beceri antrenmanı yaparsanız, bu çocukları zaten geliştiremezsiniz. Yani matematiksel olarak da bu kanıtlanacak bir şey. Dolayısıyla ailelere tavsiyem şudur. gitsinler akademilerle, spor okullarıyla, futbol okullarıyla konuşsunlar, yöneticilerle konuşsunlar ve istesinler, sorsunlar. Yani zihinsel beceri antrenmanı neden yapılmıyor? Yapmayacak mıyız? Bu çocuğun mental dayanıklılığını nasıl sağlayacağız? Son derece önemli konular bunlar diye bilinçlenmek zorundalar. Yani bu farkındalığa ulaşmadan ne sporcu yetiştirebiliriz ne ülke sporuna katkıda bulunabiliriz.
1: Burak Bey, çok teşekkür ediyorum. Çok önemli bilgiler paylaştınız, katkılar verdiniz programa. Umarım ilerleyen günlerde yine bu konuyla alakalı böyle bir gelişme olursa sizi aramak isterim, konuşmak isterim. Ben de bazen böyle İstanbul'da U12, U13 ligi maçları izliyorum. Burak Bey, orada çok vahim olaylarla karşılaşıyorum. Yani hocalar 13 yaşındaki çocuğa çok ağır hakaretler edebiliyorlar. Yani orada da bir problemimiz var bizim. Orayı da aşmamız lazım. Dolayısıyla bu üzerine düşünmesi gereken mühim bir konu, aslında pek konuşulmuyor ama konuğumuz Burak Uçar'dı, kendisi sporcu danışmanı. Burak Bey, tekrardan teşekkürler, iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar, ben teşekkür ederim, sağ olun.
1: Evet değerli dinleyenler, Radyo Spor'da bu akşam Derin Pas'ı noktalıyoruz. Herkese güzel bir hafta sonu diliyorum. Pazartesi akşamı 18.30'da görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.
2: Mantıklı telefonun adresi GetMobil, Ayhan Şensoy'la Derin Pas programını sundu.
3: Akıl var, mantık var, GetMobil var.
4: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, İleri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
5: Radyo Spor.
6: Reklam.

0: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

0: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bir Talih sunar.
1: 200 metreye yaklaşıyor. 5 numaralı Firebender pistin ortasında 1,5 boy farkla lider. İçeriden 2 numaralı Diamond Brothers'ın, dıştansa 4 numaralı Dragon Sun'ın ve 3 numaralı Sovuka'nın çabası var. Pistin dışında da olsa 5 numaralı Firebender son 150 metreye de az farklı önde girdi. İçeriden gelen 2 numaralı Diamond Brothers da şimdi yan yanalar. Firebender az farklı önde, içinden Diamond Brothers geliyor. 5 numaralı Firebender kazanıyor. 2 numaralı Diamond Brothers ikinci, 4 numaralı Dragon Sun üçüncü, 1 numaralı Yes Gracias dördüncü, 3 numaralı Sofukan da beşinci oldu. 5 numaralı Firebender Kaancan Gökçe ile kazandı.
0: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bir Talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Maç merkezi başlıyor.

Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar. Ben Caner Aydaş. Saatler 22.30'a kadar sizlerle birlikteyim. Herkese güzel bir cuma akşamı temenni ediyorum. Haftanın son günü, en azından hafta içi anlamında. Umarım güzel bir hafta geçirmişsinizdir. Evet, biraz sıcak, biraz soğuk bir İstanbul haftası oldu diyelim. Özellikle bugün ve dün bayağı bir ilginçti. Hem yağmur vardı hem de soğuk hava. Diğer günler sıcaktı biraz. Yine ne zaman ne giyeceğimizi şaşırdık 1-2 gün içinde. Ama bugün biraz daha iyi, en azından ben öyle geldim. Öyle görüyorum. Dünya Kupası devam ediyor. Biliyorsunuz dün Fransa yarı finale yükselen ilk takım olduğu Fas karşısında kazanmayı başardı. Bunu birazdan konuşacağız. Bu arada soru, görüş ve önerilerinizi 0538-052-1487 0538-052-1487 Radyospor WhatsApp hattından yazabilirsiniz. İspanya-Belçika maçı sizce kaç kaç biter? Nereden yazdığınızda yazarsanız sevinirim. İşte Ankara'dan, İzmir'den, ne bileyim Bursa'dan, önemli değil ama bir yerden, İstanbul'dan yazabilirsiniz. Şehrinizde yazarsanız en azından şehrinize de bir selam söyleriz. İkinci yarı finalist, daha doğrusu Fransa'nın rakibi kim olacak? Geçen de biraz anlatmaya çalışmıştım. Turnuvanın en fazla gol atan takımlarından birisi Belçika. Fransa ile beraber Arjantin, Belçika ve Fransa. Bakalım, İspanya'da şu ana kadar henüz gol yemedi. İlginç bir mücadele izleyeceğiz. Bir tarafta çok gol atan bir takım, diğer tarafta henüz gol yemeyen bir takım İspanya şu ana kadar. Şöyle bir hatırlayalım. Özür dilerim. Yeşilburun adalarıyla 0-0. Suudi Arabistan'ı 4-0 mağlup ettiler. Uruguay karşısında 1-0 kazanmışlardı, hatırlayayım. Sonrasında İspanya, Avusturya karşısında 3-0'lık net bir galibiyetleri vardı. Ve son 16 turunda da hatırlayın, Portekiz'i İberya rekabetinde Portekiz'i 90 artılarda attıkları golle, Merino'nun golüyle 1-0 mağlup etmişlerdi ve henüz çeyrek finale kadar gol yemeyen bir İspanya var. Gol atmanın da çok zor olduğu bir İspanya var. Bilmiyorum nasıl olacak ama bugün Belçika'nın işi oldukça zor. Diğer tarafta Belçika Mısır'la 1-1 beraber kaldıktan sonra İran'la 0-0 yine beraberliği vardı ve Yeni Zelanda karşısında gol olup yağmışlardı. 5-1'lik bir galibiyet. Sonrasında Senegal karşısında 3-2'lik bir galibiyetleri vardı ki iyi de oynadıklarını söyleyebiliriz. Ve son 16 turunda da olaylı demiyor ama tartışmalı mücadelede Amerika Birleşik Devletleri karşısında 4-1 kazanmışlardı. O mücadelede yine birbirinden güzel goller vardı ki hatta hepimiz neredeyse Belçika'yı desteklemiştik o mücadelede Amerika'ya karşı. Balogun'un saçma sapan, özür diyerek söylüyorum,

Garip bir şekilde cezasının affedilmesi hiçbirimizin içine sinmemişti. FIFA tarafından biliyorsunuz. Hatta bununla alakalı dünyanın birçok yerinde de çok ciddi tepkiler vardı ama nihayetinde Belçika gereğini yaptı diyelim. Ve ev sahibi Amerika'yı kupanın dışına etmişti. İyi de olmuştu. Bakalım şimdi bu iki maç, daha doğrusu bu iki takım mücadele edecek. Gönlüm tabii ki İspanya'dan yana ama Belçika'nın da şu ana kadar hani çok böyle inanılmaz iyi oynamasa da yine de fena olmadığını söyleyebiliriz. Yani buraya kadar çok da hak etmediğini düşünmüyorum Belçika'nın. Fena maçlar oynamadılar. Tabii ki daha iyi olabilirdi. Birçok oyuncu için belki de bu Dünya Kupası Belçika adına son turnuva olabilir. Onlardan birisi Kevin De Bruyne biliyorsunuz. Diğeri Lukaku olabilir. Yani aşağıdan da iyi oyuncular geliyor ama yine de o altın jenerasyonun son fertleri de bu Dünya Kupası ile beraber Belçika'ya veda edecektir diye düşünüyorum. Belki Courtois olabilir. O da önümüzdeki günlerde açıklayabilir durumunu. Her yönüyle ilginç bir mücadele izleyeceğiz. İspanya-Belçika mücadelesi. Ben iki bahis önereceğim. Birazdan bunları sizlere öneriyor olacağım. Yani 9'dan sonra bu bahisleri sizlere öneririm. Şimdi sevgili dinleyiciler, az önce de bahsettiğim gibi soru, görüş ve önerilerinizi ve bu maçla alakalı skor tahminlerinizi 0538052 1487'den gönderebilirsiniz. Ayrıca Instagram'dan Caner Aydaş, Twitter'dan yine Caner Aydaş olarak takip edebilirsiniz. YouTube'da da aynı şekilde Caner Aydaş olarak takip edebilirsiniz. Ayrıca Radyo Spor YouTube kanalını ve Ajans Spor Instagram ve Twitter adresinde takip ederseniz mutlu oluruz diyelim. Şimdi bir kan anonsu yapacağım kıymetli dinleyiciler. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde yatmakta olan 7 yaşındaki SMA hastası Yiğit Akkaya için skolyoz ameliyatı olması gerekiyor. Acil 0 RH pozitif ve 0 RH negatif kana ihtiyaç vardır. İstanbul'da olanlar hastaneye gelerek kan verebilirler. Gelemeyenler de herhangi bir Kızılay merkezinde hasta ismini söyleyerekten, yani hemen şöyle söyleyeyim, Yiğit Akkaya için kan vermek istiyorum. Çam ve Sakura'da yatmakta olan bir genç, daha doğrusu bir çocuğumuz için kan vermek istiyorum. 0 RH veya 0 RH pozitif veya negatif kan olması gerekiyor. Kan verebilirsiniz. Yine de kan verebilecek durumda olanlar, hemen şöyle bakıyorum. 0-553-593-76-28 0-553-593-76-28 numaralı telefondan iletişime geçebilirsiniz sevgili dinleyiciler. Vallahi iyi bir şey olması gerekiyor. Hani kan verebilecek durumda olanların duyarlılık göstermesinde fayda var diye düşünüyorum. 0 RH pozitif veya 0 RH negatif kan grubunuz varsa veya İstanbul'da yaşıyorsanız, Çam ve Sakura Hastanesi'ne yakınsanız kan verirseniz çok çok mutlu oluruz diyelim. Çünkü bir çocuk, SMA hastası bir çocuktan bahsediyoruz. Birazdan tekrar bu anonsu yenilerim diyelim. Çok geçmiş olsun dileyelim. Evet, İspanya ve Belçika maçı 2-2 biter. Mustafa Albayrak Bahçelievler'den Mustafa Bey 2-2 skor bekliyor. Var mı artıran? Sevgili Sertan Bey, Sertan Özdemir, ona da selamlar, sevgilerimizi iletelim. 2-1 ya da 1-0'lık bir İspanya galibiyeti olabilir. Belçika sürpriz yapamaz gibi geliyor bana. Bu arada Trossard Beşiktaş'ımıza gelecek mi? Son durum nedir? Evet, şu anda Beşiktaşlar tabii dört gözle elenmesini bekliyor Belçika'nın. Ve Trossard'a bir şekilde anlaşma zemini hem arıyorlar hem de hani oyuncunun elenip bir şekilde bu görüşmelerde aktif rol almasını istiyor. Ya da oyuncuyla yüz yüze görüşmek istiyorlar. Siyah beyazlı kurmaylar Beşiktaş için önemli bir transfer hamlesi olacak. Aslında Türk futbolu için de önemli bir hamle baktığımız zaman. Trossard'ın buraya gelmesi, hani Şampiyonlar Ligi finali oynayan bir takımdan bir oyuncu getiriyorsunuz. Belçika milli takımının en önemli oyuncularından birisi. Henüz daha Türk futboluna katacağı birçok şey var bence. Önemli bir iş alakasına sahip bir oyuncu. O yüzden önemli, değerli. Ben geleceğini düşünüyorum. Yani Trossard'ı, Beşiktaş'ın Trossard'ı alacağını düşünüyorum. Çünkü
almak zorunda. Hani böyle bir oyuncuya ihtiyacı var. Bu bir. İkincisi hani yıldız bir oyuncuya ihtiyacı var. İkincisi bayrak bir oyuncuya ihtiyaç var. Üçüncüsü başkanın ya da şu andaki yönetimin böyle bir transfere ihtiyacı var kendileri için. Çünkü en son divan kurulunda hatta neredeyse taraftar gruplarına kadar böyle bir tartışma yaşadılar. Bunu da doğru bulmadığımı söylemiştim. Yani bundan sonraki herhangi bir başarısızlık, illa da şampiyon olmalı Beşiktaş anlamında söylemiyorum. İkincilik olabilir, Şampiyonlar Ligi'ne gidebilir. Tabii ki şampiyon olursa taraftar çok mutlu olur ama başarılı olmak zorunda. Beşiktaş şampiyonluk yarışında olmak zorunda. Eğer bu olmazsa ben Beşiktaş'ın önümüzdeki günlerde bir olağan dışı seçime gitmesi ihtimalini yüksek görüyorum. O yüzden de başkan ve yönetim kurulu inceleyip sık dokuyorlar. Sevgili Önder Özen, Sayın Önder Özen inceleyip sık dokuyor ve en iyi hamleleri yapmaya çalışıyorlar. Nübel hamlesi çok iyiydi, çok başarılıydı. Keza savunmaya bir sol bek aldılar, tartışılabilir ama eğer sağlıklı olursa hücum anlamında katkı sağlayabilir. Eksikleri Beşiktaş'ın bu transferlerle bitti mi? Hayır, bitmedi ama en azından her alınmış transfer, hele bir de iyi bir transferse takımınızı level atlatabilir, bir üst seviyeye çıkarabilir, daha yarışmacı bir takım haline getirebilir. O yüzden Beşiktaş'ın bu tarz hamleleri biraz artırması lazım. Yani Trossard'la sınırlı kalmaması gerekiyor. Trossard alınsa bile en az 2 tane yine bayrak oyuncu alınması gerekiyor. Ya da takımın şu andaki gücünü biraz daha yukarı taşıyacak, yarışabilecek bir seviyeye getirebilecek oyunculara ihtiyacı var. Siyah beyaz takım. Salih geldi. Salih Özcan önemli bir hamle. Özür dilerim. Ne oldu anlamadım. Yani bir öksürük tuttu. Neyse, özür diliyorum sizlerden. Zaman zaman olabiliyor. Şunu söylemeye çalışıyorum. Trossard yetmez, Salih yetmez, Nübel yetmez. Bir en az 2-3 oyuncu bir kere santrafor almaları gerekiyor. Orta sahaya mutlaka bir hamle yapmaları gerekiyor. Eğer bulabilirlerse iyi bir stopere ihtiyaçları var. Eldekiler ne olacak bilmiyorum ama hani yabancı sınırlamasını da göz önüne alaraktan ilk 11'de oynayacak bir stopere ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Yani bu durumda ne oluyor sevgili Sertan Bey? En az 3 oyuncu daha alması gerekiyor siyah beyaz takımın, mevcut Çerni'yi vesaire korumak şartıyla bu arada. Yani Çerni falan da gönderilecekse o zaman daha fazlası da olmalı. Evet, İspanya Belçika maçı sizce kaç kaç biter, tahminlerinizi yazın. Caner abi, Avrupa kıtası dışında çeyrek finalde Fas'ın elenmesiyle tek takım Arjantin kaldı bence. Arjantin Avrupa takımlarına baş kaldırıp Messi liderliğinde arka arkaya ikinci şampiyonluk, totalde dördüncü dünya şampiyonluğu gelir mi? Evet, doğru. Yani muhtemelen Norveç'e de işte İngiltere'den birisi gelecek. Onlar da baktığımız zaman Avrupa takımı. Bu durumda sadece Güney Amerika takımı, sadece Arjantin kalmış olacak. Bir kere hani dünkü maçı biraz konuşmak gerekirse Fas çok büyük bir hayal kırıklığı yarattı bende. Yani şu Fransa'ya, Paraguay'a bile zorluk çıkardı. Hani bu kadar silik bir görüntüyü hiç beklemiyordum. Bugüne kadar hep alkışladık Fas'ı. İyi oynadılar dedik. Birçok oyunu oynayabiliyorlar dedik. Yani gerekirse geçiş, gerekirse topa sahip olup daha önde oynayabiliyorlar. Farklı oyun çeşitlerini sahaya yansıtabiliyorlar dedik. Ama dün bu dediklerimizin hiçbirini yapamadı Fas milli takımı gerçekten beni çok büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. Bu şu demek değil, yani Fas böyle oynasaydı da Fransa eleyemez anlamına gelmesin. Fransa bence haksız rekabet, turnuva üzerinde söylüyorum. Kadro değeri anlamında söylüyorum. Birebir oyuncuların kaliteleri anlamında söylüyorum. Yoksa hani takım olarak tabii ki diğer takımlar da çok değerli, bu anlamda söylemiyorum. Ama hani birebir baktığınız zaman yedek kulübesi dahil hakikaten 2-11 çok rahatlıkla çıkarıp dünya şampiyonasında şampiyonluk yarışına ortak edebilirsiniz. Fransa milli takımının çok üst düzey oyuncuları var. Haliyle rekabet etmek çok zor. Bunu Fas üzerinde söylemiyorum. Başka takımlar da rekabet edemeyebilir. Ama hani Fransa'yı da tabii tebrik etmek lazım. Az geldiler, öz geldiler ya da geldiler ve bitirdiler. Bugüne kadar tutarlı bir oyun sergilediler. Döşampa rağmen diyorum. Çünkü benzer bir tutucu bir teknik direktör. Biliyorsunuz benzer bir teknik direktördü. Eskiden Belçika, son dönemde de
Portekiz

Sonuç dünyada bir numara ama hiçbir başarısı yok. Şunu söylemeye çalışıyorum. Yani bu kadar tutucu bir teknik direktöre rağmen yine de Fransa'nın buralarda olması bence oyuncuların bireysel anlamdaki kalitelerini ortaya koyuyor. Ben öyle düşünüyorum. Olise, Mbappe, Dembele, işte mesela Rabiot gibi bir oyuncu var. Sanki Deschamps'ın amcasının oğlu ya da kuzeni falan, her maç 90 dakika futbol oynuyor. Hani sadece fiziksel bir gücü var. Bence oyuna hiçbir katkısı yok. Öndeki bu kadar pırpır, bu kadar hareketli oyunculara başka bir orta saha oyuncusuyla, çok daha yaratıcı bir orta saha oyuncusuyla çok fazla pozisyon hazırlayabilirler. Ama işte mesela Rabiot ile bu olmuyor ama ısrarla devam ediyor. Yani hocanın böyle bir tutuculuğu var diyelim. Peki. İyi akşamlar Caner Bey. Kendinizi yalnız hissetmeyin. Bizler takipteyiz. Başka ülkede yaşasak da kalplerimiz beraber. Çay faslı başlamak üzere. Buyurun efendim demiş. Hollanda'ya sevgili Hayrettin abiye selamlar. Sevgilerimizi iletelim. İspanya 2, Belçika 0 demiş. Tahminimiz, öngörümüz bu. Bu arada Hayrettin abinin müthiş bir bahçesi var. Böyle o bahçede çay içiyor. Bu içindeki şey mi? Bu sizin bahçeniz mi Hayrettin abi? Baya böyle sanki bir göl falan gibi bir şey var. Ya da bir ne bileyim havuz gibi bir şey var. Güzel bir resim yollamış. Hadi bakalım güle güle oturun abi, öyle diyelim. İnşallah güzel günleriniz olsun bu evinizde yuvanızda diyelim. Hollanda'ya da selamlar sevgiler. İyi akşamlar Caner Bey. İspanya 4, Belçika 1. Greenwood transferi yorumunuzu bekliyorum Eskişehir'den. Özcan Bey, valla Greenwood çok iyi bir oyuncu. Yani geçen de söyledim. Sizi şampiyon yapabilecek bir hoca. Herhangi bir takımı tek başına tabii ki olamaz. Ama atacağı gollerle, yapacağı katkılarla, eğer Fenerbahçe'deki geçmiş yıllardaki bu kaotik durumu Fenerbahçe yaşamazsa, oyuncuların yine krize girdiği böyle hatırlayayım. İşte hani sanki böyle üzerlerinde bir ölü toprağı varmış gibi. Yani böyle bir o geçmişteki durum olmazsa Greenwood bu sene Fenerbahçe'de 25 gole net katkı sağlar. Hani benim iddiam bu. Fenerbahçe bu transferi bitirirse muhteşem bir hamle olmuş olacak diyelim. Çünkü Greenwood direkt skor. Oyun anlamında da size birçok oyunu vaat edebilir. Geçiş hücumu oynayabilirsiniz. Baskılı futbol oynayabilirsiniz. Yani her oyuna uyum sağlayabilecek özellikleri, hem atletik özellikleri var, hem de dar alanda yine etkili çekip vurabilecek, etkili ortalar yapabilecek bir oyuncu. Keşke hani bu transfer olsa, yani herhangi bir takımımız alsa, önemli değil. Fenerbahçe zaten alacak gibi gözüküyor. Umarım gelir, çünkü önemli bir transfer, önemli bir hamle. Sana için aynı şeyi söylemiştim. Bu sene belki beklenen etkiyi yapamadı ama birazcık böyle Sané kımıldasa, aslında Galatasaray çok sahada çok ciddi fark yaratan bir görüntü ortaya koyabilir. Bakalım bu sene biraz daha ligin dinamiklerine alışan bir Sané izleyeceğiz gibi gözüküyor. İyi yayınlar dinlemediğim. Çok teşekkürler sevgili Sertan Bey. Sertan Bey, sevgili doçent doktor Sertan Özdemir'e de selamlar, sevgiler hocama. Hala kahve içeceğiz. Hala geleceğim hastanenize. Ama sözüm söz. Bir gün geleceğim abi. Bir gün geleceğim. O bir gün ne zaman bilmiyorum ama fırsat bulduğum ilk gün geleceğim abi. Siz ekibi toplayın abi. Gelmişken de şöyle bir check-up falan yaptırım yani. Böyle 22 yaşı gibi bir şey yaparız. Hem saç ektiririm üzerine, işte ne bileyim, check-up yaptırırız falan. Dişleri yaptırırız dermişim. Yok abi, şaka tabii ki. Hocam sadece kahve içmeye geleceğim, söz. Ama en kısa sürede ziyaret edeceğim sizi, aklımdasınız yani. Antalya'dan sevgili Haluk Bey'im, Belçika İspanya maçı var. Bir Arjantin var. Bir. Ne demiş? Anlamadım. Haluk Bey ne demiş? İspanya Belçika var. Ha, var bir. Karşılıklı gol var bir. Arjantin maçı var ve bir olur demiş. Yani iddia açısından olabilir. Sevgili Haluk Bey, kıymetli dinleyicimiz, teşekkür ederiz. Ben de hani skor tahmini istedim ya. Skor tahmini böyle mi? 1-1 falan mı demek istediniz ama çok bir korelasyon kuramadım. İspanya 4, Belçika 0 biter. Denizden Abdullah Bey, İspanya 4, Belçika 0 demiş.
Abdullah Bey'im iddialı bir skor.

0: Yani geçen de söyledim, İspanya'ya nasıl gol atmak lazım? Çok emin değilim çünkü şu ana kadar henüz gol yemediler. Belçika atabilir mi? Atabilir. Hücumda etkili oyuncuları var. Çok da kapanacaklarını düşünmüyorum. Belçika'nın. Yani onlar da kendi oyunlarını nispeten oynamaya çalışacaklar ama İspanya'ya karşı futbol oynamak gerçekten çok zor. Bakalım, ben de skoru merak ediyorum. Benim de bir skor tahminim var. Ne zaman bunu söyleyeceğim? Reklamlardan sonra.
1: Maç merkezi devam edecek. Reklam.
2: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
3: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
1: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar resmi eğlence sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
5: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
6: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
7: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
5: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
7: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
5: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
7: Şimdi tekrar kontrol edin.
5: Yine 399 lira oldu.
7: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
5: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
8: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
7: Cezada indirim olur mu acaba ya?
8: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
1: Radyo Spor. Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Maç merkezi devam ediyor.

Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Çok mesaj geldi. Biraz okuyayım mesajlarınızı. Hemen şöyle bir bakalım. Abi Oyar Zaval mı Yamal mı gol atar? Evet, güzel bir soru şimdi. Muhtemelen Kazım Bey bir iddia oynayacak. Ben Yamal'ın şöyle bir bahsini önereceğim. Sevgili Kazım Bey, diğer dinleyicilerimize de önereyim. Yamal 4 şut ve İspanya kazanır. Yamal 4 şut atar ve İspanya kazanır. Bu arada isabetli isabetsiz önemli değil. Yani öyle bir bahsim olacak. Yamal'ın 4 şut atmasını bekliyorum. Yani Belçika daha fazla alan verecektir. Belki bir önceki maçta çok deneyimiydi ama orada da yine benzer sayıda şutları vardı. İşte Yamal'dır, Mbappe'dir. Bunların şutlarına bir yerde güvenmek lazım. Çünkü kaleyi gördükleri zaman bu arada dün Olise'nin asistini oynadık ama sağ olsun atamadı. İlk 2-3 maçtan sonra çok daha asistini göremedik. Mbappe asist yaptı. Bugün ama Yamal'ın 4 şut atmasını ve İspanya'nın kazanmasını bekliyorum. Hemen şöyle bir oranı da bulmaya çalışıyorum. Eğer bulursam sizlere söyleyeceğim. Güzeldir de bence. Özel bahisler içinde var. Oranı 3'e yakın bir oranı var. Bir dakikanızı rica ediyorum şimdi. Az önce gördüm ama şimdi tam söyleyeceğim için sanki bir anda gözümün önünden uçtu gitti. Evet, burada değil. Muhtemelen o zaman oyuncu bahislerin içindedir. Biz de oradan bakarız. Çok da önemli değil. Ama 3'e yakın olması gerekiyor. Ya 3'ün üstünde ya da 3'e çok yakın olması gerekiyor. Bir dakika. Hemen onu bir söyleyeyim. Hazır bulmuşken. Çünkü Yamal 5 şut ve İspanya kazanır. 4.27. Bu biraz sanki lüks gibi. 5 şut 4 yaparsak bunu. 2.94. Evet. Yamal 4 şut atar ve mücadelede İspanya kazanır. Oranı 2.94. Çok da güzel bir oran var. Ben bu oranda hemen şöyle bir iddia oynadım. Daha doğrusu bahsimi aldım. Yamal'ın 4 şut atmasını bekliyorum. Dediğim gibi mesafe bulacaktır. Ki yavaş yavaş da maç temposu kazandı. Yani hoca kolay kolay oyundan da çıkarmayacaktır. Bir sakatlık falan yaşamazsa. Geçen maç 90 dakika oyunda tutmuştu. Yani onu çıkardığı zaman onun yerine böyle çok da elit bir oyuncu alamıyor. Belki sol tarafa Williams'ı alabiliyor ama sağ taraf oldukça zor. O yüzden Yamal'ı orada 90 dakika tutmaya çalışıyor. Dün Mbappe'ye demiştik atar 4 şut ve Fransa kazanır. 2 olma orandan gelmişti. Bugün de gelecektir Yamal Bey'den 4 şut bekliyorum. İsabetli isabetsiz aranmıyor. Sadece 4 şuttan bahsediyoruz. Kıymetli dinleyiciler. Oran da fena değil dediğim gibi. 2.94'tük. Tek bir özel bahis. O oranı gayet güzel. Evet. Evet. Ama işte orada gol var abi. Vedat abi diyor ki 2 isabet 1 gol. Bu durumda golün de isabetli olması gerekiyor. Daha doğrusu yok. Herhalde 2'den birisi gol olacak. İşte gol atamayabiliyor. Biraz kaleye uzak gibi gözüküyor ama vurabiliyor. Dün Mbappe için bunu çok denemek istedim. Sonra vazgeçtim. Nitekim gol atmayı başardı. Dileyen böyle de deneyebilir. 3'ün üzerinde de bir oranı varmış. Bu bahsim bilginiz olsun. Yamal 2 isabet ve 1 gol. 3'ün üzerinde dileyen böyle bir ve İspanya'da kazanır yaparsanız 5.25 oran var. İddia.com'da bunu söyleyelim, yüksek bir oran. İspanya 2-0. Macit Bey, Macit Ademoğlu Ankara'dan yazmış. Peki Macit abiye de selamlar, sevgiler diyelim. İspanya 2-0 kazanır.

Beşiktaş Yamal ne demiş? Luis Diaz'a da verelim mi? Ne demiş? Beşiktaş'a Yamal'ı ve Luis Diaz'ı da verelim mi paşam demiş. Verin, güzel olur. Portekiz'in yeni hocası Jesus oldu. O kadroya müthiş hücum futbolu oynatır bence. Portekiz artık çok can yakar. Vallahi Ali Cemal gerçekten önceki teknik direktör çok kötü bir teknik direktördü. Belçika döneminde de söylüyordum bunu. Benim genelde söylediklerim çıkıyor Ali Cemal. Hangi teknik direktörden olmaz diyorsam olmuyor. Tecrübeyle sabitlenmiştir bu sevgili Ali Cemal. Anladın sen. Bir teknik direktörle alakalı ön yargılarım değil. Saha için eğer olumsuz bir şekilde eleştiriyorsam bakınız Belçika teknik direktörü, eski teknik direktörü, Portekiz'in gönderilen teknik direktörü ve başka teknik direktörler. Evet, bunu söylemiştim. Şöyle bir bakıyorum. O yüzden bunu unutmazsan sevinirim sevgili Ali Cemal. Sen buradan gereken mesajı almışsındır. Ali Cemal'e çok mesaj şey yapacağımızı sanmıyorum ama yine de tabii fikrimiz. Roberto Martinez'di bu arada eski teknik direktörü biliyorsunuz. Kendisinin uluslararası hiçbir başarısı yok. Kulüplerde hiçbir başarısı yok ama sürekli böyle işte Belçika, sonra Portekiz gibi elit takımlarda çalışıyor. Hani niye bilmiyorum ama sürekli bu hocaya bir şekilde güzel işler buluyorlar. Umarım bir süre evinde dinlenir. Yani iki tane çok iyi jenerasyonu mahvetti yani öyle söyleyeyim. İspanya 3-0 yürüye yürüye kazanır demiş sevgili Mesut Bey. Hadi bakalım Mesut Bey İspanya yürüye yürüye sallana sallana 3-0 kazanır demiş. Hadi bakalım bol şanslar. Abi İspanya 4 Belçika 1. Caner abi Dünya Kupası öncesi Vedat abi ısrarla kupanın sürpriz takım olarak Norveç'e söylemişti. Vedat abinin dediği şu ana kadar geldi ancak İngilizler eleyip daha da ileri gidebilirler mi? Yoksa bu Dünya Kupası'nda misyonunu tamamladı mı artık Norveç ne dersin demiş. Valla şimdi şöyle tabii ki ben de gönlüm istiyor Norveç gelsin. Ama sanırım onu ben de söylemiştim. Yani ben ısrarla Norveç'in elemelerden çok güçlü geldiğini söylemiştim. Olabilir. Vedat abi de söylemiş olabilir. Hani biz ısrarla bunu söylemiştik. Ama sanki İngiltere'ye gücü yetmezler gibi ya. Yani İngiltere'nin rotasyonu da çok kuvvetli. İngilizler bir şekilde yarı finale adını yazdırırlar gibime geliyor. Gönül istiyor Norveç kazansın ama saha içindeki gerçekler de İngilizlerin kazanabileceği yönünde ben en azından öyle düşünüyorum. Umarım kazanamazlar ama kazanırlarsa da bence sürpriz olmayacaktır. Norveç kazanırsa da hani bu sürpriz bir skor olmaz. Sonuç olmaz daha doğrusu. Çünkü Norveç'in de çok iyi bir kadrosu var zaten. Bunu çok konuşmaya gerek yok. Hani bir İngiltere kadar çok böyle alternatifli bir kadrosu yok ama iyi bir kadrosu var Norveç'in. Ve onlar da ilerlemek istiyorlar daha fazla. Evet, skor tahminlerinizi yazın. 0538 052 1487. Instagram'dan Caner Aydaş, Twitter'dan Caner Aydaş, YouTube'dan yine Caner Aydaş olarak takip edebilirsiniz. Radyo Spor YouTube kanalını ve Instagram kanalını yine Twitter kanalını takip edebilirsiniz. Aynı şekilde Ajans Spor'u da YouTube'dan ve sosyal medya mecralarından Ajans Spor ismiyle takip edebilirsiniz kıymetli dinleyiciler. Sevgili Caner kardeşim nasılsın? Bizim Fenerbahçe'de transferleri patladı sanırım. İyi yayınlar çocukların gözlerinden öpüyorum demiş. Çok teşekkürler. İyi ki varsın. Sevgi ve saygılarım da Ankara'dan Adil Bey. Adil abi öncelikle çok teşekkürler. Güzel mesajınız için çok teşekkür ederim. Bugün Ankara'dan yine sizin memlekette yaşayan benim eski memleketim, şimdiki sizin memleketiniz ama yine sizin memleketinizde yaşayan ablam geldi. Sağ olsun. Bir iki gün bizde kalacak kızıyla beraber bir Ankara sohbeti yaptık. Hatta bir yere de seyahate gittik. Bir babamın mezarını birlikte ziyaret ettik. Biraz da kulağınızı çınlattık. Benim abimin ismi de biliyorsunuz. Adil. Haliyle biraz da kulağınızı çınlattık. Diyelim sevgilerimizi sunuyoruz Ankara'ya.

Almanya'dan Fatih Ceylan, Fatih Bey'e sevgiler. Bugün İspanya'nın 2-1 galip gelmesini bekliyorum. Bu arada saç ektirmeye giderken beni de haberdar edersen sevinirim. Saçsızlıktan değil yani. Sevmiyorum çok saçı. Şimdi de kızımdan izin almam gerekiyor. Kızımın da izin vereceğini düşünmüyorum. Hatta sakalımızı bile kestiremiyoruz. Peki bir yarışa gidelim, devam edeceğiz.

0: Bundan ikinci sırada izliyoruz. 4 numara Charlie DeForest çok etkili bir sprintle sonlarda fark etmekte kalmadı. Buralarda oldukça avantajlı gözüken ve kazandığı denilen rakibini de geride bırakarak koşuyu Berkan Çığla ile kazandı. 9 numaralı Crown Jewel son yüzde de en yakın takipçinin 3-4 boy kadar önde lider gelmiş olsa da adeta kanatlanan 4 numara Charlie DeForest buralarda rakibin yanından trans bir şekilde geçti ve koşuyu da Berkan Çığla ile kazandı. 9 numaralı Crown Jewel koşunun ikincini elde etti. 3 numaralı Raquel üçüncü olurken 8 numaralı Fiber dördüncüydü. 2 numaralı Clarissa ise tabelayı tamamladı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu. Radyo
2: Spor. Reklam.
3: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
4: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 500 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
3: Şampiyonla son düzlükte.
5: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
6: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
2: Radyo Spor. Reklam.
7: Sporun tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
8: Yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
9: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Maç merkezi devam ediyor.

Yukarı zıplayıp aşağı iniyorlar falan. Gülle atma. Hepsine talibiz. Hepsinden biraz fikrimiz var. Özcan Bey Greenwood'u sormuştu, yanıtlamıştım. Olursa muhteşem bir transfer söylemiştim. Çok başarılı bir hamle olur. Fenerbahçe'nin de böyle transferlere ihtiyacı var. Tekrar yorumluyum sevgili Özcan Bey. Ya da diğer Fenerbahçeli dostlar için. Fenerbahçe'nin bu sene özellikle bir yıllık bir seçim periyodunu geride bıraktı biliyorsunuz. Haliyle başkanın, şu andaki yönetimin, teknik direktörün, Fenerbahçe camiasının, taraftarlarının kenetlenmesi gerekiyor. Ama bu kenetlenme olurken de biraz da böyle elle tutulur, net, tartışılmayacak, herhangi bir tartışma götürmeyecek oyunculara ihtiyacı var. Hiç böyle eğilip büyülmeye, bükülmeye gerek yok. Fenerbahçe'yi şampiyonluk yarışında tutacak saha içi liderleri dahil olmak üzere net oyunculara ihtiyaç var. Efendim biz oyuncu yetiştiriyoruz. Şu anda kimse oyuncu yetiştirme derdinde değil. Kimse sizin alıp da satacağınız oyuncu derdinde değil. Bir sene sonra zaten seçim var. Eğer bu sene şampiyon olamazsanız zaten seneye tekrar aday olursanız kuvvetle muhtemelen seçilme ihtimaliniz çok düşük olacak. O yüzden seçimlerde ortaya koyduğunuz vizyonu, ortaya koyduğunuz iddiayı somut oyuncu değil mi transferleriyle ve bu transferlerin de saha içine net katkı yapacak dediğim gibi böyle şeye gerek yok. Hani öyle olur, böyle olur efendim bu zaman içinde olur. Greenwood mu? Tamam gidip alıp geleceksiniz. Para mı? Bulacaksınız. Çünkü bulmak için zaten bulacağınızı vaat ettiniz. Diyelim sevgili Özcan Bey. O yüzden hiç konuşmaya gerek yok. Greenwood gelirse çok iyi transfer. Nasıl Trossard için söylüyorsam Greenwood'da benzer bir özellikte hatta belki skor katkısı daha yüksek olabilecek bir oyuncu. Seattle her zamanki gibi dinlemede sevgili Mehmet'e de selamlarımı, sevgilerimi ileteyim. Mehmet İstemi, Bozyal, Seattle'a. Sağlıkla ilgili rapor belli oldu. Tedavi başlayacak yakında demiş. Hadi bakalım. Çok geçmiş olsun sevgili Mehmet. Şimdi okudum. İyi en azından yayılma ihtimali yok. Diyelim. Ama tedavini devam ettir. Ve bir an önce de kurtul. Bundan bir sağlık problemi yaşıyor. Sevgili Mehmet İstemi Bozya sağ olsun bizimle de paylaşmış. Çok geçmiş olsun. Ama yani söylediğin yayılma ihtimali yok kısmı benim için önemli kısım. Uğur Bey yazmış. Caner kardeşim 80 milyon insanın içinden 4 tane Türk futbolcu çıkartamıyoruz. 10 artı 4'e itiraz ediyoruz. Futbol yönünden kötü bir ülkeyiz demiş. Bence açık açık mesajımı oku demiş. Okuduk zaten. Sizin yazdığınız belki biraz daha sokak jargonuyla o kelimeyi ben kötü olarak düzelttim. Bunu da zaten anlayışla karşılarsınız. Yani şöyle yabancı kuralını konuşmak yetiştirme ile alakalı bir durum değil. Hani Avrupa'nın ya da dünyanın başka bir yerlerinde benzer kriterler olmadığı için mümkünse hani oraları referans alalım diye bunları konuşuyoruz. Ya da bunları tartışıyoruz. Bence siz de tartışın. Hani sene olmuş 2026 biz hala 10 artı 2 mi olsun, 12 artı 2 mi olsun, 10 artı 3 mü olsun, 10 artı 4 mü olsun, 9 artı 3 mü olsun bunları konuşuyoruz. Bence gerek yok Uğur Bey. Bırakın serbest olsun. İsteyen yerli oyuncu oynatsın maliyeti daha uygun diye. İsteyen gitsin yetiştirsin. İsteyen gitsin ne bileyim işte başka bir yerde bir takım satın alsın. Akademik takımı kursun. Buralara transferler yapsın. 3 sene sonra çıkarsın bunları satsın. İsteyen istediğini yapabilir. Ama bir gerçek var. O da bizim Avrupa'da hangi ülkeyi, hangi ülkenin kurallarını kendimize referans aldığımızı artık biliyor olmamız gerekiyor. Çünkü şu andaki bu uygulama hiçbir dünyada hiçbir yerde yok. Yani majör liglerden bahsediyorum. Ve bence bir an önce de kaldırılması gerekiyor. Lütfen daha ne diyelim biraz daha böyle referans alacağımız ülkelere bir bakalım. Ya İspanya mesela bir yabancı kuralı mı uyguluyor şu anda yarı finale yükselmek üzere. Fransa da aynı şekilde. İngiltere gayet iyi gidiyor diyelim. Ya benim fikrim tabii ki bu. Fransa ve İngiltere hocalarını da beğenmiyorsun ama 10 gün sonra finalde karşılaşacaklar gibi duruyor. Anladınız siz. Valla ben anladım da Ali Bey sizin anlama işiniz konusunda problemler yaşıyorum. Yani Fransa ve
İngiltere'nin hocasını beğenmiyorum değil. Fransa teknik direktörü tutucu bir teknik direktör. Her zaman için şu Fransa milli takımını dün ya da bu turnuva boyunca işte İspanya ile oynamadığı sürece, ne bileyim Arjantin'le oynamadığı sürece 4-2 3-1 oynatmazsınız mümkünse. Hadi oynatsanız bile bir tane oyuncu hücumcu bir orta sahadan oluşturursunuz. Yapmayın. Etmeyin. Yani birilerini koruyacaksınız diye bize böyle şey yapmayın. Yani bir yanlış sizin düşündüğünüz şekilde konuşmaya zorlanmayın. Rica ediyorum artık. İngiltere hocasını niye beğenmeyeyim ya? Gayet geçen yanlış bir kadro çıkardı. Sonraki maçta düzeltti. Yanlış kadro çıkardı. 58'de düzeltti. 65'te maçı çevirdi. Tuchel. Niye beğenmeyeyim ya? Caner abi kolay gelsin. Ordu'dan selamlar sevgiler. İspanya-Belçika maçında 3-1 İspanya kazanır. İyi ki varsın abi demiş. Çok teşekkürler. Sevgiler saygılar. Ordu'ya da selamlarımızı iletelim. İlk yarıda 2 gol olur bu mücadele demiş sevgili Tuna Bey. Caner Bey dediğiniz bahsiniz nedir? Başka bir yerde bakıyorum. Lakin Yamal sadece 5 şut çeker en düşük. İspanya kazanır. Yok var var sevgili Aykut Bey. İşte o gelin bizim bahsettiğimiz yere. Yani oralarda bulamıyorsanız biz paylaşıyoruz. Gruplarda gayet de güzel de oranlar tutturuyoruz yani onu da söyleyeyim. Kardeşim kolay gelsin. Fenerbahçe'nin travet sevgili Adil abi. Tekrar merhaba demiş. Çok teşekkürler. Hasan abi yazmış. Ona da selamlar sevgiler. Caner Bey iyi yayınlar. Beşiktaş bu sene çok iyi olacak gibi hissettim. Umarım bizden de iyi olurlar. Bizden iyi olmazlar. Hasan abi kalbinden vurduk diyelim. Bu şeyle bilerek yanlış okudum bu arada. Umarım bizden iyi olurlar diye bilerek okudum ama aslında olmazlar yazmış. Gülücü koymuş. Sesin normal olmuş. Böyle bence güzel demiş. İspanya Banco en kolay maç olur. 3-0 kazanır demiş sevgili Hasan abi. Hasan Koyuncu. Peki ona da selamlar sevgiler. Mevzu serbest ya da yasak konusu değil Caner kardeşim. Ben kendim bildim bileli yabancı kuralı tartışıyoruz. Artık geri gına geldi demiş. İşte kaldırın diyorum. Yani niye yasak diyoruz ki biz? Ya şimdi başka şeyler konuşacağım. Başka yerlere gidecek. O yüzden konuşmak istemiyorum sevgili Uğur Bey. Ama şunu söylüyorum. Yani niye biz kısıtlıyoruz? Neden kısıtlıyoruz? Yani kısıtladığımız zaman aşağıdan gerçekten inanılmaz yetenekler falan mı çıkarıyoruz? Hala problemin burada olduğunu mu düşünüyoruz? Ya burada olduğunu düşünüyorsak zaten demek ki bizim futbol aklımızda bir problem var. Öyle bakmak lazım. Biz problemin Türk futbolunda gençleri yetiştiremememizin sebebini ya da aşağıdan oyuncu getiremememizin sebebini yabancı sınırı olarak düşünüyorsak zaten büyük bir problem var demektir. Ki bence de zaten problem var. Bakın ben Vedat abi de iyi hatırlayacaktır. Biz TFF 1 ve 2'nin editörlüğünü yaptık bir süre yaklaşık 2-3 ay. Ve orada her hafta 50 tane maç izledik. 90 dakika oynanan maçları izledik. Oradan ön plana çıkan hakemler, işte oyuncular, kaleciler bunları bir şekilde analiz etmeye çalıştık. Gerçekten özel yetenekli oyuncular var. Genç oyuncular var. İnanın bana. Açın izleyin. Yani Süper Lig'de oynayan birçok oyuncudan daha iyi olabilecek oyuncular var. Ama neredeler? TFF 1'de veya 2'de ya da 2 veya 3 olarak değerlendirir. Yani 1. Lig'den değil. 2 ve 3'ten bahsediyorum. Çıkamıyorlar bile yukarı. Bence buralara bir bakalım. Herkesin hakkıyla bir yerlere geldiği, futbolda dahil olmak üzere. Buralara bir bakalım. Oynayanın yukarı gittiği, iyi takımlara transfer yaptığı yerlere, yani bunları normalleştirelim. Bence aşağıdan birçok oyuncu gelecek. Hakem de gelecek. Mesela Serkan Mamova mıydı? Neydi? Bir hakem vardı yanlış hatırlamıyorsam. Ben alt ligde gördüm. Hatta burada da söyledim. Daha henüz Süper Lig'de maç yönetmeden 3 ay önce, 2,5 3 ay önce söyledim. Ya böyle bir hakem gördüm ben. Bu hakemin bir an önce yukarı gelmesi lazım. Bu hakemde bayağı bir potansiyel var. 3 ay sonra getirdiler. Belki sesimiz bir yerlere gitti. 2-3 maçını izledim. Adam özgüvenli, kararlarında tutarlı, itiraz ettirmiyor, otoriteri, hani belli bir otoritesi var. Boyu posu yerinde, yani hakemlik yapabiliyor her şekliyle. Ben hakemim ve buradayım diyor. Serkan Mamova herhalde. Bir baktım Süper Lig'de. Süper Lig'de gördüm 3 ay 4 ay sonra. Onu söylemeye çalışıyorum. O yüzden yabancı kuralı hani sene 2026'da
kısıtlama olmaması gerekiyor Uğur Bey. Caner abi iyi kolay gelsin, iyi yayınlar. Altın Ordu TFF 1'deyken hiç yabancı oynatmıyordu. İyi futbolcular, o kadroda engelleyen neydi? Sonuç ne? Bugün Altın Ordu kendi isteğiyle 3. lige düştü. İyi futbolcu kendini gösterir, kimse kusura bakmasın. Yabancı sınırı varken Türk futbolcusu rekabetten kaçıyor. Doğru, doğru, çok doğru, %100 doğru. Katılıyorum. Antalya'dan Fabrizio Selim. normal. Ya bununla alakalı bir futbolcunun ismi lazım değil. Önemli de değil. Bir futbolcunun bir şeyi vardı geçmişte söylediği. Biz hak ettiğimiz paraları almıyoruz demişti. Yabancı sınırının olması gerekiyor. Yani bu arada hak ettiğimizi almıyoruz dediği zaman yıllık 1,5 milyon 2 milyon euro para alıyordu. Yani biz daha fazlasını almalıyız. 5-6 milyon euro almalıyız. Böyle bir kural çıkarsa. Çünkü hani bir yerde bize mecburlar. Çünkü ben o artı birinin bir oyuncusuyum. Neyse artık. Mecbur oynamak zorundayım. Ben ya da bir başkası. O yüzden ben en değerlisi benim diyordu. Demişti. Hatırlayın. Evet bak. Kısıtladığımızda Tarık Çamdal'ı yetiştirdik. Yetmez mi? 3-5 maç oynadı demiş. Tamam işte onu söylüyoruz yani. Kısıtlamayın diyoruz biz de işte. Gerek yok. İyi oynayan kazanır zaten. Sevgili Serdar Bey ne demişti? İspanya Yamal 4 şut atar. Kasa oynadım demiş. İyi yayınlar. Dünya Kupası'nda Fransa şampiyon olur. Takımlar bu sene çok iyi ve istekli. Rakip olabilecek takım var mı sence? Valla İngiltere çıkarsa İngiltere kafa tutabilir Fransa. Yani onlar da atletik bir takım çünkü İngiltere en az Fransa kadar atletizmi yüksek bir takım. Arjantin çıkarsa o taraftan yani tabii Norveç eleyeceğini düşünüyorum. İngiltere'nin öyle olduğunu düşünerek söylüyorum. Arjantin çıkarsa Arjantin daha durağan bir takım. Biraz uyuta uyuta oynuyor. Çok fazla pas yapıyor. Bu Fransa'ya biraz ters gelebilir. Biraz sinirlendirebilir. Fransa'yı kendi düzeninin dışına çıkarabilir. Oyunun dışına çıkarabilir. Yani oyundaki hakimiyet Fransa'nın olmayabilir. Bu da Fransa'nın belki maç içindeki yapabilecekleri aksiyonları azaltabilir. Ama bence Fransa'dan önce tabii İspanya eğer bugün kazanırsa İspanya'yı geçmesi gerekiyor. Ben şöyle düşünüyorum. Yanlış anlamayın. Fransa diyenlere saygım var. Ama ben İspanya-Fransa yarı finalinde İspanya'nın finale çıkmasını bekliyorum. Yani Fransa değil İspanya'nın finale çıkmasını bekliyorum. Bu da benim düşüncem tabii ki. Herkesin kendi fikri var. Fransa'nın çok daha iyi bir kadrosu olmasına rağmen İspanya'nın oyununun çok daha üst düzey olduğunu düşünüyorum. Ve bence çok daha cesaretli bir teknik direktörü var İspanya'nın. Sevgili Ali Cemal'e bunu anlatmaya çalıştım. Biraz bu yani. Doğru zamanda doğru reaksiyonu gösterecek bir teknik direktör. Ama Fransa için aynı şeyi söyleyemem. Caner abi merhaba. 2026 ve 2027 şampiyonu tekrardan Galatasaray demiş. Rakiplerimiz boşuna para verip transfer yapıyorlar. Kim demiş? Denizcimiz böyle bir düşüncesi var. Böyle düşünen var mı yani? Galatasaray'ın da bu sene şampiyon olacağını düşünen var mı? İsminizi de söyleyin rica ediyorum. Göremedim isminizi. Valla ben bu sene tabii transferleri bir görelim ama bu sene şampiyonluk yarışının büyük bir rekabete sahne olacağını düşünüyorum. Yani öyle geçmişteki kadar Galatasaray'ın tek başına, Fenerbahçe'nin yine aynı şekilde tek başına elini kolunu sallaya sallaya zirvede yer alacağını düşünmüyorum. Çünkü Trabzonspor'un çok iyi transferleri var. Beşiktaş yapmak zorunda şu ana kadar iyi transferler yaptı ama yapacaktır da devamını da yapacaktır. Evet sevgili Hasan Bey yazmış İstanbul'da. Diğer takımlar da yapacaktır. Fenerbahçe'nin iyi bir kadrosu vardı. Üzerine ekleme yapıyorlar. Şimdi Grimud'u almaya çalışıyorlar. Muriç aldılar. Yeter mi? Yetmez ama ekleme yapacaklardır. Ya Ake'yi aldılar. Hiç böyle sessiz sakin geldi ama gayet üst düzey bir oyuncu Ake. Hani kalesinde Ederson var. Hani gayet iyi bir kadrosu var. Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın da kadrosu iyi. Buna itirazım yok. Hala yani tabii ki transferler yapmaları gerekiyor. Özellikle Santrafor'a Icardi kalmazsa mutlaka bir hamle yapmaları gerekiyor. Kalırsa bile bir hamle yapmaları gerekiyor. Bir de Galatasaray'da kimler gidecek, kimler kalacak bir görmek lazım.
Olabilir yani, bir şey demiyorum. Sizin bakış açınıza uzak, çok uzak değilim ama diğer takımların geçmişteki yıllardan daha rekabetçi olmasını bekliyorum.

Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler maç merkezine. Bu arada Diamond League'de atletizmde biliyorsunuz ve birçok spor şey dalları var. Monaco etabında çok güzel yarışlar var. Ben de bir taraftan takip ediyorum. Şimdi 1000 metre erkekler yarışı var. Az önce sırıkta atlama, yüksek atlama maşallah. Onları da nasıl yapıyorlar bilmiyorum ya, yani 2 metre falan

0: özellikle Trabzonspor ve Beşiktaş. Hani Fenerbahçe'nin zaten iyi bir kadrosu vardı geçmiş yıllardaki gibi, geçen sene olduğu gibi. Yani yine en kötü Fenerbahçe ikinci olacaktır. En ölüsü ikinci olur, öyle derler ya, yani hiçbir şey yapmasa zaten ikinci olur Fenerbahçe şu andaki kadroyla. Viking'i tutmaya başladım Norveç'te. Geçen gün Norveç'te İngiltere yenerse harbi Norveç'te olacağım demiş. 40 kere söylersen gerçek olurmuş. Geçmişte mesaj yazarken Norveç'te yazıyorum diye okuyor yazıyordum. Norveç'i tutuyorum. Kuponuma Norveç'i yazmıştım. Hadi bakalım. Norveç gerçekten pozitif futbol oynuyor. Çok keyifli bir futbol oynuyor. Umarım elenmezler. Devam ederler ama biraz zor. İngiltere güçlü bir takım. Yani artık bu aşamalarda biraz şeyler de var Uğur Bey. Yani artık takımlar, büyük oyuncular, büyük yıldızlar da sorumluluk alıyor. İşte Fransa'da Mbappe örnek veriyorum. İşte Arjantin'de Messi, ne bileyim İspanya'da Yamal gibi. İngiltere'de Bellingham gibi. Hani Bellingham da sonuçta yıldız bir oyuncu, öyle bak. Harry Kane gibi. Belki hani çok böyle süperstar olmasa da bir star kendisi. Saka gibi. Zaman zaman gününde ise Rashford gibi, değil mi? İngiltere'de önemli oyuncular var. Tabii ki dediğim gibi belki de İngiltere Norveç maçında izleyenlerin %60'ı ya da 70'i Norveç'i destekleyecek. Çünkü farklı bir takım gelsin isteyecekler. Ama olur mu olmaz mı bilmiyorum. Hep beraber göreceğiz. Olursa da şahane olur. Norveç Arjantin'de çıkarsa, Norveç Arjantin yarı finali çok da keyifli olur. Haaland Messi'ye karşı olur. Messi Haaland'a karşı olur. Bu arada geçen bir yorum dinledim. Yani bir yerde bir yorum dinledim. Affına sığmıyorum yorum yapanın. Çok talihsiz bir yorumdu. Şaşırdım. Ya Arjantin Messi çıkarırsan çok sıradan bir takım dedi. Çok şaşırdım mesela. Gerçekten böyle mi düşünüyorsunuz? Yani Arjantin Messi çıkarınca sıradan bir takım mı? Örneğin kadrosunda Chelsea'den Enzo Fernandez var. Atletico Madrid'den şu anda Barcelona'nın alamadığı Alvarez var. Inter'den Lautaro Martinez var. İşte McAllister var orta sahada. Paredes var. Yıllardır uğraşıyoruz bizim takımlarımız alalım gelsin falan dediğimiz Paredes var. Yani bu kadar da hani... Olabilir. Sevmeyebilirsiniz. Hani bir ülkenin örnek veriyorum işte. Diyelim ki İngiltere'yi ben sevmiyorum da bu kadar da, çok özür dileyerek söyledim, yerin dibine de sokmamak lazım. Yani İngiltere'den bir şey olmaz. Zaten doğru düzgün oyuncuları yok demek de bence oradaki hani o önemli oyunculara bir haksızlık diye düşünüyorum. Ki kendim de dinlerken böyle şaşkınlık da dinledim. Yani nasıl ya? Hani bu Arjantin 4 sene öncenin dünya şampiyonu ve şu anda da kadrosunda değerli oyuncular var. Evet, tabii ki kadrosu bir Fransa değil. Doğru. Ya bunu zaten inkar etmiyoruz. Ama çok sıradan bir takım falan dediğiniz takımın yarısı Premier Lig'de veya La Liga'da oynuyor. Ve onların da yani en büyük takımlarında oynuyor. Nasıl yani derler yani. Ve bu arada ulusal bir televizyonda bunu yapıyor. Gerçekten şok oldum. Neyse. Caner Bey, bu kural var ya da yok. Biz kendi değerlerimize değer vermiyoruz. Dünya yıldızlarını getiriyoruz demiş sevgili Aykut Bey. Evet, bir araya gidelim. Birazdan tekrar buradayız. Siz mesajlarınıza devam edin.
1: Maç merkezi devam edecek.
2: Reklam.
3: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
4: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
5: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
6: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
4: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
6: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
4: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
6: Şimdi tekrar kontrol edin.
4: Yine 399 lira oldu.
6: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
5: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
2: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
6: Cezada indirim olur mu acaba ya?
2: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
7: Reklam. Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.

0: aldı. İçine 11 numaralı Nahit abi geldi. Dışta 3.lükte 9 numaralı Hükümdar Kılıcı var. 1.5 boy geride iç kulvarda 8 numaralı Er Yürekli. Ondan 1 boy kadar geride dışta şimdi 4 numaralı Arden Tuna. Arden Tuna'dan 1.5 boy geride ortada 7 numaralı Delikanlı. İçeride de 13 numaralı Varda Costa sırasıyla safkanlar son 600 metreye yaklaşıyor. 11 numaralı Nahit abi ve dışında 6 numaralı Davut Paşa liderlik için çekişen safkanlar. Bunlardan içerideki 11 numaralı Nahit abi 2 boy fark yaparak düzlüğe lider çıktı. İkincilikte 6 numaralı Davut Paşa var. Davut Paşa'dan 1.5-2 boy geride. İç kulvarda 7 numaralı Delikanlı. Ondan 2 boy geride. Ortadan 1.5-2 boy geride. İç kulvarda 7 numaralı Delikanlı. Ondan 2 boy geride. Ortada 10 numaralı Kayaların Aslanı dışında da 1 numaralı Korgün sırasıyla safkanlar son 200 metreye yaklaşıyor. 11 numaralı Nahit abi 1 boy farklı önde dışında. 6 numaralı Davut Paşa ikinci sırada 4 boy kadar geride de 7 numaralı Delikanlı. Son 200 metreye iç kulvarda 11 numaralı Nahit abi 2.5 boy farklı önde girdi. İkincilikteki 6 numaralı Davut Paşa'nın ısrarı sürse de fark 3 boy oldu. 11 numaralı Nahit abi son 50 metreye de 3 boy önde giriyor. 11 numaralı Nahit abi kazanıyor. 6 numaralı Davut Paşa ikinci. 12 numaralı Ulu Ağaç üçüncü. 1 numaralı Korgün dördüncü. 7 numaralı Delikanlı da beşinci oldu. Son koşuyu İstanbul'da 11 numaralı Nahit abi Mehmet Çelik'le kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
4: Radyo Spor. Hocam bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
5: Evet.
4: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Oziyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım Oziyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap dedim. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
3: Ters köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters köşe.

0: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Arca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
1: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun.
2: Radyo Spor.
1: 0538 052 14 87. Radyo Spor. Sporun tek adresi.

Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Maç merkezi, ben Caner Aydaş. Saatler 22.30'a kadar sizlerle birlikteyim. Evet, çok mesaj var. Okumaya çalışacağım bütün mesajları. Sevgili Caner, iyi akşamlar. Norveç'i unutma. Turnuva sürprizi olacak. Korkut Konur Alp. Giresun'dan selamlar, sevgiler. İnşallah Korkut abi. Size de sağlıklı günler diliyorum. Giresun'a da selamlar, sevgilerimizi iletelim. Evet, 0538-052-1487 İspanya-Belçika maçı sizce kaç kaç biter? Skor tahminlerinizi yazın. Üzerine konuşalım. Az bir süre kaldı. Ama Norveç'ten umudum var. Yani Norveç yapsın bir şeyler. Geçen yıldan beri toplam 110 gol atan iki forvet karşılaşıyor. Haaland ve Harry Kane. 110 gol bir yılda az oldu ama idare edin. Seneye çoğaltırız demiş. Evet, ülkemizdeki takımlardan daha fazla gol atmışlar bu iki isim. Gerçekten öyle. Beşiktaş rekortmen bir hocası var. Rotasyon rekortmeni. 240 maç üst üste aynı 11'de maça çıkmamış. Evet, bir eleştiri konusu. Ülkemizde mutlaka eleştireceklerdir. Ben de eleştireceğim bu arada sevgili Ali Cemal. Rahat ol. Müthiş bir rakam. Allah Beşiktaş muhabirlerine güç kuvvet versin. Her maç muhtemel 11'i zor tahmin edecekler. Artık hoca yazı tura mı atıp seçiyor yoksa başka bir şey mi oluyor diyor. Çok merak ettiğim konulardan biri de bu. Ya orada bir açıklama yaptı sevgili Ali Cemal. Dedi ki uzun bir maraton var ve bu maratonda bütün oyuncuları hazır etmek gerekiyor. O yüzden de oynattığım takımlarda genelde rotasyonu sıkı tutarım dedi. Yani sürekli rotasyon yaparım. İşte bu rotasyon burada çok alışık olduğumuz bir şey değil. Beşiktaş'ın nasıl bir kadrosu olacak bilmiyorum. Ama bu kadroya göre mutlaka rotasyon olacak.

Ya ona da mutlaka söyleyeceklerdir. Hani burada rotasyon çok dik, daha doğrusu sıcak bakılmıyor. Hani mümkün mertebe kazanan 11'i bozmamak lazım diye mutlaka telkinde bulunacaktır Beşiktaş profesyonelleri. Ama hocanın rotasyonu sevdiğini zaten kendisi söyledi. Daha önce çalıştırdığı takımlarda da bol bol rotasyon yaptığını da biliyoruz, görüyoruz. Bunu kendisi de zaten söyledi. İtaliano bakalım nasıl bir futbol oynatacak Beşiktaş'a. Bu arada bugün Beşiktaş'ın hazırlık mücadelesi vardı. En son 1-0 yenik durumdaydı ama bir bakalım nedir durumu. Hemen şöyle, evet, 2-0 Lissabonspor'a kaybetmiş. Polonya takımına 2-0 kaybetmiş. Kadroya da şöyle bakalım. Emre var. Olaytan 10 numara mevkinde. Çerni, Devrim, Mustafa, Kartal, Endedi, Calo, Udokai, Yasin ve Taylan ilk 11 ile çıkmış. İkinci yarıda da değişiklikler gözükmüyor ama baya bir, neyse, bunun tekrarını bir izleriz. Ama 2-0 kaybetmiş siyah beyazlı takım hazırlık mücadelesinde. Bakalım. Evet, az bir süre kaldı. 23'ünde oynayacak biliyorsunuz. Muhtemelen de iki hazırlık mücadelesi daha var. Beşiktaş'ın. Bunlar da biraz göreceğiz, değil mi? Öyle hatırlıyorum. Daha doğrusu öyle olduğunu düşünüyorum. Evet, iki hazır. Sonrasında Midtjylland maçları var. Oraya kadar kadroyu biraz daha Orkun falan gelecek. İşte kaleci değişecek. Öyle bakmak lazım. Sol bek Guattara oynayabilir. Salih Özcan oynayabilir. İşte belki bir Trossard gelir, bir arada tatili yapar falan gibi bir durum olabilir. İsimler güzel olsa da Messi'siz Arjantin gözüme Paraguay gibi geliyor. O Veronlu, Riquelme'li, Crespo'lu, Zanetti'li kadro daha heyecan verici bir takımdı. Değil mi abi, demiş. Evet, tabii ki o takım da iyiydi ama ya şöyle, yani bireysel anlamda iyi oyuncuları var. Şu anda mesela Enzo Fernandez'i Galatasaray'a, Fenerbahçe istemez miyiz mesela? Baktığımız zaman üst düzey bir oyuncu. Chelsea'de oynuyor işte. McAllister Liverpool'da oynuyor. Alvarez. Yani iyi oyuncuları var Arjantin'in. Ama tabii ki Messi özelinde, Messi'ye şey bir takım. Alışmış bir takım. Onun tabii liderliğini, önderliğini kabul ediyorlar ve ona göre bir oyun oynamaya çalışıyorlar. Doğru yanlış eleştirebilirsiniz. Katılabilirsiniz, katılmayabilirsiniz. Sevebilirsiniz, sevmeyebilirsiniz ama biraz Messi'ye bağlı bir takım ama iyi oyuncuları var. Ha tabii bir Fransa değil. Bunu söylemek lazım. Ya yani bir Fransa değil. Hatta bence bir Portekiz kadrosu yok Messi'yi çıkardıktan sonra. Portekiz de çok güçlüydü ama tabii Roberto Martinez gibi bence çok kötü bir teknik direktörleri vardı. Sevgili Ali Cemal'in sevdiği hocalar bunlar. Roberto Martinez gibi böyle. Yani tutucu teknik direktörleri sevgili Ali Cemal sever. Biz de Ali Cemal'in gerçekten neyi sevdiği konusunda artık tereddütler yaşamaya başladık. Yani bir hoca başarısız oluyorsa sevgili Ali Cemal mutlaka seviyordur onu. Efendim, bence Ebola'ya falan da yazsaydınız Portekiz şeyini. Aman değiştirmeyin. Portekiz bu hoca yönetiminde bu kadar maçları kaybetmiyor. Tarihin en başarılı Portekiz'i falan deseydiniz keşke. Demediniz. Bu arada Roberto Martinez de beraber Uluslar Ligi'ni kazandı. Biliyorsunuz. Ama görevine son verdiler. Çünkü gerçekten başarısız bir teknik direktör. Yani bu Roberto Martinez'in menajeri kimse helal olsun. Adamı oradan oraya pazarlıyor. Buradan buraya pazarlıyor. Ama kötü bir teknik direktör. Hani bu kadar güzel bir jenerasyonu, bu kadar iyi bir jenerasyonu ve bence hiçbir uluslararası başarısı olmayan bir teknik direktöre emanet etmek de hakikaten anlayamadığım bir şey yani. Örneğin Portekiz'de 2.27 puan ortalamasıyla oynamış 45 maç. Belçika'da 2.26 puan ortalamasıyla oynamış 80 mücadelede. Bence kötü bana sorarsanız. Everton'da 1.56 puan ortalamasıyla oynamış 143 mücadelede. Wigan'da 175 mücadelede 1.14 puan ortalamasıyla oynamış. Swansea'da da

0: 127 mücadelede 1.76 puan ortalaması tutturmuş. Yani bu hocanın elle tutulur somut bir başarısını biri bana göstersin. Ben de diyeyim ki ya gerçekten haksızlık yapıyorum. Ya hiçbir başarısı yok yani. Bu adam nasıl buralarda teknik direktörlük yapıyor? Hakikaten anlamak zor. İşte var, dünyada böyle şanslı insanlar da var maalesef. Caner abi, Ordu'dan Tuna, yani Belçika 3, İspanya 3, Belçika 2. Az önce 3-1 demiştiniz. Şimdi 3-2'ye getirdiniz. Maç sonucu ilk yarı 1.5 gol üstü olacak abi. 2-2 varsınız demiş. Ne oldu? Fikir değiştirdiniz. Hocalar hakemlere bu kadar takılı kalmayın efendim demiş. Önümüze bakalım. Mesela Dünya Kupası'nda uygulanan kurallara bayıldım. Elime telefon almadan maç izleyebiliyoruz artık. Ligimizde hatta su molasını bile uygulayabilirler. Hiç itiraz etmem. Ben hemen kaldırmasını isterim. Yazın şu, kışın çay molası olur demiş. Yazın su, kışın çay molası olur. Papatya çayını içenler rahatlayıp maça devam ederler. Bence kaldırsınlar Ali Cemal. Maçın çünkü momentumu düşüyor. Alışamıyorsunuz. Maça tam gireceksiniz, bir bakıyorsunuz efendim su molasına gidiyorlar. Bence gerek yok böyle bir molaya. Olacaksa da sular gelsin saha içine, içsinler, oyuna devam etsinler. Yani oradan teknik direktörlerin oyuna müdahalesini açıkçası ben çok doğru bulmuyorum. Bir şekilde son molalarından sonra genelde goller oluyor. Oyuna hemen müdahale ediyorlar. Sen bunu yap. Bak burada şöyle var, burada şu var. Biraz basketbola benzemeye başladı. Oyunun dediğim gibi momentumu biraz değişiyor son molalarından sonra. Ya da suyu çok içen, papatya çayı içenler biraz daha rahatlıyor. Daha iyi hücum ediyor. Normal su içenler işte markasına göre değişiyor herhalde Ali Cemal. Belçika turu geçer oynadık. O yüzden 90 dakika 1-1 uzatmalarda Belçika Lukaku ile golü bulur, turu atlar diye düşünüyorum. Samsun'dan Muharrem abi. Muharrem abi de sürekli böyle imkansız şeyler deniyor. Niye abi? Normal İspanya turu geçer oynasan, rahat rahat arkana yaslansan, maçı izlesem, değil mi? Daha iyi olmaz mı? Niye illa da Belçika turu geçer zoru başarmaya çalışıyorsun? Yani lütfen. Hocanın Bolonyalı bir tane 90 dakikasını izlemeyi bırakın. Hazırlık maçlarını bile izleyememişsiniz belli ki. Yüksek baskı, şiddet istiyor hoca. Dolayısıyla temposu düşen oyuncu bir sonraki hafta başlamıyor. Bu kadar basit. Aslında izleyin. Önce öyle yorum yapın. Kim demiş? Ozan Bey. Bana mı dediniz Ozan Bey bunu? Yoksa az önce dinleyicimizin yorumuna mı dediniz bunu? Yani bana izleyin demezsiniz diye tahmin ediyorum. Çünkü benim işim bu. Hani bir taneyi bırakın. Defalarca izledim Bologna'yı. Ben zaten biliyorum hocanın böyle oynattığını ama dinleyicimiz böyle bir yorum yazmıştı. Belki ona istinaden yazmışsınızdır. Değil mi Ozan Bey? Öyle tahmin ediyorum. Yoksa büyük bir talihsizlik olur bu mesaj çünkü. Messi'ye verilmeyen kart verilmiş olsaydı bence şimdi sonuç farklı olurdu. Yapı var demiş. Tabii canım, öyle oluyor zaten. Messi kullanıyor, Arjantin kullanıyor. Değil mi? Öyle oluyor tabii. Yani o 3 gol kendi kendine oluyor böyle. Sihirli bir el değiyor ve o goller oluyor nasıl oluyorsa. Sonrasında işte Infantino Bey Messi'nin devam etmesini istiyor. İlginç. Yani böyle bir şey var. Nedir o? Genel bir kanı var. Arjantin kullanıyor. Hadi canım, geçelim bunu. Peki, kısa bir reklam arası, devam edelim.
1: Maç merkezi devam edecek. Reklam.
2: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Reklam.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor, Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
1: Maç merkezi devam ediyor.
0: Devam ediyoruz. Evet, Messi yapıya karşı. Sevgili Mehmet İstemi Bozcan. İyi akşamlar. İsviçre'de Murat Hoca iyi çalışma yapmış. Turnuvaya iyi ses getirdi. Federasyon ne kadar devam eder İsviçre'de? Murat Hoca bundan sonra gideceği nokta ne olur milli takım sonrası? Valla Cem Bey bilmiyorum ama Murat Hoca gerçekten daha önce çalıştırdığı takımlarda da çok başarılı oldu kulüp takımlarında. Yani ben isterim Murat Hoca'nın bir Türkiye yapmasını, milli takım mı olur? Hani zaten Türk kökenli bir insan, Türkçe de biliyor bildiğim kadarıyla. Haliyle milli takım da olabilir, kulüp takımları da olabilir ama daha üst düzey bir takıma gidiyor olması gerekiyor bana sorarsanız. Ben de öyle düşünüyorum. İyi bir teknik direktör. Sadece İsviçre milli takımında değil, dediğim gibi çalıştırdığı kulüp takımlarında da çok çok başarılı bir teknik direktör. İşte gitsin Belçika milli takımına. Daha başarılı İsviçre'ye göre ama İsviçre'yi de belli bir seviyeye getirdi gerçekten. Hani Şakir'in olmadığı değil mi? Hani daha üst düzey oyuncular da vardı İsviçre'de. Ona rağmen şu andaki kadroyla gayet iyi bir performans ortaya koyuyor. Tabii ki en önemlisi tabii İspanya'nın hocası ya. Yani adam altyapılarda çalışıp üst tarafa çıkardı oyuncularla beraber. Bence önemli başarılar elde ediyor. Eğer bu turnuvayı da kazanırsa rüştünü tamamen ispatlamış olacak. Çok uzun yıllar İspanya milli takımında görebiliriz. Hakikaten çok başarılı bir teknik direktör. Oyuncularla iletişimi de iyiymiş Ali Cemal. Yani oyuncular çok seviyormuş. Bunu bir yerden hatırlıyorsun değil mi? Oyuncular çok seviyor. Evet, biz de bunu sürekli kullanıyoruz ya. Oyuncular teknik direktörü çok seviyorlar. Yani sonuç istediği kadar sevebilirler. Ben sonuçlara bakıyorum. Evet, Luis de la Fuente İspanya alt takımlarında çalışarak başladı ve sonrasında İspanya alt takımının başına geçti. Geçtiği günden beri de çok başarılı bir performans ortaya koyuyor. 1961 doğumlu Luis de la Fuente iyi bir teknik direktör. Gerçekten. Bakalım. O da belki daha sonra kulüp takımları yapabilir. Canan kardeşim geçen gün de söylemiştim. Portekiz-Meksika finali demiş. O olmaz ya. O geçelim onları. Olmaz. Yani öyle orada gördük. Simpsonlarda vardı. Yok. Onlar tamamen bir ütopya. Yaratılmaya çalışılan. İnanmayın böyle şeylere. İnanın bana. Futbol saha içinde oynanıyor ve daha iyi olanların, doğruları daha çok yapanların kazandığı bir spor. Öyle bakmak lazım. Anları iyi oynayanların, işte 3'e 1 giderken şut atmayanların, hani pas vermeyi düşünenlerin değil mi? Asist yapmayı önemseyen takımların. Yoksa hani böyle maçlar izledik mesela Dünya Kupası'nda, işte maç 1-0 hatta 2-0. Bir anda 3'e 1 hücum ediyor ama 2-0 önde olan takım, bakıyorsun beyefendi şut atıyor. Dakika 80. Atma işte, yanındaki beyefendiye ver, 3-0 olsun, maçı kapat kapıyı. Sonra ne oluyor? Maç 2-2 oluyor, uzatmaya gidiyor, uzatmada kaybediyor. İşte futbol biraz böyle oynardık. Doğruları kim daha fazla yaparsa, karşı tarafın eksiklerini kim daha iyi değerlendirirse ve kaliteli oyuncularınız varsa kazanıyorsunuz. Bir gün kazanmazsanız bir gün mutlaka kazanıyorsunuz. Ya da birden daha çok gün kazanıyorsunuz. Bu arada İspanya geliyor. Etkili geldiler ama golü bulamadılar. Atakta devam edecek Alex Buena ile. Evet, az önce Kukurea soldan geldi ve etkili oldu. Savunmanın müdahalesi var. Tielemans bugün kenarda Belçika'da. Bu da ilginç bir karar. İyi yayınlar Caner Bey. Olur. Evet, Serkan Bey'in güzel bir esprisi var. Bu espriyi okumayayım ama. Zaten doğru düzgün oynamıyorlar. Zaten zaman geçiriyorlar. Üzerine bir de su molası oldu demiş. Vay halimize demiş Antalya'dan Serkan Bey. Yani bence bizde olmaz ya. Biz o işin şeyini çıkarabiliriz. Yani tadında bırakalım. Dünya Kupası'nda olsun, Şampiyonlar Ligi'nde de bence olmasın. Gerek yok. Yani futbol 3 dakika çok büyük bir ara futbolda. Terini soyuyor yani, öyle bakmak lazım. Sonrasında yerleşim problemi yaşayabilirsiniz, sıkıntı yaşayabilirsiniz. Gerek yok. Dünya Kupası'nda Infantino Bey, biliyorsunuz kendisi, bence bir finansçı olmalı aslında. FIFA'ya daha fazla para kazandırmak için, organizasyona daha fazla para kazandırmak için böyle bir şey biri icat etti ve bunu da uyguladılar şu ana kadar. Yayıncı, Türkiye'deki yayıncı kuruluş bile bakıyorsunuz reklama gidiyor. Hani o anda maçta neler oluyor? Su içiyorlar ama tribünde neler oluyor? Bu arada İspanya çok etkili geliyor. Şimdi solda çok büyük bir boşluk var. Ama nedense Yamal'la hiç oynamıyorlar. İlginç. Hep Alex Buena ile oynuyorlar. Yani kendi sol taraflarıyla oynuyorlar. Onun içeri devrildiği durumlarda da Kukurea yine o bölgeye sızmaya çalışıyor. İkidir Belçika'nın öndeki baskısını pasta kırıp hızlı bir şekilde Belçika'nın üzerine gelmeye çalıştılar. Henüz belki isabetli bir şut yok ama olacaktır. Şöyle tahmin ediyorum. Bir yerde yapacaklardır. Bakalım. Bekleyip göreceğiz. Bu arada şimdi Yamal'a bir pas. Yamal ceza sahasına girecek ama Van Aken topu taca gönderdi. Tehlikeyi uzaklaştırdı. Bu arada ülkemizde de uygulanacak sevgili dinleyiciler. Yeni kurallar, Dünya Kupası'ndaki kurallar ülkemizde de uygulanacak. Bakalım ne kadar hakemlerimiz uygulayacak, hangi statta taç atışını sayarak yapacak, hangisinde yapmayacak, hangi takıma yapacaklar, hangisini yapmayacaklar, göreceğiz. Hep beraber yaşayacağız. Ben inşallah doğru düzgün uygularlar diye temenni ediyorum. Ama tartışacağız. Eminim ki bol bol tartışma yaşayacağız bu konuda. İşte bu statta veremiyor, burada nasıl olsa veriyor gibi şeyler konuşacağız. Yani bizde zaten tartışma bitmez. Üzerine bu yeni kurallarla bu tartışmalar daha da büyüyebilir. Bu arada Doku'dan bir büyük bir resital ama sonrasında yerde kalan bir Belçikalı var. Evet, İspanya'nın hani şu anda Belçika karşısında zorlanabileceği durumlardan bir tanesi önde atak sonlandıramadığı durumlarda Belçika'nın Doku'yla beraber, yani Doku sol tarafta hızlı hücumlara çıkması ve İspanya'yı eksik yakalaması. Az önce örneğin Yamal Olmo paslaşmasında Kukurea oradaydı, Alex Buena yine oradaydı, Oyarzabal oradaydı. Arkadan hani Pedri'den birisi gelmiştir. 5-6 oyuncu öndeyken bir anda topu kaptırdılar. Hatta kaptırmadılar. Doku çalımlarla 3 oyuncudan sıyrıldı ve bir anda çok eksik yakaladı. Ruiz bu arada, Pedri dedim. Ruiz ya da Rodri'den bir tanesi. Yani 6 oyuncu ile hücum bölgesindeyken atak sonlandıramadı. Kendi kalesinde tehlike yaşadı. Ama işte Belçika'da ne kadar sürdürecek bunları? Bu arada yine İspanya gelmeye çalışıyor. Yine hızlı oynadılar. Baş döndürücü bir pas trafiği, hızlı pas trafiği. Bakalım sonuç alabilecekler mi? Bu maçta gördüğüm kadarıyla mesela Barcelona'dan biraz daha farklı oynuyor İspanya milli takımı. Mesela Yamal çok çizgide kalıyor. Barcelona'da biraz daha tehlike bölgesine yakın, ceza sahasına yakın oynarken İspanya milli takımında tamamen çizgiyi ona vermişler. Pedro Porro ile beraber aslında biraz daha içeri girse daha etkili olabilir. Beki de daha içeri sürükleyip belki Pedro Porro'ya da alan açabilir. En azından ben bunu bekliyorum. Caner Bey, Arjantin karşısında Mısır'ın hakkı yendi. Hakem Arjantin lehine kurallar kullandı. Bir de Mısır hatası, bir de 10 dakika dayanamadı Aykut Bursa. Ya bu sizin düşünceniz. Ben kimsenin hakkını falan yendiğini düşünmüyorum. Bence ucuz bir penaltı olurdu. Yani penaltı pozisyonuna eğer takıldıysanız, yani Mısır'ın pozisyonu çok ucuz bir penaltı olurdu. Ben şöyle soruyorum o soruyu. Siz hangi takımlısınız bilmiyorum ama buradaki tüm takım tutan dostlarımıza söylüyorum. Kendi takımınızın aleyhine Türkiye Ligi'nde böyle bir maçta, yani böyle çok iddialı bir maçta böyle bir penaltı verse hakem, ne düşünürsünüz çok merak ediyorum. Yani diyorsunuz ya işte efendim Mısır'ın penaltısı verilmedi. Tamam, ben de soruyorum bir Fenerbahçelisine, Beşiktaşlısına, neyse önemli değil, Trabzonspor, Galatasaray. Ha diyeceksiniz ki ya ülkemizde daha ucuz penaltılar veriliyor. Bu başka bir tartışma konusu ama bu penaltıyı kendi takımınıza değil, sizin takımınızın aleyhine verirse acaba gönlünüz razı gelir mi? Yani evet ya, bu net penaltı der miydiniz hani diyorsunuz ya Aykut Bey. Eminim ki demeyeceksin. Siz deseniz bile sizin gibi yine hani kendi takımını tutan, işte kimse hangi takıma gönül verdiğinin önemi yok. Birçok şey, %90 hayır efendim, penaltıyla alakası yok diyecek yani. Çok ucuz bırakıyor. Top başka bir yerde. Salah daha darbe gelir gelmez kendini bırakıyor. Top Salah'ın arkasında. Yani bir kere topun kontrolü Salah'ta değil. Hani orada o müdahale gelse bile top arkasında falan. O yüzden hani ben Arjantinli değilim. Arjantin'de de doğmadım ama benim düşünceme göre çok ucuz bir penaltı beklentisi bu. Başka pozisyon varsa bilmiyorum ama hani bu pozisyon üzerinden okuyorsanız yanlış. Artı başka bir şey söyleyeceğim sevgili Aykut Bey. Dakika 80, 2-0 öndesiniz. Rakip geliyor. Rakip birçok hücum oyuncusunu oyuna alıyor. Siz bir zahmet 2 dakika bir öne git çıkın ya. Ya Arjantin sadece 2 stoperi bırakmış. Oyunu 25 metreye yığmış. Siz 2 dakika kenardan Salah'la varmış da top sürseniz, değil mi? Maç bitecek. Yani neden biz hep yenilen üzerinden okumaya çalışıyoruz? Yani yenenin hiç mi iyi bir şey yaptığını söyleyemeyeceğiz? Ya da niye söyleyemiyoruz, anlayamıyorum yani. Bayağı Arjantin geldi. Ve Mısır'da bence kendi hatasının, hani hiç geçelim bunu, yok efendim Messi kullanıyor onu, o öyle oluyor böyle oluyor, bunu geçelim ya. Bu kayıptan sonra işte kendi düşüncenizi bir şekilde haklı çıkarma çabası. Ben de böyle düşünsem, ben de derim ya, Mısır çok iyi oynarken bir anda garip iki gol oldu. Yani bu arada İspanya Rodri ile kaçırdı. Atak devam ediyor. Hala İspanya atağı var. Belçika zorlar. Zor anlar yaşıyor. Bakalım çıkabilecekler mi? Çıkarlarsa tehlikeli çıkabilirler. Çıkamadılar ama daha doğrusu çıkacaklar da olmadı. İspanyollar da gelişi güzel uzaklaştırıp kontratak yemediler. Top tekrar Belçika'da. İspanya çok tehlikeli geliyor. Şu dakikalarda atarlarsa bence farklı bir maç ortaya çıkabilir. Yerlerse zorlanabilirler. Bu arada Pedro Porro Doku mücadelesi de bayağı tartışmayı beraberinde getirecek. Biraz sert oluyor. Sert geçiyor bu mücadele. 0-0'lık beraberlik. 10. dakika oynanıyor. İspanya-Belçika mücadelesinde henüz isabetli şut yok. Belçika'nın şutu yok. İspanya'nın bir şutu var. O da isabetsiz. Ve maçta başka da ne var? 2 faul var. 3 faul oldu. Birini de İspanya yaptı. 1 faul İspanya, 2 faul de Belçika yaptı. İlk 11 dakika itibariyle bakalım Belçika'nın da aslında gücünün test edildiği bir mücadele. Burada ilginç olan bir durum var. Ben öyle düşünüyorum. Mesela Belçika teknik direktörü Rudi Garcia ilginç, yani bana ilginç geldiği için sizlere söyleyeceğim. Orta sahada Tielemans'ı yedek bırakmış, Raskin ve Van Aken'le oynuyor. Yani Tielemans gibi pas kalitesi yüksek, evet belki biraz hani topla oynayan bir oyuncu, yumuşak bir oyuncu tırnak içinde söylüyorum. Sert bir oyuncu değil ama burada sert bir oyuncuya mı ihtiyaç vardı bu mücadelede? İspanya zaten hani geçiş ancak pas oyunuyla verebilirsiniz. Hani bilmiyorum, bir sertlik mi uygulamaya çalışıyor? Orta sahada Van Aken ve Raskin de oynamış. Sanki bir Tielemans daha iyi olabilirdi. Bana sürpriz geldi, ilginç geldi bu karar. Kısa bir reklam arası, devam edeceğiz.
1: Maç merkezi devam edecek.
5: Reklam.
6: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken Dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Reklam.
8: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
9: Maç merkezi devam ediyor.

0: Devam ediyoruz. Dakikalar 14'ü gösteriyor ve golsüz eşitlik devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, İspanya-Belçika maçında İspanya'nın daha etkili olduğunu söyleyelim. Henüz tabii bu etki ceza sahasına gelene kadar Belçika sadece kontratak kovalıyor. Doku ile birlikte tek bir kanat. Doku'nun tabii adam eksilten özelliği önemli. Şimdi sağ taraftan bu arada etkili olabilirler. Sağ tarafa şimdi bir pas. Evet, bir vuruş geldi ama bu pozisyonda başarılı Kukurea ve şutu engelledi. De Ketelare şutu atan oyuncu, Atalanta'nın oyuncusu. O da iyi bir oyuncu. Yeni çıkış yapan bir oyuncu. 25 yaşında. Çok da yeni sayılmaz ama tabii ki yine de başarılı bir oyuncu. Bu sene özellikle Atalanta'da etkili bir performansı vardı. 5 gol, 7 asisti vardı bu sezonda. Belçika milli takımında da şu ana kadar, daha doğrusu bu yakın zamanda 6 gol, 4 asisti var. Bakalım. Turnuvada da fena değil. Geçen maç 2 golü vardı yine. Yamal çok etkisiz. O kanalı çok kullanmadılar. Sürekli Kukurea ve Alex Baena kanadını kullanıyorlar. İlginç. Yani aslında Alex Yamal'ı biraz kullansalar belki Doku'nun savunmadaki etkisizliği de bir şekilde etkili olabilir. Bu arada çok etkili geldi şimdi. Olmu ne yaptı orada? Evet. Olmadan ilginç hareketler. İyi bir pozisyonda ama dönemedi. Dönüp vuramadı. Dediğim gibi Yamal'ı resmen unuttular. Sağ tarafta. Az önce de Doku Yamal mücadelesinde Yamal'ın Doku'yu çalımladığı pozisyonun tekrarını gördük. Şöyle, Doku tabii iyi bir oyuncu. Ama İspanya'nın da burayı biraz kullanması gerekiyor. Sadece yani tek bir kanattan hücum etmesini şu ana kadar yadırgamadım ama ilginç buldum. Dediğim gibi Yamal'ı da biraz daha tercih edebilirler. Dekupe var o kanalda. Dekupe, o da etkili bir oyuncu. İyi bir sol bek. Maxim Dekupe, o da 25 yaşında ve biliyorsunuz Brighton'da mücadele ediyor. Şimdi bu arada yine bir İspanya hatası olabilir ama evet, Alex Baena yetişemedi. Dediğim gibi yani Yamal sanki sahada yokmuş gibi oynuyor. İspanya milli takımı sürekli kendi sol tarafını kullanıyor. Yamal şut atar, İspanya kazanır dedik ya. Yamal'ın ayağına neredeyse top değmedi. Sürekli Kukurea ve ya da belki de hocanın direktifleri bu yöndedir. Ha şimdi diyeceksiniz ki ya Belçika mı oraya oynamaya zorluyor? Yok, hani öyle bir ikili üçlü sıkıştırmalar da yok. Bu arada dikkatimi çeken bir şey var. Onu mutlaka söylemeliyim. Evet. Yamal yerde kaldı. Hakemin kararı devam ve şimdi Belçika etkili olabilir. Bakalım. Doku pası verdi ama Belçikalılar. Şimdi Doku en sağ tarafta. Biraz da söyleyeceğim ilginç bulduğum şey. Şimdi ceza sahasında bir orta, bir kafa gelir mi? Gelmedi ama top Kevin De Bruyne'nin önünde ama öncesi de faul. Doku top İspanya'ya geçtiği zaman ve İspanya sol taraftan atakta bulunduğu zaman neredeyse bir ön libero gibi kendi orta sahasına geliyor ki normalde sol kenar oyuncusu. Hani hocanın muhtemelen ondan istediği özel bir şey bu. Orta sahayı kalabalık tutuyor. Belçika yani sol tarafta sol kenar oyuncusu olmasına rağmen İspanya kendi solundan hücum ederken işte Kukurea ve Alex Baena kanadını kullandığı zaman tam anlamıyla orta sahaya geliyor. Sanki bir orta saha oyuncusu gibi orada top alıp topla beraber çıkmaya çalışıyor. İşte aslında ben de bunu söylemeye çalıştım. Yamal'ın orada unutulması biraz ilginç. Doku'nun orta sahaya yardım ettiği ve sadece önünde Dekuipe'nin olduğu bir durumda hiç Yamal'ın tercih edilmemesi biraz da ilginç geldi. Bana Pedri nerede? Oraya bir bakalım. Yedekler arasında orada da Fabian Ruiz tercih edilmiş. Bu arada Simon'dan tehlikeli hareketler. Belçika milli takımından önde 4 oyuncuyla baskı ama yine de uzaklaştırmayı başardı. Pasta çıktılar, bir de ilginç. hata yapmadı. İspanya milli takımı. Şimdi Olmo sağ tarafta, Yamal. Hayır, Pedro Porro. Yamal içeride kaldı ama Yamal yerde kaldı sonrasında, ayağı kaydı sanırım. Yamal'ın faul yaptığını işaret etti. Hakem Mekele'ye faul yaptı pozisyonda Yamal. Maçın en etkisiz oyuncusu Yamal. Topla da tabii buluşmayınca etkisi de azalıyor. Daha da azalıyor. Yamal'ın Pedro Porro iyi bir pas veremedi. Yamal dengesini bozup faul yapmak durumunda kaldı bu pozisyonda. Evet, bir yaklaşık 4 dakikam var. Biraz da bu maçı konuşalım. Pazar günü biliyorsunuz iki çeyrek final mücadelesi daha var. Onlar da çok keyifli olacaktır. Tabii biz yarın yine uzun uzun konuşacağız maçları ama yarın biraz daha transferlere zaman ayırmak lazım. Çünkü Dünya Kupası nedeniyle şu ana kadar gelen oyuncuları neredeyse hiç yorumlamadık. Pazar günü Norveç, İngiltere ve Arjantin, İsviçre maçları var. Arjantin maçı 4'te. Yani öyle bir saate koymuşlar ki kalkıp izlesen ertesi gün işe gelemeyeceksin yani o gün. Ki pazar günü ben çalışıyorum. Hani burada yayınım var. Hatta gün boyu yayınım var. Çok garip bir durum ama bir şekilde o maçı da izlememiz gerekiyor. Nasıl olacak gerçekten bilmiyorum. İzlemeden de olmaz diye düşünüyorum. O mücadeleyi. Evet. Şimdi Yamal'la geldi. Yamal'ın şutu. Kalenin az farkla yanından avuta gitti. Hakemin bu pozisyonda kararı avut. Mücadeledeki ikinci İspanya şutu, o da isabetsiz. Dakikalar 21'i gösterirken İspanya henüz isabetli şut bulamadı. Belçika da bulamadı, onu da tekrar söyleyeyim. Henüz 0 korner var. 0 köşe vuruşu var. Bu da ilginç. Hani bari köşe vuruşu falan olsaydı, o da olmadı. Belki ilk yarı sonunda, ikinci yarıda biraz açılır ya da su molasından sonra sevgili Ali Cemal'in dediği gibi belki papatya çayı içerler, biraz açılırlar. Yalnız doku çok etkili, onu söyleyeyim derken nazar değdirdik. Bomboş pozisyonda pasını veremedi. Rudi Garcia da itiraz, daha doğrusu buna biraz sitem etti diyelim. Rudi Garcia da biliyorsunuz o da zaman zaman eleştiriliyor kulüp takımlarında. Yani çok da başarılı oldu mu bilmiyorum. Napoli'de çok uzun süre kalamadı. Fransa Lyon'da 2 ortalamayla oynamıştı. 42 maç sonunda 2 puan ortalaması oynamıştı. Sonrasında tekrar bir önceki sezonda Lyon'da 1.63 ortalaması var. Bir önceki sezonda 2018-19'da Olympic Marsilya'da 1.61 puan ortalamasıyla oynadı. Yine 2017-18'de Marsilya'da 2.03 puan ortalaması. Yani böyle Roma zamanı biraz başarılıydı. Sadece 5 mağlubiyeti vardı. Orada 2.24 puan ortalaması vardı ama diğer yıllar yani işte idare edebilir. Al Nasır'da, El Nasır'da fena değildi diyebilirsiniz. 26 mücadelede 18 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyet vardı. 2.30 ortalaması vardı. Orada bayağı iyiydi diyebiliriz. Bilemiyorum yani, o da zaman zaman tartışılıyor. Rudi Garcia, Fransız teknik direktör. Bakalım turnuva sonrasında Belçika milli takımın başında kalabilecek mi, yoksa onlar da bir başarısızlık olarak görecekler mi bilmiyorum ama o da sanki Belçika medyası tarafından zaman zaman eleştiriliyor. Evet, su molasına gittiler. Aslında su molası değil, bu bir reklam molası öyle diyelim. Yaklaşık 3 dakikalık bir ara var. Teknik direktörler mutlaka terkinlerde bulunacaklardır. Öyle oynayın, şöyle oynayın, burayı biraz daha fazla kullanın, burada buna dikkat edin. Neyse artık oradaki taktisyenler mutlaka taktik vereceklerdir. Tabi onlar su içerken biz de yavaş yavaş evimize artık gidelim. Sevgili Vedat Parlak birazdan sizlerle birlikte 12'ye kadar. Dinleyen herkese teşekkür ederim. Yarın saat 19'da tekrar Türkiye'nin en iyi spor radyosu Radyo Spor'da görüşmek üzere. Herkesi, ailesiyle, sevdikleriyle beraber güzel bir gece temenni ediyorum. Hoşçakalın.
1: Maç merkezi sona erdi.

0: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
1: Radyo Spor.
2: Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
3: Evet.
2: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor, atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşünün dedim. Doğru mu? Doğru mu?
3: Doğru.
0: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe.
4: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Arca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
0: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
1: Radyo Spor.
0: 0538 052 1487. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. 30-0-97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler başlıyor.
5: Radyo Spor'dan Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler'den mutlu akşamlar. Ben Vedat Parlak. Saatlerimiz 22.32'yi gösteriyor. Yaklaşık 1,5 saat sizlerle birlikte olacağız sevgili dinleyiciler ve gündemi konuşacağız. Gündemdeki gelişmelere bakacağız. Dünya Kupası'nda şu anda çeyrek finalin ikinci müsabakası oynanıyor. İspanya ile Belçika arasındaki karşılaşmada az önce İspanya golü buldu Fabian Ruiz'in ayağından ve 1-0 öne geçti dakikalar 30'u gösterirken. Karşılaşmayı takip ediyorum. Önemli anlarını sizlere aktarmaya devam edeceğim. 31. dakikada geride kaldı artık. 32. dakikanın içerisindeyiz ve 1-0'lık İspanya üstünlüğü olduğunu bir kez daha belirtelim. Maça zaten yoğun bir baskıyla başlamıştı İspanya. 5 şut attı, 2 isabet buldu. Bunlardan birini golle sonuçlandırmayı başardı. Diğer taraftan Belçika'nın sadece attığı bir şut var. O da isabetsiz gerçekten. Belçika sadece ve sadece kontratak kovalayan bir takım konumunda şu an itibariyle ama tabii daha önceki maçlardan da gördük, Belçika zaman zaman bu özellikle kötü başlangıçlar yapabiliyor ama ikinci yarılarda dönüşü de mümkün olabilir. Birazdan tabii bu karşılaşmayı da konuşacağız, ayrıntılarıyla paylaşacağım sizlerle. Radyo Spor WhatsApp hattından mesajlarınızı bana gönderebilirsiniz. 0538 052 1487. Tekrar edelim, 0538 052 1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Mesajlarınızı yollayabilirsiniz ve siz de yayına dahil olabilirsiniz. Şu anda oynanan karşılaşma İspanya-Belçika maçı ile ilgili düşüncelerinizi paylaşın lütfen benimle. Şu anda 1-0 İspanya galip durumda ve bundan sonrası için ne bekliyorsunuz? Onu da yazabilirsiniz. Ben de burada zaten birazdan değerlendirmesini yapacağım. Gündeme bakacağız, dediğim gibi gündem yoğun. şöyle hemen isterseniz hızlıca bakalım. Bugün benim çok üzüldüğüm bir konuydu. Altın Ordu. İkinci lige katılım formunu ve gerekli belgeleri sisteme yüklememesi nedeniyle bugün bir alt lige düşürüldü. Yani üçüncü lige kadar düştü Altın Ordu. Biliyorsunuz muazzam bir organizasyon yapmışlardı. Mehmet Seyit Özkan'la birlikte ama bir noktadan sonra artık vazgeçildi. Vazgeçince de tabii artık işler geriye doğru gitmeye başlamıştı. Ve şimdi 3. lige kadar da düşen bir Altın Ordu görüyoruz. Yani yavaş yavaş galiba futbol tarihinden böyle 3. lig belki bir sonrası bilmiyorum ne olur silinip gidecek bir Altın Ordu görebiliriz. Gerçekten üzücü bir durum dediğim gibi. Yani bizim dönemimizi yaşayanlar bunu görüyorlardır net olarak. Altın Ordu'yu özellikle burada biz yıllarca anlattık. Çok doğru bir organizasyon, iyi bir organizasyon yaptıklarından bahsettik. Ve o organizasyonun sonuçları da biliyorsunuz bir dönem Türk futbolunda önemli noktalara, önemli oyuncular yetiştiren bir Altın Ordu vardı. Ama sonrasında dediğim gibi o sürekliliği sağlayamadığınızda, istikrarı sağlayamadığınızda maalesef sonuç böyle olabiliyor. Dediğim gibi çok üzücü benim adıma. Eminim spor severler, futbol severlerin adına da çok üzücü bir durumdur. Devam edelim. Tabii Dünya Kupası'nda elenenler, ardından gerçekleşen gelişmeler mesela Jorge Jesus ismi herkes tarafından çok yakından bilinen Türkiye'de Fenerbahçe'de görev yapmış. Sonrasında Suudi Arabistan'da görev yapmış bir isim. Portekiz'in yeni teknik direktörü oldu. Biliyorsunuz Portekiz elenince Dünya Kupası'ndan teknik direktörü Martinez de yollara ayrılmıştı. Yeni teknik direktör Jorge Jesus oldu sevgili dinleyiciler. Bu da yine günün öne çıkan haberlerinden biriydi. Bunun dışında tabii birçok transfer haberi var. Onlara bakarız. Gelişmeleri sizlerle paylaşırız. Sizlerden de mesajlar bekliyor olacağım. 0538-052-1487 0538-052-1487 Radyospor WhatsApp hattımız. Buraya mesajlarınızı gönderebileceğinizi söyleyelim. Şimdi tabii şöyle bir hemen sevgili Caner Lamin Yamal'la ilgili bir sizleri hatırlarsanız bir önceki yayında bir bahis önermişti. Lamin Yamal'ın atacağı 4 şut. Şimdi 2 şut attı. 1 isabetli Lamin Yamal şu ana kadar. Bakalım devamı gelecek mi? Ve bu 2 şutu da ceza sahası dışından attığını da belirtmek isterim bu arada. 4 şuttu zannediyorum Caner'in sizlerle paylaştığı. O 4 şutun ikisi geldi. Diğer ikisi bakalım gelecek mi? O bilgiyi de vermek istedim. Caner giderken bize bıraktı burayı ve dedi ki burayı da bir takip edelim. Belki değerlendirenler vardır diye. Onu da aktarmış olayım. Şu ana kadar sadece bir korner var maçta. Onu da İspanya kullandı. Bunu da belirtelim. Belçika zaten maçın ilk yarısında neredeyse hiçbir şey yapmadı diyebiliriz. Yani kaleye şutu yok. Topla oynama anlamında baktığımızda %64'e %36'lık bir üstünlüğü var İspanya'nın. 103 pas yaptılar sadece şu ana kadar Belçikalı oyuncular. Onu da birçoğu kendi yarı sahasında defansta yaptığı paslaşmalar. O nedenle Belçika bugün sahaya çıkmayı unutmuş diyebiliriz ilk yarı itibariyle. İkinci yarı belki riskleri alacaklardır. Ama böyle bir maç başlangıcı bilmiyorum siz bekliyor muydunuz ama ben beklemiyordum açıkçası. Evet tamam yine de İspanya'nın daha üstün bir futbol oynamasını bekliyordum ama burada bu kadar silik bir Belçika beklemiyordum açıkçası. Yani o Belçika bir de şey de yapamıyor yani iyi savunma da yapamıyor bu arada onu da söyleyeyim. Dersin ki evet savunmayı çok iyi yapıyorlar mesela bir Paraguay gibi bir Avustralya gibi bir savunma da yaptıkları yok. O yüzden beklemelerinin onlara bir faydası da yok. Yani iyi oyunculara da sahipler. Ama bir şekilde şu ana kadar maçta hiçbir varlık gösteremediklerini söylemem lazım. Peki biz devam edelim. Ne dedik? İspanya-Belçika mücadelesinde şu anda 39. dakika geride kalıyor. 1-0'lık İspanya üstünlüğü karşılaşmada devam ediyor sevgili dinleyiciler. Evet gelecek olan mesajları birazdan yine okumaya başlayacağım. 0538 052 1487 Radyospor WhatsApp hattımız. Buradan mesaj göndererek siz de yayına dahil olabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Hemen şöyle Dünya Kupası sonrası biraz önce bir haber vermiştim size hatırlarsanız. Portekiz'de teknik direktör değişikliği gerçekleşti demiştim. En çok merak edilen konulardan biri Brezilya tabii. Yani orada bir değişiklik olur mu sorusu soruluyordu. Norveç'e son 16 turunda elendi Brezilya. Burada tabii aslında yani beklenti kalacağı yönünde Ancelotti'nin. Ben ayrılması gerektiğini düşünenlerdenim. Dün zaten fikrimi söylemiştim. Ama beklenti Ancelotti'nin devam edeceği yönünde. Bugün Vinicius Junior'dan açıklamalar gelmiş. Son 6 Dünya Kupası'nda kupayı kaldıramayan Brezilya milli takımı 2026 bu arada bir şut daha geldi Lamin Yamal'dan. 3'e çıktı şut sayısı. İlk yarıdan gelecekmiş gibi görünüyor. 2026 Dünya Kupası'na da erken veda etmesinin ardından Vinicius Junior'ın açıklamaları vardı. Şöyle diyor. Neredeyse 4 yıl sonra ve Dünya Kupası'ndaki hayal kırıklığının ardından bir kez daha ne yazacağımı düşünüyorum. Her yaştan o kadar çok insan bana destek verdiğini, hayalimize sahip çıktığını gördüm ki sessiz kalmak haksızlık olur. Ama düşünmek için birkaç güne ihtiyacım vardı diyor. Milli takım formasını giymek hayatımın en büyük gururu ve Dünya Kupası'ndan son 16 turunda ayrılmak anlatılması zor bir duygu. Ne kadar hazırlandığımı, ne kadar odaklandığımı bunu senin için, ailem için ne kadar istediğimi biliyorum. Hayal kırıklığı hissi saçmadır. Daha fazlasını yapabilecek kadar güçlü bir grubumuz vardı ama yapamadık. Özür dilerim ve dünyanın tepesine dönme hayalimiz için savaşmaya devam edeceğim dedi Vinicius Junior. Bu arada Belçika'nın golü geldi. Biraz önce ben Belçika ile ilgili olumsuz cümleleri kurmaya devam ederken Belçika 41. dakikada golü buldu ve 1-1'e getirdi skoru sevgili dinleyiciler. İlk kez geldiler ve golü attılar. Daha doğrusu ilk kez çoğaldılar diyelim. Şu anda onun golünde sevincini yaşıyorlar ama ilk kez çoğaldılar İspanya kalesinde. Orada da golü buldular. Bu da İspanya'nın ilk yediği gol oldu. Şöyle bakıyorum, offside var mı? Yok. Sağ tarafa açılan top da yok. İçeriye yapılan ortada var mı, ona bakalım. Şimdi yine offside olmadığını görüyorum. Yani burada da bir offside var mı, ona bakmak istedim ama yok gibi gözüküyor. Ve sonuç itibariyle golü buldu İspanya karşısında. Ve Charles de Ketelare ile golü buldu. 1-1'e getirdi skoru Belçika takımı. İyi bir kafa vuruşu, ön direğe gelen ortaya uçarak kafayı vurdu. Hem de uzak köşeye vurdu. Yani yakın köşeye doğru uçtu ama uzak köşeye vurdu. Ve 1-1 şu an itibariyle skor, dakikalar 41'i gösterirken sevgili dinleyiciler. Bakalım maç daha nelere gebe. Ben dediğim gibi yani ilk kez gelen Belçika golü buldu. Ki Belçika için dediğim ya, bekliyordum aslında bir şey. Özellikle Belçika'nın maçın başında çok iyi bir başlangıç yapamadığını ama sonrasında daha iyi bir futbol oynadığını hep söylüyordum. Burada biraz daha erken geldi gol, gerçi çok iyi oynamadıkları dönemde ama özellikle ikinci yarıda çok daha farklı bir Belçika izleyebiliriz diye düşünüyordum. Bakalım, yine de aynı düşüncedeyim. Yani Belçika'nın top ayağındayken İspanya'ya karşı tehlikeli olabileceğini de görmüş olduk böylelikle. Ve 1-1'lik skor devam ediyor. İlk yarının da artık son anları. Şöyle bakıyorum aslında ilk 45 dakikayı bitirelim mi diye ama tabii uzatmalar da gelecektir. Biraz uzayacaktır maç diye düşünüyorum. O yüzden de çok böyle şey yapamadım yani. Devam edemeyeceğim. Çünkü bir 6-7 dakika daha sürebilir diye düşünüyorum bu süreç. Evet, biz nerede kaldık? Oraya tekrar dönelim. Dediğim gibi Vinicius Junior'ın açıklamaları böyle. Ya güzel tarafı şu, yani tepkisiz kalamazdım diyor. Herkesin de aslında beklentisi Brezilya'nın bu Dünya Kupası'nda en azından bir yarı final oynamasından yanaydı ama gerçekleştiremedi Brezilya bunu. Dediğim gibi Ancelotti de belki bundan sonraki süreçte çok tartışılan isimlerden birisi olacak. Devam edilir mi, edilmez mi? Ben edilecek diye görüyorum artık bu saatten sonra. Edilmemesi gerektiğini düşünmeme rağmen. Sanıyorum edecekler Ancelotti ile devam. Şu ana kadar bir açıklama gelmediğine göre. Çünkü daha başka takımlar, elenen takımlarda daha hızlı alınıyor bu aksiyonlar. Ama burada bir aksiyon almadı Brezilya Federasyonu. Hemen şöyle bir gündeme bakmaya devam edelim. Birçok transfer haberi var demiştim ya. Onları az sonra konuşacağız sizlerle birlikte. Siz de mesajlarınızla yayına dahil olabilirsiniz. Bir kez daha hatırlatayım. Radyospor WhatsApp hattımızı 0538 052 1487. Radyospor WhatsApp hattımız. Buradan mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Kuponlarınız varsa onları da benimle paylaşabilirsiniz. Gelen kuponları da yayında paylaşacağım. Bu arada bir kupon göndermiş bir dinleyicimiz. Hemen bakalım. Fransa-Fas maç sonucu 1 demiş. Başarılı oldu. İspanya-Belçika karşılıklı gol var demiş. Başarılı oldu. Norveç-İngiltere karşılıklı gol var. Ve son olarak Arjantin-İsviçre maç sonucu 2 demiş. Yani bu maç sonucu 2 biraz bu kuponda gelirse kupon gelir gibi bir durum var açıkçası. Ben İngiltere-Norveç maçında da Norveç'in gol bulmasını bekliyorum açıkçası İngiltere karşısında. İngiltere de gol bulabilir. O yüzden karşılıklı gol var orada gelebilir. Ama dedim ya yani Arjantin'i devirmek ve oran da zaten çok iyi bir oran. 4.89 oranı var İsviçre galibiyetinin. Arjantin'i devirmek de pek böyle hani bu kadar üst üste gelen daha ideal bahislere göre çok sürpriz bir bahis olmuş. Yusuf Kenan göndermiş bu kuponu. Teşekkür ediyoruz sevgili Yusuf Kenan'a. Bakalım dediğim gibi orayı beklemek lazım. Arjantin-İsviçre maçını ondan sonra daha net bir sonuç ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Evet, transfer harekatı dedik ya, transfer haberleri var birçok takımla ilgili. Onlara bakacağız birazdan. Ve bu özellikle de ben bugünkü haberlere baktığımda dünden kalan haberlerin de aslında devamı olarak da görüyorum. Yani dün de çünkü konuşmuştuk sizlerle, birçok oyuncuyla ilgili haberler vardı. Şimdi de yine devam ediyor bu haberler gördüğüm kadarıyla. Onları da birazdan sizinle paylaşırız. 45. dakika geride kaldı İspanya-Belçika maçında. 1-1'lik beraberlik devam ediyor. 5 dakikalıkta bir uzatma vermişti maçın hakemi. Onu da belirtelim sevgili dinleyiciler. Bu 5 dakikalık süre bakalım yeterli olacak mı? İki takımdan birinin bu dengeyi bozmasına. Benim size tabii bir sorum olacak. Şimdi bu Dünya Kupası'nda Brezilya ile ilgili konuşurken şunu söylemiştim. Brezilya geçtiğimiz yıllara göre özellikle çok böyle yetenekli oyuncularla her sene gelirdi bu Dünya Kupalarına ama bu sene o eksikliği yaşıyor demiştim. İşte Ronaldinho'lar, Ronaldo'lar, Bebeto'lar, yine geriye biraz daha gidersek Pele'ler, Zico'lar. Yani çok önemli oyuncularla gelmişti Brezilya hep Dünya Kupalarına. Bu Dünya Kupası'nda Vinicius Junior dışında sanki böyle çok skoru değiştirebilecek bir oyuncusu ya da maçı kaderini değiştirebilecek bir oyuncusu yok gibiydi. Bu anlamda ben de biraz önce isimlerini saydım ama sizlerden de istiyorum, merak ediyorum. Sizin Brezilya'da izlediğiniz işte bu futbol cambazları vardır ya. İşte o futbol cambazlarından, futbolu bize belki de sevdiren oyunculardan aklınıza kimler geliyor? Geçmiş Dünya Kupalarında Brezilya'nın önemli oyuncularını lütfen benimle paylaşın. Aklınıza gelen isimler. Özellikle de tabii dedim ya şu yakın geçmişte birçok isim saydım. Ben belki daha geçmiş yıllardan olabilir. Eski yıllardan olabilir. Sizlerden bekliyorum. Göndereceğiniz mesajları da yayında okuyacağım. Radyospor WhatsApp hattına yazabilirsiniz. 0538 052 1487. Kısacası unutulmaz Brezilyalı oyun.

0: Çift 097 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam edecek.
1: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Bilen'in sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Bilen'in efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Arca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
0: Çift 097 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam ediyor.
2: Devam ediyoruz. Uğur Böceği iddia sponsorluğunda hazırlanıyor programımız. 30.097 bayi kodu Uğur Böceği'nin. Sizler de kuponlarınızı iddia.com üzerinden yapabilirsiniz. Kral oran farkıyla da yüksek oranlarla kuponlarınızı yapabilirsiniz. Ve Uğur Böceği iddia üzerinden bu üyeliğinizi de gerçekleştirebilirsiniz. İddia.com'a üye olurken size bir bayi soruyor. İşte orada Uğur Böceği iddianın bayi kodunu girerek siz de üyelik yapabilirsiniz. Ben burada tabii Uğur Böceği iddia üzerinden bayilik yapmanın avantajlarını da paylaşmak isterim. Sevgili dinleyiciler, Uğur Böceği iddia ile paylaşıyoruz kuponlarımızı. Görkem Tezer ve ben. Bugün biliyorsunuz Görkem yok. İzinli. Onun yerine ben yayındayım. İşte Uğur Böceği üzerinden sizlere ulaştırıyoruz kuponlarımızı. Bunun için yapmanız gereken Uğur Böceği üzerinden iddia.com'a üye olmak ve sonrasında da 0540 300 çift 097 0540 300 çift 097 Uğur Böceği'nin WhatsApp numarası. Buraya mesaj yollamanız yeterli. Ben kuponlara ulaşmak istiyorum demeniz yeterli. Herhangi bir ücret ödemeden o kuponlara ulaşmanız mümkün oluyor. Tekrar edelim. Numarayı bir kez daha 0540 300 0097 yazın. O zaten sorarsanız orada size nasıl ulaşacağınız konusunda bilgileri de vereceklerdir diyelim. Ve devam edelim gelen mesajlarla. Kimden gelmiş? Sevgili Serdar Kantık göndermiş. Teşekkür ediyoruz sevgili Serdar, her akşam olduğu gibi yine bizimle birlikte. Aklıma ilk Alex de Souza geldi Vedat demiş. Evet, Alex de Souza Dünya Kupası oynamadı bildiğim kadarıyla ama bir şey yapılmıştı hatırlarsanız. Dünya Kupası'ndan hemen önce mi ya da sonraydı galiba. Dünya Kupası'ndan hemen sonra bir turnuva vardı. Milli takımımızın da dahil olduğu. Oradaki kadrodaydı diye hatırlıyorum Alex de Souza. Ama onun öncesinde, ondan sonrasında ya da Dünya Kupası kadrosunda ben Alex de Souza'yı hatırlamıyorum. Eğer varsa lütfen bana hatırlatın ki yanlış bir şey söylemiş olmayayım. Teşekkür ederim. Rivaldo ismi gelmiş. Kimden gelmiş? İsmini de yazarsa çok sevinirim ama şu anda en azından göremiyorum. S ve O harfleri var isminin başında. İsmini yazsın bize. Rivaldo gerçekten de önemli bir oyuncuydu. Bir dönemin İşte Bebeto'su, Rivaldo'su, Ronaldo'su çok önemli bir kadroydu o kadro, hatırlıyorum. İşte o kadroda biraz böyle hani futbolu çok büyük ama kendi hayatı çok renkli olmayan bir oyuncuydu. Ve Barcelona, Inter çok önemli takımlarda da forma giydiğini hatırlıyorum. Buna rağmen dediğim gibi ilk akla gelenlerden olmaz ama sevgili Serdar Özer hatırlamış. Teşekkür ediyorum. Devam edelim. Romario 94 efsane kadro şampiyon olmuştu demiş. Yani Romario, evet, hepimizin herhalde. Benim böyle gençlik dönemime denk geldi Ronaldo. Romario, özür dilerim. Gerçekten çok etkiliydi. Ceza sahası içerisinde bu kadar kıvrak, bu kadar da iyi vuruşlar yapabilen bir oyuncu gerçekten de çok az. Yani ben o izlediğim dönemde Romario'nun üzerine futbolcu görmemiştim. O kadar iyi bir oyuncuydu.

Teşekkür ediyorum. Ne demiş? Kukureya'yı çok beğendim demiş. Sevgili Serdar mı yollamış bunu? Evet. Bugünkü karşılaşmada, yani şu anda ilk yarıda çok beğendiğini söylüyor Kukureya'yı. Teşekkür ederim. Roberto Carlos, Kaká, Rivaldo, Zico, Garincha, Santos demiş Yusuf Kenan. Hepsini birden söylemiş ama birer tane daha iyi olur. Yani siz hepsini birden yazarsanız, gerçi ben de okumasaydım da iyi olabilirmiş o hepsini, ama neyse artık okuduk. Ama birer tane yazarsanız çok iyi olur diye düşünüyorum. Peki devam edelim yeni mesajlarla. Radyo Spor WhatsApp hattımıza gönderebilirsiniz mesajlarınızı. 0538 052 1487 WhatsApp hattımız. Şimdi dönelim, yavaş yavaş transfer haberlerini konuşmaya başlayalım. Özellikle Beşiktaş'ta son günlerdeki transfer hareketliliğinden sonra taraftarın ciddi şekilde aslında beklentileri artmış durumda. Yeni isimler katılsın istiyor takıma Beşiktaş taraftarı. Beklentilerin altında bir sezonu geride bıraktı Beşiktaş. Yeni sezon transfer çalışmalarına da tüm hızıyla devam ediyor. Teknik direktörlük görevine Vincenzo Italiano'yu getirmişti hatırlarsanız. Ve işte ardından da birçok isim konuşuluyor. Şimdi bugün yazılan isimlerden birisi bir özellikle Nice forması giyen bir oyuncu. Taremi Moffi'yi kadrosuna katmak için Beşiktaş'ın harekete geçtiğini söylüyor Fanatik gazetesi, ama İngiltere basınına dayandırıyor bu haberi. 27 yaşında Nijeryalı santrofor ve takımından ayrılmak istediği ve Nice'in de eğer iyi bir şey gelirse, teklif gelirse oyuncunun gitmesine onay vereceği söyleniyor. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Porto'da forma giydi ve 15 maça çıktı Moffi. Bu karşılaşmada 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladığını da söyleyelim. Yani hani bilmiyorum, çok kesmez gibi geliyor bu oyuncunun istatistikleri Beşiktaş taraftarını. En azından benim görüşüm öyle. Bakalım bu transferde devam edecek mi? Israr edecek mi Beşiktaş? Göreceğiz, ama şu süreçte çok isimler yazılıyor zaten, hep söylüyorum. Ve bence artık o transfer süreci tamamlanmadan, o ıslak imzalar gelmeden de çok üzerine kuvvetli konuşmalar yapmıyorum açıkçası, onu da söyleyeyim. Abi merhaba, taksici Onur ben İstanbul'dan. Fenerbahçe'de transferlerle ilgili konuşması için İrfan 25'i bağlar mısın bugün demiş. Yani bugün değil sevgili İrfan'la, önümüzdeki günlerde yine konuşuruz, ama bugün artık ya, yani bu saatten sonra, 23'ten sonra da aramayalım. Zaten bir gündüz kendisiyle görüşmek gerekirdi bununla ilgili bir bağlantı için. Bize zaman ayırmasını istemek gerekirdi. O yüzden bugünlük affedin, ama ben olan haberlerin hepsini sizlerle paylaşacağım zaten. İsterseniz tam sizin söylediğiniz noktadan devam edelim. Fenerbahçe ile ilgili neler var onlara bir bakalım. Özellikle tabii Greenwood konusu en çok konuşulan konu. Yani hem Fenerbahçelilerin çok beklediği hem de aslında futbol severlerin bütününün çok merak ettiği bir konu Greenwood. Greenwood'un aslında İstanbul'a imzaya geleceği haberleri yapıldı bugün. Şöyle, Fenerbahçe'de haftalardır gündemi meşgul eden Greenwood transferiyle ilgili Cihan Kamer'in bir taraftara mı yanıtı vardı? Şöyle bir ayrıntıya bakayım. Mason Greenwood için Marsilya ile her konuda anlaşmaya varıldığı ve son aşama olan evrak işlemlerine geçildiği söyleniyor. 24 yaşındaki oyuncuyu İstanbul'a getirip 4 yıllık sözleşme imzalatmak istiyor Fenerbahçe ve Avusturya kampına da katılmasını sağlamak istiyor. Bununla ilgili bakalım ne demiş Cihan Kamer. Transfer görüşmeleri için gittiklerim Marsilya'dan dönen Cihan Kamer açıklamalarda bulunmuş. Ne diyor? Marsilya'da idmana çıkmadı Mason Greenwood deniyor. Ama yani Cihan Kamer'in bir açıklaması yok. Başlık öyle ama devamında bir şey göremedim ben açıkçası. Yani sanki Cihan Kamer Greenwood'la ilgili bir açıklama yapmış gibi bir başlık gördüm ama devamı gelmedi. Bunlar da çok fazla karşılaştığımız durumlar zaten. Ama biraz daha sabretmesi gerekecek burada Beşiktaş, düzeltiyorum, Fenerbahçe taraftarının. Görünen o. Çünkü kolay bir transferden bahsetmiyoruz. Bakın 24 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz.
Hem yaşı 24 hem gelecek vaat eden önemli de bir oyuncu. Gelecek vaat etmesinden kastım şu, ileride çok daha yüksek bedellere satılabilecek de bir oyuncu. Bu sene göstereceği performansla doğru orantı olarak aynı Osimhen gibi düşünebilirsiniz. Osimhen de yaşı genç ve geçen sezonki performansıyla birlikte aslında Avrupa'da birçok takımın dikkatini çekti. Belki Galatasaray çok yüksek rakamlarda diretmese ya da bu sezon oyuncuyla devam etmek niyetinde olmasa bugün o da çok ciddi paralara satılabilecek bir oyuncu. Yani kısacası şunu söylemek istiyorum. Mason Greenwood'a verilecek olan rakam işte 50 milyon eurolardan bahsediliyor. Burada bir zarar etmez Fenerbahçe. Oyuncunun yaşına da baktığımızda önümüzdeki süreçte en kötü bu paraya satar diye düşünüyorum. Bakalım, bekleyip görmek lazım tabii. Hala önümüzde zaman var. Gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda bile net bir durum yok. O yüzden de bekleyip görmek gerekiyor. Yeni mesajlar gelmiş. Yusuf Kenan diyor ki Süper Lig'e yeni yükselen 3 takım şampiyon adayı takımlara sürpriz yaşatır mı demiş. Olabilir ama bugünden bunu söylemek de çok kolay değil sevgili Yusuf Kenan. Biraz kadroları görmek lazım. Ondan sonra belki kendimizce bir yorum yapabiliriz. Ama daha çok erken bunun için, yani beklemek lazım. Abi merhaba, Serdar Özen ben. Beşiktaş kaç sezondur bir umutla transferler yapıyor ama sorunun transfer ziyade gerekli ruhun da kaybolduğunu düşünüyorum. O yüzden artık ruhu yakalayacak bir çalışma da yapılmalı demiş. Ya tabii oyuncuların birçoğu değişiyor ama yine de değişmeyen oyuncular var. Bu kazanma alışkanlığı diye bir şey vardır. Sürekli kaybederseniz aslında bir anlamda işte kazanabilmek adına umudu da kaybediyorsunuz. Burada haklı olabilirsiniz. Özellikle geçtiğimiz sezondan devam eden kalan oyuncular varsa onlarla ilgili belki bu sezon biraz daha bu motivasyon sağlanabilir. Ama bu motivasyon en kolay nasıl sağlanır biliyor musunuz? En kolay kazanmaya başlayarak sağlanır. Mesela şöyle bir baktım bugün. Beşiktaş ilk hazırlık maçında Avusturya temsilcisi Mattersburg'u 1-0 mağlup etti. Yani birçok kişi için Mattersburg gibi bir takımı mağlup etmesi çok önemli olmayabilir. Ama dediğim gibi kazanma alışkanlığı çok önemli bir şeydir. Eğer o kazanma alışkanlığını sağlayabilirseniz takımınızda zaman zaman kötü oynadığınız maçlarda bile o alışkanlık sizi galibiyetlere götürebilir. Önemli bence alınan bu galibiyet yine de. Şöyle bakıyorum haberlere. Fenerbahçe ile ilgili transfer haberlerini sormuştu sevgili dinleyicimiz. Ben de Serdar, ben de onları şöyle çıkarayım önce isterseniz. Beşiktaş'ın transferindeki isim Leandro Trossard'dan bahsediliyor. Yine Fenerbahçe ile ilgili. Ben çok yani bu konuda bir haber yapılmış. Evet ben de gördüm bugün ama ben bu konuda Fenerbahçe'nin çok da böyle bu oyuncu ile ilgilendiğini düşünmeyenlerdenim. Onlar yazılıyor, çiziliyor. Bu ancak ve ancak oyuncuya bir kazanç sağlar. Yani iki takımın bir oyuncu için bu kadar fazla istekli olması bana kalırsa ancak oyuncu tarafına yarar. Menajerlerin işine yarar. Şöyle bakın, haberin ayrıntılarına bir bakalım mı? Beşiktaş uzun süredir Trossard'ı istiyor. Hatta Dünya Kupası dönüşü oyuncu İstanbul'a getirecek haberleri de var. Ki şu ana kadarki oyuna baktığımızda hali hazırda maç ortada. Yani Trossard'ın erken dönmesi diye bir durum da söz konusu olmayacak gibi görünüyor. Ama şunu söyleyelim. Burada Beşiktaş bu transferde çok istekli ama Fenerbahçe'nin bu isteğinin ben çok olduğunu düşünmüyorum. Ama şöyle yazılıyor haberde. Dünya Kupası'nın ardından Fenerbahçe bu görüşmeyi gerçekleştirecek Trossard'la deniyor. Menajerleri tarafından bir şey sağlandı, kontak sağlandı şeklinde. Fenerbahçe iddiaları konusunda Trossard tarafına bakalım ne denmiş. Son günlerde gündeme gelen Fenerbahçe iddiaları ile ilgili Trossard cephesi açıklama yapmış. Belçikalı futbolcunun menajeri söz konusu iddialar için böyle bir durum kesinlikle yok ifadelerini kullanmış sevgili dinleyiciler.
Dediğim gibi ben zaten çok dediğim inandırıcı bulmuyorum. Ama yine de bu transfer süreçleri çok dinamik süreçler. Bekleyip görmek lazım yine sonucu. Ben bu özellikle de transfer konusunda şu Greenwood meselesini sizlere söylüyorum zaten ikidir. Yine yeri gelmişken söyleyeyim. Yani salı günü yayına girdik. Trossard da Fenerbahçe olmadı. Artık Roma'nın oyuncusu olacak gibi haberler vardı. Aradan bir gün geçti. Ertesi gün yayına girdik. Greenwood Fenerbahçe'de. Ya ben Trossard mı dedim bu arada, yanlış olmasın. Greenwood Roma denmişti. Şimdi Greenwood Fenerbahçe'de haberi çıktı bir gün sonra. Yani bunlar çok böyle yazılıyor ama biraz beklemek, o imzayı görmek en sağlıklı olanı diye düşünüyorum. Devam edelim. Başka haberler var mı? Yine bir Galatasaray haberi görmüştüm. Galatasaray transfer gündemindeki Endri Santos'un yeni adresi belli olmuş. Galatasaray'ın da gündemiydi biliyorsunuz. Brezilyalı orta saha oyuncusu Manchester United'la anlaşmaya varmış. En azından bu haber artık bizi meşgul etmeyecek. Tabii orada da görmek lazım şimdi diyoruz ya. Anlaşmaya vardı haberleri var da yarın bir bakarsınız tekrar bambaşka bir şey yazılır. Onu da bilemiyorum. Birçok haber var. Özellikle transferle ilgili. Biraz da seçerek okumaya çalışıyorum. Sizlere bunlardan bilgi aktarmaya çalışıyorum. Tabii ligin yeni takımları da çok fazla transfer yapıyor. Onlara da bakarız ilerleyen dakikalarda. Bugün Jose Mourinho'nun bir açıklaması da benim yine dikkatimi çekmişti. İlerleyen dakikalarda ona da değiniriz. Yani zaten Türkiye'ye gelen, Türkiye'den yolu geçen birçok teknik direktörün aslında bizim burada beğenmediğimiz teknik direktörlerin dünyanın önemli kulüplerinde, işte Jesus bugün milli takımda yer aldığını da görüyoruz. O yüzden biraz da galiba dönüp kendimize bakmakta da fayda var. Şimdi Jose Mourinho'yu gerçi ayrı tutuyorum da burada. Yani Jose Mourinho bence gittiği her yerde problem çıkaracak potansiyeli olan bir isim. Ben Real Madrid'de de yine böyle olacağı düşüncesindeyim de. Ama onun dışında yine Türkiye'den yolu geçen ama burada çok beğenilmeyen ama sonrasında çok önemli teknik direktörler ve önemli takımlara giden teknik direktörler olduğunu belirtelim. Arada zaman zaman mikrofonumu da kapatıyorum çünkü bir öksürüyorum. Bunu da belirteyim. Yani küçük kesilmeler olduğunda bunun neden olduğunu da anlamanızı isterim. Dedim ya, yani biz biraz da galiba kendimize dönüp de bakmamız gerekiyor. İşte programın başında Altın Ordu'dan bahsetmiştim. Yani herkese örnek gösterilen bir Altın Ordu vardı. Ama ne kadar destek gördü? Yeteri kadar destek gördü mü? Onu bir düşünmek lazım. Aslında bir gün neden Altın Ordu'nun bu organizasyonunun bir anda yatırım yapma kararından vazgeçilerek bu noktaya geldiğini de sormak lazım. Yani bence Altın Ordu tabii biraz kendi imkanlarıyla bu işi yürütmeye çalışan, kendi yağıyla kavrulan bir kulüptü. Ama daha büyük imkanlara sahip önemli takımlar var. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor. Buralarda belki bir Altın Ordu modeli oluşturularak devamlılığı da sağlanabilir. O açıdan baktığımızda ben önemli olduğunu düşünüyorum. Altın Ordu evet yavaş yavaş futbol sahnesinden çekiliyor gibi ama bence çok önemli bir şey de bıraktı, iz bıraktılar. Şunu göstermiş oldular tüm Türk futboluna, diyorlar ki aslında bu başarılabilir. Yani biz bunu kendi mütevazi bütçelerimizle başardıysak sizler çok daha büyük bütçelerinizle çok daha iyi işler yapabilirsiniz. Bu mesajı veriyorlar aslında. Bu bıraktıkları iz bu bence. Önemsiyorum ben de. Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz ama bence doğru. Ve bundan sonraki süreçte umarım işte Türk futbolunun önde gelen kulüpleri de bu konuda daha önemli adımlar atarlar. Yine söylüyorum, kendimizi nerede konumlandırdığımızla ilgili aslında. Eğer biz kendimizi yetiştirici bir ülke olarak konumlarsak hem bu futbola
harcadığımız çok ciddi bütçelerin çok daha doğru değerlendirilmesi söz konusu olabilir. Hem de tabii bir neslin futbola bakış açısını, futbola ilgisini daha da artırabiliriz. Aynı zamanda Türkiye'den işte bu 86 milyonun içinden çok önemli oyuncular çıkarabiliriz. Hem dünya futbolunu hem Türk futbolunu armağan edebileceğimiz. O yüzden belki dediğim ya, bu Altın Ordu modeli herkese bir ders olur. Nereden geldim bu konuya? Şuradan geldim. Biraz da dönüp kendimize bakmamız gerekir mi tarafından? Bir kere sabrımız yok. Yani hiçbir teknik direktöre, hiçbir oyuncuya yeteri kadar sabredemediğimizi düşünüyorum. Hadi oyuncular konusunda onlara şans veriliyor ama teknik direktörler konusunda ciddi bir şey söz konusu. Yani biraz belki bir sene şampiyonluk gelmedi, ikinci sene aynı teknik direktöre şansı vermek gerekir diye düşünüyorum. O istikrarın beraberinde başarıyı getirebileceği düşüncesindeyim çünkü. Yani şöyle düşünün, özellikle işte bir teknik direktör geldi ve geldikten sonra eldeki takıma bazı dokunuşlar yaptı. Takviyelerle birlikte iyi de bir takım çıkardı ortaya diyelim. Tamam da ve o sene şampiyon olamadı. Bunu birçok sebebi olabilir. Hala eksik noktalar, yani kendi oluşturmadığı bir takımdan bahsediyoruz. Çünkü belki işte 3-4 takviye, 5 takviye yapıyor ama yine de o istediği oyun anlayışını oturtamamış olabilir. Yani bir sezon daha belki bir transfer dönemiyle birlikte tam olarak istediği oyunu da oturtabilir. Ama bu çok fazla görülmüyor dediğim gibi. Belki işte Galatasaray bunu yapıyor ama orada da başarı gelmezse bunun devam ettiremiyorsunuz. Yani Türkiye'de istikrar anlamında çok büyük bir sıkıntı var bence. Özellikle teknik direktörler konusunda dediğim gibi. Biraz daha bu anlamda herkesin şöyle şapkasını önüne koyup düşünmesi lazım. Burada taraftarların da, yönetimlerin de, çünkü taraftarlar da ciddi baskı oluşturuyorlar yönetimler üzerinde. Ve böylelikle yönetimler de o baskıdan kaynaklı olarak ikinci sezon, üçüncü sezon devam edemiyorlar aynı teknik direktörlerle. Yani Fenerbahçe böyle 11 sezon geçirdi. Böyle 11 sezon. Ama bir teknik direktöre belki 3 sene sabredebilseydi Fenerbahçe, bugün bambaşka şeyler konuşuyor olabilirdik. Yani 3. yılında ya da 4. yılında şampiyonluğu elde edebilirdi Fenerbahçe. Ama dediğim gibi 11 yıldır şampiyonluk yok Fenerbahçe adına. İstikrar da bu anlamda yok. Yani her yıl yeni bir teknik direktör, yeni oyuncular. Böyle de bir durum söz konusu. Peki var mı yeni mesaj? Yok, tamam. Ben o zaman tekrar hatırlatmak isterim. Brezilyalı, unutamadığınız Brezilyalı futbolcuları sordum. Lütfen yazın. Kimler var aklınızda? Aklınıza gelen kimler var? Unutamadığınız Brezilyalı futbolcularla devam edeceğim birazdan. Kısa bir ara vermem gerekiyor. Reklam ve şarkı arası. Ben de bu arada bir nefesleneceğim. Programın tam ortasına gelmiş bulunuyoruz çünkü. Ardından da kaldığımız yerden devam edeceğim.

0: 0530-çift-0-97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam edecek.
1: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
2: Radyo Spor.
3: Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
4: Evet.
3: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsem 5-7-9 yap. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
1: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538-052-1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
2: Radyo Spor
1: 0538-052-1487. Radyo Spor, sporun tek adresi.

Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Bile'nin sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Bile'nin efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla

0: Radyospor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyospor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, ajans spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyospor'un uygulamasını hemen indirin.
1: Radyo Spor.
2: 30.97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam ediyor.

Devam ediyoruz. İkinci bölümdeyiz artık programda. Bir yarım saat daha sizlerin karşısında olacağım sevgili dinleyiciler. Radyo Spor'da WhatsApp hattını tekrar hatırlatarak girelim. 0538-052-1487. Birazdan yarının maçları ile ilgili düşüncelerimi de sizlerle paylaşacağım bu arada. Son itibariyle yarın oynanacak karşılaşmalara dair düşüncelerimi bugünden aktaracağım ama yarın da yayında olacağım biliyorsunuz sabah saatlerinde. Yarın günün maçlarını yine konuşuruz ama Uğur Böceği sponsorluğunda yapıyoruz yayını biliyorsunuz. Uğur Böceği için de yine yarının maçlarına şöyle bir bakarız. Ha ben tabii tekrar yeri gelmişken hatırlatayım. Uğur Böceği'nde yapıyoruz kuponları. Sevgili Görkem Tezer de ben de Uğur Böceği iddia için yapıyoruz kuponlarımızı. Sizler de isterseniz eğer kuponlarımıza ulaşmak istiyorsanız iddia.com'a üyelik gerçekleştirmeniz yeterli olacak ama Uğur Böceği üzerinden gerçekleştirmeniz gerekiyor. 0543-0097 0543-0097 Bu numaraya yazın. Zaten nasıl kuponlara ulaşacaksınız, ne yapmanız gerekiyor size bilgi vereceklerdir. Herhangi bir ücret ödemeyeceksiniz onu söyleyeyim. Sadece üyeliği Uğur Böceği üzerinden yapmanız yeterli olacak. Her gün günün maçlarına dair düşüncelerimizi biz daha doğrusu kuponları yapıyoruz. Zaten kuponlara dair düşüncelerimizi de orada yazıyoruz. Bu bilgiyi bir kez daha paylaştım yeri gelmişken çok da üzerine zamanınızı almadan devam edeceğim. Mesajlar gelmeye devam ediyor. Ben de okumaya devam edeyim. Ne demiş? Son Dünya Kupası turnuvasında birçok hakem hataları mı oldu diyor. Anlayamadım. Korner, offside taş ve pozisyonu atlamıyor. Bizde niye böyle değil demiş. Ha, birçok hakem fauller, kornerler, offside'lar, taçlar bu pozisyonları hiç atlamıyor. Bizde neden böyle diye sormuş. Yani bunun cevabı tabii aslında çok uzun. Neden uzun onu da söyleyeyim. Şimdi Türkiye'de aslında biz daha önce de konuşmuştuk bunu. Özellikle de hakemlerin maçları yönetirken çok ciddi baskı altında kaldığı düşüncesindeyim. Maç öncesinde daha maç başlamadan hakemler hakkında o kadar çok şey yazılıyor, çiziliyor ki. Hatta zaman zaman yöneticilerin açıklamaları başlıyor. Gazetelerde haber oluyor, sosyal medyada haber oluyor. Ve böyle olunca da doğal olarak şunu söylemek lazım herhalde. O hakemler de sonuç itibariyle insan ve bundan etkilenebiliyorlar. Ben art niyet hiçbir zaman olduğunu düşünmedim. Hep burada yayınlarımla da bunu söyledim. Hakemlerimiz kötü performans gösteriyorlar. Ha, bu söylediğimin dışında da bu arada bazı hakemler de gerçekten iyi hakem değil. Yani belli. O hakemliği daha iyi yapabilecek kişilere, daha ehil kişilere verebilirler. Bunu da söylüyorum zaten ama performans anlamında kötü hakemlerimiz olduğu kadar dediğim gibi o baskının altında ezilen hakemler de var. Bu nedenle de bu birçok aslında bu hakemlerle ilgili hatalar, konuşmalar oluyor. Bunu da söyleyebilirim. Dünya Kupası'nda şimdi yeni kurallar var biliyorsunuz. Kornerle ilgili mesela artık kornerlere de var müdahale edebiliyor. Yani bu da şu anlama geliyor. Eğer siz bir kornere yanlış verdiyseniz o zaman ne oluyor? Bir şekilde vardan dönüp tekrar korner değişebiliyor. Bu kuralların uygulanacağını belirtti Türkiye Futbol Federasyonu. Yeni gelen işte uygulamaların Türkiye'de de uygulanacağını söyledi. Sadece burada işte bu su molası dışında hepsini uygulayacağız dendi. O da zaten hani bizim ülkemizde de su molası yok mu? Var aslında. Yani özellikle yaz sıcaklarında çok fazla bunu görüyoruz. İnsan sağlığını etkileyen bir durum çünkü. Ama çok böyle genele yayılan bir durum olmayacaktır diye düşünüyorum. Ama bakalım yani ne getirecek ne götürecek bunu göreceğiz. Ama biz kendimize benzetiyoruz ya bu tip şeyleri, durumları, kuralları, uygulamaları. Yani bir bakıyorsunuz işte yarın mesela işte bu korner hakem görmedi, o niye verdi, aslında bu bile yanlış verilmişti, bu kornere bakılmamalıydı, buna bakılmalıydı gibi birçok yorum yapılacaktır. Çünkü bu VAR'ın Türkiye'ye ilk geldiği zamanı da hatırlıyorum ben, orada çok net şöyle bir tavır vardı. Yani herkesin hemfikir olduğu bir konu varsa bu konuda VAR müdahale edecek. Yani herkesin gördüğü ama sağ içinde hakemin o anda ne bileyim başka bir yere bakıyor olabilir.
sonuç itibariyle nabzı çok yüksek, görememiş olabilir vesaire. Böyle bir durumda herkesin gördüğü ama hakemin görmediği bir durum varsa bunu mutlaka var düzeltecek şeklindeydi. Ama sonra ne oldu? Hatırlayalım. Sonra neden buna da bakmadı? Neden şuna da bakmadı? Ya şöyle bir durum olduğunu gördüm ben. Yani konuşuyoruz arkadaşlarımızla, işte sohbet ediyoruz. Vermeyecekse bile izleyip vermeseydi. Yani ben diyorum ki ya bu nasıl bir mantık? Yani vermeyecekse bile izleyip vermeseydi. Aslında şunu demeye çalışıyor. Ya tam ben de görüyorum. Burada bir şey yok. İşte bir penaltı yok. Ya da ne bileyim herhangi bir kartlık hareket yok. Ama niye bize gelince izlemiyor? Ya ben de diyorum ki bir pozisyon eğer izlenecekse izlenir. İzlenmeyecekse izlenmez. Şimdi biz bunu da kendimize benzetebiliriz. Öyle görünüyor en azından. Dünya Kupası'nda uygulanan kuralları bakalım Türkiye'de uyguladığımızda neler olacak. Mesela özellikle şu saha içerisinde oyuncuların kendini yere bırakması konusu var ya, orada biliyorsunuz hakemler eğer kendini yere bırakan oyuncuyu zaman geçirmek maksadıyla bıraktığını düşünürse saha kenarında bekletiyorlar. Şimdi bunu Türkiye'de uygulandığını düşünüyorum mesela. Ya bir maçta uygulanır, bir maçta uygulanmaz. Ya da ona uyguladı, buna niye uygulamadı? Bu pozisyon tam da uygulaması gereken pozisyondu gibi o kadar çok yorum gelecektir ki. Dediğim gibi kendimize benzeteceğiz herhalde kısa süre içerisinde, öyle tahmin ediyorum. 66 dakika geride kaldı. Bir birlik beraberlik var İspanya-Belçika mücadelesinde. İki takımın da karşılıklı atakları var. Bakın söylemiştim ikinci yarıda bu durum biraz değişir demiştim. 4 şut 2 isabete geldi şu anda Belçika. 13 şut 5 isabeti var İspanya'nın. Gene tabii İspanya daha fazla topla oynayan taraf ama Belçika biraz daha şimdi sanki ikinci yarı sahaya oynamak amacıyla çıkmış gibi de görünüyor. Taksici Onur diyor ki Ronaldinho abi bir nesle futbolu sevdiren sihirbaz demiş. Ya kesin katılıyorum. Bir nesle futbolu sevdirmiştir. Yani buna hiçbir şüphem yok. Hala da mesela Ronaldinho'yu gördüğümüzde hepimizin şöyle bir yüreği ısınır değil mi? İyi yayınlar Vedat abi. Ben Cesur Göçer. Yine mesai saati seni keyifle dinliyoruz. Sevgiler demiş. Sevgili Cesur'a da buradan selamlar, sevgiler. Cesur bu saatlerde yıllardır, uzun yıllardır yayınlarımı takip eder. Tabii onlar şu anda bir dergi çıkarıyorlar bildiğim kadarıyla. Bu yüzden bu saatlerde çalışıyorlar genelde. Sağ olsun çok da konuşurduk. Çok güzel izah ettiniz bence diyor. Peki orta hakem VAR'dan gelen kararı hoparlörden açıklayacak mı demiş. Yani bu da bu Dünya Kupası'nda uygulanan bir kural. Ben açıklayacağını düşünüyorum. Yani çünkü Türkiye Futbol Federasyonu bir ayrıntı vermedi. Sadece şöyle dedi. Dedi ki su molası dışında hepsini uygulayacağız. Niyetimiz bu dedi. İşte göreceğiz bakalım. Yani eğer statlarda hakemlerin bunları açıklaması söz konusu olursa yani en azından şunu bileceğiz. Hakem neden bu kararı verdi? Şimdi biliyorsunuz biz bu VAR kararları çıktıktan sonra da hep şunu yaptık. Salı günlerini bekledik, salı günlerini. Yani dedik ki bu VAR'la ilgili ne konuşulmuş aralarında merak ediyoruz. Hakem niye bu kararı verdi merak ediyoruz ve salı günlerini bekledik. Bayağı salı günleri Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde yayınlanıyordu ya bu. Emin olun o dakikalarda internet sitesi düzeltiyorum YouTube kanalında o dakikalarda izlenme oranı inanılmaz artıyordu. Yani herkes bekliyor demek ki bunu diyordum. Şimdi belki onun da önüne geçilmiş olur. Yani hakem neden bu kararı verdiğini çıkar açıklar. Ve biz de böylelikle belki o salıları beklemek zorunda kalmayız. Ama salıya kadar 2 gün boyunca belki 3 gün boyunca yine o hakemin verdiği o karar üzerinden o kadar çok şey konuşulur ki artık salı hakem neden bunu vermiş bunu öğrendiğimiz anda çok bir geçerliliği de kalmamış olur. O yüzden belki anında bu kararın açıklanması sonrasında üzerine çok fazla konuşulmasını da engelleyebilir diye düşünüyorum. Peki mesajlarınızı göndermeye sizler devam edin lütfen 0538 052 1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Buradan gelecek mesajları bekliyor olacağım.
Şimdi gelelim ne demiştik en son konuşurken bu Altın Ordu meselesi işte altyapı vesaire demiştik. Oradan bir yere getireceğim sözü de o yüzden şimdi tekrar o konuya döndüm. İşte doğru organizasyon, doğru yapılanmanın sonuçta çok başarılı işler yapabildiğini, başarılı bir sonuç çıkarabildiğini görüyoruz. Ve Göztepe'den bahsedeceğim size. Şimdi bugün Göztepe ile ilgili bir haber gördüm, dikkatimi çekti. Onu paylaşmak istiyorum. Süper Lig ekiplerinden Göztepe transfer politikasıyla dikkat çekiyor. Sport Republic'in çoğunluk hisselerini satın aldığı İzmir temsilcisi oyuncu satışlarından dev gelir elde etti diyor haber. 2022 yılında Göztepe'nin çoğunluk hisselerini satın almasının ardından Sarı Kırmızılı Kulüp transferde uyguladığı oyuncu geliştirme ve satış modeliyle önemli bir başarı yakaladı. Rasmus Ankersen liderliğinde oluşturulan yeni futbol yapılanması hem sportif hem de ekonomik anlamda kulübe önemli katkılar sağladı. İzmir ekibi Ankersel döneminde gerçekleştirdiği oyuncu satışları ve sonraki satış paylarından yaklaşık 38 milyon euro gelir elde etti. Genç ve potansiyelli futbolcuları düşük maliyetlerle kadrosuna katan Göztepe, bu isimleri yüksek bonservis bedeliyle Avrupa kulüplerine göndererek önemli bir gelir modeli oluşturdu. Bu dönemde kulüp tarihinin en yüksek bonservis satışı Romulo'nun 20 milyon euro karşılığında Leipzig'e satılmasıyla oldu. Brezilyalı golcü Göztepe'ye rekor seviyede gelir kazandırırken Junior olayı tam 5 milyon euro bedelle Beşiktaş'a transfer oldu. Sarı Kırmızı Kulübün son büyük kazancı ise Emerson transferinden geldi. Brezilyalı futbolcunun Toulouse'dan Ipswich Town'a transfer olmasıyla birlikte yapılan anlaşmadaki sonraki satış maddesi sayesinde Göztepe kasasına 5.6 milyon euro daha koyacak. Böylece Emerson İzmir temsilcisine toplamda 8.8 milyon euro kazandırmış olacak. Sport Republic'in veri odaklı scouting sistemiyle yürüttüğü transfer politikası Göztepe'yi Süper Lig'de oyuncu geliştiren ve Avrupa'ya ihraç eden kulüplerden biri haline getirdi. Sarı Kırmızılı yönetim önümüzdeki dönemde de benzer transfer modeliyle hem sportif başarıyı hem de ekonomik sürdürülebilirliği devam ettirmek istiyor diyor haberin ayrıntılarında. İşte bakın yani çok aslında Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok diye bir söz vardır ya, tam da burası için uygun. Yani görünen o ki eğer siz doğru bir organizasyon kurarsanız, scouting'i doğru yaparsanız ve belki de beklentileri de özellikle ilk birkaç yıl için en azından çok yükseltmezseniz sonuçları böyle olabiliyor. Yani kazanan bir kulüp haline dönüşebiliyorsunuz. Bunun özellikle ben sahipli kulüpler tarafından bu modelin çok önemseneceğini düşünüyorum önümüzdeki süreçte. Yani şu anda bile zaten takip ediliyordur ama bundan sonraki süreçte sahibi olan kulüpler var ya işte bir şahısın sahibi olduğu kulüpler. O kulüpler tarafından çok ciddi şekilde bundan sonraki süreçte bu model uygulanacaktır diye düşünüyorum. Çünkü hem ekonomik hem de sportif olarak ayakta kalmanın çok önemli bir yolunu gösteriyor Göztepe Kulübü ve işte Ankersen. Buraya da herkes bakmalı diye düşünüyorum. Vedat Bey iyi geceler. Hakemlerin hangi maça atanması kamuoyuna açıklanmadan maç günü hakemler maç yönetmek için kimseye bildirilmeden direkt stadyuma gidip maç yönetse kamu baskısından da kurtulmuş olur demiş Eskişehir'den Özcan. Sevgili Özcan, bu pek mümkün olmuyor. Son itibariyle bir hakemi eğer siz ki zaten ülkemizde de ya çarşamba ya perşembe günleri belirleniyor. Yani o hakemin hafta sonu oynanacak maça İki gün önceden ya da üç gün önceden haberi oluyor ki bunun hazırlıklarını yapıyor, seyahatlerini yapıyor vesaire. O yüzden hani bu çok kolay bir iş değil bu söylediğiniz. O yüzden çok uygulanabilir de değil. Cesur Göçer diyor ki Ronaldinho 46 yaşında futbola döndü. İtalya Seri C'de bir takımda diye haber duymuştum abi demiş. Yani bu tabii çok benim duymadığım bir şey açıkçası. Bakmak, araştırmak lazım ama yani ne kadar dönmüş olabilir? Çünkü Ronaldinho'nun ben özellikle bu gösteri maçlarında da izledim. Çok böyle futbola geri dönebilecek bir fizik kalitesi olduğu düşüncesinde değilim. Tamam, yine mükemmel bilekleri var. Yine futbol zekası, oyun zekası çok yüksek bir isim.
Ama dediğim gibi çok da kolay değil öyle dönmesi. Fizik kalite açısından en azından çok mümkün değil gibi gözüküyor. Yani seri C'de dönmüş diyorsunuz. Ben araştırmak lazım. Dediğim gibi ben duymamıştım. Sizden duymuş oldum. Bakarım. Ama hani keşke fizik olarak da hazır olsa da Ronaldinho'yu 46 değil 56'da da herkes izler. Değil mi? Yani bambaşka bir seviyeydi çünkü. 75 oldu dakika. İspanya-Belçika mücadelesinde bir birlik beraberlik devam ediyor sevgili dinleyiciler. İki takım arasındaki mücadelede ilk 45 dakikada gelmişti iki golde. İkinci yarıda henüz skoru değiştirecek bir gol gelmedi iki takımdan da. 13 şut attı 5 isabet buldu İspanya ve 4 şut atıp 2 isabet buldu Belçika. Bu son bölümde çok da böyle riskleri alırlar mı takımlar onu da bilemiyorum açıkçası. Ben alacaklarını zannetmiyorum da özellikle şu bir 5 dakika 6 dakika daha böyle geçerse ondan sonra iki takım da çok risk almayabilir. Özellikle sanki risk almayacak taraf İspanya'ymış gibi de gözüküyor sevgili dinleyiciler. Evet, Lamine Yamal 5 şut attı sevgili dinleyiciler. 2 isabet buldu ancak gol bulamadı şu ana kadar. Caner'in 4 Lamine Yamal şutu tahmini de böylelikle başarılı olmuş oldu. Bunu da paylaşmış olayım sizlerle. Eğer oynayanlar varsa sevgili Caner Aydaş'ın o tahmini de başarılı olmuş oldu. Ben ne yaptım hemen söyleyeyim. Ben ilk 30 dakikada gol olur dedim. Dün akşam da zaten sizlerle paylaşmıştım ya düşüncelerimi. Bugün Uğur Böceği ile de paylaştım kuponlarımı. Ben dedim ki ilk 30 dakikada gol olur dedim. Tam 30. dakikada geldi İspanya'nın golü. Ardından ben bir başka bahis daha aldım. Ben kafa vuruşuyla gol atılır bahsi almıştım ki özellikle burada Belçika'ya güvenerek almıştım bu bahsi. Öyle de oldu. Belçika kafa golünü buldu ve o da başarılı oldu. Burada bir tahminim daha var. Hemen onu da söyleyeyim size. Oyarzabal'ın gol atmasını bekliyorum. Mikel Oyarzabal gol atarsa 3'te 3'te tamamlamış olacağım İspanya'nın İspanya-Belçika maçındaki tahminlerimi. Kalan süre az ama gole en yakın isimlerden biri Oyarzabal. Bakalım gerçekleştirebilecek mi? Öyle olursa dediğim gibi 3'te 3'le yolumuza devam etmiş olacağız. Yarına bakacağım diye de size söylemiştim. Hemen yarınki maçlara da şöyle hızlıca bir bakalım. Orada neler söyleyebiliriz? Bu arada hafta sonu olduğu için maç sayısı biraz fazla. Yarın gün içinde de kuponlar çıkarabileceğiz o nedenle. Sadece Dünya Kupası'na bağlı kalmayacağız. Başka maçlar da yine konuşabileceğiz yarına dair. Onu söyleyeyim. Bu arada tabii yarın oynanacak karşılaşmalar demişken çok da aslında erken saatlerde başlayacak karşılaşmalara da bir bakmak lazım bence. Hem Avustralya'da alt liglerde maçlar var hem de Çin'de yine Güney Kore'de maçlar var. Erken saatte saat 13 gibi buralara da bakmak lazım diye düşünüyorum. Güzel karşılaşmalar çıkabiliyor. Uzak doğudan da oraları da lütfen ihmal etmeyin. Ben de dediğim gibi yarın yayında olduğumda yine bu bilgileri paylaşırım. Yine bir kez daha yeri geldi söylüyoruz hep de Uğur Böceği ile yine paylaşacağız sevgili dinleyiciler. Şimdi bir mesaj daha gelmiş. Vedat abi Ketelare sağ olsun 27. dakika ile yatan bahsime bakabilir misin demiş 50 orandan. Neymiş vallahi çok merak ettim. Ne diyor? Karşılaşma en uzun süre gol yememe. 517 dakika. İspanya'nın 27 dakika daha bekleseymiş İspanya dinleyicimizin bahsi gelecekmiş. Sağlık olsun ne diyelim. Kim bakalım ismine de bakmak istedim. Can, sevgili Can. Çok ilginç de bir bahis almış gerçekten. Yani 49.50 oran. Hatta 50 oran diyelim ona biz. Yani gerçekten iyi bir oran. Ve burada tek olması gereken 27 dakika daha sabredebilseydi gol yememek için. Yani daha doğrusu belki de ilk 45 dakikayı bitirebilseydi İspanya gol yemeden bu gerçekleşirdi. Bu Dünya Kupası turnuva tarihi rekorları diye bir
şeymiş, bahismiş. Ben bilmiyordum açıkçası. Şimdi öğrenmiş oldum, görmüş oldum. Dünya Kupası tarihi rekorları. En uzun süre gol yememe. 517 dakika. Bu Dünya Kupası'nda olur şeklinde. Bir bahismiş. İlginç valla. Hem bahsi nereden buldunuz bu kadar araştırıp da nasıl buna güvenerek de böyle bir bahis aldınız öncesinde? Dünya Kupası öncesinde tebrik etmek lazım. Yani hangi takım vardı kafanızda? Şu takım bu da bu kadar dakika gol yemez şeklinde bir düşünceniz var ise o hangi takımdı merak ettim. Yazar mısınız onu da bana? Çok sevinirim. Teşekkür ediyorum dinleyicimize de, sevgili Can'a. Ve hemen şöyle bir kez daha bakalım. 80 oldu bile. Bir birlik beraberlik var. 80. dakika geride kalırken bir 10 dakika var maçın bitimine. Ardından bir 6-7 dakikalık da uzatma gelir. Yani bir 17 dakika kadar var bu maçın tamamlanmasına. Ve hali hazırda bir birlik beraberlik devam ediyor. Burada özellikle İspanya'nın yine topa çok fazla sahip olan taraf olduğunu belirtelim. %68 ile topa sahip oluyorlar. Ve 14 şut 5 isabet var şu ana kadar. Bu 14 şutun 5'ini Lamine Yamal attı. 2 isabetli şut da yine Lamine Yamal'dan geldi. İspanya sol kanadı deniyor bu sefer ama başarılı bir orta olmadı. Soldan etkili gelmek istedi İspanya. Son çizgiye indi orada. Oyuna ikinci yarıda giren Nico Williams. Sevgili dinleyiciler, bu arada 79'da Oyarzabal oyundan çıktı. Benim de Oyarzabal gol atar şeklinde bir bahsim vardı biliyorsunuz. O başarılı olmamış oldu böylelikle. Ama oyuncu bahislerinde her zaman bu ihtimal var. Onu söyleyelim. Yani daha erken bile oyuncu oyundan çıkabilir. Bu nedenle oyuncu bahisleri aldığınızda buna da biraz, bu riski de biraz yanında almış oluyorsunuz. Mesela dün Mbappe gol atar bahsi vardı ki bence oran olarak da çok iyiydi. Tabii Mbappe gol atar ve Fransa kazanır bahsi bence oran olarak da çok iyiydi. O açıdan baktığımızda dün belki yine son bölümde 80'den sonra mı çıktı Mbappe? Ama o zamana kadar gerekeni yapmıştı zaten. Şimdi Oyarzabal da 80 dakika sahada kaldı. Gerekeni yapsaydı şimdi belki biz onun da kazandığını konuşuyor olabilirdik. Olmadı Oyarzabal diyelim ve devam edelim sevgili dinleyiciler. İspanya 1 Belçika 1 dakikalarda artık 82'yi gösteriyor. Bir kez daha belirtelim. Yarına bakacağım demiştim. Yarın tabii Dünya Kupası'nda oynanacak karşılaşma saatler 21'i düzeltiyorum özür dilerim. Saatler gece yarısından sonrayı gösterdiğinde olacak Dünya Kupası'ndaki karşılaşma. Hemen şöyle de hatta bir kez daha gösterelim şeyi. Tabii çok az bir maç kaldı onu söyleyeyim bu arada. Norveç İngiltere gece yarısı saatler 12'yi gösterdiğinde oynanacak sevgili dinleyiciler. Norveç İngiltere gece yarısını gösterdiğinde karşılaşacak. Bu karşılaşmaya dair düşüncem de şöyle. Ben her iki takımın da gol bulmasını bekliyorum açıkçası. İngiltere biraz daha avantajlı gözükse de özellikle Haaland gibi çok özel bir oyuncuya sahipler. İngiltere'ye baktığımızda Bellingham, Harry Kane gibi oyuncular var. Harry Kane tamamen takımın lideri konumunda şu anda. Onu da belirtelim. Aslında Norveç'in o hücumdaki etkinliği, diğer taraftan İngiltere'de özellikle hücumda çok önemli işler yapıyor. Bu iki takımın da birbirine goller atmasını getirir diye düşünüyorum. Ben karşılıklı gol var bekliyorum burada açıkçası. İki takımın da gol atmasını bekliyorum. Tabii özel bahislere de bakmak lazım ama karşılaşma özel bahisleri muhtemelen yarın açılacak. Onu söyleyelim. Ama yine bu maçta ilk 30 dakikada atılacak gol tercihi yapılabilir. Ben bir tercih alacağım özellikle bununla ilgili. Yine kafayla gol atılır tercihi yapılabilir. Ki hem Norveç'in hem İngiltere'nin bu konuda aslında belki de en büyük ihtimalinin yüksek olduğu takımlar olduğunu söyleyebiliriz kafa golü konusunda. Bu da yine yarın tercih edilebilir. Top direkten döner. Ya ben iki takımın da çok fazla pozisyona girebileceğini düşünüyorum. Bu nedenle top direkten döner bahsinin de yine kazandırabileceği düşüncesindeyim.
Böyle üç önemli bahis önerelim. Tabii ben genelde bu maçlarla ilgili 5-6 bahis de çıkarabiliyorum. Siz içinden seçin diye. Onu da yine Uğur Böceği ile paylaşıyorum. Siz de gidip Uğur Böceği'nden görebileceksiniz. Nasıl? Hemen tekrar söyleyelim mi yeri gelmişken? 0540-300-097 0540-300-097 Uğur Böceği'nin WhatsApp numarası. Buraya yazın lütfen. Nasıl kuponlara ulaşabilirim, nasıl üye olabilirim şeklinde. Herhangi bir ücret ödemiyorsunuz, onu söyleyelim. Sadece kuponları yaparken Uğur Böceği üzerinden yapmanız yeterli oluyor. Kuponlara ulaşmak için hem Görkem Tezer'in hem benim. Haftanın 7 günü maçlara dair kuponlarımız Uğur Böceği'nde. Programın sonu geldiği için bir anons daha yapmak istedim. 85. dakika İspanya 1, Belçika 1 sevgili dinleyiciler. Şimdi Dünya Kupası'nda yarına baktık. Onun dışında öne çıkardığım bir maç var mı? Ona bakıyorum açıkçası. Yarın oynanacak karşılaşmalarda öne çıkan bir maç. Hemen şöyle bir bakalım hızlıca. Yani Avustralya'dan bahsetmiştim ya size. Bakın orada Avustralya alt liglerden çok güzel maçlar çıkarabilirsiniz. Özellikle gollü maçlar oluyorlar. 2.5 üstün daha da üzerine çıkabilir. Çünkü 2.5 üstler çok ciddi de bir oran vermiyor açıkçası. Alt liglerde onu söyleyebilirim. Yarın tabii hazırlık maçları da var. Güney Kore var dediğim gibi. Mesela yarın Ulsan Hora Cheonbuk mücadelesi var. Ben tipik bir karşılıklı gol var maçı diye görüyorum bu karşılaşmayı. Bence iki takım da gol bulabilir. Çin Süper Ligi'nde maçlar var. Peng City, Oingdao ve yine Chengdu Chongqing mücadeleleri. Bunlardan da yine özellikle gol bahislerinin tercih edilebileceği düşüncesindeyim. Mesela saat 15'te başlayacak Chengdu Chongqing maçı var. Burada ev sahibi çok ciddi bir avantaja sahip. 1.5 üst ve ev sahibi galibiyeti tercihi burada yapılabilir. Finlandiya'da Lahti Helsinki maçı var. Bu da bence yarının güzel maçlarından biri. İki takımın da gol bulmasını bekliyorum ben açıkçası bu müsabakada. Çünkü işte geçtiğimiz haftalara baktığımızda Helsinki en son İlves'i 2-1 mağlup etmişti. Lahti de Gnistan'ı 1-0 mağlup etmişti. Deplasman performansı da gerçekten dikkat çekici Helsinki takımının. Bence Helsinki mutlaka gol bulacaktır ama şöyle söyleyeyim size, bakın 5-2, 3-3, 7-1, 2-1 gibi gollü maçlara imza atıyor Helsinki ama neredeyse 7 attığı maçta bile mutlaka gol yiyor. Yani o yüzden ben karşılıklı gollerle maçın tamamlanmasını burada bekliyorum sevgili dinleyiciler. Lahti de evinde iyi takım. Yani son oynadıkları maçta Gnistan'ı 1-0 yendiler. Öncesinde İlves'i 5-0 yendiler. Ben Vassan'ı yine 1-1'lik beraberlikle sadece aydınlar ama gol bulmayı başardılar.

Duymayanlar için şöyle hangi şarkıyla final yapacağımı da göstereyim. Bu arada İspanya'nın golü geldi. Uzaklardan gelen vuruşu kaleci sektirdi. Dönen topu tamamladı İspanya. 88. dakika 2-1 oldu skor. Evet, Belçika yavaş yavaş dönüşe hazırlanıyor galiba. Çünkü Trossard'ı bekliyor Beşiktaş taraftarı. Artık bir an önce Trossard da herhalde dönüşü gerçekleştirecektir diye düşünüyorum. Kim atmış golü? 6 numaralı formayla İspanya'da golü atan isim sevgili Necder. İkinci yarıda mı oyuna girdi? Sanıyorum evet. Mikel Merino attı golü. İkinci yarıda oyuna girmişti Merino. Dani Olmo'nun yerine, hatta şöyle, 86'da oyuna girdi Merino. 88'de gol geldi. Yalnız yani kaleci çok büyük bir hata yapmış. Yani Dünya Kupası'da bu hata yapılmaz. Bu arada o kaleci de şöyle sevgili dinleyiciler, maç içerisinde kaleci Courtois sakatlandı 71. dakikada. Oyundan çıktı ve yerine yedek kaleci Lammens girdi ve Lammens büyük bir hata yaptı. Elindeki topu kaçırdı ve tabii affetmedi İspanya'nın hücum oyuncuları. Mikel Merino'nun vuruşuyla da top filelerle buluştu ve şimdi 2-1 önde İspanya. Böyle tamamlanırsa yarı finale çıkan bir diğer takım olacak İspanya sevgili dinleyiciler. İspanya Fransa yarı finali izleyeceğiz. Tadına doyulmaz bir yarı final olacak. Öyle tahmin ediyorum. Yani erken final dedikleri var ya, gerçekten öyle bir maç. Görüntü en azından o. Burada tabii eğer İspanya burayı geçerse Fransa ile eşleştiklerinde ben İspanya ve Fransa'nın galibinin kupayı da alacağını düşünüyorum. Ha, benim adayım hangi takım diye sorarsanız Fransa. Ben Fransa'nın Dünya Kupası'nı kazanabileceğini düşünüyorum. Hatta Dünya Kupası'nı kazanabilecek oyunu bizlere izlettiğini de düşünüyorum. Yani şöyle, daha keyifle izliyoruz İspanya'ya göre Fransa maçlarını. Daha severek izliyoruz. Gollü maçlar izletiyorlar bize. Bu açıdan ben Fransa'nın kazanmasını bekliyorum. Tahminim bu yönde. Bakalım öyle mi gerçekleşecek, göreceğiz. 90+1 oynanıyor. Maçın hakemi 7 dakikalık bir uzatma gösterdi sevgili dinleyiciler. Ve ilk dakikasının içerisindeyiz. 2-1'lik İspanya üstünlüğü var. Belçika şimdi riskleri alacaktır. Almalı da zaten kalan sürede. Eğer bir gol daha bulurlarsa, uzatırlarsa momentumu da alabilirler bu arada. Yani bu önemli bir adım olur onlar için. Bakalım gerçekleşecek mi? Son 7 dakikalık süre, ilk dakikası da geride kalmak üzere. Ve 2-1'lik İspanya üstünlüğü olduğunda bir kez daha belirtelim. Son bir mesaj var. Onu alalım, okuyalım. Ondan sonra da zaten veda zamanı geldi. Merhaba, iyi akşamlar. Bana kabul ederseniz, kabul eder misiniz bilmem ama Dünya Kupası tam bir fiyasko bence demiş. Çoğu maçlar öyle ve çoğu maçlarda bahis oranları çok kötü demiş. Tamam, çoğu maçlar hep son dakikalarda gollerle bitti. Bence hedef aslında Ronaldo Messi ile finali yaptırmaktı. O da tutmadı demiş. Teşekkür ederim. İsmini yazmamış dinleyicimiz ama teşekkür ediyorum. Kendi görüşlerini paylaşmış. Yani çok kötü olduğunu düşünmüyorum Dünya Kupası'nın ama biraz daha fiziksel mücadelenin üst seviye olduğu bir Dünya Kupası. Yani geçmiş yıllarda Dünya Kupalarını hep şöyle hatırladık. Çok yetenekli oyuncuların, ayak bileğine hakim oyuncuların. Bu arada çok tehlikeli geliyor Belçika ama o kadar kötü bir orta geldi ki. Yani kaleciyi de geçti. Son çizgiye indi. Niye orada o kadar acele edip ortaya top gönderdi? Bir iki adım topla birlikte atabilecekken, kaleye vuruş yapabilecekken, arkadan gelecek arkadaşlarına bırakabilecekken, kaleciyi geçer geçmez içeriye orta yaptı ve 3 İspanyol oyuncunun arasında bir Belçikalı vardı. Ve İspanyol oyuncular topu uzaklaştırmayı başardılar. Ama Belçika yine geliyor tehlikeli bir şekilde.
Yani gerçekten biraz daha

galiba şu son dakikalar heyecanlı olacak gibi de görünüyor. Ha, ne demiştim? Dediğim gibi önceki turnuvalarda biraz daha böyle yetenekli futbolcular görebiliyorduk. Ancak bu turnuvada fiziksel kalitenin daha önde olduğu, önemli olduğu bir turnuva olarak dikkat çekti. Bunun önüne kim geçiyor işte? Messi geçiyor, Mbappe geçiyor. Lamine Yamal bugün bence iyi bir performans gösterdi. Lamine Yamal geçiyor. Bu tip isimler evet gene öne çıkıyorlar ama bu oyuncuların da performans ortaya koyabilmesi adına aslında yine fiziksel kalitenin üst seviye olması gerekiyor. Mesela Arjantin'e bakın. Arjantin'de Messi iyi oynayabilsin diye 3 katı efor sarf ediyor takım arkadaşları. O fiziksel kaliteyi sahaya koyuyorlar, ortaya koyuyorlar açıkçası. Evet, artık veda zamanı geldi. Maçta da son 4 dakika, bu maçı bitirip veda etmek istiyorum sizlere tabii ki. Kalan hatta 3,5 dakikalık bir süre var. 2-1 İspanya üstünlüğü devam ediyor. İspanya adım adım yarı finale yaklaşıyor. Her dakika, her geçen dakika biraz daha İspanya'yı yarı finale yaklaştırıyor diyebiliriz. Fransa olacak İspanya'nın yarı finaldeki rakibi sevgili dinleyiciler. Eğer maç böyle tamamlanırsa tabii, futbol bu. Her şey olabilir. Halihazırda 3 dakikalık bir süre olduğunu da belirtelim. Şimdi Belçika kendi yarı sahasından uzun bir topla çıkmak istedi. İspanyol oyuncular önde karşılamak istiyorlar ki başardılar. Top İspanyollarda kaldı şimdi. İspanya ne kadar topa hakim olursa o kadar tabii onlar için avantaj olacak. Sevgili dinleyiciler, şimdi İspanya adına bir de faul geldi. Daha doğrusu Belçika faul yaptı. İspanya bir serbest vuruş kullanacak. Bu da topun durması için çok önemli bir an İspanya adına. Artık kalan süre çok az bir süre. Bu arada bir sarı kart da geldi sevgili dinleyiciler. Pozisyonda Rodrigo çalım attı. Bu kırmızıya dönebilir bu arada, onu söyleyeyim. Yani bu sarı kartı hakem kırmızıya çevirebilir VAR izleyerek. Hayır, VAR uyarmadı. Bence olabilirdi aslında. Şimdi en geride İspanya paslaşırken, yani kalecinin yaptığına bakar mısınız? Hiç beklediğimiz bir şey değildi. Neredeyse topu kaptırıyordu. Son anda taca atabildi İspanya kalecisi. Belçika şimdi sağ kanattan içeriye iyi bir orta geldi. Ön direkte vurdu kafayı Lukaku ama son anda savunma koydu ayağını orada ve uzaklaştırdı. Çok tehlikeliydi gerçekten Lukaku'nun pozisyonu. Belçika son bölümde gerçekten çok istiyor beraberlik golünü. Yine bir atak geliştiriyor Belçika. İçeriye orta ama kötü bir orta bu. Yalnız elindeki topa son anda müdahale geldi kalecinin ama Lukaku'dan hakem faul verdi. Faul kararı geldi. Orta kötüydü bence. Yani Lukaku iyi bir noktada topla buluşmak için aslında hareketlenmişti. Axel Witsel'den kötü bir orta geldi. O da kalecinin ellerinde kaldı. Kalecinin elinde kalan topa son anda müdahale etti Lukaku. Kaleci elinden kaçırdı ama maçın hakemi de faul kararını zaten vermişti. Dakika 90 artı 7. Artık kalan süre 1 dakikanın altında. 2-1'lik İspanya üstünlüğü var. Top İspanya'da. Uzun bir kale vuruşu geldi Belçika yarı sahasına doğru. İspanyol oyuncular da kaldı. İspanya şimdi topu ayağında tutmak isteyecektir kalan sürede. Belçikalı oyuncular baskıyı yapıyorlar ama tabii bu konuda en iyi takımlardan birisi İspanya. Bu arada Kukureya'nın vuruşuna arkadaşları kızdı. Kukureya ceza sahası dışından sert bir vuruş gerçekleştirdi ama arkadaşları hayır, topa hakim olmalıyız, niye vuruş yapıp rakibe verdin diye de kızdılar aslında. Yine İspanyollarda top bu arada. Bitmek üzere artık karşılaşma. Belçika son bölümde bir gayret, bir iki pozisyon yakaladı ama tabii maçın bütününde o beklentileri karşılamayınca bu da çok fazla yeterli olmayacak gibi görünüyor. Şimdi taç atışıyla Belçika oyunu başlatacak derken maçın hakemi oyunu bitirdiğini belirten düdüğünü çalıyor ve böylelikle İspanya yarı finale yükseliyor.
Fransa İspanya yarı finali izleyeceğiz gerçekten. Erken final gibi. Çok güzel bir karşılaşma izleyeceğimizi tahmin ediyorum. Evet, artık programın da sonuna geldik. Herkese teşekkür ederim. Bana destek veren mesajlarıyla bu gece destek veren herkese çok teşekkür ederim. Güzel bir şarkıyla bitireceğim demiştim. Güzel bir Tarkan şarkısıyla bitirelim. Yarın saatler 12'yi gösterdiğinde Radyo Spor'da yine karşınızda olmayı ümit ediyorum. Uğur Böceği sponsorluğunda uğurlu saatlerde ise yarın saat 17'de karşınızda olacağım. Görüşünceye dek hoşça kalın.

0: 030 0097 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler sona erdi. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor 0538 052 14 87. Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
0: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu başlıyor.
2: Tarihin en kısa sabah sporu programıyla karşınızdayız Ali abi. Günaydın, hatta tünaydın diyeceğim yakında. 9.42 oldu saatlerimiz.
3: Evet, hoş gerçekten geldin. Tarihin en kısa sabah sporu, hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Biz uzun süredir buradayız. Maçı izledik ama kaybettik ya.
2: Evet, Amerika karşısında kaybettik 3-2'lik skorla. 5 sete gidebilecek bir maçtı gerçekten. Çekişmeli geçmesi beklenen bir karşılaşmaydı. Final setine de fena başlamadık. 5-5'e kadar böyle dengede giden bir maç. Ama 5-5'ten sonra rakibin servis serisini durduramadık. Ve son sette farklı şekilde mağlup olduk. 10. maçımızda Milletler Ligi'nde 3. mağlubiyetimizi aldık. Bundan önce üst üste 6 maç kazandık. İyi de bir serimiz vardı. Bu etabada Polonya galibiyetiyle başlamıştık. Ama ABD maçıyla birlikte serimiz sona erdi. Kaybedilmiş bir şey yok. İki maçımız daha var önümüzde.
3: Şu an beşinciliğe düştük.
2: Yedincilik benim önümde gözüküyor. Benim baktığım kaynakta. Evet. Aynı puandayız gerçi. 5 Polonya, 6 Japonya, 7 Türkiye gözüküyor ama.
3: Ama biz 17 set vermişiz. Japonya 16 set vermiş. 24 set almışız. Bilmiyorum neden bende böyle gözüküyor. Set averajına göre herhalde diziyorlar şeyleri.
2: Polonya daha iyi ama bizden set averajında da.
3: Onların 8.
2: Bizim 7.
3: Bizim 7, evet. Niye öyle bilmiyorum. Neyse. Ama o basamaktan aşağı düşmemiz şu an mümkün değil. Çünkü zaten bizim üstümüzdeki takımlar Brezilya ve İtalya 9'ar karşılaşmada. Yani bizim altımızda olan bir takım yok. Biz de son mücadeleyi Tayland'la oynayacağız.
2: Yarın Japonya maçımız var.
3: Japonya'dan sonra mı Tayland?
2: Evet, Japonya'dan sonra Tayland'la bitireceğiz. Yarın 13.20'de Japonya maçı. Pazar sabahı da Tayland maçıyla birlikte. Bu etap bitecek. Normal sezon bitmiş olacak Milletler Ligi'nde. Playoff etabı bundan sonra başlayacak.
3: Japonya maçı da tabii kritik olacak. Çünkü aynı galibiyet, aynı mağlubiyetteyiz.
2: Evet, o maçı kazanmak gerekebilir. Çünkü geçen de bahsettim ama Çin playoff'lara ev sahipliği yapacak. Onların yeri garanti. Yani geriye 7 takım kalıyor. Bizim Çin'in ilk 7'ye giremediği, ilk 8'e giremediği senaryoda ki Çin 9. Bizim ilk 7'ye girmemiz gerekiyor. Şu anda o sınırda gözüküyoruz. Tayland'ı yeneriz. Tayland 10 maçta sadece 2 galibiyet alabilmiş bugüne kadar. Bence o maçta sıkıntı yok. Japonya maçı burada belirleyici olur. Japonya kaybetsek dahi bence bir şansımız var. Çünkü alttan gelen takımların da fikstürüne bakmak lazım. Hollanda mesela bizi geçebilir mi? Geçebilir. Almanya ve Sırbistan'la oynuyorlarmış. Onları yenebilirler.
3: Japonya'yı da yenmek lazım yani.
2: Yani işimizi garanti almak için istiyorsak 3-2 de olsa Japonya'yı mağlup edip Tayland'ı 3-0 3-1 yenip yolumuza bakmamız iyi olur milliler adına.
3: Evet.
2: Evet, millilere başarılar dileyelim geri kalan iki karşılaşma için. Valla çok kısa dakikamız var. Dünya Kupası'nda dün çeyrek finallerde ilk maç oynandı. Fransa ile Fas karşı karşıya geldi. Genel beklenti Fransa'nın rahat bir galibiyet almasıydı ve beklenen oldu. Daha da rahat olabilirdi Fransa için galibiyet. İlk yarıda Mbappe penaltıdan yararlanamadı. Girilen pozisyonlarda Bono iyi kurtarışlar yaptı. Ama o da bir yere kadar dayanabildi. İkinci yarıda önce Mbappe ardından Dembele'nin golleriyle Fransa turlamayı başardı. Onlar da üst üste 3. Dünya Kupası'nda da yarı final görmeyi başardılar. Büyük bir başarı gerçekten Fransa için ve dün ben Fas'tan biraz daha direnç bekliyordum ama Fransa adeta göz açtırmadı Fas'a ve rahat bir galibiyet alarak turladı. Mbappe yine golünü attı. Güzel bir gol attı yine.
3: Çok güzel.
2: Kolayı atamadı penaltıyı ki sen belki bahsedersin penaltını ama diğer şutu attığı golde filasesi çok olağanüstüydü. Yine Mbappe'nin klasına yakışır bir goldü.
3: Evet. Valla dünkü karşılaşma bence beklentilerden de kolay geçti. Fransa şu ana kadar eleme turlarında gol yemedi. 3 karşılaşmayı da gol yemeden kazandı. Grup aşamasında gol yemişlerdi. Senegal'den gol yemişlerdi. 2-0, 2-1 olmuştu. Sonra hemen 3-1 olmuştu. İşte Norveç maçında gol yediler. O da 3-0, 2-0'dan sonra, 2'yi bulduktan sonra hemen bir gol yemişlerdi. Böyle bir konsantrasyon kaybıyla. Ama 3-0 İsveç, 1-0 Paraguay, 2-0 pas geç.
2: Kalelerindeki XG'yi gördün mü? 3 maç toplamı. 0-7 İsveç, 0-2 Paraguay, 0-1 Fas. Gitgide evet. De düşüyor yani.
3: Dün Fas turnuvanın en kötü hücum performanslarından birini sergiledi. Evet, eksik vardı ama genel olarak da hani Fransa için bence tahmin edilenin çok ötesinde kolaylıkta bir 90 dakika oldu. Hani gollerin geç gelmesi hiçbir şeyi yok açıkçası yani o maç. Hatta şöyle söyleyeyim, maç oynanırken işte ben sürekli Fransa'nın oranını kontrol etmeye başladım iddiada. Oynayacağım yani. Hı hı. Ondan sonra gözüm 1.5 gol üstüne takıldı. 0-0'dı karşılaşma. Hesabımı para yatırana kadar maç 2-0 oldu. Daha doğrusu ilk gol geldikten sonra bir anlamı kalmıyor da çok belli eden bir karşılaşmaydı Fransa açısından. Çok sağlam geliyorlar. Çok iyi geliyorlar. Dün fizik olarak da bayağı Fransa takımı bence grup aşamasına göre de iyi gözüktü. Her oyuncu çok diriydi Fransa milli takımında. Kone mesela turnuvada Chouameni'nin yerini aldı. Turnuva ilerledikçe müthiş bir maç oynadı o da.
2: O da sarı kart sınırındaydı galiba o liseyle. İkisi de kart görmedi. Herhangi bir cezalı oyuncusu da yok. Evet. Yarı final için. O da bir artı Fransa
3: yani,
2: için.
3: Kone Rabiot merkezi bayağı iyi durumda Fransa'da. Savunma. Dün zaten Manyan'ı görmedik bile. Yani çok rahat. Çok kendinden emin. Hücum gücü son derece yüksek. Yani dün 2-0 bitti. Ama ilk yarıda İşte Mbappe'nin golü olsa, Mbappe'den sonra bir tane Due'nin şutu var. İşte Digne'nin direkten dönen, out'a giden topu var. Yani ilk gol
2: daha
3: biraz
2: daha... Maçın başında savunmadan Upamecano mu kafayla kale ağzından...
3: Bomboş aslında, bomboş kafa vurdu. Aslında hani ilk gol biraz daha erken gelse bu maç 3'e 4'e gözü kapalı giderdi. Fas takımı içinde tabii hani hem savunmada hem hücumda eksikler vardı. Öyle olunca da açıkçası... yarışmacı olamadı yani Fas takımı şu ana kadar onlar da bence çok iyi gelmişti. Çok da iyi bir kadro. Oyunun her türlüsünü oynayabiliyor onlar. O da çok güzel. Çünkü mesela Hollanda maçında oyunu domine eden Fas bir sonraki karşılaşmada topu rakibine bırakarak Kanada'yı kontralarla mahvetmişti. Onların da A'dan Z'ye çok iyi bir takım olduğunu biliyoruz ama dün Fransa'nın hani bırak yanına yaklaşmayı adeta maça çıkmamış gibi bir Fas takımı vardı.
2: Mbappe penaltıyı aldı ilk yarıda. Biraz ucuz bir penaltı gibi geldi. Hakem akan oyunda verdi ama VAR da inceledi pozisyonu. Bayağı da sürdü 3 dakika 11-12 saniye kadar evet, sürdü. Evet. Mbappe de maç sonu demiş ki penaltıyı kötü kullandım ama ortada bir kafa karışıklığı vardı. Hakem bana penaltı olduğunu söyledi. Sonra gelip olmayabileceğini söyledi. Konsantrasyonumu kaybettim. Daha önce hiç böyle bir durum yaşamamıştım diyor.
3: Vallahi bence %100 haklı. %100 haklı. Çünkü sana da anlattım. Hakem Arjantinli Teo'ydu. Önce ceza sahasını boşalttırdı. Topu penaltı noktasına koydurdu. Mbappe topun başında. Ondan sonra ne olur? Bir sonraki aşama düdük çalınır değil mi? Ama herkes bekliyor. O da bekliyor. Oyuncuların konsantrasyonu bozuldu. Ceza sahasına girmeye başladılar. Tekrar oyuncuların yanına git. Bir de böyle uyarıyor yani gitmeyin diye. Ama o ara var devam ediyor. Yani penaltı netleşmemiş durumda. Mbappe de deyim yerindeyse biraz aptal oldu yani. Atıyor muyum atmıyor muyum? Sen ne yapıyorsun diye. 3 dakika 12 saniye oyuncuyu bekletmek ne demek? Ondan sonra mesela orada 3 dakika 12 saniye bekletti. Su molası ilk yarıda 5 dakika uzattılar mesela. Yani orada garip garip işler oldu. O yüzden bence haklı Mbappe yani. Öyle durumlarda mesela ben hep şunu düşünüyorum. O atacak oyuncu değiştirilebilir mi acaba? Yani o belli oluyor çünkü. İzleyen herkes gördü Mbappe'nin surat ifadesi, bir kafa karışıklığı. Tam böyle atacak atamıyor. Orada acaba değiştirmek mi lazım? Başka bir oyuncuya gel kullanma demek lazım bu durumlarda. Bence biraz barizdi penaltı kaçıracağı. Bizim arkadaşlarımızdan Dünya Kupası'nda anlatan Müjdat Muratoğlu da şey demiş, global penaltı krizi yaşanıyor demiş. Penaltılarda işleri iyi gitmiyor. Bono gene kurtardı. İyi bir kurtarış yaptı tabii ama penaltı da çok başarılı bir penaltı değildi.
2: Dünya Kupası'nda bu seri penaltı atışları dahil kalesine gelen 9 penaltının sadece ikisi gol olmuş.
3: O acayip
2: Bono'nun bir seslik. 4'ünü kendi kurtarmış. Daha fazla kurtaran yok galiba Dünya Kupaları tarihinde 5. 3'ü de gol olmamış.
3: Evet, acayip bir istatistik.
2: İnanılmaz bir istatistik. Çok da iyi kaldı. Kalesinde son ana kadar bekledi. Doğru köşeyi de tahmin etti. Bono. Bir istatistik daha vereyim. Öyle bir boşluğumuz var. Araya gideceğiz. Mbappe aynı maçta hem penaltı kaçırdı, hem gol attı, hem asist yaptı. Dünya Kupalarında bu da 4. kez olmuş. Daha en son Messi. Hmm. Aynı maçta hem penaltı kaçırdı Mısır maçında, hem gol attı, hem asist yaptı. Böyle farklı şekillerde tarihe geçen bir Dünya Kupası yaşanıyor. Radyo Spor.
0: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.
2: Alternatif piyasalar bölümündeyiz. BTC Türk'te Bitcoin şu anda 63.855 dolar. Dünden bugüne fiyat yaklaşık 1000 dolar kadar yüksekte gözüküyor. Bugüne daha pozitif bir başlangıç yaptı. Bitcoin TL olarak da 2.988.744'te.
0: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu.
2: Evet, 2 dakikamız kaldı programın bitimine. Bugün diğer çeyrek final maçı var. Fransa'nın rakibi belli olacak. Saat 22'de İspanya ile Belçika karşı karşıya gelecek. Bu maçta Fransa-Fas maçına göre daha kafa kafaya gidebilir mi? Yoksa yine Fransa'nın dominasyonu gibi İspanya'dan bir dominasyon görür müyüz? İspanya'da turnuvada şu ana kadar kalesine gol görmedi. Belçika'da hücumda çok iyi gözükmezken ABD maçında 4 gol, onlar da bir kıpırdanma sinyali verdiler. Nasıl bir maç olacak merak etmekteyim. Onu söyleyeyim. Kulüp takımlarında transferle ilgili aslında çok sayıda gelişme oldu ama vaktimiz yok. Sabah şimdi gördüğüm kadarıyla Greenwood için Fenerbahçe yöneticiler şu an Marsilya'dalar. Bu transferde dün Atletico'nun tekrar devreye girdiği söylendi ama sabah itibariyle tekrar İbre Fenerbahçe'ye dönmüş gibi gözüküyor.
3: Evet, orada zor bir yarış var. Yani Atletico Madrid'in devreye girmesi ya da işte devredeydi. Belki el arttırdılar. Fenerbahçe için pek iyi değil ama Fenerbahçe de buraya kadar getirmişken doğal olarak transferi bitirmek istiyor. Orada Fenerbahçeli taraftarlar çok heyecanlı. Çünkü gerçekten hani bu transferin olup olmaması ligin kaderini etkileyebilir. O kadar önemli bir oyuncu. Şimdi Mason Greenwood'u alamadın. Kimi alacaksın mesela, o kadar skorer, son iki sezonda böyle işler yapmış, o yaşta bir oyuncu. Pek alternatif yok.
2: Yok. Bir de geçen devre arası Lukman yine Atletico'ya gitti ya. Şimdi yine Atletico'ya bir oyuncu kaybedilirse taraftar nezdinde de hayal kırıklığı büyük olabilir. Galatasaray'da da Leslie Ugochukwu transferinde mutlu sona ulaşıldığı söyleniyor. Bir satın alma opsiyonu kiralama anlaşması olduğu paylaşılıyor. Sıcak gelişme olarak da onu söyleyelim ve tarihin en kısa sabah sporunu bitirelim. Haftaya bir manimiz yok gibi gözüküyor.
3: Yok, bir şeyimiz yok.
2: Pazartesi 7-10 arası tekrar karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.
0: Mert Elam ve Ali Erim'le sabah sporu sona erdi.
1: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
4: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
1: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
0: Aygün Özipek'le Ters Köşe başlıyor.
3: Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özipek. Saatlerimiz şu anda 10.02 gösteriyor. Hafta içi her sabah olabiliyorsun. Gündeme dair soru, görüş, öneri ve düşünceler için 0212-363-0434 0212-363-0434 numaralı telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özipek Twitter, Aygün Özipek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yeni şarjı okumaya çalışacağız. Tabii ki bir de ne var? WhatsApp hattımız var. 0538-052-1487 0538-052-1487 WhatsApp hattımız. Maalesef amirli kadın voleybol takımımız hem Esport hem Esport Plus hem de Radyo Spor'dan canlı olarak dinlediniz biliyorsunuz. 2026 Voleybol Milletler Ligi 3. hafta 2. mücadelesinde Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya geldiği büyük bir çekişmeye sahne olan mücadelede final setini maalesef Filenin Sultanları kaybetti. Maçı da 3-2 kaybettik. Bu maçı kaybederek de maalesef 3. mağlubiyetimizi almış olduk Amerika'ya karşı. Birinci set Amerika 22-25, Türkiye birinci seti 25-22 kazandı. İkinci set Türkiye maalesef kaybetti. 25-23 ülkemiz kaybetti. Üçüncü sette 29-27 kazandık. Dördüncü sette 25-21 kaybettik. Final setinde de maalesef Amerika'ya 15-8 kaybettiğimizi söyleyelim. Ama tabii ki Filenin Sultanları her zaman olduğu gibi bizi gururlandırdığını tekrar belirtelim. Sonuna kadar da mücadele ettiler. Onları bir kez daha tebrik ederim. Süper Lig'de fikstür dün çekildi. Fikstürle ilgili zaten baktığımız zaman şöyle ilk haftayı bir hatırlayalım isterseniz. Bir de derbiler de belli oldu. Derbi takvimi de belli oldu. Süper Lig'de 2026-2027 sezonu ilk hafta maçları 14 ile 17 Ağustos tarihleri arasında oynanacak. 21 Aralık 2026'da devre arasının başlayacağı Süper Lig'de sezon 15 Ocak 2020'de devam edecek. Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu 23 Mayıs 2027'de sona erecek. İlk haftaya baktığımız zaman Gaziantep Futbol Kulübü Alanyaspor, Kasımpaşa Trabzonspor, Başakşehir Kocaelispor, Ahmet Sportif Faaliyetler Erzurum Futbol Kulübü, Gençler Birliği Fenerbahçe, Konya Spor Rize Spor, Galatasaray Çorum Futbol Kulübü, Beşiktaş Eyüp Spor ve Samsun Spor Göztepe maçıyla Süper Lig'in 2026-2020 sezonunun ilk maçları başlayacak. Dördüncü hafta Fenerbahçe ile Beşiktaş, altıncı hafta Trabzonspor Galatasaray, sekizinci hafta Trabzonspor Beşiktaş, 9. hafta Galatasaray Fenerbahçe, 13. hafta Beşiktaş Galatasaray ve 15. hafta Fenerbahçe Trabzonspor maçlarına oynanacak. Tabii ki fikstürle ilgili görüşlerinizi çok merak ediyorum. Mesajlar geliyor. Bugün 10.40'a kadar dinleyici alacağız. 10.40'tan sonra Ali Kunak bize bağlanacak. Ali hocamızla beraber de yayınımızı bitireceğiz. Bugün biraz daha süreyi uzattık. Günaydın, günaydın. Alo.
5: Günaydın Aygün. Aygün abi iyi yayınlar abi. Günaydın.
3: Hoş geldin.
5: Abi hoş bulduk. İsmim Uğur. Soyisim Özipek abi. Aygün abi soyisim Özipek yaptım abi. Neyse belki PR yaparım dedim. Aygün abi ya. Bir şey sormak istiyorum bu fikstürle ilgili ben. Şimdi hani daha önceki haftalarda son haftaya falan derbi kalınca böyle niye böyle oldu falan diye her iki evet. taraf veya 3-4 kulüp bir şey oluyor ya itiraz ediyordu ya. Şimdi abi bilgisayarın çektiğine inansak tamam mı? Adama inay diyorlar. İnanmasak her şeye fesat karıştırıyor diyorlar. Biz hangisine inanacağız mesela? Ben bilgisayarın çektiğine inanmıyorum da. Böyle bence iyi olmuş Aygün abi. Niye iyi olmuş biliyor musun? Son hafta derbi yok değil mi abi?
3: Yok. Hayır şöyle var. Tersten başladığı için 30 küsürüncü hafta bakmam lazım. Fenerbahçe Trabzon Fenerbahçe maçı var.
5: O kadar ateşli olmaz. Fener şey olmazsa Galatasaray maçı olmazsa problem olmuyor da. İki de yalnız ben şunu söyleyeceğim Aygün abi. Bence derbiler diğer senelere göre çok güçlü. Çünkü Trabzonspor iyi futbol oynamaya başladı.
3: Evet.
5: Geçen yılın yarısından bu tarafa. Fatih Hoca'ya helal olsun diyorum. Fatih Sultan Tekke'ye. Ondan sonra abi Beşiktaş'ın da transferlerin çok kaliteli olduğunu söylüyorlar. Ben izlemedim çok. Bilmiyorum sen izledin mi de futbolcuları.
6: Daha maç yapmadı Beşiktaş.
5: Bir de şunu söylemek istiyorum Aygün abi. Bu şampiyon olan takımlar çok saçma bir para alıyor ya. Mesela İngiltere'de küme düşen takım 126 milyon pound mi? Öyle bir şey alıyor. Pound alıyor. Bizde şampiyon olanın aldığı para kaç euroya tekabül ediyor abi? 3 milyon euro mu? 5 milyon euro mu?
6: 3-4 milyon euro civarında paraya tekabül ediyor.
5: Çok saçma abi. Milyarlarca euro para aktarıyor bu federasyon. Evet. Şampiyon olan takıma da 75 milyon euro verirsin abi. Adam transfer yapsın. Yapsın abi. Çok para değil ki 75 milyon euro futbol piyasasında. Benim rüyamda göremeyeceğim bir para ama futbola göre bence çok düzgün bir para abi. Şunu da söylemek istiyorum abi kapatmadan. Bütün takımlarımızdaki gerek yıldız, gerek acemi, gerek altyapı futbolcuların abi ayaklar düz bassın diyorum. Sağlıklı bir dik diliyorum abi.
6: Teşekkürler İnşallah kardeşim.
5: Kazansın asla Aygün abi. İnşallah.
6: Sağ ol. Yani güzel temellerinden dolayı teşekkür ederiz. Sağ ol, görüşmek üzere. Kendine bak, sağ ol. Aygün Bey Amsterdam'dan selamlıyım. Aleyküm, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar, saygılar demiş. Ben Yaşar demiş. Yaşar Bey teşekkür ediyoruz. Hayırlı cumalar Aygün abi. İzmir'den Kral 49 abi. Yeni sezon fikstürü hayırlı olsun. Barış Bey'in dünkü sıkmadığı el, ondan önceki çok yöneticiye salladı. O konumdaki insanlara yakışmaz demiş. Devam edelim. Günaydın Aygün abi, hayırlı cumalar. Ben Yücel Akçelik abi. Transfer haberleri var mı demiş. Günaydın.
7: Günaydın. İyi yayınlar. Ankara'dan ben Soner abi.
6: Soner hoş geldin.
7: Hoş bulduk abi. Vallahi sizi düşünmek çok zor ama olsun. Yine de sonuçta düşünüyorum.
6: Teşekkürler kardeşim. Söyle. Dinliyoruz seni Soner.
7: Ben de Beşiktaş taraftayım abi. Nasıl buluyorsunuz abi Beşiktaş transferlerini falan?
6: Vallahi iyi gidiyor şu anda. Ben Beşiktaş'ı... İyi gidiyor değil mi? Evet. Yani şu anda inşallah... Daha da iyi gider. Yani Beşiktaş'ın ve Trabzon'un da devreye girdiği bir lig izlemek istiyoruz. Doğru mu?
7: Doğru. Ya Fenerbahçe, Galatasaray hep böyle 3-4 sezondur yarışıyorlar. Hani şeyde Beşiktaş Trabzon'da katılırsa gerçekten...
6: Şahane olacak.
7: Şahane olur. Bir de Anadolu takımlardan bir tanesi, iki tanesi de devreye falan böyle bastırabilirse çok da mükemmel olur ama işte bakalım inşallah abi.
6: İnşallah ya. Temennimiz o yönde. Ligimiz iki takım üzerine kurulmasın. Doğru mu?
7: Tabii ki ya bu da olayların fazla giriliyor. Yani Fenerbahçe Galatasaray falan olduğu zaman ikisi birbirlerine duruyorlar. Olaylar çok fazla giriliyor. Doğru. Ama Beşiktaş Trabzon'da olursa bu kadar hani gerginlik olsa da bu kadar yukarı çıkacağını düşünmüyorum yani.
6: Peki. Ekleyeceğim bir şey var mı?
7: Yok. Heh. Sağ olun. Teşekkür ederim.
6: Kendine çok çok iyi bak. Görüşmek üzere. Saygılar tekrar. Transfer haberleri var. Dün biliyorsunuz Salih Özcan resmi olarak Beşiktaş'a imza attı. Fenerbahçe'de Greenwood olayı var. Galatasaray'da da dün Sayın Başkan ve Okan Hoca Büyükçekmece Belediyesi'nin katkıları bir 2000 yılında yapılan şampiyonlar anıtına Galatasaray bayrağının çekilme törenine katıldılar. Orada da açıklamalar var. Sayın Dursun Özmen'in açıklamaları var. Transfere yönelik açıklamaları var. Onları zaten birazdan detaylı bir şekilde aktarmaya çalışacağım. Diyelim, kısa bir araya gidelim.
0: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
6: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Tüm hızıyla devam ediyor. Günaydın Aygün Bey. Ankara'dan Cengiz Çetin. Aygün Bey, Greenwood'un geçmişi sıkıntılı ama Türkiye düzelecektir. Böyle bir oyuncu ülkemizde düzgün şekilde futbol yaşamını sürdürdü. Bu oyuncu Fenerbahçe'ye büyük katkı sağlayacaktır. Şampiyonluk adamıdır. Üstelik Atletico ve Roma'da istiyor. Bunu da göz önünde bulundurmak lazım demiş Cengiz Çetin. Dün sevgili Haldun Erkal, Fenerbahçe Sevdalar YouTube kanalı var arkadaşlar. Greenwood'la ilgili çok önemli bazı bilgiler paylaştı. Bu YouTube'da dinlemenizi tavsiye ederim, izlemenizi tavsiye ederim. Hakikaten geçmişiyle alakalı işte Cengiz Bey'in söylemiş olduğu şeyleri dün Haldun Bey de dile getirdi. İzlemenizi tavsiye ederim. Günaydın. Alo, günaydın.
8: Selamünaleyküm.
6: Aleykümselam.
8: Aygın abi.
6: Aleykümselam.
8: Gaziantep Paşa'da Ahmet Ataş. Nasılsın abi?
6: İyi Ahmet, sen nasılsın? İyi misin kardeşim?
8: Sesini duydum, iyi oldum.
6: Aynı şekilde Ahmet kardeşim benim.
8: Abi ben Galatasaray taraftarıyım. Ben bağlandığımda söylüyorum zaten.
6: Biliyorum kardeşim.
8: Abi, bizim yönetime sanki çok tepki var abi transfer konusunda da.
6: Biraz geç kalındığı yönde tepkiler var kardeşim.
8: Abi tamam da şöyle, ben akşam sağlıklı bir düşündüm böyle sakin bir kafayla. Abi,
6: çayını da koydun. Çekirdeğini evet, de abi. Çıtlatırken dedin ki. Ne düşündün?
8: Evet abi. Şimdi abi 16-4 kovalı zaten başlı başına bir büyük bir sıkıntı zaten.
6: Ama
8: abi,
6: şimdi bak biraz... sevgili kardeşim, bak 16-4 kuralında Galatasaray'ın biraz eli daha rahat. Galatasaray'ın şu abi, an 9+2. Yani Jeler'le Renato U23 statüsüne uyuyor. Yani evet, 9+2 anlamında biraz avantajlı Galatasaray şu anda.
8: Abi avantajlı da şimdi Icardi de dedi ki ben dedi kalacağım dedi. Geldi geri. Nasıl olacak abi? Zaten kontenjanın yok ki. Icardi de kalırsa
6: işte o zaman 10+2 yani. Oluyorsun. 2 tane daha yani o 23 yaşa uygun alman lazım. Veyahut da eldeki bazı isimlerden vedalaşman lazım yani Icardi kalırsa.
8: Zaten abi kontenjan zaten dolduğunda sen ne yapman lazım? 23 yaş altı. Evet. Bu sefer de bulmak da zor. Adam diyor ki ben diyor bu yaşta Türkiye'ye gelmek istemiyorum diyor. Yani o da ayrı bir sıkıntı. Bir de şimdi orta sahaya 2 transfer yapmak istiyorsun. 23 yaş üstü. Şimdi oyuncu da göndereceksin abi. Bu da başlı başına bir sıkıntı.
6: Doğru.
8: Saray'ı göndermek istiyorsun mesela. Adam dedi ki ben kulüp bulamadım dedi. Ya da paramı verin dedi.
6: Doğru.
8: Göndereceğim. Sallayı göndereceğim. Adam dedi ki benim bütün paramı verin diyor. Bu da bir zarar. Yani çok yani bilmiyorum abi çok sıkıntı. Bir de abi John Duran Galatasaray'da iş yapar mı ya? Öyle diyorlar da ben şahsen biraz yani hareketlerini falan pek yani olumlu karşılamıyorum ama genç belki denenebilir diyorum ya böyle şahsleyebilirse Türkiye'yi de tanıyor biliyor yani.
6: Ya biraz biraz değil bayağı problemli bir çocuk o ben sana söyleyeyim.
8: Ya işte tek taraflı pes ekleyeceksin abi öyle bir problem çıkarsa göndereceksin yani hiç uğraşmayacaksın. Bir de abi şöyle bir şey var hani Galatasaray
6: ama kontenjanı tamam, doldurmuş yani. Oluyorsun ondan sonra da.
8: Yani o da doğru abi oradan bir kişi de eksilmiş oluyorsun.
6: Aynen.
8: Bir de abi mesela şimdi Okan Burun'un bir açıklaması da var. Diyor ki bizim diyor bir fırsat transferi olsa diyor Osimhen gibi geçen sene.
6: O yüzden bekliyor Galatasaray biraz da.
8: Onu ha işte son mesela abi son güne kadar bir tane iki tane bence boşluk olması lazım fırsat transferi çıkarsa. Sen kontenjanı doldurdun diyelim. Son gün bir fırsat transferi geldi. Ne olacak? Hemen Paul'dan güldür bir tanesini ya. Sözleşmesini feshedecek.
6: Tabii kontenjan boşaltacaksın. Kontenjan boşaltacaksın.
8: Tabii bunu da düşünmek lazım. O yüzden taraftarımız bence biraz sakin olsun abi. Zaten elimizde yani iyi bir kadromuz var geçen senelerde. Yani diğer takımlar düşünsün diyorum abi. Diyeceklerim bu kadar.
6: Sağ ol kardeşim.
8: Teşekkür ederim abi. Allah razı olsun.
6: Senden Allah razı olsun. Teşekkürler tekrar. Evet devam edelim mesaj okumaya. Bugün 40'a kadar dinleyici alacağız arkadaşlar. Günaydın merhaba Aygün Bey. Fikstür çekimindeki tersten fikstür yalanı kim attıysa onu tebrik ediyorum. Hepimizi kandırdı. İşin kötüsü TFF o kadar kötü yönetiliyor ki bunun gerçek olabileceğini düşündük. Hem Montelli hem de Hacı Osmanoğlu acilen istifa etmeli. Göztepe'li Hayrettin demiş kardeşimize. Ya niye istifa etsin Montelli? Hayrettin niye istifa etsin? Adam Amerika'yı yendi ya. Niye istifa etsin? Yani 1000 zaferlik bir galibiyet elde etti oradan. Kaldı 999 maçı. Niye istifa? Niye bıraksın? Hacı Osman da çok başarılı. Tarihin en başarılı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı. Öyle söyleyelim yani. Günaydın. Alo.
9: Alo.
6: Günaydın.
9: Günaydın Aygün Bey.
6: Kimle görüşüyoruz?
9: İlyas ben. Sesim geliyor mu?
6: Geliyor İlyas Bey. Buyurun dinliyoruz sizi. Ütü mü yapıyorsun İlyas Bey? Ütü mü yapıyorsun? Buhar sesi geliyor. Alo. Gitti mi İlyas Bey? Fark eden bir şey olmadı. Ligin sonunda yine Trabzon deplasmanına gidiyoruz. Mersin'den Emrah kardeşimiz demiş. Şimdi biz voleybol maçında Amerika'yı kaybettik diye 1000 mağlubiyeti mi yaşamış oldu? Aa çok güzel ya bu. Harika bak bunu bir daha okuyacağım. Şahane ya tebrik ediyorum. Halil Bey'i tebrik ediyorum. Bak ne güzel bak bir daha okuyalım ya. Vallahi helal olsun ya. Şimdi biz voleybol maçında diyor Amerika'ya kaybettik diye 1000 mağlubiyet mi yaşamış olduk diyor. O mantığa göre bu mantık doğru. Günaydın.
10: Günaydın Aygün Bey.
6: Günaydın. Alo, kimle görüşüyoruz merhabalar.
10: Murat Can Ankara'dan daha önceden de katıldım.
6: Buyurun hoş geldiniz Murat Bey.
10: İyisiniz umarım.
6: İyiyim nasılsınız hoş geldiniz.
10: Valla hoş bulduk. Biz NATO zirvesinden çıktık. Bugün biraz rahatladık.
6: Ha yani bitti değil mi NATO? Bitti değil mi?
10: Yani bitti gibi gözüküyor ama tabii bazı yerlerde yine güvenlik tedbirleri var.
6: Demek yani ki kalanlar var hala oluyor. Demek ki. Misafirler hala kalmışlar demek ki.
10: Yani bizim biraz böyle sokak tabiriyle konuşmayayım da yani büyükler gitti, küçükler
6: çıtırlar kaldı. Çıtırlar kaldı. Çıtır.
10: Aynen.
6: Buyurun dinliyoruz sizi. Buyurun.
10: Aygün Bey, daha önceden de belirtmiştim. Ben hem Beşiktaşlıyım hem de babadan yadigar Zonguldak sporluyum.
6: Hmm, doğru.
10: Yani bu konuyla ilgili hala bir gelişme yok. Yani bir kez daha hatırlatmak istedim. Yani yeni sezonun başlamasına çok az kaldı. Yani takımlar transfer yapamıyor. Gelecekleri belli değil. Yani böyle bir ortamda ister Amerika'yı yenin, ister Papua Yeni Gine'yi yenin. Yani 1000 maç mı kazanıyorsunuz, 1 milyon maç mı kazanıyorsunuz? Yani siz bir sisteminizi oturtmadıktan sonra zaten hiçbir şey yapma şansınız yok. Körler sarlar, birbirini ağırlar şekilde bu şekilde devam ediyoruz. Ondan sonra da işte Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaraylar olarak biz birbirimizi yeriz. Ortaya 2-3 tane böyle flash isim atılır. 3 ayı öyle geçiririz. Ondan sonra takımlarımız niye borçlandı, niye bu kadar borç yükü var diye onu kafaya takarız.
6: Kulüp yani başkanlara ülkede transfer yapamıyoruz çünkü elim kolum bağlı, kulübü batırmışlar diyecekler yakında, onlara da söyleyecekler.
10: Yani gibi böyle çok şeyler söylenir ama günün sonuna baktığınızda biz birbirimizi yerken evimizdeki geçim derdini unuturuz. Doğru. Hayatın gerçeğini unuturuz. Çok güzel böyle bizi uyuşturarak devam ediyorlar. Yani bakın iki sezondur bir takımın geleceğiyle alakalı bir karar verilemiyor. Mahkeme kararı olmasına rağmen. Ve bu her iki takımın da kulüp başkanları bu maçta bir ayarlama yapıldığına dair tutuklama almışken. Bakın tutuklandılar, kesin bir hüküm aldılar demiyorum ama ortada bir ateş yokken biz bunu harlamıyoruz. Yani bunu herkes izledi. Bütün dünya bu olayı gördü. Yani böyle bir mantıkla, böyle bir düşüncesizlikle ne Türk futbolu bir adım daha ileri gider. Çünkü siz burada şehrin kaderiyle oynuyorsunuz. Bakın.
6: Tabii. Doğru söylüyorsun.
10: Yani
6: şehirlerin kaderiyle, insanların kaderleriyle oynuyorsun.
10: Yani doğru böyle bir mantıkla hareket etmek anca biz birbirimizi uyuştururuz. İşte doğru, Aziz Yıldırım şunu yaptı, Dursun Özbek bunu yaptı, Serdal Adalı bunu yaptı, Ertuğrul Doğan şöyle dedi. Ya bırakın bunları. Elbette günün sonunda bir takım şampiyon olacak ama öyle ama ya da böyle. 3 takım 4 takım küme düşecek, üzülenler olacak, sevinenler olacak ama hayat devam edecek. Doğru. Hiç kimse kimsenin kaderiyle oynamasın. Buradan saygılar sunuyorum.
6: Çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Saygılar. Sağ olun. Günaydın Aygün Bey. Ben Konya'dan Mustafa. Fikstür çekimi Galatasaray'ın istediği gibi çekilmediği için bu sene üçüncülük bile zor. Hayırlı günler demiş. Herkes kendine göre yorumluyor. Günaydın. 32. hafta Ali Sami'ye gönderiyorlardı. İtiraz edince bu sefer Avni Aker'e göndermişler. Bize rahat lig sonu yok demiş dinleyicimiz. Süleyman Bitmez. Evet. Aygün Bey, takılmışlar milli takımda forvet, anlamıyorum. İspanya'da forvet var. Siz ne oynarsanız oynayın sahanın her yerine tam performans koymak zorundasınız. İspanya şu anda gol yemedi. İspanya'nın beklerinin arkasına top atamıyorlar. Çok hızlılar. Mücadele temaslı oynuyorlar. Çok eksik var. Biz kendimiz dev aynasında görüyoruz. Galiba biz ne oynayacaksak ona göre oyun sistemini oynamayan milli takımımız var. Elma ile armutu ayıralım. Medyası, TFF'si, teknik kadroyla bu kadar olur orta takımımız. Ama hayaller Paris. Hayırlı cumalar demiş dinleyicimiz. Eren Bey'e de teşekkür ederim. Abi uzun yazarken tabii cümlelerde düşüklükler de var. Günaydın. Alo.
11: Alo, günaydın Aygün Bey.
6: Günaydın, kime görüşüyoruz?
11: İlyas, ben İstanbul'dan arıyorum.
6: Buyurun biraz, İlyas Bey, hoş geldiniz.
11: Biraz önce bağlanamadım, sesiniz gelmedi.
6: Ha, galiba. Siz miydiniz o kesilen? Ha, buyurun, hoş geldiniz tekrar, buyurun.
11: Bir şey soracağım, şimdi biraz size de sitemem var. Neden derseniz, ya bu Galatasaray her türlü şeyi oluşturuyor. Para borsa bilet onlarda, illegal siteye üye onlarda, reklam şeyi neyse. Yani bir sürü şey oluyor. Bir de en son Lale Olsan'ın söylediği bir şey vardı.
6: Ama Lale Hanım onu yalanladı. Lale Hanım yalanladı. Üstüne üstlük gazeteciyle ilgili hukuk işlem başlatacaklardı. Gazeteci arkadaş daha sonra Twitter hesabından bunun yalan olduğunu özür dileyen bir açıklama yaptı. Onu söyleyelim. Lale Hanım bize bağlandı. Demek ki kaçırmışsınız o kısmı. Efendim?
11: Söylemişti.
6: Efendim?
11: Neden yalanladı? Kendisi söylememiş miydi o kelimeleri?
6: Hayır, söylememiş kendisi.
11: Ha, başkası onun adına mı söylemişti?
6: Başkası değil. Gazeteci arkadaş maalesef yanlış duymuş olduğu bir cümleyi Layla'nın böyle söylemiş gibi lanse etmiş. Ondan dolayı Layla'nın bize bağlandı. Bunun yalan olduğunu söyledi. Onu yazan gazeteci arkadaş da Twitter hesabından özür diledi. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani ya, yalan üzerinden konuşmamız yanlış olur. Onu anlatmaya çalışıyorum. Sakın ya, yanlış anlamayın. Ne demek istediğimi anladınız değil mi, benim demek istediğimi? Yani ben, yalan şu anda. Yani o arkadaşın yapmış olduğu yalan üzerinden konuşmamız yanlış olur. Onu anlatmaya çalışıyorum.
11: Ben onu bilmiyordum. O yüzden kusura bakmayın.
6: Estağfurullah. Mi? Hayır, demek ki kaçırmışsınız. Layla Hanım da bana bağlandı zaten. Bir yayın yaptık Layla Ortay'la. Hatta bu yazı yazan arkadaş da Twitter hesabından özür diledi. Bunun yalan olduğunu söyledi. Özür diledi. Hatta hukuk işlem başlatıldı o arkadaşla ilgili. Bilginiz olsun diye söylüyorum efendim.
11: Tamam. Teşekkür ederim.
6: Rica ederim efendim. Olur mu öyle şey? Kaçırmış ben olabilirsiniz. O an kaçırmış olabilirsiniz. Olabilir. Doğru.
11: Tabii. Çalışıyoruz malum.
6: Doğrudur. Sitemi olur. Bıraktın bir anda değil mi? Bana sitem edecektin bu yüzden ama.
11: Bir onun için sitem edecektim. Bir de şey için sitem edecektim. Yani bunlarda her türlü usulsüzlük oluyor. Üzerine hiç gidilmiyor. Konuşulmuyor.
6: Ama
11: yani
6: işte dediğim gibi demin... Tamam, bazı konular... o Layla Hanım kısmını açıklamış olduk. Doğrusu. Onu da söyleyeyim. Bilginiz
11: tamam,
6: olsun.
11: Tamam. Onun için demiyorum.
6: Peki.
11: Fenerbahçe yaptığında hemen üzerine atlayan bir medya var. Bazı medyalar var. Bunlara bilmiyorum, burada siyasete girelim. Havuz medyası diyoruz. Bunlarda da bir havuz medyası var. Üzerine atlıyorlar Fenerbahçe bir şey yaptığında. Ama onlar yaptığında hiçbir şey olmamış gibi. Yani bizim şeyimiz istiyorlar acaba? Biz Fenerbahçelilerin havaya bakıp ısıp çalmamızı mı istiyorlar acaba? Anladım. Bunları görmeyelim. Bunları mı istiyorlar acaba? Her türlü şeylik var bunlarda. Ya mahkemeler nerede? Adalet nerede? Bizim başkanımız bir yıl cezaevinde yattı bir kumpastan dolayı. Biliyorsunuz. Fenerbahçe'nin uğradığı zararı biliyorsunuz Aydın Bey.
6: Biliyorum efendim.
11: Ben bunun için sistem etmek istedim size. Siz de iyi bir Fenerbahçelisiniz. Sizi biliyoruz tabii ki.
6: Sağ
11: benim şey buydu yani. Gerçekten yani bunlar karşılıksız kalmaması lazım. Bunlar yüzleri kapatılmayacak şeyler. Gerçekten Türk futbolu yürümüyorsa bunlardan dolayı yürümüyordur. Ben de onu söylüyorum.
6: Peki.
11: Yani.
6: Çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağ olun. Şimdi o kısmı biraz açıklayayım ben. Sayın Aziz Yıldırım'a bu soruyu soran gazeteci benim. Kas davası neden geri çektiniz diye soran kişi benim. Kimse sormadı, ben sordum. Ülke menfaatinden dolayı çektim dedi. Hala açıklamadılar nedir ülke menfaati. Onu da söyleyeyim. Hala da bu cümlemin arkasındayım. Yani sorduğum sorunun arkasındayım. Onu da söyleyeyim. Yani ben ne diyorum ya, ben herkese her soruyu soruyorum. Yani korkmadan soracaksın abi. Sen gazetecisin ya. Ha, cevap vermeyebilir. Vermeyebilir ama sen sorunu sor abi. Bak bir şey sana söyleyeyim sevgili Arif kardeşim. Ratinglerde şöyle sana söyleyeyim. İnanılmaz bir dinlenme oranı var. Demiş ki voleybol maçını demiş radyodan veriyorsunuz. Abi demiş kaç kişi dinliyor? Ratinglerde inanılmaz bir dinlenme oranı var. Söyleyeyim. Sevgili Arif kardeşim. Bir de zaten yani bu milli maç. Doğru mu? Durduk mu ben mi? Dinleyicim var dedin sen, bir şey mi dedin bana? Ha, pardon. Günaydın Aygün Bey. Antalya'dan Nihat. İyi yayınlar diliyorum. Maşallah her bağlanan arkadaşlar sayesinde konuşmak nasip olmadı. Yücel Bey'den rica ediyorum. Lütfen o kişileri haftada bir bağlasın. Allah size sabır versin. Sizin bile modunuz düşüyor demiş. Aygün abicim yayınlar. Filenin sultanlarının yüreğine sağlık. Canları sağ olsun. Futbola gelsek fikstür dün çekildi. Ülke futbolumuz hayırlı olsun ama yöneticiler aynı kafayla ilerliyorlar abi. Barış Bey, barışçıl yaklaşmayan Barış Köktür Bey gerilim fitilini ateşlemiştir. Mesela Metin Üstlük nasıl bir şey yaşamıştır da elini sıkmadı koskoca iş adamları. Şimdi Mustafa bir şey sana söylemek istiyorum. Ya söylemeyeyim ya, bunu zamanı geldiğinde söyleyeceğim. Mustafa Demirkay bana bunu hatırlat. Biz bunları çok yaşayacağız bu dönem. Fenerbahçe Galatasaray'sında aklına, hadi şunu da söyleyeyim. Bak bununla ilgili yorumunuzu da merak ediyorum. Yani hoş olmayan bir görüntü vardı. Nerede vardı biliyor musun Mustafa Demirkaya kardeşim? Söylemeyecektim, hadi söyleyeyim. Ya bundan bir hafta önce falan galiba diyoruz ya, işte biz ne yapmaya çalışıyoruz? Şimdi Galatasaray'ın Bodrum'da şampiyonluk kutlaması var. Orada bir video yayınlandı. O videoyu izlemeni tavsiye ederim Mustafa kardeşim. O video izlediğin zaman o videoda olanları gördüğün zaman sen bile bana hak vereceksin. Yani İsmail Kartal'ınla dalga geçilmesi, alay edilmesi, koşması, etmesi falan filan hoş olmayan ve bu görüntü verildiği zaman Galatasaray başkanı, hocası, yöneticileri kahkahalar atıyorlardı. Ne demek istedim anladınız mı? Ha, el sıkma sıkmama bunlar doğru yanlış demiyorum sana. Ama hep diyoruz ya yöneticilerimizin biraz dikkat etmesi lazım. Daha sezon başlamadan bak fitil ateşlendi. Daha da yükselir bu. Bak sana söyleyeyim daha da yükselir bu. Ben duracağına ihtimal vermiyorum. Yani iki taraf açısından vermiyorum. Onu söyleyeyim. Ama Mustafa sen iyi bir dinleyicimsin. O videoyu izlemeni tavsiye ederim. Yani hoş olmayan bir görüntüydü. Ne gerek vardı böyle bir şeye? Bir de onu söyleyeyim. Ne gerek var? Niye böyle bir şey yapıyorlar? O da hoş değil yani. Almanya Hamdan'dan Recep Ben. Haftaya izin sezonu başlıyor.

0: 3200 kilometre yol geleceğim. Çorum benim, Çorum'a geleceğim. Benim söylemek istediğim, kışın 150 liraya olan uçak bileti yaz sezonunda neden 600-800 liraya kadar çıkıyor? Bizim bu derdimizi yetkililere iletsen çok ama çok sevinirim. Süper Lig'de de büyük takımlara başarılar dilerim. Fenerbahçe'nin iyi transfer yapmasını istiyorum demiş. İyi günler demiş. Recep, şimdi sevgili kardeşim, aslında haklısın. Yaz dönemi maalesef uçak fiyatları uçuyor ama mesela senin tarihin bellidir. 6-7 ay önceden alsan mesela uçak biletini 150 eurolardan alsan daha iyi olmaz mı diye böyle de bir sana böyle bir naçizane kardeş önerisinde bulunmak isterim. Aygün abi günaydın, ben Oskay. Greenwood İngiltere'de futbol oynayamaz bir daha çünkü geçmişteki evet yaşadığı olaylar var. Bunları şimdi okumak istemiyorum ben. Demin de söylemiş oldum, dün bir YouTube yaptık. Fenerbahçe Sevdaları kanalında, orada da onu da izlemenizi tavsiye ederim. İyi de gidiyor izlenmeler. Çok teşekkürler ilginizden dolayı. Bir de abone olun arkadaşlar. Ya YouTube'lara biraz abone olun ya. Hakikaten arkadaşlarımız çok emek veriyor. Birçok gazeteci arkadaşlarımız YouTube yapıyor. İzliyorsunuz ve izlemeye çalışıyorsunuz ama kenarda böyle abone ol kısmı var. Oraya da bir tıklayın arkadaşlar ya. Ne kadar çok abone olursa onlar için de daha iyi oluyor. Moralleri yükseliyor. Beğeniler, yorumlar hakikaten çok önemli. Beğendiğiniz zaman farklı farklı yerlerde de o videolar izlenmeye başlanıyor, görülüyor. O anlamda önemli. Aygün abi selam, günaydın. Greenwood transferinde bir gelişme var mı? Şu anda bir gelişme yok. Medyaya bakarsan akşam gelecek, sabah gelecek, öğlen gelecek, uçak bulamadı, yok şu oldu tarzı şeyler var ama hala pazarlıklar devam ediyor. Kısa bir ara mı verelim? 33 olmuş, kısa bir ara.
1: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
0: Evet, ters köşe devam ediyor. Saatler bu akşam saatler 23.45'i gösterdiği zamanda Fenerbahçe bir transferini İstanbul'a getireceğini söyleyelim. Mason Greenwood bu akşam saat 23.45'te 23.45 civarında diyelim isterseniz İstanbul'da olacak. Biliyorsunuz Cihan Kamer ve Oğuz Çetin de bu transferle ilgili, özellikle Cihan Kamer bu transferle ilgili yoğun bir çaba sarf etmişti. Futbolcuyla yapılan görüşmelerde anlaşmalar sağlanmıştı. Bonservis pazarlığı devam ediyordu. Demin de söylemiş olduğum gibi Fenerbahçe Mason Greenwood'u bu akşam getiriyor. 23.45'te İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacağını belirtelim. Ve şu an hattımızda FIFA eski yardımcı hakemi ve MHK'si Genel Sekreteri sevgili Ali Kunak var. Hocam günaydın. Nasılsınız hocam? Günaydın.
2: Günaydın. Günaydın. Kolay gelsin. İyi yayınlar, iyi çalışmalar diliyorum.
0: Teşekkürler hocam.
2: Dinleyicilerimize saygılar, sevgiler.
0: Hocam, fikstürle mi başlayalım yoksa Dünya Kupası'yla başlayalım hocam eğer müsaade ederseniz. Nasıl buluyorsunuz Dünya Kupası? Sürprizler, biraz sürprizlerin olduğu bir Dünya Kupası yaşıyoruz ama.
2: Şimdi tabii yani Brezilya'nın, Almanya'nın, Hollanda'nın elenmesi
0: Eğlenmedi.
2: bir yerde favori takımlardan 3 tanesinin daha henüz 16 öncesinde elenmesi bir Dünya Kupası'nda şok yaşattı. Bu bir gerçek. Ama sonuçta baktığımızda FIFA'nın planladığı şekilde bir Dünya Kupası gidişatı görüyoruz.
0: Biraz açar mısın o kısmı hocam?
2: Neden dersen,
0: Evet.
2: şimdi FIFA sıralamasına göre dünyanın da ilk 4 sırada bulunan ülkeler İspanya, Fransa, İngiltere ve Arjantin.
0: Evet.
2: Ve fikstürü aslında bizim fikstürüne de bunu bağlayabiliriz belki.
0: Bağlarız.
2: Fikstürü FIFA o kadar güzel düzenlemiş ki bu dört takım yarı finale kadar birbirleriyle karşı karşıya gelmeyecek şekilde bir fikstür düzeni yapmış. Ve şu anda FIFA hedefine ulaşıyor. Yani dün akşam Fransa ile
0: Fransa, evet.
2: Fransa Fas'ı eleyerek o dört baba takımdan bir tanesini yarıklarına getirdi. Şimdi bu akşam İngiltere var. Ondan sonra işte İspanya. Ondan sonra Arjantin. Eğer öyle o şekilde olursa FIFA hedefine ulaşmış olacak. Bir de şu var. Organizatör kuruluşlar, mesela yayıncı kuruluşlar, bir organizasyondan gelir bekleyen kuruluşlar genelde şeyi isterler. Favori takımların en üst turlara kadar,
0: kalmasına.
2: turların sonuna kadar kalmasını isterler ki ilgi ve alaka çoğalsın. Nasıl
0: Doğru.
2: bizde de mesela Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ya da Galatasaray'dan ya da dört büyüklerden herhangi birisi elendiği zaman
0: Doğru.
2: nasıl yayıncı kuruluşun canı sıkılıyorsa diyeyim,

0: hele bizim ülkemizde 6 günde turnuvaya veda ettikten sonra diğer grup maçlarına karşı olan ilginin de çok çok azaldığını ben düşünüyorum ve hissediyorum da konuştuklarımdan, yakınlarımdan.
1: Hayır, bizim bizlerin izlemesi anlamında söylüyorsun. Doğru anlıyorum
0: tabii,
1: değil mi
0: tabii,
1: hocam?
0: Tabii tabii. Yani bizim izleme oranımız düştü.
1: Normal zaten
0: hocam. Grup maçlarını çoğu insan seyretmedi. Yeni yeni şimdi seyretmeye başladı. Son 16'da. İşte şimdi çeyrek finaller, yarı final ve zaten 6-7 tane maç kaldı.
1: Biz büyük çok ihtimalle doğru. Hocam şöyle tahmin ediyorum. 3 veya 4 yıl bizim ülkemizde insanlar milli maçı izlemeyecek hocam. Neden diye sormadın hocam.
0: Peki buyurun. Neden?
1: Çünkü biz Amerika'yı yenerek 1000 yıllık 1000 maçlık zafer elde ettik. 3-4 yıl bak, o zaferde kalalım.
0: Bilmeyenlerimiz var ya. Bak,
1: o zaferde kalalım. Var ya. Bir tane inanılmaz bir mesaj attı.
0: O kadar
1: attı.
0: Nükleden insanlar ki. Ben biraz önce...
1: Dinledin değil mi onu hocam?
0: Mesajını duydum. Hakikaten bir şey not alıyordum. Elimden kalem düştü. Yani. Gerçekten.
1: Bir daha okuyayım hocam? Şimdi biz lütfen diyor... Ya. Şimdi biz diyor voleybol maçında Amerika'yı kaybettik diye 1000 mağlubiyet mi yaşamış olduk diyor. Ne kadar zekice bir mesaj ya.
0: Yani şimdi Santarelli ittifam etsin. Şey diyor. Böyle daha kim ittifam etsin.
1: Çok iyi ya.
0: Ya bak arkadaş yapmayın ya, dalga geçmeyin, bizi bu kadar aptal bir yerine koymayın. Bak bugüne kadar Dünya Kupası'nda 12 tane teknik adam istifa etti. 12 az değil elenenlerden. Bunların içinde en baba takımların şeyleri var, hocalar teknik var, adamları var. Portekiz'inki anında maç bitti, istifa etti. Almanya'nınki istifa etti. Yani iki tane federasyon başkanı gitti. Ama biz
1: Japonya şeyler... soruşturma başlattı neredeyse. Niye biz bu halkın parasını harcadık, bunları gönderdik, niye başarısının sebebi için Japonya soruşturma başlattı milli takımla ilgili.
0: Ya biz de o 14 milyon doların üstüne 2-3 milyon dolar katıp
1: 16 milyon dolar vermiş ya.
0: Şeyde dağıttık patır patır. Ya ben o çocukların şeyine, alın terine bir şey demiyorum ama arkadaş bu kadar da hesapsız kitapsız yapmayın bu işleri ya. Alt tarafı yani 48 takımlı Dünya Kupası oynandı ya. Biz 2024'te sanırım 24 takımdı.
1: 24.
0: Ondan sonraki turnuvalarda 36 oldu. Şimdi 48 takımda işte dünyada adını yeni duyduğumuz bir sürü ülke geldiler. Bizden katıldılar. Çok puanlar aldılar. Gruptan çıktılar. Öyle elendiler. Yani bu Dünya Kupası son derece geniş tabanlı. Tamamen maddi bakımdan kazancının kazanma hedefinin üst düzeyde tutulduğu bir organizasyon olduğu her halinden belli idi. Ama biz de şimdi yani burada 6 günde sen veda et, ondan sonra sana 9 kişiyi yedekten çıkartan B takımıyla maça çıkan Amerika'yı yendim diye bunu bana 1000 galibiyet diye sun. Ya arkadaş ben bu kadar aptal değilim ya, kusura bakmayın. Ben bunu yemem abi.
1: Yani. Hocam şunu söyleyeyim, tarihin en karakterli bak dinleyicimiz atmış, ismini hemen söyleyeyim, Hakan Bey atmış, diyor ki tarihin en karakterli milli takımı diyor 180 dakikada elendi diyor, muhteşem diyor, ne diyorsun?
0: Tabii işte bak aynı şeyi söylüyoruz.
1: Aynı şeyi söylüyorsun.
0: Aynı şeyi söylüyoruz arkadaş ya. Sen bir de şimdi bu en karakterli derken 2002'de dünya üçüncülüğünü Türkiye'ye getiren, 2008'de yarı final gören, 2098'de çeyrek final, Avrupa'da çeyrek final gören takımda bunun haricindeki dönemlerde onuruyla, gururuyla ter dökmüş, içtiği bir meşrubatın parasını dahi cebinden vermiş futbolcularımızı karakterlerini daha alt düzeyde mi görüyorsunuz siz ya? Ayıptır ya. Ayıptır, günahtır. Ya tamam. Bugün bir başarı elde edilmişse eğer Dünya Kupası'na gitmekle bunu bir kenara koy. Ama sen en dediğin zaman o zaman biraz tehlikeli noktalara gidiyorsun demektir. Yani burada konuşurken de cümleleri, kelimeleri biraz dikkatli seçmek lazım. Özellikle yetkili insanların dikkatli seçmesi doğru lazım. Ya buna mesela en başta ilk tepkiyi Nihat Kahveci gösterdi.
1: Evet.
0: Ya dedi arkadaş dedi ben karaktersiz miyim dedi herhalde. Çıktı. Yani burada işte Nihat Kahvecilerin, Bülent Korkmaz'ların, Cemil Turan'ların, daha da eskiye diyelim, Alparslan'ların, Baba Hakkı'ların
1: hepsi. Metin Oktay'lara yani, kadar hepsi.
0: Metin Oktay'ların, Can Bartu'ların,

0: Aşağı hepsinin kemikleri sızlar ya. Ölmüş olanlar. Turgay Şeren'in. Yani.
1: Hocam yani niye böyle yapıyor sence federasyon başkanı? Niye böyle açıklamalar yapıyor? Yani sence nedeni ne? Yani insan bile bile böyle cümleler kuramaz yani. Onu anlatmaya çalışıyorum. Neden bunu yapıyor?
0: Ya şimdi bak benim ağzımdan bir şey çıkartacaksın da.
1: Yok çıkartmayız hocam, dikkatli konuşuruz da neden bunu yapmaya çalışıyor? Onu anlamaya çalışıyorum ben. Ya bak, bir insan devamlı ben, hani derler ayağına sıkar mı derler.
0: Amaç ve hedefinin işte gerçekten bunu söylerken öbürlerini aşağılayayım falan şeklinde bir zihniyet olduğunu düşünmüyorum. Bu neden kaynaklanıyor biliyor
1: bilmiyorum
0: musun? Kelime haznesinin
1: fazla olmamasından.
0: Tamam mı?
1: Anladım.
0: Ne söyleyeceğini tam tasarlayamadan iyi bir hitabet
1: olmadığı için.
0: Ya kültür tahsil diyeceğim de şimdi başka yerlere gidecek.
1: Olmadığından yani, dolayı şeydi.
0: Yani oraya ondan kaynaklanıyor ya bu. Ondan kaynaklanıyor. Yani kelime haznesi yeterli olmayınca 100 kelimenin içerisinde konuşursa insan ne yapar? O 100 kelimeyi sürekli günde 10 kere 100 kere kullanır ve hata yapar. Kullanılmaması gereken yerlerde kullanır. Kullanılması gereken başka kelimeleri kullanamadığı için yanlış kullanır. Ben öyle düşünüyorum. Yani ben şeyi de öyle düşünüyorum. Bu Ahmet Çakar'la Fatih Terim'le olan kapışmasını da bundan kaynaklandığını düşünüyorum.
1: Şunu sormak istiyorum hocam. Yani şimdi belli bir kriter gerekiyor. Ne bileyim işte bir işe gireceğiniz zaman diyorlar ki işte en az lise mezunu olman lazım. Veya ne bileyim işte veya üniversite mezunuysan en az bir dili ana dili gibi işte İngilizce bilmen lazım. Ne bileyim Fransızca bilmen lazım gibi böyle bir sürü şeyler isteniyor. Ama baktığımız zaman Türkiye Futbol Federasyonu şeyine baktığımız zaman yani okulla ilgili en ufak bir şey yok hocam.
0: Bak şimdi bazı şeyler üzerinde yasalar, kurallar, talimatlar üzerine fazla oynandığı zaman sıkıntılı sonuçlar doğurur. Ben sana şöyle anlatayım. Özerk futbol yasası Turgut Özal zamanında ilk çıktığı zaman Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olmak için en az lise ve denge okul mezunu olma şartı vardı. Bak, bunu çoğu insan mı? Bu şart vardı. Daha sonra Haluk Bulusoy 2004'ten sonra yeniden aday olmasın diye bir takım güçler bu şartı, Haluk Bulusoy da lise mezunu kendisi, bu şartı yüksek okula çevirdiler.
1: Tamam, doğrusu bu. Doğrusu bu.
0: Yüksek okula çevirdiler. Dediler ki arkadaş yani bu en az yüksek okul mezunu lise yeterli değil dendi.
1: Tamam.
0: Sonra Haluk Ulusoy bu değişikliği bireysel olarak Anayasa Mahkemesi'ne götürdü.
1: Aykırı.
0: Anayasa Mahkemesi'ne götürdü. Dedi ki arkadaş ya ben daha önce Futbol Federasyonu Başkanlığı yaptım. Benim dönemimde bu takım dünya üçüncüsü oldu. Yeniden başkan olmamı engellemek için benim önümün çıkamak için yapılmış bir değişiklik. Bu konuda hukuki düzeltme istiyorum babında bir şeyle dava açtı. Ve bu değişikliği ortadan kaldırınca, bu yüksekokul şartını ortadan kaldırınca federasyon başkanlığı için hiçbir okul bitirme şartı yasada kalmadı.
1: Çok halbuki, yanlış ya.
0: Eğer o zaman bu değişikliğin ortadan kaldırılması sadece gündeme gelseydi, yani hadi liseye geri dönmüş olsaydı bugün Hacı Osmanoğlu başkan değil. Olamaz.
1: Evet. Evinden izliyordu. Hocam şöyle kısa bir araya gitmemiz gerekiyor müsaade ederseniz. Aradan sonra Sayın Ali Kunak'la sohbetimiz devam edecek. Kısa bir reklam aramız var.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Bir son dakika gelişmesini verelim. Nathan Ake, Fenerbahçe'nin biliyorsunuz stoperi, Avusturya kampına dahil olmuş. Bugün Avusturya'ya uçtuğunu söyleyelim. Greenwood transferi de Mason Greenwood'da akşam 23.45 gibi Türkiye'de olacağını belirtelim. Hattımızda FIFA eski yardımcı hakemi, MHK'si genel sekreteri Ali Kunak hocamız var. Hocam, yabancı kuralıyla ilgili düşünceniz çok merak ediyorum. Kulüpler, şimdi baktım demin, Fenerbahçe'nin şu anda... Yani toplam 24 yabancı futbolcusu var. 17 tane onluk kısımda, 7 tane de hani U23 kısmında gözüküyor. Trabzonspor'un 17 tane futbolcusu var hocam.

0: Hocam. Galatasaray'ın 11 gözüküyor. Beşiktaş'ın da toplam 16 futbolcusu var. Ne diyorsun yabancı kulübe hocam ilgili? Onu da merak ediyorum görüşünüzü. Buyurun hocam.
1: Şimdi 16
0: değişmeyecek hocam. Hı, buyurun, buyurun.
1: Şimdi 16-4'te ısrar ediyor Futbol
0: evet.
1: Federasyonu. Şimdi Futbol Federasyonu bu 16-4'ü uygulayacağını ne zaman ilan etti?
0: Geçen sene.
1: Geçen sene ilan etmişti. Yani geçen sene ilan ettiği zaman dedi ki arkadaş siz planınızı, programınızı, transferinizi, geleninizi, gideninizi ona göre ayarlayın.
0: Doğru.
1: Bunu kendinizi buna göre düzene sokun demişti. Ve bu her sene bu şey yabancı kuralı biliyorsun şeye döner. Yani paramparça olur, paçavraya döner. Her gelen bir değiştirir. Her bastıran kulüp bir değiştirmesine sağlar. Ben aslında federasyonun alacağı kararların sürekliliği konusunda federasyonu destekliyorum. Yani bir karar aldıysa o kararın arkasında dursun. Bir rüzgar esti diye o karardan vazgeçip de dönmesin. Yani, Türk futbolunun geleceği için 16-4 eğer bir kötü gidişata dur diyecek bir formülse buna devam edelim. Ama buna itiraz edenler ne zaman etmeliydiler?
0: Geçen
1: bu karar ilk çıktığı zaman etmeli.
0: Senede 8 artı 6 değil mi hocam? Yanlış bilmiyorum değil mi? Seneye 8 artı 6 diye biliyorum galiba. Öyle bir şey olması lazım.
1: Tam bir bilgi.
0: Ben bir bakayım ona da ben de tam hatırlayamadım hocam. Buyurun.
1: Tamam.
0: Buyurun hocam.
1: Tamam. Yanlış bilgilendirme yapmayayım. O yüzden buna itiraz etme konusunda ben kulüpleri çok haklı bulmuyorum. Ama büyük sıkıntılar hepsi. Özellikle Fenerbahçe büyük sıkıntılar. Niye o kiralıktan dönenlerle falan elinde böyle bir yabancı mezarlığı var Fenerbahçe'de
0: doğru,
1: şu anda.
0: Doğru.
1: Aziz Yıldırım ve ekibi transferde çok böyle atak görünmemelerinin sebebi de biraz da bunu düşünüyorlar.
0: Doğru,
1: yani
0: doğru.
1: Burayı bir boşaltalım başta da ondan sonra önümüzü görelim diyor. Tamam şimdi kampa oyuncu alırsın sen. Hazırlık maçında da oynatırsın. Ama yarın
0: sıkıntı yok.
1: Almaya gelince ne yapacaksın?
0: Aynen.
1: Nasıl alacaksın? Alamaz.
0: Hocam yani, 24 gözüküyor. Şimdi iki tane daha transfer gelecek konuşuluyor. Bir forvet daha alınacak. Bir de kanat alınacak. 26 futbolcu olacak.
1: Evet. Evet. Yani konuda takımların işi kolay değil. Bilmiyorum nasıl çözecekler.
0: Burada yani. Aslında federasyonun bu anlamda bir yaptırımı olamaz mı hocam? Yani kardeşim bu yabancıları niye bu kadar yabancı alıyorsun falan filan diye böyle bir şey yapamaz mı? Yani
1: abi kardeş şimdi yabancıların bu zamanında bu kadar çok alınmasına müsaade eden kuruluş kim?
0: Federasyon.
1: Futbol Federasyon. Yani federasyonda bu yıllardan beri süre gelen bu şey, Ahmet'e göre talimat, Mehmet'e göre talimat.
0: Değişiyor, doğru söylüyorsun.
1: Ona göre talimatın bir sonucu bu olay.
0: Doğru.
1: Bir yerde o. Yani Ali Koç gidiyordu, bastırıyordu federasyona. İstediği değişikliği yaptırıyordu, alıyordu. Öbür tarafta Dursun Özbek gidiyordu, yaptırıyordu, alıyordu. Daha önce işte kim vardı? Fikret Orman
0: vardı.
1: Yani hepsi kafalarına göre bir şeyler yapıyorlardı. Ben federasyonun alacağı kararların arkasında dik durabilen bir yapıda olmasından her zaman yanayım.
0: Mümkündür
1: yanlış
0: hocam.
1: Yanlış kararların düzeltmesi hariç o başka bir şey.
0: Hocam mümkündür bu dediğiniz.
1: Ya bir de mümkün olsun ya. Bak mümkün olursa zaten biz sonuçta bir yere varabiliriz.
0: Düzelebiliriz diyorsun.
1: Şimdi o zaman ne oluyor? Şey gibi deve misali oluyor. Her tarafımız eğri büğrü oluyor.
0: Hocam,
1: her gelen bir yeri eğiyor, bir yeri büküyor.
0: Alman Futbol Federasyonu'na kulüpler bu kadar ziyaret ediyor mudur hocam? Yani Futbol Federasyon Başkanlığı'nı ne bileyim Almanya'daki Futbol Federasyon Başkanı ne bileyim İngiltere Futbol Federasyon Başkanlıkları kulüpler acaba bu kadar her saniye ziyarette bulunuyorlar mıdır? Ne diyorsun hocam?
1: Ben fazla yani bu konuda çok net olarak seni bilgilendirebilecek bir bilgi altyapısına sahip olmamak.
0: Ben tahmin beraber, etmiyorum hocam.
1: Asla varsa tahmin etmiyorum.
0: Ben de aynı yani,
1: asla varsa tahmin etmiyorum. Bizde abi şey ne bileyim sabah kahvesini içmeye herkes şeye gidiyor, Riva'ya.
0: Yemek de güzel. Öğlen yemekleri de güzel hocam böyle. Hakikaten şahane yemekler var orada hocam. Böyle söyleyeyim yani. Hocam balığın üzerinde balıkların üzerinde altta balıklar.
1: Kalori yüksek tutuyorlar kaloriyi.
0: Kalori yani. Yüksek tutuyorlar. Balıkların üzerinde kahveni tatlını yiyorsun hocam. Böyle şatafatlı bir yer var mı? Kimse bırakmaz o yüzden orayı.
1: Şimdi doğru söylüyorsun.
0: Altta balıklar yüzüyor, üstte camın üzerinde oturuyorsun, kahveni falan yudumluyorsun hocam. Batı evet. Reklam mı var? Ah, o zaman sorumu sorabilirim. Hocam, şimdi yeni sezonla ilgili 10+4 kuralı zaten konuştuk. Fakat şimdi en önemli şey, futbol severlere bir müjde gibi Türkiye Futbol Federasyonu açıkladı. Bu 3 dakikalık su hariç, molası hariç bütün kuralların, yani Dünya Kupası'nda geçerli olan bütün kuralların Süper Lig'de de uygulanabileceği söylendi. İşte ne bileyim neler var orada, işte taç atışı ve kale vuruşları 5 saniye içinde kullanılacak. Sakatlanarak kenara gelen oyuncu 1 dakika boyunca kenarda bekleyecek. Oyuncu değişiklikleri 10 saniye içinde gerçekleşecek gibi kurallar uygulandı. Buradan başlayalım hocam, neler söylersiniz sevgili hocam?
1: Şimdi yapılan kural değişikliklerinin hedefinde ve temelinde ne yatıyor? Topun oyunda kalma süresini yüksek tutmak.
0: Evet, doğru. Değil mi?
1: Yüksek, biraz daha üst seviyeye çıkarmak.
0: Doğru.
1: Bunun için de senin biraz önce saymış olduğun işte 10 saniye, 5 saniye, 8 saniye gibi bir sürü şeyler, süreler var.
0: Tartışırken ağzını kapatma falan filan bile var hocam işte.
1: Şimdi ağzını kapatma yalnız UEFA bir sirküler yayınladı. Hı. Yayınladığı sirküler gereğince ağız kapatma olayı UEFA ülkelerinde sarı kart olarak uygulanacak. Bu çok önemli. Bak.
0: Kırmızıdan sarıya mı döndüler hocam?
1: Evet. Ha. Ağız kapatma olayı kırmızıdan sarıya döndü.
0: Onu bilmiyordum hocam.
1: Yayınladığı sirküler nedeniyle bunu sarıya çevirdi. Bunun haricinde bu su molaları konusu da 3 dakika değil 25 dereceyi geçen maçlarda 1 dakika sadece su molası olarak verilecek ve arada reklam olmayacak. Yani yine mesela Ağustos ayında şimdi su molası olmadan maç yönetilir mi? Maç oynanır mı? Antalya'da, Alanya'da. Bırak Antalya'yı, Alanya, İstanbul'da bile, Ankara'da bile oynanmaz yani. Çünkü Ağustos'ta 30-35 dereceleri yaşıyoruz. 14 Ağustos'ta ligimiz başlayacak.
0: Doğru.
1: Mutlaka oyuncuların sağlığı açısından, bak, sağlık amaçlı bu su molaları verilecek. Ama reklam 1 dakika sürecek. Reklam uygulaması yapılmayacak. Ha, reklam uygulaması tepki gördü. Ben bireysel olarak şöyle düşünüyorum. Yani futbol çok büyük bir sanayi, çok büyük bir sektör. Bu reklam uygulamasında da futbola gelir bakımından çok büyük bir katkı kaynağı olduğunu ben düşünenlerdenim. Sen şimdi yayıncısın. Mesela maç öncesi kuşağında reklamın var. Devre arasında var, maç sonunda var.
0: Doğru.
1: Bir de iki tane de maç içinde var. Hangisini en pahalı fiyata satarsın?
0: Maç içindeki biraz daha pahalı.
1: Maç içinde.
0: Doğru.
1: Ya da tersini düşünelim. Reklamcısın. Hangisine reklam verirsin?
0: Maç içi.
1: Maç içine verirsin. Yani yayın gelirlerinin bu kadar çok düştüğü bir dönemde bu uygulanabilir miydi bilmiyorum. Hani çok da şey değilim de ama iddialı değilim. Fakat futbolun gelirleri açısından iyi bir uygulama olduğunu da düşünüyorum kendi kendime. Ya bu şöyle olur. Yayını ne yaparsınız? Stattan tamamen koparmazsınız. Ekranı ikiye bölersiniz. Yarısını da reklam verirsiniz. Yarısını da vermezsiniz. Belki öyle bir uygulama olabilir. Futbolun gelirlerinin yükseltilmesi açısından, yayın gelirlerinin yükseltilmesi açısından iyi bir kaynak olduğunu düşünüyorum ben. Bak, bu dediğimi unutma. Seneye belki de biz de geçeceğiz bu sistemi.
0: Öyle mi?
1: Bak, bu bir şey değil.
0: İhtiyaçtan dolayı diyorsun ama, değil mi
1: bunu? Bu bir bilgi değil. Bu bir hissiyat. Yani,
0: hissiyat.
1: Şöyle takımlar diyecekler ki ya arkadaş burada büyük bir gelir vardı. Bunu biz şey yapalım, satalım. İşte yayıncı kuruluş da belki yayın ihalesi öncesi diyecek ki arada hidrasyon molası olursa şöyle şu kadar veririm. Olmazsa bu kadar bir şekilde bir pazarlıklar olursa bu iş gündeme gelebilir. Bu çünkü
0: hocam çok güzel düşünceniz ki.
1: Açısından bence önemli bir gelir noktası. Değişikliklere her zaman tepki olur ama buna da zamanla alışacağız. Ama bunun ara yolu var. Böl ekranı ikiye, yarısında sahada işte o su içenleri, arada şeyleri oyunculara taktik veren hocaların o bölümü göster, öbür yarıda da reklamı göster. İki tarafta para kazansın şeklinde bir çözüm olabilir diye düşünüyorum. Bu benim sadece şahsi bir kanaatim.
0: Hocam ama çok güzel bir düşünce bu ya. Yani sizin söylemişsiniz hakikaten ekstra bir kulüplere ciddi bir anlamı para getirecek, evet, şey bu.
1: Büyük gelir kaynağı.
0: Büyük gelir kaynağı.
1: Bak
0: Hocam derbilerde düşünsene. Derbiler
1: en pahalı reklam kuşağı bu reklam.
0: Derbiler mesela derbiler normalin 2-3 katı olur hocam. Derbiler normal rakamın 2-3 katı olur sizin dediğinize göre. Öyle olur.
1: Yani bu çok önemli. Gelelim diğer değişiklikler konusuna. Şimdi hepsi uygulanacak. Mesela şey de uygulanacak bu durumda herhalde. Hakemlerin VAR kararlarını stat hoparlöründen anons etmesi de uygulanacak. Bu bir teknolojiyle tabii ki stat hoparlörüne bağlanır hakemlerin şeyi. Ağzındaki mikrofonları bu şekilde olur. Ya da dahili anons için kullanılan mikrofon geçici olarak hakeme verilir. Oradan anons eder de. Ama Dünya Kupası'nda görüyoruz. Hakem VAR'a gidiyor. Kimse şey yapmıyor. Hadi elini kolunu uzatmıyor. Şey yapmıyor falan. Bizde adam VAR'ın yolunu zor buluyor. Monitörün yolunu zor buluyor. Bir dakika açılın diyor falan. Böyle bir ortada çok büyük bir şey farkı var. Düzen ve saygı farkı var. Dünya futboluyla bizim aramızda. Nasıl uygulanacak? Eğer kararlı bir şekilde, bak kararlılıktan hep yana izliyoruz ya, kararlı bir şekilde uygulanırsa olur, iyi sonuç alırız. Aynı şey corner out'ta da geçerli. Mesela corner out olayına VAR karışacak bundan sonra. Evet. Bak bu çok önemli. Ama out'u corner yapamayacak. Bak hakem out kararı verdi, kale vuruşu kararı verdi. Ama pozisyon savunmana çıkmış corner. VAR buna karışmayacak. Ama bunun tersi. Hakem köşe vuruşu kararı verdi. Ama top defans oyuncusuna değmedi, hücum oyuncusu tarafından son kez oynandıysa VAR buna müdahale edecek. Neden? Hatalı verilen bir kornerden gol olmasın diye. Bu mantıkla buna müdahale edecek. Ve burada bir inceleme falan olmayacak. Hemen hakemin kulağına VAR'dan gelen sufle yoluyla karar düzeltilecek.
0: Öksürük olmaz değil mi hocam? Öksürük olmaz. Direkt şey yapacaklar. Sufle
1: yapacaklar. Ya öksürük, tıksırık hepsi serbest abi. Zaten hepsi serbest. Her şey serbest. Geçen sene de bunları yaşadık. VAR'lar sarı kartları verdiler. Evet. İşte faulleri veren VAR'lar dahi oldu. Bu sene de şu anda tatil yapan, denizde, kumda güneşlenen hakem kardeşlerim, bütün takımlar harıl harıl yeni sezona hazırlanırken, sezona hazırlık konusunda hiçbir faaliyet yapmayan Merkez Hakem Kurulum bu kuralları bu sezon bu ligde nasıl uygulayacak? Hep birlikte göreceğiz. Büyük bir soru işareti.
0: Onu söyleyeyim. En büyük sıkıntıyı biz burada yaşayacağız zaten hocam.
1: Ya arkadaş şimdi orada 5 saniye sayacak. Orada 8 saniye sayacak. Orada 10 saniye sayacak.
0: Hadi gel de say. Sayabiliyorsan. Yani Fenerbahçe stadına, Galatasaray stadına, Beşiktaş stadına, Trabzonspor stadına kimse kusura bakmasın. Bu kuralların kolay kolay uygulanacağını ben ihtimal vermiyorum hocam. Kusura bakmayın.
1: Hocam bak, eğer ki şimdi bu
0: mevzu... Çünkü bunların arkasında duran kimse yok hocam. O anlamda söylüyorum size.
1: Ha, bunu uygulayan hakemin performansı çok çok düşük değilse ona prim verip, prim derken ertesi hafta maç manasında diyorum tabii. Uygulamayan hakemi de ertesi 2-3 hafta evinde oturtursan bu hakemlerin hepsi bunu uygularlar. Yani şimdi balık baştan kokar. Sen bu işin yöneticisi olan insan bu hakem görevlendirme pozisyonlarında eğer yeni kuralların uygulanması konusunda başarılı olan hakemlere önde yer vermezsen uygulanmaz abi. Laçık oluruz. İyice laçık oluruz. Hem de bak o kadar komplike ki yani, hakem sürekli şey yazacak, kafasında sayı yazacak. 5, 4, 3, 2, 10, 9, 8, evet, evet, 7, 6, evet. 5. Yani sayıp duracak. Bu kadar hakemlerin de IQ'sunun son derece yüksek olması lazım. Ben bizim hakemlerimizin IQ'sunun düşük olduğunu söylemiyorum. Tam tersine son derece yüksek olduğunu düşünüyorum. Ondan dolayı da zaten IQ'leri yüksek olduğu için fazla karıncalar, tilkilerle şey yapıyorlar, muhatap oluyorlar. Ama başlarındaki yönetici onların kafasındaki karıncaları ve tilkileri temizleyecek şekilde icraat yaparsa o zaman bu çocuklar iyi maçta yönetirler diye bir umudum da var yani, yok değil. Ama aynı tas aynı hamam. Montella devam. Hacı Osmanoğlu devam, Ferhat Yunus devam abi, her şey devam ya.
0: Yani TFF anlamında, devam anlamında biraz sıkıntılar olduğu konuşuluyor. Onu söyleyeyim yani, önümüzdeki günlerde bir değişim yaşanabileceği yönünde bazı bilgiler var ama tabii bunu hep konuşuyoruz, onu da söyleyeyim. Ama ciddice bu anlamda sıkıntıların dile geldiğinde söyleyelim. Yani bir operasyon olabilir. Bunlar tabii duyduklarımız, iddialar söyleyelim. Onu da söyleyeyim hocam, daha
1: yani
0: net
1: tabii
0: değil yani.
1: Şimdi bunlar çok doğrulanmamış bilgiler.
0: Evet.
1: Bunları ben de duydum. Bunlar çok konuşuluyor. Yani işte, Dünya Kupası sonrasına bırakılan
0: operasyonlar,
1: bahisle ilgili yarım kalan operasyonları Sayın İstanbul Başsavcı Vekilimiz zaten kendisi dile
0: açıkladı,
1: getirmişti. Şimdi tabii bir ülkemiz çok önemli bir sınavdan geçti. NATO zirvesi de bitti. Ben önümüzdeki hafta için, eğer varsa gündemde böyle bir şey, bunun ortaya çıkacağını ve kamuoyunu meşgul edecek gelişmeleri olacağını da düşünenlerdenim. Çünkü niye? Bir blok var mesela şimdi. Gariban hakemlerden başladı bahis operasyonu.
0: Durdu ondan
1: sonra. İşte futbolcular, masörler, sağlıkçılar, onlar, bunlar, teknik adamlar, hepsi arkasında gücü olmayan herkesi yaptılar. Cezalandırdılar bir şekilde. Ya doğru ya da yanlış. Bir şekilde herkes bir süzgeçten geçti. Ama daha henüz açıklanmayan çok büyük bir blok var. Yöneticiler. Yöneticiler nerede abi?
0: 1500'e yakın isim konuşuluyor hocam ya.
1: Ya bak sen öyle diyorsun. 1500 isim konuşuluyor. Şimdi bu 1500 isim içerisinde kendi maçını oynayan var mı?
0: Bilmiyoruz tabii.
1: Üst düzey takım yöneticisi var mı? Federasyon kurullarına görev yapan var mı? Bunların hepsi çok büyük soru işaretleri. Bu soru işaretleri cevaplanmadan sezon başlarsa kadük mü diyorlar ona? Yani bir şey oldu. Prematüre başlar.
0: Prematüre başlar, doğru. Bir an önce bunun yapılması gerekiyor. Yani ben hala niye durduğunu da anlamış değilim hocam. Yani geçen sene başlayan iş hala biz konuşuyoruz. Hala sulandırılmış vaziyette. Hala bazı isimlerin ben devre dışı bırakıldığını tahmin ediyorum. Yani operasyon anlamında söylüyorum. Bir tuhaf gidiyor bu iş. İnşallah savcılık bu operasyonu bir an önce bitirir. Hocam çok kısa gene araya gitmemiz gerekiyormuş. Özür dilerim tekrar sizden.
1: Tamam.
0: Ali Konak hocamızla sohbetimiz devam edecek. Kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
0: Evet, Ters Köşe devam ediyor. MHK eski genel sekreteri ve aynı zamanda FIFA eski yardımcı hakemi Ali Konak hocamızla sohbetimiz devam ediyor. Hocam, fikstüre dönmek istiyorum müsaade ederseniz. Buyurun hocam, özür dilerim, buyurun.
1: Dünya Kupası ile ilgili bir
0: buyurun hocam.
1: Daha söyleyeyim mi?
0: Buyurun efendim, buyurun, estağfurullah.
1: Şimdi bu çeyrek final maçlarının hakemlerinin hepsini açıkladılar.
0: Evet
1: hocam.
0: Hakem
1: Arjantinli yönetti, bu akşam İngiliz Oliver yönetti.
0: Evet.
1: Ondan sonra Fransız Turpin diğer maçta, öbür maçta Portekizli yönetecek. Şimdi maç hakem atamalarına baktığımız zaman finali kim yönetir diye şöyle bir baktım, bir çalışma yaptım kendime.
0: Kim yönetiyor hocam? Manşeti veriyorsun gibime geldi.
1: Ya şimdi bak, Amerika ev sahibi değil mi?
0: Evet.
1: Ev sahibi takım elendi gitti. Amerikan başkanı İnfantino'nun adamı aldı, kırmızı kartı ortadan kaldırdılar.
0: Evet ya.
1: Şimdi Amerikalı bir tane hakem var, İsmail Elfaf. Bu adam Fas doğumlu ama Amerika vatandaşı, Amerika Federasyonu'na bağlı hakem olarak Dünya Kupası'nda performansı da fena değil. Amerika'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Amerika'mız elendi ama hadi Amerikalı hakemimize finale verelim diye bir zihniyet ortaya çıkar da bu hakemi atar mı diye bir noktayı da şu yayına, şu rasta koyalım. İlerleyen günlerde belki konuşuruz.
0: Hocam, sana bilgi gelmeden sen nokta koymazsın, onu da sana söyleyeyim.
1: Yok, bak, bilginin B'si yok bu konuda. Bu benim
0: tecrübe mi?
1: Tamamen kendi
0: tecrübe mi?
1: Görüşüm, hissiyatım.
0: Tecrübe mi? Tecrübe diyoruz hocam.
1: Maçlardaki performansların değerlendirilmesi ve organizasyonun gidişatında Amerika'nın, Trump'ın ağırlığı.
0: Ondan dolayı diyorsun.
1: Bundan dolayı Amerika'ya da bir güzellik yapalım. Finali Amerikalı hakem yönetti. Ha çocuk daha önceki maçlarda iyi maçlar yönetti. Olabilir, neden de olmasın. Fas da elendiği için

0: artık o yönden de Amerika da eğlendi. O yönden de öne açıldı diye düşünüyorum.
1: Amerika en güzel güzelliği biz yaptık hocam. Yenerek onlara bin zafer elde ettik.
0: Bu arada bizim hakem çocuklardan biri mesaj atmış. Demiş ki, hocam demiş, bizim eğitimcimiz kim? Bizi kimler eğitiyor acaba? Sizin bilginiz var mı diye sormuş. Ya siz bilmiyorsanız ben nereden bileyim çocukları? Yani sizi yöneten insanlar. Siz, yani
1: eğitimcinin de eğitime ihtiyacı var ama hocam, onu da söyleyeyim.
0: Milli takımımıza oyun kuralları değişikliği kim vermiş? Sebahattin Şahin.
1: Sebahattin Şahin vermiş. Abi.
0: Bizim milli takımımızı Dünya Kupası'na hazırlayan Sebahattin Şahin kardeşimiz. Sizi de bu ligi hazırlayacak sevgili hakem kardeşlerim.
1: Böyle evet, Sebahattin Şahin'in de eğitime ihtiyacı olduğunu tekrar belirtelim. Bu benim görüşüm tabii ki.
0: Yok ya, o kadar şey.
1: Hocam geçmişte neler yaşattı bize, gözünü seveyim yani. Onu da söyleyeyim yani. Hocam siz uzun yıllardır futbolun içindesiniz. Ben ilk kez fikstürün bu kadar çok detaylı anlatıldığını gördüm. İşte Futbol Federasyonu açıklamalar yapıyor. Besim Yalçın çıkıyor, açıklamalar yapıyor. Twitter hesaplarından simülasyonlar yapılıyor. Geçen hafta kulüpleri çağırıyorlar hocam. Fenerbahçe, Galatasaray, Rize, Kasımpaşa ve Başakşehir kulüpleri bu toplantıya katılıyor. Bir simülasyon yapıyorlar. Kura çekimini anlatıyorlar işte. Bir simülasyon yapıyorlar. O simülasyonda da 2 numara Galatasaray çıkınca ortalık biraz yangın yerine dönüyor. İşte Mecnun Bey, İbrahim Hacı Osmanoğlu falan filan biraz böyle düzeltin şu işleri falan filan bilmem ne derken arkasından açıklamalar yaptı Besim Yalçın. Şöyle simülasyon yapıyoruz, bunu yapıyoruz falan filan. Dün fikstürümüz çekildi hocam. Neler söylersin?
0: Bak, fikstür çekimi yıllardan beri tartışılır.
1: Evet,
0: her
1: hocam.
0: Sene fikstür çekiminin şeyinde arkasında birileri der ki efendim işte sıcak top vardı, ağır top vardı, bir şey vardı, öyleydi, böyleydi. İşte o onu çekti, bu bunu çekti. Bu hep tartışılmıştır. Ben futbol federasyonlarının, federasyonlarının fikstür çekiminde böylesine çok çok büyük cesaret gerektiren bir sıra dışı sahtekarlık olayına girebileceklerini düşünmüyorum. Yani federasyon bilerek ve isteyerek fikstür çekiminde ya biz şu takıma hak ve menfaat sağlayalım, biraz ayrıcalık sağlayalım şeklindeki bir zihniyetle hazırlamıyorlar. Hata mı? Hata başka bir konu. Hata ve dikkatsizlik başka bir konu. Geçen seneler yaşadık. Yani hemen Avrupa Kupası'nın arkasından hangi takımlarımız hangi maçları oynadılar, kim ne etti ne etti. Ki bu sene de mesela şimdi Beşiktaş bu fikstürün sanırım en şeylerinde mağdurlarından.
1: Doğru.
0: Yani Avrupa'dan sonra eğer Avrupa Kupası'na katılırsa 5 maçı deplasmanda oynayacakmış. Şimdi bir takım zorunluluklar var. Mesela İstanbul'da 3 büyük takımın olması, İstanbul gibi bir yerde bu maçlar için emniyet tertibatının alınması için en az 3 takımın ikisinin maç oynaması, üçünün birden İstanbul'da aynı hafta oynamaması. Efendim lig maçlarının ertesi haftasının milli maçların öncesinde ve sonrası derbi olmaması. Avrupa kupalarında maç oynayacak takımların, yani şimdi Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde oynama ihtimali var. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak. Bu maçlar öncesinde bu takımların derbi oynamaması. Ya bir sürü burada algoritma verisi var. Bunları bir araya getirmek çok kolay şeyler değil. Bu arada bunları yaparken hata da olabilir. Keza işte Trabzon'la Beşiktaş'ta Avrupa Kupası, UEFA Ligi de oynama statüsünde, o UEFA Ligi haftaları öncesinde büyük maçı oynamasın diye bir veri konuluyor. Kolay bir şey değil. Bu zor zor bir şey. Şimdi ama sonuçta nereye geliyor? İki büyük takım işte ikinci maçı kendi evinde oynayan avantajlı oldu.
1: Evet.
0: Yıllardan beri böyle bir şey var, söylenti var.
1: Doğru.
0: 3-4 seneden beri Galatasaray çıkıyordu. Bu sene de Fenerbahçe çıktı. Yani ben o konuda çok da fazla ortalığı toz dumana katmanın anlamlı olduğunu düşünmüyorum. Bu bir fikstür çekimiydi. Yapıldı, geçti, gitti işte. Ama 2 numarayı ben çekeceğim falan deyip de konuşmak da bir yerde şey oluyor. Ne oluyor? Ortalığı bulandırıyor. Hmm. Yani çekeceğimi söylemiştim zaten. Ya söylemiş olabilirsin ama bunu açıklamayın yani. Şu anda
1: Gereksiz de diyorsun açıklama.
0: Şampiyon yapmıyor kimse. Doğru. Bir de bu var.
1: Doğru.
0: Bir de artı dergilerin haftasına bakıldığı zaman 9. hafta. 9. haftadan sonra oynanacak 8 hafta daha var.
1: Doğru. Hayır. Doğru.
0: İkinci yarıda 8 hafta daha var.
1: Doğru.
0: Yani o derbide kazanacak avantaj sonrası 8 tane maç var. 3 kere 8 24 puan yapar. Yani az buz maç değil. O yüzden Fenerbahçe Galatasaray derbilerinin tabii ki birbirleriyle rakip olduğu zaman bir puan eşitliği durumunda sonuca etki edeceğini kabul ediyorum ama genel puan cetveli bakımından da o ligin ortasında olması nedeniyle çok harbe tesir edeceğini düşünmüyorum. Neden dersen arkasında 8 tane maç var ama ne olursa olsun iyi bir şey. Fakat dün iyi bir şey olmadı fikstür çekiminde. Şimdi ben Metin Öztürk'ü sevmem. Bak, sevmem derken yani sevgiden çok şey oluyorum. Yani o konuştuğu zaman onun kullanmış olduğu üslup
1: hoşunuza gitmiyor.
0: Tarz böyle iğneleyici geliyor bana. Böyle bir tuhaf geliyor. Şey yapmıyorum yani hoşlanmıyorum. Yöneticilerimizin son derece dikkatli olması lazım. Bir yerde milyonları yönlendirecek bir camianın ikinci, üçüncü adamları bu insanlar. Onların yapmış oldukları davranışlar sokağa yansıyor. Metro duraklarına yansıyor. Yani otobüse, dolmuşa yansıyor. Kahvehanelerdeki sohbetlere yansıyor. Onların çok daha dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum. Türk futbolundaki selametli bir sezon açısından. Dün iyi bir adım atılmadı. Ha, daha öncesi var mı? Var.
1: Geçen senede
0: şampiyon olduğu zaman işte balkon camını açıp da söylediği şarkıya katkıda bulunmasından başlayın. İşte şampiyonluk kutlamalarında aşağılayıcı videoların sunulmasına gelin. Var ama şimdi çirkine çirkinle cevap vermek mi doğru yoksa ya bırak çirkinlik sizde kalsın biz efendiliğimize devam edelim mi demek doğru. Bu da tartışmaya açık bir konu. Fakat dün itibarıyla Sayın Barış Bey'in yapmış olduğu tepkili davranış, ben bunun tepkiden kaynaktan düşünüyorum. Yani neden işte Bodrum kutlamasında mı bir video gösterilmiş?
1: Evet galiba. Hocam şeydeki, Bodrum'daki.
0: Evet yani ve işte belki de ondan dolayı belki de bir tepki olarak dünkü davranışı yaptı. Ama bu sezon
1: sert
0: çok zor bir sezon olacak.
1: Doğru.
0: Kötü bir sezon olacak.
1: Doğru.
0: Hocam, Allah herkese kolaylık versin. Yani herkese kolaylık versin.
1: Doğru. Hocam çok teşekkürler yayımıza bağlandığınız ve çok değerli bilgiler aktardınız size sevgili Ali Kulak Hocam.
0: O bizim geçen hafta Ayvalık'taki siteden bahsetmiştik ya.
1: Evet.
0: Şimdi yine dinliyorlarmış bizi.
1: Hepsine selam olsun.
0: Onların eşleri Afife Hanım ve Vildan Hanım. Börek yapmışlar, seni davet ediyorlar.
1: Hocam böreğe asla hayır demem biliyorsun.
0: Ben boğazda düşkün bir insan olduğunu onlar da
1: biliyorsun, biliyorsun. Sağ ol hocam. Çok teşekkürler. Saygılarımı sunuyorum onlara da tekrar.
0: Bir
1: mukabele. Kendinize çok iyi bakın. Evet, hattımızda MHKS Genel Sekreteri FIFA Eski Yardımcı Hakemi Ali Kunak hocamız vardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bugünlük ve bu haftalık da Ters Köşe'nin sonuna geldik. Pazartesi sabahı görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
4: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
3: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Salim Manav'la Transfer Ateşi başlıyor.

0: Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Transfer ateşi başladı. Programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım, sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da yani X üzerinde Salim Manav, Instagram'da Salim Manav bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Sosyal medya adreslerimizin dışında Radyo Spor WhatsApp hattını da aktif bir şekilde kullandığımızı paylaşalım. Radyo Spor WhatsApp hattı numaramız 0538 052 1487, 0538 052 1487. Radyo Spor WhatsApp hattımız sevgili dinleyenler. Fenerbahçe'de Greenwood bekleyişi sürüyor. Fenerbahçe'de hedefteki isim Greenwood. Zaten dün transferin detaylarıyla ilgili bilgiler paylaşmıştık. Marsilya'nın oyuncusu, bonservisinin %50'si, satışından %50'si eski kulübü Manchester United'a ait. Fenerbahçe'de Greenwood mesaisi devam ediyor. Hemen paylaşalım sevgili dinleyenler. İngiliz futbolcunun transferi için Cihan Kamer ve Oğuz Çetin, Fenerbahçe yetkilileri Cihan Kamer ve Oğuz Çetin Fransa'ya gitti, Marsilya'ya gitti. İngiliz yıldız bonservisinde kendi payı olan 8 milyon eurodan da vazgeçti. Bunu da paylaşmış olalım. Fenerbahçe'nin bu transferi bugün akşam saatlerinde bitirmesi öngörülüyor. Greenwood noktasında gelişmeler bu şekilde. Tüm transfer detaylarını konuşacağız. Sizlerden gelen soruları cevaplayacağım. Bu bölümde transfer gelişmelerine bir virgül koyup Dünya Kupası heyecanını da konuşacağız. Dünya Kupası'nda da önemli maçlar var. Yarı finalistler belli oluyor. Çeyrek final heyecanı dün akşam oynanan Fransa-Fas maçıyla başladı. Fransa Fas'ı 2-0 mağlup etti. Bugün de çeyrek final karşılaşmasında İspanya'nın rakibi Belçika sevgili dinleyenler. Bunu da paylaşmış olalım. Maçların artık başlama saati de biraz daha erken. Dünkü maç 23 itibariyle başlamıştı. Bugünkü maçın başlama saati ülkemizin saat birimine göre 22. Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Bunun da altını çizmiş olalım. Hattımızda konuğumuz teknik direktör Giray Bulak. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
1: Sağ olun Salim, hoş bulduk. Siz nasılsınız? İyi misiniz?
0: Gerçekten. Bizler de iyiyiz. Teşekkür ederim hocam. İlk yarı finalist Fransa oldu.
1: Beklenen oldu
0: hocam.
1: Fransa'nın
0: da altını çizmiş olalım. İspanya Belçika maçının galibiyle oynayacak Fransa. Evet. Bunun da altını çizmiş olalım. Norveç İngiltere maçı var. Arjantin İsviçre maçı var. Diğer evet. taraftan gelen takımlar da bu şekilde. Finalde Fransa Arjantin eşleşmesi ya da Fransa İspanya Belçika, yani mutlaka bir Avrupa takımı olacak hocam finalde. Siz Amerika'dan takım bekliyor musunuz?
1: Fransa-Arjantin bekliyorum final.
0: Fransa-Arjantin finali. Evet. Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda olduğu gibi. Doğru mu
1: evet.
0: hocam?
1: Evet.
0: Dünkü maç özelinde neler söylersiniz hocam?
1: Ya ikisi de atlet oyunculardan kurulu. Fundamentalı iyi olan ve sürekli gelişen oyuncularla beraber oynanan bir milli maç oldu. Yani beklenen zaten Fransa'nın final oynayacağı ve kazanacağı. Yani büyük beklenti bu doğrultuda. Çünkü bayağı domine ediyor artık dünya futbolunu Fransa. O bakımdan ben Fas'ın da hani dünkü yorumumda şöyle dedim. Ön bahçeyle arka bahçe oynayacak. Fas da genelde oyuncularını Fransa'ya, İspanya'ya gönderen bir ülke. Zaten Metzger'den ötürü orada sürekli kumsal futbol oynanıyor ve orada pilates eğitimi almış gibi oyuncular bütün aile formlarını çalıştıran özelliğe sahip. Ya öyle çok kalın fizikli oyuncular olmuyorlar. Genelde daha atlet oyuncular oluyorlar. Fransızlar da böyle. Bakımdan ben buna bir parça da final maçından daha iyi bir maç olacağı düşüncesi içerisindeyim. Çünkü yorumumda böyle yapmıştım. Nitekim de öyle olacak gibi geliyor bana. İyi oldu. Fransa çok gol pozisyonuna girdi. Belki Fas çok fazla o konuda Fransa'nın üzerine gidemedi. Ama doğru. Çünkü karşısındaki oyuncuyu görünce, takımın nasıl oynadığını görünce sen hep başta tedbir almak durumunda kalıyorsun. Fransa bayağı gol pozisyonu buldu. Fas bunları bulamadı ama birebir Adam Nesilten iki tarafında çok önemli oyuncuları var. Düşün yani Fas'ta varmış yedek yani. Böyle bir santrforu kim takımında görmek istemez. Bu bakımdan ya pardon yanlış söyledim, o Mısır oyuncusuydu. Ama Fas'ın böyle yetenekli bir kadrosunun olması onların ne denli futbolda gelişim gösterdiğini bir göstergesi. Ben çok beğendim akşamki maçı. Çok beğendim. Bilmiyorum bu akşamki maç aynı özellikleri taşır mı? Sanmıyorum.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Giray Bulak sohbetimiz devam ediyor. Hocam, bugünkü maç özelinde yorumunuz ne olur? İspanya Belçika, Beşiktaş taraftarı da Belçika maçını yakından takip edecek. Çünkü Trossard Belçika ile birlikte bugün çeyrek final heyecanı yaşayacak. Yani Beşiktaş taraftarı Belçika'nın elenmesini ve bir an önce Trossard transferinin sonuçlanmasını bekliyor.
1: Belçika bile bizim grubumuzun oyuncusu takımı artık. Yani
0: evet, Belçika evet. Maçı UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa. Bizim grubumuzda.
1: Evet, Fransa.
0: Fransa, İtalya, Belçika çok zorlu takımlar evet, hocam.
1: Evet. O anlamda oynadığı oyunlara bakıldığı zaman Belçika gerçekten yani burada ilk 8'e kalmaya hak eden bir takımdı. Zaten Avrupa futbolunda Belçika, İsviçre benim uzun yıllardır takip ettiğim ve söylediğim bir şey var. Avrupa futbolunda eğer savaş olmamış olsaydı Ukrayna, Belçika, İsviçre, İzlanda çok gelişen ülkelerdi. Yani bunlar baya iyi konuma geldiler. Milli takımları çok çok iyiydi. Bu bakımdan Belçika'nın elenmesi belki Beşiktaşlar için iyi olacak. Daha belli olmayan bir transfer görüşmeler devam ediyor ama olacak mı olmayacak mı, o kadar parayı Beşiktaş verebilecek mi o yaştaki oyuncuya tartışılıyor. Ama şüphesiz iyi oyuncu tabii ki. Belçika İspanya'ya karşı bir sürpriz yapar mı? Yapmasını isterim. Çünkü İspanya çok istediğimiz düzeyde bir oyun oynuyor mu İspanya? Belki çok alıştık yani Barcelona oyuncularına. Yani o sürekli pas trafiğini geliştiren, yüksek pas düzeyiyle oynayan bir oyun tarzı. Belki bizim artık kanıksadığımız bir oyun olduğu için artık İspanya belki de çok zevkle veren bir oyun tarzı oynamıyor. Bana göre mesela bir Mısır daha heyecan verdi. Bir Belçika, Amerika yani elenmesine rağmen Amerika bana çok atlet olarak Mısır'ın mesela o teknik özelliği her zaman ön planda. Yani bunlar şu anda daha ilgimi çeken takımlar oldu. Ben burada mesela İspanya'nın elenmesini isterim. Belçika yeni bir soluk katabilir bu turnuvaya ve futbol tarzına. Yani Belçika belki bir beraber de uzatmaya, belki penaltılara taşıyabilir.
0: Hocam, çok kısa bir aramız olacak. Hatta beklerseniz mutlu olurum. Ardından birkaç sorum daha olacak hocam.
1: Olur.
0: Teşekkür ederim hocam.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda bu bölümde konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Teknik direktör Giray Bulak sohbetimiz sürüyor. Giray hocam, tekrardan hoş geldiniz. Merhaba.
1: Merhaba, hoş bulduk Salim. İyi yayınlar tekrar.
0: Teşekkür ederim hocam. Hocam, hemen transfer gelişmeleri var. Bunları aktaracağım. Sizin de yorumunuzu merak ediyorum. Fenerbahçe Greenwood transferi için son düzlükte. Cihan Kamer ve Oğuz Çetin transferi tamamlamak için Marsilya'ya gitti. Önemli bir oyuncu, tanıdığınız bir oyuncu. Manchester United altyapısından yetişti. Ardından Getafe. Getafe'den sonra bilindiği üzere Manchester United'a tekrardan geri döndü. Sonrasında ise Marsilya'ya satıldı. Oyuncuyla ilgili ve Süper Lig'in de temposunu düşündüğümüzde, İsmail Hoca'nın oyun anlayışını düşündüğümüzde katkı sağlar mı? Yorumunuz nedir?
1: Katkı sağlayacak bir oyuncu. Ya benim çok beğendiğim bir oyuncu. İyi bir atlet yönü, iyi, kuvvetli, dinamik. Bilemiyorum, olabilir mi? Yani ama önemli.
0: Her iki ayağını da kullanıyor hocam.
1: Evet, evet. Her iki ayağını kullanıyor, gol yapıyor. Yani önemli bir transfer olursa ben sanki bu transfer olacak gibi, çünkü Fenerbahçe çok istiyor. İsmail Hoca'nın bu konudaki oyuncu seleksiyonunu destekliyorum, biliyorum. İyi oyunculara yaklaşıyor. Ha, bu aralar takımlar iyi transferler yapıyor. Yani Beşiktaş'ın yaptığı transferlerde, Trabzonspor'un, yani Fenerbahçe'nin de, sanki hoca transferleri artık bunlar. Hocaların elleri takımlara değmeye başladı.
0: Evet. Yani hocaların direkt doğrultusunda transfer yapılıyor gibi geliyor.
1: Evet. Daha önce çok da işi bilmeyen yöneticiler yapıyordu. Ama bu yılki transferler sanki bu anlamda bu doğrultuda oluyor diye düşünüyorum ve destekliyorum. Yani oyuncular tabii hocalar tarafından tercih edilir, seçilir. Planlama ona göre yapılır. Tabii ki daha sonra yöneticiler ve sportif direktörlerle beraber devreye girilir, transferler bitirilir. İyi transferler olacak gibi, yalnız rakamlar çok yüksek Salim. Yani bu insanlar ülke kulüplerine borcu varken böyle yıllık 7 milyon, 8 milyon eurolar, 10 milyon eurolar, yani sanki yani böyle çok sıra rakamlar gibi konuşuluyor. Bilmiyorum biz bunu nasıl kulüplerin ekonomilerini düzelterek bu transferleri gerçekleştirebilecek, yarın işte UEFA ile FIFA ile bir sorun yaşamadan bu borç sarmalından kurtulacağız. Nasıl olacak vallahi bilmiyorum. Yani Allah kulüplere kolaylık versin, yöneticilere kolaylık versin.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Giray Bulak sohbetimiz sürüyor. Peki Giray hocam, Trabzonspor'u yakından takip ediyorsunuz. Trabzonspor'da da transfer çalışmaları devam ediyor. Trabzonspor birçok transferini de tamamladı. Evet. Şu anda 10 Temmuz tarihindeyiz. Normal şartlarda Türkiye'de alışık olmadığımız bir dönem. Transferler genellikle son güne bırakılıyor, son haftaya bırakılıyor. Bu doğrultuda neler söylersiniz hocam?
1: Yalnız Trabzonspor tabii Dünya Kupası'ndan ötürü de kulüpleri başa gecikiyor. Ama Trabzonspor iyi hamleler yaptı. Çok sayıda oyuncu almaya başladı. Yani 10 tane oyuncu aldı. Kadı derinliği olmayan bir takım olduğu için o derinliği de sağlıyor. Çünkü aldığı yerli transferler genelde genç oyuncularla beraber oraların doldurulması. Ama Trabzonspor bana göre olay ve Onaçu transferlerini de göz önünde bulundurarak sanki oradan gelecek paralara ve oradan boşalacak oyuncu grubuna yönelecek diye düşünüyorum. Çünkü asıl mesele Oranay'dı. Oranay'ı orada halletti Trabzonspor. Sorunsuz geçti kaleyi. Bir Türk stoper alarak Samet'le bir parça orayı güçlendirdi ama yabancı stoper de arıyor diye biliyorum. Şimdi olayının boşaltacak olduğu alanda kim olabilir? İçeriden mi bu sağlanır, yoksa oraya bir transfer daha düşünülür mü? Ona şu giderse mutlaka oraya transfer düşünecektir. Trabzonspor'un bütün kafasını yoran taraf Onaçı'nın gitmesi üzerine ve olaydan gelecek paralarla da bu transferlerin yapılması üzerine. Akılcı bir yöntem Trabzonspor'un ki ben çok destekliyorum. Hem genç oyunculara yönelmesi işte kulübeyi de genelde olgun oyuncularla desteklemesi bana göre Trabzonspor'un artıları diye düşünüyorum. İyi gidiyor. Şimdi Portekiz'den gelecek iki oyuncu haberi var Trabzonspor için. Oraya şimdi konsantre oldu. Umarım o konu aşılır. Bilemiyorum ne aşamada ama sürekli takip ettiğim bir konu. Umarım o.
0: Hocam gelen mesajlar var. Merhaba Salim Bey, ben Rafet Şahin. Giray hocamın yorumları müthiş, tebrik ediyorum. Trabzonspor'un Aral Şimşir transferini nasıl değerlendiriyor hocam? Yararlı olur mu demiş.
1: Çok destekliyorum. Aral'ı milli takımda görmek istiyorum. Zaten o birebir özellikleri, iki ayağını kullanması, işte gol de atıyor şimdi, birebir adam geçmesi, ceza sahasına hakimiyeti. Gerçi Aral çok öyle bastı bastı gidip gelecek bir oyuncu değil ama rakip alanına yırdığınız zaman oyunu hep böyle vakeme tarzı çalımlar atabilen, birebir adam geçebilen, eksiltebilen bir oyuncu diye görüyorum. Bence genç bir oyuncu. Trabzonspor'u tercih etmesi de çok önemliydi. Birçok kulüp yaklaşmasına rağmen Aral sözünde durdu. Bu da ne kadar aidiyet duygusunun yüksek olacağını bir göstergesi diye düşünüyorum. Destekliyorum ben Aral'ın transferini.
0: Hocam Fikret Bey yazmış. Salim Bey, Giray hocama sorar mısınız? Giray hocamı ne zaman Süper Lig'de bir takımın başında göreceğiz demiş.
1: Herhalde görülemeyeceğiz. Yani çok arzu ediyorum ben de Süper Lig'de çalışmayı ama yani futbolda öyle bir acımasız döneme gelindi ki artık bu antrenörlük işi, teknik direktörlük işi ilişki işi oldu. Yani o ilişkileri kurarsanız tabii ki ilişki kurabilirim. Yani çok tanıdığımız var ama bizim kimseye gidip de işte antrenörlük yapabileceğiz, geleceğiz, işte ne dersiniz diye kimseye böyle yaklaşacak bir durumumuz yok. Bizi her sene 3-5 tane takım istemiş. Biz de hangisiyle çalışabileceğimizin kararını vermişiz, çalışmışız. Ama maalesef şimdi ülkemizde işler farklı gidiyor. Siyasetçiler çok bu konuda etkili oluyorlar. Değişik bürokratlar etkili oluyorlar. Yani bu da bizi üzüyor tabii ki. Teşekkür ederim ama arkadaşımıza.
0: Hocam bir dinleyenimiz yazmış. Hocamıza sorar mısınız? Bir takımda 30 yaş üstü oyuncu oranı ne kadar olmalı? Fenerbahçe kaleciden forvet hattına ana iskeletteki oyuncular hep 30 yaş üstü. Geçen sene sakatlık sorunu yaşamıştı Tedesco. Bu sene de bu riskli değil mi demiş.
1: Hayır yani bak, yani Messi sakatlanıyor mu? Ronaldo sakatlanıyor mu? Yani çok genç oyuncular sakatlanıyor ama bu oyuncular sakatlanmıyor. Oyuncu kendine baktığı zaman 30 yaş çok yaş değil. Bir takımda mesela 20 oyuncu dahi 30 yaş olabilir. Halbuki yaş aldıkça oyuncu daha olgunlaşıyor, daha çok çalışıyor, daha disiplinli oluyor, evlilik yapmış oluyor, çoluk çocuğu var. Daha sorumlu oluyor ailesine karşı, kulübüne karşı, daha deneyimli. Ama tabii ki genç oyuncular desteklenmeli, olmalı. Ama ben çok yaşa takılan bir hoca değilim. Mesela Trabzonspor 3 tane yaşlı oyuncu aldı. 32-33 yaşında yerli oyuncu aldı, kadrosuna kattı. Ve bu oyuncularla beraber mesela 20 yaşındaki oyuncuyla oynarken paniklersiniz ama bu oyuncuları sahaya atarsınız, panik yaşamazsınız. Size orada katkı sağlayabilir. Ben oyuncunun çok yaşına takılmıyorum ama kulüplerin geleceği açısından genç oyuncu tabii ki sizin yarın satıp para kazanabilecek olduğunuz oyuncular olacak. Yani çok 30 yaştaki oyuncular tercih edilmeyebilir veya istediğiniz rakamlara satılmayabilir. O anlamda kulüplerin geleceği genç oyuncularda ama sonuç yaşlı oyuncularla daha rahat alırsınız. Bunu söyleyebilirim.
0: Hocam bir dinleyenimiz yazmış, Tanju Bey. Selam Salim kardeşim, İstanbul'dan Tanju ben. Giray hocam, Trabzonspor'un şampiyonluk şansını nasıl görüyor bu sezon?
1: Ben yüksek görüyorum çünkü şu anda yani yapılan transferlere baktığım zaman en ciddi transferleri, en katkılı transferleri Trabzonspor yapıyor. Mesela geçen sezonki dar kadrosuna rağmen eğer 5.

0: Bu ben Fenerbahçe'nin yapacak o transferleri ve Galatasaray'ın yakalanabileceğini ve bu sene çok zorlu bir ligin yaşanabileceğini düşünüyorum. Trabzonspor'un şansları oldukça yüksek görüyorum.
1: Hocam, bir dinleyenimiz göndermiş mesajını. Bilmem katılır mısınız? Erhan Bey, iyi yayınlar diliyor. Bizim ligimize 2011'de olduğu gibi playoff sistemini getirmek lazım. Mesela son hafta Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor küme düşme takımıyla karşılaşınca farklı, orta sıradaki bir takımla oynarken maçlar aynı etkiyi vermiyor. Bu sistemi ortadan kaldırmanın en kolay yolu bu. Rakibini yen, şampiyon ol, bu kadar basit. Aynı sistem düşme hattı içinde kullanılabilir demiş. Playoff ve playout sistemi gelsin diyor. Katılır mısınız?
0: Bunu yapan ülkeler var ama daha az sayıda takımlarla liglerin oynanan takımlar. Hem Kuzey'de hem de işte Yunanistan liginde bunlar var. Fakat bizim gibi büyük bir ülkede işte 18 takımlı veya 20 takımlı oynanan liglerde bunu yapmak bana göre doğru değil. Ama ahlak ön planda olmalı. Saygı ön planda olmalı. Yani ben de geçen sezon yapılan birçok şey benim de içinde. Yani bunun zamanı geldiği zaman insanlar mutlaka konuşacaktır, yapacaktır. Ve bunu Futbol Federasyonu değerlendirmesi lazım normalde. Ama bunu kurumlara bırakmamak lazım. İnsanın ahlaki yapısına bakmak lazım. İşte kulüpler başarının peşine koşuyor. Ben de hep şunu söylüyorum. Değerli olmak çok önemlidir. İnsanların değerli olması lazım. Kendisine saygı duyması lazım. Kendisini seven, sayan, karşısındakini sever, sayan. O bakımdan ben yapılan o maçların çok ciddi boyutlarda incelenmesinden yanayım. Bir temizlik olacaksa bu şekilde olmalı ama maalesef yapılacak, denilecek, söylendi bunlar. Hala bir şey yapılmış değil. Bu anlamda ben playoff'un çok buna çare olacağı kanısı da değilim. Bir ahlaki sorun. Teşekkür ederim arkadaşlar.
1: Hocam, Çorum FK ile ilgili bir soru var. Selamlar Salim abi. Obama Yank Çorum'u beğenmemiş. Haber doğru mu? Adam dünyanın merkezini beğenmeyen bir kişi, almasınlar demiş. Ben şahsen istemem demiş. Bendeki bilgi şu hocam. Obama Yank İstanbul ve Çorum'da yaşayacak. İstanbul'dan da ev tutulduğunu biliyorum. Aubameyang ile ilgili ne dersiniz hocam? Kariyerinde önemli takımlar var. Arsenal, Chelsea, Barcelona, son olarak Marsilya forması giydi. 37 yaşında, geçtiğimiz sezon 20 ve üzeri gole katkı sağladı. Süper Lig'in oyun sistemini düşündüğümüzde bu transfer katkı sağlar mı?
0: Yani nasıl oyuncu olursa olsun benim şehrimde yaşamayacak da benimle
1: Aidiyet
0: aynı
1: duygusu
0: havaya
1: olmuyor değil mi hocam?
0: yani solumayacak da bir defa arkadaşlık duyguları orada zedelenir. Orada kulüp içerisinde hem yönetimsel anlamda hem oyuncular arasında bölünmeler olur. Bu doğru bir şey değil. Ben olsam almam. Yani doğru şeyleri beğenmeyebiliyor oyuncular. Şu anlamda beğenmeyebiliyorlar. Oradaki o sosyaliteyi bulamıyor biliyor. Çocuğuna okul bulamayabiliyor. Eşleri işte oyuncular kamplarda olduğu zaman sosyalleşemiyor. Bunlar normal. Biz Trabzon'da da yaşıyorduk bunları, bu sorunları. Ama şimdi çok yabancı gelince artık onlar da birbiri aralarında komünleştiler. Bir arkadaşlık doğdu ve birbirlerini yetmeye başladılar. Ama daha önce iki tane, üç tane olduğu zaman yetemiyorlardı birbirlerine. Öyle bir geniş bir aile ortamı olmuyordu. Ama ben çok karşıyım buna. Kim olursanız olun, benim şehrimde yaşayacaksınız, benimle beraber olacaksınız, aynı yerde antrenmanı yapacaksınız ve orada şehri içerisine gireceksiniz, taraftarlarla birlikte olacaksınız. O ortamı yaşamanız lazım diye düşünüyorum.
1: Hocam çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için.
0: Rica
1: Yarı
0: ederim,
1: final
0: sağ
1: maçları belli olduğunda tekrardan görüşelim hocam. Heyecan devam ediyor. Size de keyifli seyirler diliyorum. Zaman ayırdınız, bağlandınız. Çok teşekkürler. Hoşça kalın hocam.
0: rica ederim. Teşekkürler. İyi yayınlar. Sağ olun.
1: Teşekkürler
0: Sağ olun.
1: hocam. Sağ olun.

0: Sevgili dinleyenler, hattımızda bu bölümde konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Giray Bulak'tı. Giray Bulak'la birlikte gündemi değerlendirdik. İkinci bölümde İbrahim Uslu ve Hasan Yıldırım bizlerle birlikte olacak. Şimdi kısa bir ara.
1: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birazdan hattımızda konuğumuz Hasan Yıldırım olacak. Konyaspor'da Adil Demirbağ transferinde son durumu ve iç transferde, dış transferde son durumu konuşacağız. Gelen mesajlar var. Lige yeni çıkıp çok transfer takan çok transfer yapan takımlar genelde ligden düşüyor. Keza şampiyonluk yarışına girenler de çok transfer yapan takım yine nadiren başarılı oluyor. Üstelik transfer yasağı olan kulüp daha başarılı olurken bu sene her sene yaşadığımız halde neden hala delice transferler yapıyoruz? Çözümün transferde olduğunu topluma empoze edenler kim sizce? Popülizm ya. Burada tamamıyla bu olayın ana sebebi popülizm. Başka hiçbir şey değil. Popülizmden kaynaklanıyor bu. Popüler transferlere yöneliyoruz. Transfer yasağı olduğunda bir kulüpte mevcut kadroyu koruyup iyi bir teknik direktörle başarılı olmaya çalışıyor kulüpler. Sevgili dinleyenler, bu bölümde hattımızda konuğumuz Hasan Yıldırım. Hasan, hoş geldin, merhaba, nasılsın?
1: Hoş bulduk Salim, teşekkür ederim. Sen de iyisin inşallah.
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Çok çok sağ ol, kırmadın, yayınımıza bağlandın. Konyaspor'la ilgili son durum nedir transferde? Adil Demirbağ için dün Yusuf Küçükbakırcı yayınımıza bağlandı. Ayhan Şansoy'la Derin Pas programına bağlandı. Trabzonspor ve Başakşehir'in teklifinin olduğunu paylaştı. Bununla birlikte Fenerbahçe'de oyuncuyu yakından takip ediyor. Son durum nedir bu transferde?
1: Salim, öncelikle sana, dinleyicilerimize teşekkür ederek sözlerimize başlayalım. Biraz önce sen güzel bir yerden parmak bastın. Tamamen popülizm dedin transferler. Kısa bir örneklendirme yapacağım. Ondan sonra Adil sorusuna geliş yapayım. Tabii ki. Şimdi biliyorsun Konyaspor uzun yıllar, yani 1922 kuruluşu ama çok uzun yıllar Afrika'yla birincilikle mücadele etti. Evet. Her zaman biz deriz ki düştük mü gelemeyiz. O yüzden küme düşmememiz lazım. Konyaspor'un birincilikle şampiyon olmak için, Süper Lig'e çıkmak için en çok para harcadığı dönemlerde çıkamadığı dönemler var, biliyor musun? Dünyanın, evet, transferini yapıp. Fakat Süper Lig'den düşüp transfer tahtasını yediği zaman da A2 takımını komple Konyaspor A takımı yapıp da şampiyon olduğumuz dönem de var. Evet. Bak ne kadar ilginç, görüyor musun? Transfer tahtası kapanmış. O dönem A2 takımları var. Şimdiden işte U19'ları gibi. Çocukları olduğu gibi koyuyorlar ki bu çocuklardan bir tanesi Abdülkerim Bardakçı. Bir tanesi rahmetli Muhammed Yürükuslu. Yani çıkarttığımız çocuklara bak, 17 yaşında Abdülkerim oynuyordu A takım tezinde. Neredeyse, evet, 18'inde 19'da. Şimdi böyle olunca dediğin gibi bu dönemler tamamen popülizmle kaynaklanan süreçler. Ama işte her şeyin özü de kendi içimize dönerek oradan bir şeyler çıkartmak. Salih soruna gelecek olursa, evet, yani geçmiş dönemlerden bu yana Trabzonspor'un resmi teklifi tek değil. Birkaç resmi teklifi bu olduğu Trabzonspor'un. Her ne kadar Safet Akaydın alsa da Adil Demirbağ konusunda da ısrarcı olduğunu biliyoruz. Hatta Fatih Tekke'nin Melih İbrahimoğlu konusunda da ilgisi olduğunu da biliyoruz. Ama ancak Melih için herhangi bir resmi teklif şu an için söz konusu değil. Sadece Adil Demirbağ Trabzonspor'un bir resmi teklifi vardı. İlk etapta bir miktar para teklif etti. Daha sonrasında genç oyuncağımızdan istediğinizi alabilirsiniz. İki tanesini teklif şeklinde teklif yenilendi. Ama gelen süreçte Konyaspor camiası bunu çok aslında sıcak bakmadı. Bir yandan çünkü biliyorsun Adil'de %50 sonraki satıştan pay Adana Demir'in. Yani bir yandan kadromuza oturacak oyuncular olması lazım ki bu konuda İlhan Hoca direkt olarak devreye girecek. Yani takım da düşünecek mi, düşünmeyecek mi? O yüzden beklediği seviyede de olmayınca Konyaspor'un bu rakamlar net bir şekilde sonuca ulaşamadı. Başakşehir'in bir kez zaten bir teklifi oldu. Resmi teklif. O da beklediğimiz seviyede değildi ve süreç başlamadan sona erdi diyebilirim. Trabzon daha çok ağırlıktaydı. Fakat sadece Trabzon değil. Sen de biliyorsun ki biraz önce söyledim, Fenerbahçe'nin de ilgisi var. Beşiktaş'ın da ilgisi var. Şimdi yabancı oyuncu kuralı. Biliyorsun orası birazcık işte İstanbul kulüpleri bastırdı, acaba değiştirebilir miyiz kuralı ya da yeni bir revize olur mu diye. Fakat mevcut kuralın devam etmesi yönünde karar gelmesine, kulüplerin biraz daha böyle yerli oyunculara yönelmesine neden oldu. Haliyle bu da transfer döneminin gözdesi haline gelen oyuncuların sayısını arttırdı. Ki nitekim Adil Demirbağ'ın fotoğraflarında bile belli. Yani Instagram'da şöyle 2 sene öncesindeki fotoğraflarınıza gidin. Bir de şimdi en son paylaştığı fotoğrafa gidin. Yani fizik olarak da inanılmaz oturdu. Oyun kalitesi, oyun bilgisi ve taktik anlayışı olarak da çocuk kendini üst seviyeye çıkardı. Bir de Adil kaliteli çocuk. Yani Salim sen de biliyorsun. Hatta biz burada Abdülkerim Bardakçı ve rahmetli Ahmet Çalık ikilisi stoper tandemini oluştururken Ahmet rahmetli oldu. İlk röportajında Adil dedi ki ya ben arkasında beklerdim dedi. Ya keşke aramızda olsaydı ama benim için sorun değil. Ben yedek beklerdim dedi. Yani o kadar yüreği temizde bir kardeşimiz ki. O yüzden onun adına her şeyin iyi olmasını bizler talep ediyoruz. Tabii kendisi de dediğim gibi aidiyet duygusu yüksek bir oyuncu. Oyun spor menfaati neyse ben ona uyarım diyor. Yani geçen günlerde haber gördüm mesela, atıyorum İstanbul takımına sıcak bakıyor gibi, ama böyle bir şey de yok. Adil tamamen bu konuda tüm inisiyatifi Konyaspor'a bırakmış durumda. Yani kulübün menfaati neyse ben o tarafta olurum diyor. Ki kendisi her konuşmasını dile getirir zaten. Ben şu anda Süper Lig'de oynuyorsam bu Konyaspor sayesinde. O yüzden kulübün menfaati neyse ben buna uyarım diye her seferinde de Adil dile getirir. Şu an için resmi yani ek olarak gelen bir şey yok. Mevcut bilgilerde bu şekilde Adil'le ilgili tarih.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Hasan Yıldırım. Peki Hasan, hemen şunu da sormak istiyorum. Bir sol bek arayışının olduğunu biliyoruz.
1: Doğru.
0: Bu noktada sadece var mı gelişme?
1: Var. Aslında Salim şöyle ya. Ben elimde haberimi yazdım, bekletiyorum. Yani oyuncuların bileti alındığı alınır alınmazdan dolaşım haberleri bırakacağım, ama bizde şöyle bir durum var. Bir sol bek, orta saha ve kanat. Bu üç bölge için Konyaspor bitmeye çok yakın. Yani transferleri bitirmeye çok yakın. Özellikle iki tanesini bugün şehre indirmeyi planlıyorduk ama şöyle bu özel detaylar var. Çok fazla girmeden yüzeysel bir şey söyleyeyim. Oyuncuların peşinatlarının bir kısmını peşin istiyor ve başkan da biraz bekleyin dedi. Şu an sadece onu bekliyoruz. Yani çocuk imza atar atmaz. Ya biliyorsun artık her şey endüstriyel olunca çocuk artık kafada gidiyor. Ama dediğim gibi bu sol bek, orta saha ve kanat takviyelerinden en az iki tanesini normal şartlarda bugüne yetiştirmeye çalışıyorduk ama bu biraz da Slovenya kampına kalabilecek gibi görünüyor. Yani şu an çıktı. Zaten Slovenya kampı da yarın başlıyor biliyorsun. Konyaspor'un ikinci etap çalışmalısı olarak geçecek. Burada hazırlık maçları yapacak. Sonrakinde artık süreci bekleyeceğiz. Ama dediğim gibi Salim, iki oyuncu yani bitti bitecek duruyor. Sadece peşinatlardaki o bir kısım paralarını bekliyoruz.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Hasan Yıldırım. Hasan Yıldırım'la birlikte sohbetimiz devam ediyor. Peki Hasan, ayrılacak oyuncu bekliyor musun? Kiralık gönderilecek oyuncu. Birkaç tane ayrılan vardı. Kiralık giden vardı.
1: Var, var, var. Salim, aslında o liste bizde biraz kalabalık. Çünkü biliyorsun geçen sene Konyaspor kiralık gönderme oyuncu kontenjanının tamamını doldurdu. Hatta Mücahit İbrahimoğlu gibi, işte Kaan Akyazı gibi oyuncuları kiralarken de özel protokollerle sözleşmelerini feshederek gönderdi çocukların. Çünkü kiralık gönderme hakkını tamamen doldurmuştu. Yine bu sene bu alanda biraz daha eli Konyaspor'un sıkışık olacak. Melih Bostan mesela, Ümraniye Spor çok ilgileniyor. Her ne kadar kiralık olarak yazılsa da Melih için bonservis pazarlığı yapıyor Konyaspor ve Ümraniye Spor. Ortak paydada buluşulması halinde Melih Bostan bonservisiyle birlikte Ümraniye Spor'a gidecek. Yani diğer açıdan Adem Eren Kabak geçtiğimiz sezon biliyorsun TFF 1. Lig Erzurum Spor'la şampiyonluk yaşamıştı. Kampta aslında fena değildi Adem ama kendisi düzenli olarak forma şansı bulmak istediğini söyledi. Ve bu alanda da tekrar kiralık olarak Erzurum Spor'un bir ilgisi var. Ben oraya gidebilirim dedi. Erzurum'la menajeri görüşüyor. Diğer taraftan birincilikten iddialı bir ekip kurmaya çalışan takımlar, onların biraz ilgisi var. Süper Lig'in bir takımın daha ilgisi olduğunu ben biliyorum. Haricinde bir şey şu an için görünmüyor. Diğer taraftan denemeye alınan oyuncular da vardı. Onların akıbeti de yavaş yavaş belli olacak. Bugün Salim şeydir, netleşecektir. Şöyle söyleyeyim, çünkü saat 2'de transfer komitesi ve İlhan Bolut'un bir toplantısı var. Cuma namazından sonra Kayacık tesislerinde yemekte bir araya gelecekler. Burada hoca ilk etap Konya kampındaki raporunu yönetime sunacak. İşte beğendiği, götürmek istediği oyuncular ya da takımda tutmak istediği oyuncuların nezdinde belli başlı durumlar olacak. Pierre Demoff var biliyorsun, Watford'lu, Konyaspor'da denemeye alınmıştı. Dün yine aynı yayında Sayın Yusuf Küçükpaket'e Slovenya kampına katılacak demişti. Onunla ilgili kararını da İlhan Bolut saat 2'deki toplantıda verecek. Yani yüksek ihtimalle katılacak gibi söylemişti şey ama Yusuf Bey, ama tabii yalan, ben yalanlıyor gibi olmayayım ama bendeki bilgi de tam tersi. Ben de hoca kanadından öğrenmiştim bunu. Bakalım ikideki toplantıda her şey ortaya çıkar.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Hasan Yıldırım. Hasan, kamp çalışmalarıyla ilgili de bilgi verir misin?
1: Tabii ki Salim. Şimdi her şeyden ziyade tabii ki. Şimdi Konyaspor'da biliyorsun ayın 1'inde takım burada toplandı ve ayın 9'una kadar, yani düne kadar buradaydı Konya'da. Sportif testler, sağlık raporu, biliyorsun artık bunlar klasik şeyler. Onları tamamladıktan sonra da ayın 9'unda ilk etap kampını tamamladı. Ayın 11'inde yarın Slovenya'da Maribor'da bir kampa girecek. Bu aslında Slovenya kampını iki aşamadan Konyaspor planladı. Tamamen bu süreci Slovenya'da geçirecek. Dediğimiz gibi yani şimdi ilk etapta 11 Temmuz'da Slovenya kampı başlayacak. Burada 15 Temmuz'da Ukrayna temsilcisi Zorya ile bir hazırlık maçımız olacak. 18 Temmuz'da Macaristan temsilcisi ZTE ile kozlarını paylaşacak. 19'unda da Maribor'dan ayrılarak Kranju bölgesine geçiş yapacak. Yine Slovenya içerisinde kalacak ama farklı bir bölgede, farklı bir şekilde planlamalarına devam edecek. 19 Temmuz'da Kranju'ya geçecek. Daha sonrasında 25 Temmuz'da Hull City ile bir hazırlık maçımız olacak. 29'unda Alitya'da ve 30'unda ise Konyaspor süreci tamamlayacak. Slovenya kampını tamamen noktalayacak ve bir izin ardından şehirde buluşarak artık sezonun ilk haftasındaki Rizespor maçının hazırlıklarına başlayacak. Biraz boşa düşmüş gibi hissediyoruz. Böyle ilk yerimize kadar yaşadığımız için de. Yani bir boşlukta hissediyoruz kendimizi. Yani bir maç olsun istiyoruz, bir şey olsun istiyoruz. O yüzden bir an önce başlasın diye de gözümüze bakıyoruz yani. Ama ne zaman geçer bu süreç bilmiyoruz. Yani sabırsızlanıyoruz.
0: Çok teşekkür ederim değerli yorumların için Hasan. Çok çok sağ ol. Kırmadın, yayınımıza bağlandın.
1: Estağfurullah Salim, rica ederim her zaman.
0: Görüşmek üzere, hoşçakalın.
1: İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim.
0: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Hasan Yıldırım'dı. Birazdan İbrahim Uslu bizlerle birlikte olacak. Tüm takımlarla ilgili transfer çalışmalarını konuşacağız sevgili dinleyenler. Gelen mesajlar var, onları da kontrol edelim. İstanbul'dan Yusuf Yali, iyi yayınlar Salim Bey. Greenwood transferi ne durumda? Gerçekten bu akşam geliyor mu? Bu akşam geleceğiyle ilgili bir bilgim yok, fakat kulüplerin prensipte anlaşma sağladığını biliyorum. Oyuncuyla zaten daha önce anlaşma sağlanmıştı. Hemen kontrol edelim soruları. Aubameyang sorusunu cevaplamıştım. Bir dinleyenimiz yazmış. Hakan Bey, Malatya kulüpleriyle ilgili bilginiz var mı diyor. Yeşilyurt Malatya Spor transfer çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz sezon bilindiği üzere Yeşilyurt Malatya Spor playoff finali oynamıştı. Playoff finalinde kaybetmişti. Transfer çalışmaları Yeşilyurt Malatya'da devam ediyor. Dün de bir transfer yapıldığını biliyorum. Dün de bir transfer yapıldı. Onu da paylaşmış olalım. Hemen kontrol edeceğim. Önüme düşmüştü. Malatya Yeşilyurt Spor'la ilgili bir transfer gelişmesi vardı. Kontrol ediyorum. Notlarım arasına eklemiştim. Genç Yıldız adayı, Yozgat Belediyesi Bozok forması giyen Ahmet Yağız Mengi'yi dün kadrosuna kattı. Yeşilyurt, Malatya Yeşilyurt Spor. Zaten diğer Malatya Spor takımları, yeni Malatya Spor yok olup gitti ne yazık ki. Bunu da söyleyelim. Gelen mesajlar var, hepsini kontrol edeceğim. Salim Bey, iyi yayınlar. Altınordu FK'nın son durumu nedir? Lige katılmayacakları ile ilgili açıklama yaptılar diyor. İzmir'den Ömer Bey yazmış. Evet, lige katılmayacağını açıkladı Altınordu kulübü. Hattımızda bu bölümde konuğumuz sevgili dinleyenler İbrahim Uslu. İbrahim, hoş geldin, merhaba, nasılsın?
2: Hoş bulduk Salim, iyi yayınlar diliyorum.
0: Sen de notlarını hazırladın. Tüm takımlarla ilgili transfer çalışmalarını konuşacağız. Hemen başlayalım istersen. Fenerbahçe Greenwood konusu, yorumun ne olur? Son durum nedir?
2: Senin de ifade ettiğin gibi artık transfer hareketleri bu dönemde başlamış vaziyette. Greenwood ismi tabii çok büyük bir isim. 80 milyon eurolardan 40 milyon euroya kadar bonservisi Fenerbahçe yönetiminin düşürebilmesi büyük bir başarı. Oyuncu 25 yaşında, çok potansiyel ve kendini ispat etmiş bir oyuncu. Daha önce yaşadığı adli süreçler tabii kariyerine ne kadar zarar vermiş olsa da. Ama tabii şöyle de düşünmek lazım. Bu adli süreçler olmasa yolu Türkiye'den belki de hiç geçmeyecek kalitede bir oyuncu alıyor Fenerbahçe. Skor anlamında da çok şey katar. Oyuncu kanat rotasyonunda kullanılıyor ama sayılarına baktığımızda skor katkısı, yani bir santraforla hemen hemen aynı seviyede. Eğer bu transfer gerçekleşirse Süper Lig'e gelmiş geçmiş en iyi kanat oyuncularından birine sahip olacak Fenerbahçe. Tabii Fenerbahçeliler de çok özledi bu süreci. Özellikle Aziz Yıldırım döneminde alışmışlardı yıldız futbolculara. Carlos'lar, Anelka'lar, Ortega'lar, birçok isim sayabiliriz. Şimdi tekrar Aziz Yıldırım dönemi ve tekrar yıldızlar Fenerbahçe'ye geliyor. Greenwood gerçekleştiği takdirde Fenerbahçe adına çok güzel günler yakın gibi gözüküyor Salim. Diğer takımlara geçecek olursak aslında bu Greenwood transferi Galatasaray'da harekete geçirmiş durumda. Galatasaray'da da yoğun bir mesai var. Hatta aldığım istihbarata göre Şimdi Burnley'den bir oyuncu konuşuluyor ama Galatasaray sol gösterip sağdan da vurabilir. Ben birkaç gün içerisinde Galatasaray'dan da sürpriz bir yıldız transferi bekliyorum. Hatta bu Dünya Kupası'nda forma giyen bir oyuncu, oyuncunun Dünya Kupası'nın elenmesi bekleniyor. Yani Galatasaray futbol severlerin de içi rahat olsun. En az Greenwood, en az demeyelim de Greenwood kalitesine eşdeğer bir yıldız transferi Galatasaray'da gerçekleştirecek. Beşiktaş'a gireyim mi, sonra mı gideriz?
0: Hemen Beşiktaş'la da devam edelim. Güzel bir ortaya karışık yapalım. Sen de notlarını hazırladın.
2: Şimdi Beşiktaş 5 yıllık bir zirve hasreti yaşıyor. 5 yıllık şampiyonluk yarışından uzak kaldı. Bu sene yeni bir yapılanma ve Serdal Adalı da gözünü karartmış durumda.
0: Evet.
2: Özellikle Trostan hamlesi taraftarı fazlasıyla heyecanlandırdı. Santafor'a da Vlahovic ve Lukaku konuşuluyor. Hangi isim gelirse gelsin Beşiktaş'a büyük katkı sağlar. Bu ligin üzerinde Santafor her ikisi de. Ama daha önce Aspor yayınında da dile getirmiştim. Trossard'da Lukaku'nun gelmesi adaptasyon anlamında da Beşiktaş'a fazlasıyla zaman kazandırır. Ve hücum hattında Beşiktaş çok korkulu bir takım haline gelir. Ve bu sene şampiyonluk yarışında da en iddialı takımlardan biri olarak adlandırabiliriz. Yani her sene böyle adlandırıyoruz ama sonrasını getiremiyor Beşiktaş. Ama bu transferler gerçekleşirse Beşiktaş sonunu getirmekte de zorlanmayacaktır. Tabii hocayla bir parantez açmak lazım. Hoca da Türkiye'de ilk defa çalışacak. Hoca da işte mantalitesi daha çok fizik gücüne dayalı, çok koşan bir takım oluşturma amacı taşıyor. Şimdi Dünya Kupası'nı izliyoruz Salim. Sen de takip ediyorsun, ben de takip ediyorum. Ve fiziksel kalitenin ne kadar ön plana çıktığını görüyoruz. Sadece oyuncu kalitesiyle artık maçları çözemiyorsun. Mutlaka çok koşman gerekiyor, çok mücadele etmen gerekiyor. Bu anlamda hoca da doğru bir tespit gibi gözüküyor şu an Beşiktaş için. En azından Beşiktaş bu sene kaybetse bile o üzerindeki forma sırılsıklam bir şekilde sahayı terk edecek. Bu yüzden Beşiktaş taraftarı da yeni sezondan fazlasıyla umutlu. Bir parantez aslında Trabzonspor'u açmak istiyorum. Geçen sezonun bana göre sürpriz takımlarından biriydi. Ve son ana kadar da iyi götürdü Trabzonspor. Ama son haftalara girildiğinde kadro rotasyonunun yetersiz olması sebebiyle şampiyonluk yarışına havlu attılar. Son 4 haftada diyebiliriz tabii. Havlu atmıştı. Bunun da en büyük sebebi rotasyonun zayıf olması. Bench'teki oyuncuların tabiri caizse Trabzonspor kalitesinde olmaması geçen sezon Trabzonspor'un en büyük handikapıydı. Trabzonspor da bu durumun farkında ki en erken de en çok transfer yapan takım konumunda 8-9 oyuncu kadroya katıldı ve yani transfer olsun diye transfer demiş isim değil bunlar. Hepsi nokta transfer. Yani yedek kulübesi için de nokta transfer. İlk 11 için seviyesinde nokta transfer. Gerçekten iyi bir planlamayla gidiyor Trabzonspor. Geçen seneyin kadrosunda tabii Onacho büyük bir soru işareti. Arabistan'dan teklif olduğu fazlasıyla gündeme geldi. Büyük rakamlarda teklif ediliyor. O da Trabzonspor adına büyük bir kayıp olur kaybederse. Çünkü iyi bir adaptasyon, iyi bir uyum sağlanmıştı. Nitekim liginde gol kralı oldu Onacho. Müthiş bir oyuncu. Eğer Trabzonspor onu kaybederse orada bir soru işareti var. Yerine gelecek için Onacho'nun performansını aratır mı, aratmaz mı? Ama Onacho takımda kaldığı takdirde ben Trabzonspor'u şampiyonluk yarışında hatta ilk iki sırada düşünüyorum. Benim adıma sürpriz olmaz. Anadolu takımlarına geçelim mi Salim? Sonra mı geçelim?
0: Tabii ki. Geçelim.
2: Şimdi Başakşehir'e sessizce derinden gidiyor. Onlar da ihtiyaçları doğrultusunda nokta transferleri gerçekleştirdiler. Son olarak Emin Bayram kadroya katıldı. Emin Bayram'ı futbol severler Galatasaray'dan tanıyor. Oyuncu neden Galatasaray değil de Başakşehir'e gitti? Hemen bunu da sizlere açıklayalım. Belki senin de istihbaratın vardır. Mutlaka bundan bahsetmişsindir ama.
0: Tabii
2: şöyle söyleyelim. Emin Bayram Galatasaray'a gelmeyi her zaman istiyor ama rotasyona baktığımızda Galatasaray artık ayrı bir seviyeye evrildi. Şampiyonlar Ligi'nde yarışıyor ve çok büyük hedefleri var. Emin Bayram Galatasaray'a geldiği takdirde ilk 11 oynayamayacağını düşündüğü için ve genç oyuncu oynama hayali kurduğu için bu yüzden tercihi Başakşehir'den yana oldu. Tabii sözleşmesinde şöyle bir madde vardı. Galatasaray 4 milyon euroya sattı. Bir sonraki satıştan da %50 pay hakkı bulunuyor. Ve aynı zamanda Türkiye'ye geldiği takdirde Galatasaray'ın onayı olması yine şartlardan bir maddeydi. Galatasaray bu onayı verdi ve Emin Bayram 4 yıllık Başakşehir serüveninde başladı. Bonservis bedeli de 4 milyon euro. Emin Bayram adına da hayırlı olsun. Nuri Şahin de geçen seneki kadrosunun iskeletini büyük bir oranda korudu ve eksik olan bölgelere de scoutlarla birlikte nokta transferler yaptı. Aşikar. Bu sene Başakşehir'in zirve yarışında mutlaka olacaktır. Nitekim Nuri Şahin de gelişime ve başarıya aç bir teknik adam. Genç teknik adam, geleceğin en büyük hazinelerinden biri teknik anlamda Nuri Şahin'de. Bu sene Başakşehir'de fazlasıyla zevk verecek. Onun dışında Anadolu takımlarında da yavaş yavaş hareketlik başladı. Aslında piyasa çok yüksek. Bu alt liglerde de böyle, Süper Lig'de de böyle. Biraz piyasanın da durulması bekleniyor. Tabii büyük takımlar özelinde de Dünya Kupası'nın bitmesi şu an fazlasıyla bekleniyor Salim.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz İbrahim Uslu. İbrahim, çok teşekkür ederim sana, vakit ayırdın, bağlandın.
2: Rica ederim.
0: Çok çok sağ ol. Yine gelecek haftalarda bağlantılar yaparız. Görüşmek üzere, iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.
2: Teşekkürler, iyi günler.
0: Sevgili dinleyenler, son konuğumuz İbrahim Uslu'ydu. İbrahim Uslu ile birlikte de transfer gelişmelerini konuştuk. Yayınımızı noktalıyoruz. Benden hemen sonra bugün Cuma 6. Alan programında sevgili Burak Alaca sizlerle birlikte olacak. Yarın saat 12'de pazartesi günü 12'de görüşmek üzere. Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
3: Salim Manav'la transfer ateşi sona erdi. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor 0538 052 1487. Radyo Spor, sporun tek adresi.
4: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
3: Burak Alaca'yla 6. Adam başlıyor.
5: Selamlar kıymetli Radyo Spor takipçileri, 6. Adam'a hoş geldiniz. Sizlerle orijinal günümüzde, orijinal saatimizde her zaman olduğu gibi önümüzdeki saat dilimi boyunca 13-14 aralığında futbol gündemine küçük bir virgül koyup biraz da basketboldan bahsedeceğiz. Herkese mutlu cumalar diliyorum. Zannediyorum hepinizin keyfi yerindedir. Haftanın son günü, artık mesailerin ortalama bitimine de yaklaşık 4-5 saat kaldı. Sıkın dişinizi. Öyle söyleyeyim, hafta sonu biz yine buradayız tabii ki ama genel itibariyle özellikle özel sektör ve devlette de artık hafta sonları genel olarak izin olduğu için sizler de saat sayıyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Evet, basketbol gündemini masaya yatıracağımızı söylemiştik. Birden fazla gelişme var biliyorsunuz, özellikle transfer tarafında çok ciddi hareketlilikler var. Dilerseniz bir WhatsApp hattımızı paylaşalım, soru cevap şeklinde gidelim her zaman olduğu gibi. 6. Adam interaktif bir program ve bunu özellikle belirtme sebebim de şu. Burada bir saatlik bir süre zarfı var. Elbette her şey çok fazla yetişmiyor o bir saat içerisinde. O yüzden sizlerin de kafasındaki soru işaretlerini giderebilmek adına, bir şeyleri atlamamak ya da her şeye değinmek adına burada mesajlar önemli. 0538 052 1487. Tekrar ediyorum. 0538 052 1487 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattına programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Sizlerden gelecek mesajlar bizler için önemli. Dediğim gibi süremiz yettiği takdirde de burada bütün mesajları yanıtlandırmaya gayret gösteriyoruz. Dünden bu yana üst üste transfer açıklamaları geldi. Oradan başlayalım. Anadolu Efes tarafında bugün 4. transfer açıklandı. Bruno Fernando. Öte yandan Fenerbahçe Beko tarafında Shavon Shields transferi açıklandı. Bunlara tek tek değineceğiz. Daha önce de bahsettiğimiz bir oyuncuydu zaten Shavon Shields. Transferin olacağı belli gibiydi ama Anadolu Efes'ten Bruno Fernando hamlesi biraz sürpriz oldu, onu söyleyebiliriz. Yani en azından son günlerde çok fazla adı geçen bir oyuncu değildi Bruno Fernando. Bir 1-3-5 rotasyonlarına geçtiğimiz günlerde Anadolu Efes genel direktörü Alper Yılmaz yaptığı açıklamada transferlerin geleceğini söylemişti ama dediğim gibi Bruno Fernando ismi çok fazla basına yansımamıştı. Geçtiğimiz sezonu Partizan'da geçirdi. Geçmiş dönemde özellikle NBA'de oynarken adı Fenerbahçe Beko'yla da çok anılan bir oyuncuydu. O dönem Real Madrid'e gelmişti kısa bir süre sonra. Sonrasında geçen seneyi Partizan'da geçirdi. Çok iyi başlamadı. Sonrasında sezonun sonuna doğru biraz daha iyi gözüken bir görüntüsü vardı. Bruno Fernando'nun Anadolu Efes'te faydalı olacak mıdır? Burada tabii sene uzun rotasyonda yola devam edilecek Kai Jones gibi, Giorgos Papayanis gibi isimlere nazaran bence daha net bir uzun profili. Yani Kai Jones da Giorgos Papayanis de biraz daha niş diye tabir edebileceğimiz, gerekli durumlarda faydalanabileceğiniz oyuncu tarzları iken Bruno Fernando biraz daha genel geçer özelliklere sahip, birçok maçta kullanabileceğiniz özellikler barındırıyor. Kütleli bir uzun, 2.08 boyunda, sırtı dönük oynayabiliyor, ikili oyun oynayabiliyor. Rebound tehdidi var. Savunma tarafında bence biraz konsantrasyon problemleri var ama çözülecektir belki de diye düşünüyorum. Yani burada Avrupa basketboluna adaptasyonu için de artık 3. senesi itibariyle net bir gelişim görmeyi tahmin ediyorum. Fena bir hamle değil. Geçtiğimiz günlerde Alper Yılmaz yaptığı açıklamalarda oyuncularla 1 ya da 1 artı 1 yıllık sözleşme imzalıyoruz. Gerektiği takdirde gelecek sezonda kadromuzda radikal değişiklikler olabilir demişti. Bruno Fernando ile Anadolu Efes'in 2 yıllık bir sözleşme imzaladığı açıklandı kulüp tarafından. Zannediyorum 1 artı 1 yıllıktır. Bu da yine açıklamalara binaen baktığımız zaman fena bir hamle olduğunu düşünmüyorum. Dediğim gibi hani burada tabii finansal şartlara da bakmak gerekiyor ama Partizan'daki son döneminde bilhassa biraz olsun. Orada Cekiri de gelmişti. Biraz süreler de bölündü gerçi sezonun son bölümünde ama biraz olsun gelişme kat ettiğini düşünüyorum. Bence potansiyeli olan bir oyuncu. Biraz da bir zamana ihtiyacı vardı. Bilmiyorum, gelecek sezon artık Avrupa'da iyice adapte olmuş bir şekilde karşımıza çıkabilir. Yine Anadolu Efes'te daha önce açıklanan Strazel ve Dario Saric transferlerini konuşmuştuk. 2 gün önce açıklanan Santi Justa ismi, dün çok konuşamadık. Daha doğrusu üstün körü geçtik. Çok yönlü bir forvet, birden fazla özellik barındırıyor o da yine yetenek seti içerisinde. Geçtiğimiz sezon Casademont Zaragoza'da İspanya Ligi'nde küme düşmeme yarışı verdiler daha doğrusu. FIBA Europe Cup'ta belli bir yere kadar geldiler. Takımın en skoreri olmuştu Santi Justa. Pablo Laso'nun Real Madrid'den eski bir öğrencisi. Yine İspanya milli takımının geniş havuzunda yer alan, yani özellikle as oyuncuların gelmediği ara FIBA pencerelerde de çok forma giyen önemli bir oyuncu Santi Justa. Euroleague seviyesinde midir? Real Madrid sonrası bu ilk Euroleague deneyimi olacak. Onu yaşayıp göreceğiz. Bence biraz şüphe barındırıyor ama Laso hocanın da eski öğrencisi olduğu için herhalde bir bildiği vardır diye tahmin ediyorum. Santi Justa üzerinde topu yere vurabilen bir forvet, skor üretebilen bir forvet. Burada tabii savunma ve oyun zekası tarafında da İspanyol tedrisatından çıkmasının getirdiği bir artısı olduğunu söyleyebiliriz. Dediğim gibi ama Euroleague seviyesinde kendini geliştirdikten sonra test etmiş bir oyuncu olmaması bazı soru işaretleri barındırıyor. Ama dediğim gibi bu bir koç transferi görüldüğü üzere. O yüzden biraz daha bekleyip şans verip neler çıkacağını görmekte fayda var. Santi Justa isminde de onu da bu şekilde masaya yatırmış olalım. Öte yandan dün Fenerbahçe Beko Shavon Shields transferini resmi olarak açıkladı. Onun üzerine de konuşacağız. Bir reklam aramız varmış. Öncesinde yine WhatsApp hattımızı hatırlatalım. Mesajlar gelmeye başladı. Shavon Shields hakkında da biraz hoşbeş ettikten sonra tekrardan mesajlara döneceğiz. 0538-052-1487. Tekrar ediyorum. 0538-052-1487 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattına programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Batıkan abiyle 6 saniyedir göz gözeyiz. Tedirgin olmaya başladım. Dilerseniz hızlıca reklama gidelim.
3: Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
5: Evet, 6. adamda kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Dün Fenerbahçe'nin resmi olarak açıkladığı Shavon Shields isminden biraz bahsedeceğimizi söylemiştim. Ona da değinelim, sonrasında mesajlara dönelim. Son 6 yılda Olimpia Milano forması giydi. Danimarkalı forvet. Evveliyatında Baskonya'da yine başarılı bir dönemi vardı. Onun haricinde 6 yılda Milano

0: oldu. Çok farklı yerlere gidip çok daha rekabetçi olabilecekken burada herhalde maaş şartları olsun, şehir olsun genel itibariyle Milano'ya gitmeyi sevdiğini biliyoruz oyuncuların. İşte şimdi Devon Hall örneği de var. Yani memnuniyetten ötürü, genel yaşam şartlarından, yaşam paketinden ötürü memnun olduğunu zannediyorum ama çok daha rekabetçi takımlarda oynayabilecekken özellikle yakın geçmişte Milano'da bir kendi biraz ziyan etti diyebiliriz. Burada Fenerbahçe'ye gelmesi faydalı olabilir. İyi bir forvet, iyi bir delici. Skor anlamında iyi bir oyuncu velhasıl. Şut özelliği de bence çok kabul edilebilir düzeyde. Bu anlamda onun da Fenerbahçe için faydalı bir hamle olacağını düşünüyorum. Daha önce de zaten kendisi hakkında konuşmuştuk. O yüzden çok da üzerinde durmaya gerek yok. Devam edelim. Sevgili Ümit Olaca yazmış. Selamlar, iyi yayınlar diye. Buradan Ümit abiye de selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. O da son günlerde işte Ercan abiyle yaptığımız yayınlarda da bilhassa sohbet etme fırsatımız olmuştu. Dün de Musti'nin doğum gününü kutlamıştı. 2 gün kaldı doğum gününe de. Buradan Ümit abiye de selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. Sevgili Ümit Alaca'ya. Devam edelim. Sevgili Özgür Meriç yazmış. Burak Bey, Sergio Nasi ile ilgili düşünceleriniz nelerdir? Euroleague seviyesinde iş yapar mı demiş Özgür Meriç. Kendisi bir YouTube'da NBA programı da yapıyor. Bir meşhur bir gazetenin kanalında. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. Keyifli programlar oluyor. Yine tanıdığımız isimler de medya tarafında programda yer alıyor. Dediğim gibi NBA'ye ilgisi olanların Özgür Meriç'in YouTube'da yaptığı NBA programını izlemesini tavsiye ederim. Sarcunas'la ilgili, Sarcunas biraz daha rotasyon oyuncusu. Burada Jagars'ın aldığı gibi biraz daha ligde forma giyecek tarzları süre bulabilir diye düşünüyorum. Euroleague'de fark yaratacak bir oyuncu değil bence. Fena bir şutör olmadığı söyleniyor ki izlediğim kadarıyla işte Litvanya ile geçtiğimiz hafta FIBA Dünya Kupası elemelerinde oynadığı maçlarda da çok fena şut atmadı ama sezon genelinde Ritas'ta çok iyi şut attığını düşünmüyorum. O anlamda da benim gözümde kendisi hakkında soru işaretleri var. Burada ne yönde ilerleyecek Sergio Nas'ın kariyeri, ne kadar katkı verecek? O yüzden onu idrak etmek açısından biraz zamana ihtiyacımız var dediğim gibi. Milli takım dahil 5-6 kez izleme fırsatı bulduğum bir oyuncu. Ritas'ın işte FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi finalinde Galatasaray ile oynadığı maçlarda izlemiştim. Çok bende özel bir iz bırakmadı. Ama burada nasıl bir rol biçilecek ya da nasıl konumlandırılıyor takım içinde fikren en azından bunu bir görmek lazım. Onun haricinde şimdilik bir şey söylemek kolay değil. Selam Burak'cığım, ben Hakan. Tarık Biberovic'in gidişinden dolayı hiç mutlu değilim. Doğal olarak. Yani nasıl mutlu olacaksınız ki? Fenerbahçe Beko Avrupa'nın en iyi iki şütöründen birini. Hep bunu söylüyorum. Hani eklemek istediğiniz başka biri varsa tabii ki konuşabiliriz ama hani ben kendi nezdimde söyleyeyim bunu. Andreas Obst ve Tarık Biberovic bu anlamda diğer oyunculardan ciddi biçimde ayrışıyor. Burada Avrupa'nın en iyi iki şütöründen birini kaybetmiş oldu. Ve hal böyle olunca üzgün olmak da normal. Yerini neyle doldurabileceksin? Bu önemli. Şimdi Panathinaikos'la sözleşmesi devam eden Cedi Osman için bir söylenti var. Fenerbahçe'nin ilgilendiği, Anadolu Efes'in ilgilendiği ve Galatasaray'ın ilgilendiği. Burada tabii Fenerbahçe ve Anadolu Efes Euroleague tarafından ötürü net bir şekilde önde. Yani FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne Cedi'yi ikna etmek çok kolay değil. Zaten hani Cedi'nin istediği bütçelere şu an 1.7 milyon euroluk bir maaşı var Panathinaikos tarafında ve FIBA standartlarına çıkmak da çok makul olmayabilir. Öyle bir ihtiyaç yok çünkü baktığınız zaman. İşte geçen sene şampiyon olan Ritas'ın kadrosu 7-8 milyon dolar bandında bir bütçeyle oluşturulmuş bir kadroydu. Ya da işte AYK belki biraz daha pahalıydı finalist. Her neyse Fenerbahçe'de Cedi Tarık'ın yerini doldurabilir mi? Birebir aynı oyuncular değil ama Cedi Osman'ın da ben iyi bir şutör olduğunu düşünüyorum ki bu sene Panathinaikos'taki skor katkısının büyük bir kısmını yayın gerisinden yaptı. Öte yandan liderlik vasfı olarak tabii yerli oyuncu olmasından da mütevellit Cedi Osman'ın ben faydalı bir hamle olabileceğini düşünüyorum Fenerbahçe Beko için. Hakeza Anadolu Efes için de aynı şeyleri söyleyebilirim. Biliyorsunuz zaten bir forvet sıkıntısı var. Geçen sene 3 numara yoktu Anadolu Efes'te. 3 kısa, 2 tane de uzun forvetle oynadılar sezonun büyük bölümünü. Poirier ile Papayanis de sakatlandıktan sonra orada Ercan Roland Schmidt 4-5 rotasyonuyla oynamışlardı. İki takım için de elzem ihtiyaç. Yani Fenerbahçe'de Tarık sonrası krizi Cedi çözebilir. Anadolu Efes'te 2 senedir süre gelen forvet krizini yine Cedi çözebilir. Panathinaikos'ta Obradovic de tutmak isteyebilir ama Bonga'yı aldılar. Sanki orada ayrılığa da kendilerini hazırlıyorlarmış gibi bir hissiyat uyandırdı bu durum bende. Bunların hepsini gün geçtikçe yaşayıp göreceğiz. Öyle söyleyelim. Abi merhabalar, Cem ben İzmir'den. Karşıyaka'da son durum nedir? Seçim sonrası neler oldu, neler bitti Karşıyaka'da, ona bir bakmak lazım. Koç Ahmet Kandemir'le yola devam etmeleri gerekiyor bana sorarsanız, ki bu anlamda da temasların olduğunu tahmin ediyorum. Öte yandan henüz transfer anlamında hiçbir hareketlilik başlamadı Karşıyaka tarafında. Ayrılan oyuncular zaten belliydi ama gelen oyuncularla alakalı, transferlerle alakalı şu an bir açıklama yok Karşıyaka'da. Sular durgun. Herhalde şu an operasyon sürüyor. Ardından tek tek de hızlı bir şekilde transferler açıklanmaya başlayacaktır diye tahmin ediyorum. Şu an için hiçbir hareketlilik yok. Yani ya operasyonlarını çok gizliden yönetiyor bir şekilde Karşıyaka, ya da şu an ciddi bir gecikme söz konusu, bilmiyorum. Finansal olarak kulübün şu an içinde bulunduğu güncel şartlar nelerdir? İyiye gidiyor mu işler? O yüzden Karşıyaka şu an biraz kapalı kutu. Hani burada Karşıyaka özelinde bir şey söylesem de herhalde sizi yanıltmış olurum. O yüzden böyle bir söylem içerisine girmeyeyim. Karşıyaka ile alakalı dediğim gibi ben dışarıdan gözlemim bu. İçeride neler oluyor bilmiyorum ama net bir şekilde Ahmet Kandemir ile devam edilmesi gerektiğini söyleyebilirim. Devam edelim. Sizi yolda Hakan Bey ile yolda sizi severek dinliyoruz. Gerçekten çok güzel anlatıyorsunuz. Bence bu sene Beşiktaş olabilir, başarılı olabilir demiş. Kırklar elden selamlar demiş. Yağız Bey Hakan Bey ile bizleri dinliyormuş. İkisine de selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Kırklar Eli'ye de bizi dinleyenler var. Selamlar, sevgiler. Yani şu an Beşiktaş için de mesela şimdiye kadar yapılan hamleler, hep söylüyorum, hani takımın tavanını, yani ulaşabileceği maksimum noktayı değil de biraz daha alt standartın tabanını belirleyen hamleler. Şu an taban hamleleri de açık konuşmak gerekirse Euroleague'de mesela ilk 10 içerisinde girecek bir taban seviyesine ulaşmadı. Tabii ilk 10 play-in oluyor. Bu takımın tavanıyla anlaşılabilir bir şey ilk sene itibariyle ama dediğim gibi taban belirleyen hamleler şimdiye kadar benim açımdan çok iç açıcı değil. Burada işte bazı isimler konuşuluyor. Omari'nin açıklanmasını bekliyoruz. Diakite ismi için Beşiktaş'ın araya girebileceği söyleniyor yine Baskonya'dan. David De Julius ismi konuşuluyor. Daha önce Bursa Spor'da da forma giymişti. Akabinden Makabi'ye gidip çok başarılı olamadı ama Murcia'da geçen sene İspanya Ligi'nde sayı krallığını ikinci bitirdi. Playoff eşleşmesinde Barcelona'ya ciddi acı çektirdi. Fena bir skorer değil. Bir TJ Shorts etkisi belki yaratabilir farklı oyuncular ama bunu şey anlamında söylüyorum, hani yarattığı etki anlamında. Bu isim var, onun haricinde işte bu 3 isim de olsa yine işte Avramovic ismi var mesela, o tecrübe anlamında fark yaratabilir. Burada sırada gelecek 3-4 hamleye göre bir yorum yapabilirim. Şu an için ama çok hani olumlu konuşacağım bir tablo yok ne yazık ki, açıkça söylemek gerekirse onu da söyleyeyim. Hani daha önce de söyledim, burada çok hani çekinmediğim için objektifliğimden bir şüphe olmadığını tahmin ediyorum. Ben normalde Beşiktaş taraftarı olan bir insan ve şu an bu hamleler için bir güzelleme yapamıyorum. Çok olumlu baktığımı söyleyemeyeceğim. Bunu söyleyeyim. Devam edelim. Burak kardeşim iyi yayınlar. Merak ettiğim şey şu. Tarık NBA'ye giderken 2 milyon euro kazandırdığı söyleniyor. Futbolda milyon dolarlar dönerken basketbolda neden bu kadar az bir rakam oluyor? Yani basketbolda zaten çıkış ücretleri genelde işte en tavan benim hatırladığım Facundo Campazzo NBA'ye giderken 6 milyon dolarlık bir çıkış ücreti vardı. Oyuncular bunu ya kontratına dahil ediyor ya da kendi cebinden ödüyor, işin ilginci. Yani NBA takımlarının bu buyout işi için ödeyebileceği, sadece o kadar para harcamalarına rağmen 900 bin dolarlık bir limit var. Tarık'ın yeni kontratına bu boşlukta kalan 1.1 milyon dolar ilave edilecek mi? Kendi cebinden mi kulübe borçlanacak? Bunları bilmiyorum. Ama genel itibariyle basketbolda buyout ücretleri düşüktür. Yani çok büyük buyout transferleri yapıldığını görmeyiz. Mesela işte Nadir Hifi'nin de 2 milyon dolarlık bir buyout olduğu konuşuluyor. Şu an Valencia'ya ilgilendiği için biliyorum. Burada çok büyük ücretler çıkmıyor. Ve oyuncular çoğu zaman kendi borçlanıyor. İşte Campazzo mesela NBA'ye giderken Dallas'a gitmişti ilk galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Real Madrid'e kendi borçlandı yaklaşık. O dönemde bu 900 bin dolarlık ücret 800 bin dolardı. Real Madrid'e yaklaşık bir 5.2 milyon dolar borçlanarak gitti. Hala maaşından kesiliyordu geçen seneye kadar ilk gittiğinde Kızıl Yıldız'dan. Şu an güncel durumda bilmiyorum ama o yüzden biraz şartlar farklı futboldan. Gelir oranı da futboldan daha düşük. Yani işte futbolda oyuncuların 15-20 milyon dolar maaşlara çıkabildiğini görüyoruz ama Avrupa basketbolunda da öyle bir şey yok. Yani bunun biraz da futbola nazaran minör bir ekonomisi olduğunu söyleyebiliriz basketbol tarafının. Devam edelim. Senem Mahir Ağa'yı çok kulüp istiyordu. Son durum nedir? Burada Beşiktaş'ın belli bir mesafe kat ettiğini biliyorum. Daha önce Trabzonspor ve Galatasaray'la da adı anılıyordu. Almanya milli takımının da havuzunda olan, son sezonu fena geçirmeyen bir oyuncu Merkez Efendi Belediyesi'nde Beşiktaş olabilir diye tahmin ediyorum. Tabii ilerleyen günlerde biraz daha netleşmesini beklemek lazım. Burada Mahir Ağa'nın transfer sürecinde neler olacağını anlamak adına devam edelim. Burak Bey iyi yayınlar. Beşiktaş'ta transferde yaprak kıpırdamıyor. Bunun sebebi anlaşılamayan sponsorluklar mıdır sizce ya da nedir? Ya anlaşılamayan sponsorluklardan kaynaklı olduğunu düşünmüyorum. Bunun sebebi nedir biliyor musunuz? Yani Euroleague'de birçoğu takım Haziran'ın ortasına gelinirken büyük transferlerin çoğunu bitirdiğinde Beşiktaş'ın daha Euroleague'e katılım durumu netleşmemişti. Haziran'ın 24'ünde netleşti bildiğiniz gibi. Biraz bundan kaynaklı gecikmenin de getirdiği, yani havuzlar aldığı için artık biraz daha cımbızla oyuncu seçme durumu oluyor ya. E tabi bir de burada şey var, bütçeni biraz daha verimli kullanman lazım. Öte yandan kadro mühendisliğinde de gidip hadi bu boştaymış alayım dediğinde bazen olmuyor etrafını doğru bezeyemediğin takdirde. Biraz dediğim gibi Euroleague katılımının Beşiktaş'ın sezon sonu bittikten yaklaşık bir ay sonra, Avrupa'da sezon bittikten 1-1,5 ay sonra netleşmesi burada Beşiktaş'ın handikapı oldu. Sponsorlarla alakalı çok ciddi bir problem olduğunu zannetmiyorum. Onların da kısa süre içerisinde netleşmesini bekliyorum. Burak Bey iyi yayınlar. Ben Yalova'dan Harun. Bülent Bey başta olmak üzere tüm dinleyicilere ve varsa konuğunuza selamlar, sevgiler. Kablolu kulaklığım koptuğu için yayını dinleyemiyorum ama kalbim sizlerle. Seviliyorsunuz demiş. Aksilikler peşinizi bırakmıyor. Yani Harun Bey daha önce işte kulaklığını kaybettiği için kablolu bir kulaklıkla dinliyordu. Şu an kablolu kulaklığı da kopmuş. Biraz talihsizlik olmuş. Kader bizi ayırmaya çalışıyor Harun Bey. Buradan geçmiş olsun diyeyim. Şu an bizleri duyuyorsanız da selamlar, sevgiler. Gönüller bir olsun. Bir şey olmaz. Zaten haftanın 4-5 günü buradayız. İlla ki denk geliriz. İşiniz gücünüz rast gelsin diyeyim. Burak Bey, karşı yakada bir hareket olmaz çünkü para sıkıntısı var. Zorla bir başkan seçildi. Kulüpte durumlar bu. Baskette de bu sene çok zor günler bekliyor bizleri. Futboldan zaten umudu kestik. Stadı da yapmıyorlar. Belediyeden izinler alınmasına rağmen demiş İzmir'den bir dinleyicimiz. Hemen ismine bakalım. Serkan Sarıefe. Arkanızda bir deniz manzarası olmasından mütevellit mesajınızla da bu parçaları birleştirince İzmirli olduğunuzu tahmin ediyorum. Çünkü İzmir tam bir manzara şöleni. Daha önce dediğim gibi yakın dönemde gittiğim için, ya İzmir'de yaşasam muhtemelen sırtıma bir deniz alıp ben de fotoğraf çekerdim, yalan yok. İnanılmaz keyifli bir yer. Tabi spor tarafında şu an orada Göztepe hariç diğer kulüpler işte Altay, Altınordu, Karşıyaka biraz sancılı pozisyondalar. Ümit ediyorum toparlanır. İzmir güzel bir şehir. İzmir'in halkı da bu arada işte spora, sanata ilgisi olan insanlar. O yüzden onları spordan mahrum bırakmamak lazım. Burada kulüpler inşallah en kısa zamanda bir düzlüğe çıkar. Merhabalar, iyi yayınlar dilerim. İzmir'den Erhan ben. Tarık Bibero için gidişiyle nasıl bir 3 numara rotasyonu olmalıdır Fenerbahçe'den? Severek İzmir'den dinliyoruz demiş Erhan Gürsoy. İzmir'den bu kadar dinleyicimiz olması da benim için mutluluk verici. Dediğim gibi sevdiğim bir yer. Ya burada Cedi Osman ismi gündemde, işte Shavon Shields eklemesi geldi. Sanki bir tane 3 numara yeter bundan sonra gibi. İşte en derin rotasyonda Onur Alpbitim, arkasında işte Cedi Osman ve Shavon Shields, önünde daha doğrusu. Benim aklıma yattı, çok fena değil, tatminkar görüyorum. Bilmiyorum tabii siz ne düşünürsünüz ama Cedi Osman orayı kotarabilir. Yani hem iyi bir şutör olması, dediğim gibi istatistiklere de bakacak olursak geçen sene Panathinaikos'ta da verdiği ne denir ona? Verdiği skor katkısının büyük bölümü, arkadan da bir mesaj okuyordum kusura bakmayın, küçük bir beyin sisi çöktü dağıldık. Verdiği skor katkısının büyük bölümünü yayın gerisinden sağladı. Öte yandan drive de edebilen bir oyuncu, tecrübeli bir isim. Yerli milli takımın kaptanı, bu anlamda totalde Cedi Osman'ın Tarık Biberovic yerine çok pozitif bir ekleme olacağını düşünüyorum. Öte yandan baktığınız zaman da zaten işte Shavon Shields gibi bir ekleme de geldi oraya. O yüzden çok bir problem görmüyorum eğer Cedi Osman tamamlanırsa o rotasyonda, onu da söyleyeyim. Sevgiler sizlere de. Merhaba, iyi yayınlar Burak Bey. Birinci Lig'de takip ettiğiniz takım var mı? Göztepe güzel transferler yapıyor gibi gözüküyor. Süper Lig'e çıksak da Göztepe KSK derbi heyecanını yaşayabilsek. İkinci olarak sizden ricam, burada bir Emre Karagöz, bir ricanız varmış. Bunu ben ileteceğim içeriye. Şu an hani bunu benim okumam çok doğru olmaz. Netice itibariyle hani başka bir meslektaşımızla alakalı bir yorum olduğu için takdir edersiniz. Yanlış anlamanızı istemem. Dediğim gibi ben bunu gerekli eleştirilerinizi ileteceğim. Bir, yani bu konuda hassasiyet gösterilmesi açısından mesajı alının altına süpürmüyorum. Bilginiz olsun. Teşekkür ederim. Yani Göztepe geçen sene Rüçhan Tamsöz'le umutluydum. Toparlayamadı takım. Bakalım bu sene inşallah çıkarlar. Yani Göztepe'yi elbette elbette Süper Lig'de görmek isterim. Çok da sevdiğim bir camiadır. Hem futbol hem basketbol tarafında. Büyük renk katacağına da hiçbir şüphem yok. Dediğim gibi Göztepe için güzel şeyler olmasını umuyoruz. Devam ediyorum. İyi yayınlar, ben Spor Sergi Hüseyin. Benim duyduğum Beşiktaş'ın sponsoru bir marka olacak demişsiniz. O duyumları ben de çok aldım ama elime somut bir veri geçmedi. Yani olsa tabii nostaljik olur. Netice itibariyle kulüp tarihinde basketbol şubesinde olmasa da ki geçmişte var basketbol şubesinde de yer edinmiş bir sponsordur. O olsa iyi olur. Şık olur. İyi olur derken tabii şartları görmek lazım ama Beşiktaş'ı da mağdur edeceklerini düşünmüyorum bahsi geçen kurumun. O yüzden fena bir sponsorluk anlaşması olmaz. Bunu ben de duydum. Yaşayıp göreceğiz ilerleyen günlerde. Bakalım, dediğim gibi ümit ediyorum. Kulübün mağdur olmadığı finansal şartlarda Euroleague'de elini güçlendirecek bir anlaşma olur eğer gerçekleşirse diyelim. WhatsApp hattımızı paylaşalım. 0538 052 14 87. Tekrar ediyorum, 0538 052 14 87. Ne olur Radyo Spor WhatsApp hattına programa yönelik mesajlarınızı bekliyoruz. Şimdiye kadar güzel bir sohbet oldu. Sorularınız için, mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Hala okunmayan birkaç mesaj var. Onları da birazdan reklamımız var. Onun çıkışında okuyayım, geçiştirmiş olmayalım. Onun haricinde konuşmadığımız konulardan Galatasaray'dan bir Çimezi Metu ve Şeyh Muzazer eklemesi geldi. Bunlara biraz değinelim. Zannediyorum Galatasaray'da da çok dinleyicimiz var anlık olarak. Onların da en azından kafasındaki soru işaretlerini giderebilmek adına. Başka sorunuz ya da mesajınız varsa da dediğim gibi bekliyoruz. 0538 052 1487 diyelim. Kısa bir araya gidelim. Sonrasında kaldığımız yerden tam gaz devam edelim.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
0: Evet, 6. Adam'da kısa bir aranın ardından kaldığımız yerden devam edelim. Birkaç mesajımız var, onlara bakalım. Sevgili Burak Bey, iyi yayınlar. Güneş şu an tam tepemde iyice kavuruyor. Basketbolla alakalı bir şey bulamadım. Kendimi hatırlatmak istedim. Buradan Yunus Delfin Dani abime, Bülent Bey'e selamlar. Adaşım Musti'yi kocaman öpüyorum. Size de iyi yayınlar demiş tekrardan. Sevgili Mustafa Demirkaya, iyi çalışmalar dilerim. Gününüz kolay geçsin sevgili Mustafa Bey. Buradan Radyo Spor'un da hem bu programın da çok kıymetli, saygı sevgi çerçevesinde güzel mesajlar atan önemli dinleyicilerinden biridir. Kendisine de selam olsun. Dediğim gibi kolaylıklar diliyorum bugünkü mesaisinde de. Şimdi bakalım neler var. Önce Galatasaray tarafından bahsedeceğiz. Sonrasında Euroleague çevresinde bazı transferler var. Bonga, Yabusele gibi önemli gelişmeler var. Bir mesaj daha alalım o arada, sonra devam edelim. Güzel insan, Uluslararası Olimpiyat Komitesi tüm Rus takımlarına ve sporculara geçici olarak tüm kısıtlamaların kaldırıldığını ve hakların iade edileceğini duyurdu. Bu şartlarda basketbolda Euroleague'de milli takım özelinde Rus takımları dönecek mi? Vallahi Euroleague şimdiye kadar sürekli Mavalda demek istemiyorum ama yanlış anlaşılmasın. Şey argümanının arkasındaydı. Biz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği kararların arkasındayız. Bakalım Olimpiyat Komitesi'nin kararlarına nasıl bakacaklar. Ben Euroleague'in, şimdi bunu da söylemek ne kadar doğru olacak bilmiyorum ama çok iyi niyetli, şeffaf, adil bir organizasyonu olduğunu düşünmüyorum. Bu sebepten bu konuda bir soruya cevap veremeyeceğim. Olimpiyat Komitesi'nde kutlarım, yıllardır süre gelen 4-5 yıldır bu saçmalığa son verdikleri için. Yani madem spor birleştirici, madem sporcuların ve sporun diplomatik olaylarla, savaşlarla alakası yok, İsrail takımları, İsrailli sporcular her yere katılabiliyor, Rus takımlarıyla alakalı geride kalan 4 yılda bu uygulanan saçma yaptırıma, saçma ambargoya bir dur dediği için Dünya Olimpiyat Komitesi'ni, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ni kutluyorum, ayakta alkışlıyorum. Darısı Euroleague gibi ya da ne bileyim UEFA organizasyonları gibi şeffaflıktan uzak bulduğum, biraz daha pragmatik ve kapitalist sistemle iyice iç içe geçmiş organizasyonların başına diyelim efendim. Devam ediyorum. Dün Serdal Adana'nın Trossard'la ilgili bir menajer konusunda ciddi bir görüşmesi vardı. Acaba somut bir adım atıldı mı, bilginiz var mı? Burada ben açık bir şey söyleyeyim mi? Dünya Kupası'ndan Belçika elenene kadar bu konuda bir netlik olmayacaktır diye düşünüyorum. Belki de sözlü ya da bir protokol imzalanmıştır bile, dediğim gibi bilmiyorum. Bu arada şöyle bir şey yapayım. Dün kendi YouTube kanalımda, Burak Alaca YouTube kanalımda Leandro Trossard'la alakalı transferi Beşiktaş'a faydalı olur mu, transfer detayları, kariyer yükselişi gibi detayları konuştuğum 10 dakikalık bir video yayınladım. Bu videodan Trossard'la alakalı kafanızda soru işaretleri varsa belki giderebilirsiniz. Buradan bir de destek rica edeyim. Burak Alaca YouTube kanalına abone olursanız beni çok sevindirirsiniz. Sevindirirsiniz. Öte yandan son Trossard videosuna da beğeni ve yorum atarsanız yine mutlu olurum. Çünkü yeni bir kanal olduğu için yaklaşık 1,5 ay falan oldu herhalde. YouTube'da videolar etkileşime belli bir 24 saat sonra falan biraz daha timeline'a düşüyor genel önerilenler kısmına. O yüzden bunun öncesinde verebildiğiniz kadar destek benim için çok makbule geçer diyelim. Trossard'la alakalı soruyu da bu şekilde cevaplayayım. Gelsin çok istiyorum. Bu hafta 3-4 gün Arsenal forması giydim mesela, totem olsun diye, ama yaşayıp göreceğiz. Bugün tabii Fenerbahçe'nin de Trossard transferine girebileceğiyle ilgili iddialar ortaya atıldı. Bilmiyorum doğruluğu nedir. Piyasayı arttırmak için mi? Çomak sokmak için mi? Gerçekten ilgi var mı? Çünkü bazı etkileşimi yüksek basın mensuplarının burada ya menajer güdümlü ya da bağımsız olarak böyle asparagas, biraz daha piyasayı karıştırmaya yönelik hareketler yaptığını biliyorum. O yüzden bu onlardan biri midir yoksa samimi midir? Zaman gösterecek bizlere. Bir şey söyleyemiyorum şu an için. Evet, devam edelim. Biraz Galatasaray'dan bahsedelim. Önce Şeyh Muzazer. Dün resmi bir açıklama geldi. Alexe Nikolić. Geçen sene ise de Vito Olimpiya'da tamamlayan guard. Son olarak da Chimezi Metu eklemesi yapılması bekleniyor. Şimdi nereden başlayalım? Şeyh Muzazer'den bahsetmiştik. 1 milyon doların üzerinde bir kontrat olacak. Bence bu öncelikle çok fazla. Özellikle Euroleague'de mücadele etmeyen bir takım için yerli rotasyonda bir oyuncunun 1.2-1.3 milyon dolar alacak olması bana çok makul gelmiyor. Yani burada işte Cedi gibi NBA patenti olan Panathinaikos'ta işte ne bileyim son 2 sezondur oynamış bir oyuncu için belki 2 milyon dolar verirsin, ama yani Euroleague dışında bir oyuncuya eğer işte basketbol şampiyonlarında 2 milyon dolar vereceksen onun MVP falan olması lazım bulunduğu kulvarda. O yüzden bilmiyorum, faydalı olacaktır bu arada. Şeyh Muz iyi bir oyuncu. Onu söyleyelim. İşte Chimezi Metu hamlesi gelecek deniyor. Barcelona'dayken Euroleague'in gözde 4 numaralarından birine dönüşüyordu. Lakin o dönem yaşadığı Aşil tendonu sakatlığıyla birlikte kariyeri biraz tepe taklak oldu. Ondan sonra Fenerbahçe'nin bir denemeye çıkaracağı söyleniyordu. Olmadı. Monaco tarafında bir deneme oldu. Bu sene Mart ayında sahalara döndü geçen senenin ardından. Gran Canaria formasıyla fena da gözükmedi takımı küme düşse de. Bence iyi bir ekleme. Sağlıklı bir Chimezi Metu Galatasaray'da taşıyıcı oyuncu olabilir. Ama tabii Gran Canaria'da çok fazla izleyebildiğimi söyleyemeyeceğim. O yüzden ne kadar katkı verir bunu biraz oynadıktan sonra görmek lazım. Fena bir hamle değil. Heyecan verici bir hamle olduğunu söyleyebiliriz Galatasaray tarafı açısından. Dediğim gibi hani Aşil kopana kadar Euroleague takımlarını yakinen ilgi gösterdiği bir oyuncuyken şu an böyle bir fırsat doğdu. Bilmiyorum, belki Euroleague'deki başka takımların da radarındaydı. Galatasaray erken davrandı. Yani burada bir transfer başarısı da olabilir. Bilmediğim için böyle detaylara da biraz değinmek lazım. Bunlar ihtimaller dahilinde. Seneye FIBA Basketbol Şampiyonları Ligi'nde Dechampierre eklemesi de vardı bu arada, eski Fenerbahçeli. Ona da şüpheliyim. Geçen sene Unix kazandı. Yine ciddi sayıda maç kaçırdı. Bekleyip göreceğiz. Ümit ediyorum FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray bu sene ciddi bir şampiyonluk adayı olur. Görmek isteriz o kupayı. 2014'te ilk kez düzenlendiği günden bu yana Türk takımları olarak alamadık. İşte Galatasaray bir final oynadı. Karşıyaka ve Bandırma şimdiki adıyla, o zamanki adıyla da Banvit birer final oynadı ama kupayı alamadık. Ümit ediyorum ilk sene bu olur. Bakalım, bunu zaman gösterecek bizlere. Galatasaray tarafında gelişmeler bu şekilde. Az önce Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin kararıyla alakalı bir soru gelmişti. CSKA Moskova tarafından bir açıklama gelmiş bu konuya ilişkin. Natalya Fureva, CSKA Moskova Başkan Yardımcısı, konuya ilişkin şunları söylemiş. Şüphesiz bu Rus spor adına çok sevindirici bir gelişme. Ancak ne yazık ki CSKA ve diğer Rus kulüplerinin gelecek sezon Avrupa kupalarına dönmesi mümkün değil. Euroleague Genel Kurulu yapıldı. Hem Euroleague hem de Eurocup'ta gelecek sezon mücadele edecek bütün takımlar kesinleşti. Avrupa ülkelerine doğrudan uçuşlar olmadan bunu gerçekleştirmek zaten neredeyse imkansız. Şimdilik sadece umut edilebilir. Bir yıl sonraki dönüş için hazırlık yapabiliriz. Bu finalinde de güzel bir mesaj var. Sonuçta umut olmadan nasıl yaşayabiliriz ki? Güzel. Ya, ümit ediyorum seneye döner CSKA Moskova. Dediğim gibi şu an Euroleague'de bulunan birçoğu alelade takıma nazaran çok daha ciddi katma değer yaratan, büyük transferlere giren, büyük koçlarla çalışan ve büyük başarılar elde eden büyük bir takım. CSKA Moskova.

Bağımsız olmaz mıydı mesela? Yani bir şey için çabalamaktan da sadece bahsetmiyorum. Kendi kendine olacak bir şey, bir gün bir şeyin olmasını bekleyebilirsin, yapacağın bir şeyi iple çekebilirsin, yaşanacak bir şeyi iple çekebilirsin. O yüzden yarın umut olmadan yarının hiçbir anlamı yok hakikaten. Ona katılırım. Güzel bir headline atmış kendisi. Beni derinden etkiledi bu cümlesi. Yani Rus takımlarının geri dönmesini umuyorum. Yani bu savaş durumunda kim haklıdır, kim haksızdır, bunlara çok girmeye gerek yok. Burası bir haber kanalı değil netice itibariyle, ama spor bambaşka bir şey. Sporcuları bu gibi kendileri dışı sebeplerden bu gibi müsabakalardan men etmek bambaşka bir şey. Şimdi mesela şöyle bir problemden bahsetmiş. Rusya'dan Avrupa'ya direkt uçuş yok, yani çok zor. Evet, bu da mesela farklı bir detay. Ya belki bir özel uçakla Ceska bunu çözebilir, ama her neyse, yani burada bu tarz bir karar alınmasına karşı değilim öncelikle. Yani bu ortada bir savaş durumu varsa, men edilmesi gerekiyorsa men edilinebilir o takım, problem yok. Ama bunu aynı standartlar altındaki bütün takımlara yaparsan bu kabul edilebilir. Makabi Tel Aviv'i de men edersen, Hapoel Tel Aviv'i de men edersen, Ceska'yı da etmende hiçbir beis yok. Hiçbirimiz şeyde değiliz. Hani bir karar uygulanır. Bunun bir standartı olur. Ondan sonra söyleyecek bir şey yok. Saygı duymak zorundasın. Orada çizgiler net bir şekilde çizildiyse, etrafları şayet. Ama her kafadan bir ses çıkarsa, Rusya'da savaş çıktı, takımları men edelim. İsrail'de savaş çıktı. Olsun, gelsinler, bir şey olmaz, tarafsız sahada oynar. Ceska Moskova da Bulgaristan'da oynayabilirdi. Gürcistan'da oynayabilirlerdi. Ne bileyim, Litvanya'da, Letonya'da oynayabilirlerdi. Çözüm üretmek istedikten sonra illaki üretiliyor. Dediğim gibi burada çözüm üretmek isteyip istemediğin önemli. Çözüm üretmek istemiyorsan da kimseye üretmeyeceksin. Çifte standart konusu mesela FIFA Dünya Kupası'nda da işte Amerika'ya verilen kırmızı kartın iptali. Zelzele oldu. Burada biz de konuştuk. Yani bu dünya futbolunun artık satıldığını çok net gösteren bir emareydi. İşte mesela Balogun direkt gördüğü kırmızı karttan ceza almazken, İngiltere'de Gerald Kuansa Meksika maçında gördüğü kırmızı kartın ardından 2 maçlık bir ceza aldı ve iptal edin. Amerika Belçika maçının yayınlandığı, bakın farklı bir konu olacak ama ona da değinmek isterim. Yayınlandığı kanalda bir TRT spikeri maç sonunda şöyle bir şey söyledi. Mest oldum. Kendisine şu andan itibaren gerçekten benim için bir idoldür, hayranlık duyuyorum. Hani spikerlik yapma gibi bir planım şu an için yok ama netice itibariyle aynı sektördeyiz. Kendisine buradan bizleri dinliyorsa selamlarımı, kucak dolusu sevgilerimi yolluyorum Burak Alacı olarak. Gerçekten de hayranlık duydum. Eğer son anda bir değişiklik olmazsa Belçika çeyrek finalde. Müthiş bir cümle, müthiş bir tepki. Amerika'da maçı anlatırken yapmak bunu gerçekten çok büyük hareket. Kendisini kutluyorum. Yani haksızlıklara sessiz kalmak da bir yere kadar. Bulunduğun pozisyon itibariyle işte medyada, işte burada şu an yayını kaç bin kişi dinliyor bilmiyorum. Anlık dinleyicinin 100 binin üzerinde olduğunu tahmin ediyorum. Ya burada tabii ki insanları kutuplaştırıcı ya da manipüle edecek şeyler söylemeyi ben tercih etmem. İşim bu değil çünkü benim. Kimseyi manipüle edince elime bir şey de geçmez. Ama haksızlıklara ses çıkartmak bence çok önemli. Burada yeteri kadar eleştirdiğimizi de düşünüyorum o FIFA'nın makus kararını. Maçı spikerini de ayrıca kutluyorum. İsmini de tekrardan bir bulmak isterim. Affınıza sığınarak birkaç saniyenizi rica ediyorum. Özkan Bey, soyadı neydi onu hatırlamaya çalışıyorum şu anda. Onu bir bulalım. Dediğim gibi kendisini kutluyorum, kendisini tebrik ediyorum, kucak dolusu sevgilerimi yolluyorum. Gerçekten çok büyük bir hareket yaptı. Hemen bakalım. Özkan Öztürk. Çok da bu arada maçlardan adını duyduğum, sosyal medyada da gördüğüm bir isimdi ama işte isim soy isim hafızası çok kuvvetli olmadığı için bir karışıklık oldu. Kendisini gerçekten bir ikondur bence artık Türk spor medyası için. O hareketiyle birlikte bu hareketin unutulmaması lazım. Burada bazı şeylerden ders çıkartmak için bazı şeyleri unutmaman gerekiyor. Bu anlamda çok güzel bir hareket yaptı kendisine. Dediğim gibi buradan sevgiler. Yaklaşık 8-9 dakikamız kaldı. WhatsApp hattımızı bir hatırlatalım. Katılım sağlamak isteyenler varsa şayet son bir köprüden önce çıkış olsun. 0538-052-1487. Tekrar ediyorum. 0538-052-1487 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattında programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bekliyorum. Süremiz yettiğince burada sizlerden gelecek cevapları da yanıtlandırmaya gayret göstereceğiz diyelim.

Devam edelim. Burada bir gelişme olmuş. FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi ile NBA Europe projesi arasında. Şimdi NBA Europe projesi patlayacak gibi duruyor. Bunu daha önce söylemiştim. Bir yıl önce ilk konusu açıldığında da söylemiştim. Bu konuda da gayet isabetli tespitler yaptığımı düşünüyorum. Zaman sanırım beni haklı çıkartıyor. Demiştim ki bu ölü doğacak bir organizasyon. Büyük takımlar, Euroleague takımlarını zaten hani amiral gemisi olan birkaç takımdan en azından iki tanesini almadığın sürece Euroleague'deki taşlar yerinden oynamayacak. Euroleague'de bütün takımlar lisansını devam ettirme kararı aldı. Futbol takımlarına bazı girişimler oldu. Bir basketbol takım maçında hareket gelsin. İşte Manchester United, Paris Saint-Germain, Manchester City gibi takımlara onlardan red aldılar. Şu an FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi 2.0 sürümü yapacaklar. Ya da işte bir başka bir yere şubesini açacaklar. Çok gelişecek bir profil yok oradaki takımların da kapasitesi belli. NBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek tüm kulüplere Avrupa'da kurmayı planladığı yenilik projesi hakkında bir toplantı gerçekleştirdi. Basketbol Şampiyonlar Ligi CEO'su Patrick Kamninos düzeltiyorum. Kulüplere yaptığı bildirimlerde Basketbol Şampiyonlar Ligi finalistlerinin yeni ligin ilk sezonuna katılma hakkı kazanacağını açıkladı. Bu çok büyük bir lütuf bu arada. Aman diyeyim. Şimdi millet birbirini kırmasın. NBA Avrupa'ya katılabilmek için. Yani gerçekten bence çuvalladılar ya. Bu arada çuvallamalarına da sevindim. Avrupa basketbol gerçeklikleriyle NBA basketbol kültürünü birbirine katmamak lazım. Biz zaten NBA'den farklı olduğu için açık söyleyeyim Avrupa basketbolunu seviyoruz. İşte Dünya Kupası'nda da görüyorsunuz. Yani bunu bir TV reality show'una çevirmeye gerek yok. Uzun uzun molalar, 3 dakika molalar, işte futbol su molaları getirdiler. Maçlar 4 çeyrek oynanıyor. İnanılmaz gerçekten. Yani işte devre arası gösterileri, jonglörler çıkıyor, biri ağzından ateş püskürüyor, tek tekerli bisikletler, müzik grupları. Ya basketbol böyle bir şey değil ya. Avrupa'da bunu ciddiye ele alıyorlar. O yüzden Amerikan spor bakışına buraya gelmesinin ben sağlıklı olmayacağını düşünüyorum. O yüzden NBA Avrupa'nın şu an içinde bulunduğu problemli durumdan bir basketbol sever olarak memnun olduğumu söyleyebilirim. Şimdi tutup bir sene sonra NBA Avrupa projesi başlar. Buradan 2-3 takım gider, röportaja gideriz. Abi NBA Avrupa nasıl falan, hani böyle bir gaza geliriz diye espri yapacağım ama çok sıcak bakmadığımı söyleyebilirim. O yüzden açık açık da konuşuyorum. Hiç lafımı sözümü esirgemeye gerek yok. Netice itibariyle buraya zaten fikirlerimizi satmak için, fikirlerimizi sunmak için geliyoruz. O yüzden çok da politik doğruculuk yapamayacağım. Sevmem. NBA Avrupa'ya katılacak Türk takımları da vardır. Hepsinin görüşüne ve alacağı karara saygı duyuyorum. Ben NBA Avrupa'nın başarılı bir organizasyon olacağını düşünmüyorum. İhtimal vermiyorum. Euroleague'i geçme ihtimali zaten hiç vermiyorum. Bu şekilde NBA Avrupa ile alakalı negatif hislerimi de sizlerle paylaşmış olayım. Ramazan Bilir yazmış. Sayın Burak Alaca, adaletli davranıp İsrail takımları için de bundan sonra insanlığa zulmeden ülkelerin takımları için de aynı tarafta durduğunuz için size çok teşekkür ediyorum. Yani şey değil. Ne denir ona? Burada elbette karar merci biz değiliz. Benim söylediğim her şey de doğru olmak zorunda değil. Ben sadece şundan yanayım. Bir standart olsun. Biri bir turnuvadan bu gibi makus sebeplerle, bu gibi acı verici sebeplerle men ediliyorsa aynı pozisyonun içerisinde, aynı konjüktürde bulunan farklı takımlar da men edilsin. Ben adaletten yanayım. Yani o terazi bir kere şaşarsa geçmiş olsun. Mesela şey de ilginçtir, bilirsiniz. Mitolojide şey vardır. Lady of Justice. Hatta Metallica'nın mesela Injustice for All albümünde kapakta da yer alır kendisi. İnsanlığın var olduğu günden bu yana en muzdarip olduğu şey adalettir. Bu arada bu şey değil, hani adalet sağlamak etmek anlamında değil. Mutlak adalet diye bir şey yoktur çünkü. Hani bu tamamen felsefi bir noktadan, psikolojik bir noktadan söylüyorum. Bunun mutlak bir karşılığı yoktur. İşte anayasalar vesaire zaten bu yüzden var. Ben dediğim gibi en azından eşitlik olursa bir problem olmayacağını düşünüyorum. Adalete en yakın noktaya gelebileceğimizi düşünüyorum. O teraziyi şaştırmamak lazım. Euroleague, FIFA, özellikle FIFA son dönemde kendilerine de çok tepkiliyim. Euroleague, FIFA, bazen UEFA gibi organizasyonlar bu teraziyi bazen şaşırtıyor. Bir tarafa parayı fazla koyunca dengesi bozuluyor. Bu artık doğru bir teşbih oldu mu onu da size bırakıyorum ama bir tarafa fazlayı koyup parayı fazla bastırınca terazinin dengesi bozuluyor. Bazen öncelikleri de iyi ayarlamak lazım. Sporun etiği her şeyden önce futbolun, basketbolun, Avrupa'daki kültürüne sahip çıkmamız lazım.
Amerika'da Dünya Kupası yapacağım.